0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kamuoyunda terörsüz Türkiye yasası olarak anılan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi Kanunu 467 kabul oyuyla yasalaştı. Cumhuriyet tarihinin en geniş tabanlı uzlaşılarından biri olarak kayıtlara geçen bu oylama, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşundan bugüne devletin yönetim sistemini, dış politikasını, hukuk düzenini ve toplumsal hayatını şekillendiren kritik meclis oylamalarını yeniden gündeme taşıdı. Cumhuriyet'in kuruluş sürecinde meclis, yeni devletin temelini atan tarihi kararlara imza attı. 1 Kasım 1922'de saltanat kaldırıldı. Lozan Barış Konferansı öncesinde Ankara hükümetinin tek meşru otorite olarak temsil edilmesini sağlamak amacıyla alınan bu kararla 623 yıllık Osmanlı idaresi sona erdi. Oylamanın en dikkat çekici yönü ise muhafazakar milletvekillerinin tepkisini azaltmak amacıyla saltanatla hilafetin ilk kez birbirinden ayrılması ve hilafetin bir süre daha sembolik olarak korunması oldu. 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet ilan edildi. Ali Fethi Okyar hükümetinin istifasının ardından yaşanan yönetim krizini aşmak amacıyla anayasa değiştirildi ve kabine sistemine geçildi. O sırasında meclisteki 333 milletvekilinden yalnızca 158'i salondaydı. Cumhuriyet salonda bulunan üyelerin oy birliğiyle ilan edildi. 3 Mart 1924'te ise hilafet kaldırıldı. Yeni devlete karşı muhalefet odağı haline geldiği değerlendirilen halifelik makamı tahsiye edilirken, şer'iye ve efkahla erkan-ı harbiye vekaletleri de kaldırıldı. Kanun teklifinin toplumsal tepkiyi azaltmak amacıyla Urfa milletvekili Şeyh Saffet Efendi ve 53 arkadaşının imzasıyla meclise sunulması dönemin dikkat çeken ayrıntıları arasında yer aldı. Yönetim sistemini değiştiren oylamalar da Türkiye Büyük Millet Meclisi tarihine damga vurdu. İkinci Dünya Savaşı sonrası yükselen demokrasi dalgası üzerine Celal Bayar, Adnan Menderes, Fuat Küprülü ve Refik Koraltan mecliste daha demokratik bir işleyiş talep eden bir önerge sundu. 12 Haziran 1945'te önergenin reddedilmesiyle partiden ayrılan bu isimler Demokrat Parti'yi kurarak çok partili hayatı başlattı. Takririn reddedilmesi meclis kulislerinde basit bir parti içi disiplin olayı gibi sunulsa da aslında tek partili rejimin meclis çatısı altındaki tarihi bitiş düdüğü oldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi siyasi krizlerin ve askeri müdahalelere giden süreçlerin de merkezinde yer aldı. 1980 yılında Fahri Korutürk'ün görev süresinin dolmasının ardından yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminde meclis tam 115 tur boyunca yeni cumhurbaşkanını seçemedi. Bu tıkanıklık 12 Eylül darbesinin gerekçelerinden biri olarak gösterildi. Süreçte bazı milletvekillerinin oy pusulalarına Ajda Pekkan, Bülent Ersoy ve meclis genel sekreterinin isimlerini yazması hafızalara kazındı. 7 Kasım 1982'de ise 12 Eylül darbesi sonrasında hazırlanan anayasa halk oyuna sunuldu ve %91,37 oyla kabul edildi. Referandumda evet için beyaz, hayır için mavi pusulaların kullanılması ve şeffaf zarflar nedeniyle oy tercihinin görülebilmesi gizli oy açısından en çok tartışılan ayrıntılardan biri oldu. 2007 yılında Ahmet Necdet Sezer'in görev süresinin dolmasıyla başlayan süreçte yönetim sisteminin değişmesine yol açan adımların başlangıcı oldu. AK Parti'nin Abdullah Gül'ü aday göstermesi bürokraside laiklik eksenli büyük bir direnç yarattı. Yargıtay eski başsavcısı Sabih Kanadoğlu'nun ortaya attığı 367 toplantı yeter sayısı tezin nedeniyle oylama kilitlendi. Aynı gece Genelkurmay'ın E-Muhtıra yayınlamasıyla erken seçim kararı alındı. Anayasa Mahkemesi'nin muhalefetin başvurusu üzerine 367 şartını onaylaması, Türk hukuk tarihinin en tartışmalı kararlarından biri oldu. Bu gelişmeler üzerine anayasa değişikliği yapıldı ve yetki halka devredildi. Oylama, parlamenter sistemin ruhuna aykırı olarak meşruiyetini doğrudan halktan alan güçlü bir cumhurbaşkanı figürü yarattı ve 2017'deki sistem değişikliğinin ilk büyük köşe taşı oldu. Mayıs 2010'da Yüksek Yargı'nın hükümet icraatlarına getirdiği engelleri kırma motivasyonuyla hazırlanan 26 maddelik paket meclisten geçerek referandumda %57,9 ile kabul edildi. Bu oylamayla yargıdaki geleneksel kır tasfiye edilirken açılan yeni üyelik alanlarına FETÖ mensuplarının sızması yargı sisteminde uzun yıllar sürecek yeni bir kriz dönemini başlattı. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Ocak 2017'de MHP lideri Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla hazırlanan 18 maddelik anayasa değişikliği meclisten geçerek referandumda %51,4 ile onaylandı. 2017 yılındaki bu anayasa değişikliğiyle Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçildi. Türkiye 94 yıllık parlamenter sistemi geride bıraktı. Meclisteki bütçe ve anayasa görüşmeleri sırasında milletvekilleri arasında fiziksel kavgalar yaşandı. Oylamalar gizli yapılması gerekirken bazı vekillerin oylarını açıkça kameralara göstermesi muhalefetin büyük tepkisini çekti. Toplumsal hafızada iz bırakan bazı oylamalarda Türkiye Büyük Millet Meclisi tarihinde önemli yer tuttu. 1972'de Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin hakkında verilen idam kararları mecliste onaylandı. Oylamada İsmet İnönü ve Bülent Ecevit red oyu verirken Adalet Partisi grubunun blok desteği belirleyici oldu. Adalet Partisi sıralarından gelen ve 1961'de idam edilen Başbakan Adnan Menderes ve bakanları hatırlatan 3'e 3 sloganları ise dönemin en dikkat çeken görüntülerinden biri olarak kayıtlara geçti. 1995'te Tansu Çiller'in kurduğu azınlık hükümeti güven oyu alamadı ve Türkiye erken seçime gitti. Cumhuriyet tarihinde ilk kez merkez sağın kadın başbakan liderliğindeki hükümeti meclis aritmetiği nedeniyle düşmüş oldu. 2015 yılında ise 17-25 Aralık soruşturmalarının ardından eski bakanların Yüce Divan'a sevk için gizli oylama yapıldı. Bu gizli oylama kumpas davalarının Fethullahçı savcısı Zekeriya Öz'ün koordinasyonunda yürütülen 17-25 Aralık yolsuzluk operasyonu sonrasında eski bakanlar Muammer Güler, Zafer Çağlayan, Egemen Bağış ve Erdoğan Bayraktar'ın Yüce Divan'a sevk edilip edilmemesini belirlemek amacıyla yapıldı. Soruşturma Komisyonu'nun Yüce Divan'a gerek yok kararı içeren raporunun ardından gerçekleştirilen oylamada AK Parti'nin meclis çoğunluğuna sahip olmasına rağmen iktidar bloğundan yaklaşık 40-50 milletvekilinin fire vermesi siyaset kulislerinde uzun süre gündem oldu. Ayrıca iktidar partisi mensubu milletvekillerinin oy kullandıkları esnada çekilen neşeli fotoğrafları uzun yıllar tartışıldı. 2016'da milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin anayasa değişikliği kabul edildi. 152 milletvekiline ait 799 fezlekenin tek seferde işleme alınmasının önü açıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun anayasaya aykırı ama evet diyeceğiz açıklaması sürecin en dikkat çeken siyasi gelişmelerinden biri oldu. Bu gelişmenin ardından 4 Kasım 2016'dan itibaren HDP eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ dahil çok sayıda HDP milletvekili tutuklanarak cezaevine konuldu. Dokunulmazlıklarının kaldırılması nedeniyle CHP İstanbul milletvekili Enis Berberoğlu da 14 Haziran 2017'de tutuklandı. Yargı ve siyasi sorumluluk alanındaki önemli dönüm noktalarından biri 2004 yılında yaşandı. AK Parti'nin tek başına iktidara gelmesiyle eski başbakan Mesut Yılmaz ve eski devlet bakanı Güneş Taner, Türkbank ihalesine fesat karıştırdıkları iddiasıyla Yüce Divan'a sevk edildi. Ancak dava kamuoyunda Rahşan Affı olarak bilinen düzenleme nedeniyle kesin hükme bağlanmadan ertelendi. Türkiye Büyük Millet Meclisi dış politika ve güvenlik alanında da Türkiye'nin kaderini etkileyen kararlar aldı. 1950'de Kore'ye asker gönderilmesi kararı Türkiye'nin NATO üyeliğinin önünü açtı. Muhalefet ise hükümetin meclis onayından önce taahhütte bulunmasını anayasa ihlali olarak değerlendirdi. 1974'te Kıbrıs Barış Harekatı tezkeresi oy birliğiyle kabul edildi. CHP-MSP koalisyonuyla muhalefetin tam mutabakatı bu kararı meclis tarihinin en geniş uzlaşılarından biri haline getirdi. 1992'de Kuzey Irak sınır ötesi operasyon tezkeresi kabul edildi ve sonraki büyük kara harekatlarının hukuki zemini oluşturuldu. 1 Mart 2003 tezkeresi ise 264 kabul oyuna rağmen gerekli salt çoğunluk sağlanamadığı için reddediyordu. AK Parti içinden yaklaşık 100 milletvekilinin red veya çekimsel oy kullanması sonucu belirledi ve karar Türk-Amerikan ilişkilerinde önemli bir kırılma yarattı. 2014 ve sonraki yıllarda kabul edilen Suriye ve Irak tezkereleri de Fırat Kanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatlarının hukuki dayanağını oluşturdu. Bu tezkereler ilerleyen yıllarda meclise geldikçe siyasi bloklar arasında bir turnusol kağıdına dönüştürüldü. Avrupa Birliği sürecinde yapılan reformlar da meclisin önemli kararları arasında yer aldı. 2002 ila 2004 yılları arasında çıkarılan Avrupa Birliği uyum paketleri kapsamında idam cezası önce kısmen ardından tamamen kaldırıldı. Bu düzenlemeler Türkiye'nin Avrupa Birliği tam üyelik müzakereleri açısından kritik bir aşama olarak değerlendirildi. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından da Türkiye Büyük Millet Meclisi ortak tavır sergiledi. 16 Temmuz 2016'da 4 siyasi parti ortak bildiriye imza atarak darbeye karşı demokrasi vurgusu yaptı. Bildiri bombalanan meclis salonunun gölgesinde okundu. 21 Temmuz 2016'da devlet kadrolarına sızmış terör unsurlarının hızlıca tasfiye edilmesi amacıyla ilan edilen OHAL kararı mecliste onaylandı. Bu oylama, binlerce ihraç ve kurumsal kapatmaya yol açan kanun hükmünde kararnamelerin hukuki zeminini oluşturdu. Muhalefet partileri başlangıçta darbeye karşı ortak duruş sergilese de bu OHAL oylaması ve sonrasında çıkarılan KYK'ların kapsamının genişletilmesiyle birlikte meclisteki milli mutabakat havası yerini yeniden sert kutuplaşmalara bıraktı. 26 Temmuz'da ise 15 Temmuz darbe girişimini araştırma komisyonu kuruldu. DİMİN Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın komisyona sözlü ifade vermemesi tartışmalara neden oldu. Son olarak Ağustos 2026'da kamuoyunda Terörsüz Türkiye Yasası olarak bilinen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi Kanunu Türkiye Millet Meclisi Genel Kurulu'nda 467 kabul oyuyla yasalaştı. Terörle mücadeleyle toplumsal bütünleşme süreçlerine yönelik yeni hukuki ve idari düzenlemeler içeren düzenleme için yapılan oylama, parlamento tarihindeki yüksek uzlaşı oranlarından biri olarak kayıtlara geçti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda 467 oyla kabul edilen Terörsüz Türkiye Yasası, Cumhuriyet tarihinin en geniş uzlaşılarından biri olarak kayıtlara geçti. Bu oylama, Cumhuriyet'in ilanından 1 Mart tezkeresine, 15 Temmuz sonrasındaki kararlardan Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine kadar Türkiye'nin siyasi tarihine yön veren kritik meclis oylamalarını yeniden gündeme taşıdı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Saatlerce bilgisayar ya da telefon başında oyun oynamak tek başına oyun bağımlılığı anlamına gelmiyor. Uzmanlara göre asıl belirleyici olan kişinin oyun oynama süresi üzerindeki kontrolünü kaybetmesi ve bu davranışın okul, iş, sosyal hayat ya da ilişkiler üzerinde olumsuz sonuçlara yol açması. Davranışsal bağımlılık uzmanları özellikle gençlerde sosyal izolasyon, okul başarısında düşüş ve oyun süresini azaltmaya yönelik başarısız girişimlerin önemli uyarı işaretleri olduğunu belirtiyor. Davranışsal bağımlılık araştırmacısı ve psikolog Mave Fiarel'e göre sağlıklı oyun oynamayla bağımlılık arasındaki sınırı belirleyen sabit bir süre bulunmuyor. Bir kişi uzun saatler oyun oynayabilir, yayın izleyebilir ya da sosyal medyada zaman geçirebilir. Ancak günlük yaşamında herhangi bir sorun yaşamayabilir. Buna karşılık oyun başında daha az zaman geçiren başka bir kişi okul ya da iş performansında düşüş, sosyal ilişkilerinde bozulma veya psikolojik sıkıntı yaşayabilir. Bu nedenle uzmanlara göre değerlendirme, kişinin ekranda geçirdiği saatten çok oyun oynama davranışının hayatında yarattığı sonuçlara göre yapılmalı. En önemli uyarı işaretlerinden biri ise kontrol kaybı. Kişinin oyun oynamaya ayırdığı süreyi kontrol edememesi, bırakmak ya da azaltmak istemesine rağmen bunu başaramaması sorunlu davranışa işaret edebiliyor. Oyun sonrasında suçluluk, pişmanlık ya da yoğun psikolojik sıkıntı yaşanması da bağımlılık açısından dikkat edilmesi gereken belirtiler arasında gösteriliyor. Uzmanların dikkat çektiği bir başka konuysa oyunların tasarımında kullanılan ganimet kutuları. Oyuncuların para karşılığında rastgele ödüller elde ettiği bu sistemlerin oyunda daha uzun süre kalmaya ve harcama davranışının kontrolünün kaybedilmesine yol açabileceği belirtiliyor. Fleyel'le mevcut bilimsel bulguların ganimet kutularının düzenleyici kurumlar tarafından daha yakından incelenmesi gerektiğini gösterdiğini söylüyor. Oyun bağımlılığı açısından özellikle çocuklar ve gençler daha hassas gruplar arasında yer alıyor. Uzmanlara göre bunun nedenlerinden biri karar verme ve öz denetim gibi becerilerle ilişkili beyin gelişiminin genç yaşlarda devam ediyor olması. Bu nedenle ebeveynlerin yalnızca çocuklarının kaç saat oyun oynadığına değil, hangi oyunları oynadığına ve oyun alışkanlığının günlük yaşamını nasıl etkilediğine de dikkat etmesi öneriliyor. Çocuğun kendisini odasına kapatması, sosyal ilişkilerden uzaklaşması ya da okul notlarının belirgin şekilde düşmesi önemli uyarı işaretleri arasında gösteriliyor. Oyun bağımlılığı Dünya Sağlık Örgütü tarafından da tanınan davranışsal bağımlılıklar arasında bulunuyor. Araştırmacılarsa bu alandaki çalışmaların geliştirilebilmesi için oyun şirketlerinden daha fazla veri paylaşımı talep ediyor. Uzmanlara göre oyun şirketlerinin kullanıcıların zarar görme riskini azaltacak tasarım tercihleri konusunda da daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerekiyor. Psikiyatrist John Garant'a göre davranışsal bağımlılıklarda hem psikoterapiden hem de ilaç tedavisinden yararlanılabiliyor. Tedavi yöntemi kişinin yalnızca oyun bağımlılığı yaşayıp yaşamadığına ya da buna eşlik eden başka psikolojik sorunların bulunup bulunmadığına göre değişebiliyor. Uzmanlar ilaç tedavisi ile psikoterapinin birbirinin alternatifi olarak görülmemesi gerektiğini belirtiyor. Gerekli durumlarda iki yöntemin birlikte uygulanmasının davranışsal bağımlılıklarla mücadelede daha kapsamlı bir tedavi seçeneği sunabilir ifade ediliyor. Uzmanlar oyun bağımlılığında belirleyici unsurun ekran başında geçirilen süreden çok kontrol kaybı ve günlük yaşamda ortaya çıkan olumsuz etkiler olduğunu belirtiyor. Sosyal izolasyon, okul başarısında düşüş ve oyun süresini azaltmama önemli uyarı işaretleri arasında gösterilirken, tedavide psikoterapi ve ilaç seçenekleri öne çıkıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Selin Yazıcı ve Serhat Ayhan'la Futbol Saati tekrar yayını.
1: Türkiye ve dünyadan futbolun tüm renkleri, maç sonuçları, istatistikler ve haftanın programı Serhat Ayhan ve Selin Yazıcı'nın keyifli sunumuyla Radyo Sputnik'te Futbol Saati programında. Futbol Saati her salı saat 14'te. Futbol Saati başlıyor.
2: Yepyeni bir günden, yine yepyeni bir programdan herkese merhabalar efendim. Radyo Sputnik'tesiniz. Futbol Saati başlıyor. Ben Selin Yazıcı ve hemen karşımda çok değerli sevgili program partnerim Serhat Ayhan var. Serhat, nasılsın?
3: Çok iyiyim, sağ ol Selin. Biraz hastalık atlatmaya çalışıyoruz. Dün de programda böyle bayağı bir zorlandım. Arkadaşlar gördüler, aman abi ne yapıyorsun sen dediler. Daha iyi olacağız inşallah.
2: İnşallah, ben de hastayım. Bu arada dün de bana böyle yayın için mesajlar gelmiş. Selin Hanım'ın sesi böyle hasta geliyor diye. Karşılıklı hastayız. Bir arada olmadık ama ikimiz de hastayız. Bu ligler bizi ilk haftadan hasta mı etti acaba?
3: Hastasıyız bu liglerin.
2: Daha iyi oldu, bu daha iyi oldu. Peki efendim, 0500 571 66 56, 0500 571 66 56'dan mesajlarınızı bekliyoruz. Bizim sesimizi bıraktığımız bu Süper Lig sizlerde ne etki yarattı ikinci haftadan diye sizlere de soruyoruz. Trendyol Süper Lig'in ikinci haftası geride kaldı. Sürprizli bir hafta oldu diyebiliriz. Yine hakem hatalarını konuştuğumuz bir hafta oldu diyebiliriz. Bolca konuştuğumuz ve konuşmaya devam edeceğimiz bir hafta oldu diyebiliriz. O halde hemen şöyle bir ikinci haftada alınan toplu sonuçlara bakalım ve hemen bugün uzun uzun konuşacağımız maçlar, çünkü onlara geçelim. Ne dersin?
3: Haydi bakalım.
2: Tamam, o halde bakıyoruz efendim. İkinci hafta Erzurum FK Galatasaray mücadelesiyle başladı. Galatasaray 4-0 gibi net bir skorla haftaya giriş yaptı. Çaykur Rizespor 0, Samsun Spor 2, Çorum FK 0, Kasımpaşa 1, Fenerbahçe 4, Konya Spor 2, Trabzon Spor 2, Başakşehir 1, Eyüp Spor 0, Gaziantep FK 1, Korendon Alanya Spor 1, Beşiktaş 0, Göztepe 0, Gençler Birliği ve Kocaeli Spor 2, Ahmet Sportif Faaliyetler 0 şeklinde ikinci haftayı geride bıraktık. Süper Lig'de daha ilk haftalar olduğu için puan durumunu vermiyorum ama şöyle ekstra bir durum var. Süper Lig'de Gençler Birliği sadece 2'de 2 yapan tek takım oldu. Bunu söyleyelim. Dolayısıyla 6 puanla lider ve az önce dediğim gibi Gençler Birliği 2'de 2 yapan tek takım oldu. İkinci haftadan hemen böyle yenilgiler, beraberlikler vesaireler alınması biraz garip olmadı mı sence? Birkaç hafta olmadı, bir giderdi. Bir tane takım kaldı yani 2'de 2 yapan.
3: Vallahi oldu yani. Normal olacak bunlar. Çünkü havalar çok sıcak. İşte ortam çok karışık. Hakem

0: Çok kafaları karışık filan. Yani normalde bir kişinin alıp sırtına gitmesi çok zor. Yani alıp sırtına giden
1: Ama
0: bir takım olma ihtimali olunca da hemen herkes devreye giriyor. Aman diyor, sakin oynayalım diyor. Bakalım bu sene böyle idare edecekler sanırım ligi.
1: bana biraz erken oldu. Yani ben kendi adıma biraz erken olduğunu hissediyorum. Yani ikinci haftadan 2'de 2 yapan tek bir takımın kalması bana biraz erken oldu gibi geldi. Gençler Birliği'ni tebrik edelim, liderler şu anda. Peki o halde fikstür sıralamasına göre gidelim ve haftanın açılış mücadelesi Erzurum FK Galatasaray mücadelesiyle başlayalım, ne dersin?
0: Olur.
1: Hemen
0: şöyle
1: başlıyoruz.
0: Yapalım.
1: Haydi, ne yapıyoruz?
0: Yani Erzurum ilk hafta böyle şey demişlerdi, yani zayıf bir takım demişlerdi. Erzurum'un ilk hafta alamadığı puanlar yüzünden
1: Amedsporlu oynamıştı
0: bakalım.
1: Değil mi?
0: Evet, evet, 3-0 yenilmişti yanlış hatırlamıyorsam. Ben Galatasaray'a da 4-0
1: yenildi.
0: Erzurum aslında 4-0 yenilecek diye bir oyun oynamadı, öyle bir enteresan bir şey var. Yani isabetli şut sayısı Galatasaray'la aynı. Galatasaray 4 isabetli şutta 4 gol attı. Erzurum 4 isabetli şutta 0 gol attı. Ama isabetli şutlarını ben özellikle inceledim Erzurum'un. Yani toplamı Galatasaray'ın bir tane golünün gol beklentisine yetişmiyor. Yani 4 tane isabet bulmuş ama hani yani bence çekmiş olmak için çekmiş biraz şutları. Onu şey yapmamız lazım, özellikle söylememiz lazım. Enteresan goller yedi tabii Erzurum. Yani yememesi gereken goller yedi. Normalde profesyonel bir takımın yapmaması gereken hatalardan goller yedi. Orada da işte ne bileyim şey var sonuçta. Galatasaray'ın hücumcu farkı var. O hücumcular gerçekten de pozisyonu iyi koklayıp araya iyi girip kalecinin yapması muhtemel hataları iyi sezinleyip araya girip şey yaptılar. Tecrübe orada çok şey fark ettiriyor. Gerçekten de çok önemli bir fark yarattı o tecrübe. Galatasaray 4 golü 3 gol beklentisinden, 3.08 gol beklentisinden attı. Erzurum 0.48 gol beklentisi yarattı ama gol atamadı. Bunu söylemiş olalım. Baktığımızda hani şöyle bir şey var. Şimdi mesela ben Galatasaray'ın saha yayılmasına bakıyorum. Normalde nasıl sahaya yayılmış diye bakıyorum. Galatasaray böyle bir enteresan bir yayılma. İleriye doğru maçı iterek oynadı. Çok da fazla ileriye gitmedi. En ileride Osimhen'i koydu. Arkasında Barış Alper Yılmaz, Yunus, Roland Şalay ve Jakobs biraz daha geri çizgisine yakın bir şekilde oynadılar. Yani çok fazla bastırmak, çok fazla gol getirmiyonun enteresan bir göstergesi gibi oldu. Geçen hafta Galatasaray biliyorsun böyle şey yapmıştı, yani rakibine gol top göstermemişti ve maçı ona rağmen alamamıştı. Bu hafta biraz daha geride sakin oynayınca o işler yoluna girdi. Şimdi Galatasaray tabii ki iyi de bir 10 numara aldı ama işte amayı deyince abi ne diyecekti şimdi, kötü adam mı aldı diyeceğim zannediyorlar. Ama şurada geliyor, Gabriel Sara bence bir 10 numaranın yapması gereken her şeyi bu hafta böyle noktası virgülüne gösterdi. Yani Gabriel Sara'dan ne kadar iyi bir 10 numara olur o 21 yaşındaki 22 yaşındaki çocuk bilmiyorum. Yani Galatasaray 10 numaraya bence yatırımı birazcık şey yaptı. Herkes Sara'dan çok şikayetçi. Her hafta söylüyorum bunu. Sara çok iyi bir futbolcu ve bu ligde de ne yapılması gerektiğini çok iyi bilip de oynayan bir futbolcu. Yani Amay'ı aslında ben yeni transferi Batrakov'du galiba.
1: Batrakov.
0: Gömmek için değil, Batrakov gömmek için değil, Saray'ı övmek için söyledim. Saray enteresan bir futbolcu. Bakalım yani bence böyle oynarsa çok fazla top göstermez Batrakov'a. Bakalım göreceğiz onu da.
1: Bakalım Galatasaray ne yapacak Batrakov'la, göreceğiz. Çok genç gerçekten. Ve bu arada Sarı Kırmızıların tarihindeki ilk Rus futbolcu oldu, biliyor musun?
0: Enteresanmış.
1: Evet, ilk Rus futbolcu 21 yaşındaki Batrakov. Bakalım önümüzdeki günlerde kendini gösterecektir diye düşünüyorum.
0: Yani iyi de para verdiler bu arada.
1: Tabii
0: bu arada
1: 25
0: Saray'a
1: milyon.
0: Saray'a da çok iyi para vermişler. Saray'a da
1: bonservis,
0: 20 milyon da Saray'a vermişlerdi.
1: Tabii 25 öyle milyon euro da bonservis onu bedeliyle geldi yani. Bakalım.
0: Evet, bakalım ne olacak yani, hep beraber göreceğiz. Yani Saray'dan daha iyi işler yapmak için neler yapmak lazım? Tabii bizim bilmediğimiz Okan Hoca'nın bildiği bir sürü oradaki trik vardır. Bakalım onlardan hangilerini göreceğiz. Burada mutlaka bunda masaya yatıralım. Bizim kalıcı konularımızdan biri olacak diye düşünüyorum ben.
1: Peki bu 4-0'lık skor böyle birazcık Galatasaray taraftarının böyle birazcık hafifletmiş midir böyle? Bir siniri var çünkü bir Galatasaray taraftarının. Sence en azından yani, bir hafta böyle sessizleşmişler midir?
0: Bir başkasıyla oynasaydı Galatasaray yine bak 4-0 değil yenemeyebilirdi hissiyatı bende çok var. Çünkü Galatasaray müthiş bir oyun değişikliği ya da ne bileyim taktiksel leha göstererek 4-0'a gelmedi. Yani hücumdaki elemanlar daha fazla bastılar, daha fazla şey yaptılar ve oradan gol attılar. Yoksa akan oyundan mükemmel bir taktik sonucu şöyle bir şey çıktı gibi bir gol ben henüz göremedim Galatasaray'dan. Yani Galatasaraylılar için bir oh tamam artık ya bu biz engeli açtık hani bundan sonra rahatız demek için bana biraz erken gibi geliyor. Bana biraz erken gibi geliyor. Ben Galatasaraylılar adına yanılmış olmayı dilerim açıkça söylemek gerekirse. Yani Erzurum'u 4-0 yendi ama bu hafta iyi bir defansif takım olan ama şu anda kadar kendini gösterememiş Göztepe ile oynayacaklar.
1: Göztepe ile oynayacak. Cumartesi.
0: Göztepe şu anda ligde 14. sırada. Daha bir tane beraberliği var. Geçen hafta Samsun'dan aldığı beraberliği var. Bu hafta yenildiler. Yenildi. Gençlere yenildiler.
1: Gençler Birliği'ne. Evet.
0: Evet. Yani Göztepe'ye karşı oynamak zor olabilir çünkü Göztepe'nin hani çok fazla ileri çıkası yok. Genelde ileri çıkmadan oynuyorlar. Gol atamıyorlar okey ama iyi defans yapıyorlar. Geçen seneki o defansif yönlerini biraz kaybetmişler ama yine de hala onun izi sürüyor. Ya Galatasaray'ı bence oh demek için hafta bu hafta olacak. Göztepe karşılaşması olacak.
1: Ama kendi bence. Evinde bir kendi evinde olduğunu da unutmayalım maçın.
0: Yani ilk maçında da kendi evindeydi de işte yani olmadı. Ya olmayınca olmuyor yani peki, bakalım görün yani dediğim gibi çok öyle. Şeyi var çok değişkeni var Galatasaray'ın yani ama bu bir yandan da Galatasaraylıları umutsuzluk değil umut verecek bir şey çünkü o çok fazla değişkeni olabiliyor olması takımda çok fazla ileriye götürebilecek potansiyeli olduğunu da göstergesi bence.
1: Peki.
0: Aynı şey mesela Fenerbahçe için de mevcut. Onu da yeri gelince söyleyeceğiz zaten.
1: Tamam o halde Fenerbahçe maçına geçelim mi?
0: Fenerbahçe maçına geçelim.
1: Maçına geçmeden önce hazır hani Göztepe demişken bu hafta Gençler Birliği ile oynadı. Gençler Birliği 1-0'la geçti. Yayının başında da söyledim. 2'de 2 yapan tek takım oldu. Bu arada İrfan Can Eğribayat'a bir parantez açmak istiyorum. Bir penaltı olmak üzere 6 kurtarış yaptı. İrfan Can Gençler Birliği'nde oynamak istiyormuş. İrfan Can ruhunu orada buldu.
0: Parantez açmak
1: orada bu kendini buldu parantez. Gerçekten.
0: Şöyle ya İrfan Can kötü kaleci değildi. Fenerbahçe'de anlamsız bir iki maç çıkarttı hakikaten yani. İrfan Can'ın böyle şeyi var. Maç içinde kopma anları var. Bazen konsantrasyonu düşüyor İrfan Can'ın. Geçen hafta da oldu bu mesela. Konsantrasyonu düşüyor. Yani böyle vurmaması topa vuruyor, vermemesi gereken pası veriyor falan gibi şeyleri var. Tabii büyük takımda bir tane hata hakkınız bile yok. Gençler Birliği'nde var. O yüzden de İrfan Can Gençler Birliği'nde böyle hatalar yapsa da hoş görülüyor ama diğer taraftan da çok ciddi kalitesini ön plana çıkaracak toplara sahip. Yani mesela Fenerbahçe'de İrfan Can'a kaç top gelecek? Şimdi bak sen diyorsun ki 6 kurtarış yaptı. Biri penaltı olmak üzere. Demek ki en az 7 kere 8 kere geldi karşı takım demek bu. Fenerbahçe'de bu kadar karşı karşıya kalmıyor. Fenerbahçe'de hiç gol yememesi lazım. O büyük takım kaleciliğiyle hani orta sıraların takım kaleciliği arasında burada böyle bir fark var.
1: Fark çıkıyor.
0: Ya burada maça ısınıyor ve ısındıkça motoru böyle çok daha iyi çalışan bir kaleci İrfan Can. Ya bence Fenerbahçe'nin şu andaki kaleci rotasyonunda Tarık'tan da hatta Ederson'dan da daha iyi kaleci deme cüretini gösteriyorum ben.
1: Peki,
0: İrfan Can çok iyi kaleci.
1: Peki bakalım bu Fenerbahçe kalecileri böyle bir bir harcıyor diyeceğim. Yanlış bir cümle de söylemek istemiyorum. Benim hala aklım mesela Berke'de kaldı. Berke Özer'de kaldı. Yani bence o da Fenerbahçe'de kalmalıydı. Ama bakalım neyse göreceğiz bakalım. O halde Fenerbahçe TÜMOSAN Konya Spor mücadelesiyle başlayalım. Fenerbahçe Süper Lig'e Gençler Birliği mağlubiyetiyle başladı. Böyle inanılmaz böyle flash flash transferlerin yapıldığı bir sezonda mutlak şampiyonluk sözüyle çıktığı bir sezona yenilgiyle başlayınca geçen haftadan böyle bir yaralıydı Fenerbahçe. İşte arada bir Olimpik Lyon maçı vardı hani orada biraz rahatladı bir nebze ve Konya Spor'u bu hafta sahasında ağırladı. 4-2 ile geçmesini bildi. Vedat Muriç'in gol atması keyifliydi. Mason Greenwood'un yine gol atması keyifliydi. Yine aynı şekilde Asensio son zamanlarda biraz böyle eleştirilerin odağındaydı. Asensio'nun golü atması da Fenerbahçe taraftarını ekstra sevindirdi diyebiliriz. Hatta Asensio'nun gol attıktan sonraki gol sevincinde de bence çok şey vardı. Kendisini yere atıp şöyle bir bırakması bence çok anlam ifade ediyordu. Kendisi için bir nevi böyle bir rahatlama gibiydi aslında o gol sevinci. İki de gol yedi. Yani Fenerbahçe gol yemeden maçı bitiremiyor diyebiliriz. Peki sen neler söyleyeceksin? Bunlar benim söyleyeceklerim.
0: Ne güzel söyledin. Yani Asensio'nun evet yere bırakması bir oh be artık falan şeyi mesajı aldım ben oradan. Şimdi Asensio aslında direklerden döndü. Neden direkten döndü? O penaltıyı kaçırıp tekrar atamasaydı içeri çok ciddi bir şeyler başka bir yere doğru evrilirdi. Yani orası bak Asensio diyorum özür dilerim. Greenwood'un gidişatında çok enteresan bir dönüm noktası oldu. Hani Greenwood mesela bu senenin sonunda acayip paralara başka takıma doğru gidiyorsa bu maçın 20. dakikasını çok iyi hatırlaması lazım herkesin. Yani orada bir dönüş var. Yani o kaleciden dönen top ne bileyim kaleciye çarpıp dışarı çıkmış olsaydı işte kaleci onu dışarı çelmiş olsaydı o bu filan falan başka bir Greenwood'dan konuşuyor olurduk.
1: Evet. Doğru söylüyorsun. Ama yani yine
0: Greenwood oradan döndü, iki gol attı, bir asist yaptı. Yıldız oyuncu olarak haftanın tablosuna girdi. Ama yani çok başka bir tabloya da girebilirdi Greenwood orada. Evet. Şimdi sen ne dedin bak? Şimdi çok enteresan bir yerden girdin. Onları toparlayalım istersen. Şöyle bir jelatin paket yapalım üstüne.
1: Hadi bakalım.
0: Dedin ki bak Greenwood o aldı yürüdü. Vedat Muriç aldı yürüdü. Arkadan Asensio eleştiriliyordu. Hop geldi. Bir de gol attı değil mi Asensio?
1: Evet.
0: Yanlış hatırlamıyorum.
1: Evet evet. 33. dakikada.
0: Şimdi bunların olduğu yerde sence ne değişti de bu oldu? Bak bir tane çok önemli değişken var.
1: Nedir o değişken?
0: Tarişka.
1: Bunu söylemeni istemiyordum işte.
0: Yani
1: bunu söylemeni istemiyordum.
0: Tamam. yani ben de söylemeyi istemezdim ama şimdi bak
1: Tarişka'nın
0: şöyle bir şey var.
1: Bu Tarişka kadroda
0: 5-6 maça çıktı.
1: Mamasını.
0: 5-6 maça çıktı Tarişka ve her maçta gol attı.
1: Evet.
0: Tamam bak süper bir şey. Kimse burada Tarişka'ya abi sen ne yapıyorsun diyemez. Fakat Fenerbahçe o maçları sadece Tarişka'nın attığı gollerle geçti. Yani o maçlarda mesela ne bileyim Tarişka bir gol attı ama 4 tane de attırdı falan gibi durum olmadı. Hatta atılması gereken gollerin geri planda kaldığını Tarişka'nın yokluğunda Fenerbahçe'nin bir anda gol patlaması yapmasıyla ben açıklayabiliyorum. Başka bir açıklaması varsa sen az önce numaraları verdin mutlaka dinleyicilerden gelen şeyleri bekleriz. Gerçekten inanılmazdı yani. Bence Tarişka'nın oradan çıkması, devreden çıkması arkada Asensio'nun daha rahat ve özgürce doğru işleri yapmasını sağlamaya başladı. Önünü tıkayan kimse olmadı. Tarişka olmayınca orada bir tane Vedat Muriç çıktı ortaya ve bir santrforun yapması gereken şeyleri yaptı. Gol attı, asist yaptı. İleriye atılan uzun topları tuttu ve arkadaşlarının hücuma katılmasını bekledi. Özellikle Greenwood'un hücuma katılmasını sağladı filan gibi. Böyle bir sürü bir şey oldu. Yani hani bir taşı feda ederek satrançta da olur ya mesela atıyorum işte filini feda edersin o aley fili aldım falan diye sevinirken adamı mat edersin. Onun gibi bir şey oldu burada. Yani bir taş fedasıyla 4 gol attı. Ha 4 gol attı ama maçı sen mutlaka seyretmişsindir. Detaylı olarak seyretmişsin. Yani Konya hiç rahat vermedi Fener'e.
1: Hiç. Zaten
0: hiç
1: yani
0: rahat vermedi.
1: Golü çok erken
0: buldu. 2 de olurdu. 2 oldu. 8 de olurdu yani. Konya böyle çok enteresan çıkışlar yaptı.
1: Hani
0: geçen senenin otobüs çeken Konya'sı değildi bu seneki Konya.
1: Golün geldiği dakika da önemliydi. Yani Fenerbahçe çok erken golü buldu. Kesinlikle. 7. dakikada ama 11. dakikada skor eşitlendi. Biz gene bir Fenerbahçe izleyicisi gene böyle bir tokat yemiş gibi oldu. Hani gene bir dedik ki rahat maç seyredemiyoruz pozisyonuna geldi yani. Sonrasında
0: yani Fenerbahçe Osterwolde'yi sanırım şeyden gitti. Çıkarttı değil mi? Denklemden çıkarttı.
1: Tabii.
0: Yani Osterwolde mi denklemden çıkmalıydı sorusu benim böyle kafamda dönüp duruyor. Yani Deniz Türüç mesela çok zor anlar yaşattı Fenerbahçe defansına.
1: Deniz Türüç
0: Fenerbahçe'nin defansının ortası süper. Fenerbahçe'nin defansının ortasından top geçirmek muhteşem zor. Ama kenarlardan kanattan hızlı koşan defansın üstüne giden adamları durdurmak için gerçekten orada bir Osterwolde gerekiyor mu sorusu Nathan Ake ya da işte şey orada yeterli mi diye ben hep soruyorum kendi kafamda bilmiyorum. Sana bu sorular nasıl geliyor?
1: Yani ben de seninle aynı fikirdeyim. Hele özellikle Osterwolde böyle kanayan yaram diyebilirim. Çok çok sevdiğim isimlerden bir tanesiydi. Ama demek ki böyle bir rotasyona gidilme kararı alınmış bir şey diyemiyoruz. Ama evet. Ben sana direkt şey soracaktım. Ben sormadan söyledim. Talişka'nın yokluğu 4 gole mi sebep oldu diye soracaktım. Sen bana cevap verdin. Peki şimdi hafta içinde yarın Fenerbahçe'nin Olympique Lyon karşılaşması var. Bu ekiple mi çıkacak sence Fenerbahçe? Bu 11 ile mi çıkacak?
0: Ben olsam bu ekiple çıkardım.
1: Yani Talisca'yı düşünmez miydim diyorsun?
0: Talisca'yı yani düşünmez. İlk maç kaç bitti Selin? Yani ilk maçı sen böyle şey dedin. Oh be dedi. Olympique Lyon maçı dedin ama yani Olympique Lyon'a bu skorla gitmek çok şey
1: tabii,
0: değil
1: tabii,
0: yani.
1: Tabii tabii yani. Hiç değil. Beraberlikle bitti. Bir birlik beraberlikle bitti. Tabii ki de bu 11 ile mi çıkmalı? Ben net onu duymak istiyorum senden.
0: Ben olsam bu 11 ile çıkardım. Yani neden? Çünkü geçen haftaki Fenerbahçe ile bu haftaki Fenerbahçe arasındaki hücum organizasyonu yaratıcılığı bambaşka bir yerdeydi. Yani o 4 golün 4'ü de enteresan işlerden geldi. Böyle hani vurduk adamın kıçına çarptı girdi golü yoktu Fenerbahçe'de bu hafta. Fenerbahçe iyi oynadı yani hücumu bayağı zevk verdi, keyif verdi bence oynatanlara. Ya yani mesela bak Galatasaray'da 4 gol attı, Fenerbahçe'de 4 gol attı. Ama Fenerbahçe'nin golleri daha bir seyirlik gibi geldi bana. Yani bunu taraftarlık olarak söylemiyorum. Fenerbahçe taraftarı da değilim zaten biliyorsun. Ve herkes de biliyor. Yani sanki daha organizeydi Fenerbahçe. Yani şu anda aynı takımları oynasalar, aynı şartlarla oynasalar Fenerbahçe Galatasaray'dan daha çok gol atarmış gibi geliyor bana. Ve de orta uzun vadede sanki Fenerbahçe bu sunu daha sürdürülebilir götürülmüş gibi geliyor. Yani Allah korusun hani Osimhen bir nezle olsa grip olsa Galatasaray'ın onun yerine koyacak yeterli alet edevatı yok gibi geliyor.
1: Ama şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim sana, bu Olympique Lyon maçında Asensio yok, Kerem Aktürkoğlu da yok. Onu da düşünürsek.
0: Ay Kerem'e çok üzüldüm bu arada. Kerem'e, ya. Yani evet. Millet böyle şeydir, vakit geçiriyor. Sandı. Ben dedim ki adam kıpırdamıyor ya.
1: Yok, o
0: adam
1: kıpırdamıyor
0: dedim
1: ya.
0: Yani bir şey olmaz.
1: Yok yok çok kötüydü.
0: Hayır düşüş anına o kadar dikkat etmedim. Şimdi maç şeyiyle hani bakıyorsun ya akan oyuna falan. Orada o kadar dikkat etmedim ama yerde böyle kıpırdamadan yatınca ben acayip panik oldum. Evdeki herkes panik oldu.
1: Kesinlikle.
0: Ne oluyor ya dedik.
1: Ben de çok korktum. O düşüş anı o savruldu ve hareketsiz. Yani. Çok şükür iyi haberleri geldi kulüple. Açıklama iyi yapıldı. Haberleri. İyi geldi ama bir şey gereği ne derler onun bir adı
0: dikkat
1: vardır
0: etmek
1: yani.
0: İçin şey yapacak,
1: yani öyle bir şey gereği oynayamıyor yani böyle bir kural varmış oynayamıyor. Asensio da olmayacak. Dolayısıyla hani Talisca oynar be.
0: Talisca oynar da Talisca da acaba ya bak şimdi kadroya da almadı Talisca'yı. Ha, o da bana acayip geldi.
1: Yabancı sayısından dolayı diye de bir açıklama yapıldı.
0: İşte yabancı sayısından da tamam da Fenerbahçe'de şu anda yabancı keseceğin adam Talisca mıdır?
1: Mıdır.
0: Herkes de şunu konuşmaya başladı. Demek ki Talisca gidecek ki onu bu hafta oynatmadı falan gibi şeylere geldi iş.
1: Aynen.
0: Yani Talisca yani gönderilmesi gereken Osterwolde ve Talisca mı bilmiyorum.
1: Semedo varken.
0: Bunun kadro mühendisi. Ha yani mesela.
1: Kendi adıma.
0: Kadro mühendisi.
1: Kendi adıma.
0: Kadro mühendisi yapan bir sürü adam var orada. Gerçekten de işinin ehli insanlar var Fenerbahçe'de. Hani Dirk Kuytun'dan İsmail Kartal. Bir sürü güzel insan var orada. Hani bizim burada bir şey dememiz çok abesle iştigal olur. Ama hani diğer taraftan da ortadaki tabloda bize gösteriyor ki Talisca'yı denklemden çıkarınca o denklem biraz daha hızlı çözüm getiriyor bize sanki. Yani Fenerbahçe şu anda hiçbir maçında ki oynadığı rakipler daha zorlu, daha bilmem ne rakipler de değildi. Hiçbir maçında bu 4 goldeki hücum performansını gösteremedi. Bence Talisca orada bir buşon, hani tıkaç görevi görüyordu. Bakalım bunu tabii ki önümüzdeki maçlar gösterecek. Şimdi bu hafta Fenerbahçe Samsun'la oynuyor değil mi? Yanılmıyorum ben.
1: Evet, Samsun'la oynuyoruz.
0: Ha yani şimdi evet. Samsun mesela...
1: Ve Samsun'da ayrıca.
0: Evet. Yani o Samsun'un iki maçı bize şunu gösterdi. Şimdi Samsun Lig'de bir galibiyet bir beraberlik ve üçüncü sırada. Samsun maçı bana şunu gösterdi. Samsun hiç kötü oynamıyor. Şimdi bu hafta mesela bak Rize ile oynadı Samsun. Yanlış hatırlamıyorum.
1: Evet.
0: 2-0
1: yendi.
0: 2-0 yendi ama Samsun mesela Rize'ye karşı bayağı bildiğin kontratak futboluyla 2-0 yendi. Rize inanılmaz bastırdı. Bak Rize o maçı 2-0'ı hiç hak etmedi. Gerçekten de Rize müthiş oynadı. Kazım Laçin diye bir adam var Rize'de. İnanılmaz bir orta saha. Bak ben sana şöyle söyleyeyim. Dört büyükler onu almak isterdi yani eğer bu oyununu görmüş olsaydı. Kazım inanılmaz bir adam. Arnavut Müthiş bir adam yani. Müthiş bir adam ve oyunu da acayip yönlendirdi. Tozunu attı gerçekten de orta sahanın Samsun'a karşı. Samsun bu taktiğe geçmemiş olsaydı 2-0 yenemeyebilirdi. Şimdi Samsun hem kontratak futbolunu iyi oynuyor hem sahaya yayılma işini de iyi yapıyor. Fenerbahçe o yüzden de bu haftaki o hücum organizasyonu gerçekten de sezonda acaba bu böyle midir yoksa bu hafta bir aslantı mıydı bize onu gösterecek.
1: Doğru.
0: Ama Konya'nın hakkını yiyelim yemeyelim. Yani inanılmaz oynadı. Gerçekten de 90 dakika boyunca gol aradı. 4-1'ken de gol aradı. 1-1'ken de 1-0'ken de gol aradı. Hep gol aradı yani.
1: Ya böyle maçları seviyorum. Bundan keyif alıyorsun yani, hani demiyor ki
0: kalenin önünde diz böyle 11 tane adamı kalenin önünden topu pot ideli uzaklaştırsınlar, sen gelip tekrar oraya getirmeye çalış. Ben hep böyle maçlar seyrettim bu sezon, yani nefret ediyorum böyle maç seyretmekten çünkü bu maç değil. Çünkü o benim yaptığı seyretmek değil. Bir süre sonra ben telefonumda oynamaya başlıyorum yani maç seyrederken. Abi diyorum yani.
1: Ben kavga ediyorum insanlar.
0: İşte buydu.
1: Elimde ikisi tane oradan biri bir şey diyor, oradan ona bir cevap yazıyorum. Bir anda kavga ederken buluyorum. Peki.
0: Seninki de bambaşkaymış şimdi.
1: Ediyorum vallahi. Trabzonspor İstanbul Başakşehir maçıyla devam edelim efendim. Süper Lig'de Trabzonspor sahasında Başakşehir'i 2-1 mağlup etti ve golün yani Trabzonspor'a 2-3 puanı getiren 2 golde Muhammed Salah'tan gelince tabii Trabzonspor seyircisi daha ayrı bir coştu. Taraftarlar ayrı bir coştu. Dedi işte dedi bu dedi Muhammed Salah dedi. Gerçi maçın çok ilk dakikalarında 8. dakikada golü buldu Muhammed Salah. Sonrasında 19. dakikada Başakşehir'in bir penaltısı vardı. Durum 1-1 oldu. 1-1 olunca hani gene böyle bir şey oldu ama Trabzonspor oynayan, üreten taraftı ve mücadeleden 2-1'lik üstünlükle ayrılardı. Dediğim gibi Trabzonspor taraftarı Muhammed Salah attığı için golleri daha da bir mutlu oldular. Mutlulukları perçinleşti. İşte böyle devam edeceğiz şeklinde de böyle yorumlar hep sosyal medyada fazlasıyla vardı. Sen bu maçtan bizim görmediğimiz neyi söyleyebilirsin bize?
0: Estağfurullah. ya şöyle bir şey var. Öncelikle bir kural hatırlatması yapalım. Şimdi Salah gol attı ve offside'a takıldı gol falan. Nasıl offside olur? Önünde adam vardı. Diyorlar ya. Şimdi kural şu. Offside'a düşmemeniz için önünüzde iki kişi olması lazım.
2: Selin Yazıcı ve Serhat Ayhan'la Futbol Saati tekrar yayını.
0: İki kişi mesela genellikle bir tane kaleci olur, bir tane defans elemanı olur. Siz defans elemanına göre yaparsınız. Şimdi Salah o hani uzaktan kaleye vurduğu şutta önünde bir defans elemanı vardı. Ama kaleci yoktu. Kaleci geride gol arıyordu. Kornerden gol atmak için o tarafa gitmişti. Dolayısıyla aslında önünde teknik olarak bir kişi vardı. O yüzden o offside olmadı. Herkes çok bağırdı buna. Abi önünde baksana eleman var filan. Oraya sıktığı şartlar almışlar bilmem ne yapmışlar. Abi kalede kaleci yoktu. Yani bunu bir hani kural olarak hatırlatalım.
1: Kural olarak hatırlatalım.
0: Önünüzde bir kişi olacak ama bir defans ve bir kaleci olacak. Yani iki kişi olacak normal şartlarda. Hani onu bir hatırlatalım. Zaten Salah da filan dedi güldü o pozisyonda. Seyirci varmasına rağmen yani. Salah orada onun sonradan farkına vardı. Çünkü Salah düşünmedi. Abi niye kaleci o kadar çıksın ki filan şeydi. Neyse. Şimdi Trabzon'un sıkıntısı şu. Her sene Trabzon bir kişinin sırtına binip gidiyor. Geçen sene Onuaçu'nun sırtına binip gitmişti. Bu sene güzel bir Salah geldi. Salah tam sırtına binip gidilecek bir adam. Neden? Çünkü her şeyi yapıyor. Top taşıyor, çalım atıyor, gol vuruşu var, o su var, bu su var. Akıllı. Hani her şeyi var. Şimdi ama Trabzon'un biraz şunu düşünmeli. Mesela Onuaçu bu sene çok geride başladı. Çok geride başladı. Yani Onuaçu hakikaten olmuyor. Niye olmuyor konusu bak. Hiçbir fikrim yok.
1: Aynı şey
0: canı mı sıkkın, maaşı mı az, hani arkadaşlarından mı sıkıntısı var, eşiyle falan mı sıkıntısı var, hiçbir fikrim yok ama onu aç.
1: Gölgede kaldığını falan mı düşünüyor acaba?
0: Onda biri.
1: Evet.
0: Bilmiyorum ki. Bilmiyorum.
1: Şimdi yeni Fabinho da geliyor.
0: Salah yokken de. Bak Salah yokken de öyleydi Onuaçu. Yani Fabinho'nun gelmesi bence Trabzon için en iyi transfer. Neden? Çünkü Onuaçu'nun yedeklenmesi, acilen bir kenara çekilmesi gerekiyordu. Şu anda Onuaçu'nun yedeği yok. Salah'ı oraya koyamazsın. Santifor olarak koyamazsın. Yazık Salah'a da yazık takıma da yazık yani. O yüzden de yeni oraya bir şey lazım Trabzon'a. Ve bence Fatih Tekke bunun farkında. Ama sıkıntılı yer şu. Trabzon tek kişinin üstünden oynamaya devam ettiği sürece Trabzon liderliğin, şampiyonluğun en büyük adayı olmaya yaklaşamayacak hissiyatı var bende. Trabzon şartları, yani mesela ne bileyim bir Muçi'yi daha çok kullanmak, bir bilmem neyi daha çok kullanmak falan gibi, ya yani öyle bir şeyler yapmıyor. Hani hem sağ kanadı tehlikeli, hem sol kanadı tehlikeli, hem hücumu tehlikeli, birkaç hani bunu yapamazsak eğer şunu yaparız gibi bir durumu sezinleyemiyorum ben Trabzon'dan. Dediğim gibi bize mesaj atarlarsa insanlar, hayır öyle değil bak orada da şu var filan derlerse çok sevinirim gerçekten bunları dinlemeye.
1: Valla genel olarak Talisca Asensio ile alakalı mesajlar var. Talisca Asensio'nun görevini yapabilir mi diye bir dinleyicimiz sormuş. Talisca Asensio ne alaka diyen var. Talisca gitmemeli diyen var. Talisca takımda kalmalıdır diyen var. Gol yükünü Talisca çekiyor, kalmalı diyen dinleyicilerimiz var. Gitmeli diyen bir iki kişi, iki üç kişi gitmeli. Bence de gitmeli. Asensio daha rahat olur şeklinde gene mesajlar var. Yani şu anda dinleyicimiz Talisca ve Asensio ile alakalı, yani Fenerbahçe'deki bu değişiklikle alakalı gelen mesajlar var. 0505 171 66 56'dan mesajlarınızı bekliyoruz efendim.
0: Evet, hayırlısı diyelim bakalım ne olacak, yani hep beraber göreceğiz onu. Ya ben olsam daha dikkatli olurdum orada, ama ben olsam yine taraftarın yerinde olsam Talisca'lı ve Talisca'sız oyundaki pas trafiğinin nereden nereye gittiğine de bakardım. Gerçekten çok farklı bakın, yani bu data sitelerine bir bakın, gerçekten çok fark ettiriyor. Onu ben söylemiş olayım. Trabzon maçına son bir dönüş yapalım istersen. Trabzon maçında, şimdi Trabzon şöyle bir şey kurdu. Öyle enteresan bir yapı ki. Ama işte ilerlemedi bu. Trabzon'un dizilişini düşün. Şimdi 4-3-3 gibi diziliyor Trabzon. Hı hı. Ama normalde 4-3-3'te hayır özür dilerim. 3-3-4 gibi dizilmiş Trabzon. Hı. Kavral'la eski Halaç böyle biraz daha öne doğru çıkıyor filan, böyle o öyle bir şey var. Şimdi Aras, Onuachu, Salah ve Muçi aşağı yukarı aynı hizada ortalamaları. Yani 3'ü de hatta 4'ü de neredeyse santrfora yakın bir yerde oynuyorlar. Malinovski ile işte Kabasakalı orta sahanın gerisine doğru çekiyor. Savic ile Mbayu bayağı bir geride olarak tutuyor onları. Ama şimdi bak mesela Salah, Muçi ve Onuachu gerçekten de tekniği çok yüksek insanlar. En azından hani Salah'la Muçi'nin tekniği çok yüksek. Tekniğini daha tam sezinleyemiyorum ama Aras olacaktır bence mutlaka. Şimdi bu kadar ileride teknik insanla daha güzel gol pozisyonları, daha yaratıcı şeyler çıkartması lazım gibi geliyor bana. Yani ben onları eleştirmiyorum. Ortaya çıkacak sonucun daha başka olması gerekiyordu gibi geliyor bana. Onu söylüyorum sadece. Benim derdim daha iyi maçlar seyretmek.
1: Kesinlikle hepimizin derdi o. Futbol sever olarak hepimizin derdi o. Ki şimdi gideceğimiz maçta futboldan ziyade başka şeyleri konuşacağız. Neden bahsedeceğiz? Corendon Alanya Spor Beşiktaş mücadelesine gidiyoruz efendim. Alanya Spor sahasında Beşiktaş'ı 1-0'la geçti. Alanya Spor galibiyeti getiren gol 73. dakikada Nuno Lima'dan geldi. Bu galibiyetin ardından Alanya Spor puanını 4'e yükseltti. Beşiktaş 3 puanda kaldı. Ama bu maçta hakem hataları çok çok çok fazla konuşuldu. Konuşulmaya devam ediyor. Hangi birinden hani bahsetsek, ben de maçı böyle komple, böyle hatta seninle yayın öncesi konuştum. Beşiktaşlı bir arkadaşımla seyrettim maçı. Evet. Maça bakıyoruz. Bak bana böyle yapıyor. Bak bunu da gör. Görüyorsun değil mi? Bunu da, hani sanki ben otoriteymişim diye. Bak bunu da görüyorsun. Bak bunu da yaptılar. İşte bunu da yaptılar. Bunları mutlaka söyleyin diye. Yani tabii ki senin benim söylememizle pek bir yere varamıyoruz. Söylemesi gerekenler, konuşması gerekenler neden konuşmuyor? Neden hala bununla alakalı bir açıklama yapılmadı? Biz de bir taraftar olarak tabii ki merakla bekliyoruz. Çünkü gerçekten bu maçta hani çıplak gözle görülemeyecek gibi şeyler değildi onlar. Hani bazen işte hakemin yakınında olmaz, görmezsin. İşte bazen öyle pozisyonlar oluyor ki işte o açıdan gözükmüyor, bu açıdan şaşırtıyor falan. Ama yani şimdi bir tokat mevzu vardı ki hani onu görmemek, ona kayıtsız kalmak söz konusu olduğu zaman VAR sisteminin olduğu bir ligde insanın aklına birçok soru işareti geliyor. Sen ne diyeceksin diyorum. Topu sana atıyorum.
0: Ben bir şey demeyeceğim.
1: Böyle
0: bakın,
1: çekiliyorum ben. Hiç araya girmeyeceğim.
0: Ben bu topu başlamadan önce ben bu topu federasyon başkanımıza atmak istiyorum. Arkadaşlarımız bu konuda hakemler konusunda federasyon başkanımızın yaptığı bir açıklama var. İnsanların yüreğini de biraz su serpme adına bu açıklamayı isterseniz o şeyden sesten dinleyelim. Bir dakikalık, bir dakika beş saniyelik bir sesimiz var. Buradan dinleyelim. Federasyon başkanı hakem hatası konusunda ne demiş? Ardından üstüne konuşmaya başlayalım. Ne dersin Selin?
1: Hemen.
3: Bir federasyon başkanı olarak değil, normal bir vatandaş olarak yaşadıklarımdan anlatırım, tecrübelerimden anlatırım. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Elbette ki bunun bedeli çok ağırdır. Sadece insanların hakemliğinin bitmesi değil, bunun arkasındaki ne plan varsa bunu da çözmek benim görevimdir. Ve yönetim kurulu arkadaşlarımla, kurullarımla beraber federasyonun çözmesi gereken bir sorundur. Çünkü çok büyük bir sorundur. Ben eski bir Trabzon spor başkanı değil, federasyon başkanı da değil. Bir spor süveri olarak konuşuyorum. Bunun bedeli çok ağırdır ve bunun değerlendirmesini elbette ki yapmak bize aittir. Gereğini de yapmak bize aittir. Ben böyle bir olayın Türk futbolunda yaşandığı için bütün Türk futbol severlerimden şahsım olarak da özür diliyorum. Gereğini de vakit geçmeden pazartesi günü yapacağımı kamuoyunun bilmesini istiyorum. Saygılarımı sunuyorum.
1: Şimdi burada ben araya gireceğim. Bir küçük bir cümle var.
0: Sen oraya gir bak, gördüğün gibi hakem hatalarına karşı
1: çok net mükemmel bir açıklama bir yerde. Değil mi?
0: Yani bu hafta Beşiktaşlı taraftarların içine yüreğine su serpilmeli mi sence?
1: Yani şu açıklamayı eğer bu maçtan sonra yapmış olsaydı çok farklı konuşabilirdik, ama bu geçen sezondan bir Trabzonspor Antep mücadelesinden sonra yapılan bir açıklama. Yani buradan dinleyicilerimize şunu hatırlatalım. Bu açıklama Beşiktaş'ın oynadığı Alanyaspor'la oynadığı 1-0'lık mücadelenin ardından gelen bir açıklama değil efendim.
0: Ama ben terbiyesizlik olsun diye buraya getirdim. Çok net söyleyeyim size. ama şöyle bir şey var burada. Yani bu açıklamalar demek ki yapılabiliyormuş. Yapılabiliyor. Bu açıklama geçen sene Ekim ayında, yani yaklaşık bu şeylerin zamanlarda diyelim. Ekim ayında Trabzon'un Gaziantep'le oynadığı maçta hakem Arda Kardeşler'in pozisyon başlatılırken işte durdurması, dur gitmeyin deyip geri çağırması, işte bir golün iptal edilmesi yüzünden yapıldı. Yani yüze gelen bir tokat, verilmeyen bir penaltı, verilmeyen bir gol, verilmesi gerekirken verilmeyen bir gol için değil. Yani bir tokat vesaire gibi çok bariz bir şey yok burada. Bunun karşılığında şey dedi hakem, Arda Kardeşler artık hakem olmamalı dedi. 15 gün hak mahrumiyeti cezası aldı ki Arda Kardeşler. Arda Kardeşler 15 gün hak mahrumiyeti cezası aldı. Arka arkaya koyduğumuzda bu pozisyonlarla karşılaştırdığımız şey, ha demek ki Sayın T Başkanı, Trabzon yöneticiliğiyle hiç alakası olmayan TFF Başkanı, böylesi hatalar yapılınca televizyonlara çıkıp bangır bangır konuşmak mümkünmüş bir federasyon başkanı tarafından. Ha, eskiden yöneticisi olduğunuz kulüp için konuşuyorsunuz da şu sonradan yöneticisi olmadığınız bir kulüp için neden konuşmuyorsunuz sorusuna cevap vermekle mükellefsiniz. Çünkü bunu yaptınız bir kere, bu kapıyı açtınız. Şimdi o kapıdan neden tekrar geçmediğinizi anlatmakla mükellefsiniz. Zorunlusunuz, bak mükellef ne demek? Zorunluluk demek. Şu anda buna zorunluluğu var bu başkanın. Yoksa neden yapmadığını anlatmak zorunluluğu var. Her halükarda bir zorunluluğu var yani. Cebimize tutalım bunu. Yani pozisyonlar ne diye soracağız. Pozisyon 8. dakikada birinin top gittikten sonra tamamen oyunun hani oyunun içinde olmayan bir şeyde yanlışlıkla elimi sallarken çarptım vesaire bahanelerine hiç mahal bırakmayacak ölçüde kulağının tozuna Osmanlı tokadını ya da işte ne bileyim Orta Anadolu sümsüğünü atma durumu var.
1: Trosarta.
0: Güldüm ben onlara. Elini sallarken yanlışlıkla oradan geçerken şey oldu, zaten tam da çarpmadı falan diyenler olmuş. Okey. Onları kendi haline bırakalım. Gol pozisyonu, bir tane gol pozisyonu var. Şimdi iki kişi birbirini tutuyor. Sonra tutulan kişi tutandan kurtulup koşup golünü atıyor. Bunu da saymıyor ki bu da bütün kurallarda herkes, bütün hakem hocaları falan. Gol dedi. Okey. Üçüncü pozisyonda ceza sahasına girmeye çalışan bir kişinin birisi yatarak ayaklarına dalması, birisi göğsünün kıllarını ortaya çıkartacak kadar formayı aşağı çekmesiyle iki kişi zorla indiriyor adam. Çünkü iri yarı bir adam Vlahovic, deli gibi bir adam yani, kapı gibi bir adam. O adamı gerçekten bir kişiyle indiremezsin yani. Hatta senin benim gibi adamlar olsa beş kişi de indiremeyiz biz o adamı. Ama hani iki güzel futbolcu böyle çekiyorlar, tutuyorlar, indiriyorlar. Ona da penaltı vermedi. Uh-huh. Hareket dışarıda başladı filan. Tamam ben peki dışarıda başladı ama faul de mi yok, kart da mı yok? Peki. Bir kişi bir yarıda yaklaşık 38-39 dakikada 7 faul yapıyor. Bu takımdan. Uh-huh. Alanya'dan. 7 tane faali tek başına yapıyor ve bu adam hücum adamı. Yani topu ileri çıkartmamak için orada kasıtlı ve bilerek faal yapıyor. Hı hı. Ona da sarı kart vermedik. Peki. Peki biz kaçına peki diyeceğiz? Şimdi hakem şeyler diyorlar ki burada enteresan şöyle bir şey var. O bilgiyi seninle paylaşmıştım. Tekrar paylaşmak istiyorum. Fenerbahçeli ve Galatasaraylı spor yorumcularının tamamına yakını burada bir yanlış bir şeyler olduğunu vesaire söylediler. Hı hı. Beşiktaşlı spor yorumcuları işte ne bileyim eskinin efsanesi Şifo Mehmet, Ali Gültiken işte ne bileyim filan böyle bir sürü dört tane spor şeyi saymışlar. Onların hepsi hakemi de yenmeliydi Beşiktaş diyorlar. Neden abi? Neden Beşiktaş hakemi yenmek zorunda? Neden Galatasaray, Trabzon, Gaziantep, Alanya vesaire hakemi yenmek zorunda değil de Beşiktaş hakemi yenmek zorunda? B ile başladığı için mi?
1: Ya bu aslında
0: her böyle, neden böyle?
1: Hakem hatasından sonra her takımın söylediği bir şey bu. Hakemi de yenmemiz gerekiyor veya bazen şöyle bir şey oluyor.
0: Kimse hakemi yenmek zorunda değil.
1: Hakemi de yendik de kazandık şeklinde böyle açıklamaları görüyoruz ama işte ben de bunları hakemi yenmek, bunu normalleştirilmemesi gerekiyor. Ben de bu işe buradan bakıyorum. Yani ne münasebet hakemi yenmek demek, hangi futbol kuralında, hangi ülkede, nerede geçerlidir? Bunu böyle çok böyle literatürümüze getirip normalleştirmeye çalışıldığını düşünüyorum. Çünkü belli ki hakemler düzelmeyecek. Biz onları yenmek zorundayız. Yani benim anladığım buradan bir taraftar olarak sadece bu. Hakemler düzelmiyor. O zaman biz o hakemleri de yenmek zorundayız. Ama bu normalleştirilmemesi gereken bir şey kesinlikle.
0: Şimdi şöyle 82 dakika 10 kişi oynaması gereken 65 dakika 1-0 geride olması gereken 25 dakika 2-0 geride olması gereken bir takımı yani bu bize hani 3 gol falan anlatıyor, tamam mı? Yani 3 gol 4 gol daha fazla atmış olması gerekiyor diyor, anlatıyor. Neden böyle bir şeye ihtiyaç duysun ki bir takım? Hı-hı. Neden yani? Ya çünkü ben hakemi yenmek zorunda değilim. Bana verilen Hı-hı. görev şu. Çık ve rakibini karşı değişik formalı olanları yen. İle biz maça çıkıyoruz. Ben yanlış mı biliyorum bunu? Hı-hı. Ya neden Galatasaray ve Trabzon ya da Fenerbahçe ya da Gaziantep ya da Ordu bilmem ne Ahmet filan hakemi yenmek zorunda değil arkadaş. Neden bu işin sorumluluğu hep Beşiktaş'a verilmiş? Bana çok tuhaf geliyor. Yani herhangi bir takımın böyle bir şeyi olmamalı. Ha bir de mesela şöyle bir şey var. Mesela geçen sene işte Ekim ayında Ardışlar bir maçı pozisyonu yanlış başlatma, bir golü iptal etme ya da vermeme gibi bir duruma girmiş ve 15 gün hak mahrumiyeti cezası almış. Bu hareketten bilmem kaç saat sonra başkan televizyona çıkmış ve televizyonlardan "Vah!" diye bağırıyor mesela. Arkadaş bunun üstünden 72 saat geçti. Hala kimseden hiçbir ses yok
1: Adnan Deniz
0: yani.
1: Kayatepe orta hakem, var hakemi de Bülent Birincioğlu. Kendileriyle ilgili herhangi bir haber, düşen bir haber yok en azından.
0: Ya bir şey söyleyeceğim. Onların ilgili haber düşmesi gerekmiyor. Mesela yani Arda kardeşlerle ilgili bir haber düşmesi de gerekmiyor.
1: 15 gün falan ben bununla alakalı diyorum.
0: Federasyonun buna bir açıklama yapması gerekiyordu.
1: Federasyondan da ses yok. Federasyondan
0: uymuyor.
1: Ses yok.
0: Bak, uyumak başka bir şey.
1: Ses yok o zaman.
0: Federasyon ölü taklidi yapıyor. Ölü taklidi
1: daha
0: yapıyor
1: fena.
0: Federasyon.
1: Daha fenası.
0: Böyle dur ben şöyle durayım da belki ayı gider falan diye hani böyle şeyde Anadolu'da vardır. Çökersin mesela karşıdan köpekler gelince. Daha o fena. Öyle bir şey yaparsın mesela. Burada federasyon ölü taklidi yapıyor. Dur ya bir duralım bakalım inşallah dağılırlar unuturlar falan diye bakıyorlar. Bunu iktidarda falan da yapıyorlar bazen. Böyle bir taktik var aslında. İletişimde böyle bir taktik vardır. Hiçbir şey dokunma zamandan geçer falan ama geçmeyecek.
1: Yok.
0: Ya çünkü bu arada da yani insanlar şunu tartışmaya başlamışlar. Geçen haftada Beşiktaşlı oyuncu o saçından çekmişti bir tanesinin. Ona da bir şey olmamıştı. Ödeştiniz. Abi öyle bir ödeşme yok. Bu bir ödeşme meselesi değil. Yanlış olan her şeyi cezalandırma meselesi bu. Hı hı. Yani ödeşme diye bir şey yok. Orada bu olmuştu, şimdi burada da bu oldu. Hayır, ya böyle bir şey yok.
1: Böyle bir şey ya. Her maç kendi
0: özelinde böyle bir şey
1: oynamıyor.
0: Yok.
1: Mümkün mü?
0: Bakın biz burada ligden bahsediyoruz. Ya benim önümde son 72 saatte çıkarttığım yaklaşık 100 küsür megabayt data var. Bak rakamlardan oluşan 100 küsür megabayt var elimde. Hı hı. Yani futbol.tknc.com adresine girerlerse o detayların hepsini görecekler. Yani o kadar fazla datayla uğraşıyorum, o kadar şeye bakıyorum ki futbol acaba daha farklı nasıl yorumlarız hani burada dile getirebilmek hı hı. için bakıyorum. Hı hı. Ama ya arkadaş, hani sen bir tane hakem olarak bunun futbolla alakası olmadığına, senin ağzından ve düdüğünden veya sana verilen emirlerden çıkartılan bir şey olacağına karar verebiliyorsun. E tamam da abi, yani bu adama verilmiş 20 milyon, öteki adama verilmiş işte senede 35 milyon, beri iki adama yıllık işte 30-50 milyon para veriyorlar. Ya tamam da hani sen nesin ya, sen kimsin de bu kadar paranın, bu kadar emeğin, bu kadar çalışmanın şeyini veriyorsun. Ya Beşiktaş mesela Haziran'ın sonundan beri adamlar antrenman yapıyorlar. İşte şey olsun diye, daha enteresan, daha güzel oyunlar oynayabilelim diye. Biz seyircilere gösterebilelim diye. Ya sen diyorsun ki hayır, o göstereme. Sen tokat ye, sen gol saymam, senin penaltını vermem. Ne yaparlarsa yapsınlar, penaltı vermem. E nereye kadar abi? Nereye kadar ya? O zaman niye bunlar şey yapıyor ki? O zaman biz takılalım ya kendi aramızda. Deniz abi kime kazanmasını istiyorsa maça çıkmadan önce söylesin, biz de oturalım oyun oynayalım. Telefondan iki tur fazla oyun oynarız yani. Niye ben maç seyretmek için kasıyorum? Niye ben televizyonun reklamlarını seyretmek zorundayım yani? Söylesinler bana kimin kazanacağını, takılsınlar ondan sonra. Yazık ya, seyirci de nereye gidiyor, bilmem ne yapıyor filan falan. Yani bunlar bana çok itici geliyor. Maça geleyim mi? Yani maçtan konuşacak... kalmadı, çok da içimden ama. Gelmiyor ama yani maç şöyle, Alanyaspor'un golü 0,01 gol beklentisiyle attı. Yani Beşiktaş üretti, hakem durdurdu, Alanyaspor 0,01'lik kafa golüyle maçı aldı. Hikaye bu. Beşiktaş 6 isabetli şut, Alanya 3 isabetli şut. Beşiktaş toplam 14 şut çekmiş. Alanyaspor 9 şut çekmiş. Beşiktaş 0,74 gol beklentisi yaratmış gol atmamasına rağmen. Alanyaspor 0,54 gol beklentisi yaratmış gol atmasına rağmen. Ceza sahasında 28 kere topa dokunmuş Beşiktaş. Ha bu arada şunu söyleyeyim. Oh için yani şeyi var. Şimdi Oh çıktığı yerine Vlahovic girdi. Hı hı. Şimdi Vlahovic ile Oh'un arasındaki farkı Vlahovic'in ayağına top geldiğinde görüyoruz. Şimdi bak mesela Oh'u ben hiç burada eleştirmedim, biliyorsun beni. Hı hı. Gerçekten de deli deli, kendini parçalayan, paramparça eden, gerçekten de oyundan çıkana kadar o son nefesine kadar deli deli çalışan bir çocuk. Hı hı. Süper bir adam. Koreli gibi Koreli, tamam mı? Ama şimdi Vlahovic'in ayağına top geldiğinde adam öyle bir dönüp vuruyor ki, aa diyorsun bir dakika ya, bu golcü galiba. Hani hiç adamı tanımıyorsun, hiç nereden geldiğini bilmiyorsun, saçının rengini görmemişsin daha önce filan böyle. Ama adam dönüp öyle bir vuruyor ki, aa bir dakika diyorsun ya, burada bir şey var yani. Yani mesela iki kişi adamı sarılıp indirmeye çalışırken aha filan deyip düşmedi adam. Hala topu vurmaya çalışıyordu. Ama iki kişi o kadar güreşçi ve profesyonellerdi ki onu düşürmeyi başardılar. Ve dediğim gibi yani golcü gibi golcü adam. Hakikaten o adamla Beşiktaş çok daha farklı yol alır. Ama Beşiktaş'ın sorunu ne biliyor musun? Beşiktaş'ın bir tane 11'i var. Eğer Beşiktaş haftada bir maç yapan sakin sessiz bir takım olsaydı, ne bileyim mesela işte fikstürü Gaziantep gibi olsaydı, Beşiktaş hakikaten açık ara şampiyonluğa oynardı. Ama Beşiktaş haftada iki maç yapıyor. Yani bu hafta 3-0'ın revanşı, ondan sonraki hafta başka bir yere gidecek, ondan sonraki hafta başka bir yere gidecek. Haftada ikişer maçlı bir, yani yıllık 55-60 maçlık bir seriye doğru koşuyor Beşiktaş. Bir tane çok iyi takımı var Beşiktaş'ın. Geri kalan yerlere dolgu yapmaya çalışıyor. Yani mesela çok iyi bir sağ kanadı var Mourinho diye. Onun yerine gençten bir çocuk koyuyor Beşiktaş oraya. Süper. Ama o çocuk Mourinho'nun, ya Mourinho değil. Hı hı. Abartılı bir şey söylemeyeyim diye şey yaptım, tuttum kendimi. Hı hı. O çocuk Mourinho değil yani. Mourinho başka bir şey. Hı hı. Yani bir Taylan Bulut, evet, başka bir şey yani. Ha, Salih Özcan mesela ya gerçekten adamın sırtını kırdılar. Hani kart mart verilmedi, bilmem ne olmadı ama ya adam hakikaten, ya bir insan sırtından sakatlanıp çıkar mı ya oyundan? Yani gerçekten iyi bir faul yapmak lazım ona, değil mi? Sırtının sakatlanması için bir insan. Yani bir de insanlara şunu söyleyeyim ya, ne olursunuz maçı izleyin. Şimdi Emirhan Topçu'ya mesela o kadar çok laf ediyorlar ki, bu adam Topçu değil abi, adamın soyadı Topçu ya. Adamın soyadı Emirhan Topçu ya. Ya gerçekten topçu adam ve yani yine bu maçın en yüksek puanlı oynayan elemanıydı. 7.5 aldı bütün 10 üstünden. 7.5 da oynadı Emirhan. Müthiş bir oyun çıkarttı ve hala bu adama laf ediyorlar. Ben de bunu anlamıyorum yani. Ben de bunu anlamıyorum. Evet, senin şeydi. Trossard ya, bak bir de şunu söyleyeceğim. Son Beşiktaş maçıyla ilgili şunu söyleyeceğim. Trossard, Vlahovic, filan insanlar güzel topçular, ayaklarına hakim topçular. Orkun keza aynı şekilde. Bu adamları dövmelerine izin verirse hakem, bu adamlar oyundan düşüyorlar. Trossard gerçekten de oyundan düştü. Tokadı yiyip oturduktan sonra. Eğer biz futbol seyretmek istiyorsak, bu adamların nasıl futbol oynadığını görmek istiyorsak, bu adamları birinin, bak, faul yapmasını engellesinler demiyorum. Faulü cezalandırsınlar ve aşırı faul, yani ağzının ortasına sümsüğü koymasınlar diyorum yani. Bunun bir yolu vardır mutlaka. Federasyon Başkanı Arda kardeşlerinin üstüne gittiği gibi bu işin üstüne gitse mutlaka bu da çözülür. Bak bir daha Trabzon'a kötü iş yapamadılar mesela o söylendikten sonra. Aynı şeyi Beşiktaş'ın da yapsa Federasyon Başkanı, Trabzonlu olmayan Federasyon Başkanı, bütün kulüplere eşit yaklaşan Federasyon Başkanı olarak bir adım atsa mutlaka bu işler çözülür.
1: Peki göreceğiz bakalım, o adımlar gelecek mi diyoruz. Hemen haftaya 3. programını aktarıp programımızı noktalayacağız. 3. hafta 28 Ağustos Cuma günü Gençlerbirliği Erzurumspor mücadelesiyle başlayacak. Cumartesi günü Konyaspor Kocaelispor, Gaziantep Çaykur ve Galatasaray Göztepe mücadeleleri var. Pazar günü Eyüpspor Alanyaspor, Başakşehir Kasımpaşa, Samsunspor Fenerbahçe ile oynanacak ve pazartesi günü ligde iki karşılaşma var. Ahmet Sportif Faaliyetler Trabzonspor'la, Beşiktaş'ta Çorum FK ile oynanacak. Klasik sorumuz, sürpriz olur mu? Sonra kapatacağız.
0: Yani Ahmet Trabzon maçının hiçbir sonucu sürpriz olmaz. Samsunspor Fenerbahçe'ye sürpriz yapabilir mi? Yapabilir. Galatasaray Göztepe karşılaşması hakikaten seyirlik bir maç olacak bence. Sonucunu çok merak ediyorum. Yani Göztepe alt sıraların takım mı olacak, yoksa üste doğru gidebilecek bir takım mı olacak, onu gösterecek bize. Bu çok net yani. Ama ben şeyden maçından korkuyorum. Ahmet Trabzon maçından korkuyorum açıkçası. Yani buraya ısrarla ırkçılık ve siyaset sokmaya çalışıyorlar Ahmet maçlarına. Geçen maçta da yaşandı yine. Abi sakin olun ya. Zaten yeterince derdimiz var da yani. Ya bir de bunu çıkartmayın başımıza ne olursunuz ya. Peki. Ya bir de bunu yaşamayalım yani. Peki. Zaten hakemi, federasyon başkanı bilmem nesi falan zaten bir yerdeler. Evet. Ya bir de bunu sokmayın başımıza ne olursunuz. Bir sakin olalım hep beraber. Maçımızı maç gibi izleyelim, sonra da kalkıp evimize gidelim yani.
1: Peki, o halde.
0: Ben bunları da anlatmak istemiyorum burada yani.
1: Biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Veda etmeden Fenerbahçe yarın UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu rövanş maçında, 1-1'in rövanşında Lyon'la karşı karşıya gelecek. Mücadele 1-1 bitmişti. Sarı lacivertlerde Asensio ve Kerem Aktürkoğlu olmayacak. Bakalım Fenerbahçe nasıl bir 11 ile çıkacak? Nasıl bir skor alacak? Kalbimiz gönlümüz onlarla beraber inşallah güzel bir galibiyetle Şampiyonlar Ligi'nin kapısı Fenerbahçe'ye aralanacak diyelim ve biz ayrılan sürenin sonuna geldik efendim. Haftaya aynı saatte tekrar görüşünceye kadar hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.
2: Futbol saati sona erdi. Türkiye ve dünyadan futbolun tüm renkleri, maç sonuçları, istatistikler ve haftanın programı Serhat Ayan ve Selin Yazıcı'nın keyifli sunumuyla Radyo Sputnik'te Futbol Saati programında. Futbol Saati her salı saat 14'te. Selin Yazıcı ve Serhat Ayan Futbol Saati tekrar yayını sona erdi. En kaliteli müzikler Radyo Sputnik.

Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan'la gün ortası başlıyor.

Hanımlar beyler hepinize selamlar ve de sevgiler. Hoş geldiniz yayınımıza. Okan Aslan'la Gün Ortası radyo programı başladı. Ben ve ekip arkadaşlarım, editörüm sevgili Öznur, teknik masada da sevgili Simge ile birlikte. Kim o? Bir ayağı çukur. Onun bugün zaten bir ayağı kesin çukurda bizim Özgür'ün. Biraz suratını asık gördüm dedi. Ne oldu oğlum? Neyin var diyorum. Melankolik galiba diyor. Allah'ım ya Rabbim senin melankolini yesinler diyeceğim de demeyeyim. Sonra borcum olsun. Bir kenarda bulunsun. Efendim hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Keyifler yerinde mi? Bugün Rubato canlı yayında konuğum olacak. Yoğun bir hafta geçiriyoruz. Konuklarımız yine. Yarın Emre Şirin değerli dinleyiciler kendisiyle. Bilmiyorum nasıl ekonomi konuşacaksak. Yani ekonomi konuşacağız. Tatil matil yaptı etti falan filan. Gidiyor nabız yokluyor falan. Yarın onu burada bitirmeyi düşünüyorum. Değerli dinleyiciler. Emre Şirin'i. Uzun bir süre böyle birkaç ay ekranlardan uzak kalmasını sağlayacak şekilde bir yayınla buradan uğurlamayı planlıyorum. Çok iddialı konuştum yalnız ha. Vallahi kim?

0: Emre mi? Daha çok gaza gelir gelir. Ben sana söyleyeyim. Şimdi o zaman daha da mı abartayım? Dur, vaktimiz dar ya. Şimdi abartamam. O geldiği zaman abart. O geldiği gün abartırım. Sonraki günde sevgili Ümit Sayın canlı yayında stüdyo konuğum olacak hanımlar beyler. Rubato birazdan burada, değerli dinleyiciler geldiler, içeride soluklanıyorlar, bir şeyler içiyorlar. Biz önce bir gündemi bir toparlayacağız, sonra yayınımıza birlikte devam edeceğiz. 24 şehirde karasal yayındayız, bunu biliyorsunuz değil mi? Bak mesela Kayseri frekansımız 105.5, Adana 107.4, Trabzon 102.4, Salah ya. Bak Trabzon deyince aklı o geliyor artık, Muhammed Salah. Adam iki gol attı ya. Üçüncüyü de attı da offside diye vermediler. Sivas 104.2 mesela. Sosyal medya hesaplarımızı biliyorsunuz. Radyo Sputnik yazarsanız Twitter'dan mutlaka takip edin. Görüntülü olarak da izleyebilirsiniz yayınımızı. Telegram'da da değerli dinleyiciler Sputnik Türkiye. Ve WhatsApp numaramız sevgili Simge'de.
1: Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya gönderin, yayınlansın.
0: Tatil dönüşlerinizde hafta başı işe başlıyorsunuz ya, arada bir gün evde kalma süresi bırakmak lazım. Yani eve dönüşü cumartesi yapıp pazar günü evde kalmak, dinlenmek. Genelde şeydir, hani tatilden dönülür, çamaşırlar yıkanır, evde vakit geçirilir falan, çiçekler sulanır. Böyle o kendinize bir zaman ayırmanız lazım ki pazartesine hazırlayın kendinizi. Gerçi o hazırlanmıyor, ayrı mesele de. Yine de o tatil sonrasındaki ilk işe başlama gününün sendromu daha bir ağır, daha bir baskın oluyor yani. Bizim Özgür gerçi 3 günü arkadaşlarına, 3 günde ailesine ayırmış. Aileye 2 gün ayırıvereydi. Ne yapayım yani? Allah Allah Allah Allah.
2: Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Radyo.

Hanımlar beyler, önce tebrikle başlayalım. Filenin sultanlarını tebrik edelim. Ne maçlar oynuyorlar be. Vallahi. Dün ben filenin sultanları dün Macaristan'la oynadılar. 3-0 yendiler. Son bölümlerini ben izleyemedim. Eşim izledi. Eşim bana dedi ki ya son bölümde dedi artık Macaristan'ın dedi hocası da bıraktı. Genç oyuncuları aldı dedi. Canım benim dedi ya. 17 yaşındaki oyuncuları almış. Yani karşılarında Türkiye var, öyle mi? Öyle böyle değil yani. Değerli dinleyiciler, filenin sultanları. Tebrik ediyorum. Fakat kızıyoruz biz. Niye kızıyoruz? Yani mesela hafta sonundan örnek verebiliriz. Filenin sultanlarının maçı var. Abi kimsenin haberi yok. Yani haberi olan var canım. Daha çok işte Trabzonspor'un maçı takip ediliyor falan. Lig maçları takip ediliyor falan. Öyle değil mi yani? Senin ne diyorsun? Kızmıyor musun sen? Canım benim ya. Sen bir şey söyleyeceğim sevgili şef editörümüz Selin Yazıcı. Sen voleybol oynadın gibi geliyor bana. Asla. Niye? Kızıyor musun voleybola? Beceremiyorsun. Niye korkuyorsun toptan ya? Futbol oynadın mı? Sen topla bir oyun oynadın mı? İz top. Ama bir şey söyleyeyim efendim. Niye top vuracak, canın acıyacak diye. Allah'ım çok narindir kendisi sevgili dinleyiciler, bildiğiniz gibi değil. Hala öyledir, hala. Yalnız çok pis bıhı var, çok pis korkutuyor bizi. Yani böhleri möhleri falan öyle böyle değil yani kendisinin. Hazır fırsatı bulmuşken istediğim gibi yürüyeyim. Gerçekten böyle bir huyu var, bilmiyorum nereden edindiyse bu huyu. Biz çalışırken geliyor böyle bir aynalardan bakmalar, korkutmalar falan, sessiz sessiz yaklaşmalar. Öyle değil mi Simge? Simge de aynı fikirdeymiş. Ondan sonra o da onayladı. Yani böyle bir şeyimiz var, durumumuz var. Değerli dinleyiciler, bugün ne? Bugün günlerden ne? Hadi be, püh, çok ya, yarın bahsedeydim. Tam da program program gününe denk getirdik, iyi mi? Senin Yazıcının da bugün programı, hay Allah ya. Neyse öyle ya, ben ne de olsa söyledim ya, bari yokuş aşağı devam edeyim hani. Az söyledim, devam edeyim biraz daha gibilerinden. Canımız o bizim, çok seviyoruz sevgili Selin Yazıcı, iyi ki varsın. Hanımlar beyler, devam ediyoruz. Aa, bu arada bugün Fenerbahçe'nin maçı var değil mi? Lyon maçı bugün değil mi maç, bildiğim kadarıyla? Ha, yarın mı? Ha tamam, başarılar diliyoruz Fenerbahçe'mize. Değerli dinleyiciler, Aziz İhsan Aktaş davasında karar duruşması, örgüt suçlamasından tüm sanıklara beraat, rüşvetten hapis cezası. 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu kişi tutuklu 200 sanıklı Aziz İhsan Aktaş davasında karar açıklandı. Aziz İhsan Aktaş ve tüm sanıklar örgüt suçlamasından beraat etti. Çok sayıda suçlamadan beraat eden belediye başkanlarına rüşvet iddiasıyla cezalar verildi. Rıza Akbolat toplamda 23 yıl 3 ay, ihaleye fesattan beraat eden Utku Caner Çaykara 6 yıl 8 ay ceza aldı. Ahmet Özer ihmal suretiyle görevi kötüye kullanmaktan 8 ay 10 gün ceza aldı. Oya Tekin'e 8 yıl 4 ay ceza verildi. Zeydan Karalar'a 6 yıl 3 ay ceza verilirken Abdurrahman Tuttere hakkında beraat kararı verildi. Hanımlar beyler, onu da aktaralım sizlere. Aziz İhsan Aktaş ise sadece 2 yıl 8 ay 15 gün ceza aldı. Aktaş'ın cezasında hükmün alması geriye bırakıldı kıymetli dinleyiciler. Adalet Bakanı Akın Gürlek, onun açıklamaları vardı. 11 ilde operasyonlarda 77 gözaltı, İstanbul, Antalya, Gaziantep başsavcılıklarında düzenlenen operasyonlarda 77 gözaltı kararı verildi. Operasyonlara ilişkin bilgi verdi Sayın Gürlek. İstanbul, Antalya ve Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılıklarımızın koordinesinde 11 ilde 77 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirildi. Şu ana kadar 68 şüpheli gözaltına alındı. 9 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor dedi. Değerli dinleyiciler, yapmış olduğu açıklamada. Bu arada Adalet Bakanı'nın yapmış olduğu açıklama, değerli dinleyiciler. Kabine Ahlat'ta toplanacak. Erdoğan ve Bahçeli bir araya gelecekler. Malazgirt zaferinin 995. yıl dönümü Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen törenlerle, etkinliklerle kutlanıyor. Programa Devlet Bahçeli de katılacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli burada baş başa bir görüşme yapıyor. Ve Cumhurbaşkanlığı kabinesi de bugün Ahlat'taki külliyede yapılacak değerli dinleyiciler. Cumhurbaşkanı toplantıya başkanlık edecek ve sonrasında da tabii açıklamalarda bulunacak. Süleymancılara yönelik 3. dalga operasyon. 54 kişi gözaltında, 11 şirket ve 3 derneğe kayyum. Süleymancılar olarak bilinen yapılanma hakkında başlatılan soruşturma kapsamında 3. dalga operasyon gerçekleşti. 54 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken 11 şirket, 3 derneğe de kayyum atanmasına karar verildi. Süleymancıların lideri Kuriş 13 Ağustos'ta 31 kişiyle birlikte tutuklanmıştı hanımlar beyler. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer'in de ardından Şarköy, Çorlu ve Malkara Belediye Başkanları da yeni partiye katıldılar. Yeni parti yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün yeni partiye geçen ilçe belediyeleri arasında Süleyman Paşa'nın da olduğunu bildirdi. Bu arada yeni parti sözcüsü Zeynel Emre de üye sayımız sürekli artıyor. 400 bini geçmiş durumdayız. Her zaman söylediğim gibi Türkiye'de kurulan partilerin örgütlenmeler açısından hakikaten rekor seviyelerdeyiz dedi kıymetli dinleyiciler. Zeynel Emre. Var mı sizin siyasi parti üyeliğiniz falan? Yok. Yok. Yani sizin bilginiz olmadan yapılabiliyor da böyle haberler duyuyoruz biliyorsunuz. Paylaşanlar var, videolar paylaşanlar var. Aa ben üyeymişim, ne zaman oldum falan diye böyle. Anne, senin anne, Öznur'un annesini üye yapmışlar. Aa, öyle mi? Anladım. İktidar partisine, AK Parti üye olmuş. Öyledir. Öyle mi? Öyle bir sempatisi mi var? Öznur'un annesini alalım hatta. Alo. Neydi annenin adı? Nazlı. Nazlı Hanım nasıl oldu? Vallahi çok seviyordum. Yani siyasi görüşüm zaten öyleydi. Kızım Öznur bunu bilmiyordu gibi. Böyle şeyler duyuyoruz kıymetli dinleyiciler. Devam edelim değerli dinleyiciler. Çerçeve yasa kapsamında kurulan takip ve değerlendirme kurulu toplandı ve yazılı açıklama yaptı. Çerçeve yasa kapsamında kurulan takip ve değerlendirme kurulu. Açıklamaya baktığımızda ülkemizin ve bölgemizin terörden bütünüyle arındırılması, şiddetin ve silahların tamamen gündemden düşmesi ve kardeşlik ikliminin kökleşmesi vizyonuyla yürütülen tarihi süreç. 7595 sınıf dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanunun milletimizin iradesiyle tecelligahı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yüksek bir toplumsal ve siyasi mütabakatla kabul edilmesiyle önemli bir eşiğe ulaşmıştır denildi. Bölgemizi bir barış, refah ve güven havzası haline getirecek olan bu sürecin hukuki altyapısını oluşturan işte bu madde, bu sayılı kanun 18 Ağustos 2026 tarihli yürürlüğe girmesiyle idari mekanizmalar hızla harekete geçirilmiştir denildi açıklamada. İçişleri Bakanı Çiftçi, çerçeve yasa kapsamında kurulan takip ve değerlendirme kurulunun ilk toplantısının ardından terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda kurumlar arası tam eş güdümle çalıştıklarını söyledi. Olası provokasyonlara karşı süreci kararlılıkla takip edeceklerini vurguladı hanımlar beyler. Terör olayına karıştınız yalanıyla milyonluk vurgun 8 ilde operasyon 7 kişi tutuklandı. Böyle bir şey yaşadınız mı arkadaşlar? Arayan oldu mu hiç böyle bir dolandırıcılık olayı, terör olayına karıştınız falan diye? En son şeyde vardı, Yılmaz Erdoğan'ın organize işlerde falan biliyorsunuz. Organize işler 1 miydi 2 miydi o? 2'ydi galiba. Galiba evet evet 2'ydi 2'ydi. Tabii tabii. Orada vardı böyle bir durum. Peki dolandırılmayı hiç yaşadınız mı? Yaşadın. Dolandırıldın mı? Dolandırılmadın. Uyandın yani. Bunu üçüncü kez soruyorum. Hepsinde cevap. Yeni bir dolandırma olayı yok mu Simge ya? Bize yeni şeylerle gel lütfen. Çekilir misin kenara ya? Allah'ını seversen. Yani bir kere dolandırılma olayı geçmiş başından. Onda da dolandırılmamış. Sürekli bize aynı şeyi anlatıp anlatıp duruyor ya. Allah Allah. Bir yere kadar. Bir yere kadar ya. Bizim de herkes biliyor artık. Bütün Sputnik ailesi biliyor bunu yani. Hayretmiş. Vaktim dar. Yerim de dar. Şimdi
Aydın merkezli 8 ilde kendilerini MIT personeli ve banka çalışanı olarak tanıtıp vatandaşları adınız terör olayına karıştı diyerek korkutan suç örgütüne operasyon düzenlendi. Şüphelilerin hesaplarında 255 milyon 696 bin TL para hareketi tespit edildi. Gözaltına alınan 7 kişi tutuklandı. Aman diyorum, dikkat. Bugün ne günü? Bugün ne günü? Bugün öpüşüp barışma günü. Evet. Var mı kırgın olduğunuz, dargın olduğunuz, küs olduğunuz birileri? Vardır illaki. Yakında birileri mi? İllaki. Bak, hayata heyecan katmakla. Peki bugünün anısına, hatırına sarılıp, barışıp, öpüşüp, koklaşacak mısın? Bu koklaşma olayını pek gerçekleştirmiyoruz. Yani o herhalde bir şey, öyle yanına iliştirdiğimiz bir şey. En son ne zaman küstün? Küsünce barışır mısın? Hiç barışmıyor musun? Ya bugün soru sormayacağım ben Simge'ye. Öznur, küsünce barışıyor musun? Evet ya. Devam ettirmeyeceksin. İnsanın kendisine iyi gelmez o psikoloji. Bak sevgili dinleyiciler, insanın kendisine iyi gelmez. Çok büyük bir şey değilse tabii. Tabii onun da bir şeyi olur. Neymiş o küçük nüans, söyle de bir aydınlat bizi hadi bakalım. Evet, sen çok sabredersin. Küstüğün noktada geri dönüş olmaz. Küstüğünden haberi olur mu? Ben ona çok kızarım. Olmaz öyle şey. Bir insanın biriyle bir derdi varsa, bir sıkıntısı varsa... Hayır. Şimdi Simge diyor ki tavrımdan anlarsa kendi bilir. Ben hayatım boyunca hani açık olmak gerekiyor. Bir insan birine kırılabilir, darılabilir, alınabilir, hareketine kızıp kendine yapılmış bir şey... Bu arada yanlış düşünüyor olabilir. İşte onları ortadan kaldırabilmek adına, sormakta fayda var. Yani ben senin şu çık olmak lazım. Birinin tavrını beğenmiyorsan git söyle ona. Kendisine olan tavrını beğenmiyorsan git söyle. Tavrını beğenmiyorum ya. Ben rahatsız oluyorum de. Ya da o sana söylesin. Yani karşılıklı bir şeylerin söylenmesi lazım ve bir sonuca ulaşmak lazım. Dolayısıyla insanın kendi için, kendisinin ruhuna iyi gelmez. Ya düşünsene, hele bir de iş ortamında bu hiç kabul edilebilir bir şey değil. Yani aynı ortam şeyde de olabilir, sitede de olabilir, binada da olabilir. Düşünsene siteden içeri girersin, görüyorsun onu. Verandada oturmuş. Ondan sonra 2-3 arkadaş muhabbet ediyorlar. Onu gördüğün anda yüzün düşüyor, moralin bozuluyor, canın sıkılıyor. Bir şey söylemek istiyorsun, ondan sonra söyleyemiyorsun falan filan. O alana girersin, o olumsuz alana girersin. O yüzden devam ettirmemek lazım. Bugün öpüşüp barışma günü. Yok, dostluk önemsemeli. Ben Öznur'a katılıyorum, o kadar önemsememek lazım diyor da Simge. Öznur'a katılıyorum. Yani çok büyük bir şey olmadığı sürece gerçekten hani bazı şeyler vardır, affedilemeyecek şeylerdir, eyvallah. Ama onun dışında küçük çaplı şeyleri çok da görmemek lazım. Oturup konuşmak ve öyle ilerlemekte fayda var. Bak bugün öpüşüp barışma günü, vaktimiz ne kadar kaldı ya? 5 dakika var. Değerli dinleyiciler, tarihçesi tam olarak belli değil bunun ama Amerika Birleşik Devletleri'ne dayanıyormuş. Değerli dinleyiciler, kiss and make up, ondan sonracıma, yani küslüğe son verip barışmak deyiminden geliyor. Bir süredir küs veya araya mesafe girmiş sevgili, eş, aile bireyi veya arkadaşlıkların iletişime geçmesi. Ondan sonra kısa mesaj atmak, telefon etmek ya da tatlı bir dille uzatılan, ondan sonra bir fırsat nedir? Bir fırsat seçeneği. Ondan sonracıma affetmek. Barış çubuğu, helal olsun sana. Affetmek ve yükten kurtulmak. Ben bunu kişinin kendisine verdiği bir sıkıntı olarak değerlendiriyorum. Eziyet olarak değerlendiriyorum. Hanımlar beyler, bilim insanları spor yapmadan kasları koruyarak yağ yaktıran zayıflama ilacı üzerinde çalışıyorlarmış. Farelere yapılıyor bu testler tabii, yani değerli dinleyiciler. Orada kalori yakımı %18'e kadar gelmiş. Şimdi bak. Bu bir tane iğne var, iğne yapıyorlar. Şekerle ilgili olduğu söyleniyorum. Ben detaylarını bilmiyorum. Ondan sonracıma iğne yapıyorlar, o zayıflama iğneleri falan.
Bir süre kilo veriyorlar. Bir de bunu kendi kafasına göre yapanlar var. Yani gidip alıp satın alıp ben onu tak tak tak tak yaparım deyip doktora sormadan, danışmadan etmeden aman diyorum ya. Yani bak vücudunuzda bir alerji vardır, şu vardır. Çok duyuyoruz böyle. Anesteziyi almış, genel anestezide sıkıntılar yaşayan insanlar var. Geçenlerde bana biri anlattı. Çok yakın zaman önce birini bildiğin zor döndürmüşler. Yani yapılan o genel anestezi esnasındaki enjekte edilen ilacın bir tanesine menin şeyi varmış, alerjisi varmış hastanın. Zor döndürmüşler, düşünün yani bir anda bir panik manik falan filan ondan sonracıma. Dolayısıyla yani böyle her şeye hakikaten birdenbire atlamamak lazım. Bilim insanları böyle bir araştırma yapıyorlarmış. Özellikle nedir bu, sporlamadan kasları koruyarak yağ yaktıran, oturduğumuz yerden yağ yaktıran, ne üşengeçiz arkadaş ya, en azından yürüyüş yapabiliriz. Farelerde bu %18'e kadar gerçekleşmiş değerli dinleyiciler. Ama ek faydaları tedavinin aynı zamanda kan şekerini dengelediği, insülin direncini iyileştirdiği gibi karaciğer yağlanmasına karşı olumlu etki tespit edilmiş. Ama dediğim gibi bu birdenbire böyle birdenbire hemen atlamamak lazım bu tarz şeylere. Norveç'e götüreyim mi sizi? Hadi götüreyim be. Norveç'te insanlar için Norveç'te biriken para ne kadarmış biliyor musunuz kıymetli dinleyiciler? $2.3 trilyon. Kişi başına $400,000 gibi bir para düşüyor. Tabii böyle deyince cümleyi insan şey anlıyor. Yani herkes sıraya giriyor ondan sonra ya da herkesin hesabına $400,000 gönderiliyor falan. Hayır, öyle değil. Geleceğe yatırım yapıyorlar değerli dinleyiciler, ama güzel bir şey. O başka bir yer orası. Kısmet oldu, nasip oldu gidip görmek. Kıymetli dinleyiciler, Norveç. Eğer imkanınız olursa mutlaka ama mutlaka gidin derim. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın'ın çekmiş olduğu bir fotoğraf değerli dinleyiciler, dünyaca ünlü fotoğraf makinesi üreticisi bir firma tarafından siyah beyaz bir fotoğraf ödüle layık görülmüş. Övgüyle paylaşılmış bu fotoğraf, siyah beyaz bir kare. Estetik kompozisyonuyla kısa sürede sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girmiş değerli dinleyiciler. Baya baya bir teknik çekmiş yani, kademeli kadraj, teknik detaylar var. Ondan sonracıma 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve uzak planda adaların silüeti aynı anda bir perspektifte görünüyor falan. Buradan Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanımızı ne yapalım, kutlayalım, davet ettik kendisini bir gün buraya sevgili Ümit Yılmaz geldiği zaman birlikte, çünkü bir klipleri var. Değerli dinleyiciler, vallahi biz davet edelim Sayın Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Bey, İbrahim Kalın. Ondan sonra yoğundur gerçi de, hani olur da fırsatımız olursa bağlamanızla beraber hem fotoğrafı konuşuruz hem de güzel türkü söyleriz. Siz çalarsınız, söylersiniz, biz de dinleriz. Ve işte şey yapıyor muyuz, gidiyor muyuz? Konuklarımızı alacakmışız, Simge uyarıyor. Hanımlar beyler, konuğumuz Rubato grubu. O zaman ben konuklarımızı buraya davet ediyorum, sonra beraberiz.

Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya gönderin, yayınlansın.

0: Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: En sevdiğim ekip grup burada sevgili Robato.
2: 7-8 yaşlarında 9 yaşlarında festival olduğu için çocuklarla da gelebiliyorlar. O da sadece enstrümantal çaldık. Ya bir iki tane söyledik çocuğun. Dans etmesine inanamazsınız yani. Ben mesela o sahnede hiç gözyaşlarımı tutamamıştım mesela.
3: Ben muhteşem yani, bir şey ya.
2: Müthiş bir duygu. Ufacık çocuğun sizi anlaması. Oradaki insanların yayı kaldırana kadar bekleyip nefes bile verme işi. Yani müziğe.
1: Abi çok güzel bir şey ya. İnsanın tüyleri diken diken oluyor. Yani bu hayal edilemeyecek bir şey aslına bakarsan.
4: Sevgilim kıskanırlar, yalanlar anlatırlar.
1: İyi ki varsınız. Ayağınıza sağlık. İyi ki geldiniz.
2: Her zaman nefesimiz, gücümüz yettiği müddetçe güzel şarkılarla karşınızda olacağımızdan emin olabilirsin sevgili Okan.
1: Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür
5: ederim. Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.

0: Hanımlar beyler, radyonuz Radyo Sputnik'te sizlerle birlikteyiz. Tekrar yeniden ve bir kez Rubato, hoş geldiniz. Abi yanaşın bu tarafa doğru. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Hoş bulduk Okan'cığım, sağ ol.
0: Valla iyi gördüm sizi, ha. Keyifler yerinde.
1: İyiyiz.
2: Keyifler yerinde, şükür.
0: Çok özlemiş gördüm. Özledim, videoda da söylediğim gibi.
2: Ben özledim. O videoda söylüyorum, sen özlemeyecek adam değilsin abicim.
0: Önce sıcağı sıcağına sen omuz momuz falan filan dedin. Önemli bir şey yok değil mi?
2: Ya valla mesleki deformasyon aslında. Hani çalmaktan 12 yaşımdan beri, 11-12 yaşımızdan beri çalıyoruz. Malum konservatuara başladığımızdan beri. Hı-hı.
0: O yoğun olduğu bir dönemde, yani bir süre gelip sonra geçen bir şey mi bu? Ağrı falan mı oluyor?
2: Yok,
0: ne oluyor?
2: Hayır, yırtık olunca artık o yerleşiyor. O yırtık, omuzu yırtmışız yani. Hmm. Omuzdaki birkaç yerde yırtık var. Hmm. Ama şükür iyi bir profesörle, iyi bir doktorla görüştük, sağ olsun. Barış Hocam ilgileniyor.
0: Çok şükür.
2: Ama tabii sıkıntıları var. Kortizon kullanıyorsunuz geçmesi için işte falan. Bir sürü vücuda verdiği yan etkiler de var tabii bu ilaçların. Ama sonuç itibariyle her şey sağlık için. Yaşımın iki katı omuz yaşı var.
0: Vay
2: o yüzden
0: be, vay be.
2: En azından ondan sebep yani.
0: Sizlerde böyle bir şey yok değil mi? Yani hani yani, enstrümandan dolayı herhalde.
1: Enstrümandan dolayı ufak tefek bizde de şeyler var.
2: Deformasyonlar var tabii.
1: Deformasyonlar
0: abi
1: var.
0: Sende nasıl bir deformasyon?
2: Ben kambur duruyorum mesela. Onun da bir omuzu düşük mesela.
1: Öyle benim mi? Parmağımda kist var
2: parmağımda
1: mesela.
2: Parmağımda kist var.
0: Ciddi mi?
1: Şimdilik zarar vermiyor ama ileride alınabilir. Evet.
0: Doktorumuzu alalım hatırlayalım. Hocam sormak istediğiniz sorular varsa bayağı sağlık programına döndüreceğiz. Bu arada sevgili Nazlı Hanım, Nazlı Yalçın da her zamanki gibi bizimle geldi, sağ olsun. Öncelikle hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, hoş bulduk, hoş bulduk.
0: Şimdi en sondan başlayalım. Veda.
2: Evet.
0: Abi Oğulcan Gezgin, Soner Han düzenleme. Evet. Hikayesi önce onu bir dinleyelim diye.
2: Beste ve müzik onların.
0: Beste ve müzik düzenleme size ait. Evet.
2: Şarkı aslında Ankaralı yapmış bir dostuyla işte beraber yazmışlar şarkıyı. İkisi yazmışlar şarkıyı. Hı-hı. Demin bahsettim. Abi böyle böyle bir şarkı var, ne dersiniz dedi falan. İlk başta bir aslında şarkı biraz eksikti.
0: Nasıl eksik abi?
2: Bize böyle gelir şarkılar, biz bestecilerle istişare oluruz, istişare yaparız böyle falan. Şurası böyle olsa daha iyi olur gibi.
0: Bu sizin dışınızdaki insanlar mı? İstişare yaptığınız insanlar.
2: Bestecisi bu parçanın, bestecileri mesela.
0: Ha, anladım.
2: Bestecisi. Yani o da bak böyle ol abi deyip tekrar gönderir. Sağ olsunlar, bizi kırmazlar, bizim müzik geçmişimize güvenirler. Hı hı. O şekilde geldi şarkı bize. Biz şarkıya baktık, nasıl yapalım, nasıl aranje edelim. İşte değişik bir sound olsun. Hani birazcık herkese hitap etsin. Yaptığımız her işi de üzerine koyarak yapmaya dikkat ettiğimiz için.
0: Tabii bir öncekinden daha iyi olması
2: farklı lazım. Olması gerektiğini düşündüğümüz için. Biraz değişik bir sound düşündük bu şarkıda. Oturduk işte, Erhan bir şey söyledi. Göksun zaten oturuyor, yazıyor, çiziyor akorlarını, öncesini, her şeyini. Ben üstüne bir şey söylüyorum, çalıyorum. Göksun bir şey çalıyor. Erhan hemen oturuyor, basını çalıyor. Perküsyonlar çalıyor. Sonra giriyoruz, okuyoruz şarkıyı. Bakıyoruz şöyle bir ne oldu, ne bitti, nasıl çıktı şarkı diye. Hoşumuza da gitti o sound.
0: Ne kadar sürdü bu süreç, ne kadar burada şarkının geldiği andan tamam bitti denildiği ana
2: önce
0: kadar?
2: Önce bizde bir şarkı geliyor, bizde bir demleniyor şarkı.
0: Öyle
2: hemen
0: mi?
2: Stüdyoya geçmiyoruz biz. Hani ne yaparız, ne ederiz? Aranjesi nasıl olur? Hani Göksun stüdyoda oturur bakar. Ha ben bir şey söylerim, herhalde bir şey söyler falan ama. Ondan sonra kayıt aşamasına geldiğimizde bizim kayıt işimiz her şey hazır olur. Bir günde biter her şey.
0: Oo çok güzel. Tabii. Çok güzel.
2: Biz bir günde bitiriyoruz yani. Şarkıyı sabah çalmaya başlarız. Akşam okurum. Ertesi gün mix.
0: Bu kadar temiz bir şekilde halloluyor yani. Bunda da öyle oldu, öyle mi?
2: Evet. Bu da öyle oldu. Evet.
0: Vallahi çok güzel. Sizin içinize sindi mi burada? Önemli olan o. Yani şarkınızın
2: zaten onayı veremeyiz. Yani öyle bir durum yok. Sindi tabii ki. Önce bizim mutlu olmamız lazım. Ki hani mutlu olmadığımız bir şeyde zaten mesela geçen bir şarkı var, daha var şimdi yeni çıkaracağımız bir şarkı.
0: Ne zaman abi?
2: Aşağı bir ayı bulur herhalde. Şarkının aranjesini yaptık değil mi arkadaşlar? Bitti. Ben dedim ki hani birimiz dese ki hani ben şurasını beğenmedim, hop kapatıyoruz o defteri.
0: Ciddi misin ya?
2: Vallahi öyle.
0: Sizde böyle mi? Ekip
2: böyle.
0: Evet, grupta böyle. Sistem bu mu yani?
1: Hepimizin içine sinmesi lazım. Şeyin çıkması için.
0: Bir şey söyleyeceğim bak, samimi olun. Hiç böyle ulan şimdi şarkı hani Hadi yok, ya yok. Bunu da böyle geçeyim. Diyor musunuz içinizden geçiyor?
2: Yok, çünkü birbirimize çok öyle. Güveniriz.
0: Öyle mi?
2: Çok güveniriz birbirimize.
0: Çünkü bu grubu etkileyen bir şey değil mi? Yani
3: tabii yani grupçuluktur ya bunun ismi de zaten. Yani. Hepimiz biriz.
0: Olsa bahsettiğin şarkının oldu abi?
2: Şarkı bitti. Evet. Ya dedim ki ben bu şarkının metronomundan hiç haz etmedim dedim. Yani. Yani bana hızlı geliyor, okuyamayacağım ben böyle bir şarkıyı dedim. Haydi bütün kayıtlar başa alındı.
0: Şaka
2: silindi her şey. Bir gün daha harcadık tabii onun için. Bir gün daha şey yaptık. Bir masraf daha. Ayıp söylemesi. Çalan çünkü davul geliyor.
0: Ben işte, küser giderdim.
2: Gitar
0: nedir bu ya falan. Sen zaten böyle ama bir gidip gelmeler bir şeyler oluyor. Sonuç, seni takip
1: sonuç,
0: ediyorum.
1: Sonuç iyi oldu baktığımızda. Gerçekten olması gerekenmiş yani Özel abinin dediği. Çünkü o şarkı okudu.

0: için biz bazen farkına varamıyoruz. Hı hı. Şarkı okuyan kişi şarkının aslında metronomu daha iyi belirliyor. Çünkü sözler sıkışıyor mu, sözler daha mı geniş duruyor. Hı hı. Özel abi dediğinde gerçekten de sonuçta baktığımızda evet öyleymiş olduk yani.
1: Bir şey söyleyeceğim, bu bahsettiğiniz şarkı yeni bir şarkı.
2: Yeni, daha çıkmadı evet.
1: Söz müzik falan.
2: Söz müzik, o da Soner Han'ın bestesi.
1: Öyle mi?
2: Evet, Ankaralı daha çok genç, 26-27 yaşında bir genç kardeşimiz. Hı hı. Bazı insanlar hazır gelir Okan. Hani o da öyle bir genç. Hı. Beste yapmak için gelmiş.
1: Allah Allah.
2: Olmak için gelmiş dünyaya.
1: Ne, bir ay sonra falan gelecek yani.
2: Aşağı yukarı. Aşağı
1: çok yukarı. Güzel. Bir şey, klip mülip falan filan olacak.
2: Çekeceğiz yani. Tabii.
1: Çok, sizin zaten klip olmadan olmuyor ya. Alışmışız biz ona yani. Mutlaka şarkılarla beraber falan o.
0: Biz istiyoruz onu. Klibimiz olsun. Hı.
2: Bir de taşlandırmış oluyoruz aslında yani şarkıyı, değil mi arkadaşlar?
3: Görseliyle beraber.
0: Ki hep söylenen yani ne gerek var, klip artık izlenmiyor deniyor bize.
2: Yok ya.
0: Ama biz yine de bu işi yapmaya tam layığıyla yapmak istiyoruz.
2: Zaten albüm çıkarmama kafasına zor geldik. Teker teker çıkarma şarkıları kafasına zor geldik. Bir de yani videosuz şarkı çıkarmak yok artık, onu da yapmayız.
1: Abi
2: yani.
1: Bir şey söyleyeyim mi? O var ya, eksik duruyor biliyor musun? Yani biz dinlerken de hani mutlaka bir şey, bir görüntü görmek istiyoruz. Yani bir o kişileri söylerken falan görmek istiyoruz.
2: Tabii.
1: Şey bile yetmiyor. Mimikleri, akustik bile yetmiyor.
2: Tabii, mimikler
1: söyleyeyim.
2: En azından mimiklerimizi yani, bir de videoyu çekerken de yani akustik video çekmiyorsak, eğer video çekiyorsak yani şarkı playback yapıyorsak, onu o an canlı gerçekten çalıyoruz ve bağıra bağıra söylüyorum ben.
1: Ben şeyi merak ediyorum. Şarkı. Siz şimdi klip çekiyorsunuz ya, klip çekiminde ne oluyor? Mesela Gülen'de mi çektiniz Ümit Sayın'la beraber? Bu arada sevgiler gönderelim ona. Yarın değil, sonraki gün burada konuğum olacak.
2: Çok selamımızı söyle.
1: İletirim abi.
2: Çok selamımızı.
1: Ne olur Simge, unutturma, gözünü seveyim. Bak Özer abi arar. Ya o kadar söyledik ki yine selamımızı da söylemedi. Gülendam'ı çok da güzel bir klip oldu. Güzel bir çalışma
2: Kemal
1: oldu.
2: Kemal abi çekti yine, bizim Kemal Başbuğ.
1: Kemal Başbuğ, selamlar olsun. Ne oluyor orada, duyuyor musunuz şarkıyı? Çalıyor mu bir taraftan?
2: Bangır bangır çalıyor.
1: Öyle mi?
2: Bangır her tabi. Bangır bangır çalıyor. Koca bir tane speaker'da. Bangır bangır.
1: Kaç tekrar oluyor? Akşama kadar sürüyor mu abi? Sabah
2: en az
1: başlayın.
2: 20-25 tekrarla yapıyoruz yani.
1: Hadi ya.
3: Kemal abi yine hızlı yani. Kemal abi hızlı çektiği için tam kadar yani. Daha da fazla sürebilir ama çok usta adam yani.
1: Bu arada sahneler falan ne alemde? Sevgili dinleyiciler, 0505-171-66-56 canlı yayın numaramız. WhatsApp'tan Rubato'ya mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Sahne mahne bu sene yoğun mu? Ne diyorsun? Ne diyorsun?
2: Biz şükürler olsun. İşlerimiz yolunda. Konserlerimiz yolunda. Haftada en az 2-3 tane şey yapıyoruz. Konser yapıyoruz. Onun haricinde de zaten herkes biliyor, stüdyodayız sürekli.
1: Abi bir şey söyleyeceğim. Siz hep beraber misiniz?
2: Vallahi öyle.
0: Neredeyse öyle.
2: Neredeyse değil, hep öyleyiz yani.
1: Bir gün 24 saat. Bunun 6-7 saatini uykuya çıkarsak geriye kalan zamanda birlikte misiniz? Sıkılmıyor musunuz bizden ya?
2: Yok, bir de gördüğümüzde ne haber deyip sarılıyoruz tekrar.
1: Gitti olamazsın sen.
2: Tabii.
1: Ya çünkü
2: kardeşlik bir, böyle bir şey ya.
1: Bu işin sırrı şey ne yani? Bunu kaç sene oldu bu arada?
2: 14. sene.
1: 14.
2: Maşallah.
1: Tahtayı vursana.
2: Maşallah.
1: Helal olsun be. Bunun sırrı ne abi?
3: Birbirimizi sevmek.
2: Aslında dürüst olmak.
3: Dürüst olmak.
2: Değer vermek.
1: İnanmak. Takıştığınız zamanlar falan oluyor mu hiç? Böyle fikir ayrılıkları, şunlar bunlar.
3: Oluyor da hemen çözümü veriyoruz onu.
2: En fazla bir gün sürüyor.
1: Bak bugün dünya barışma günüymüş. Siz mesela küstünüz mü hiç? Birbirinize küstünüz oldu mu hiç?
2: Bir saatliğine falan en fazla.
1: Ciddi misin? Niye küsüyorsunuz abi? Şarkıdan dolayı mı? Az önceki metronom meselesi
2: falan gibi şeyler. Yani mesela. Evet, sen niye sahnede gülmüyorsun diyorum mesela. Ya da sen niye bana baktın orada? Niye ben yanlış mı çaldım falan?
1: Şaka yapıyorum.
2: Basit yani. Şeyler.
3: Bir saat ama hemen toplanıyor böyle şeyler.
2: Başlıyoruz gülmeye ondan sonra.
1: Sen sahnede niye gülmüyorsun diye kızdın mı gerçekten?
2: Tabii bazen oluyor canım ya. Gülseniz ediyorum, gülün sana.
1: Abi şarkı perişan ediyor bizi, ne yapalım yani. Hayır, Rubato'nun da gülünecek bir şarkısı da yok arkadaş.
0: Sahnede var canım, sahnede eğlenceli şarkılar olur.
1: Ya pardon da beni ben daha henüz sizin sahnenizi izlemedim.
2: Valla gel abi, niye gelmiyorsun o
0: kadar? Biz mi davet etmedik acaba?
1: Siz davet etmediniz tabii ki de.
0: Bizim ayıbımız olsun.
2: Bizim ayıbımız.
1: Estağfurullah, yok çok seviyorum sizi. Sağ olsun bu konularda sevgili Nazlı Yalçın, Emel Yalçın çok düşünceliler. Ama bir gün hakikaten sizin sahnenizi izlemeyi, orada olmayı isterim. Sahnede böyle hareketli, eğlenceli falan. Çünkü Rubato dediğin hep böyle duygusal, slow, kahreden, yerden yere vuran böyle.
2: Şöyle bir şey anlatayım sana. Geçen Bodrum'da özel bir gecede çaldık. Önce konser bittikten sonra yanımıza geldiler. Dediler ki ya bir Özer abi dedi, şüphelerimiz vardı.
1: Ha, yanında gelip bunu mu söyledi?
2: Evet, evet. Hocam dedi, şüphelerimiz vardı dedi. Hayırdır dedim. Ya dedi, siz dedi çok dark bir grupsunuz. Hani böyle karanlık şarkılar falan, ne yapacağız bu gece falan derken dedi, inanılmaz bir gece yaşattınız bize.
1: Hadi ya.
2: Valla sağ olun abi, teşekkür ederiz. Boynumuza sarılıp öptüler bizi.
1: Yani. Abi ne güzel bir şey.
2: Yani hani biz sahnede bu kadar dark değiliz aslında. Yani bu kadar karanlık bir grup değiliz. Ya vallahi bak. Yani,
1: eğlenceli bir grubuz.
2: Eğlenceli de bir grubuz yani. Neşeli şarkılar da çalıyoruz ama onu fazla uzatmıyoruz. Çünkü fazla neşeli şarkı çaldığımız zaman bize kızıyorlar bir de.
1: He.
2: Yeter ya abi bu ne ya diyorlar. Diyor. Hemen böyle damar falan yapıyorlar.
1: Allah Allah. Yapıyorlar. Allah Allah. Ne kadar sürüyor bu arada süre olarak sahne?
0: 2-2,5 saat arası.
1: 2-2,5 saat.
2: Yani şöyle yapıyoruz. Bir çıkıp 55 dakika falan çalıyoruz. Bir 15-20 dakika kadar ara veriyoruz. Ondan sonra bir saatten hallice çalıp iniyoruz.
1: Abi şey çok enteresandır. Şimdi bir şarkıyı biz birinden dinleriz, tamam mı? Severiz, tutarız o şarkıyı. Fakat hani başka birinin o şarkıyı söylemesi biraz risktir. Yani sevmeyebiliriz. Fakat sizde genelde böyle bir şey olmuyor. Yani hani hangi şarkıyı dinlersek dinleyelim ve baya baya güzel tamamlıyorsunuz projeyi. Nihayetinde biz Rubato'dan dinlediğimiz zaman abi eyvallah diyoruz ya. Bunu hakikaten... Bunu da söylemişler falan diyoruz yani. Bu üzerine çalışıyor musunuz? Ne yapıyorsunuz?
2: Vallahi o işin mutfağından gelmekle alakalı birazcık Okan. Yani o yıllardır bu stüdyoculuk yaptık. Yani stüdyo müzisyenliği yaptık. Dizi müzikleri, film müzikleri neyi nerede nasıl kullanacağımızı az çok hani bilmekten kaynaklı herhalde. Bu konuda da mütevazi olmayacağız evet. Yani iyi yerlerde, iyi zamanlarda, iyi insanlarla çalıştığımız için o bize çok faydası oldu.
1: Şey diyeceğim, düet alıştık ya düetlere, yok mu devam etmeyecek mi ki, yok proje
0: yani planda birkaç kapanır. Fikir var kafamızda,
1: öyle mi?
0: Evet, kafamızda var birkaç fikir.
1: Haberleri var mı o fikrin sahiplerinin?
2: Var yani. Birkaç tanesi.
1: Bak var ya, ser veriyorlar
2: sırrı. Yani çok fazla düet yaptığımız için o televizyon programları işte şunlar bunlardan dolayı biraz dedik ki hani biraz kendimiz akalım. Ama şimdi vaktidir.
1: Öyle mi?
2: Vaktidir yani.
1: Düşünülüyor yani tabii, gelecek.
2: Tabii.
1: Çok güzel. Kafada tasarladınız.
2: Var çok genç çocuklar var, genç müzisyenler var. Onlarla yapacağımız şeyler var.
1: Tarz ne? Abi merak ediyorum. Kıvrandırmayın adamı işte ya.
2: Rubato tarzı.
1: Hayır, kişiler onların tarzı ne? Yani söyleyecek olanlar rap mi falan?
2: Rapçi de olabilir.
1: Vay arkadaş ya.
2: Var.
1: Vay arkadaş ya. Etrafından dolanayım dedim ama. Belli ki bir şey söylemeyecekler sürpriz olsun
2: ya
1: diye.
2: Ya olmayan bir şey konuşmamış olmamak için.
1: O çok güzel bir yani şey.
2: O yüzden.
1: Hakikaten.
2: O yüzden. Olmayacak bir şey konuşmamış olmamak.
1: Peki bir şey soracağım. Çok böyle ya düet yapmak istediğiniz hani ortak karar. Şu isimle düet yapmak lazım ya. Vallahi çok güzel olur dediğiniz ama şu bugüne kadar gerçekleşmemiş bir isim var mı? Hadi düşünelim bari. Ben size bir 15 saniye
3: çok yaptık ya, düşünüyoruz şimdi.
0: Yapmadığımız kimse kaldı ya, mı diye.
1: Siz ne kadar çok.
2: Çok yaptık evet. Çok
1: hayır yaptık. Diyen oluyor mu? Oldu mu?
2: Ya, kendi projeleri için hayır diyenler oldu tabii ki. O an projesi var elinde. Bir iki şarkısı birikmiş. Ya bu şu an vakti değil bizim için.
1: Daha sonra
2: diyenler oldu. Tamamen red. Kırmızı. Böyle bir şey diyenler yok yani.
1: Çok güzel. Var mı öyle bir isim? Çok böyle düet yapmak istediğiniz isim falan abi.
0: Sen kim demiştin? 50 Cent mi demiştin?
3: 50 Cent çok işte ya.
1: Sevgili Nazlı Yalçın, sen gel ben çıkayım.
2: Aslında yani yurt dışından isimler düşünüyorduk. Yani zamanla da onu hayata geçiremedik. Mesela Boyka'yı çok seviyoruz. Boyka'yı da çok isteriz mesela.
1: Çok güzel. Yurt dışı sahneler oluyor mu bu arada?
2: Oluyor.
1: Gidiyor musunuz?
2: Olacak,
3: Ekim'de evet. Olacak ya. Bak.
1: Ekim ayında.
0: Evet. Belçika konuşuluyor.
1: Oo çok güzel.
0: Almanya konuşuluyor.
1: Oraların havası daha bir farklı tabii değil mi? Oradaki insanlar falan. Bir de yabancılar da geliyor. Yani oranın insanı
2: tabii,
1: da
2: bazen
1: geliyor.
2: Bazen biz oralara şeye gidiyoruz. Festivallerde çalmaya gidiyoruz. Yani yurt dışına festivallere gidiyoruz. Sadece yabancılara çalıyoruz mu yani? Yani Türkler olmuyor.
1: Ne yapıyorlar abi?
2: Gözlerini kapatıp dinliyorlar.
1: Ne yapacak?
0: Yani müziğin dili ortak aslında. Yani
1: çok doğru söylüyorsun. Çok doğru söylüyorsun biliyor musun? O dili anlamaya hiç gerek yok ya. Yani. Biz de mesela bir sürü yabancı şarkı dinliyoruz. Allah'ını seversen kaçımız biliyoruz?
2: Anlıyoruz. Yani
1: kaçımız biliyoruz
2: bazen,
1: yani?
2: Bazen değil, çoğunlukla oralara gittiğimizde enstrümantal çalıyoruz zaten. Sözlü müzik yapmıyoruz çok fazla. Enstrümantal çaldığımız için Erapin'de dediği gibi müziğin dili bir.
1: Abi sen niye böyle
0: Ben bana takasım var, ben farklıyım.
1: Ne oluyor? Bir gidiyor, bir şeyler yapıyor ediyor falan. İzin veriyor musunuz? Müsaade ediyor musunuz?
2: Yok, öyle bir izne ihtiyacı yok kardeşimin. Zaten
1: aa, yok, böyle şey.
2: Rubato'nun içerisinde.
1: Çok uzaklaştırmayın gözünü.
2: Yok, yok, uzaklaşma yok. Rubato'nun zaten. biz onu şey yapmadık.
1: Ama
2: yani.
1: çok güzel gerçekten. Hakikaten çok yakışıyor, çok da güzel. Tabii insanın aklına, sizi seven insanların akıllarına da mutlaka geliyor. Ulan ne oluyor acaba, grup ayrıldı mı, ne oldu, ayrıldı mı, kendi kendine bir şeyler yapıyor. Yeni de değil aslında, hani sosyal medya.
2: İkinci şarkısının da,
1: değil mi?
2: İkinci şarkısı bu, evet.
1: Çok güzel.
2: Hani ara ara Göksun da yapıyor, klarnet şeyleri çıkartıyor falan da. Ben de yapışa mesela, o da yapıyor. Hani
1: onlar yapar da ben yapamam mı diye.
2: Hayır.
1: Abi yanındayım, Özer abi. Vallahi flüt çalmaya çalışırım.
2: Estağfurullah.
1: Bu kadar olmasam da.
2: Şöyle ki bunu şey de yaptı, MFÖ de yaptı zaten. Grup gün doğarken de yaptı. Abilerimiz yaptı bunları zaten. Hani bir grubu bir yere getirdikten sonra, grubu bir yere getirdikten sonra hani teker teker de işler yapıp. Grup lehine yarayacak işler yapmak.
1: Ama bu
0: zaten biz Rubato biliyorsun yapım şirketimiz var. Kendi yapım şirketimizden çıkartıyoruz.
1: Oradan çıkıyor.
0: Tabii, oradan çıkartıyoruz.
3: Bizim yararımıza olan şeyler aslında bunlar.
1: Çok güzel. Tepkiler nasıl bu arada abi? Yani bu tarz
0: olumlu tepkiler, olumsuz pek bir şey duymadım yani.
1: Bu şey gibi hani daha keyfi gibi, evet. Dışarıdan baktığımız zaman bizim gözlemlediğimiz aslına bakarsan o. Yani
3: tabii keyfi. İnsanlar biraz şaşırabilir yani bu duruma ama olması gereken de bu.
2: Tarzlar farklı olabilir. Adam funk yapıyor işte, ne bileyim reggae yapıyor. Yani o farklı kafasındaki müziği çalıyor. O yani grup, yani bizim hepimizin çünkü sevdiği bir tarz da var. Yani ayrıca.
3: Ya sonuçta yani. Yine biz çalıyoruz yani.
1: Bak bu güzeldi. Abi bu konuyu niye özellikle açtım biliyor musun? Hakikaten yani insanların kafasında soru işaretleri oluyor. Yani onu bazen netleştirmek lazım. Abi Rubato bildiğimiz, takip ettiğimiz, bu kadar zaman geride kalmış. Ne oldu? Bir tatsızlık mı var? Küstüler mi? Darıldılar mı? Ayrıldılar mı? Ne oldu falan diye. Halbuki öyle bir şey yok. Buradan öyle bir tatsızlık.
2: Bilinçli yapılmış bir şey aslında. Bilerek yapılmış. Yani hepimizin zamanla yapmaya karar verdiği grubu kuvvetlendirelim. O tarzdan da birilerini çekelim.
1: Çok güzel. Vallahi çok güzel. Televizyon programı gündemde yeniden bir televizyon programı yapma fikri var mı?
0: Çok soru geliyor bununla
1: ilgili. Çok güzel bir abi
0: var.
1: Ya.
0: Evet,
1: çok. Şimdi bak bir şey söyleyeyim mi?
2: Çok istiyorlar biliyor musun Okan? Herkes diyor abi program yapın da bizim şimdi sahada çok fazla, yani çok fazla sahadayız ve çok konser veriyoruz. Bundan dolayı birazcık zorlanacağımızı düşünüyoruz.
1: Ama yani hiç olmayacak bir şey değil anladığım
2: değil,
1: kadarıyla.
2: Evet, tabii.
1: Yani tamamen kapıyı kapatmıyorsunuz.
2: Yok, hayır. Hayır.
1: Çok güzeldi
0: biraz
1: çünkü.
0: Biraz da daha da zorlaştı sanki bu işler. Yani telif, şarkıların teliflerini almak eskisi gibi kolay zaten değil. Biraz daha zorlaştı. O yüzden de çok engel oluyor. Mesela bir şarkıyı seçip beğenip anlaşamadığınız olabiliyor yani. Şarkının bestecisiyle, yazarıyla, söz yazarıyla. Ya da vefat etmiş oluyor söz yazarı veya besteci. Ailenin yani diğer... Nasıl söyleyeyim ki?
1: Bunlar bayağı uğraştıran
2: varislerle
0: problemler. O yüzden çok zor bir meşakkatli bir iş.
1: Bak bu az önce dedin ya abi, hani çok fazla bununla ilgili talep geliyor. İnsanlar çok fazla söylüyorlar dedin ya, bu aslında ne kadar çok sevildiğini gösteriyor olayın. Evet. Çünkü televizyonda iyiydiniz ya gerçekten. Bayağı da isim ağırladınız orada değil mi?
2: Akustik müzik yapmak, canlı müzik, bir de onu televizyonda yapıp İşte gerçekten çok uğraş isteyen bir şey. Çünkü ondan sonrası var, mix'i var. Hasan Umut Önder mix'ini yapıyor. İşte sonra tekrar kanala gönderiyoruz. Oradan işte yok stereo mu çıktı, yok mono mu çıktı falan, bir uğraş dur. Çok büyük uğraş. O yüzden sahada da çok fazla işimiz bulunduğumuz için. Sahada derken konser vermekten bahsediyorum. Biraz zorluyor bizi ama gerçekten çok ısrar ediyor insanlar. Yani abi program, abi televizyon yapın, şunu yapın, bunu yapın diye.
3: Biz de istiyoruz aslında.
2: Biz de istiyoruz da
1: vakit bulmak zor.
2: Vakit bulmak bizim için zor.
1: Bir de
2: bizi çok ikna edecek birileri lazım bu konuda. Ve çok ikna olmaya ihtiyacımız var galiba birazcık bu konuda. Birilerinin bizi ikna etmesi lazım galiba.
1: Ya çok güzeldi orada. Yani düşünsene, hani çok bir şey yok. Sadece müzik var. Güzel bir görsel var. Müzik var ve gelen isimler gerçekten iyi isimler. Ya ben daha önce de, önceki yayında da söylemiştim ya, mesela Mehmet Erdem'le o bölümü unutmuyorum. Oradan mesela sürekli hala aralıklı dinlediğim şarkı var. Dostum Dostum.
2: Dostum Dostum. Ahmet Kaya şarkısı.
1: Efsaneydi yani. Gerçekten efsaneydi. Dolayısıyla biz istiyoruz. Simge ne kadar var saat başına? Öyle mi? Ha, 30 saniye mi kaldı? Tamam. Sevgili dinleyiciler, bir saat başı jingle'ımızı dinleyeceğiz. 0505-171-66 mesajlar gelmiş. Görüyorum, onlara birazdan bakacağım. Yeni saatte sizlerle birlikte sevgili Rubato ile beraber konuklarım, değerli dinleyiciler, devam edeceğiz. Hadi bakalım, saat başı sonra buradayız.
4: Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası, hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası devam ediyor.

0: Hanımlar beyler devam ediyoruz. Canlı yayında sevgili Rubato konuğum. Şöyle bir bakalım. Merhabalar. Harika bir grup. Her tınısında alıp götüren müzikleri var. Başarılar dilerim demiş. Demir Bey göndermiş.
1: Teşekkür ederiz.
0: Ondan sonracığıma güzel günler demiş bir dinleyicimiz. Halit Bey göndermiş. Selamlar,
1: güzel
0: sevgiler
1: günler
0: gönderin.
1: Kendisine.
0: Okan Bey kolay gelsin. Rubato çok seviyoruz. Başarılar demiş hanımefendi. Menekşe Hanım göndermiş.
1: Teşekkür ederiz.
0: Okan Bey siz konsere gidemezsiniz. Biz akabiliriz demiş.
1: Güzelmiş.
0: Dinleyicimiz Koray Bey göndermiş. Selamlar.
1: Selamlar.
0: Sevgiler gönderiyorum kendisine. Sizin yüzünüzden gece yarısı acıklı şarkı dinleyip balkonda sağlığa zararlı diyelim sigara yakma bağımlısı olduk. Harikasınız be adamlar demiş. Ahmet Bey göndermiş. İzmir'den kucak dolusu sevgiler. Öyle bir çalıyor ve söylüyorsunuz ki insanın durduk yere kalbini kırası, sonra da o kalbi size tamir ettirisi geliyor.
1: Güzelmiş. Kimmiş arkadaşımız ya?
0: Sibel Hanım İzmir.
1: Selamlar olsun.
0: Ankara'nın ayazında bile içinizi ısıtan tek şey kulaklıkta Rubato fasıllarıdır. Kralsınız demiş. Mert göndermiş. Mert Bey göndermiş.
1: Selam Mert.
0: Sahnedeki o asil duruşunuz ve enstrümanları olan hakimiyetiniz halis mi? Antalya'dan kalbimizi bıraktık size demiş. Deniz bilmiyorum hanım mı bey mi bilemedim. Ne diyorsunuz
1: selamlar
0: abi bu şey enstrüman usu?
1: Valla demin de dediğimiz gibi işte hani bu işin mutfağından geldiğimizi belirttik. Hepimiz zaten hani bu işin okullarını da okuduk. O konuda birazcık mütevazi olmayacağız evet. Yani enstrümanlarımızı çalıyoruz şükürler olsun yani. Ve bu işi yıllardır benim kendi adıma konuşmam gerekirse dünyada çalmadığım büyük salon kalmadı. Carnegie Hall'den tut.
0: Hadi be.
1: Yani
0: vay be.
1: Royal Albert Hall'dan tut da Sony Center'ından tut da yani 10.000 üzerinde albüm çaldım ben.
0: Vay be.
1: Ondan sonra cima, film müzikleri, dizi
0: yani
1: müzikleri.
0: Yani bu omuzları boşuna, omuzu
1: yani
0: boşuna yırtmadık.
1: Yani 7 gramili adamlarla gittik. Avrupa'da konserler çaldık.
0: Müthiş.
1: Yani çalıyoruz şükürler olsun.
0: Çok şükür. Allah sağlık sıhhat.

0: Ben de olabilirim orada.
1: Hadi karar verin.
2: En suskun
0: evet. Ben herhalde.
2: En suskun
1: sen değil misin hocam?
2: Ben ortadayım abi.
1: İçinizde en telaşlı kim?
2: Göksun. Çok telaşlı.
1: Öyle mi? Neye telaşlanırsın mesela?
2: İşte iş yaparken falan öyle bir alışkanlık kaldı ya. Her şey bitsin bir önce falan. Hı. Güzel olsun. Hı. Ne bileyim. O işte etkiledi beni.
1: Öyle mi?
2: Çocukluğumdan beri var.
1: Sadece yani. Müzik konusunda mı yoksa hayatın geneline böyle bir şey var mı?
2: Geneline yayıldı artık.
1: Hı. İçinizde en sakin kim?
2: Herhal.
1: Abi sende hiçbir şey yok anladığım kadarıyla. Ne telaşlısı ne sakin.
0: Özel abi de sakindir aslında.
1: Sakin
0: o da sakin.
2: Ya bence hepimiz telaşlıyız.
3: Yani aslında yani şimdi sen sordun diye bir şey bir kefeye koymaya çalışıyoruz yani. Vallahi.
2: Ay çok iyiydi ya.
3: Aslında hepimiz birazcık
0: bir de yani.
3: İhale bana kaldı ya.
0: Birbirimize de benzemeye başladık ya. 14 senede.
3: Hafif paralellik var tabii yani.
1: Ya tabii bu tatlı bir bölüm gibi düşünelim.
0: Evet,
1: yoksa hani illa öyledir diye değil ama hani birinizinki bir tık daha fazla. Mesela içinizde en duygusal kim?
2: Galiba benim.
1: Öyle mi?
2: Çok duygusalımdır.
1: Ciddi
2: hemen
1: misin?
2: Dökerim gözyaşları hemen atarım.
1: Hadi ya. Tabii. Sizde biraz daha mı zor o ağlama?
0: Bence falan. De yani ikisi yarışırlar gibime geliyor.
1: Aa benim. Sen duygusal mısın abi? Hiç göstermiyorsun ha söyle.
2: Yabancım değil.
0: Hemen ağlayabilirim.
1: Hakikaten ya böyle televizyon. Ben de abi çok yaş ilerledikçe herhalde daha da çok çöküyoruz gibi geliyor. Ufacık bir şeyden böyle. Ekranda falan bir şey görsek kendi evet. Hayatımızla özdeşleştirip hemen
2: birazcık sempatiyi
1: falan.
2: Fazla yaşayabilen insanlarız. Empatiyi, sempatiyi fazla hissedebilen insanlar olduğumuz için çok çabuk gözyaşı dökebiliyoruz yani.
1: Vay. Duygusalın arkasından da bu acayip olmuş ya. İçinizde en paralı kim? Hadi bakalım. Haydi bakalım.
0: Haydi bakalım.
2: Benim alakam yok.
0: Ben de çekiliyorum. Çünkü abiler 12 yaştan beri çalışıyorlar.
1: Bayağı grup dağıldı farkında mısın?
2: Ya şükür hepimizin yatırımları var tabii ki.
1: Çok güzel. İçinizde en parasız kim diyeceğim ama çekildi zaten. Şaka şaka. En savurgan kim?
2: Ben savurganım.
1: Öyle mi?
2: Kendi adıma evet.
1: Abi seviyor musunuz alışveriş yapmayı?
2: Çok.
1: Ne hangi?
2: Bende ayakkabı ve mont hastalığı var.
1: Ciddi misin sen? Kaç
2: vallahi.
1: Tane var?
2: Valla çok var abi. Yani 3 gün önce bir mont almışımdır.
1: Hı.
2: Sonra bir tane bir yerde bir mont görürüm. Ah bu da çok güzelmiş deyip onu unuturum onu. 2 sene sonra gider onu giyerim mesela. 2 sene
1: ciddi
2: sonra
1: ha, hiç 2 sene giymeyip sonra giyiyorsun yani öyle.
2: Tabii unutuyorum çünkü.
1: Kaç tane olduğunu biliyor musun
2: bilmiyorum,
1: ayakkabı?
2: Yok.
1: Ayakkabı da mı var?
2: Ayakkabı ve mont hastalığım var.
1: Yani. Allah Allah. Sadece bu ikisini.
2: Evet.
1: Sizde?
0: Bende gözlük var. Gözlük hastalığı.
1: Gözlük.
0: Her yerde alırım. Ucuz, pahalı hiç fark etmez.
2: O evet abi.
0: Benzinciler satılan onlardan bile alırım yani.
1: Ciddi misin
0: evet.
1: Sen ya?
0: Bir de ayakkabı işte. Özellikle dediğim gibi bende de ayakkabı hastalığı var. Çok seviyorum.
1: Allah Allah. Bir de size lazım abi. Şimdi sonuçta sahneye
0: çıkıyor. Atmaya çıkıyorum. Da eskise bile dursun kenarda isterim.
1: Hadi ya ayakkabı. Duruyor mu? Baya var anladığım
0: var,
1: kadarıyla.
0: Var.
1: Sende abi var mı bir şey?
2: Benim de ayakkabı.
1: Ayakkabı.
2: Takıntım var evet.
1: Hadi ya.
2: Evet.
1: Böyle şey çok para harcıyor musunuz peki? Yani böyle alışverişe falan?
2: Tabii mecbursun bir yerde. Hani çünkü
1: marka takıntısı var mı abi?
2: Yok, üzerimize yakışsın.
1: Hı.
2: Bir de iyi kaliteli bir kumaş olsun.
1: Hı.
0: Bir de bizde komik bir şey var mesela.
1: Ne?
0: Seyahat ederken atıyorum birimiz bir yerde bir şey gördük ya hepimiz onu alırız gideriz.
1: Aha Rubato geldi. Vallahi 3 dedik.
0: Hemen 3'er tane alırız ya yani. Bir şey alacağımız zaman.
2: Şeyde
0: hemen...
2: hastalığı da var mesela bir gittiğim yerlerde baldır, pekmezdir. Hmm. Özellikle tesbih koleksiyonum olduğu için bir hastalık bende.
1: Ciddi misin?
2: Tesbih koleksiyonum var.
1: Kaç tane tesbih var?
2: 100 civarı vardır da.
1: Ciddi misin abi ya? Şimdi yanında var mı?
2: Arabada yok. Vardı da nereye koyduğumu hatırlamıyorum.
1: Arabadaymış haber geldi oradan.
2: Sende mi?
0: Abi çıkarma çarpacaklar tesbihi.
2: vardı da ne yaptığımı bilmiyorum.
1: Var ya tesbih ucuz kurtardım. Ben bileydim tesbih getirirdim ama.
2: Çok
1: yani
2: iyi
1: ben
2: olan,
1: bir tesbih getirirdim.
2: Çok iyi olan 10-15 tane var. Çok iyi olan.
1: Çok iyi olan derken hani
2: işte özel dişi, bilmem nedir falan.
1: Onların en iyisi hangisi? Bunlar bir de pahalı şeyler ya.
2: Tabii yani bir tanesi var. Nereden baksan şimdi fiyat vermeyeyim de.
1: Hı, çok yani, para
2: çok
1: yani.
2: Çok para yani.
1: Aa çok iyiymiş ya. Sizde yok ama öyle şey.
2: Birazcık.
0: Ben
2: onlara hediye veririm mesela. Hani bana gelir bir şey. Al bak at al bunu çektiririm atarım. Hı. Yani.
1: Size şeyde böyle

0: Hayranlardan falan böyle konserlerde monserlerde gelen hediyeler medyeler falan olur mu?
1: Oluyor tabii. Tabii ki oluyor.
0: Hmm.
2: Tesbih geliyor değil mi Özel abi? Tesbih.
0: Zaten tesbihlerin çoğu oradan herhalde anladığım kadarıyla.
1: Hani tesbihe bakıyorum, hani değerli bir şeyse hemen koyuyorum.
0: Şeye önem verir misiniz abi, böyle doğum günlerine falan önem verir misiniz? Yani
3: veririz
0: hani, tabii. Kutlar mısınız doğum günü?
1: Kutlarız. Sahnede kutlarız.
0: Sizin doğum günleri ne? Hangi ay?
2: 8 Mayıs.
0: 8 Mayıs.
1: 8 Şubat.
0: 8 Şubat.
1: 18 Ocak.
0: 18 Ocak. Kutluyor musunuz abi? Böyle sürpriz müpriz falan çaktırmadan.
2: Yapıyoruz.
0: Genelde doğum günü sahibi bilmiyor, ayağına yatar falan. Aa unutmuşum falan der. Pasta yok, kesiyorsunuz.
1: Pasta kesiyoruz. Artık öyle bir oldu ki artık niye, ne oluyor lan? İşte niye kutlamadınız doğum günümü falan. Oraya geldik yani.
3: İstiyoruz ya.
0: Hediye alıyor musunuz abi peki?
1: Tabii ki alırız. Yani
0: en son,
1: grup adına bir dakika, hediye
0: en
1: alırız.
0: Son, yani. En son kimin doğum günüydü bir dakika?
1: Erenpin'di galiba.
0: Ne aldınız abi hediye? Beraber mi giriyorsunuz hediyeye?
1: Beraber herkes... alıyoruz ya, ne bileyim bir altın
2: yani
1: alırız.
2: Doğum günü
1: şey
2: şart
1: alırız.
2: Değil yani.
0: Altın mı?
1: Ne bileyim öyle bir şey yani.
0: Ciddi abi Özer abi ne olur bak benim doğum günümde kutlayın. Çok rica edeceğim.
2: Ya doğum günü yani dışında da hediye alıyoruz.
0: Burada bir kaldınız bu yalnız, arada bir es verdiniz kutlayın deyince.
1: Ne zaman doğum günü söyle abicim sen.
0: Canımsın. Yok şaka yapıyorum ya.
2: Evet öğrenin ya. Tarihi bu arada.
0: Benim doğum günüm 12 Şubat.
3: 12 Şubat.
2: Aa, sen balık burcu.
3: Kova.
0: 12 Şubat kova. Mı? Kova abi ha. Kova. 12 Şubat. Evet. 8 Şubat birbirimize yakın. Evet. Sen de mi kovasın?
3: Evet.
0: Abi biz seninle beraber devam edelim muhabbeti.
3: Beraber kutlarız.
0: Olur vallahi ya. Tamam. İçinizde en tutucu?
1: Hepimiz.
0: Hepiniz.
1: Oğlum bak onu söyleyebilirim. Hepimiz birazcık eski kafayız, tutucuyuz yani.
0: İçinizde en komik kim?
2: Göksel abi komik.
1: Biraz komikim. Bilmiyorum. Öyle miyim yani?
2: Evet. Komiktir.
0: İçinizde en ciddi kim abi?
2: En ciddi. Özel abi galiba ciddi.
0: Canınız var ya bak bu anı hiç unutmayacağım. Tam senin arkandan Nazlı.
2: Tamam ben mi?
0: Kaşla.
2: Özel abi ciddiydi. Özellikle enstrüman çalarken Özel abi çok ciddiydi.
0: Hiç yaklaşmayacaksın yani, yanına yani.
2: Acayiptir yani. Karizmadır yani.
0: Yok canım hepiniz karizmasınız.
1: Videoda falan yani, ya da çalarken ya da söylerken hani bir ciddiyetim var galiba birazcık evet.
2: Özel abi çocukluk videoları gördük orada bile yani koca adam gibi ciddiyet var Özel abi de enstrüman çalarken.
0: Vallahi çok güzel. Bu arada bu sene şeyler sahneler konserler falan yoğun mu? Bundan sonraki
1: yoğun,
0: süreç
1: yoğun.
0: Nerelerde olacaksınız? Var mı belli olan bir yerler yoksa?
1: Vallahi geç, var. Önümüzdeki günlerde işte
2: Moda Kayıkhane var.
1: İstanbul'da var. Moda Kayıkhane bu cuma Bodrum'dayız. Oradan Kıbrıs'a geçiyoruz. Oradan İstanbul'da bir kutlamada özel bir etkinlikte çalacağız. Sorusunu takvimde ya, yazıyor
0: tamam
1: ya, yani.
0: Tamam
1: yani.
0: Sosyal medyadan sosyal medyadan zaten paylaşıyorsunuz. Sahne öncesinde böyle bir ritüeliniz falan var mıdır abi yaptığınız bir şey?
1: Var.
0: Ne?
3: Dua ederiz.
0: Ciddi misin?
3: Vallahi üç kişi böyle sarılırız.
0: Aa!
3: Özel abi dua okur.
0: Ciddi misin ya?
3: Tabii.
0: Aa, bu çok güzel bir şey ya. Vallahi.
1: Kazasız belasız
0: yani
1: değil.
0: Yani böyle birbirinize
1: dua
0: sarılıp
1: ederiz, evet.
0: Aa, ne güzel bir şey ya. Ben ilk defa duyuyorum bunu.
1: Hiç bırakmadığımız bir ritüeldir
0: bu. Aksatmadınız yani.
1: Evet, evet.
0: Abi çok güzel bir şeymiş ya. Vallahi. Yaşadığınız aksilik maksilik falan filan bir şeyler oluyor mu hiç?
1: Şükürler olsun olmuyor. Yani bizim dinleyicimiz bizi o kadar biz müsaade etmiyoruz aslında. Şöyle müsaade etmiyoruz. Müsaade etmeden kastım. O kadar arka arkaya konuşmadan etmeden çalıyoruz ve söylüyoruz ki insanlar artık bu şarkı falan hop bitirip iniyoruz aşağıya.
0: Sahnede sadece aslında hani
1: müzik aksaklıklar olabiliyor.
0: Müzik var aslında
1: müzik
0: yani.
1: Var sahne,
0: öyle evet. Çok sohbet muhabbet falan filan.
1: Zaten konserin başında da biz fazla konuşmayı sevmediğimizi insanlara deklare ediyoruz. Daha çok müzik yapacağız. Şarkılarımıza da eşlik edin bak.
0: Paramızı alıp gideceğiz hocam. Bizi konuşturmayın yani şimdi. Allah Allah.
1: Vallahi söylüyoruz yani. Yani fazla konuşmayacağız. Müzik yapacağız. Şarkılarımıza da eşlik ederseniz memnun oluruz. Hoş geldiniz deyip başlıyoruz yani.
0: Vallahi
2: bir de ekibimizle yıllardır kaç kişi beraber bu çalışıyoruz.
0: Biz şu anda 3 kişi aslında rubato 3 kişi değil.
2: Kaç? 15 mi? 18 mi?
0: 16 kişi misin sen?
3: 16 kişiyiz.
0: 2 arkadaş burada. O arka değil mi?
2: Onlar da dahil.
3: Mertcan bizim menajerimiz.
0: Bir dakika ismini duymuyorum.
3: Mertcan bizim menajerimiz. Can da bizim yardımcımız.
1: Yoldaşımız, asistanımız.
0: Harika.
1: Kardeşimiz.
0: Mertcan süper.
1: Mertcan Can.
0: Mert Can ve Can.
1: Evet.
0: Süper ya valla.
2: Yıllardır da beraber çalıştığımız bir ekip var. O yüzden yani en küçük hatayı bile hemen aralarında.
0: Aynı kişiler mi bunlar?
1: Evet.
0: Değişim falan çok.
1: Sahne amirimiz mesela Aziz. Hı. 14 senedir bizimle.
0: Yani bu da o ne yapıyor abi? Sahne amiri dediğin ne yapıyor?
1: Sahneyi kuruyor.
0: Öyle bizim mi?
1: Enstrümanları hazırlıyor. Hı. Davulu yerleştiriyor. Biraz şeyi bakıyor. Ne nerede duracak? Hani sahnenin çünkü 5 metrekare sahne oluyor bazen. Hı. 10 metrekare de sahne oluyor. Hı hı hı. Bunu düzenleyecek bir adama ihtiyaç var. O da Aziz. Aziz Kodal. Hı hı. Yani bu aslında şeyle ölçülmez mi? Bir insanın etrafında ne kadar uzun sene insan varsa, hı hı, doğru insanla çalışıyordur. Doğru tabii, insanla arkadaşlık yapıyordur.
0: Tabii tabii çok doğru. Yani o sürekli sirkülasyon olması
1: olmaz.
0: Orada bir sorun şeyi getiriyor aklına.
1: Küçük bakışmalarla anlaşabiliyoruz mesela, işaret bile etmeden yani. Hı. Yaptığımızda mesela hemen anlıyor.
3: 14 sene olmuş abi.
0: Maşallah.
2: Ve Türkiye'nin en iyi müzisyenleriyle beraberiz bu arada. Onlara da
0: o isimler değil mi?
2: Evet.
0: Onlara da buradan selamlar olsun. Abi şimdi sırayla nokta noktaya çok üşenirim.
1: Spor yapmaya.
0: Öyle mi?
1: Birazcık üşengecim o konuda. Eşimin deflemesiyle yapıyorum yani.
0: Yapıyor musun abi?
1: Yapıyorum ama
0: ne yapıyorsun? Spor salonuna. Abi güzel. Yüzme güzel. Sana da iyi gelir zaten o
1: evet,
0: olayla.
1: Evet, omuzdan dolayı biraz ara verdim şu ara ama yüzüyorum yani.
0: Merak etme. Ben spora başladım deyip hiç onun devamını getirmeyen çok kişi biliyorum zaten. Abi sendeyiz. Bir gün mutlaka nokta noktaya gideceğim.
3: Alaska'ya gideyim.
0: Ben. Alaska. Şimdi mi geldi aklına? Sanki
3: yok
0: bir...
3: yok böyle bir şeyim vardır. Orada işte beyaz ayılar falan filan var ya. Heh. Onları çok merak ediyorum. Onlarla böyle deniz anaları.
0: Yine de çok yaklaşma da gözünü yok. Seveyim yani.
3: Öyle karşıdan beraber bakışacağız onlara.
0: Soğuğu mu seversin sıcak?
3: Soğuğu severim.
0: Sizde?
2: Ben sıcağı severim.
0: Sıcak. Özer abi
1: sen ne? Ben soğukçuyum.
0: Soğuk valla.
1: Ocak kış çocuğuyuz ondan.
0: Ondandır. Nokta nokta olmazsa yaşayamam.
2: Ailem. Ailem diyeyim.
0: Allah her zaman da beraber olmayın. Şu an nokta nokta olsa dayanamam yerim.
1: Nokta nokta olsa dayanamam yerim. Valla bir kıymalı makarna.
0: Olsa, abi hazırlayacağımızdan falan değil. Öyle heveslenme yani.
1: Olsa dayanamam öyle yani. Söylüyorsun. Karnım tok olmasına rağmen.
0: Kıymalı makarna.
1: Kıymalı
0: mı?
1: Makarna.
0: Hiç...
1: Bolognese değil, kıymalı makarna. Anne baba usulü. Bizim anamın çok, rahmetli anamın çok, yaptığı.
0: En sevdiğin
1: gibi.
0: Yemek ne bu arada?
1: Kuru fasulye, pilav, soğan.
0: Kuru fasulye, pilav, soğan. Dün de bunun Asil'le muhabbetini yaptık, Asil Gök'le. Derya Ulu yapıyormuş da güzel yapıyormuş.
1: Ben
0: abi sizin
1: yaparım.
0: Sizin ya öyle mi?
1: Acayip yaparım.
0: Pardon da yani ben böyle çok güzel yaparım deyip ondan sonra heveslendirip vallahi... yayında bir de gel sana yapayım diyen çok biliyorum ama hiç.
1: Vallahi stüdyo orada. Biz çağırıyoruz gelene hemen orada nohuttur, kuru fasulyedir.
0: Çok güzel ya. Vallahi billahi. Bir gün gidelim. Ama bir gün sahneye ne olur Nazlı Hanım. Çok rica edeceğim. Sizde yemekler en sevdiğin yemek?
2: Benim seviyorum. Hepsini seviyorum ben.
0: Öyle mi? Vallahi. Ayırdığın bir şey var mı? Yok uzak dururum dediğin. Sen de abi?
2: Ben döner gördüğünüz zaman yerim.
0: Ciddi misin? Çok seviyorsun yani. Nokta noktadan çok korkarım. Var mıdır?
3: Güzel soru.
0: Evet.
3: Kimden korkayım?
0: Kimden? İlla biri olması gerekmiyor. Bir şey de olabilir.
2: Nazardan korkarsın abi.
3: Nazardan korkarım evet. O nazar yüzünden başımıza neler geldi yani.
0: Ne geldi?
3: Of anlatmakla bitmez yani.
0: Allah Allah ne geldi ki?
3: Bin tane.
0: Ciddi misin sen ya?
3: Evet.
0: Ben mesela o konuda akıllandım. Bir şey bak az önce Özer abi sen söyledin galiba. Bir şey şekillenmeden, netleşmeden söylemiyoruz
1: evet,
0: muhabbeti.
1: Aynen.
0: Bu herhalde hepimizde var anladığım kadarıyla.
1: Aynen öyle.
0: Yalnız kalınca nokta nokta olsun isterim.
2: Yalnız kalınca.
0: Evet.
2: Ne olsun isterim yalnız kalınca?
3: Daha ne isteyeyim diyorsun?
1: Yalnızlık yeter tek başına.
2: Yeter, diyeyim. Evet yalnızlık yeter. Başka bir şey istemem diyeyim.
0: Ay. Merhabalar, bir dakika dur şu gözlüğümü takayım. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Rubato ekibine sevgiler.
1: Bizden de sevgiler.
0: Fado ve blues tadında demiş.
1: Hay su.
0: Selamlar sevgiler.
1: Güzel benzetme.
0: Ankara'dan selamlar gönderen dinleyicimiz... bir hanımefendi ona da selamlar gönderelim. Adana sıcağını bile serinleten o muazzam sesler tınılar.
1: Canım benim.
0: Adamın hamurusunuz çok seviyoruz sizi demiş. Kaan Bey göndermiş. Kocaman sarılıyoruz. Sizi dinlerken çay ocağındaki bardaklar bile kendiliğinden melodiye geliyor. Tolga Bey göndermiş. Konya'dan doyumsuz ezgilerinize neyin kafasını yaşıyoruz bilen yok ama çok memnunuz demiş. Bir de böyle bir şey var. Sizin adam insan coşuyor gidiyor alıyor başını gidiyor. Ayrı bir keyif yani. Bu güzel bir şey değil mi? Böyle seviliyor olmak falan.
1: Tabii. Güzel. Tabii ki çok güzel. Yani zaten bir şey yaparken amaç nedir? Hani kitlelere ulaşmak, onlar tarafından benimsenmek, sonra da sevilmek, kalplerine girmek, onlardan bir parçaymış gibi, ailelerinden bir parçaymış gibi olmak. Biz bugün çok sevdiğimiz sanatçıları kaybettiğimizde ailemizden birisini kaybetmiş gibi hissederiz ya.
0: Evet.
1: Yani geçenlerde de yaşadığımız bu büyük sanatçıların vefatı, Ferdi abi öldüğünde mesela ailemden birisini kaybetmiş gibi hissettim Ne bileyim
0: insan inanamıyor mesela ne
1: Özkan
0: bileyim,
1: abi vefat ettiğinde
0: Volkan Konak Volkan gibi dev bir isim
1: Volkan abi vefat ettiğinde ailemden birisini kaybetmiş gibi öyle üzüldüm. Neşet Ertaş vefat ettiğinde ailemden birisi gitmiş gibi üzüldüm. Biz de yavaş yavaş oralara geldik galiba.
0: Bir an öbür tarafta bir davran mı gözünü seveyim?
1: Yok hayır o anlamda değil. Ailelerinden biri olarak kabul ettikleri noktaya geldik.
0: Ha tamam.
1: Anlamında söylüyorum. İnsanlar bizi gerçekten ailelerinden birisi gibi. Mesela geliyor.
0: Bu sizde bir sorumluluk hissi uyandırıyor mu? Yani dediğimize, yaptığımıza, ettiğimize dikkat edelim falan diye.
1: Tabii ki. Geliyor mesela 15 sene, 10 sene önceki fotoğrafı. Abi bak diyor 10 sene önce diyor fotoğrafımıza bak diyor. Arşivinde saklıyor o fotoğrafı. 10 sene önce beraber fotoğraf çekilmişiz. Biz hatırlıyoruz veya hatırlamıyoruz. Ama 10 sene önce gelmiş. Bu da diyor 5 sene önceki fotoğrafımız bak diyor.
0: Vay be.
1: Yani şimdi böyle bir durumda insanlara karşı hissettiğiniz bir sorumluluk oluyor.
0: Çok güzel bir şey bu ya. Gerçekten çok güzel bir şey. Şimdi yavaş yavaş yayınımızın sonuna geliyoruz. Kısa zaman içerisinde gelecek olan yeni bir şarkı. Yepyeni bir şarkı bu. Anladığım kadarıyla herhalde bir ay içerisinde. Bu arada bu algoritmalara falan siz uyuyor musunuz? Yani hani kısa zamanda artık şarkı çıkartmak gerekiyor durumu.
1: Uyumuyorduk da artık uydurmaya, çocuklar bizi alıştırmaya çalışıyorlar o duruma. Biz albüm kafasındaydık. 10 şarkı 10 şarkı çıkartıp 9 şarkı 8 şarkı çıkartıyorduk. Teker teker işte 1,5 ay 1 ay arayla algoritmalara uyalım diye. Bizi kandırdılar artık ya.
3: Gençleşiyoruz artık.
1: Yani, o kafaya girmemiz
0: oraya
1: lazım.
0: Oraya gelmek yani. Lazım. Yani, beklenti lazım. Çünkü o yönde. Şimdi kelime ve aklınıza ilk gelenleri soracağım. Sırayla devam edeceğim abi. Hayat.
1: Güç.
0: Mevki.
1: Gelip geçici.
0: Ay para.
1: Güç.
0: Güç. Yemek.
1: Gerekli.
0: Sahne.
1: Müzik.
0: Kırmızı.
1: Mavi.
0: Anne.
1: Allah rahmet eylesin.
0: Allah rahmet eylesin.
1: Bütün annelerimizin ellerinden öperim.
0: Aynen. Arkadaş.
4: Severim.
0: Seversin. En sevdiğin arkadaşın kim abi? Hadi buyur bakalım.
4: En sevdiğim arkadaşım. Bir sürü arkadaşım var. İsim verirsem diğerleri
0: ayıp olur diyorsun. Kalem.
1: Sanat.
0: Vay. Sağlık.
1: Gerekli.
0: Sosyal medya.
1: Gerekli.
0: Takip ediyor musunuz bu arada sosyal medyayı? Yani ne bileyim ayak uydurmaya çalışıyor
1: benim
0: musunuz?
1: Benim çok aram yok ya.
0: Öyle mi?
1: Kendi sayfam var evet ama.
0: Bir Rubato sayfası haricinde Rubato sizin sayfası sayfanız,
1: haricinde yani kendi sayfalarımız da var. Ama çok alakam yok benim yani.
0: Abi üçünüze birden Radyo Sputnik. Senden başlıyorum Özer abi.
1: Türkiye'deki ender radyolardan doğru yayın yapan.
0: Ah.
1: Doğru işler yapan Ender Radyolar'dan
0: bir canımsın, iyi ki varsın. Her zaman da sizi bekliyoruz tabii. Sendeyiz.
4: Ben güzel enerji diyorum.
0: Aa süper.
1: Beni çok seviyorsunuz.
0: İşte final buydu. Harikasınız. Ya çok teşekkür ediyorum ben.
1: Biz teşekkür ediyoruz.
0: Valla ayağınıza yüreğinize sağlık.
1: Biz teşekkür ediyoruz. Bizi burada çok güzel ağırlıyorsun her seferinde gerçekten.
0: Abi asıl size çok teşekkürler. Bizi çünkü kırmıyorsunuz. Sizi ayrı seviyorum biliyorsunuz.
1: Bir de bizim için ayrı bir şey oluyor. Biz böyle hani gidip çalmadığımız, müzik çalmayan, işte sohbet ettiğimiz böyle bir programlara çok fazla gitmediğimiz için.
0: Abi o zaman
1: burası bizim için özel oluyor. Sana geldiğimiz zaman her seferinde yani.
0: Süpersin. Ama bundan sonra o zaman şöyle bir şey yapalım. Sadece bir kereye mahsus olmak üzere stüdyomuz da geniş. Bir programı bundan sonraki gerçekleştireceğimiz tarihini bilmiyorum. Konuşuruz. Sevgili Nazlı Hanım'la konuşuyoruz zaten. O zaman da böyle müzikli bir program yaparız. Ne dersin uyar mı? Ya
1: ona da varız.
0: Sizi yormazsak tabii.
1: Ona da varız.
0: Madem öyle bir tane programımızı öyle yaparız. Bir tane canlı yaparız.
1: Şundan dolayı bunu söyledim. İnsanlar bizi işte bakıyor. Abi sen ne kadar neşeliymişsiniz diyorlar mesela.
0: Harika.
1: Ya ne kadar konuşkanmışsınız.
0: Gerçekten
1: kadar,
0: öyle.
1: Yani şöyleymişsiniz böyleymişsiniz. Şimdi o nereye koyduklarını söylemeyelim de. Yaptığımız müzikten söylediğimiz tarzdan dolayı bizi... Ağır abiler falan zannediyorlar. Biz...
0: yok sohbetleri gerçekten çok güzel sevgili dinleyiciler. Tekrar çok teşekkür ediyorum.
1: Biz teşekkür ederiz.
0: Sevgili Nazlı Yalçın'a, Emel Yalçın'a selamlarımı iletiyorum. Selamlar. Çok teşekkür ediyorum. Ekip arkadaşlarıma da keza. Hanımlar beyler sizlere de teşekkürler. Rubato konuğumdu bugün. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.

Okan Aslan'la gün ortası sona erdi. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik özel haber.
1: Bursa'nın İznik ilçesindeki Roma Tiyatrosu'nda yürütülen kazılar Bizans dönemine ait önemli bir bulguyu ortaya çıkardı. Tiyatronun güneyindeki nekropol anında bulunan iskeletler üzerinde yapılan incelemelerde Anadolu'daki en erken veba örneğine rastlandı. Temmuz ayından bu yana sürdürülen çalışmalarda yetişkin kadın, erkek ve çocuklara ait yaklaşık 20 iskelet gün yüzüne çıkarıldı. İznik Roma Tiyatrosu'ndaki kazı ve restorasyon çalışmaları, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izni ve desteğiyle yaklaşık 10 dönümlük alanda yürütülüyor. Bizans döneminde nekropol olarak kullanıldığı belirlenen bölgede yaklaşık 20 bireye ait iskelet kalıntısı bulundu. Kazı Başkanı ve 9 Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Aygün Ekin Meriç, gide daha önce bulunan kemikler üzerinde yapılan incelemelerin önemli bir sonucu ortaya çıkardığını söyledi. Meriç, buradaki kemikler üzerinde daha önce yapılan incelemelerde Anadolu'daki en erken veba örneğine rastlandı. Bu çok önemli bir bulgu, dedi. Tiyatronun güneyindeki alanda ilk iskelet buluntularına 2015 yılındaki çalışmalarda rastlandı. Bu yıl Temmuz başında yeniden aynı bölgede kazılara başlandı. Ortaya çıkarılan iskeletlerin yetişkin kadın, erkek ve çocuklara ait olduğu belirlendi. Bulgular, alanın özellikle Bizans döneminde bireysel gömüler için mezarlık olarak kullanıldığını gösterdi. Mezarlar yüzeyden yaklaşık 1 metre derinlikte ortaya çıkarıldı. Bazı bireylerin üst üste, bazılarının ise tek başına gömüldüğü tespit edildi. İskeletlerin doğuya bakacak ve elleri karınlarının üzerinde olacak şekilde yerleştirilmesi, gömülerin Hristiyan defin geleneğine uygun biçimde yapıldığını ortaya koydu. Mezarlarda çok fazla eşyaya rastlanmazken birkaç boncuk bulundu. Nekropol alanındaki araştırmalara Türkiye'den ve yurt dışından farklı üniversitelerden uzmanlar da katılıyor. Kanada'da McMaster Üniversitesi, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Rutgers Üniversitesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ve Muş Alparslan Üniversitesi'nden araştırmacılar bölgede çalışmalar yürütüyor. Kazılarda iskelet kalıntılarının yanı sıra yüzük taşı, boncuk ve seramik gibi eserler de gün yüzüne çıkarılıyor. Kazılar İznik Roma Tiyatrosu'nun yalnızca gösteriler için kullanılan bir yapı olmadığını da ortaya koyuyor. Tiyatro alanının farklı dönemlerde mezarlık, dini yapı ve üretim alanı olarak kullanıldığı belirlendi. Bölgede nekropollerin yanı sıra kilise kalıntıları ve çini fırınları da bulunuyor. Kazı ekibine göre bu bulgular Roma döneminden Bizans ve sonraki dönemlere kadar alanın geçirdiği değişimi bir arada gözler önüne seriyor. İznik Roma Tiyatrosu'nun güneyindeki Bizans dönemine ait nekropolde yaklaşık 20 bireyin iskelet kalıntısı gün yüzüne çıkarıldı. Kemikler üzerinde yapılan incelemelerde Anadolu'da bugüne kadar tespit edilen en erken veba örneğine rastlandı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Haber frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Saç kestirmek ya da kazıtmak gürleşme sağlamıyor. Halk arasında saçları kesmenin ya da kazıtmanın saçların daha hızlı, gür ve sağlıklı uzamasına yardımcı olduğu yönünde yaygın bir inanış bulunsa da bilimsel veriler saç tellerini kısaltmanın büyüme sürecine belirgin bir katkı sunmadığını gösteriyor. Saçın büyüme mekanizması kafa derisinin yaklaşık 2 ila 4 milimetre derinliğindeki saç foliküllerinde yürütülüyor. Folikülün tabanındaki hızlı bölünen hücrelerden oluşan saç matrisi, dermal papilladan gelen büyüme sinyalleri, kılcal damarlardan sağlanan oksijen ve besin desteği sayesinde kesintisiz şekilde yeni hücreler üreterek bu hücrelerin farklılaşması ve düzenli hareketiyle saç telini yüzeye doğru itiyor. Bu ilerleme esnasında keratin proteinleriyle dolarak çekirdeklerini ve hücresel yapılarını yitiren hücreler keratinleşip saçın yeni kısmını meydana getiriyor. Saç teli kafa derisinin üzerine çıktığı andan itibaren canlılığını yitirmiş ve sertleşmiş bir dokuya dönüştüğü için yüzeydeki teli kesmek, kökteki canlı yapılara herhangi bir biyolojik uyarı iletmediği gibi büyüme ivmesini de etkilemiyor. Bununla birlikte saçın yoğunluğunu büyük oranda folikül sayısına ve bunların verimliliğine bağlı olduğundan ve yetişkinlerde folikül sayısı standart şartlarda sabit kaldığından kesim işlemi gürleşme sağlamıyor. Ancak hastalık, yaralanma, beslenme eksikliği ya da geçici dökülmeler sebebiyle yavaşlayan foliküler sorunun giderilmesiyle tekrar aktif hale gelip saç yoğunluğunu eski seviyesine ulaştırabiliyor. Saç kesiminin ya da kazıtmanın yararlı olduğu algısı, işlem sonrası çıkan uçların küt yapısı nedeniyle saçın daha bakımlı durmasından kaynaklanıyor. Gerçekte uzama süresini genetik yapı, beslenme düzeni ve genel sağlık tablosu şekillendiriyor. Uzmanlar saçı korumak adına dengeli beslenmeyi, saçı yıpratıcı kimyasallar ve ısıdan uzak tutmayı, ayrıca kırıkları temizleyerek kopmaları önleyen ve saça daha canlı bir hacim kazandıran düzenli kesimleri tavsiye ediyor. Halk arasında saç kestirmenin veya kazıtmanın saçı daha hızlı ve gür uzattığı inancı yaygın olsa da uzmanlar yüzeydeki teli kesmenin saç köklerindeki büyüme hızını veya gürlüğü etkilemediğini, saç sağlığı ve uzama hızının genetik ve beslenme gibi faktörlere bağlı olduğunu belirtiyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber.
2: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre kısa süreli ziyaretçi statüsüyle ABD'ye giriş yaptıktan sonra ülkede kalıcı olabilmek adına sığınma başvurusuna bulunan veya sığınma statüsü arayan yabancıların vizeleri iptal edilecek. ABD basınındaki değerlendirmelere göre uygulama 2016 ile 2026 yılları arasında verilen B1 ve B2 yani ticari ve turistik vizeleri kapsayacak. Buna göre düzenleme yaklaşık 200 bin kişiyi kapsama alacak. Halihazırda sığınma başvurusu inceleme aşamasında olan yabancılar, ticari veya turistik ziyaretçi haklarını kaybedecek ve yasal statüleri yeniden sınıflandırılacak. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Christopher Landau, Amerikan sığınma mekanizmasının uzun süredir asılsız ve geçersiz başvurularla meşgul edildiğini savundu. İnsan hakları örgütleri uygulamanın ifade özgürlüğü ve adil yargılanma hakkını zedelediğini belirterek tepki gösterdi. ABD yönetimi ticari ve turistik vizelerle ülkeye giriş yapıp ardından sığınma başvurusunda bulunan yaklaşık 200 bin kişinin vizelerini iptal etmeye hazırlanıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler Radyo Sputnik.

0: kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
1: Dingo'nun kimin girip kimin çıktığını bilmediğimiz dağınık ve kalabalık yerleri ifade etmek için dingo'nun ağırı deyimini sıklıkla kullanırız. Kulağa sanki yabancı bir yerin adı gibi geliyor, değil mi? Oysa deyimin kökü tam da bu topraklarda 1800'lerin başında İstanbul'da. 3 Eylül 1872'de İstanbullular ilk kez bir atlı tramvaya biniyor. New York'ta doğmuş, Avrupa'yı dolaşmış bu yeni ulaşım aracı nihayet Osmanlı topraklarına da ulaşmış. Azapkapı-Ortaköy hattında işler yolunda gidiyor ama Şişhane yokuşunda tramvayı çeken atlar bir hayli yoruluyor. Bu nedenle atlar Taksim'de bir ahıra çekiliyor, dinleniyor. Yerlerine yeni atlar geliyor. O ahırın işletmecisi ise Dingo adında bir Rum vatandaşı. Ama Dingo çokça dağınık biri. Ahıra giren çıkan belli değil.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Türkiye tarımsal üretimde dünyada ilk 10 ülke arasında yer alıyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın açıkladığı verilere göre Türkiye 2025 yılında 83,2 milyar dolarlık tarımsal üretimle dünyada 7. Avrupa'da ise 1. sırada yer aldı. 2002 yılında 24,5 milyar dolar olan tarımsal üretim değerinin geçen sürede yaklaşık 3,5 katına çıktığı belirtildi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nde düzenlenen konferansta Türkiye'nin tarımsal üretimle ilişkin verileri paylaştı. Türkiye'nin 2002 yılında 24,5 milyar dolarlık tarımsal üretimle dünyada 12. sırada bulunduğunu belirten Yumaklı, 2025'te bu rakamın 83,2 milyar dolara yükseldiğini söyledi. Böylece Türkiye tarımsal üretimde dünyada 7. Avrupa'da ise ilk sıraya çıktı. Türkiye'de tarımın gerilediği ve ülkenin ithalata bağımlı hale geldiği yönündeki değerlendirmelere de değinildi. Yumaklı, Türkiye'nin birçok temel ve stratejik tarım ürününde kendi kendine yeterli olduğunu söyledi. Ülkede ticari olarak 206 farklı bitkisel ürünün yetiştirildiğini belirten bakan, dünyada üretilen her tarım ürününün Türkiye'de yetiştirilmesinin mümkün olmadığını da ifade etti. Konferansta sulama yatırımlarına ilişkin veriler de paylaşıldı. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 2002 yılından bu yana 120 bin kilometreden fazla altyapı inşa edildiği belirtildi. Bu uzunluğun dünyanın çevresini yaklaşık 3 kez dolaşmaya yetecek mesafeye karşılık geldiği kaydedildi. Ağaçlandırma çalışmalarına da değinen Yumaklı, Türkiye'de yılda yaklaşık 500 milyon tohum ve fidanın toprakla buluşturulduğunu söyledi. Türkiye'nin ağaçlandığı Avrupa'da ilk sırada yer aldığını belirten Yumaklı, 11 Kasım 2025'te ülke genelinde tek bir günde 14 milyon tohum ve fidan dikildiğini aktardı. Orman yangınlarıyla mücadele kapasitesine ilişkin de bilgi verildi.

0: Geçen yıl yangın söndürme çalışmalarında 28 uçak ve 119 helikopterin görev yaptığı, Türkiye'nin ormanlarının 14 insansız hava aracıyla takip edildiği belirtildi. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre Türkiye 2025 yılında 83,2 milyar dolarlık tarımsal üretimle dünyada 7. Avrupa'da ise 1. sırada yer aldı. 2002'de 24,5 milyar dolar olan tarımsal üretim değerinin geçen sürede 83,2 milyar dolara yükseldiği bildirildi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli müzikler Radyo Sputnik.

Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Uyku süresi yalnızca gün içindeki enerji seviyesini değil, vücudun biyolojik yaşlanma hızını da etkiliyor olabilir. Yaklaşık 500.000 kişinin verilerinin incelendiği yeni bir araştırmada günde 6 saatten az ve 8 saatten fazla uyuyanlarda birçok organın daha hızlı yaşlanma eğiliminde olduğu belirlendi. En düşük biyolojik yaşlanma düzeyi ise günde yaklaşık 6,5 ila 8 saat uyuyanlarda görüldü. Araştırma Kolombiya Üniversitesi bilim insanları tarafından yürütüldü. Çalışmada yaklaşık 500.000 kişinin verileri incelendi. Araştırmacılar tıbbi görüntülerden organlarla ilişkili proteinlere ve kaki moleküllere kadar farklı verileri değerlendirdi. Katılımcıların günlük uyku süreleri de 17 organ sistemini kapsayan 23 farklı biyolojik yaşlanma ölçümüyle karşılaştırıldı. Sonuçlara göre günde 6 saatten az uyuyanlarla 8 saatten fazla uyuyanlarda biyolojik yaşlanmanın daha hızlı olma eğiliminde olduğu görüldü. En düşük biyolojik yaşlanma düzeyleri ise günde 6,4 ila 7,8 saat uyuyan kişilerde tespit edildi. Araştırmada kısa uyku süresi, obezite, tip 2 diyabet, yüksek tansiyon, iskemik kalp hastalığı ve kalp ritim bozuklukları ile ilişkilendirildi. 6 saatten az uyuyanlarda depresif dönemler ve anksiyete bozuklukları ile bağlantıda dikkat çekti. Hem kısa hem de uzun uyku sürelerinin kronik obstrüktif akciğer hastalığı yani KOAH ve astımla ilişkili olduğu görüldü. Benzer şekilde gastrit ve reflü dahil bazı sindirim sistemi rahatsızlıklarıyla da bağlantı tespit edildi. Araştırmanın başındaki Kolombiya Üniversitesi Radyoloji Bölümü öğretim üyesi Jun Hoven, çok az ve çok fazla uykunun neredeyse her organda daha hızlı yaşlanmayla ilişkili olduğunu söyledi. Ancak araştırmacılar önemli bir noktaya da dikkat çekiyor. Çalışma, uyku süresinin vücudun yaşlanmasını doğrudan hızlandırdığını kanıyor. Bulgular yalnızca çok az ya da çok fazla uykuyla daha hızlı biyolojik yaşlanma arasında bir bağlantı olduğunu gösteriyor. Yaklaşık 500.000 kişinin verilerinin incelendiği araştırmada günde 6 saatten az ve 8 saatten fazla uykunun birçok organda daha hızlı biyolojik yaşlanmayla bağlantılı olduğu belirlendi. En düşük yaşlanma düzeyi ise 6,4 ila 7,8 saat uyuyanlarda görüldü. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

Radyo Sputnik, karasal yayına Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Rusya satın alma gücü paritesine göre Avrupa'nın en büyük ekonomisi oldu. Rusya satın alma gücü paritesine göre dünyanın en büyük ekonomileri arasında 4. sıraya yükseldi. Uluslararası Para Fonu'nun tahminlerini temel alan verilere göre Rusya ekonomisinin satın alma gücü paritesine göre büyüklüğünün 2026'da 7,34 trilyon dolara ulaşması bekleniyor. Bu rakamla Rusya, Çin, ABD ve Hindistan'ın ardından 4. sırada yer alırken Avrupa'nın ise en büyük ekonomisi konumunda bulunuyor. Vigil Capitalist tarafından IMF projeksiyonları temel alınarak hazırlanan verilere göre listenin ilk sırasında Çin bulunuyor. Çin ekonomisinin satın alma gücü paritesine göre büyüklüğünün 2026'da 43,49 trilyon dolar olması bekleniyor. Çin'i 31,82 trilyon dolarla ABD takip ediyor. Listenin 3. sırasında ise 19,14 trilyon dolarlık ekonomik büyüklükle Hindistan yer alıyor. Rusya 7,34 trilyon dolarlık satın alma gücü paritesine göre gayri safi yurt içi hasılasıyla dünyanın en büyük 4. ekonomisi olarak sıralanıyor. Rusya'yı 6,92 trilyon dolarla Japonya ve 6,32 trilyon dolarla Almanya takip ediyor. Böylece Rusya bu hesaplama yöntemine göre Avrupa ülkeleri arasında ilk sırada bulunuyor. Veriler ayrıca küresel ekonomide Asya ülkelerinin ağırlığının arttığını gösteriyor. 2026 yılında satın alma gücü paritesine göre küresel ekonominin yaklaşık %49'unun Asya ülkelerinden oluşacağı tahmin ediliyor. Satın alma gücü paritesi ülkeler arasındaki fiyat farklılıklarını dikkate alarak ekonomilerin ürettiği mal ve hizmet miktarını karşılaştırmayı sağlayan bir hesaplama yöntemi. Nominal gayri safi yurt içinden farklı olarak bu yöntemde aynı miktardaki parayla farklı ülkelerde ne kadar mal ve hizmet satın alınabildiği hesaba katılıyor. Bu nedenle satın alma gücü paritesine göre yapılan sıralamalar ülkelerin iç piyasalarındaki fiyat seviyelerini de ekonomik büyüklük hesabına dahil ediyor. Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak'a daha önce yaptığı açıklamada ülke ekonomisinin son 5 yılda önemli bir dönüşüm geçirdiğini belirtmişti. Novak bu dönemde net ihracatın ekonomideki payının yaklaşık 3 kat azaldığını, büyümenin temel kaynağının ise giderek iç piyasa haline geldiğini ifade etmişti. Uluslararası Para Fonu tahminlerine dayanan yeni verilere göre Rusya ekonomisinin satın alma gücü paritesine göre büyüklüğünün 2026'da 7,34 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Rusya buna dünyada 4. Avrupa'da ise ilk sırada yer alıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu sabahlar, saatler 7'yi gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin Ahlat'tan mesajlar verdi. CHP yönetimi Mutlak Butlan davasında temyiz başvurusunu geri çekti. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu il başkanlarına CHP'den ayrılanlarla tartışmaya girmeyin uyarısında bulundu. Ayrıntılar haberimizde olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Savaşı'nın 955. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Ahlat'ta konuştu. Süreçle ilgili mesajlar veren Erdoğan, hedefe ulaştığımızda yeni bir dönemin kapıları açılacak dedi.
2: 2 sene önce Ahlat'tan işaretini verdiğimiz terörsüz Türkiye sürecimiz hedefine ulaştığında inşallah milletimizin önünde yeni bir dönemin kapıları açılacak. Kardeşliğimizle birlikte ekonomimiz de güçlenecek. Refahımızla birlikte iç cephenin direnci de artacak. Suriye ve Irak başta olmak üzere yakın çevremiz yıllardır özlemini çektiği huzur ve istikrar iklimine kavuşacak.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında sürecin bazı çevreleri rahatsız ettiğini savundu, coğrafyamızı istikrarsızlığa boğmak isteyen soykırımcılar kaybedecek dedi.
2: Herkesin bir hesabı varsa emin olun bizim de bir hesabımız, bir planımız var. O hesap eninde sonunda galip gelecek. Kan tüccarları kaybedecek. Terörden nemalanan fırsatçılar kaybedecek. Coğrafyamızı istikrarsızlığa boğmak isteyen soykırımcılar kaybedecek. Kazanan insanlık cephesi olacak. Kardeşlik olacak. Barış ve istikrar olacak. Kazanan 86 milyon vatandaşıyla Türk milleti olacak.
1: CHP yönetimi Mutlak Butlan davasında temyiz başvurusunu geri çekti. Yeni parti genel başkanı Özgür Özel de başvurusunu geri çekerse karar kesinleşmiş olacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu parti genel merkezinde düzenlenen CHP il başkanları toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu il başkanlarına CHP'den ayrılanlarla tartışmaya girmeyin uyarısında bulundu. Biz kısır tartış değil, ülkemizin sorunlarını çözmek için yola çıktık dedi.
3: Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılanlarla sakın ola ki bir tartışmaya girmeyin. Bizim derdimiz ayrı. Kısır tartışmalara sakın girmeyin. Böyle bir tartışmaya asla muhatap olmayın. Biz kısır tartışmaları değil, kendi ülkemizin sorunlarını çözmek için yola çıktık. Bize derlerse ki şunu söylüyor, bunu söylüyor diye söylerlerse biz diyeceğiz ki ne derlerse desinler. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak kısır tartışmaların bir parçası olmayız.
1: Kılıçdaroğlu konuşmasında parti içi işleyişe ilişkin mesajlar da verdi. Tüzüğün değiştirileceğini ve ön seçimin zorunlu hale getirileceğini açıkladı.
3: Kurultaydan önce bir toplantı yapacağız. Bu toplantıda il başkanları, ilçe başkanları, kadın kolları, gençlik kolları hep beraber yapacağız. Neyi nasıl değiştireceğimizi o konuda sizlerin görüşlerini ayrı ayrı alacağız. Kadın kolları ne düşünüyor, gençlik kolları ne düşünüyor, ilçe başkanlarımız ne düşünüyor, il barımız ne düşünüyor, milletvekillerimiz ne düşünüyor, onların tek tek görüşlerini alacağız. Ama bir şeyin sözünü hepinizin huzurunda veriyorum. Bunu tarihin önünde de bir görev olarak kabul ediyorum. Tüzüğümüzü değiştireceğiz, ön seçimi zorunlu hale getireceğiz. Spor.
1: Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turunda 1-1'in rövanşında bugün Fransa'nın Olympique Lyon takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek. Türkiye saatiyle 22'de başlayacak zorlu mücadele TRT1'den naklen yayınlanacak.
4: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahminlere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimleri parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in doğusu ve iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bugün için bahçelerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Ankara ve İstanbul parçalı ve az bulutlu, Ankara 33, İstanbul 30 derece. İzmir, Antalya, Gaziantep ve Diyarbakır az bulutlu ve açık. İzmir ve Antalya 35, Gaziantep 36, Diyarbakır 38 derece. Trabzon parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27 derece. Van parçalı ve az bulutlu 30 derece.
0: Yol durumu.
1: İBB trafik yoğunluğu haritasına göre İstanbullulara bu dakikalarda %31'lik bir trafik yoğunluğu bekliyor. Sahil yolunda Ayvansaray-Eyüp yönünde sağ şeritli bir araç arızası görülüyor. Bir şerit trafiğe kapalı, bu bölgede yoğunluk yaşanıyor. Yine Eyüp Sultan Bulvarı sahil yolu Eyüp yönünde bakım onarım çalışmaları var. Tüm şeritler trafiğe kapalı. Trafik akışı aksi yönden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Bu bölgede de gün içerisinde oldukça yoğun bir trafik yaşanıyor. Haberleri aktardık. Gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
1: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı başlıyor.
2: 26 Ağustos 2026 Çarşamba, ben Güçlü Özkan. Radyo Sputnik'tesiniz. Kulağı ve aklı yeri ve zamanda olan tüm dinleyenlere, tüm Radyo Sputnik dinleyenlerine günaydın. Elbette ekip arkadaşlarımla beraber editörüm İrem ve teknik masada Simge ile birlikte güzel, keyifli, sağlıklı bir gün dileyerek başlıyorum programı. Saatime bakıyorum, 07.09'u gösteriyor. Ne yapıyoruz? Her sabah olduğu gibi Türkiye ve dünya gündemine bakacağız. Gerçekte olanı sadece bize anlatılanlarla yetinmeden, nedenleri ve olası sonuçlarıyla, sorduğumuz sorular ve elbette bu sorulara vermeye çalıştığımız yanıtlarla, görmeye, daha da önemlisi anlamaya çaba göstereceğiz. Özetle anlatılmayanı anlatmaya devam edeceğiz bu sabah da. Günün, gündemin öne çıkan başlıklarına geçeceğim. Ondan önce hatırlatmalarımı tekrar edeyim izniniz olursa. Radyo Sputnik'i karasal yayında 7 gün 24 saat Türkiye'nin 7 ayrı bölgesinden 24 ayrı kent merkezinden dinleyebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımız X üzerinden @radiosputniktr ya da Telegram'da Sputnik Türkiye kanalını takip alırsanız hem programlarımızın görüntülü canlı yayınlarına hem de daha sonrasında dinleyemezseniz canlı olarak program tekrarlarına dilediğiniz yerde ve dilediğiniz zamanda kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Benimle doğrudan iletişim kurmak isterseniz de X ya da Instagram Güçlü Özkan birleşik ve küçük harfle ve noktasız, oldukça zor, Güçlü Özkan yazarsanız da benimle dediğim gibi doğrudan iletişim kurabilirsiniz. Görüşleriniz, önerileriniz ve tabii ki eleştirileriniz çok önemli bizler için. Radyo Sputnik'in WhatsApp hattını da cep telefonunuza kaydediniz. 0505 171 66 56, tekrar ediyorum, 0505 171 66 56. Hadi başlayalım.
0: Yeri ve zamanında gündemden başlıklar.
2: Geçeceğiz günün, gündemin elbette sıcak haberlerine, öne çıkan başlıkların, ama bu toz duman arasında unutmamamız gereken bir tarih, önemli bir tarih, 26 Ağustos Cumhuriyet tarihimiz açısından çok önemli. Şöyle söyleyeyim, dünya tarihinin gördüğü en büyük destanlardan bir tanesinin başlangıcı olan gün, tam 4 yıl önce bugün yazılmaya başlandı. Afyon'da Kocatepe'de o büyük taarruza giden yol itibariyle, daha doğrusu İzmir'in kurtuluşu, arkasından da Cumhuriyet'in ilanına giden süreç tam bugün başladı. 26 Ağustos büyük taarruzun 104. Yıl dönümü bugün itibariyle. Bakınız, 5 gün içerisinde üstelik, yani olağanüstü bir başarıdan bahsediyoruz. Sinan Meydan tarihçi bugün dikkat çekici bir paylaşım yapmış. Emeğe saygı elbette, ondan alıntılayarak söylüyorum. Önce demiş ki, Nutuk'tan bir alıntı, Mustafa Kemal Atatürk'ün kaleminden şöyle birkaç satır izniniz olursa sizlerle paylaşmak istiyorum. Diyor ki Nutuk'ta Mustafa Kemal Atatürk, 26-27 Ağustos günlerinde 2 gün içinde Afyonkarahisar'ın güneyine 50 kilometre ve doğusunda 20-30 kilometre uzunluğundaki güçlendirilmiş düşman cephelerini düşürdük ki o cephelerin aylarca düşmeyeceği yönünde, bu benim yorumum, yönünde bir beklentisi vardı düşmanın. Yenilen düşman ordusunun, diye devam ediyor Mustafa Kemal, büyük kuvvetlerini 30 Ağustos'a kadar Aslıhanlar yöresinde imha ettik. 30 Ağustos'ta yaptığımız savaş sonunda, ki daha sonra biliyorsunuz bu savaşa Başkomutan Savaşı ismi verilmişti, düşmanın ana kuvvetlerini yok ettik ve tutsak ettik. Düşman ordusunun başkumandanlığını yapan General Trikopis de tutsaklar arasındaydı. Demek tasarladığımız kesin sonuç 5 günde alınmış oldu. Mustafa Kemal devam ediyor. Ne zaman? 16 Mart 1923'te de şu ifadeyi kullanıyor büyük taarruzla ilgili olarak: gerçek kanaatim şudur. Ben milleti savaşa götürünce vicdanımda azap duymamalıyım. Öldüreceğiz diyenlere karşı ölmeyeceğiz diye savaşa girebiliriz. Lakin millet hayatı tehlikeye maruz kalmadıkça savaş bir cinayettir ifadesini kullanmıştı. 16 Mart 1923 günü bir konuşmasında Mustafa Kemal Atatürk. İşte büyük taarruz, işte başkomutanlık meydan muharebesi. Öldüreceğiz diyenlere karşı ölmeyeceğiz diye yapmak zorunda kalınan zorunlu bir savaştı. Mustafa Kemal tanımlanıyor. Sonraki süreci zaten ezbere biliyoruz, bileceğiz, ezberleyeceğiz, unutmayacağız da, ama sadece anmayacağız. Bilerek yaşayacağız. Bütün bunları hayatımıza da bununla devam edeceğiz. Bir not daha sizlerle paylaşmak istiyorum. Başkomutan, o savaşı yöneten başkomutan, sonra da Cumhuriyet'in kuruluşuna giden o süreç, 41 yaşındaydı sadece. Bu savaş, bu o büyük taarruzun başladığı gün, bu ordunun, o ordunun zor şartlarda toplanmış ordunun komutanı 41 yaşındaydı. Hani nasıl bir başarı hikayesidir? Sadece bu yaş bile, 41 yaş bile, hani kendi 41 yaşımızı ben kendi adıma söylüyorum, düşününce de şöyle bir karşılaştırınca da nasıl bir deha ile karşı karşıya olduğumuzu, ülkeye nasıl bir armağan olduğunu Mustafa Kemal'in de, ya da bu topraklara öyle söyleyelim, bilmek, hatırlamak açısından önemli bir kriter olarak kriter olduğunu da düşünüyorum. Bir hatırlatma daha izninizle yapayım. Öyle başlayalım günün, gündemin öne çıkan başlıklarına. Efendim, pazar günü 30 Ağustos pazar günü saat 12 ve 14 saatleri arasında Radyo Sputnik'te özel bir yayınımız olacak. Selin Yazıcı, Fethi Yılmaz ve ben elbette özel konuklarla birlikte sizlerle bir 30 Ağustos özel yayını yapacağız. Tekrar ediyorum, pazar günü saat 12 ve 14 saatleri arasında, hani bizlerle olursanız o günde biz de çok çok mutlu oluruz diyelim ve geçelim günün, gündemin öne çıkan başlıklarına. Nedir o? Açılım süreci, terörsüz bir Türkiye süreci. Cumhurbaşkanı Erdoğan Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü etkinliklerinde Ahlat'ta konuştu dün. Bazı mesajları vardı, o mesajı sizlerle paylaşayım. Terörsüz Türkiye sürecimiz hedefine ulaştığında dedi, İnşallah milletimizin önünde yeni bir dönem kapılarını açacak ifadesini kullandı. Devam etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, kan tüccarları kaybedecek, terörden nemalanan fırsatçılar kaybedecek, coğrafyamızı istikrarsızlığa boğmak isteyen soykırımcılar kaybedecek ifadesi dikkat çekiciydi. Ben dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı konuşmada benim dikkatimi çeken konular, başlıklar bu yöndeydi. Bir konu daha tartışılıyor bu açılım sürecine dair. Onu da dün hani biraz böyle hafif üzerinden geçtik. Hani neden bahsediyorum? Hani Öcalan'la görüşen DEM heyetinin ya da işte akrabalarıyla gidiyor, görüşüyor Öcalan'la İmralı'da terör örgütü lideriyle. Hani o görüşmelerin tutanakları medyada da yer aldı. Farklı iddialar, farklı başlıklar vardı. Terör örgütü dedi ki yaptığı açıklamada tamamen yanlış, yalan bu bilgiler. DEM Parti dedi ki çarpıtıldı, açıklanan bu bilgiler, o metinler çarpıtıldı ifadesini kullandı. Daha sonrasında dün de yine Öcalan avukatlarıyla bir açıklama yaptı. O da dedi ki bana karşı, hani bana karşı bir komplo kuruluyor ifadesini kullandı. Bununla, bu paylaşımlar süreç karşıtları tarafından geliştirilen provokatif hareketlerdir ifadesi dikkat çekiciydi. Bir dejavu mu yaşıyoruz acaba diye hani sorduruyor bana, en azından benim görebildiğim yapılan bu tartışmalar, yapılan bu açıklamaları sadece arka arkaya koyduğumuz zaman, ya da ben böyle bakınca, bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama bir dejavu. 2013 süreci, Oslo, hatırlayınız o meseleleri, onları hatırlayınca hani bir adeta bir dejavu ile karşı karşıyayız gibi geliyor bana. Bilmiyorum ne düşünüyorsunuz, gördüğünüz gibi. Şöyle, o tutanaklarda enteresan ifadeler vardı. Yalanlanan ifadelerin ne olduğunu da belki hatırlatmak gerekiyor. Hani devlet yetkilileri, ulusalcı damar geride kaldı diyor iddiası vardı mesela. Ya da metinlerde bunlar geçiyordu. Taahhüt benim işim, Öcalan'a atfen. Taahhüt benim işim, benim devrede olmam lazım gibi ifadeleri yine o metinlerde yer almıştı. İşte bu metinler tamamen yalanlanan taraflar tarafından. Dün de Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin benzer yönde, biliyorsunuz benzer yönde bir açıklaması vardı. O açıklamayı da ben sizlere dün itibariyle aktarmıştım. Yani enteresan, dedim ya, DEM Parti eklemeler, çıkarmalar yapıldı diyor. Terör örgütüne bakıyorsunuz, terör örgütü ya da Öcalan lideri, terör örgütün lideri diyor ki bunlar provokatif hareketler vesaire. Peki ne oluyor? Neden bütün bunlar yaşanıyor? Herhalde bu konuyla ilgili olarak yetkililerden detaylı açıklamalar gelecektir. Hani mesela DEM Parti o tutanaklarda çıkarılma da ekleme yapıldığını iddia ediyor ya. Mesela o zaman belki kendilerinde bir kopyası mı var acaba? Böyle bir karşılaştırma mı yapılabiliyor? Peki mesela eğer öyle bir şey varsa, diğer yine bu süreçte 467 oy almıştı. Biliyorsunuz o süreçte Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden o kanun geçerken diyeceksiniz ki elmalarla armutları karıştırma güçte, ama son tahlilde hani bütün partiler bilgilendiriliyordu süreçte ne yaşanıyor, ne oluyor, ne bitiyor. Peki mesela diğer partilerde o tutanaklar var mı yok mu? Enteresan tartışmalara tanıklık ediyoruz hep beraber. Bu belirsizlik ortamı, hep ilk günden beri söylüyoruz, bu belirsizlik ortamı kafaları karıştırıyor. Bunu da hatırlatmış olalım. Çözüm süreci demişken bir adımda Suriye'den geldi. Terör örgütü PKK bağlantılı SDG'nin başındaki isim Mazlum Abdi açıklamalarda bulundu. Şam'da yaptı üstelik bu açıklamaları da. Suriye Demokratik Güçleri'nin görevinin sona erdiğini söyledi. Tam sorumlulukla bağımsız bir askeri güç olarak biz SDG'yi işte YPG SDG'yi fes ediyoruz açıklaması geldi. Söylediğim gibi kimden? Mazlum Abdi'den, dediğim gibi SDG'nin başında olan isimdi. Devam edelim biz diğer başlıklarla. Nedir o? Mesela Süleymancılara yönelik operasyonlar, biliyorsunuz yani ilk 13 Ağustos'ta gerçekleşmişti o operasyonlar. İstanbul, Ankara, Antalya gibi kentlerde, toplamda 17 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda cemaatin lideri olarak bildiğimiz, Süleymancıların lideri olarak bildiğimiz Alihan Kuriş de dahil olmak üzere 49 kişiyle ilgili olarak suç örgütüne üye olma, suç örgütü kurma, yönetme suçlamalarıyla bir soruşturma başlatıldığını öğrenmiştik ve tutuklanmıştı Alihan Kuriş de. MASAK raporları, biliyorsunuz 100 milyar lirayı aşan bir para trafiğinden bahsediliyordu. Kasalarda bulunan kilo, yüzlerce kilo, 200 kilo muydu? 200 kilo altınlardan bahsediliyordu vesaire. Şimdi öğreniyoruz ki dün itibariyle yine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan bir var. Üçüncü dalga bir operasyondan bahsediyor Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı. Toplamda 54 kişi ile ilgili olarak bir gözaltı kararı alınmış. Yine dediğim gibi Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı açıklama, Ankara'dan gelen açıklama bu. Peki kaçı yakalandı? 38'i, bu 54 kişiden 38'inin yakalandığını biz öğreniyoruz. Yine gelen bilgiler bu doğrultuda. Yine suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, dolandırıcılık ve vergi usul kanununa muhalefet gibi gerekçelerle bu kişilerle ilgili gözaltı kararının alındığını da öğreniyoruz. Çok sayıda şirkete de, toplamda 11 şirket ve 4 derneğe de, cemaate bağlı. Hep bu cemaatler ve sermaye ilişkisini konuşuyoruz ya. Tam da işte bunu gösteren bir ayrıntı, bunu gösteren bir açıklama Cumhuriyet Savcılığından yapılan ya da bu tartışmaları delillendiren, aslına bakılırsa boşuna yapılmadığını da gösteren bir açıklama. 11 şirkete ve 4 derneğe de kayyum atanmasına karar vermiş. Yani çok yayın evleri var, inşaat sanayinde faaliyet gösteren sigorta şirketleri, aydınlatma şirketleri, işte dernekler vesaire, bu şirketlerle ilgili bir kayyum kararı alınmış. Bu arada şunu da hatırlatmak istiyorum, hani bir ayrıntı, bir detay sadece, ama ekonomist İnan Mutlu bu 11 Süleymancılara ait olduğu iddia edilen bu 11 şirkete el konulmasının ve kayyum atanmasından sonra bir paylaşım yaptı. Benim dikkatimi çekti, sizlerle onu paylaşmak istiyorum. Bu Süleymancılar ve Furkan Hareketi, biliyorsunuz da ait şirketlere de el konmuştu. Toplamda bu 11 şirkete el konulması ve kayyum atanması birlikte TMSF'nin kayyum atadığı şirket sayısı kaç olmuş biliyor musunuz? 1267. Şu an itibariyle 1000'den fazla şirkette de kayyum uygulamasının devam ettiğini, söylediğim gibi ekonomist İnan Mutlu örneklerle, üstelik de bunu dün yaptığı paylaşımla takipçilerine ulaştırdı. Ben de orada sınırlı kalmasın, sizlerle de paylaşayım istedim bunu şu an itibariyle. Devam edelim. Cem Küçük, televizyon yorumcusu Cem Küçük'le ilgili soruşturmada neler oluyor, onları da söyleyelim. Tabi verilen ifadelerle birlikte yeni gözaltı kararları da gündemde. İsmail Çanak, Serdar Özyurt ve Ahsen Melek Kocatürk'le ilgili de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bir gözaltı kararı aldı. 30 Temmuz'da biliyorsunuz Cem Küçük gözaltına alınmıştı. Halkı neydi? Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma, dahası o dikkat çekiciydi. Şantaj suçlamaları üzerinden yürütülen bir soruşturmadan bahsediyoruz ama tutuklanma gerekçesi şantaj meselesi değildi. Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamasıydı. Biliyorsunuz televizyon programlarında İBB davasına ilişkin iddiaları vardı. Ya da Berkay Gezgin'in İBB'den 1 milyon liraya yakın para aldığı gibi iddiaları vardı. Masak raporlarında bir şekilde, hatta Masak raporlarında bunlar yer alıyor demişti. Savcılık ne demişti bunun karşılığında? Bu bilgiler tamamen gerçeğe aykırı, kamu barışını bozmaya elverişli biçimde yayıldı bu bilgiler demişti. Bakın şunu söylemek istiyorum size, şunu hatırlatmak istiyorum size. Bu isimler de, bu bahsettiğim Serdar Özyurt ve İsmail Çanak. İlginç bu bilgi de şu an tabii yakalanamadılar. Neden? Çünkü evlerinde cep telefonlarını bırakarak kayıplara karıştı, kayıp oldukları. Ama cep telefonlarını olası bir takibe karşı, benim görebildiğim ya da anlayabildiğim ya da sizin de kolayca tahmin edebileceğiniz gibi evlerinde bırakıp cep telefonlarını kayboldukları ortada. Ahsen Melek Kocatürk'ün ise yine yurt dışında firari olduğunu da hatırlatalım. Bu isimler de enteresan, savunma sanayinde faaliyet gösteren şirketleri var bu kişilerin. Hani ilginçtir, enteresan, dikkat çekici bir ayrıntı, bir detay olarak da aklınızın bir kenarında bulunsun. Cem Küçük demişken bir not daha aktarayım sizlere. Bir Masak raporu da dün itibariyle gündemde. 2019-2026 yılları arasında Cem Küçük'ün hesaplarına giren 35 milyon liranın 5 milyon liralık kısmının şüpheli olduğunu iddia etti. Daha doğrusu Masak raporlarına yansıyan bilgiler bu yönde. Diyor ki Masak, hesap hareketleri gazetecilik mesleğiyle bağdaşmıyor. Yani para transferleri haber karşılığı ödeme olabilir gibi de bir yorumu olmuş Masak'tan gelen raporlar, ki çok detay, böyle kalem kalem bir şekilde, kalem kalem de Masak bunu anlatmış ayrıntılarıyla. İşte 7 milyon lira mesela toplam para çıkışı, giren 35 milyon lira ve dediğim gibi kalem kalem Masak Cem Küçük'ün hesaplarıyla ilgili ayrıntıları söz konusu raporunda paylaşmış. Bu dikkat çekiciydi. Bir diğer tartışma, yine günün gündemin bence yani çok konuşulacak, bugün de hatta konuşulacağını düşünüyorum. Dün Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden gelen bir karar, Osman Kavala ile ilgili alınan bir karar, hak ihlali kararı verdi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Türkiye'den de, özellikle Beştepe'den de bir tepki var. O tepkiyi de sizlerle paylaşacağım elbette, ama şunu da hatırlatalım. 8 yıl 10 aydır cezaevinde Osman Kavala, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının hükümsüz olduğuna hükmetti Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve mümkün olan en kısa sürede Kavala'nın serbest bırakılması yönünde de bir isteği var. Aldığı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi büyük dairenin aldığı bir karar bu. 6 temel hakkının ihlal edildiğine hükmetti. Adil yargılanma, özgürlük ve güvenlik hakkı gibi, toplantı ve örgütlenme özgürlüğü gibi, insanlık dışı ve aşağılayıcı muamele yasağı gibi konularda kendisinin, Osman Kavala'nın hak ihlaline uğradığı yönünde bir tespiti var Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Dairesi'nin. Tepki Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'dan geldi. Belli ki dedi, Türkiye Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taraf oldukça sert bir açıklama, taraf olma durumunu ve mahkemeye, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne bireysel başvuru imkanını gözden geçirmeye zorlanıyor ifadesini kullandı. Türkiye raportörü, Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörü Nacho Sanchez Amor'u da eleştirdi. Hadsizler Türkiye'ye dil uzatmaya başladı şeklinde de bir eleştirisi oldu. Kimin? Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'un. Bu arada şunu söyleyeyim, hani hukukçuların yaptıkları yorumlara da şöyle bir baktım. Hani Osman Kavala ile ilgili olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin aldığı bu kararla, hani orada Dikkat çekici bazı eleştiriler de var. Mesela iç hukuk yolları tamamen tükenmeden AİHM'e bireysel bir başvuru yapıldığını konusunu özellikle gündeme getiriyor. Ya da mesela yine AİHM iç hukuk yolları tüketilmeden kendisine yapılan başvuruları normalde dikkate almaz. Kavala'nın başvurusunu ivedilikle değerlendirmeye başlamıştır şeklinde yine hani işleyişe dair, yola dair bazı eleştiriler, kararın kendisine değil de işleyişe yönelik olarak bazı eleştiriler de var. Ya da mesela Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Dairesi'nin kararı normalden çok daha hızlı aldığı yönünde yine eleştiriler var. Hani 5 aylık bir sürecin sonunda bu kararın alındığı, başvurudan 5 ay sonra bu kararın alındığı, alınmış olması düşündürücüdür diyor hukukçular. Şöyle dediğim gibi baktım. Neden? Çünkü benzer kararlarla karşılaştırdıkları zaman olağan normal sürenin yani rutin işleyişte o sürenin de neredeyse bir seneye varabildiği yönünde de bazı yorumlar var. Dediğim gibi hani kararın içeriğinden daha çok gidilen yol üzerinden eleştiriler olduğunu da söylemiş olalım. Son bir not, yine günün gündemin benim dikkatimi çeken başlıklarından bir tanesi, emekli amiral Türker Ertürk hakkında bir biliyorsunuz gözaltı kararı ve bir tutuklama kararı gelmişti. Basın yayın yoluyla halk arasında korku ve panik yaratma amacıyla tehdit suçlaması kendisine yöneltildi. Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede nasıl bir hapis cezası talep edildi amiral Ertürk'le ilgili olarak 2 yıl

0: Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı devam ediyor.
1: Programın girişinde günün gündemin öne çıkan başlıklarını paylaştık sizlerle. 26 Ağustos'la ilgili ifadelerimiz konusunda da çok güzel mesajlarınız geliyor. 30 Ağustos'u da hatırlatayım. Büyük Taarruz'un başlangıç günü bugün 26 Ağustos. 30 Ağustos'ta da Radyo Sputnik'te özel bir program olacak. Selin Yazıcı, Fethi Yılmaz ve ben saat pazar günü saat 12 ile 14 arası 30 Ağustos özel yayınıyla elbette tüm gün elbette Radyo Sputnik'te yayınlarımız devam edecek ama hani kendimin dahil olduğu yayını sizlerle yayının haberini bilgisini sizlerle paylaşmış oldum. Biz şimdi ne yapıyoruz? Siyasetin öne çıkan başlıklarıyla devam edeceğiz.
2: Siyasetse, particilikse ben bunun danışkasını bilirim. Danışkasını.
1: Üsküdar Belediyesi ile devam edelim. İstanbul 2. İdare Mahkemesi. AK Parti'nin bir itirazı vardı. Orada bir başkan vekili seçimi yapılmıştı. Hatırlayınız geçtiğimiz hafta oldukça da böyle tartışmalı bir seçimdi. Gerçi benzer

0: Her seçimleri değil mi biz daha önce Menderes'te de görmüştük. Yani böyle kavga, gürültü, kıyamet, böyle ne oluyor, ne bitiyor dedirten seçimlere tanıklık ediyoruz. İşte AK Parti'nin bir itirazı vardı ve o itiraz mahkeme tarafından kabul edildi ve o seçimin yenileneceğini biz öğreniyoruz. Şöyle dikkat çekici bir konu. 1 Ağustos'ta biliyorsunuz, hatırlatma yapalım kısa, böyle bir hafıza tazeleyelim, böyle söyleyip geçmeyelim. Önemli olaylar bunlar bizim açımızdan. Demokrasi tarihimiz açısından da önemli. 1 Ağustos'ta görevden uzaklaştırılmıştı biliyorsunuz. Üsküdar Belediye Başkanı Sidem Dedetaş, arkasından da 5 Ağustos'ta bir başkan seçimi, başkan vekili düzeltiyorum, seçimi yapılmıştı belediye meclisi tarafından. 4 tur süren seçim sonrasında CHP'li Sibel Tan Çetinkaya, AK Partili Dündar Ziya Gültekin'e karşı seçimi kazanarak Üsküdar Belediye Başkanı, başkan vekili olmuştu. Tabii orada AK Partili meclis üyesi Dündar Ziya Gültekin'in 3. turda 5 oyun geçersiz sayılmasının hukuka aykırı olduğu yönünde bir itirazı vardı. O günde, aslında o seçimin yapıldığı günde, daha doğrusu ertesi gününde sizlerle bu itirazları hep konuşmuştuk. İşte mahkemede 3. turda o 44 üyenin oy kullandığı, 5 oyun geçersiz sayıldığı, 39 oyun 21'ini Çetinkaya'nın, 18'ini Gültekin'in aldığı yine mahkeme kararında belirtildi ve geçersiz sayılan 5 pusula üzerinde yapılan incelemeler. Oy kullanmak bu kadar mı zor acaba, ya da nasıl geçersiz oy kullanılabiliyor ki, insanın aklı almıyor. Bu isimler belediye meclislerinde görevli olan kişiler, seçilmiş kişilerden bahsediyoruz. Hangi adayın tercih edildiğinin açıkça anlaşılabildiğini görüyor mahkeme. O 5 pusulada, geçersiz sayılan pusulada, bu oyları geçersiz sayılmasını gerektirecek bir durum bulunmadığı sonucuna da varıyor. Bu karmaşa, bu kaos nasıl yaşandı, daha doğrusu nasıl çözülecek, hep beraber göreceğiz. Bir seçime daha nasıl söyleyelim, tanıklık edeceğiz. Muhtemeldir ki gergin bir seçim olacak, onu da hatırlatalım. Umarız olmaz elbette. Umarız böyle sulh içinde, sakince, demokratik kurallara uyulan bir seçim olur. Takip edeceğiz hep beraber. Aziz İhsan Aktaş davası, dün konuşmuştuk. Hatta Hüseyin Ersöz, avukat Hüseyin Ersöz de konuğumuz olmuştu. Dikkat çekici detayları paylaşmıştı bizlerle. Davanın sonucuna dair siyasetten de tepkiler var. Tabii ki tahmin edebileceğiniz gibi Yeni Parti kanadından tepkiler var. Özgür Özel konuştu. Örgüt dediysen ispatlayacaksın, pardon deyip kenara çekilmek yok ifadesini kullandı. Biliyorsunuz bir örgüt olmadığı yönünde bir detay, bir bilgi de yine, ya da bir yargı kararı da bu mahkeme kararıyla beraber ortaya çıkmıştı. Diğer isimler, tabii haklarında hapis cezası verilen belediye başkanları da var. Mesela Rıza Akpolat, Beşiktaş Belediye Başkanı, ki kendisiyle ilgili de en ağır cezayı alan da kendisi oldu. Her zamankinden daha kararlıyım, iftira at, beraat et düzenini yol arkadaşlarımızla birlikte bu ülkeden söküp atacağız ifadesini kullandı. Davana beraat eden tek belediye başkanı, Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere'de, bugün bu hatanın mahkeme tarafından giderilmiş olması, Adıyaman halkının onurunun iade edilmiş olması, tüm şehrimizde bir bayram havası yarattı ifadesini kullandı. Tabii Ahmet Özer'in durumu en çok konuşulan, en çok tartışılan konu. Hani görevi kötüye kullanma suçundan 8 ay 10 gün hapis cezası aldı. Ben dedi bu cezayı kabul etmiyorum dedi. Dün konu kaldığımız Hüseyin Ersöz de kendisinin avukatlarından bir tanesi, yani Ahmet Özer'in avukatlarından bir tanesi, göreve iade konusunda bir sorun olmayacağını, gerçi bu 8 ay 10 günlük cezaya da, görevi kötüye kullanma suçundan verilen cezaya da itiraz edeceklerini söyledi, ama bir yandan da şunu ekledi, hani bu ceza bile tek başına göreve iadesinin önünde engeldir şeklinde de bir ifadesi, bir açıklaması oldu kendisinin. Şöyle devam edelim diğer başlıklarda. Yani şu konu konuşuluyor çokça. Az önce haber bültenimizde de saat başında aktardık o bilgiyi sizlere. Hani CHP yönetimi temyiz başvurusunu geri çekti haberi. Değil mi? Dikkatinizi çekmiştir bu haberde. Şimdi benzer bir itirazda, eğer yine benzer bir hamlede, daha doğrusu yeni Parti ya da Özgür Özel kanadından gelirse, yani bu temyiz başvurularını çekerse taraflar, ne olacak onu söyleyeyim. Karar, yani bu butlan kararı kesinleşmiş olacak. Sonuç ne? Bizi ilgilendiren boyutu gazetecileri ya da seçmenler açısından söylüyorum. Seçmenleri ilgilendiren boyutu ne? O zaman da kurultay yolu açılacak CHP açısından bakıldığı zaman, ki Özgür Özel ve ekibinin partiden ayrılmadan önce, yeni partiyi kurmadan önce en büyük istekleri neydi? Bir an önce kurultay yolu açılsın, kurultay süreci başlatılsın istiyorlardı ya da bu yönde bir talep vardı. Şimdi artık çok geç atılmış bir adım ama o kurultay yolunun açılacağını da söyleyelim. Eğer Özgür Özel tarafı da bu temyiz başvurularını çekerlerse, onu hatırlatalım, bunu da söylemiş olalım. Bu arada CHP içerisinde de bir kurultay sürecinin başladığını da biz biliyoruz. Dün Kılıçdaroğlu partililerle bir araya geldi. Partililere doğrudan açıklamalarda bulundu. İşte herkesi dinleyeceğiz, herkese bir şekilde herkesin sesine kulak vereceğiz şeklinde bir ifadesi oldu. Benim orada dikkatimi çeken Sayın Kılıçdaroğlu'nun ön seçimle ilgili açıklamalarıydı. Bir kulak verelim dilerseniz, arkasından devam edeceğiz.
1: Kurultaydan önce bir toplantı yapacağız. Değerli arkadaşlarım, bu toplantı il başkanları, ilçe başkanları, kadın kol, gençlik kolları hep beraber yapacağız. Neyi nasıl değiştireceğimizi, o konuda sizlerin görüşlerini ayrı ayrı alacağız. Kadın kolları ne düşünüyor, gençlik kolları ne düşünüyor, ilçe başkanlarımız ne düşünüyor, il başkanlarımız ne düşünüyor, milletvekillerimiz ne düşünüyor, onların tek tek görüşlerini alacağız. Ama bir şeyin sözünü hepinizin huzurunda veriyorum. Bunu tarihin önünde de bir görev olarak kabul ediyorum. Tüzüğümüzü değiştireceğiz, ön seçimi zorunlu hale getireceğiz. Bunu bilmenizi istiyorum.
0: Ben siyasi partilerin işleyebilmesi, sağlıklı yollarına devam edebilmeleri açısından, yani bu CHP lideri söyledi, bu kurdu bu ifadeleri, bu ön seçimle ilgili ifadeleri, bütün siyasi partilerde benzer mekanizmaların işlemesi gerektiğine inananlardanım. Yani demokrasi bunu gerektirir. Öyle oluyor mu? Öyle olmuyor ülkede. Bir yandan da şunu da sormayalım mı dedim, bu sesi dinler dinlemez. Hani o yüzden de hemen sevgili İrem'e hemen Simge'ye gönderdim. Hani yarın dedim bunu mutlaka paylaşalım diye. Yani 13 yıl partinin genel başkanlığını yaptı Sayın Kılıçdaroğlu. Hani bu açıklamalarından sonra Ahmet Kaya'nın bir şarkısı ya da şarkısının sözleri aklıma geldi. Hep sonradan gelir aklın başına. Yani neden o dönem itibariyle bu mekanizmayı tam olarak eksiksiz, kusursuz şekilde işletmedi? Eğer işletseydi Cumhuriyet Halk Partisi, mesela belki de bu tartışmalar bugüne gelinmeyecekti. Bütün bunlar yaşanmayacaktı. Ya da diğer partiler açısından da aynı mekanizmanın işlemesi, hani parti içi demokrasi, parti içi demokrasi diye konuşuyoruz ya, o böyle hani gökten yağan bir şey değil. İşte böyle alınacak kararlarla bir şekilde hayata geçirilecek uygulamalar, hani neden akıllar sonradan başa geliyor, onu sordum. Bunu merak ettiğim için sizlerle de paylaşmak istedim. Bunu da aktarmış olalım. Bu arada hani CHP dedik ama bir de Yeni Parti'den bir bilgi vereyim iseniz. Yeni Parti biliyorsunuz şimdi üye kayıtları devam ediyor. İşte bağış süreci, neredeyse her gün yetkililer, parti yetkilileri işte üye sayısıyla ilgili, yanlış hatırlamıyorsam 500 bine yaklaşmış üye sayısı, işte yapılan yardımları da anlatıyorlar. Yeni genel merkezin açılacağı tarihte efendim belli olmuş. Şöyle 31 Ağustos Pazartesi günü efendim Ankara'da yeni partinin genel merkezinin açılacağını da hatırlatalım. Hatta o gün Özgür Özel başkanlığında parti meclisi ve kurucular kurulu toplantıları ve bir kapalı grup toplantısının yapılacağı bilgisi de dün yeni parti yönetimi tarafından kamuoyuyla paylaşıldı. Simge, devam edelim mi?
2: Dünya hızla değişiyor, otobüsümün üstü değişmiyor. Burayı da biraz değiştirelim. Halkımızı görelim. Burayı da biraz değiştirelim. Çıktığım zaman da böyleydi, gene böyle. Hadi biraz değişsin.
0: Değişmesi gerektiğini düşündüğümüz konular var. O konularla devam edelim. Mesela neden madencilerin Ankara'da eylemleri, hak arayışları devam ediyor. Bugün 17. gün. Oraya geleceğim ama cezaevi günlüğü onu hatırlatmak istiyorum. Komedyen Deniz Göktaş 53, gazeteci Merdan Yanardağ 303, Tayfun Kahraman 1587, Mine Özer'den yine 1587 ve Ali Çağatay 60 gündür tutuklu cezaevinde bulunuyor. Dün aktarmıştım, yine hatırlatayım, bakıyorum gelen mesajlardan da Ali Çağatay'ı soruyorsunuz, eksik olmayın elbette, biz de tabii ki sizleri bilgilendireceğiz bu konuyla ilgili olarak. Şimdi kendisiyle ilgili bir iddianame hazırlanmış ve 5 yıl hapis cezası talep edilmişti kendisiyle ilgili olarak. Biz de duruşma günü, yani bu iddianamenin kabulü ve duruşma gününün belirlenmesini bekliyorduk. Tıpkı Ali Çağatay'ın kendisinin de söylediği gibi. Efendim, duruşma günü belli oldu. Ali Çağatay İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 10 Eylül Perşembe günü, tekrar ediyorum, 10 Eylül Perşembe günü duruşması var. Saat kaç? Saat de 11.40 sularında verilen resmi bilgi, bize gelen resmi bilgi bu yönde. 10 Eylül Perşembe günü hakim karşısına çıkacak. Sevgili Ali Çağatay dinliyorsa da buradan sevgilerimizi iletelim. Sizden gelen mesajlar da ailesine iletiliyor efendim. Onu da söyleyelim. Kendisine ulaştırılmak üzere ailesine iletiliyor. Bunu da aktarmış olalım. Evet, her gün ben bunu hatırlatmaya da devam edeceğim elbette sizlere de. Devam edelim biz başlıklarımızda. Madencilerle başladık. O madencilerin mücadelesini hatırlatarak bu bölüme başlamıştık. Efendim, 17. günlerinde Ankara'da hak arayan madencilere yine gözaltı var dün itibariyle. Şimdi dün ilginç bir süreç yaşandı. Şimdi diyor ki madenciler, Enerji Bakanlığı'nın önündeler günlerdir, biliyorsunuz. Enerji Bakan, şöyle söyleyeyim, tam Enerji Bakan yardımcısıyla bir araya geldiler. Bakan yardımcısı tarafından kabul edildiler. Orada dertlerini anlattılar. Hangi sorunlar, hangi beklentileri olduğunu anlattılar. Bakan yardımcısı da tümüyle haklısınız ifadelerini kullandı. Evet dedi. Haklısınız. Yani buna söylenecek hiçbir şey yok. Sizin hak arayışınız söylenecek ne olabilir ki şeklinde bir yaklaşımı oldu kendisinin. Hatta şöyle söyleyeyim, dün de yine bakan yardımcısı gibi, enerji bakan yardımcısı gibi Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral sosyal medya hesabı üzerinden de bir paylaşım yaptı. Dedi ki maden işçilerinin aylardır ücret ve tazminat alacaklarını ödemediği şirketi kastediyor. Bu yöndeki iddialar sindirilemez, sineye çekilemez cümleleri Oktay Saral'ın, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlarından Oktay Saral'ın paylaşımında yer alan ifadelerde. Hatta şöyle dedi Saral, devam edelim. Maden işçisinin alın teri üzerinden kimse servet büyütemez. İşçinin hakkı patronun insafına bırakılamaz. İşçinin hakkı patronun lütfu değil, alın terinin karşılığıdır. Kesinlikle altına da imza atıyorum. O kadar doğru ifadeler kullanmış ki Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral. Peki ne oldu bu paylaşımdan? Birkaç saat sonra çok da böyle hani uzun vadede değil. İşte bugün 17. gün, yani dün 16. günde, evet, madenciler gözaltına alındılar efendim. Yani toplamda ki Ankara'da Başaran Aksu, bağımsız maden iş örgütlenme uzmanı, artık bu süreçte kendisini de tanıdık. Kendisiyle birlikte 4 madenci toplamda gözaltına alındı. Sonrasında 3'ü serbest bırakıldı. Başaran Aksu ise halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçu gerekçe gösterilerek önce serbest bırakıldı. Arkasından, yani öyle yani sendikadan aldığımız bilgi, hastane çıkışında tekrar gözaltına alındı kendisi. Sadece o mu? Hayır, sadece kendisi değil, zamanda Gökay Çakır. O da yine sendikanın başındaki isim. Bu kez nerede? Soma'da. Aynı gün, aynı dakikalarda Soma'da gözaltına alındı sendikanın genel başkanı. Sosyal paylaşımları gerekçe gösterilerek yine gözaltı gerekçesi bu yönde. Bugün yani 26 Ağustos çarşamba saat 14'te Soma Adliyesi'nde ifade verene kadar da mevcutlu tutulacaktır ifadesi nereden geldi? Bağımsız Maden İş'in sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada. Yani şöyle söylüyorum, bu haberin özeti şu, aktardıklarımın özeti şu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı işçilerle görüşüyor ve diyor ki tümüyle haklısınız. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı diyor ki işçinin hakkı patronun insafına bırakılamaz. Açık, net destek. Sizi anlıyoruz ve destek veriyoruz açıklamaları değil mi bunlar? Ve ne oluyor biliyor musunuz? İşte dediğim gibi bu açıklamalardan ya da bu paylaşımlardan birkaç saat sonra işçiler zannediyorum Başar Anaksu'nun, yanılıyor olabilirim ama bu bütün bu eylem sürecinde 7. kez gözaltına alınışı, onu da bir hatırlatmak istiyorum. Hani o bilgiyi de sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu dikkat çekici. Bağımsız Maden İş bu arada yine dün bir açıklama yaptı sosyal medya hesabı üzerinden. Dendi ki bu sabah için, bu sabaha kastediler. Bu sabah özür dilerim, yani dün akşam yaptıkları paylaşımda, yarın sabah 9'da Enerji Bakanlığı önündeyiz. Yine bakanlık önünde olacağız dediler. Bu sabahı kastederek göreceğiz bakalım. Biz de elbette bugün neler olacak, neler bitecek takip edeceğiz. Bu arada tabii ki bütün taraflara tarafların açıklamalarını aktarmakla yükümlüyüz. Yıldızlar SSS Holding'den de bir açıklama var. Doruk Madencilik bünyesindeki işçi eylemlerine ilişkin açıklama geldi. Kimden? Holding'in temsilcisi doğru ismi Ali Vahit Atıcı. Ali Vahit Atıcı'dan bu açıklama geldi. Dedi ki eylemde bulunan çalışanların tüm yasal hak alacakları ödendi iddiasını dile getirdi holdingin temsilcisi. Yasal dayanağı olmayan dedi taleplerin yargı süreci kapsamında değerlendirileceğini ileri sürdü. Yine dava süreci tamamlanıp karara bağlanan alacaklar bulunmaktadır. Bunlarla ilgili ödemelerimizi en kısa sürede yapacak ve ardından da Türkiye Maden İş yöneticileriyle birlikte durumu kamuoyuna açıklayacağız ifadesi. Yine söylediğim gibi Yıldızlar SSS Holding temsilcisi Ali Vahit Atıcı'dan geldi. Bunu da hatırlatalım, bunu da söyleyelim. Bu arada hani bir not sadece, madenciler bazı televizyon kanallarına, NTV, Habertürk, CNN gibi bazı televizyon kanallarına da tepkililer. Neden? Şöyle söyleyeyim, hatta bu tepkiyi de medya ombudsmanı Faruk Bildirici hatırlattı, öyle söyleyelim. Çünkü bu kanallar madencilerin hakları ödendi başlığında bir haber yapmışlardı. Madenciler de diyorlar ki hayır, bu haber doğru değil. O haberde bizim sesimize de yer vermeniz gerekirdi. Ya yanıt verin, haberciliğinizi savunun ya da madencilerden özür deyip haberinizi düzeltin ifadesi kime ait? Medya ombudsmanı Faruk Bildirici'ye ait. Hani medyada da bu meselenin, bu başlıkların da tartışıldığını hatırlatmak istiyorum sizlere. Simge, devam edelim mi?
3: Birbiri ardından toplumu önce yadırgatan, sonra şaşırtan, sonra şok eden ifşaatlarla, açıklamalarla karşı karşıya kalıyoruz. Ama garip bir şey dikkatimi çekiyor. Yapılan iddialar, ifşaatlar hiçbir zaman kendi başına sonuna kadar irdelenip incelenip bir sonuca bağlanmıyor.
0: İki şüpheli ölüm. Bunlardan bir tanesi Rojin Kabayış'ın şüpheli ölümü. Bir diğeri de elbette Gülistan Doku'nun şüpheli ölümü. Buna dair tartışmalar bitmiyor, bitmeyecekmiş gibi de görünüyor. Şunu hemen hatırlatmak istiyorum sizlere. Van 100. Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin'le ilgili, Rojin'in ölümüyle ilgili olarak avukatı Abdurrahman Karabulut dikkat çekici bir iddiayı gündeme getirdi. 15 Ekim'de Rojin'in cenazesine ulaşılmıştı. Ondan hemen önce iki ilaç ismi verdi. O ilaçlarla bayıltıldı ve solunum yetersizliği nedeniyle hayatını kaybettiğini iddia etti. Şöyle söyleyeyim, saat başında bir terslik olmazsa, dün sözleştik, Abdurrahman Karabulut telefon hattımızda olacak ve Rojin'le ilgili, Rojin'in bu şüpheli ölümüyle ilgili iddialarını ayrıntılı şekilde kendisiyle konuşacağız. Ona da yönelteceğimiz çok sayıda soru var. Bu arada şimdi Gülistan Doku Sünceli'de 5 Ocak 2020'de biliyorsunuz kaybolmuştu Gülistan Doku. O soruşturmaya dair de Doku ailesinin avukatı Ali Çimen'den bir açıklama var. Bir gizli tanığın ifadesinde Gülistan Doku'nun Rostan mevkisinde öldürüldüğünü söylediğini belirtmişti. Onu hatırlatıyor avukatı Ali Çimen ve eski Tunceli valisi Tuncay Soner'in oğlu Mustafa Türkay Soner, ki bunlar şu an itibariyle tutuklu bu isimler biliyorsunuz. Gülistan'ın kaybolduğu tarihten 8 gün sonra, dikkat, 8 gün sonra o gizli tanığın ifadesinde söylediği, işaret ettiği Rostan mevkiinde sabahladığını belirtti. Telefon kayıtlarının ya da plaka tanıma sisteminin, kent güvenlik yönetim sisteminin de bu bilgiyi doğruladığını söyledi. Bu da hani Gülistan Doku'nun kaybıyla ilgili olarak, ki çok konuşuluyor biliyorsunuz, çok tartışılıyor. Konuşacağız elbette, gündeme getireceğiz. İlginç, önemli gelişmelerden, önemli iddialardan bir tanesiydi. Bunu da atlamadan elbette takip ettiğimiz konular listesinde Gülistan'ın kaybı da elbette var. Bir not daha sizlerle paylaşmak istiyorum. Simge de ilk bölüm için son 2,5 dakikamız diyor. Hani 2,5 dakikadan anlatır mıyım? Anlatırım. Çalışma Bakanı Işıkhan, Vedat Işıkhan kendisine bazı sorular, milletvekilleri sorular yöneltiyor. Mesela İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özel'in bir sorusu kendisine: ülkemizde çocuk işçiliği tüm yasal düzenlemelere ve taraf olduğumuz uluslararası sözleşmelere rağmen büyük bir sorun olarak varlığını devam ettirmektedir diyor. Ve ülkede çocuk işçi ölümleriyle ilgili olarak rakamları soruyor. Nedir? Veriler nedir? Çünkü bilgimiz olmadan çözüm de üretemeyiz elbette. Bu soruyu yöneltiyor Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a. Bakan Işıkhan da hayatını kaybeden çocuklara ya da yürütülen denetim sayılarına ya da uygulanan yatırımlara ilişkin veri paylaşmak yerine genel teftiş prosedürlerini hatırlatıyor. TÜİK ve SGK'nın internet sitelerine ya da işte diğer internet sitelerine bakınız, orada görürsünüz diyor. Oysa ki o bilgiler yok orada. Onu söyleyeyim. Hani zaten İSİK'in biz biliyorsunuz raporları, yani çocuk cinayetlerini, iş cinayetlerini sizlere her ay anlatmaya çalışıyoruz. Resmi kayıtlarda bunlara rastlamak oldukça zor. Ama ben baktım mesela internete. İnternete devlet büyüklerimizin tavsiyesi doğrultusunda, mesela dün, mesela Tekirdağ Çerkezköy ilçesinde bir firmada stajyer olarak çalıştığı iddia edilen Eren Gündoğdu kaç yaşında biliyor musunuz? 15 yaşında inşaatta elektrik akımına kapılarak hayatını kaybediyor. Kızılpınar Namık Kemal Mahallesi'nde bir inşaatta bu olay meydana geliyor. Kablo çektiği sırada, 15 yaşındaki bir çocuktan, çocuk işçiden bahsediyoruz. Kablo çektiği sırada elektrik akımına kapılıyor. 15 yaşındaki Eren Gündoğdu ağır yaralanıyor önce, sonra hastaneye kaldırılıyor sağlık ekipleri tarafından ama yapılan müdahaleler maalesef yetersiz kalıyor ya da sonuç vermiyor ve 15 yaşındaki çocuğumuz hayatını kaybediyor. O süreçlerde elbette devam ediyor. Hani internete bakınca gerçekten görüyoruz gerçekleri, tabloyu, en azından onu da söyleyelim diyelim ve ilk bölümü de yavaş yavaş bitirelim. Söylediğim gibi ikinci bölümde Rojin kaba iş cinayetine yönelik ya da Rojin'in ölümüne dair ilginç iddialar var. Avukat, aile avukatı Abdurrahman Kalabulut'tan konuğumuz olacak, onunla konuşacağız. Şimdi haber merkezine gidelim. Selin Yazıcı'dan geride kalan saat diliminde ne olmuş, ne bitmiş, önce onu bir öğrenelim. Elbette arkasından saat 9'a kadar ben yine sizlerle birlikte olacağım.

0: Radyo Sputnik. Almayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 8'i gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Suriye'de terör örgütü SDG-YPG kendini feshetti. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'den Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında Aktaş'ın beraat etmesi, belediye başkanlarının ise ceza almasına tepki var. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Dairesi 2017'den bu yana cezaevinde bulunan Osman Kavala'nın ikinci başvurusunda da ihlal kararı verdi. Ayrıntılar haberimizde olacak. Suriye'de terör örgütü SDG-YPG kendini feshetti. SDG-YPG elebaşlarından Mazlum Abdikod adlı Ferhat Abdişir'in terör örgütünün feshedildiğini ve Suriye devlet kurumlarına tamamen entegre edildiğini duyurdu. Abdi 5 gün önce Suriye ordusuna tam entegrasyonun sağlandığını ifade etmişti. Son gelişmeyle birlikte Suriye tarihinde barış, istikrar yeniden inşa edilecek yeni bir sayfa dedi. ABD'nin Suriye özel temsilcisi Tom Barak da SDG'nin feshedilmesini tarihi bir an olarak niteledi. İç gündemle devam edeceğiz. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, bağımsız maden iş üyesi madenlerin eylemine destek ziyaretinde bulundu. Burada açıklamalarda bulunan Özel, bir gazetecinin başkan vekili seçimlerinde AK Parti'ye geçen Menderes Belediyesi'ne ilişkin sorusuna "beni o tartışmaların içine çekmeyin" dedi.
2: Özür dilerim ama İzmir İl Başkanı'ma bile o kayyumsu mekanizmalarla, butlansı organizmalarla muhatap olmamalarını telkin ederken beni o tartışmanın içine aman ha çekmeyin. Sakın, onlar kendi tartışmalarını yürütsünler, milletin gözü önünde suçüstü durumundalar.
1: Özgür Özel, Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında Aktaş'ın örgüt liderliğinden beraat etmesi ve belediye başkanlarına verilen cezalarla ilgili tepkisini de dile getirdi.
2: Örgüt yok. Aziz Bey'e güle güle. Aziz Bey'le, bakın, Aziz İhsan Aktaş'la Rıza Akpolat'ın ilişkilendirildiği hiçbir eyleme ceza yok. Onun olmadığı buldukları 3-4 eyleme en üst sınırdan ceza vererek birine 20 yıl, birine 8 yıl ceza verilip içeride tutulmaya devam edilen bir iş var. Bir yandan da Silivri'de duruşmalar görülüyor. Bazı gazeteci arkadaşlar Silivri duruşmalarını izliyorlar. Bütün iddiaları gerçekmiş gibi vaktiyle üstünde tepindiler. İddianame çıkınca hiç köşelerine yazmadılar. Hani ya parkelerin altından dolar çıkacaktı? Hani ya para kalanın görüntüleri olacaktı?
1: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Dairesi 2017'den bu yana cezaevinde bulunan Osman Kavala'nın ikinci başvurusunda da ihlal kararı verdi. Mahkeme Türkiye'nin önceki kararı uygulamadığını vurgulayarak Kavala'nın derhal serbest bırakılması gerektiğini yineledi. İstanbul 2. İdare Mahkemesi Üsküdar Belediye Meclisi'nde yapılan başkan vekilliği seçimini CHP'li Sibel Tan Çetinkaya'nın kazanmasına ilişkin meclis kararının yürütmesini durdurdu. Mahkeme seçimde 3. turda geçersiz sayılan 5 oyun hangi adayın tercih edildiği anlaşıldığı halde geçersiz kabul edildiğini belirterek seçimin objektif, tarafsız ve şeffaf bir şekilde gerçekleştirilmediği değerlendirmesinde bulundu. Mahkeme seçimlerin yenilenmesini kararlaştırdı. Terörle mücadelede yaralanıp mağlul sayılmayanlara başvurular 1 Eylül'de başlayacak. İçişleri Bakanlığı başvuru sürecinde vatandaşların kamu kurumlarından herhangi bir belge talep etmesine gerek olmadığını, ellerinde bulunan bilgi belgeleri devlete yüklemelerinin yeterli olacağını duyurdu.
3: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahminlere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimleri parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in doğusu ve iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bugün için bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle: Ankara ve İstanbul parçalı ve az bulutlu, Ankara 33, İstanbul 30 derece. İzmir, Antalya, Gaziantep ve Diyarbakır az bulutlu ve açık, İzmir ve Antalya 35, Gaziantep 36, Diyarbakır 38 derece. Trabzon parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27 derece ve Van parçalı az bulutlu 30 derece. İBB trafik yoğunluğu haritasına göre İstanbul'ları bu dakikalarda %51'lik bir yoğunluk bekliyor. TEM'de Mahmut Bey yan yol iki telli Masko yönünde sağ şeritte bir trafik kazası görülüyor. Bir şerit trafiğe kapalı, bu bölgede yoğunluk yaşanıyor. D100'de ise Küçükçekmece Florya yönünde meydana gelen bir trafik kazası var. Kaza şu sıralarda kaldırılmış gözüküyor ancak bölgedeki yoğunluk sürüyor. Haberleri aktardık. Gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
0: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
1: Güçlü Özkan'a Yeri ve Zamanı devam ediyor.
2: Radyo Sputnik'tesiniz. Yeri ve Zamanı'nın ikinci saat dilimine hoş geldiniz. Hatırlatmalarımla başlamak istiyorum. Bu bölümde, bu bir saatlik bölümde WhatsApp hattımız 0505 171 66 56. Tekrar ediyorum, 0505 171 66 56. Benimle doğrudan iletişim kurmak isterseniz X ya da Instagram üzerinden Güçlü Özkan birleşik ve küçük harfle Güçlü Özkan yazdığınız takdirde söylediğim gibi benimle de doğrudan iletişim kurabilirsiniz. İlk bölümde söylemiştim, avukat Abdurrahman Karabulut, Kabayış ailesinin avukatlarından enteresan, dikkat çekici iddiaları vardı otopsi raporuna dair. Roji'nin otopsi raporuna dair orada özellikle midede ve iç organlarda iki ilaç ismi veriyor, onları söylemeyeceğim elbette ama o maddelerin tespit edildiğini belirtiyordu. Felç edilerek kendisinin, Roji'nin katledildiği yönündeki iddiaları vardı. Yine dün bir sosyal medya paylaşımı yaptı. Konuğumuz olacaktı ama bir iletişim sorunu yaşıyoruz. O iletişim sorununu giderdiğimiz anda alacağız telefon attığımıza ve bu iddialarıyla ilgili olarak sorularımız olacak kendisine. Çok sayıda sorumuz var aklımızda. O soruları da yanıtlamasını rica edeceğiz. O iletişim sorununu çözdüğümüz takdirde. Simge, biz devam edelim mi?
3: Devlet kuruluşlarına sesleniyorum, ilgili devlet kuruluşlarına, çünkü şurada bulunduğum yerden telefonla Ankara'ya gereken direktifleri verebilme olanağım yok. Acı da olsa bu gerçeği bilmek zorundayız. Onun için bütün devlet kuruluşlarını derhal bunlara bir çözüm bulmaya çağırıyorum.
2: Gazilerimizle devam edelim mi? 45 gün oldu. 45 gündür hak arayışındalar gaziler. Özlük haklarını istiyorlar. Özlük haklarını talep ediyorlar. Daha doğrusu eşitlik. Özlük haklarında eşitlik talebiyle aslında bakılırsa Ankara'dalar. Şöyle söyleyeyim, geçtiği Kurtuluş Parkı'ndalar. Oturma eylemi yapıyorlardı. Daha sonrasında Milli Savunma Bakanlığı'na yürümek isterken, hatırlayınız geçtiğimiz gün bunu anlattık, bunu konuştuk sizlerle. Dün daha doğrusu anlattım. Polis tarafından engellenmişlerdi. Bir gerginlik de yaşandı o arada. O gerginliğin ardından Milli Savunma Bakanlığı'ndan dün sabah itibariyle bir açıklama geldi. Dün 5 gazi temsilcisinin kabul edileceği bilgisi paylaşılmıştı. Bu görüşme, bu dün de işte o görüşme yapılacağı gerekçesiyle Milli Savunma'na gitmişti gazi temsilcileri. Bakanlık yetkilileriyle görüşemeden geri döndüler. Müyesser Yıldız 12 Punto'dan, emeğe saygı. Onun aktardığı bilgi dikkat çekici ki ilk günden beri Müyesser Yıldız da Ankara'da yerinde takip ediyor bu eylemi. Şöyle gazilere şöyle bir ifade kullanıldığı, gazilere yönelik olarak şöyle bir ifade kullanıldığını belirtiyor Müyesser Yıldız. Yanlış anlama oldu. Basın açıklaması yapmanız için sadece gelişinize izin verildi. Böyle bir açıklama yapılmış gazilere, yani görüşmek için değil, sadece bakanlığın önünde basın açıklaması yapabilirsiniz şeklinde bir izin verildiği yönünde bir bilgi. Bunun üzerine de gazi temsilcileri Milli Savunma Bakanlığı önünde basın açıklaması yapmayarak Kurtuluş Parkı'na döndüler ve şu an itibariyle de o Kurtuluş Parkı'ndaki bekleyişlerini, kim duyacak bizim sesimizi, bu soruyu yöneltiyorlar. Bu soruyu sormaya da devam ediyorlar. Biz de elbette 45 gündür yaptığımız gibi onların sesi olmaya devam edeceğiz. O detayları, o eylemle ilgili ayrıntıları sizlerle paylaşacağız, hatırlatacağız. Tıpkı her gün hatırlattığımız gibi, gazilerimiz dediğimiz zaman hatırlattığımız gibi, anayasa madde 61 diyor ki, devlet harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleriyle mağlul ve gazileri korur, toplumda kendilerine yaraşır bir hayat seviyesi sağlar. Bu anayasal görevini hatırlatıyorlar devlete gazilerimiz. Hani biz de buradan bir şekilde o hatırlatmayı da tekrar etmiş olalım onlar adına, onu söyleyelim. Bu arada Change.org'da da, Change.org'da da bir imza kampanyası başlatmışlardı, hatırlayınız. Ben de onu söylüyorum her seferinde, hatırlatmaya çaba gösteriyorum. Hani ne yapabiliriz, destek verebilir miyiz, nasıl verebiliriz diye düşünüyorsanız Change.org'da en azından oradaki imza kampanyasına, bu mücadelelerinde yanlarında olduğunuzu gösteren bir adım atabilirsiniz, bir imza verebilirsiniz. Bunu hatırlatmak istedim. Çözüm bekleyen sorunlardan bir tanesi, çözüm bekleyen konulardan bir tanesi. Şimdi hükümet her fırsatta bu meseleyi Cumhurbaşkanı Erdoğan da mesela sık sık hatırlatıyor, değil mi? Ülkenin yaşlandığı, ülke nüfusunun yaşlandığı bilgisini sık sık tekrarlıyor ve konuşuyor. Bakın aslına bakılırsa rakamlar da nasıl bir tehlike. Mesele sadece nüfusun, genç nüfusun azalması değil. Bir yandan da özellikle 65 yaş ve üstü nüfusun toplam nüfusa oranındaki artış bizi nereye götürüyor ya da hangi sorunlarla karşı karşıya kalacağız? Şimdi özellikle tabii hani işte genç nüfusun artması için işte evlilikleri teşvik, 3 çocuk politikası, değil mi? O çocuk çok çocuk yapma konusundaki teşvikler, bunlar gündemde de. Peki yaşlılarımızla ilgili durum ne? Belki ona bakmak gerekiyor. Bakın 65 yaş ve üzeri, dediğim gibi nüfusun toplam nüfus içerisindeki oranı %11,1'e kadar yükselmiş durumda. Aile Bakanı'na soruluyor, milletvekilleri soruyor. Bakım ve barınma hizmetlerine yönelik bir soru önergesi var. Bakan diyor ki, Aile Bakanı, ülke genelinde Aile Bakanlığı'na bağlı toplamda 178 huzurevi ve yaşlı bakım ya da rehabilitasyon merkezinde 15.263 yaşlıya hizmet veriliyor ifadesini kullanmış ya da böyle bir yanıt vermiş. Ama rakamlar bunun çok daha ötesinde, ülke gerçekleri bunun çok daha ötesinde. Bunu görmek, bunun üzerinden tartışmak gerekiyor. Şimdi günlük hayatımızda bu neye mal olabilir? Gelecek itibariyle birkaç öneri, birkaç belki tespitte bulunmak gerekiyor. Yaşlanan nüfusumuzu da gördükçe hangi sorunlarla karşı karşıya kalabiliriz biliyor musunuz? Bunlara önlem almak gerekiyor. Sadece genç nüfusu arttırmaya çaba göstermek olmuyor işte. Yani neden insanlar, hep söylüyorum bunu, hani bırakın evlenmeyi, bırakın çocuk yapmayı, mevcut şartlar dahilinde insanlar aşık olmaya bile korkuyorlar. Nasıl olacak bu iş? Her seferinde soruyoruz. Bakın yaşlanan nüfus denince alarm, dikkat. Sağlık sektörü özellikle gelecek açısından bir alarm veriyor. Özellikle bulaşıcı olmayan hastalıklar, mesela nedir o? Alzheimer, diyabet, kalp damar hastalıkları, değil mi? Bunlar yakın gelecekte, eğer bu yaşlanma hızı devam ederse, yakın gelecekte ülkenin en önemli gerçekleri ya da en hızlı çözüm bekleyen sorunları haline gelebilir. Bu hepimizi ilgilendiriyor. Mesela hastanelerdeki tedavi süreçlerinin, özellikle bu hastalıkları düşününce, uzaması, değil mi? Böyle bir riskle karşı karşıyayız. Sadece o mu? Geriatri ya da uzun süreli bakım ihtiyacı örneğin, yani yaşlı sağlığına odaklanan uzmanların ya da profesyonellerin sayısının arttırılması gereği ortada değil mi? Ya da uzun süreli bakım merkezlerinin çok hızlı bir şekilde sayısının arttırılması gerekmiyor mu? Bakın ekonomiyi konuşuyoruz burada her seferinde. Mesele sadece hani işte yaşlanan nüfusun bakımı değil. Aynı zamanda bu tedavi süreçleriyle birlikte ne artıyor? Sağlık harcamaları artıyor. Genç bir bireye kıyasla yaşlı bireylerimizin yıllık sağlık maliyeti kat be kat daha fazla. Genel gidişata baktığımız zaman çok ciddi finansal baskılarla önümüzdeki dönem itibariyle karşı karşıya kalabiliriz. Bunu görmek gerekiyor. Sadece tabii sağlık harcamaları, sağlık sektörü değil, sosyal politikalar, bir de ona bakmak gerekiyor. İşte aktif pasif nüfustan bahsediliyor, değil mi? O yani çalışan genç nüfusun ödediği primler ya da işte emeklilerin maaşlarının durumu. Bu dengenin bozulması gibi yine ülke ekonomisini riske atabilecek çok ciddi verilerle karşı karşıyayız. İşte aktardığım o %11,1'lik rakam, veri tam olarak bize bunu anlatıyor. yalnızlaşmıyor muyuz? Elbette yaşlı nüfusun artmasıyla birlikte yalnız yaşayan birey sayısı da artıyor. Birazdan o bilgileri de sizlerle paylaşacağım. Mesela yerel yönetimler, yaşlı dostu şehirler, işte size çözüm. Ya da sosyal tesisler, psikolojik destek mekanizmalarını harekete geçirmiyor mu? Yani hiç yerel yönetimlerin bambaşka dertleri var ülkede, biliyorsunuz. O dertlerle uğraşmaktan bizi gerçekten önümüzdeki dönem itibariyle bekleyen bu riskleri de görmezden geliyor adeta, benim gördüğüm kadarıyla. Mesele sadece, özetle şunu söyleyeceğim, hani sadece genç nüfusun arttırılmasına yönelik çabalar, tamam, buna saygımız var, olsun, evlet politikası ya da hükümet politikası, tamam, ama bir yandan da bir başka risk arkadan geliyor. Bir de bu konuda hani birkaç kelam etmek istedim. Kafanızı şişirmemişimdir umarım. Simge, devam edelim mi?
4: Türkiye'de enflasyon devlet politikasıdır. Yani ülkeyi yönetenler enflasyonu politika haline getirmişlerdir. Ve onun için enflasyon vardır. Enflasyonun şimdi, bir zamanlar enflasyonu hava şartlarına bağladılar, izahını. Bir zamanlar Elbistan Afşin Santralı'na bağladılar. Bir zamanlar Deçeme'ye bağladılar. Şimdi de enflasyonun ülke yöneticileri tarafından altyapı noksanlarının tamamlanmasına bağlandığını görüyoruz. Hiç alakası yok.
2: Her programda, her gün neredeyse enflasyonun nedenlerini, ortaya çıkardığı tabloyu da konuşuyoruz. Ona dair ayrıntıları, ona dair bilgileri sizlerle paylaşmaya çaba gösteriyoruz. Sadece tabii Türkiye'nin durumunu değil, dünyayla da, diğer ülkelerle de özellikle karşılaştırarak nerede olduğumuzu da anlamaya çaba gösteriyoruz. Tabii bu tablonun ortaya çıkardığı sonuçlar nedir? Bakın, 2022 yılında bir uygulama devreye sokulmuştu. Türkiye Aile Destek Programı. Türkiye Aile Destek Programı'ndan bahsediyoruz. İlginç rakamlarla karşı karşıyayız ama burada benim görebildiğim kadarıyla, son söyleyeceğim başta söyleyeyim izniniz olursa. Yani mesele yoksullukta mücadele mi, yoksulluğun yönetimi mi? Orada kafalar biraz karışık ki benim görebildiğim kadarıyla. Bakın, ilginç bir başlık. Emeğe saygı, Bir Gün Gazetesi'nden Mustafa Bildirici'nin haberinden aktarıyorum sizlere. Elbette, tamam, ekonomi politikaları zaten bize şunu gösteriyor. Hiçbirimizin hissettiği enflasyon birbiriyle aynı değil. Hepimiz, siz, biz, ben ya da işte toplumun diğer kesimleri enflasyonu farklı boyutlarıyla yaşıyorlar ama şu gerçekte ortada. 2010 bu aile destek programından faydalananların sayısı, yararlananların sayısına şöyle bir bakınca, hane sayısına bakılınca, bakın 2022'de hayata geçirildi bu proje dedim ama tabii ondan önce de yoksulluk verileri paylaşılıyordu kamuoyuyla. Yine devletten yardım alan haneler vardı. 2017 yılından 2026 yılının İlk yarısına kadar geçen süreç içerisinde bu aile destek programından faydalanan hane sayısı kaç biliyor musunuz? 11 milyon 200 bine kadar çıkmış durumda. Yoksulluk yaması olarak bu haberde tanımlanmış bahsettiğim tablo, yoksullukla mücadele kapsamında özellikle gerçekleştirilen kamu harcamalarının boyutuna bir bakınca, 2025 yılı için yani ekonomik krizin en sert hissedildiği yıllardan bir tanesiydi. Yani zaten 5-6 yıldır yaşıyoruz da 2024 ve 2025 en sert yaşanan yıllardı. 359 milyar lira yoksullukla mücadele kapsamında gerçekleştirilen kamu harcamalarından bahsediyoruz. Ve bu arada bir yılda 359 milyar lira destek verilirken yoksul ailelere 2025'te, 2026 yılının sadece Ocak-Temmuz aylarına bakıldığı zamansa bu rakamın 285 milyar lira olduğunu görüyoruz. Bir karşılaştırma yapılmış. 2025-2026 Ocak-Temmuz ayları karşılaştırılmış. İlk 7 ay itibariyle 2025'e göre %39'luk bir artış var. Çok çarpıcı bir artıştan bahsediyoruz. İşte o yüzden dedim, yoksullukla mücadele mi, yoksulluğun yönetimi mi? Soru aslına bakılırsa gerçek soru da tam olarak benim görebildiğim, benim okuyabildiğim kadarıyla gerçek soru da bu. Az önce bahsettim, yalnızlık tablosu, ülkenin yalnızlık tablosu. Saadet Partisi bir analiz yapmış, benim dikkatimi çekti. Onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Türkiye İstatistik Kurumu verileri üzerinden bir derlemeden bahsedeceğim. Ülkede tek kişilik hanelerin oranı 2025'te %20'ye yükselmiş durumda. Tek kişi yaşayanların oranı, hani az önce yaşlılardan, yaşlılıktan ve buna yönelik nüfusun yaşlanmasından bahsettim ya ve dedim ki yani giderek yalnızlaşıyoruz da aynı zamanda, sadece yaşlıların yalnızlaşmasından değil genç nüfusun da yalnızlaşmasından bahsediyoruz. Raporda diyor ki Saadet Partisi'nin bu raporunda bu %20'lik yalnız yaşayan tek kişilik hane sayısından bahsedilirken ekonomik koşullar, artan evlilik yaşı, boşanmalar ve işte benim az önce uzun uzun konuştuğum nüfus yaşlanması, aile yapısındaki dönüşümde böyle negatif, olumsuz etkileri de oluyor. Yani dersiniz ki yalnız yaşamanın nesi olumsuz? Hani o öyle tercihiniz varsa hani bunu olumsuz olarak değerlendirmiyorsunuz. Ona söylenecek bir şey yok da genel politikalar açısından bakıldığı zaman çok ciddi bir sorun. Bakın 2025 yılı itibariyle ülkede tek kişilik hane sayısı 5 milyon 523 bine kadar yükselmiş durumda ki şöyle söyleyeyim, bir karşılaştırma. Mesela 2014'te bu oran, yani %20.5'e çıkmış demiştim ya tek hanede, tek kişilerin yaşadığı hane oranı, 2014'te bu %13,9'muş. Çok ciddi bir artışla da karşı karşıyayız. Bu veriler en azından dediğim gibi özellikle ve özellikle ekonomik koşullar, ekonomik tablo dikkate alındığında bunun böyle olması, böyle bir sonuçta karşı karşıya olmamız hiç de şaşırtıcı benim gördüğüm kadarıyla, benim anlayabildiğim kadarıyla hiç de şaşırtıcı değil. Nelerden vazgeçiyoruz? Tabii bir yandan da bunu görmek, bunun üzerinden okumak gerekiyor. Bakın İstanbul Planlama Ajansı, sık sık burada ajansın adını da anarız. Böyle İstanbul'da hani hayat koşulları, İstanbul'da yaşayanların gündemi, işte kiralar vesaire, ekonomik ya da sosyal koşullara dair çalışmalar yapar. Bakın hani hayatımızdan gidiyor bir şeyler diyoruz ya bu ekonomik krizle beraber. Yani sadece doymak için ya da barınmak için çalışıyoruz, çalışmak için, yani böyle bir kısır döngünün içerisinde böyle kendi ayak izlerimizi, o karda ayak izleri metaforu vardır ya, kendi ayak izlerimizi takip ediyoruz. Bunu sadece ben söylemiyorum, bu böyle kişisel bir tespit değil. Bakın İPA bir araştırma yapmış, İstanbul Planlama Ajansı. Siz gittiniz mesela, size sorayım, yani kültür sanat faaliyetlerinden bahsedilen bir araştırma, İstanbul'da yaşayanların neredeyse yarısı, %45,8'i geride kalan bir yıl içerisinde herhangi bir kültür sanat etkinliğine katılmamış. Yani özellikle de hani neden gitmiyorsunuz diye soruluyor tabii katılımcılara. Tabii ki büyük bir çoğunluğu, yine daha çoğunluk demeyeyim, yine yarısı diyor ki bilet ve bu tip organizasyonlara bilet ve giriş ücretlerinin yüksekliği özellikle çok dikkat çekiyor. Bu verilen, bu yanıt dikkat çekiyor diyorum. Yani sadece işte kira giderleri, işte hayat mücadelesi vesaire, tamam da bir yandan da bunları kaybediyoruz. Kültür, sanat, eğlence, buraları artık konuşamaz hale geldik değil mi? Tam olarak da bu. Şöyle bir bakayım, son bir yılda ekonomik koşullar nedeniyle kültür ve eğlence harcamalarında en fazla kesintiye gidilen kalemse hangisi biliyor musunuz? %41 ile restoran ve kafe gibi sosyal mekan harcamaları olmuş. Yine İstanbulluların verdikleri yanıtlar, diyorum ekonomik kriz, sadece hep söylerim bunu. Yani sadece manavdaki, pazardaki, marketteki o rakamların, etiketlerin değişmesi, çok hızlı şekilde üstelik değişmesi değil. Bir yandan da işte böyle işte konserlerden, kültür sanat etkinliklerinden de vazgeçmek mecburiyetinde kalıyoruz. Ekonomik krizin, yaşadığımız ekonomik tablonun bize anlattığı da aslında bakılırsa tam olarak bu diyelim ve hadi bir kısa araya gidelim, bir müzik arasına, o aradan sonra devam edeceğiz.
1: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: anda kendi ayak izlerimizi takip ediyoruz. Siyasette hukukçular, işte son derece deneyimli isimler, iş tüzüklere hakim isimler, sizin bizi bilmememiz gayet normal. Bilmek zorunda değiliz her ne kadar profesyonel Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olsak. Ama bu kadar bütün gerçekleri bilen isimlerin, siyasetçilerin, hukukçuların böyle bir adım atıyor olması neresinden bakılırsa bakılsın acaba siyaset gerçekten bizim kadar masum bakıyor mu bu olaya diye bütün bu siyasi dengelerin dikkate alınarak bu hamlelerin, bu adımların atıldığını da bir şekilde öğreniyoruz. Hiçbir spekülasyona izin vermeden bunları konuşmak, işte anayasa ışığında bunu konuşmak, yasalar ışığında bunu konuşmak, iş tüzükler ya da onlara sırtımızı yaslayarak konuşmak gerekiyor. Biz inatla bunu yapmaya devam edeceğiz. Kuralların evrensel kurallar olduğunu da hatırlamak gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
2: Güçlü Özkan Yeri ve Zamanı devam ediyor.
0: Radyo Sputnik'tesiniz. Yeri ve Zamanı'nın son bölümündeyiz. Son 20 dakikamızdayız. Biraz şöyle dünyada neler olup bitiyor ona bakacağız. Sporda hangi başlıklar var? Voleybolcularımız bugün de Avrupa Şampiyonası'nda parkeye çıkacaklar. Almanya ile karşı karşıya gelecekler. Ona dair bir hatırlatmam da olacak. Fenerbahçe de bugün Şampiyonlar Ligi'ne girecek mi girmeyecek mi 17 yıl sonra o sorunun yanıtını taraftarlarına verecek. Onu da konuşacağız. Ona dair de bilgiler vereceğiz. Bugünkü müzikler için tekrar sevgili Ozi'ye, bugünkü müzik listemizi de sevgili Ozi hazırladı. Her gün olduğu gibi kendisine de buradan selamlarımı, sevgilerimi de göndermek ve teşekkürlerimi de elbette göndermek istiyorum. Bakalım şöyle dünyada neler olup bitiyor. Dünya deyince son dönemde nereye bakıyoruz? Amerika, İsrail ve İran arasındaki gerilim, daha da daraltırsak çemberi, Hürmüz'de neler oluyor neler bitiyor, bunlara bir odaklanmak istiyorum bu bölümde. Trump yani Hürmüz üzerinde uzaydan da kontrolü tam olarak sağladık açıklamalarını yapıyor ama mesela Hürmüz'den yani taraflardan gelen açıklamalar, sahadan gelen açıklamalarda farklı bir gerçeği gözler önüne seriyor. Garibabadi, Kazım Garibabadi kim? İran Dışişleri Bakan Yardımcısı. Bu konuda, tam bu konuda Hürmüz'le ilgili olarak Hürmüz'ün durumu, şu andaki duruma dair bir açıklamada bulundu. Umman'la biliyorsunuz karşı kıyıda da Umman.

var. Umman'la varılan bir anlaşmayla Hürmüz Boğazı'ndaki taşıma güzergahının 7 mil genişliğinde olduğunu belirterek Güney Koridoru'nun ise tamamen kapatıldığı bilgisini de kamuoyuyla paylaştı. Boğaz'daki taşıma güzergahının geçici olarak 7 mil genişliğinde olmasının kararlaştırıldığını söyledi Garibabadi. Umman'ın o güzergahını tamamen kapatmayı da gönüllü olarak kabul ettiğini ve halihazırda İran Silahlı Kuvvetleri'nin o güney güzergahından geçişe izin vermediğini de vurguladı İran Dışişleri Bakan Yardımcısı. Bu arada tabii Amerika'dan İran'a yönelik olarak hani savaşla elde edemediğini, yaptırımla, ekonomik yaptırımla bir şekilde elde etme çabası İran'a yönelik bir finansal abluka resti olarak tanımlanabilir ya da bu başlık atılabilir Trump'tan arka arkaya. Amerika'dan, Hazine Bakanı'ndan da yani Scott Bessent'ten de örneğin benzer açıklamalar geliyor. Bir tür finansal abluka altına alacağız, ekonomik dışlama operasyonu olarak tanımlıyor. Birleşik Devletler İran'a yönelik hayata geçirdiği bu uygulamaları. Tabii orada önemli olan bir konu var. İki konu var daha doğrusu. Bunlardan bir tanesi zaten İran devrimden beri bu yaptırımların kıskacında yaşayan o refleksini geliştirmiş bir ülke. Onu söylemek gerekiyor. Hani şunun için söylüyorum bunu. Bu yaptırımlara yabancı değil İran zaten ve o yaptırımları nasıl aşabileceğini de çok iyi bilen, o mekanizmaları çok rahat çalıştırabilen bir ülke. Yıllardır biz buna tanıklık ediyoruz. Ama Amerika'nın uyarı listesine bir bakınca o dikkat çekici. Tahran'la diyor Amerikan Hazine Bakanı Bessent, Tahran'la iş yapmayı sürdüren ülkelere ikincil bir yaptırım da uygulayabiliriz. Ki operasyon ne diyor? Ekonomik dışlama operasyonu diyor ya Birleşik Devletler buna. Operasyon kapsamında 60'tan fazla kişi, kuruluş ve gemiye yaptırım uygulandığını da hatırlatalım. Tabii o destek, bu operasyona destek nereden geldi? Hiç şaşırtıcı değil. Netanyahu'dan da bu konuda açık net bir destek geldi. Tabii Türkiye İran'la ekonomik ilişkileri olan bir ülke. 2020 yani bilenir miyiz bu tablodan? Yani zaten artan petrol fiyatları, değil mi? Akaryakıta yansımalarını görüyoruz işte. 100 liraya doğru gidiyor. 80'lerde dolaşıyor akaryakıt fiyatları. Yani zaten o açıdan bakıldığı zaman olumsuz etkisini çok uzun zamandır, Şubat'tan beri biz bu gerilim sürecinin etkisini hissediyoruz. Bir yandan şimdi böyle bir yaptırım gündeme gelirse sadece şunları belki hatırlamak, şu bilgileri paylaşmak gerekiyor. Amerika'nın bu tehdidini hatırlayınca ya da görünce 2025 sonu itibariyle Türkiye ve İran'ın ekonomik ilişkileri ne kadar? Toplam hacmin yaklaşık 5,5 milyar dolar seviyesinde olduğunu söyleyelim. 3 milyar dolar Türkiye'nin ihracatından, geri kalan 2,5 milyar dolarsa İran'dan yapılan ithalattan oluşuyor. Tabii mesela en çok korktuğu, yani endişe duyduğumuz konu doğalgaz. Yani İran'dan, Türkiye'nin İran'dan başlıca ithalat ürününün doğalgaz olduğunu düşününce, değil mi? Bu böyle bir yaptırım riski Türkiye'yi ne kadar etkiler diye de soruyoruz. Tabii şöyle görmek, şöyle okumak gerekiyor. Şu doğalgaz demişken şunu da vereyim. Türkiye'nin yıllık doğalgaz ithal ettiği ülkeler, yani Rus, Azerbaycan ve İran, sıralama bu şekilde gidiyor. İran 3. sırada. Hani bu anlamda ülke açısından, Türkiye açısından da son derece önemli. Onu da söyleyelim, onu da hatırlatmış olalım. Yani Trump'ın İran'ı destekleyen her ülkenin finans kurumları, şirketleri, havalimanları ya da hükümetlerinin, devletlerin çeşitli kurumlarıyla birlikte ağır ekonomik sonuçlarla karşılaşacağı yönündeki gündeme getirdiği tehdit, bu bahsettiğimiz tehdit, bütün bu veriler dikkate alındığında aslında bakılırsa hani etkiler mi Türkiye'yi? Yani Türkiye'nin
Amerika ile burada kuracağı ilişkilerin ne kadar önemli olduğunu ya da bu sürece dair nasıl bir diyalog süreci ilerleyecek biraz da buna bağlı. Yani iki lider Trump ve Erdoğan arasındaki ilişkilere bakılırsa şöyle söyleyebiliriz. Yani çok da Türkiye'yi olumsuz olarak etkilemeyeceğini düşünüyorum ben. Bu bir yorum sadece ama uzmanların yaptıkları analizlere bakılınca da hani bizden daha fazlasını da söylemiyorlar, onu söyleyeyim. Hani bunu zaman gösterir şeklinde çokça yorum okudum. Muhtemeldir ki dediğim gibi Trump ve Erdoğan arasındaki ilişkiler burada herhalde dikkat ediliyor. Bu yorumlar yapılırken en azından bu dikkat çekiyor. İran demişken enteresan tabii, bu çatışmalar sadece savaş, yani cephede, sahada yaşanmıyor. Mesela dijital ortamda da yani siber ortamda da bu savaşın yaşandığını gösteren ilginç bir örnek habere denk geldim. Sizle paylaşacağım. İngiltere'de Telegraph gazetesinde yer alan bir haberden bahsedeceğim. İran bağlantılı olduğu düşünülen bilgisayar korsanlarının İngiltere'de bir elektrik santralini 4 gün boyunca devre dışı bıraktığı iddiası ya da bilgisi. The Telegraph gazetesinde, yani saygın bir gazete, o yüzden sizle paylaşıyorum. İngiliz yetkililer güvenlik gerekçesiyle efendim bu saldırıya uğrayan santralin adını açıklamıyorlar. Zaten saldırı sırasında da yani kamuoyuna tabii ki elektriği kesilenler olmuştur. Onların dışında kamuoyuyla böyle bir saldırı sonrası santral devre dışı kaldı bilgisi de paylaşılmamıştı. Onu da söyleyelim, o 4 gün boyunca. Tesisin o 4 gün çalışamadığı bilgisiyle haberde var. Ekiplerin sistemi yeniden devreye almak için müdahalede bulunduğu bilgisi yine The Telegraph gazetesinin haberinde yer alıyor. Yani şöyle deniyor, nispeten küçük ölçekli bir elektrik santralıydı. Hani arz konusunda çok hayati önemli olan bir yerde, bir noktada değildi şeklinde de bir açıklama gelmiş. Hatta haberde şöyle bir bilgi de var. Geçen ay, yani Temmuz ayı itibariyle Birleşik Devletler'de de 12 eyaletteki su altyapısını etkileyen bir dizi siber saldırıyla, bu İngiltere'deki saldırının, siber saldırının aynı anda gerçekleşmiş olması son derece dikkat çekici. Yani savaş sadece sahada mı yaşanıyor? Hayır, öyle değil. Öyle olmadığını da gösteren bir haberdi. Hani ben de sizlerle bu haberi paylaşmak istedim. Bunu da söyleyelim. Bir not sadece, az önce Amerikan yaptırımlarından olası, hani işte İran'ı bir tehdit eden o yaptırım açıklamalarından bahsettim ya. O notu size aktarmayı atlamışım. Kusura bakmayın. Çin'den bir açıklama var. Amerika'nın bu tehditlerine karşılık olarak şöyle deniyor. Çin'den yapılan açıklamada da çıkarlarımızı korumak için ne gerekiyorsa yaparız açıklaması Pekin yönetiminden geldi. Zaten yani Çin'le ilgili, Çin-İran ilişkileri üzerinden değil mi tartışırsak bu ilişkilerin kesintiye uğraması son derece zor görünüyor. Bu açıklama kimdi? Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian'dan geldi. Onu da hatırlatmış olalım. Hani haberin kaynağını da sizlerle paylaşmak istedim. Bunu da söyleyeyim. Ve Orta Doğu demişken, işte Gazze, İsrail gündemde tutmaya çaba gösteriyoruz. Gündemimizde tutmaya çaba gösteriyoruz. Katz'tan bir açıklama var. İsrail Savunma Bakanı Katz'tan bir açıklama var. Uçurtmalara da savaş açtı İsrail efendim. Bakın, İsrail Savunma Bakanı diyor ki İsrail topraklarına, Gazze'den İsrail topraklarına geçtiği değerlendirilen 4 uçurtma bulunmuş efendim İsrail toprakları içerisinde. Bu uçurtmadan bahsediyoruz. Bunun ardından İsrail Savunma Bakanı Katz orduya balon, uçurtma ve insansız hava araçlarının fırlatılmasına karşı derhal ve güçlü şekilde harekete geçme talimatı verilmiş. Hatta Netanyahu'nun da güvenlik birimlerine ya da orduya özellikle drone tehdidine karşı, onu da söyleyelim elbette, her şeyi yapma, tırnak içerisinde kullanıyorum bunu, talimat böyle olduğu için, her şeyi yapma talimatı verdiğini de öğreniyoruz biz. İsrail Başbakanı'nın orduya böyle bir talimat vermiş. Uçurtmalar da artık İsrail'in, Gazze'deki uçurtmalar da artık İsrail'in hedefinde, onu da hatırlatmış olalım. Daha yeni, geçtiğimiz gün İsrail'in Gazze şeridine düzenlediği iki hava saldırısında
İki kişi hayatını kaybetti. O iki kişiden bir tanesi maalesef 4 yaşında bir çocuktu. 4 yaşında bir çocuktan bahsediyoruz. Bu saldırılarda hayatını kaybetti efendim. Şimdi devam edelim. Neyle? Kadın voleybolcularımızla devam edelim. Avrupa Kadın Voleybol Şampiyonası'nda bugün yine 19'da yine Sinan Erdem'de İstanbul'da 4. maçına çıkacak. Tur atlamayı bir kere garantiledi. İlk 3 maçını kazandı kadın voleybol milli takımımız. Saat 19'da oynanacak Türkiye Almanya karşılaşması ki 24 Ağustos'ta Macaristan 3-0 yenmişti. Daha sonra Slovenya'yı 3-1 yenme başarısını da göstermişti. A grubunda mücadele ediyor voleybol, kadın voleybol milli takımımız. Bunu da hatırlatalım. Dediğim gibi bugün Almanya ile saat 19'da takvime bakıyorum bir yandan da 28 Ağustos Cuma günü de yine saat 19'da bu kez Polonya ile karşılaşacak. Zaten turnuva başladığında ben milli takımımızın bilgilerini sizlerle paylaşırken ve maç takvimini paylaşırken 5'te 5'i çok rahat yaparız ifadesini kullanmıştım. Ben kullansam ne olacak? Zaten onlar bir istikrar abidesi. Özellikle başarı bölümüyle söylüyorum bunu. Bir yandan da başarısızlık konusunda da istikrarlı olan olduğumuz spor dalları var. Hadi onları bugün konuşmayalım da yani kadın voleybolcularımızın bu anlamda bizi şaşırtmamış olmaları nedeniyle tebrik ediyorum. Bizi hayal kırıklığına uğratmadıkları için sadece ilk 3 maç itibariyle bile bunu söyleyebiliriz. Bundan sonraki süreçte de elbette kendilerine desteğimizde devam edecekler. Dediğim gibi Letonya, Slovenya ve Macaristan'ı geçtikten sonra şimdi de bugün saat 19'da TRT'de, TRT Spor'da yayınlanacak bu karşılaşma. Hani kanal aramayın, onu da söyleyeyim. Neden TRT 1 değil? O da ayrı bir tartışma konusu. Neyse, TRT Spor'da yayınlanacak Filenin Sultanları'nın 4. karşılaşması Almanya. Ve futbola da biraz şöyle bir süreyi de kontrol ederek ilerlemeye çalışıyorum. İyi haber dün verememiştik. Dün konuğumuz vardı. O konuğumuzla yaptığımız röportaj nedeniyle iyi haber verememiştik. Bir tane benim dikkatimi çeken bir insan hikayesi yine sizlerle paylaşacağım. Son 3-4 dakika kala ama bir Fenerbahçe'den bahsetmek gerekiyor. 17 yıldır, 17 sezondur Şampiyonlar Ligi'ne katılamayan bir Fenerbahçe taraftarı da, kendimi de ekleyerek söylüyorum bunu, beklentisi bugün Olympic Lyon'la, ki ilk maçta biliyorsunuz 1-1 berabere kalmıştı playoff turunda, İstanbul'daki karşılaşmada 1-1 berabere kalmıştı Fransız ekibiyle. Bu akşam saat 22'de Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için bu 1-1'in rövanşına çıkacak Sarı Lacivertli ekip. Yani umarız ülke adına başarılı bir skor elde eder ama ilk maçta o şansı, yani elinin tersiyle itmek denir ya, ben böyle çok kalıpları kullanmak istemiyorum ama bazen gerçekten hani insan derdini anlatırken ya da anlatmaya çaba gösterirken onları da kullanmak zorunda kalıyoruz. Umarız bu akşam o 1-1'in rövanşında çok başarılı bir skor alır, rahat rahat geçer Fenerbahçe. Biraz zor gibi geliyor, uyumazsam sabahın 4'ünde uyanıyorum çünkü, eğer uykuya direnebilirsem ben de karşılaşmayı takip edeceğim, olmadı sabah zaten özetine bakıyorum mutlaka. Bu bilgileri paylaşıyorum sizinle rutin olarak, bütün takımlarımızın Avrupa karşılaşmaları öncesinde bugüne kadar ne yapmış Fenerbahçe aklımızın bir kenarında bulunsun. 305 maça çıkmış şimdiye kadar Sarı Lacivertli ekip. Lyon, Olympic Lyon'la 306. maçına çıkacak. Karne 121 galibiyeti var Fenerbahçe'nin bu geride kalan 305 karşılaşmada. 67 beraberlik, 117 de yenilgi almış. Bugün saat 22 o karşılaşmada TRT 1'de. Hani dedim ya az önce, hani kadın voleybolcuların karşılaşmaları TRT Spor'da, neden TRT 1'de değil diye. İşte yani burada bile bir eşitsizlik olduğunu da görüyoruz. Maalesef benim okuyabildiğim kadarıyla, bilmiyorum katılır mısınız siz de, ne dersiniz? Bu da aklınızda bulunsun. Bir bilgi, Maradona 1986 desem ne hatırlarsınız? Evet, o Tanrı'nın eli öyle tanımlanıyordu değil mi? Arjantin'in İngiltere'yi attığı o gol.
Yani ki yıllar sonra gerçekten de Maradona'nın o topu elle içeri soktuğu ortaya çıkmıştı görüntüler itibariyle. O top bir açık arttırmada satıldı. Yüzyılın golü olarak, hatta içeriği itibariyle, golün kendisi tabii güzel değil, bir gol değildi. Çok güzel bir gol değildi ama o top, futbol topu, bakın 2,5 milyon sterline düzenlenen bir açık arttırmada 2,5 milyon sterlin satıldı. Ki Tunuslu bir hakem o karşılaşmada görevliydi. Maçın sonunda o topu almıştı ve 30 yıl boyunca saklamıştı. Onu da söyleyelim. İşte şimdi o topun 2,5 milyon sterline satıldığını görüyoruz. Bence az bile. Dünya futbol tarihinin bence en önemli anılarından bir tanesi. Yavaş yavaş programın sonuna da geliyoruz. Dedim ya, iyi haber yok mu? İyi haber var. Şunu söyleyeyim. Tarihi bağcılık geçmişiyle bilinen Elmalı, Antalya Elmalı. Orada yaşlı asmaların izini süren bir isim. Yaşlı asmalar. Orada Elmalı'da bağcılık yapan Burak Özkan'dan bahsedeceğim. Ne yapıyor biliyor musunuz? Torosların yüksek rakımlarında 25 yıldır üzüm avı yapıyor. Ne demek üzüm avı biliyor musunuz? Bu sayede de üstelik 17 yerel üzüm çeşidini de literatüre kazandırmış. Nedir bu üzüm avı dediğimiz? Şöyle, evli asmalar olarak tanımlanıyor yörede bunlar. İşte ağaçlara sarılı yaşlı asmalardan örnekler alıyor beyefendi ve bu asmalardan elde ettiği çubukları da fidanlıkta çoğaltıyor. Yani dut, incir gibi ağaçlara sılarak büyüyen bu asmaların peşine düşüyor. Bir dedektif gibi bahsettiğim beyefendi Burak Özkan. Çobanlar, yerel çiftçilerle görüşüyor. 203 ya da 300 yaşındaki asmalara ulaşmaya çalışıyor. O yerel yer isimlere soruyor. Var mı sizin tanıklık ettiğiniz dağda bayırda böyle yetişen yabani asmalar? İşte bu asmalar neden önemli biliyor musunuz? Çünkü hastalıklara karşı daha dirençli doğada, vahşi doğada yaşadıkları için, yabani geliştikleri için daha dirençliler ve kendisi de bu ağaçları topluyor, bu asmaları topluyor. Bakın çok gerçekten dikkat çekici. Bu uzun süren, uzun yıllardır bu çalışmaları yapıyor ve dediğim gibi, konuya girerken söylediğim gibi 17 yerel üzüm çeşidini de literatüre kazandırmış. Gerçekten hiç mi iyi bir şey olmuyor? Hiç mi iyi bir şey olmuyor ülkede ya da dünyada? İşte bu insanların yüzü suyu hürmetine biraz galiba dünya dönüyor. Böyle bir çaba içerisinde olduğu için Antalya'ya, Elmalı'ya, Elmalı'da bağcılık yapan Burak Özkan'a da buradan selamlarımızı gönderelim. Hepimize örnek olan bir çalışmadan bahsediyoruz diyelim ve ne yapalım, yavaş yavaş da bitirelim bugünü de. Ne yaptık? 26 Ağustos 2026 çarşambanın öne çıkan başlıklarını dilimiz döndüğünce, aklımız erdiğince aktarmaya çaba gösterdik. Programın hazırlanmasında ve size ulaşmasında emeği geçen arkadaşlarıma, Simge Erten'e, editörlerim İrem'e, İrem Başko'ya, İknir Karadeniz'e teşekkür ediyorum. Bugünkü müzik tercihleri için de Ozi'ye bir kez daha selamlarımı gönderiyorum. Ne yapıyorsunuz? Yapabilirseniz eğer, zor biliyorum, yarına kadar aklınıza mukayyet oluyorsunuz. Hoşçakalın.

0: Güçlü Özgen'le yeri ve zamanı bitti.
1: Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgan'la yeri ve zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Spor'da.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu günler, saatler 9'u gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Arif Ahmet Deniz Olgun'un otopsisinde şüpheli ölüm tespiti yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün düzenlenen kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turunda bu akşam Olympic Lyon'la karşılaşacak. Ayrıntılar haberimizde olacak. Bültenimize bir son dakika gelişmesiyle başlıyoruz. Arif Ahmet Deniz Olgun'un otopsisinde şüpheli ölüm tespiti yapıldı. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un 2016 yılındaki şüpheli ölümünü aydınlatmak için yapılan peti kabir işlemi sonrası ilk rapor çıktı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre Deniz Olgun'un otopsisinde şüpheli ölüm tespiti yapıldı. Rapor sonuçlarına göre Alihan Kuriş hakkında adam öldürme ve Deniz Olgun'un ölümü için doğal ölüm raporu verenler hakkında soruşturma açıldı. Ve düne döneceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Ahlat'ta düzenlenen kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı konuşmasında Türkiye'nin dış politikasına dair önemli mesajlar verdi, İsrail'e yüklendi.
2: Türkiye Cumhuriyeti ne ilkelerinden ne de ulusal çıkarlarından taviz verir. Biz bize güvenen hiçbir dostumuzu yarı yolda bırakmayız.

0: Terörsüz Türkiye süreci de vardı.
1: Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge vizyonumuzun yanı sıra ülkemizin bölgesel barışı ve istikrarı önceleyen aktif dış politikasının istikrarsızlıktan ve kaostan nemalanan malum çevreleri rahatsız ettiği görülüyor. Siyasi olarak can çekişen kendini bilmez sifayetsizlerin bizim üzerimizden prim devşirmesine fırsat vermeyeceğiz.
0: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, bağımsız maden iş üyesi madencilerin eylemine destek ziyaretinde bulundu. Özel, Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında Aktaş'ın örgüt liderliğinden beraat etmesi ve belediye başkanlarına verilen cezalarla ilgili ismini dile getirdi.
2: Örgüt yok. Aziz Bey'e güle güle. Aziz Bey'le, bakın Aziz İhsan Aktaş'la Rıza Akpolat'ın ilişkilendirildiği hiçbir eyleme ceza yok. Onun olmadığı buldukları 3-4 eyleme en üst sınırdan ceza vererek birine 20 yıl, birine 8 yıl ceza verilip içeride tutulmaya devam edilen bir iş var. Bir yandan da Silivri'de duruşmalar görülüyor. Bazı gazeteci arkadaşlar Silivri duruşmalarını izliyorlar. Bütün iddiaları gerçekmiş gibi vaktiyle üstünde tepindiler. İddianame çıkınca hiç köşelerine yazmadılar. Hani ya parkelerin altından dolar çıkacaktı? Hani ya para kasalarının görüntüleri olacaktı?
0: CHP yönetimi Mutlak Mutlan davası aslında temyiz başvurusunu geri çekti. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel de başvurusunu geri çekerse karar kesinleşmiş olacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen CHP İl Başkanları toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu il başkanlarına CHP'den ayrılanlarla tartışmaya girmeyin uyarısında bulundu. Kılıçdaroğlu ayrıca parti içi işleyişe ilişkin mesajlar verdi. Tüzüğün değiştirileceğini ve ön seçimin zorunlu hale getirileceğini açıkladı.
3: Kurultaydan önce bir toplantı yapacağız. Bu toplantıda il başkanları, ilçe başkanları, kadın kolları, gençlik kolları hep beraber yapacağız. Neyi nasıl değiştireceğimizi o konuda sizlerin görüşlerini ayrı ayrı alacağız. Kadın kolları ne düşünüyor, gençlik kolları ne düşünüyor, ilçe başkanlarımız ne düşünüyor, il başkanlarımız ne düşünüyor, milletvekillerimiz ne düşünüyor, onların tek tek görüşlerini alacağız. Ama bir şeyin sözünü hepinizin huzurunda veriyorum. Bunu tarihin önünde de bir görev olarak kabul ediyorum. Tüzüğümüzü değiştireceğiz, ön seçimi zorunlu hale getireceğiz.
0: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Dairesi 2017'den bu yana cezaevinde bulunan Osman Kavala'nın ikinci başvurusunda da ihlal kararı verdi. Mahkeme Türkiye'nin önceki kararı uygulamadığını vurgulayarak Kavala'nın derhal serbest bırakılması gerektiğini yineledi. Van'da 27 Eylül 2024'te kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabayış'ın ölümüne ilişkin soruşturmada ailenin avukatından yeni bir açıklama geldi. Ailenin avukatı Abdurrahman Karabulut, Rojin'in midesinde ve iç organlarında sadece ameliyathanelerde bulunan ve solunumu saniyeler içinde felç eden ölümcül bir kas gevşetici tespit edildiğini belirterek bayıltılarak katledildiği kanıtlandı dedi. Tunceli'de 5 Ocak 2020'de kaybolan Gülistan Doku soruşturmasında da yeni ayrıntılar gündeme geldi. Doku ailesinin avukatı Ali Çimen, gizli tanığın ifadesinde Gülistan Doku'nun Rostan mevkiinde öldürüldüğünü söylediğini belirterek, eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'in Gülistan'ın kaybolduğu tarihten 8 gün sonra aynı mevkide sabahladığını söyledi.
4: Ekonomi.
0: Sosyal medyada ev ya da araba ilanlarını gizleyerek fiyat için DM yazanlar Ticaret Bakanlığı'nın radarına takıldı. Ticaret Bakanlığı sosyal medya üzerinden mevzuata aykırı ev ve otomobil ilanı paylaşan 82 işletmeye 8 milyon liranın üzerinde ceza kesti. Fiyatlarında zirve değişti. Türkiye genelinde konutların ortalama metrekare satış fiyatı 41.703 lira seviyesine yükseldi. Konut fiyatlarının en yüksek olduğu il ise Muğla oldu. Kentte ortalama metrekare satış fiyatı 87.244 lira seviyesine ulaşırken ortalama konut değeri 11.340.720 lira olarak hesaplandı. Böylece Muğla ortalama konut değeri açısından İstanbul'u geride bıraktı. Antalya ve Alanya arasında yapımı süren otoyol

0: Projesinin %30'u tamamlandı. 122 kilometre olan otoyol için 5 tünel ve 15 viyadükte çalışmalar sürüyor. Güzergah Serih Kavşağı'nda başlayacak ve Alanya Batı Kavşağı'nda sona erecek. Şu anda 2,5 saat süren yol proje tamamlandığında 36 dakikaya inecek. Ve rakamlara bakacağız. Borsa günü düşüşle tamamladı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü %0,19 değer kaybederek 14.473 puandan tamamladı. İstanbul serbest piyasada dolar 48 lira 9 kuruş, euro 56 lira 17 kuruştan işlem görüyor. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarına bakacağız. Kapalı çarşıda gram altının fiyatı 7.175 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 11.499 lira, tam altın 46.642, ata altını da 47.409 lira. Spor. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turunda 1-1'in rövanşında bugün Fransa'nın Olympique Lyon takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek. Türkiye saatiyle 22'de başlayacak zorlu mücadele TRT1'den naklen yayınlanacak. Sarı lacivertlerde Mert Günok, Çağlar Soyuncu, Asensio ve Kerem Aktürkoğlu müsabakada forma giyemeyecek. Ernest Boku Beşiktaş'ta. Beşiktaş hücum hattını güçlendirmek için yürüttüğü transfer çalışmalarında önemli bir adım attı. Siyah beyazlar Bayer Leverkusen forması giyen Boku'nun transferi konusunda anlaşma sağladı. Beşiktaş yönetimi 22 yaşındaki hücum oyuncusunu satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak kadrosuna katacak. Bayer Leverkusen'e kiralama bedeli olarak 3 milyon euro ödenecek. Anlaşmada 20 milyon euroluk satın alma opsiyonu da bulunuyor. Ve filenin sultanları diyelim. Sultanlar 4'te 4 yapmak için bu akşam parkeye çıkacak. Amili kadın voleybol takımı Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonası A grubu 4. maçında bu akşam Almanya ile karşılaşacak. Bu zorlu mücadelede saat 19'da başlayacak.
1: Yol durumu.
0: İBB trafik yoğunluğu haritasına göre İstanbul'daki yoğunluk şu sıralarda %51'e ulaşmış durumda. Birçok ana arterde yoğun ve çok yoğun trafiğin olduğunu söylüyor. TEM'de Seyrantepe yan yol Maslak yönünde sağ şeritte bir trafik kazası görülüyor. Bir şerit trafiğe kapalı, şu sıralarda kazaya müdahale ediliyor. Bu bölgede yoğunluk var. O3 Bayrampaşa Vatan gününde de sağ şeritte yine bir trafik kazası var. Bir şerit trafiğe kapalı, bölgeye ekip sevk edilmiş durumda. Bu bölgede de yine ciddi bir yoğunluk yaşanıyor. Ve bülten sonunda önemli bir hatırlatmamız var. 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutlamaya sayılı günler kala Sputnik editörleri sizler için özel bir haber hazırladı. 26 Ağustos şafağında Kocatepe'den yükselen ilk top sesi bir milletin esaret zincirlerini kıracağı büyük taarruzun fitilini ateşledi. Mehmetçiğin imkansızı başardığı, her gününü kanla, canla ve sarsılmaz bir inançla ördüğü o destansı 5 günü gün gün yaşayarak 30 Ağustos'un büyük zaferine nasıl ulaşıldığına tanıklık etmeye hazır mısınız? İşte adım adım özgürlüğe yürüyen Türkiye'nin Kurtuluş Günlüğü'nü anlattığımız özel haberimizi bültenimizin hemen ardından dinleyebilirsiniz. Haberleri aktardık, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
2: Radyo Sputnik özel.
0: 26 Ağustos şafağında Kocatepe'den yükselen ilk top sesi bir milletin esaret zincirlerini kıracağı büyük taarruzun fitilini ateşledi. Mehmetçiğin imkansızı başardığı, her gününü kanla, canla ve sarsılmaz bir inançla ördüğü o destansı 5 günü gün gün yaşayarak 30 Ağustos'un büyük zaferine nasıl ulaşıldığına tanıklık etmeye hazır mısınız? İşte adım adım özgürlüğe yürüyen Türkiye'nin Kurtuluş Günlüğü. Takvimler 26 Ağustos 1922'yi gösteriyordu. Saat 4.30'da Kocatepe'de Türk topçusunun tanzim ve taciz ateşi başladı. Yaklaşık bir saat süren ateşin ardından 5.30'da tahrip ateşine geçildi. Türk ordusunun aylar boyunca büyük bir gizlilik içinde hazırladığı büyük taarruz başlamıştı. Afyonkarahisar'ın güneyindeki Yunan savunma hattına yönelik saldırının amacı yalnızca birkaç mevziyi ele geçirmek değildi. Türk ordusu Yunan kuvvetlerinin savunma düzenini parçalamayı, geri çekilme yollarını kontrol altına almayı ve ardından ana kuvvetleri kuşatarak savaş dışı bırakmayı hedefliyordu. Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa ve Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa sabahın erken saatlerinde Kocatepe'deki yerlerini alarak harekatı buradan yönetti. Taarruz hazırlıkları uzun süre gizli tutulmuş, ordunun hareketleri kuvvetleri tarafından fark edilmemesi için mümkün olduğunca sessiz yürütülmüştü. Savaşın kaderini belirleyecek asıl hareket Afyonkarahisar'ın güneyindeki yaklaşık 15 kilometrelik hatta gerçekleşti. Türk topçusunun ateşi Yunan mevzilerini hedef alırken piyade birlikleri de savunma hattına doğru ilerledi. İlk hedefler arasında Tınaztepe, Belentepe ve Kalecik Sivrisi bulunuyordu. Yunan ordusu bu bölgelerde yaklaşık bir yıldır tahkimat yapmış, tel örgüler ve birbiri ardına savunma hatları oluşturmuştu. Türk birlikleri sabah saatlerinde Tınaztepe'ye ulaştı. Tel örgülerin aşılmasının ardından gerçekleştirilen süngü hücumuyla Tınaztepe ele geçirildi. Saat 9 sıralarında Belentepe, ardından Kalecik Sivrisi Türk birliklerinin kontrolüne geçti. Taarruzun ilk gününde Türk ordusu Büyük Kalecik Tepe'den Çiğiltepe'ye kadar uzanan yaklaşık 15 kilometrelik bölgede Yunan ordusunun birinci hat mevzilerini ele geçirdi. Aynı gün savaşın sonucu açısından büyük önem taşıyan başka bir harekat daha yürütüldü. 5. Süvari Kol Ordusu Ahır Dağları'nı aşarak Yunan ordusunun yan ve gerilerine sarktı. Süvarilerin hedeflerinden biri Yunan kuvvetlerinin İzmir'le olan telgraf ve demiryolu bağlantısını kesmekti. Böylece cephedeki birliklerin ikmal ve haberleşmesini güçleştirmek, geri çekilmeleri halinde ise düzenli hareket etmelerini engellemek amaçlanıyordu. 26 Ağustos gecesine gelindiğinde Türk ordusu Yunanların ilk savunma hattında önemli gedikler açmıştı. Ancak savaşın sonucu henüz belli değildi. Yunan ordusunun ana kuvvetleri hala savaş alanındaydı ve Türk ordusunun önünde daha zor bir görev bulunuyordu. Geri çekilen kuvvetlerin yeniden savunma düzeni kurmasına izin vermeden takibi sürdürmek. 27 Ağustos 1922. Büyük taarruzun ikinci gününde Türk ordusu günken bütün cephelerde yeniden saldırıya geçti. Bir gün önce Yunan savunma hattında açılan gedikler genişletilirken Türk birlikleri Afyonkarahisar çevresindeki mevzilerin daha derinlerine ilerledi. Günün en çetin mücadelelerinden biri Çiğiltepe'de yaşandı. Sinanpaşa Ovası'na hakim konumuyla önem taşıyan Çiğiltepe'yi ele geçirmekle 57. Tümen görevlendirilmişti. Tümenin başında Miralay Reşat Bey bulunuyordu. Reşat Bey, Başkomutan Mustafa Kemal Paşa'ya tepeyi kısa sürede ele geçireceğini bildirdi. Ancak Yunan birliklerinin direnişi nedeniyle hedef verilen sürede alınamadı. Görevini yerine getiremediğini düşünen Reşat Bey, 27 Ağustos'ta hayatına son verdi. İntiharından kısa bir süre sonra ise Türk birlikleri Çiğiltepe'yi ele geçirdi. Çiğiltepe'nin alınmasıyla Afyonkarahisar'ın güneyindeki Yunan savunmasının önemli noktalarından biri daha ortadan kaldırıldı. Aynı gün Yunan birliklerinin Afyonkarahisar çevresindeki savunma düzeni çözülmeye başladı. Türk ordusunun ilerleyişi karşısında Yunan kuvvetleri mevzilerini bırakarak batıya doğru çekildi. Türk birlikleri 27 Ağustos'ta Afyonkarahisar'a girdi ve kent yeniden Türk ordusunun kontrolüne geçti. Afyonkarahisar'ın alınması harekat açısından önemliydi. Kent hem ulaşım yollarının kesiştiği stratejik bir merkezdi hem de Yunan ordusunun cephe gerisindeki önemli bağlantı noktalarından biriydi. Çin'in kurtarılmasının ardından Başkomutanlık Karargahı'yla Batı Cephesi Komutanlığı Karargahı da Afyonkarahisar'a taşındı. Ancak Mustafa Kemal Paşa ve kurmaylarının amacı Afyonkarahisar'da durmak değildi. Yunan ordusu batıya doğru çekilirken Türk birlikleri de takibe başladı.
1: süvari birlikleri Dumlupınar ve Uşak yönündeki yollar üzerinde ilerliyor. Geri çekilen Yunan kuvvetlerinin yeniden toparlanıp yeni bir savunma hattı oluşturmasını engellemeye çalışıyordu.
0: Büyük taarruz artık yalnızca Yunan savunma hatlarının kırıldığı bir saldırı olmaktan çıkıyor, geri çekilen ordunun çevrilmesine yönelik bir harekata dönüşüyordu.

28 Ağustos 1922. Büyük taarruzun 3. gününde savaşın ağırlık merkezi Afyonkarahisar'ın batısına kaydı. Yunan ordusu batıya doğru geri çekilerek Türk birlikleriyle arasına mesafe koymaya çalışırken Türk ordusu takibini sürdürdü. Amaç Yunan kuvvetlerine yeni bir savunma hattı kurabilecek zamanı vermemekti. Türk süvarilerinin Yunan ordusunun gerisindeki faaliyetleri bu aşamada daha da önem kazandı. Ulaşım ve haberleşme hatları üzerindeki baskı sürdükçe Yunan birliklerinin birbirleriyle bağlantısı zayıflıyordu. Cepheden ilerleyen Türk birlikleriyle geride hareket eden süvarilerin baskısı birleşince Yunan ordusunun hareket alanı giderek daralmaya başladı. Türk ordusu kuzey ve güney yönlerinden ilerleyişini sürdürürken Yunan kuvvetleri Dumlupınar ve Uşak yönüne çekilerek çevrilmekten kurtulmaya çalışıyordu. 28 Ağustos'ta başlayan bu kuşatma hareketi ertesi günde devam etti. Türk birliklerinin Yunan kuvvetlerinin yanlarına ve gerilerine doğru ilerlemesi sonucunda 28 ve 29 Ağustos'ta gerçekleştirilen harekat Yunan 5. Tümeni'nin çevrilmesiyle sonuçlandı. Böylece 30 Ağustos'ta gerçekleşecek büyük kuşatmanın şartları oluşmaya başladı. ...29 Ağustos 1922. Büyük taarruzun 4. günü savaşın kesin sonuca yaklaştığı gün oldu. Türk ordusu Dumlupınar çevresine çekilen Yunan kuvvetleri üzerindeki baskısını arttırdı. Kuzeyden ve güneyden ilerleyen birlikler düşmanın hareket alanını daraltırken süvari birlikleri de Yunan ordusunun gerisindeki harekatını sürdürüyordu. Yunan birlikleri batıya çekilerek yeni bir savunma düzeni oluşturmaya çalıştı. Ancak Türk ordusunun aralıksız takibi buna fırsat vermedi. 28 ve 29 Ağustos boyunca devam eden harekat sonucunda Yunan 5. tümeni çevrildi. Daha da önemlisi Yunan ana kuvvetlerinin Dumlupınar üzerinden batıya doğru düzenli biçimde geri çekilme imkanı giderek ortadan kaldırıldı. Türk birlikleri Yunan kuvvetlerinin geri çekilme güzergahlarını kontrol altına almaya çalışırken kuşatma her saat biraz daha daralıyordu. 29 Ağustos gecesi Mustafa Kemal Paşa, Fevzi Paşa ve İsmet Paşa cephedeki durumu değerlendirdi. Yapılan değerlendirmede Yunan ordusuna yeniden toparlanma fırsatı verilmemesi gerektiği sonucuna varıldı. Artık hedef geri çekilme yollarını kesmek ve Yunan ordusunun ana kuvvetlerini kesin bir darbeyle savaş dışı bırakmaktı. Bu amaçla muharebenin süratle sonuçlandırılmasına karar verildi. Türk birlikleri aldıkları emir doğrultusunda kuşatmayı tamamlamak üzere harekete geçti. Artık bütün dikkat Dumlupınar'a çevrilmişti. Çünkü 4 gündür devam eden büyük taarruz 30 Ağustos'ta kesin sonucun alınacağı aşamaya gelmişti.

0: 30 Ağustos 1922. 30 Ağustos sabahı büyük taarruzun son ve belirleyici safhası başladı. Türk askeri tarihine başkumandanlık meydan muharebesi olarak geçecek savaşta 4 gündür takip edilen Yunan ana kuvvetlerinin önemli bölümü artık çatma altında bulunuyordu. Başkomutan Mustafa Kemal Paşa muharebeyi bizzat sek ve idare etti. Savaşın kritik anlarında ateş hatlarına kadar ilerleyen Mustafa Kemal Paşa harekatı Zafer Tepe'den yönetti. Türk topçusu Yunan mevzilerini ateş altına alırken piyade birlikleri farklı yönlerden saldırıya geçti. Kuzeyden, doğudan ve güneyden ilerleyen birlikler Yunan kuvvetlerinin hareket alanını giderek daralttı. Süvari birlikleri ise batıya doğru geri çekilme yolları üzerinde baskısını sürdürdü. Yunan ordusunun amacı kuşatmayı yararak batıya çekilebilmekti. Ancak Türk ordusunun saldırıları karşısında birlikler arasındaki bağlantı giderek bozuldu. Çatışmalar gün boyunca devam etti. Türk topçusu, piyadesi ve süvarisi aynı harekatın farklı noktalarında Yunan kuvvetlerine yönelik baskısını sürdürürken kuşatma tamamlandı. Muharebenin sonunda Yunan ordusunun ana kuvvetlerinin büyük bölümü imha edildi ya da esir alındı. Anadolu'daki Yunan kuvvetlerinin önemli bir bölümü savaş dışı kalırken kurtulabilen birlikler batıya doğru düzensiz şekilde çekilmeye başladı. Büyük taarruzun 26 Ağustos'ta başlayan ve 5 gün süren en kritik safhası böylece Türk ordusunun kesin zaferiyle sonuçlandı. Yunan 1. Kolordu Komutanı Trikopis beraberindeki Yunan komutanları ve birlikleriyle birlikte 2 Eylül 1922'de Türk kuvvetlerince esir alındı. Trikopis esir alındığı sırada Yunan 1. Kolordusunun komutanıydı. Yunan orduları başkomutanlığına getirildiğini ise Türk askerinin elindeyken öğrendi. 30 Ağustos'ta Dumlupınar'da kazanılan zafer büyük taarruzun askeri açıdan kesin sonucunu ortaya koydu. 26 Ağustos sabahı Kocatepe'de başlayan harekat, 5 gün sonra Yunan ordusunun ana kuvvetlerinin büyük ölçüde savaş dışı bırakılmasıyla sonuçlandı. Başkomutanlık meydan muharebesinde gazi olan Mehmet Ali Soy, zaferi şu sözlerle anlattı.
1: Köyü kurtulduk, bir kilometre ileriye önümüzü bir kurt geçti. Solumuza bir kurt geçti, yani 20 metre bir aralıkla sancağımızın önden geçti. Dedik zafer bizim inşallah. Zafer bizim, böyle de asker bağırdık. Hareket ettik, bir fındalığın içine gittik. Yani 26 Ağustos gecesi olacak. Orada ikindinden sonraydın, bölük komandarları topladılar. Orada bir nasihat verdiler bize. Bu gece harbe gireceğiz dediler. Birbirinizle helallaşın dediler. Alacağınız, vereceğiniz varsa birin dediler. Oradan bize hadi bakalım gittik, yürüdük. O gece sabaha kadar düşmanın istikamına yanaştık. Gün doğma sıraları, yani sabah namazıyla gün doğmanın arasında toplarımız giriden ateşti.
0: Ancak 30 Ağustos akşamında mücadele sona ermiş değildi. Anadolu'da geri çekilen Yunan birliklerinin takip edilmesi ve işgal altındaki bölgelerin kurtarılması gerekiyordu. Mustafa Kemal Paşa bu nedenle ordunun önüne yeni bir hedef koydu. Eylül 1922'de Türk ordusuna şu tarihi emir verildi. Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri. Bu emirle takip harekatı başladı.

0: 26 Ağustos'ta Kocatepe'de başlayan ilerleyiş artık İzmir'e doğru devam edecekti. Yunan birliklerini takip eden Türk ordusu 1 Eylül'de Uşak'a, 9 Eylül'de ise İzmir'e ulaştı. 9 Eylül 1922'de İzmir'in kurtarılmasıyla büyük taarruzun ardından başlayan takip harekatı en önemli hedeflerinden birine ulaştı. 5 gün boyunca Afyon Karahisar'dan Dumlupınar'a uzanan hatta süren savaş yalnızca bir ordunun başka bir orduyu yenmesiyle sonuçlanmadı. 26 Ağustos'ta Yunan savunma hatlarının yarılmasıyla başlayan süreç 27 Ağustos'ta Afyon Karahisar'ın kurtarılmasıyla ilerledi. 28 Ağustos'ta takip ve kuşatma harekatı hız kazandı. 29 Ağustos'ta Yunan kuvvetlerinin hareket ve geri çekilme alanı daha da daraltıldı. 30 Ağustos'ta ise başkomutan meydan muharebesiyle kesin sonuç alındı. Bu 5 gün yıllardır devam eden milli mücadelenin askeri açıdan en önemli dönüm noktalarından biri oldu. Ancak kazanılan zaferin arkasında yalnızca haritalarda değişen cephe hatları ve ele geçirilen mevziler yoktu. Cephede günler boyunca yürüyen, saldırılara katılan, gazi olan ve şehit düşen binlerce asker vardı. 26 Ağustos sabahı Kocatepe'den başlayan büyük taarruz, 30 Ağustos'ta kazanılan başkomutan meydan muharebesiyle kesin zafere ulaştı. Ardından başlayan takip harekatı Türk ordusunu İzmir'e kadar götürdü ve Anadolu'daki Yunan işgalinin sona ermesinin önünü açtı. Bu nedenle Ağustos yalnızca bir meydan muharebesinin kazanıldığı tarih değil, Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesinde askeri sonucun kesinleştiği en önemli günlerden biri olarak tarihe geçti. Ağustos şafağında Kocatepe'de ilk top atışıyla başlayan taarruz Türk ordusunun çelikten iradesiyle düşman hatlarını adım adım yardı.
1: İnançla örülen bu destansı 5 günün sonunda 30 Ağustos başkomutan meydan muharebesiyle nihai zafere ulaşılarak bir milletin esaret zinciri sonsuza dek kırıldı.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Haber ve programlarımızda anlatılmayanları anlatıyoruz. Dinletilecek en güzel müzikleri dinletiyoruz.

7 bölge 24 şehirde yayındayız. Burası Radyo Sputnik. Dinletilecek en güzel müzikleri dinletiyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre kısa süreli ziyaretçi statüsü ABD'ye giriş yaptıktan sonra ülkede kalıcı olabilmek adına sığınma başvurusunda bulunan veya sığınma statüsü arayan yabancıların vizeleri iptal edilecek. ABD basınındaki değerlendirmelere göre uygulama 2016 ile 2026 yılları arasında verilen B1 ve B2 yani ticari ve turistik vizeleri kapsayacak. Buna göre düzenleme yaklaşık 200 bin kişiyi kapsama alacak. Halihazırda sığınma başvurusu inceleme aşamasında olan yabancılar, ticari veya turistik ziyaretçi haklarını kaybedecek ve yasal statüleri yeniden sınıflandırılacak. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Christopher Landau, Amerikan sığınma mekanizmasının uzun süredir asılsız ve geçersiz başvurularla meşgul edildiğini savundu. İnsan hakları örgütlü uygulamanın ifade özgürlüğü ve adil yargılanma hakkını zedelediğini belirterek tepki gösterdi. ABD yönetimi ticari ve turistik vizelerle ülkeye giriş yapıp ardından sığınma başvurusunda bulunan yaklaşık 200 bin kişinin vizelerini iptal etmeye hazırlanıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Uluslararası Para Fonu'nu temel alan Visual Capitalist verileri Rusya'nın ekonomi hacmiyle dünyada 4. sıraya yerleştiğini ortaya koydu. Rusya'nın satın alma gücü paritesine göre gayri safi yurt içi hasılasının bu yıl içinde 7,34 trilyon dolara ulaşacağını belirten verilere göre Moskova, Çin, ABD ve Hindistan'ın ardından dünyanın en büyük 4., Avrupa'nın ise en büyük ekonomisi konumuna geldi. Verileri Sputnik'e değerlendiren ekonomist Hakan Topkurulu, bu verilerle dünyanın merkezinin Atlantik'ten Pasifik'e doğru kaydığını belirtti. Topkurulu, Rusya'nın 4 yıllık devam eden çatışma ve yaptırım süreçlerine rağmen bu başarıyı elde ettiğine dikkat çekti. Topkurulu, Rusya 2022 yılından bu yana görünüşte Ukrayna ile ama gerçekte başta ABD, İngiltere, Almanya ve Fransa olmak üzere tüm NATO ve Atlantik sistemi ülkeleriyle savaşmaktadır. Üstelik devasa bir ambargo zinciriyle de karşı karşıyadır. Rusya'nın bugüne kadarki en büyük ihracat kalemleri olan petrol ve doğalgaz, ana alıcısı konumundaki Avrupa ülkeleri tarafından artık doğrudan satın alınmamaktadır. Buna rağmen Rusya ekonomik gücünü korumakta, hatta yükseltmeye devam etmektedir dedi. Rusya'nın bu süreçte akıllıca bir strateji izlediğini kaydeden Topkurulu, dış ticaretteki engellerin iç piyasanın genişletilerek aşılmaya çalışıldığını ifade etti. Başta Rusya olmak üzere İran, Çin ve diğer Asya ülkelerine uygulanan ABD baskılarının sonuç vermediğini vurgulayan Topkurulu, Atlantik sisteminin yenildiğini vurguladı. Topkurulu, Rusya'nın 4 yıldır tüm dünya devlerine karşı savaşına rağmen 4. sırada yer alması Atlantik sistemi için ibretlik bir göstergedir ifadelerini kullandı. Ekonomist Hakan Topkurulu, Rusya'nın ekonomi hacmiyle dünyada 4. sıraya yerleşmesine ilişkin Sputnik'e konuştu. Rusya'nın bu başarıyı 4 yıldır devam eden çatışma ve yaptırımlara rağmen elde ettiğini vurgulayan Topkurulu, bu durum Atlantik sistemi için ibretlik bir göstergedir dedi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler onu gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Arif Ahmet Deniz Olgun'un otopsisinde şüpheli ölüm tespiti yapıldı. Yeni Parti Genel Merkezi 31 Ağustos Pazartesi günü resmen açılıyor. Terörle mücadelede yaralanıp sayılmayanlara yönelik başvurular 1 Eylül'de başlayacak. Ayrıntılar haberimizde olacak. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un 2016 yılındaki şüpheli ölümünü aydınlatmak için yapılan Fethi Kabir işlemi sonrası ilk rapor çıktı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre Deniz Olgun'un otopsisinde şüpheli ölüm tespiti yapıldı. Rapor sonuçlarına göre Alihan Kuriş hakkında adam öldürme ve Deniz Olgun'un ölümü için doğal ölüm raporu verenler hakkında soruşturma açıldı. Yeni Parti Genel Merkezi resmen açılıyor. Yeni Parti Genel Merkezi 31 Ağustos Pazartesi günü Genel Başkan Özgür Özel'in başkanlık edeceği 3 ayrı toplantıyla faaliyete geçecek. 31 Ağustos Pazartesi günü Yeni Parti Genel Merkezi'nde Özel'in başkanlığında parti meclisi ve kurucular kurulu toplantılarıyla kapalı grup toplantısı yapılacak. İstanbul 2. İdare Mahkemesi Üsküdar Belediye Meclisi'nde yapılan başkan vekilliği seçimini CHP'li Sibel Tan Çetinkaya'nın kazanmasına ilişkin meclis kararının yürütmesini durdurdu. Mahkeme seçimde 3. turda geçersiz sayılan 5 oyun hangi adayın tercih edildiği anlaşıldığı halde geçersiz kabul edildiğini belirterek seçimin objektif, tarafsız ve şeffaf bir şekilde gerçekleştirilmediği değerlendirmesinde bulundu. Mahkeme seçimlerin yenilenmesini kararlaştırdı. Terörle mücadelede yaralanıp mağlul sayılmayanlara yönelik başvurular 1 Eylül'de başlayacak. İçişleri Bakanlığı başvuru sürecinde vatandaşların kamu kurumlarından herhangi bir belge talep etmesine gerek olmadığını, ellerinde bulunan bilgi ve belgeleri E-Devlet'e yüklemelerinin yeterli olacağını duyurdu.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahminlere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimleri parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in doğusuyla iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bugün için bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Ankara ve İstanbul parçalı ve az bulutlu, Ankara 33, İstanbul 30 derece. İzmir, Antalya, Gaziantep ve Diyarbakır az bulutlu ve açık. İzmir ve Antalya 35, Gaziantep 36, Diyarbakır 38 derece. Trabzon parçalı çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27 derece. Van parçalı az bulutlu 30 derece.
2: Ekonomi.
1: Ekonomiden bir son dakika haberini paylaşalım öncelikle. Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi 217 baz puanı inerek 18 Şubat'tan bu yana en düşük seviyesine geriledi. Prim ve vergi borçları için son başvuru tarihi 31 Ağustos. Kamuya borcu olan mükellefleri ve esnafa nefes aldıracak yapılandırma başvurularında süre daralıyor. Düzenleme kapsamında bazı borçlar 72 aya kadar taksitlendirilebiliyor. Faiz ve teminat yükünü hafifleten bu başvurular için 31 Ağustos Pazartesi günü son gün. Bursa'da yüzlerce taksi ve servis esnafının kullandığı ticari plakalar, mahkeme kararları ve Bursa Büyükşehir Belediyesi UKOME düzenlemeleri kapsamında iptal edilecek. 2016 yılından sonra yapılan ihalelerle satılan bazı ticari plakalarının çalışma ruhsatları 31 Ocak 2027 itibariyle geçersiz hale gelecek. Kararın yürürlüğe girmesiyle toplamda 566 ticari plaka faaliyet dışı kalacak. Borsa İstanbul'da BIST endeksi günü %0,19 değer kaybederek 14.473 puandan tamamladı. İstanbul serbest piyasada dolar 48 lira 11 kuruş, euro 56 lira 13 kuruştan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altının fiyatı 7.158 lira, çeyrek altın 11.679, tam altın 46.532, atı altın ise 47.394 lira. Ve sevgili dinleyiciler, en sonunda bir hatırlatmamız var. Müziğin enerjik ve sevilen isimlerinden Nez, Radyo Sputnik'te Okan Aslan'ın konuğu oldu. Nez'in çocukluk yıllarından müzik yolculuğuna, kariyerinde yaşadığı dönüm noktalarından, geleceğe dair ve hayallerine dair pek çok konuyu iştenlikle paylaştığı sohbetini bültenimizin hemen ardından dinleyebilirsiniz. Haberleri aktardık, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
0: Sanatın, müziğin ve hayatın içinden gelen isimler. Sahne ışıklarının ardında kalan hikayeler, unutulmaz anılar, kahkahalar ve samimi sohbetler. Okan Aslan'ın sevilen konuklarıyla gerçekleştirdiği keyifli sohbetlerden seçilen en özel anlar şimdi sizlerle buluşuyor. Ünlü isimlerin bilinmeyen yönlerine tanıklık etmek, hayatlarına dair içten hikayeleri dinlemek ve sohbetin sıcaklığına ortak olmak için Okan Aslan'la muhabbet arası Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la muhabbet arası başlıyor.
1: Müziğin enerjik ve sevilen isimlerindeniz. Bu kez samimi anlatımlarıyla Radyo Sputnik'te Okan Aslan'ın konuğu oluyor. Çocukluk yıllarından müzik yolculuğuna, kariyeri yaşadığı dönüm noktalarından geleceğe dair hayallerine kadar pek çok konuyu içtenlikle paylaşan Nez'in sohbetinden öne çıkan anlar sizlerle.
3: Hanımlar beyler, şu güzelliğe bakar mısınız? Sevgili Nez, hoş geldin.
4: Hoş bulduk.
3: Alkış alalım oradan. Kemal. Abicim daha güçlü. Daha ellerini patlat.
4: Hoş geldin.
3: Kızardığını göreyim.
4: Bravo.
3: Bana. Bir şey söyleyeceğim. Muhteşem bir yayın olacak. Harika bir enerjiyle geldin.
4: Çok
3: ya.
4: Teşekkür ederim.
3: Hep böyle misin?
4: Okan, biz sürekli böyleyiz. Yani hayat gerçekten eğlenince, sevince güzel. O yüzden iyi ki varsın. Sizin de enerjiniz muhteşem.
3: Sen de öyle. Ya senin senelerdir bitmek, tükenmek bilmeyen bir enerjin var. Bitmeyecek gibi de duruyor.
4: Hayır,
3: yani.
4: Hayır, bitmeyecek. Son şakamı yapacağım.
3: Yok be, dur. Yapma öyle. Şakaları yapma. Hoş geldin Nez.
4: Hoş bulduk.
3: Nasılsın, iyi misin?
4: Vallahi çok mutluyum, çok iyiyim. Hani bunlar böyle klişe olacak ama gerçekten çok mutluyum.
3: Sen yine bayağı aktifsin, gidiyorsun bir yerlere, sahne alıyorsun, evet. Çok yoğunsun. Yani o bitmekte tükenmek bilmeyen enerjiyi artık oralarda atıyorsun.
4: Ya benim sanıyorum 7'sinde neyse 70'inde de olacak dedikleri değişmeyecek.
3: Hep
4: anneme
3: böyle
4: sormak
3: miydin,
4: lazım. Nasıl? Hep böyleymiş.
3: Hep böyle hareketli, hep böyle kıpır kıpır.
4: Yani çocukken hani vardır ya tarak vardır böyle. Hı. Çocukların aldığı yatağın üstünü sahne yapıp ondan sonra annem, babam, bütün herkes diye salondan içeriye taşırmışım. Gelin birazdan şov başlıyor.
3: Allah Allah. Ciddi misin sen ya?
4: Ve bilet kesermişim. Para alırmışım ondan.
3: Şaka yapıyorsun.
4: Tabii, o zamandan belliydi.
3: Alıyor muydun para gerçekten?
4: Tabii canım, almaz mıyım?
3: O zamandan kazanmaya başlamış. Aileden başlamış önce.
4: Biraz önce dışarıda konuşuyorduk. Heh. Ben hayatımın her döneminde çalışmışım. Çocukluğumdan tutun. Yani eczacı...
3: On parmağında on marifet diyecek miyiz yani?
4: Yani neredeyse.
3: Eczane ya?
4: Eczanede çırak olarak çalıştım.
3: Şaka yapıyorsun. Kaç yaşında?
4: Çok çocuktum İngiltere'de. Yıllar önce. İşte gazete dağıtıyordum bisikletimle.
3: Allah Allah. Falan. Ciddi misin sen ya?
4: Tabii anaokulunda branş öğretmenliği yapmışım. Bu çok tuhaf yani.
3: Birbiriyle hiç alakası olmayan şeyler.
4: Şimdi o dönem yaşa
3: niye
4: göre.
3: Niye böyle peki?
4: Çünkü bana ailem her zaman şunu öğretti. Bir şey, çocuğa bir sorumluluk vereceksiniz ve al sana cep telefonu, al sana para değil. Her zaman için bir çocuk bir takım şeyleri yapıp bir şeyi kazandığında onun kıymeti ve değeri ve küçük yaşlarda bunu verirseniz o çocuk ileride, size şöyle söyleyeyim, şekil bir ağ gibi her yerde dimdik ayakta durur.
3: Kesinlikle.
4: Bu çok önemli bir şey.
3: Bu senin için geçerli ama sen hayatın boyunca hep dimdik ayakta. Bir de her şöyle zaman. Bir şey var. Şimdi senin Nez dediğimiz zaman, hani bir Nez'e baktığımız zaman Türkiye'de dışarı çıksan, dışarıdaki insanlara adını söylesen birçok insan seni tanıyor.
4: Evet.
3: Bak ben sana yayından evvel ne dedim biliyor musun? Nez dedim ya. Seninle dedim insanların yaşanmışlıkları var. Yani bir şekilde sen insanların hayatına girmişsin. Sevgili Selin Yazıcı, işte bizim haber spikeri. Simge neydi o hikaye? Kız istemeye geliyorlar. Bir dakika, Selin'i istemeye mi geldik de? Selin'i istemeye geliyorlar. Yeğeni herkesi topluyor. Yeğeni kıyafetler senin kıyafetlere benzer kıyafet giyiyor. Açıyor senin şarkını çatır çatır şarkıyı söylüyor.
4: Okan,
3: yani
4: bu ülkede ben yaşıyorum ve yarışmam yapıldı.
3: Ya işte
4: yeniniz düşün. Yarışması ha. diye ben asla konuşmadım, bir şey demedim ama yani çok şaşırıyordum. Okan'ın mesela bir programı vardı bir televizyonda. Ne zolmuş şıkıdak şıkıdak şıkıdak diye çıkıyorlardı. Hani herkesin böyle bir ne zolma, bir kemer takma. Bir gün Eminönü'ne gittim. Yıllar önce ben Eminönü'nden taşmaş alıp
3: kemerleri değil mi ya?
4: Evet. Bunları ben kendim yapıyordum o
3: Allah
4: zamanlar.
3: Allah.
4: Sonra bir gün gittim. Abimiz kemer yapmış. Kafasını beline takmış. Nezle buradan şıkıdak şıkıdak giyiniyor diye. Buradan alıyor dedi bana. Ve benim ben olduğumu bilmiyor işte. Kep takmışım, kamufle falan. Neyse dedim, Nez gerçekten burada mı? Buradan alıyor abla dedi. Her gün gelir alır dedi.
3: Her gün alıyorsun
4: öyle
3: bir de.
4: Öyle bir şey yok yani.
3: Çok iyi ya.
4: Çok şanslıyım. Gerçekten çok şanslıyım.
3: Gerçekten çok şanslım. Ama şöyle de bir şey var. Yani küçüklükten beri, küçük yaşlardan böyle müthiş bir çalışma. Sürekli böyle hareket. Ama diğer taraftan çok da sakin kalmışsın sen ya. Yani çünkü senin şöyle bir yanın var sanki. Yanılıyorsam lütfen söyle. Yani hakkında birçok şey söylenmiş, konuşulmuş, yaralamaya çalışmışlar, engellemeye çalışmışlar. Ya ne bileyim, Işın Karaca hikayesinden tut da konuşmayı tercih etmemişsin. Niye? Yani
4: ya biraz o benim
3: o enerjiyi çekmemek için
4: ya
3: mi?
4: Ya şöyle, yıllar önce de birçok şeyleri uğradım ama benim bir lafım vardır. Ben Türkiye'nin dramı olmayacağım derim. Yaşadığım şeyleri önce bir ne olduğu önemli. Hani bana kötülük yapan bir insana kötülükle cevap vermek çok basit bir şeydir. Ben hep şunu söylerim. İyi olmaktır zor olan. Kötü olmak çok kolaydır. Şimdi ben
3: mükemmel bir tespit.
4: Benim hayatımda benim önümü kesen bir takım insanlar olduysa ya da benimle ilgili sorunları olan insanlar varsa bu onların kötülüğüdür. Ben aynı şekilde cevap verirsem benim onlardan hiçbir farkım kalmayacak ve ben böyle bir ailede büyümedim. Yıllar sonra psikoloji okudum ben Londra'dan.
3: Bir şey çok hoşuma gitti ya, sözünü böldüm
4: lütfen.
3: Ama bir kere ne sosyal medyayı hani çok güzel kullanıyorsun. Gittiğin yerlerden böyle o anın paylaşımlarını yapıyorsun. Aslında bizim insanımızın istediği şey de budur.
4: Evet.
3: Görüyoruz sosyal medyada. Bir de sen sosyal medyadan mesela şey yapmadın. Yani büyüklük göstermek yok. İçin değil de o alanı benimle bir şeyler paylaşın. Varsa tanıyacağım insanlar bana söyleyin falan dedim.
4: Ben
3: kitap
4: olursa
3: kitap
4: olsun,
3: sordum.
4: Müthiş. Ne olursa olsun doğal kullanmak lazım. Sosyal medyanın aslında amacı odur. Tamam, tabii ki de tanıtım yapalım. Ama insanların merak ettiği bir şey var. Benimle özdeşen nesi var diye bakıyor. Daha samimi. Artık günümüz öyle. İnsanlar işte belirli platformlarda kendi hayatlarını veriyorlar, izleniyor. İşte canlı yayınlar yapıyorlar. İşte bunun programları da var. Bir ailenin normal hayatı falan. Ama işte bunu gördüğü zaman bir insan, şimdi ben doktoramı yapıyorsam ve bilgiye ihtiyacım varsa, böyle bir platform varsa bunu kullanacaksın. Çünkü insanlar da başka türlü bunları bilemez. Yani benim ne yaptığımı, yıllarca neden yok olduğumu. Aslında ben bir eğitim alıyordum. Ben çalışıyordum. Tekrardan üniversite dönemlerine geri gittim. Müziği asla bırakmamış olmamı da görüyorlar işte. Konserleri görüyorlar orada. Bence günümüzde artık sosyal medyanın olmuş olması, herkes 10-0 önde.
3: Öyle
4: çok
3: miyorsun?
4: Önemli kesinlikle. Biz zamanında beklerdik ki bir röportaj yapılsın da iki cümle söyleyelim de o cümle de doğru yazılsın. Oturup ben 20 yaşlarımda
3: şey.
4: Ağlardım yani.
3: Sen samimi bir insansın ya. Yani hakikaten sen kendine baktığın zaman en iyi kendini sen tanıyorsun. Öyle değil misin? Yani hani içinden geçeni, beyninden geçeni dudağında bitiren, söyleyen, seslendiren bir insan değil
4: yani,
3: misin yani?
4: Yıllarca işte susmanın sebebi de aslında o benim. Çok fazla böyle sataşmayı, kavga etmeyi seven bir insan olmadım. Biraz daha yani ben yıllarca çok farklı bir ortamda büyüdüm. Halk evlerinde büyüdüm Londra'da. Bir tarafımda Ahmet Kayalar.
3: Londra'ya gidiş hikayesi niyeydi? Yani küçük gidiş.
4: 12 Eylül.
3: Aile.
4: Siyasi sebeplerle
3: gittim.
4: İltica eden bir ailenin kızı.
3: Kızıydın. Orada belli bir süre. Bayağı bir süre. 17 sene. 16-17 sene orada geçen bir zaman, sonra tekrar Türkiye.
4: Tekrardan bir tek liseyi Türkiye'de okudum. Üniversite için tekrardan gittim. Birinci girdiğim üniversite aslında drama okumak için, tiyatro okuyordum.
3: Ama onu tamamlamadım.
4: O içinde kaldı. Hı-hı. Yıllar sonra dedim ki hayır, ben yapacağım. Psikoloji okuduktan sonra da kendimle yüzleşip artık çok daha rahat konuşabildiğimi, ne olursa olsun hakaret etmeden çok düzgün bir şekilde hikayenizi anlatabilirsiniz. Saldırmadan. Hı-hı. insanlara.
3: Ne senin böyle ilk hani Türkiye nezi tanımaya başladığı zamanlarda bir de hiç değişmemiş her simge. Gıcık oluyorum ya. Vallahi billahi ya.
4: Yaşasın.
3: Gerçekten ya, ben var ya bir 20 sene önceki fotoğrafımı çıkarıp şimdiki fotoğrafa bak.
4: Çok güzeliz ya.
3: Vallahi billahi ya.
4: Güzeliz.
3: Hakikaten güzelsiniz ya.
4: Teşekkür ederim.
3: Sen tek başına devam eder misin? Ben gideyim.
4: Tabii ki.
3: Tabii ki.
4: Evet. Radyo Sputnik'te bundan sonra Nez'le beraberiz. Hoş geldiniz. Evet, nasılsın Okan'cığım?
3: Çok teşekkür ediyorum, sağ olasın. Hakikaten bak yani bence herhalde şöyle bir şey oldu. O dönemlerde Türkiye'nin Nez'i görüp tanımaya başladığında Nez, insanlar ne oluyor falan, kim bu Nez demeye başladığında ve bir süre böyle devam ettiğinde senin bu popülaritenden ve geleceği bir takım insanları tahmin etmesi herhalde biraz rahatsız etti onları, öyle olacak ki ama sen dediğin gibi
4: siz sakin, iyi bir şey yaparsanız düşmanınız çok olur.
3: Sen eski Nez yeni Nez karşılaştırması yapsan peki, yani değişti mi Nez işin gerçeğinde
4: çok
3: baktığın
4: değişti.
3: Zaman ne anlamda
4: ben
3: değişti
4: çok
3: mesela?
4: Değiştim çünkü o zamanlar 20'li yaşlar, ben çok küçük yaşımda başladım camiaya. Hı. Girdiğimde daha neyin ne olduğunu bilmiyordum. Hı hı. Şimdi bu kadar tecrübe, bu kadar sahne. Hı hı. Ben sayısını bile bilmiyorum.
3: Yaptığım i̇lk camiaya giriş nasıl oldu?
4: İlk camiaya aslında ben çok bilinen bir caz kulübünde caz söylüyordum. Hı hı. Daha sonrasında o kadar çok isim beni dinlemeye geldi ki, işte bu spor camiası, yazarlar, yıllardır bizim Tarkan. Bir baktım bir gün Tarkan gelmiş beni dinlemeye.
3: Aa, ciddi misin sen?
4: Hani daha ben Tarkan konserine gidememişim, en hayran olduğum insanlardan biri.
3: Tarkan seni dinlemeye gelmiş.
4: Ve müthiş. Teklifte bulundu. Neyse
3: Tarkan.
4: Bir vokalistim olmalı. Gibi. Şimdi bunlar böyle olunca daha albümüm yok. Hiçbir şey yok orada.
3: Tarkan sana vokalistim ol diye teklifte
4: evet,
3: bulundu.
4: Evet,
3: ne
4: evet.
3: dedin peki?
4: Ya o zamanlaki menajerliğimi yapan Allah rahmet eylesin hanımefendi bunu doğru bulmadı. Dedi ki Tarkan evet, ama çünkü şöyle gördü. Onun mekanında çıkan biriydim çünkü.
3: Ama Tarkan'ın da yeni yeni aslında popülaritesinin olduğu...
4: Çok popülerdi Tarkan o dönem.
3: Olmuştu yani.
4: Çok olmuştu.
3: Ha.
4: Yani ben çok istedim. Hmm. Çok istedim. Ne yalan
3: keşke söyleyeyim. Yapsaydın Nez.
4: Keşke, ama şimdi bir sözleşmem vardı o dönem. O sözleşme
3: onun üzerine de, geçemiyorsun.
4: Evet, daha sonra da çok bir sürü... Ya hayatım boyunca şunu gördüm. Ne kadar başarılı olursan o kadar da senin arkandan, önünden, sağından, solundan gelen insanlar oluyor. Bunların çoğu iyi olabilir, birçoğu da kötü olabilir. Hmm. Buna alışacaksın. Şimdiki en büyük farkım şu, ben artık kötülükleri çok rahatlıkla sırtlayabiliyorum.
3: Öyle mi?
4: Eskiden bu kadar rahat değildim. Hmm. Çünkü iyi insan var, kötü insan var. Ben istediğim kadar bir şey söyleyeyim, sen inanmak istemiyorsa inanmaz.
0: Okan Aslan'la muhabbet arası.
4: Ben... Yıllarca bu işi bir kenara bırakmadım. Ben hep stüdyoya girdim. Bir takım denemeler, şeyler yaptım. Birçok arkadaşıma vokal yaptım. Çok yazıyorum. Mesela benim kimsenin bilmediği bir şarkım vardır. Kimsenin bilmediği dediğim sözlerini benim yazdığımı kimse bilmez.
3: Hangi
4: çok popüler
3: şarkı?
4: Söyleyemem.
3: Aa.
4: O insana olan saygımdan dolayı bütün Türkiye'nin yıllardır dinlediği.
3: Ciddi misin sen?
4: Çok iyi bildiği.
3: Ama bir dakika, şeyde de ya o da mı söylemedi? Yani
4: çünkü,
3: yazılmadı mı?
4: Şöyle söyleyeyim.
3: Sana ait olduğunu mu bilmiyoruz.
4: Şarkıyı söylemeyeyim ama hikayesi şöyle. Yıllar önce ilk evliliğimde benim sürekli anılarımı yazdığım, şiir yazdığım, düz yazıları yazdığım bir defterim vardı.
3: Tamam.
4: O sırada eski eşim de bu şahsı tanıyordu.
3: Evet.
4: Bu şarkıcı arkadaşımı. Dur dedi ya, verelim belki
3: dakika,
4: oradan bir şey.
3: Bir dakika, şahıs dediğin için sanki bir...
4: Şahıs diyeyim.
3: Şahıs
4: ne diyeyim yani.
3: Tamam, devam et.
4: Bu arkadaşımızı tanıyordu. Defterimi verdik. Hani belki oradan bir şey çıkıyor. Yıllarca bir şey olmadı. Sonra bir gün şarkıyı bir duydum.
3: Allah Allah.
4: Yapmış şarkıyı. Ama kendisinle konuştum. Ya dedi, ben o anlamadım. Hani defter ben yazmış ol. Ya dedim, sen yazmış olamazsın. Görmüyor musun? Kendi yazını bilmiyor musun?
3: Allah Allah.
4: Başka birinin yazısı o. Ya da şöyle düşünmüştür. Başkasına yazdırdığını düşünmüştür. Her şey olabilir. Ama onu da affettim. Güldük. Hatta hala da görüşüyoruz. Gayet gülüyoruz. Hani hiç sorun değil.
3: Bu hepimizin bildiği ünlü bir isim ve hepimizin çok güzel de dinlediği bir şarkı. Bir şarkı. Hareketli bir şarkı mı? Slow bir şarkı mı?
4: Mid tempo diyelim. Benim hayatımın hikayesinin şarkısı zaten.
3: Ciddi misin sen ya? Çok enteresan.
4: Çıkışta söylerim.
3: Vallahi söyle ya. Benden laf çıkmaz, merak etme.
4: Çıkışta söylerim.
3: Nez, iyi ki varsın ya.
4: İyi ki varız.
3: Şimdi Nez bir gün şöyle bir şey dedi. Ya dedi, herkes beni dedi 90'ların ismi zannediyor. Ben dedi 2000'lerin ismiyim ama 90'ların olduğu her yere de beni çağırıyorlar dedi. Niye?
4: Ya bu biraz da şey, ben o kadar önceden çıkmadım. Yani 90'larda çıkmadım, 2000'lerin başında. Hı. Yani 2000'de aslında Nez olmuştum. Hı hı. Ama hemen 90'lar furyasında çok...
3: Çok mükemmel yakın, dönemler yakın. Ama ya.
4: Ama şimdi bazı simalar ne kadar piyasada olmasalar da, sürekli bir şey üretmesek de, hı hı, insanların kalbinde yaratmış olduğumuz bir şey var. İşte sakın ha, her şeyi boştan diyorlar ki bu kadın yıllardır yok, o zaman 90'lardan kalmadıdır. Yıllar sonra tekrardan görünce ara, çünkü ciddi ara verdim ben. Hı hı. Ama bu ara verirken ben tabii konserlerimi yaptım. Hı
3: hı. Ara ama, vermenin sebebi neydi? Ne oldu yani o arada?
4: Seni rahatsız eden şeyler mi oldu? Çalıştırılmadım eski firmamdan, hı hı, dolayı. Hı hı. TMSF Devlet Fon hesabında, hı hı, sözleşmem geçti. Hı hı. Ve beklemek durumunda kaldım. Hı hı. Sonra firmalar da bu aynı ihalelere giriyor. Hı hı. Siz kendi kendinize isteseniz de alamıyorsunuz. Hı hı. Öyle bir dönem. En pik noktasındayken böyle, hı hı, bir sakinlik dönemine girdim. Hı hı. Sonra sevgili Bülent Seyhan'a geçtim. Hı hı. Seyhan Müziği'ye. Orada, hı hı, da %100 Nez diye bir albüm çıkardım. Hı hı. Ama o kadar büyük bir ara var ki arada, insanlar hani bunca yıldır yoksan, sanki bir şey üretmiyorsan.
3: Ama sen başlangıcı çok sağlam yapmıştın. Tabii. Yani o kadar. Çünkü bizde insanlar bir de şöyle değerlendiriyor. Yani öyle isimler var ki, ben onlardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Yani bu bekleyiş sürecinin ardından mutlaka bir şeyler vardır, bir şeyler gelir, gelirse çok iyisi gelir, evet, falan. Yani insanlar yadırgamıyor o uzun araları. Bir de yaptığın, hı, işlerle, gerçekleştirdiğin işlerle hafızalarda çok iyi kaldığın için, hı, insanlar dönüp dolaşıp.
4: O sevgi çok önemli. Hı hı. O çok önemli. Yani ben şanslıyım diyorsam sürekli, gerçekten, hı hı, şanslıyım. Çünkü o insanlardan aldığım sevgi yıllarca hiçbir şekilde leke sürülmedi. Hı hı. Buna hiç izin vermem. Hı hı. Bunca yıldır ben işime, mesleğime, müziğime, insanlara, hayvanlara bu kadar önem vermiş bir insan olarak bu yaşımdan sonra, hele bu yaşımdan sonra hiç yapmam. Hı hı. O yüzden sonuna kadar insanlar gerçekten mesleğini, insanları severse, hı hı, yaşamayı da seversin. Sevmiyorsan orada bir sorun var. Hı
3: hı. Yani her şey sevgiden geçiyor senin.
4: Her
3: abi.
4: Şey sevgi.
3: Öyle diyorsun yani.
4: Her şey. Sevgiden ve hayal edebildiğin şeyler. Hayal edemediğin noktada aslında yaşamıyorsun. Hı hı. Yani sen akşama ya pişireceğin yemeği bile hayal ediyorsun. Bu böyledir. Acaba ne pişirsen? Hı hı. Ama kendini bıraktığın noktada kendini bırakıyorsun aslında. Ya ben ilişkimde de öyleyim. Hı hı. Hayal edebildiğim bir şey varsa orada bir şey, üretebildiğim bir insan varsa, hı hı, gülebildiğim, hı hı, bu kadar.
0: Okan Aslan'la muhabbet arası devam ediyor. Devam ediyor.
3: Nez, Türkiye'nin en iyi dans eden insanlarından bir tanesin. Belki de en iyisi sensin. Hala dans edin, devam ediyor musun?
4: Hiç durmuyorum.
3: Vallahi her yerde dans ediyor musun Nez ya? Evde falan, böyle salata yaparken falan.
4: Sürekli ya bu ülkeye twerk'i getirmiş insanlar.
3: Müthiş ya, gerçekten müthiş.
4: Ay, çok, çok seviyorum yani dans. Benim yani
3: çocukluğundan beri, evet, dans hayatında var.
4: Evet, var. Çok seviyorum çünkü müziği seviyorum. Duramıyorum.
3: Senin dansın sana özel bir dans. Senin yaptığın bir dans. Senin oluşturduğun bir şey mi? Nasıl yaptın o hareketler, kendiliğinden mi gelişiyor? Nasıl oldu?
4: Yapısı vardır fiziksel. Hı. Çocukluğumda anneme hep ördek taklidi yapan, ördeğim diye beni sevdiği bir kızı vardı. Hı. Ben aslında da ördek dansı diye başladım. Hı. Sonra ilerledi. Ve baktım ki benim sürekli kulağımla ilgili, müzikle ilgili bir olayım var. Hep, hı hı, ona yönlendim. İşte, hı hı, spor aktiviteleri. Okuldan sonra her türlü kursa gidiyordum. Sonra dans başladı. Hı hı. 8 yaşında Annie müzikalinde Londra'da, Albert, evet, Hall'da başrol oynadım. Derken baktım ki çok güzel, çok zevkli. Zaten bende o vardı. Yani dans da yani bir yetenektir. Hı hı. Yaptıkça daha iyiye gidersin. Ama bazıları da olmaz. Çünkü kulağı yoktur. Hı-hı. Hani o ritmi
3: kulak çok önemli yani.
4: Yakalayamayabilir. Hı-hı. Ya da işte der ki biri işte ben hiçbir şekilde dans edemiyorum. Olabilir ama ben işte doğuştan yani herhalde anacığıma teşekkür ediyorum. Babacığıma teşekkür ediyorum.
3: aile ilişkileri nasıldı? Yani insanın başarısında hep önemlidir ya. Evet. Aile, anne baba çok önemlidir ya. Sen de
4: nasıldı? Ben her zaman çok ya yani annem beni hep desteklemiştir. Hı-hı. Her konuda. Benim Hı-hı. kızım düşsün kalksın, istediğini yapsın ama Hı-hı. kendi yapsın. Yani anne olmak sadece aman evladım yapma demek değildir. Hı-hı. Bazen özgür her çocuk Hı-hı. 6 yaşı itibariyle hatta 7 oldu. Bütün kişiliği oturur. Hı. Yani o çocuklar bir birey olduğunu hatırlamamız gerekiyor ve yönlensinler bakalım nereye doğru gidiyor.
3: Sen küçük yaşlarda bugünlerin hayalini kuruyor muydun? Yani ya da neydi? Beraberinde şunu da soracağım. Gerçekleşmemiş bir hayalin var mı? Olsun istediğin ama bugüne kadar henüz olmamış olan.
4: Aslında yok.
3: Yok.
4: Yok.
3: İstediğin şeyler oldu yani.
4: Oluyor ve müthiş. Şimdi de hayallerim var. Ha, var. Olacağından eminim. Öyle
3: ne mesela?
4: Söyleyebilir
3: misin? Az kaldı.
4: Bir film hayalim var.
3: Tamam, onu soracaktım ben
4: kendi
3: sana.
4: Kendi senaryosunu yazdığım bir film var. Bunun olacağını biliyorum ben.
3: Bir film.
4: Evet.
3: Senin hayatın mı yoksa başka bir şey mi?
4: Başka bir şey. Benim hayatımı istemiyorum. Çünkü kitap olarak yazdım. Hı-hı. Ama asla onu piyasaya çıkarmak istemediğim. Çünkü çoğu insanın hayatında mutsuz olacakları bir kitap olduğunu düşünüyorum.
3: Öyle mi?
4: Evet. Çok insanı ya affediyorsanız insanları affedin ve bırakın. Hı hı. Tekrar ben Türkiye'nin dramı olmak istemiyorum dememizi hortlayacaklar. Bu sefer diyecekler ki otururken evet ben bu kötülükleri yaptım ve kitap halinde vah ne olacak? Bütün Türkiye bana ay çocuğum neler çekmişsin mi diyecek. Hı hı. Ben bundan yana değilim. Benim özelimdir onlar. Beni ben yapandır. Ben bana en çok kötülük yapan insanlar tarafından çok güçlenmiş bir kadının. Hmm. Onlara da teşekkür borçluyum.
3: Ama onlar yapıldı. Mesela Türkiye'de aslında gerçekte çok iyi tanınmayan insanlar filmleri yapıldıktan sonra aynen senin dediğin gibi vay arkadaş ya ne hayat yaşamış.
4: Yani şahsen bu kitap desene. Kalacaktır. Hı-hı. Bu kitap kalacaktır. Hı-hı. Eğer zamanı geldiğinde sıralı bir şekilde olsun inşallah. Ondan sonra yapmak isteyenler olursa buyursunlar yapsınlar ama ben yaşarken istemem.
3: Boş ver, Allah ömür versin. Yani, hiç konuşmayalım böyle şey. Film nasıl bir film? Ne yani senaryosunu falan yazdın dedin böyle ufaktan ne tür bir konusu var? Duygusal mı? Öyle mi?
4: Çok ağır.
3: Ve çok ağır.
4: Tek kişilik bir.
3: Tek kişilik.
4: Baştan sona kadar bir kadının hayatınla ilgili.
3: Perişan edersin bizi.
4: Bir ha dur bakalım ya.
3: Ciddi misin sen?
4: Bazen perişan olmak lazım ki güzel şeyleri görürüm.
3: Bütün duyguları tatmak lazım, yaşamak lazım yani.
4: Aynen.
3: Başka gerçekleşmesini istediğin hayalin var mı Nes?
4: Var.
3: Ne?
4: Ben biraz böyle yıllardır gittiğim yurt dışındaki festivallerde çıkıp o biraz etnik kökenli ilk yaptığım dönemlerdeki şarkıları sıfırdan iyi bir DJ ile...
3: Mükemmel. Yeniden
4: bunu yapacağımı
3: aranje.
4: Da biliyorum.
3: Vallahi yap ya. Süper
4: biliyorum,
3: olur.
4: Biliyorum yapacağım.
3: Süper olur. Yani günümüz teknik altyapısıyla aranjesiyle harika şeyler olur.
4: Yapacağım ve bence bu işin yaşı yok. Ama biz ülkemizde nedense erkeklere adamlara çok yapılmıyor ama kadınlara inanılmaz derecede seksist yaklaşıyoruz. Özellikle de müthiş bir şey var. Yaşı, hadi teyzeciğim artık yaşın geldi. Hı-hı. Aman evlat sen de böyle giyineme. Ya bırakın arkadaşlar.
3: Bu seni rahatsız etmiyor.
4: Beni etmez çünkü sana kendimi seviyorum.
3: Sana insanların çünkü gerçek bu yani. Nes, çok seksi kadın falan diye kliplerine bakıyorsun.
4: Sana bir
3: soru. Danslarına bakıyorsun.
4: Kaç yaşındasın?
3: Ben 48 yaşındayım.
4: 48. Mesleğini bırakır mısın?
3: Hayır bırakmam.
4: Neden bırakacaksın? Senden geçti artık. Pardon.
3: Ama öyle değilsin ki. Pardon. Yani. Evet.
4: Dünyanın en güzel insanları, sesleri, hı-hı, tiyatrocuları, oyuncuları, yazarları. Ya, yani ne demektir? Yaş almayan hiçbir şey yok bu dünyada. Hı-hı. Bir taş da yaş alıyor. Hı-hı. Yani her şey yaş alıyor. Yani bunu yazan kişi de yaş alacak, hı-hı, almak zorunda. Hı-hı. Ne yapalım? Bizi biz yapan her şeyi bırakalım böyle ot gibi oturalım ondan sonra. Bir dünya yok. Tabii ki yaş alacak.
3: Ya Allah aşkına zaten bunu bu söylemi
4: takmamak
3: bu mantığı,
4: lazım.
3: Evet yani bu mantığı zaten boşa çıkaran yanlış olduğunu gördüğümüz çok örnekler var Türkiye'de. Seni de öyle göreceğiz gibi geliyor. Yani ya,
4: ben
3: bu
4: gerçekten
3: bu canlılık.
4: Yıllar
3: ya bıraksan
4: önce,
3: zaten çökmez mi insan Allah'ını seversen? Neyse.
4: Yıllar önce Los Angeles'ta konsere gittiğimde yetenek avcıları tarafından keşfedilip Henry Fonda tiyatrosunda iki gün önce Justin Timberlake konser veriyor. Hı hı. Rahmetli Ahmet Ertegün'ün yetenek avcıları orada ve beni buluyorlar ve teklifte bulunuyorlar. Orada albüm çıkarmamış.
3: Müthiş ya.
4: Ve biz, ben ve o zamanlar çok sevdiğim asistanım, hı-hı, kutlama falan yapıyoruz. Hı-hı. Ama firmam sonrasında izin vermiyor. Hı-hı. Yani ben bu teklifleri almışım zamanında.
3: Müthiş.
4: Başkası olsa belki şöyle düşünebilir. Allah'ım nasıl olmadım ben, belki şu yerdeyim. Öyle olması gerekiyordu. Hı hı. 7/24'te bunu herkese ben bu teklifi aldım, biliyor musunuz ben kimim?
3: Yani o zaman dönüp dolaşıp keşkeye geliyoruz. Senin yani keşkelerin herhalde çok fazla yok hayatta yani.
4: Yok, o öyle olması gerekiyordu. Oldu ve şimdi önüme tekrardan yapmam gereken, istediğim başka hedeflerim var.
3: Ya bu olgunluk sende var mıydı yoksa sonradan mı oluştu? Yani çünkü kolay da bir şey değil. Çünkü hakikaten insan biraz kendini yiyip bitirir yani.
4: Yani benim...
3: Hani...
4: Şöyle söyleyeyim, yazmış olduğum kitabım dediğim, hı hı, şu anda piyasada asla kimsenin bilmeyeceği, umayacağı birkaç kişi haricinde. Anne ben hiç çocuk oldum mu? Hı. Öyle diyeyim.
3: Ay.
4: Yani bazı beyinler küçücük yaşında bile ya da hayatınızdaki yaşadığınız şeylerden dolayı çok çabuk büyümek durumunda kalıyorsunuz. Hı hı. Her çocuk çocukluğunu yaşamalı tabii ki. Hı hı.
3: Sen
4: dolu dolu.
3: Sen onlardan bir tanesi miydin?
4: Ben o yüzden hala çocuğum. Hı. Deli gibi çocuğum. O yüzden ben çocuk olanla çok iyi hissediyorum.
3: Bu istediğin de için mi yoksa zorlama değil değil mi? Yani
4: yok, zorlama değil. Ben her zaman aktif, çok böyle seven bir çocuk oldum. Hı-hı. Tek çocuktum ben, hı-hı, mesela. Böyle değil gibi arkadaşlarımı eve hep davet ederdim. Hep işte, ama gitmesinler falan. Şimdi böyle yetişen bir çocuktan da yani ben mesela, bana desen ki bungee jumping yapmak ister misin? Hı. Denerim derim. Hı. Bir deneyeyim ya, belki çok güzel, çok seveceğim.
3: Yaptın mı öyle o tarz çılgınlıkları hiç?
4: Ay yaptım, sorma.
3: Valla öyle adrenalin çılgınlığı var mıdır ya?
4: Var idi, daha çok vardı.
3: Vardı, çünkü sende bakınca, neze bakınca bu çılgın diyor insan. Yani bu paraşütten de atlar. Yani akla hayale gelebilecek çılgınlıkları çok rahat yapar şeyi var.
4: Yaptım, yaptım.
0: Okan Aslan'la muhabbet arası.
3: Nez, aynı sahneyi biriyle paylaşmak isteseydin, ya istesen, var mı böyle bir şey? Yani şu isimle sahnede olmak isterdim. Birlikte
4: Allah,
3: şöyle bir tozunu atsaydık falan.
4: Yani şöyle bir isim var, bir çok istediğim,
3: ya da bir iki isim.
4: İki isim var.
3: Öyle mi?
4: Ben çok ciddi bir Fatih Erkoç hayranıyım.
3: Oo,
4: Fatih Erkoç'un olduğu bir sahnede aynı gün sahne alıyordum. Hüngür hüngür ağladım. Çünkü

0: olsun falan. Böyle inanılmaz
1: çok
0: böyle
1: inanılmaz.
0: Bir...
1: İnanılmaz.
0: Çok isterdim.
1: Bir de yani inanılmaz bir kalabalığı hakikaten.
0: Bir tanesinin de şöyle yaptım. Çok istediğim yine rahmetli Amy Winehouse'la. Yıllar önce daha bu işe başlamadan önce çıktığı bir kulüpte, jazz kulüpte ben çıktım. Onun çıktığını ve müthiş. Hiç kimsenin albümünde olmayan bir şarkı, çünkü babası rahmetli kızının hiçbir şarkısını kimseye vermiyor. Açıkçası sadece bir platformda yapabilirsin, onun dışında albümü alamazsın. Bir tek biz aldık.
1: Ciddi misin
0: babasını
1: sen ya?
0: Bayağı böyle bir yazıştık ettik, dinlemek istedi şey falan. Ben çocukluğumu anlattım ona, nasıl hani nerede büyüdüğümü, aynı
1: yani.
0: Noktalarda tabii izin verdi ve Retro Türk albümde çıkmıştı.
1: Müthiş ya, gerçekten harika.
0: Teşekkürler.
1: Neyse, ayaklarına sağlık, sesine sağlık, yüreğine sağlık. İyi ki varsın, iyi ki geldin. Seni çok seviyoruz.
0: Ben de sizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. Sputnik ailesi süpersiniz. Çok teşekkür ederim.
1: Çok teşekkürler. Hoşça kalın.
2: Okan Aslan'la muhabbet arası sona erdi. Sanatın, müziğin ve hayatın içinden gelen isimler. Sahne ışıklarının ardında kalan hikayeler, unutulmaz anılar, kahkahalar ve samimi sohbetler. Okan Aslan Aslan'ın sevilen konuklarıyla gerçekleştirdiği keyifli sohbetlerden seçilen en özel anlar şimdi sizlerle buluşuyor. Ünlü isimlerin bilinmeyen yönlerine tanıklık etmek, hayatlarına dair içten hikayeleri dinlemek ve sohbetin sıcaklığına ortak olmak için Okan Aslan'la muhabbet arası Radyo Sputnik'te.
3: Şirketler bundan sonra her çıkarttıkları ürünü önce Beyaz Saray'a sunacaklar, icazet alacaklar, ondan sonra piyasaya sunacaklar. Belki de orada şöyle bir şey olacak. Mesela ben ChatGPT 18.3'ü çıkarttım mesela. Götüreceğim bunu, diyeceğim ki Beyaz Saray'a, ben bunu çıkartıyorum. Dur ya, bunu Çinliler görürse çok şey olur, sen bunu çıkartma. Deme hakkı var mı Beyaz Saray'ın? Var. Hani inovasyon, yenilikçilik, özgürlük. Ya da hani bunları böyle çıkartmayalım da şöyle yapalım falan derlerse, buna karşı bir şey söyleyebilecek mi mesela Sam Altman ya da genç irisi Mark Zuckerberg? Bence diyemeyecek. Bakmayın siz Batı'nın böyle hüttürü züttüre yaptığına. Yani o kadar basit değil hiçbir şey.
2: Her pazartesi ve çarşamba Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi saat 14'te.

0: Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo Sputnik özel haber.
1: Rusya satın alma gücü paritesine göre Avrupa'nın en büyük ekonomisi oldu. Rusya satın alma gücü paritesine göre dünyanın en büyük ekonomileri arasında 4. sıraya yükseldi. Uluslararası Para Fonu'nun tahminlerini temel alan verilere göre Rusya ekonomisinin satın alma gücü paritesine göre büyüklüğünün 2026'da 7,34 trilyon dolara ulaşması bekleniyor. Bu rakamla Rusya, Çin, ABD ve Hindistan'ın ardından 4. sırada yer alırken Avrupa'nın ise en büyük ekonomisi konumunda bulunuyor. Vigil Capitalist tarafından IMF projeksiyonları temel alınarak hazırlanan verilere göre listenin ilk sırasında Çin bulunuyor. Çin ekonomisinin satın alma gücü paritesine göre büyüklüğünün 2026'da 43,49 trilyon dolar olması bekleniyor. Çin'i 31,82 trilyon dolarla ABD takip ediyor. Listenin 3. sırasında ise 19,14 trilyon dolarlık ekonomik büyüklükle Hindistan yer alıyor. Rusya 7,34 trilyon dolarlık satın alma gücü paritesine göre gayri safi yurt içi hasılasıyla dünyanın en büyük 4. ekonomisi olarak sıralanıyor. Rusya'yı 6,92 trilyon dolarla Japonya ve 6,32 trilyon dolarla Almanya takip ediyor. Böylece Rusya bu hesaplama yöntemine göre Avrupa ülkeleri arasında ilk sırada bulunuyor. Veriler ayrıca küresel ekonomide Asya ülkelerinin ağırlığının arttığını gösteriyor. 2026 yılında satın alma gücü paritesine göre küresel ekonominin yaklaşık %49'unun Asya ülkelerinden oluşacağı tahmin ediliyor. Satın alma gücü paritesi ülkeler arasındaki fiyat farklılıklarını dikkate alarak ekonomilerin ürettiği mal ve hizmet miktarını karşılaştırmayı sağlayan bir hesaplama yöntemi. Nominal gayri safi yurt içi hasıladan farklı olarak bu yöntemde aynı miktardaki parayla farklı ülkelerde ne kadar mal ve hizmet satın alınabildiği hesaba katılıyor. Bu nedenle satın alma gücü paritesine göre yapılan sıralamalar ülkelerin iç piyasalarındaki fiyat seviyelerini de ekonomik büyüklük hesabına dahil ediyor. Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak da daha önce yaptığı açıklamada ülke ekonomisinin son 5 yılda önemli bir dönüşüm geçirdiğini belirtmişti. Novak bu dönemde ihracatın ekonomideki payının yaklaşık 3 kat azaldığını, büyümenin temel kaynağının ise giderek iç piyasa haline geldiğini ifade etmişti. Uluslararası Para Fonu tahminlerine dayanan yeni verilere göre Rusya ekonomisinin satın alma gücü paritesine göre büyüklüğünün 2026'da 7,34 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Rusya bu rakamla dünyada 4. Avrupa'da ise ilk sırada yer alıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yaz ayları çocuklar için oyun, deniz ve açık hava aktiviteleriyle dolu keyifli bir dönem. Ancak güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde gerekli önlemler alınmadığında çocukların hassas cildi ve genel sağlığı olumsuz etkilenebiliyor. Peki aileler nelere dikkat etmeli? Uzmanlar çocukların özellikle güneş ışınlarının en güçlü olduğu 10 ila 16 saatleri arasında doğrudan güneş altında uzun süre kalmaması gerektiğini belirtiyor. Açık hava etkinliklerinin sabah erken ya da akşam saatlerinde planlanması ve gölge alanların tercih edilmesi öneriliyor. Çocukların cilt tipine uygun güneş koruyucu kullanılması büyük önem taşıyor. Koruyucunun dışarı çıkmadan önce sürülmesi, yeterli miktarda uygulanması ve özellikle deniz ya da hava sonrasında belirli aralıklarla yenilenmesi tavsiye ediliyor. Güneşten korumada yalnızca krem yeterli olmuyor. İnce ve açık renkli kıyafetler, geniş kenarlı şapkalar ve UV korumalı güneş gözlükleri de çocukları zararlı ışınlardan korumaya yardımcı oluyor. Sıcak havalarda oyun oynayan çocuklar fazla sıvı kaybedebiliyor. Bu nedenle düzenli su içmeleri hatırlatılmalı, yanlarında mutlaka su bulundurulmalı ve belirli aralıklarla gölgede dinlenmeleri sağlanmalı. Deniz ve hava sonrası cildin temizlenmesi, nemlendirilmesi ve olası kızarıklıklardan kontrol edilmesi de ihmal edilmemesi gereken adımlar arasında yer alıyor. Uzmanlar ayrıca bebeklerin doğrudan güneş ışığına maruz bırakılmaması gerektiğinin altını çiziyor. Çocuklarda kızarıklık, yanma hissi, hassasiyet, ağrı ya da kabarcık oluşması güneş yanığının belirtileri arasında gösteriliyor. Bu belirtiler görüldüğünde çocuğun güneşten uzaklaştırılması ve uygun bakım uygulanması öneriliyor. Uzmanlara göre çocuklara küçük yaşlardan itibaren şapka takma, güneş koruyucu kullanma, gölgeyi tercih etme ve düzenli alışkanlığı kazandırmak cilt sağlığının uzun vadede korunmasına katkı sağlıyor. Ayrıca güneş koruyucu yalnızca bir kez sürmek, bulutlu havalarda korumayı ihmal etmek ve çocukları uzun süre güneş altında bırakmaksa en sık yapılan hatalar arasında gösteriliyor. Yaz aylarında açık havada vakit geçirmek çocukların gelişimi için önemli. Ancak uzmanlar güneşin zararlı etkilerine karşı doğru önlemler alınmadığında güneş yanığı, sıvı kaybı ve sıcak çarpması gibi risklerin ortaya çıkabileceği uyarısında bulunuyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 11'i gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Süleyman Cemaati'nin eski lideri ve eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un 2016'daki ölümüne ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Şarkıcı Güllü'nün evinin penceresinden düşerek hayatını kaybettiği olay gecesinden bir yeni görüntü daha ortaya çıktı. Trump yönetimi göçmen vizesi işlemlerini dünya genelinde durdurdu. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Süleymancılar Cemaati'nin eski lideri ve eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un 2016'daki ölümüne ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Yeniden incelenen otopsi kayıtlarında ölüm şüphe olarak değerlendirilirken aralarında Alihan Kurşin de bulunduğu şüpheliler hakkında adam öldürme suçundan soruşturma başlatıldı. Raporda Deniz Olgun'un ağız ve burnunun kapatılması suretiyle kasten öldürülmüş olabileceği ihtimaline dikkat çekildi. Şantaj ve yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamalarından tutuklanan Cem Küçük soruşturmasında yeni gelişmeler var. Soruşturma kapsamında İsmail Çanak, Serdar Özyurt ve gazeteci Ahsen Melek Kocatürk hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Başka bir dosyadan tutuklu bulunan Cem Duman'ın ise soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadesinin alınacağı belirtildi. MASAK raporunda 2019-2026 yılları arasında hesap hareketleri incelenerek dosyaya kara para ve fuhuş suçlamaları da eklendi. Kamuoyunda Güllü ismiyle tanınan sanatçı Gül Tutun geçen yıl Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybettiği olay gecesinden yeni görüntü ortaya çıktı. Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntüde Güllü'nün tutuklu kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in polislere panik halinde defala "annem iyi mi?" dediği görüldü. Görüntülerde ayrıca Gülter'in arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun da yer aldığı görüldü. Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde saat 9.53'te 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Edirne'de Hamza Beyli sınır kapısında düzenlenen operasyonda bir tırda yüklü miktarda esrar ele geçirildi. Narkotik dedektör köpek Atlas'ın da katılımıyla yapılan aramada 255 paket içerisinde 287 kilo 910 gram esrar bulundu. Operasyon kapsamında tır sürücüsü gözaltına alındı. ABD göç politikalarını sıkılaştırmaya yönelik yeni bir adım attı. Trump yönetimi ABD'ye yerleşmek isteyenlere verilen göçmen vizesi işlemlerini dünya genelinde durdurdu. Kararın konsolosluk görevlilerine verilecek kapsamlı eğitim nedeniyle alındığı belirtildi. ABD yönetimi Suudi Arabistan'la nükleer enerji alanında imzalanan anlaşmayı Kongre'ye sevk etti. Washington, anlaşmanın hayata geçebilmesi için Riyad'ın İsrail'le ilişkileri normalleştirmeyi öngören İbrahim anlaşmalarına katılması şartında ısrar ediyor. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, ABD basınına yaptığı açıklamada ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı Direktörü John Ratcliffe'in Moskova ziyaretinin amacını değerlendirmede bulundu. Peskov, söz konusu temasların iki ülkenin özel güvenlik servisleri arasındaki ilişkiler çerçevesinde yürütüldüğünü ifade etti. Pakistan'ın başkenti İslamabad'da bir hastanenin yeni doğan ünitesinde çıkan yangında 15 bebek hayatını kaybetti. Hayatta kalan bir bebeğin bir doktor tarafından kurtarıldığı aktarıldı. Kurtarma ekipleri yangını söndürürken olay yerinde soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
0: Ekonomi.
1: Akaryakıt ürünlerinden motorine 4 ile 5 lira arasında indirim yapılması bekleniyor. Fiyat değişikliği saat 16'da netleşecek. Otel ve pansiyonlarda yeni dönem başlıyor. Yeni yönetmelikle birlikte tesislerin işletme haklarının devrine yönelik önemli bir değişikliğe gidildi. Karara göre basit konaklama turizm işletme belgesi yalnızca ölüme bağlı tasarruf veya miras yoluyla intikal edebilecek, bunun haricindeki nedenlerle devredilemeyecek. Aksi durumun tespiti halinde valilik tarafından yaptırım uygulanacak. Borsa güne yükselişle başladı. Borsa İstanbul'da BIST endeksi güne %0,34 artışla 14.522 puandan başladı. İstanbul serbest piyasada dolar 48 lira 11 kuruş, euro 56 lira 18 kuruş. Kapalı çarşıda gram altın 7.151, çeyrek altın 11.668, Tam altın 46.488, ata altın ise 47.352 lira. Haberleri sunduk, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
2: Vallahi yani ben Avrupa'da, Fransa'da, Londra'da, Amerika'da göstericilere, özellikle Filistin'le ilgili protestolarda muazzam şiddetle müdahale edildiğini, Almanya'da aynı şekilde görüyorum. Hiç onlarla ilgili böyle dertleri Avrupa Parlamentosu'nun seçmeci bir anlayış olduğu çok açık. Zıvanadan çıksa acaba onlar da silahları konuştururlar mı diye de bir kere daha sormak gerekiyor elbette. Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı Avrupa Parlamentosu'nun bu tepkisinin yasaklama kararına tepki göstermiş durumda. Öte yandan Almanya Başbakanı Merz kendisinin pek akıllı olduğunu düşünmüyorum. Gerçi para konularında fena değil. Ama İran'daki rejimin son günlerini yaşadığını, inandığını dile getirmiş Abbas Arakçı. Ona da yanıt vermiş. Almanya'nın kimseye insan hakları dersi verecek durumda olmadığını, son ülke olduğunu, çifte standartları, güvenilirliği bulunmadığını, tabii Gazze'de 70 bin Filistinli'nin katledilmesinde İsrail'e tam destek verdiğini, İsrail'in kendilerinin kirli işlerini hallettiğini açıkça söylediğini anımsatmış Abbas Arakçı ve lütfen hepinize bir iyilik yapın, biraz utanmanız olsun diye ifadeler kullanmış.
3: Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.
1: Dünya Haberi.
2: Mutlu günler, saatler 11.10'u gösteriyor. Dünyanın haberini aktaracağız sizlere. Ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Rusya ekonomisi satın alma gücü paritesine göre dünyanın en büyük dördüncü ekonomisi oldu. Suriye'de terör örgütü SDG-YPG kendini feshetti. Pakistan'da bir hastanenin yeni doğan ünitesinde çıkan yangında 15 bebek hayatını kaybetti. Ayrıntılar haberimizde olacak. Uluslararası para fonu tahminlerine dayanan yeni verilere göre Rusya alma gücü paritesine göre hesaplanan ekonomi hacmiyle dünyada dördüncü sıraya yerleşerek Avrupa'nın lideri oldu. Verilere göre Rusya'nın satın alma gücü paritesine göre gayri safi yurt içi hasılası 2026 yılında 7.34 trilyon dolara ulaşacak. Bu rakamla Rusya, Çin, ABD ve Hindistan'ın ardından dünyanın en büyük dördüncü ekonomisi, Avrupa'nın da en büyük ekonomisi konumuna geldi. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı Direktörü John Ratcliffe'in Moskova ziyaretinin amacına ilişkin değerlendirmede bulundu. ABD basınına konuşan Peskov, CIA direktörünün Moskova'ya gerçekleştirdiği ziyaretin istihbarat servisleri arasındaki temaslar kapsamında olduğunu belirtti. Peskov, söz konusu temasların iki ülkenin özel güvenlik servisleri arasındaki ilişkiler çerçevesinde yürütüldüğünü ifade etti.

0: Suriye'de terör örgütü SDG-YPG kendini feshetti. SDG-YPG elebaşlarından Mazlum Abdi Kodatlı Ferhat Abdüşahin terör örgütünün feshedildiğini ve Suriye devlet kurumlarına tamamen entegre edildiğini duyurdu. Abdi 5 gün önce Suriye ordusuna tam entegrasyonun sağlandığını ifade etmişti. Son gelişmeyle birlikte Suriye tarihinde barış, istikrar ve yeniden inşa için yeni bir sayfa açıldığını söyledi. ABD'nin Suriye özel temsilcisi Tom Barak da SDG'nin feshedilmesini tarihi bir an olarak niteledi. ABD Hazine Bakanlığı Suriye'nin teröre destek veren ülkeler listesinden resmen çıkarıldığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada Heyet Tahrir Şam'ın özel olarak belirlenmiş küresel terörist örgüt statüsünden çıkarıldığı duyuruldu. Bu kapsamda ABD Hazine Bakanlığı'na bağlı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi de HTŞ'yi özel olarak belirlenmiş vatandaşlar ve engellenen kişiler listesinden çıkardı. Amerika Birleşik Devletleri 1979'da Suriye'yi teröre destek veren ülkeler listesine eklemişti. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, ABD'nin Suriye'yi listeden çıkarmasını tarihi bir gelişme olarak değerlendirdi. Ve son haberimiz Pakistan'dan gelecek. Pakistan'ın başkenti İslamabad'da bir hastanenin yan ünitesinde klima kompresörünün patlamasının ardından yangın çıktı. Yangında ilk belirlemelere göre 15 bebek hayatını kaybetti. Bir bebeğin kurtarıldığı bildirildi. Yangının çıkış nedeninin incelenmesi amacıyla soruşturma komitesi kurulacak. Dünyanın haberini aktardık. Gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
1: Dünya haberi. Radyo Sputnik son dakika.
0: Sevgili dinleyiciler, yayınımıza bir canlı bağlantıyla devam edeceğiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt 1071 anma programı kapsamında Bitlis'in Ahlat ilçesinde konuşuyor. İşte bu konuşmayı yayına getiriyoruz.
2: Topraklarımızdan söküp atmak üzere başlattığımız büyük taarruzun 104. seneyi devriyesini idrak ediyoruz. Ben de sizlerle gurur duyuyorum. Sağ olun. Bu vesileyle milli mücadelede bağımsızlığımız için bedel ödeyen şehit ve gazilerimize de Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Şunu bilhassa ifade etmek isterim. Sevgili gençler, biz Malazgirt'te ebedi yurt kıldığımız bu cennet vatanı tam 850 sene sonra işgalcilere karşı canımız pahasına savunmuş, bu uğurda can alıp can vermiş istiklaline bir milletiz. Devletimizin bekası, milletimizin varlığı, bayrağımızın göklerde gururla dalgalanması için anadan, yardan, serden geçmiş kahraman bir milletiz. Gerektiğinde her şeyden sarfı nazar ederiz ama söz konusu vatanımız olduğunda, devletimizin ve milletimizin istikbali olduğunda kimseye boyun eğmeyiz. Tebrik ediyorum. Sağ olun. Var olun. İnşallah bundan sonra da başımız dik, alnımız ak bir şekilde, bükülmez bir bilekle, çelikten bir yürekle kıyamete kadar burada var olmaya bu topraklarda özgürce yaşamaya devam edeceğiz. Kıymetli kardeşlerim, Malazgirt'in önemi kendisinin başlı başına bir tarih olmasından kaynaklanır. Bayrak şairimiz merhum Arif Nihat Asya burada yazılan o muhteşem destanı işte bu sözlerle ifade etmişti. Bakınız, bundan tam 955 sene önce 26 Ağustos 1071'de Sultan Alparslan ordusuyla birlikte cuma namazını eda etti. Ardından askerleriyle birlikte Cenab-ı Allah'a dualar etti. Dua bitince o yiğit sultan ordusuna dönüp şunları söyledi: daha ne zamanlar biz azınlıkta, düşman çoğunlukta olduğu halde böyle bekleyeceğiz. Ben bizzat Müslümanların minberlerde bizim için dualar ettikleri vakitte düşmanın üzerine atılmak istiyorum. Galip gelirsek ne ala, aksi takdirde şehit olarak cennete gideceğiz. Şu anda karşınızda ne emreden bir sultan ne de emir alan bir asker vardır. Bugün ben de sizlerden biriyim. Sizinle beraber kılıç sallayacağım. Benimle gelmek isteyenler gelsin. İstemeyenler geri dönsün. Sözlerini bitirince ölürsem kefenim olsun diyerek giydiği beyaz elbisesi sırtında okunu ve yayını aldı, atının kuyruğunu bağladı. Düşmana yaklaştığında atından inip yüzünü toprağa sürerek yine Rabbine dualar etti. Niyazda bulundu. Sonra atına tekrar binerek kendisi önde, gazanferler yanında düşmanın üzerine ok gibi atıldı. Savaşın sonunda ordusuyla beraber Malazgirt'te tarihe geçen görkemli bir destan yazdı. Kardeşlerim, Sultan Alparslan muhteşem zaferiyle sadece Anadolu'nun kapılarını milletimize açmadı. Selahaddin Eyyubi ile Kudüs'e, Sultan Fatih ile İstanbul'a, Osmanlı Cihan Devleti ile üç kıtaya giden yolları da açtı. Mevlana ile, Yunus Emre ile, Hacı Bektaş-ı Veli ile, İdris-i Bitlisi ve Ahmed-i Hani ile gönüllere giden yolları da açtı. Anadolu'dan Balkanlara, Hicaz'dan Kuzey Afrika'ya, Adriyatik'ten ata yurdumuza giden yolları da açtı. Kilit diyoruz ya, işte o kilidi Sultan Alparslan ve ordusu açtı. Merhum Fazıl Hüsnü Dağlarca bunu şöyle anlatıyor: bağladı atının kuyruğunu, yaptı bir topuz. Ölümü ölüme doladı Alparslan. Sürdük atlarımızı üstüne, 300 binin atıldık sağlı sollu. Damar damar yarıldı gökyüzü, Allah'ından varırken Tanrısına bir şehit gökçe yollu. Her gören taş kesildi ulu görkemimizden. Atlar dört başlı, işte yiğitler sekiz kollu. Alparslan ve yiğitlerinin aziz ruhları şad olsun. Medeniyet coğrafyamızı ihya eden ecdadın ruhu şad olsun. Bin yıldır şehitler tepesini boş bırakmayan cümle şühedanın ruhları şad olsun. Aziz dostlarım, kıymetli kardeşlerim, tarihte bazı hakikatler vardır ki bunların tahrif edilmesi, yok sayılması, inkar edilmesi mümkün değildir. Bu gerçeklerden biri de şudur: biz millet olarak ne zaman bir olduysak, birlik olduysak, sırt sırta, omuz omuza verdiysek, ne zaman birbirimize kenetlendiysek, başarıdan başarıya, zaferden zafere koştuk. 955 yıl önce Malazgirt destanını unutmayın, böyle yazdık. Çanakkale'de milli mücadelede 15 Temmuz'da zorlukları böyle aştık. Bağımsızlığımıza kasteden tüm alçakları böyle bozguna uğrattık. Ama ne zaman ki tefrikaya kapıldık, birbirimizden uzaklaştık, işte o zaman çok ciddi tehlikeler yaşadık. Şurayı özellikle vurgulamak istiyorum. Biz coğrafi olarak dikensiz bir gül bahçesinde yaşamıyoruz. Dünyanın stratejik olduğu kadar en zorlu bölgesinde tam bin yıldır şerefimizle, onurumuzla yaşamaya çalışıyoruz. Bu coğrafyada bizim güçlü olmaktan, bir ve beraber olmaktan başka hiçbir seçeneğimiz yoktur. Sadece kendi hak ve hukukumuzu korumak için yüzünü ülkemize çevirmiş milyonlarca kardeşimiz için de biz güçlü olmak zorundayız. Savunmadan diplomasiye, eğitimden ulaştırmaya, ekonomiden sağlığa, tüm çabamız müessir ve müreffeh bir Türkiye'yi inşa etmek içindir. Bu uğurda elimizle birlikte gövdemizi de taşın altına koymuş durumdayız. Bakın sevgili kardeşlerim, millet olarak bizim çok eski bir geleneğimiz var.
1: Radyo Sputnik canlı ver, yayın.
2: Polis kardeşime ver. Polis kardeşime ver. Bir sefere çıktığımız zaman, bir yola baş koyduğumuz, bir işe giriştiğimiz zaman atımızın kuyruğunu bağlarız. Bunu ne olursa olsun geri dönmeyeceğimizi, sonuna kadar gideceğimizi anlatmak için yaparız. İşte biz de Türkiye yüzyılını inşa etmek için atımızın kuyruğunu bağladık. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerimizi gerçekleştirmek üzere atımızın kuyruğunu bağladık. İçinde bulunduğumuz coğrafyayı yeniden barış ve esenlik yurdu yapmak için atımızın kuyruğunu bağladık. Terör gibi ebedi kardeşliğimize vurulan hançerleri söküp atmak için atımızın kuyruğunu bağladık. Dost düşman herkes şunu bilsin ve anlasın: bölgemizde tarih yeniden yazılıyor. Türkiye vicdanlı, ilkeli ve barışçıl politikalarıyla tarihe yön veriyor. Bunun önünü artık hiç kimse kesemez. Tahriklerle, tuzaklarla Türkiye'nin ve Türk milletinin kutlu yürüyüşünü durduracaklarını zannedenler hayal kırıklığına uğramaya mahkumdur. Biz ne doğru bildiğimiz yoldan saparız, ne de birilerinin tahrikleriyle farklı yollara gireriz. Bugüne kadar olduğu gibi yolumuzdan dönmeyecek, azimle, sabırla ve elbette kararlılıkla demeye devam edeceğiz. Mevla yolumuzu açık etsin diyorum. Bu düşüncelerle Malazgirt zaferimizin 955. yıl dönümü bir kez daha mübarek olsun diyorum. Anadolu'yu bizlere vatan eyleyen şehit ve gazilerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Etkinliklere bu yıl 10. defa öncülük ederek gençlerimize tarih şuuru kazandıran Okçular Vakfımızı tebrik ediyorum. Programı teşrif eden siz kardeşlerime, tüm misafirlerimize yürekten teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun, kalın sağlıcakla.
3: Cumhurbaşkanımız...
1: Radyo Sputnik son dakika.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muş'ta Malazgirt Meydan Muharebesi tarihi Milli Parkı'nda 955. yıl Anadolu'nun fethi Malazgirt 1071 anma programına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıkları aktaralım. Öncelikle birlik beraberlik mesajları verdi Cumhurbaşkanı. Bu meydanı tıka basa dolduran, çok güçlü bir birlik ve beraberlik mesajı veren siz kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum sözleriyle başladı konuşmasına. Tarihinize, ruh köklerinize sahip çıktığınız için ve şu muhteşem kardeşlik tablosu için sizlere yürekten teşekkür dedi. Geçmişteki kahramanlıklardan bahsetti. Söz konusu vatansa kimseye boyun eğmeyiz ifadelerini kullandı. Kıyamete kadar bu topraklarda var olmaya ve özgürce yaşamaya devam edeceğiz dedi. Malazgirt'le bize bu vatanın kapılarını açan ecdadı yad ediyorum dedi. Gerektiğinde her şeyden sarf-ı nazar ederiz ama söz konusu vatanımız olduğunda devletimizin ve milletimizin istikbali için kimseye boyun eğmeyiz ifadesini kullandı ve millet olarak ne zaman birlik olduysak başarıdan başarıya, zaferden zafere koştuk. İşte Malazgirt zaferi de böyle yazıldı dedi. Coğrafya olarak dikensiz gül bahçesinde değiliz ve bu coğrafyada güçlü olmakta başka bir seçeneğimiz yok ifadelerini kullandı. Tüm çabamızda müreffeh bir Türkiye'ye imza atmak içindir. Bu uğurda da gövdemizi taşın altına koyduk ifadelerini kullandı. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin de cümleleri vardı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Bölgemizde tarih yeniden yazılıyor dedi. Türkiye tarihe yön veriyor. Bunun önünü hiç kimse kesemez ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Muş'ta yaptığı konuşmayı yayınımıza getirdik. Saat başında haberlerle tekrar görüşmek üzere.
4: Türkiye'yi bir terör cenderesine sokanların deyim yerinde ise oyunlarını terse çevirme hedefi ve bu nedenle biraz gizlilik içinde yürütülüyor tabii. Ama sonra ilginç şeyler olmaya başladı. Birileri durup dururken Öcalan'ın İmralı'ya giden DEM Parti heyetiyle yaptığı toplantıların iki tane tutanağı diye tutanak açıklandı. Daha doğrusu sızdırıldı. Tutanakta ilginç söylemler falan var, bir kere tepki çekti. Zaten süreç içinde dönem dönem PKK'nın çok yüksek böyle talepleri çok yüksekten dile getirdiğini görüyoruz. Çıktılar işte Öcalan serbest kalmadan adım atmayız bilmem. PKK kendisini feshedemez, kongre toplamayacağız, şu bu falan dediler. Kongreler ama benzer söylemler. Bu sefer de öyle bir havada estirdiler ki bu arada. Sanki PKK kazanmış deyim yerindeyse. Bu sürecin meyvelerini toplama adına talepleri dile getiriyorlar. Sonra meclis komisyonuna da yansıdı benzer şey. DEM Parti içinde işte o Pervin Buldan'ın, Sırrı Süreyya Önder'in, Sakin, hepimizin aslında deyim yerindeyse biraz yüreğine su serpen, yani çıkışlarıyla itidalli aslında beklenen söylemlerin yerini başka isimler üzerinde üzerinden o Kandil'deki lider kadronun söylemlerine çok benzer söylemlerle birileri almaya başlamaya başladı.
5: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma saat 19'da Radyo Sputnik'te.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.

0: Gülen yeni bir barış planı geliştirmek için yalnızca birkaç aylık bir süre bulunduğunu ifade etti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Haziran'da hükümet üyeleriyle yaptığı toplantıda Moskova'nın çatışmanın çözümüne yönelik tutumunun 4 ilkeye dayandığını söylemişti. Putin bu ilkeleri İstanbul'da varılan mutabakatlar, Ankara'da görülen yöntemler, sahadaki mevcut durum ve 2024'te Dışişleri Bakanlığı'nda yaptığı konuşmada dile getirdiği prensipler olarak sıralamıştı. Eski Ukrayna Savunma Bakanı Mihail Fedorov, Ukrayna'nın Rusya karşısında yavaş yavaş yenilgiye doğru gittiğini ve birkaç ay içerisinde yeni bir barış planı hazırlaması gerektiğini söyledi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
2: Baş döndürücü gelişmeler oluyor. Ne oluyor?
3: Bu oyun oynayamaz. Bu tezgah tutmaz. Ben artık bu işin değiştiğini, Rusya'nın ve Çin'in Şangay yapılanmasının, BRICS yapılanmasının bölgede önemli bir müjdeci olduğu kanaatindeyim.
2: Evet.
3: Yani artık bir alternatif var. Artık Batı dünyasının ittifak çalışmalarının, kirli ortaklıklarının, yıllardır kapıda bekletildiğimiz süreçlerin bir alternatif var.
2: Hocam hatırlarsınız, Almanya Başbakanı Helmut Schmidt Avrupa Birliği'nin de önemli isimlerinden birisidir. Daha sonra görevden sonra bir kitap yazdı. Yazdığı kitapta da Türkiye'ye haksızlık yapıyoruz, almayacağımızı bile bile Amerika'nın baskısıyla aday üye yaptık der. Yani Türkiye'nin Asya'ya yönelmemesi için bir anlamda Avrupa Birliği kapısına bağladılar. Ne içeri alıyorlar ne uzaklaştırıyorlar. Ama maymun gözünü açtı derler ya hani. Türkiye'de eninde sonunda buna karşı bir tavır alacaktır. Yani Türkiye'nin çıkarları bunu zorlar zaten.
4: Ben Türkiye'yi istediğim gibi bu coğrafyada kendi geleceğim için, çocuğumun geleceği için istediğim stratejik anlaşmaları yapar devam ederim. Kimseye de bakmam.
3: Çin, Rusya, Türkiye, İran dörtlüsünün yepyeni bir kutup olarak dünyanın tamamına bir alternatif sunabileceğini düşünüyorum. Bu hepimiz açısından da oldukça kıymetlidir.
1: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te.

0: paranın hareketi.
1: Ekonominin nabzını dinleyeceğiniz program Paranın Hareketi ile sizlerleyim. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Akaryakıt ürünlerinden motorine 4 ile 5 lira arasında indirim yapılması bekleniyor. Yılın ilk 7 ayında 54 ilin ihracatı arttı. Türkiye'nin İslam ülkeleriyle ticareti güçleniyor. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Ülkese borsa ile başlıyoruz. Borsa İstanbul'da BIST endeksi güne %0,34 ile 14.522 puandan başladı. Bankacılık endeksi %0,76 değer kazanırken holding endeksi %0,66 değer kaybetti. Sektör endeksler arasında en fazla kazandıran %1,06 ile bilişim, en çok gerileyen ise holding oldu. Serbest piyasada dolar 48 lira 11 kuruş, euro 56 lira 18 kuruştan satılıyor. Küresel piyasalarla devam ediyoruz. Küresel piyasalarda gözler ABD verilerinde. Küresel piyasalarda ABD ile İran arasındaki diplomatik temasların yeniden başlayabileceğine yönelik iyimserlikler risk iştahını artırırken gözler ABD'de bugün açıklanacak büyüme, kişisel tüketim harcamaları, fiyat endeksi verileriyle Nvidia'nın finansal sonuçlarına çevrildi. Söz konusu gelişmeler enerji tedarikine ilişkin endişeleri azaltırken petrol fiyatları da yaklaşık bir ayın en sert günlük düşüşünü kaydetti. Petrol fiyatlarındaki gerilemenin enflasyon endişelerini hafifletmesiyle ABD tahvil faizlerinde de düşüş yaşandı. Ekim vadeli Brent petrolün varil fiyatı dün %3,9 azalışla 88,6 dolara gerilerken ABD'nin 10 yıllık tahvil faizde yaklaşık 7 baz düşüşle %4,63'e indi. Avrupa borsalarında da dün Fransa hariç alış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken Orta Doğu'ya ilişkin gelişmelerde olumlu haber akışıyla enerji maliyetlerinin gerileyebileceğine yönelik iyimserlikler ve Almanya'da açıklanan makroekonomik veriler fiyatlamalarda etkili oldu. Bölgede dün açıklanan verilere göre Almanya'da ikinci çeyreğe ilişkin gayri safi yurt içi hasıla bir önceki çeyreğe göre %0,3, yıllıksa %1 yükselerek beklentilerin üzerinde arttı. Bu veri Almanya'nın Orta Doğu kaynaklı enerji şokunu beklentilerden daha iyi yönettiğini gösterdi. ABD ve Avrupa'da artan risk iştahı yeni işlem gününde Asya tarafına taşınırken bölge piyasalarında da alıcılı bir seyir gözlendi. Asya borsalarında teknoloji ve yarı iletken hisseleri Nvidia'nın bilançosundan önce toparlandı. Çin'deki teknoloji hisselerinde de yükseliş gözlenirken Çin'in en büyük yarı iletken üreticisi Uluslararası Yarı İletken İmalat Şirketi hisseleri de %4,8 arttı. Yurt içine dönelim. Akaryakıt ürünlerinden motorine 4 ile 5 lira arasında indirim yapılması bekleniyor. Fiyat değişikliği saat 16'da netleşecek. Güne düşüşle başlayan gram altın ise 7161 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 11722 liradan, Cumhuriyet altını 46673 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı da %0,7 azalışla 4626 dolardan işlem görüyor. Otel ve pansiyonlarda yeni dönem başlıyor. Yeni yönetmelikle birlikte tesislerin işletme haklarının devrine yönelik önemli bir değişikliğe gidildi. Karara göre basit konaklama turizm işletme belgesi yalnızca ölüme bağlı tasarruf veya miras yoluyla intikal edebilecek. Bunun haricindeki nedenlerle devredilemeyecek. Aksi durumun tespiti halinde valilik tarafından yaptırım uygulanacak. Ankara Emniyet Müdürlüğü sosyal medyada karşılaşılabilecek sahte yatırım reklamlarına karşı vatandaşları uyardı. Müdürlüğün sosyal medya hesabından sahte yatırım reklamlarına karşı dikkatli olun uyarısıyla yapılan paylaşımda sosyal medya platformlarında tanınmış kişi, kurum, haber kuruluşu veya yatırım şirketlerinin adı ve görüntüleri kullanılarak hazırlanan sahte yatırım reklamlarının vatandaşları yüksek kazanç vaadiyle dolandırıcılık tuzağına çekebildiği belirtildi. Yılın ilk 7 ayında 54 ilin ihracatı arttı. Ticaret Bakanlığı Ocak-Temmuz döneminde 22 ilin ihracatının 1 milyar doların üzerine çıktığını, 54 ilde de ihracat artışı kaydedildiğini belirtti. Buna göre İstanbul geçen ay 5 milyar 846 milyon dolarla en fazla ihracat yapan il oldu. Kentin ihracatı geçen yılın aynı ayına göre %0,6 azaldı. İstanbul'u 3 milyar 389 milyon dolarla ve %1 azalışla il izlerken 2 milyar 74 milyon dolar ve %6,9 yükselişle İzmir takip etti. Kıymetli veya yarı kıymetli taşlar faslı 968 milyon 320 bin dolarla İstanbul'un ihracatında ilk sırada yer aldı. Bu faslı 517 milyon 229 bin dolarla örme giyim eşyası ve aksesuarları, 497 milyon 991 dolarla kazanan makineler, kazanlar ve makineler izledi. Türkiye'nin İslam ülkeleriyle ticareti güçleniyor. Ticaret Bakanlığı'nın İslam İşbirliği Teşkilatı üyeleriyle ihracatı geliştirme stratejisi doğrultusunda Türkiye'nin İslam ülkelerine ihracatı 2026'nın 7 ayında 41,5 milyar dolara ulaşırken, bu dönemde İslam İşbirliği Teşkilatı ülkelerine ihracat geçen yılın aynı dönemine kıyasla 345,7 milyon dolar arttı. Söz konusu strateji kapsamında ekonomik ve ticari verileri detaylı şekilde analiz edilen Azerbaycan, Bahreyn, Bangladeş, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Endonezya, Fas, Fil Dişi Sahili, Katar, Kuveyt, Libya, Malezya, Mısır, Nijerya, Özbekistan, Pakistan, Senegal, Suudi Arabistan, Tunus, Ürdün ve Umman olmak üzere 21 ülke birinci faz odak ülkeler olarak belirlendi. Konut fiyatlarında zirve değişti. Türkiye genelinde konutların orta metrekare satış fiyatı 41.703 TL seviyesine yükseldi. Hazırlanan raporda konut fiyatlarındaki yıllık nominal artış %23,3 olarak belirlenirken, enflasyon etkisinden arındırılan reel fiyatlarda aylık bazda sınırlı bir toparlanma yaşandığı görüldü. Konut fiyatlarının en yüksek olduğu ise Muğla oldu. Kentte ortalama metrekare satış fiyatı 87.244 TL seviyesine ulaşırken, ortalama konut değeri 11.341.720 TL olarak hesaplandı. Böylece Muğla ortalama konut değeri açısından İstanbul'u geride bıraktı. Gıda denetimlerinde 1,6 milyar liralık ceza kesildi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 1 Ocak'tan bugüne kadar 756 bin gıda denetimi yapıldığını ve 1,6 milyar lira idari para cezası uygulandığını açıkladı. Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gıda denetimlerine ilişkin bilgi verdi. Uygunsuz ürünlere yönelik çalışmalara dikkat çeken Yumaklı, vatandaşlarımızın güvenilir gıdaya erişimlerini sağlamak için denetimlerimizi aralıksız sürdüreceğiz dedi. Paranın hareketiyle ekonominin nabzını yokladık. Şimdilik hoşça kalın.
0: Paranın hareketi.
2: Yani sağlık konusunda evet, bunları konuşmamız lazım ama iletişim deyince bakın tekrar tekrar şunu söylemek istiyorum. İlk önce bizim iletişimi öğrenmemiz lazım. İlk önce mesela bizim Türkiye içindeki gazeteci hötzöt yapmamayı öğrenmemiz lazım ki yurt dışındaki gazetecilere hötzöt yapmamayı bilelim. Yani bu anlamda bizim ileriye doğru gitmemiz lazım ve bu konunun da tek bir çatı altında toplanması lazım. Bir el tarafından yönetiliyor olması lazım. Çok heyecan veriyor. Eskiden rehberlik yapmış biri olarak da bana ayrıca heyecan veriyor. Gerçekten. Ha, rehberler bu arada söyledim hani rehberler acaba buna üzülür mü falan diye ama rehberlik aslında bakın orada haç var. Bakın burada bilmem ne var demek değil. O rehberin orada kattığı hikayelerle aslında turizm zenginleşiyor. Turizmi bir yerden bir yere götüren şey o rehberlerin anlattığı o kulaktan kulağa gelen biraz da hikayeler, müthiş şeyler.
3: Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi, Pazartesi ve Çarşamba saat 14'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu günler sevgili dinleyiciler. Saatler 12'yi gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt'te 955. yıl Anadolu'nun fethi Malazgirt 1071 anma programında konuştu. Ankara'nın kırsal Çalıçalan mahallesinde ormanlık alanda yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Rusya, Kuzey Kafkasya'da uluslararası terör örgütleriyle bağlantılı gruplara yönelik düzenlenen operasyonda 12 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Ayrıntılar haberimizde olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt'te 955. yıl Anadolu'nun fethi Malazgirt 1071 anma programında konuştu. Cumhurbaşkanı konuşmasında birlik mesajları verdi. Söz konusu vatan, devlet ve milletin istikbali olduğunda kimseye boyun eğmeyiz dedi.
2: Bu cennet vatanı tam 850 sene sonra işgalcilere karşı canımız pahasına savunmuş, bu uğurda can alıp can vermiş İstiklaline aşık bir milletiz. Devletimizin bekası, milletimizin varlığı, bayrağımızın göklerde gururla dalgalanması için anadan, yardan, serden geçmiş kahraman bir milletiz. Gerektiğinde her şeyden sarf-ı nazar ederiz. Ama söz konusu vatanımız olduğunda, devletimizin ve milletimizin istikbali olduğunda kimseye boyun eğmeyiz.
1: Ankara'nın Nallıhan ilçesinde kırsal Çalıcalan mahallesinde ormanlık alanda yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Yangına 2 helikopter, 6 arazöz, 1 greyder, 2 su ikmal aracı ve 4 ilk müdahale aracı ile müdahale edildi. Ekiplerin yoğunluğunun ardından yangının kontrol altına alındığı bildirildi. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizoğlu'nun 2016'daki ölümüne ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşanıyor. Otopsi, video kayıtları üzerinden hazırlanan 25 Ağustos 2026 tarihli adli tıp uzmanı bilirkişi raporunda ölümün şüpheli olduğunun tespit edilmesi üzerine Alihan Kuriş ve diğer şüpheler hakkında cinayet suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında ayrıca Denizoğlu'nun 2016 yılında beyin kanaması nedeniyle doğal ölüm olarak kayıtlara geçen ölüm raporunda imzası bulunan doktorlar hakkında da resmi belgede sahtecilik suçundan işlem başlatıldı. Rusya Federal Güvenlik Servisi, Kuzey Kafkasya'da uluslararası terör örgütleriyle bağlantılı gruplara yönelik düzenlenen operasyonda 12 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Operasyonlar kapsamında ülkede yasaklı uluslararası terör örgütlerinin sempatizanı olduğu belirtilen 12 kişinin yasa dışı faaliyetleri engellendi. Rusya Federal Güvenlik Servisi'nden yapılan açıklamada Adıge Cumhuriyeti'nin başkenti Maykop'ta Rusya Savunma Bakanlığı'na ait bir tesise terör saldırısı düzenlemeyi planlayan bir kişinin de gözaltına alındığı ifade edildi. Spor. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turunda birbirinin rövanşında bugün Fransa'nın Olympique Lyon takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek. Türkiye saatiyle 22'de başlayacak zorlu mücadele TRT1'den naklen yayınlanacak. Sarı lacivertlerde Mert Günok, Çağlar Soyuncu, Marco Asensio ve Kerem Aktürkoğlu müsabakada forma giyemeyecek. Ernest Pocu Beşiktaş'ta. Beşiktaş hücum hattını güçlendirmek için yürüttüğü transfer çalışmalarında önemli bir adım attı. Siyah beyazlar Bayer Leverkusen forması giyen Pocu'nun transferi konusunda anlaşma sağladı. Beşiktaş yönetimi 22 yaşındaki hücum oyuncusunu kiralık olarak kadrosuna Bayer Leverkusen'e kiralama bedeli olarak 3 milyon euro ödenecek. Anlaşmada 20 milyon euroluk satın alma opsiyonu da bulunuyor. Ve Filenin Sultanları 4'te 4 yapmak için bu akşam parkeye çıkacak. A Milli Kadın Voleybol takımı Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonası A grubu 4. maçında bu akşam Almanya ile karşılaşacak. Zorlu mücadele saat 19'da başlayacak. Ekonomi. Akaryakıt ürünlerinde motorine 4 ila 5 lira arasında indirim yapılması bekleniyor. Fiyat değişikliği bugün saat 16'da netleşecek. Kamuya borcu olan mükellefin yapılandırma kolaylığında sona yaklaşıldı. Başvurular 31 Ağustos Pazartesi günü sona erecek. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 14.644 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 48 lira 11 kuruş, euro 56 lira 19 kuruş. Kapalı çarşıda gram altının fiyatı 7.150 lira, çeyrek altın 11.666, tam altın 46.480, atı altını ise 47.334 lira. Haberleri aktardık. Gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
0: Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası başlıyor.

0: Hanımlar beyler hepinize selamlar ve de sevgiler. Hoş geldiniz canlı yayınımıza. Okan Aslan'la Gün Ortası radyo programı başladı. Radyonuz Radyo Sputnik'te sizlerle birlikteyim. Teknik masada kısa bir süre kalacak galiba sevgili Özgür. Ondan sonra nereye gideceksin? Sen nereye gidiyorsun? Sesli haber yapmaya gidiyorsun. Sen mi okuyacaksın? Sen mi okuyacaksın? Efendim? Efendim Simgeciğim? Ha. Şimdi bizdeki sistem şöyle. Özgür benim karşımda teknik masada. Bütün koordinasyon orada tabii. Benim size sesimi ulaştırabilmem onun parmağının ucundaki bir düğmeye bağlı değerli dinleyiciler. O düğmeye basarsa sesim size gelir. Basmazsa o ses size gelmez. Yalnız onun da sesini duyabilmem için yine parmağının ucunda bir başka tuş var. Cuk demiş de ben onu duymadım. Editör masasında sevgili Öznur. Hoş geldin sen de Öznur'cum. Nasılsın, iyi misin? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Hayat işte, yaşayıp gidiyoruz Öznur'cum. Yalan dünyanın yalan işleri, ne yapalım. Emre Şirin bugün konuk. Özgür ne diyorsun? Sabırsızlıkla bekliyorsun. Emre zaten tanışıyorlar da, sevdiğimiz de bir... Sizin de yakından tanıdığınız bir isim. Yani benim hedefim ekonomiyi de bir parça konuşabilmek. Sevgili Emre. Aa, yemek tarifi alabilirim. Yapıyordur o, biliyordur öyle şeyleri. Dinliyordur muhtemelen şu anda. Efendim? Geçen geldi yemek tarifi verdi mi Emre? Ciddi misin sen? Yemek seviyor musun? Yer misin? Yapar mısın falan tarzında. Ekonomik, bak Emre Şirin'den bugün ekonomik yemek tarifleri alabiliriz değerli dinleyiciler. Şüphesiz 50 liralık dayı ile ilgili olarak konuşacağız. Bu akaryakıt zamları ile ilgili olarak onun çok meşhur 50 liralık dayı arayışı var değerli dinleyiciler. Bizim de destek olduğumuz ama bulamadığımız 50 liralık dayı, onu da konuşuruz. Emre Şirin saat 12.30'dan sonra radyonuz Radyo Sputnik'te bizlerle buluşacak. Sosyal medya hesaplarımızı biliyorsunuz değerli dinleyiciler. Sputnik Türkiye, Radyo Sputnik, Telegram'da Sputnik Türkiye. Tam 24 şehirde karasal yayındayız, biliyor musunuz? Bir de WhatsApp numaramız var ki Emre Şirin'e mesajlar göndermek isteyebilirsiniz. Hadi o zaman buyurunuz.
1: Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya gönderin, yayınlansın.
2: Heyecanım yanmak için gelirken benzinliğe uğradım. Abi dedim 50 liralık alacağım. Abi dedi koklayabilirsin.
3: Ne dedi?
2: 50 liralık koklayıp geldim.
4: Litre başına koklama hakkınız dolmuştur.
2: Sadece 50 liralık kokladım.
5: Oğlum çok üzüldüm lan.
0: Artık 50 liralık da alınamıyor. Öyle de bir şey var yani.
6: Paramı geri istiyorum.
2: 50 liralık dayıyı ben zaten uzun süredir arıyorum. Kayıp ilanı da verdim.
7: Merkez 40 merkez. 50 liralık dayı kaybolmuştur. Görenler en yakın benzinliğe getirsin.
2: 50 liralık dayı neredesin? Ne olur gel, meraktayız.
8: Ben ilgilendirmiyorum.
2: Ben endişe ediyoruz. Ne kokladın acaba? Yoksa bir gazetecimiz var böyle kavanozlardan petrol kokluyor. Onunla beraber mi kokluyorlar?
9: Evet, hafif dizel aroması var. Arkadan güçlü benzin notaları geliyor.
10: Okan Aslan'la Gün Ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.

0: Işıklarım da yandı şimdi, stüdyonun ışıkları. Bugün bir daha parlak gibi geldi bana. Ben mi yanılıyorum? Çok güzel ışıklarımız var değerli dinleyiciler. Bunların hepsini bir gün yaksak mı ya? Nasıl olur acaba? Vallahi arka tarafta da var. Müthiş olur ha. Onları hafif de bana doğru tutarız böyle. Ben şeye özeniyorum, böyle Harbiye'de falan böyle hani ışıklar, ışık şov falan müthiş oluyor ya. Slow şarkı olacak mesela. Slow şarkı söyleyeceği zaman tak diye böyle hafif geri plandan böyle bir ışık düşüyor falan. Komple sahne kararıyor, bir şeyler oluyor falan. Kırmızı ışık, gün ışığı falan, böyle acayip bir şey ya vallahi. Hanımlar beyler, Emre Şirin 12.30'dan sonra yayınımızda konuğumuz olacak. Şöyle bir bakalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Muş Malazgirt'te 955. yıl Anadolu'nun fethi, Malazgirt 1071 anma programında açıklamalarda bulundu. Konuşmasında gerektiğinde her şeyden... Var mı sesi? Ha, güzel. O zaman hemen yoğurmayalım sizi dedi sevgili Simge. Dinleyelim o zaman Sayın Cumhurbaşkanı ne söylemiş.
1: Bu cennet vatanı tam 850 sene sonra işgalcilere karşı canımız pahasına savunmuş, bu uğurda can alıp can vermiş, istiklaline aşık bir milletiz. Devletimizin bekası, milletimizin varlığı, bayrağımızın göklerde gururla dalgalanması için anadan, yardan, serden geçmiş kahraman bir milletiz. Gerektiğinde her şeyden sarfı nazar ederiz. Ama söz konusu vatanımız olduğunda, devletimizin ve milletimizin istikbali olduğunda kimseye boyun eğmeyiz.
0: İçinde bulunduğumuz coğrafyayı yeniden barış ve esenlik yurdu yapmak için atımızın kuyruğunu bağladık. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerimizi gerçekleştirmek üzere atımızın kuyruğunu bağladık dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bölgemizde tarih yeniden yazılıyor. Türkiye tarihe yön veriyor. Bunun önünü hiç kimse kesemez. Yolumuzdan dönmeyeceğiz. Kararlılıkla ilerlemeye devam edeceğiz. Tahriklerle, tuzaklarla Türkiye'nin ve Türk milletinin kutlu yürüyüşünü durduracaklarını zannedenler hayal kırıklığına uğramaya mahkumdur dedi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Hanımlar beyler, şimdi Süleymancılar eski lideri Arif Ahmet Deniz Olgun'un otopsisinde ölüm tespiti var. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un 2016'daki ölümüne ilişkin soruşturma devam ediyor. Yeniden incelenen otopsi kaydında şüpheli ölüm tespiti yapıldı. Daha önce yapılmadı mı ya bu? Hani aradan yıllar geçmiş. Yani değil mi? İlk olayın olduğu zamanlarda hemen sonrasında mesela, ki o dönem hani malum biliyorsunuz ceset toprağa giriyor. İşte toprak olup gidiyor yani sonuçta. Hani o dönem yapılan tespitlerde bu bulunamamış mı? Ortaya çıkmamış mı? Tespit edilememiş mi? Ne olmuş acaba? Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından 18 Ağustos'ta yapılan açıklamada Eylül 2016'da vefat eden Süleymancılar olarak bilinen cemaatin eski lideri ve eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un ölümünün ve yapılan otopsi işlemlerinin şüpheli olduğuna ilişkin iddia ve şikayette bulunulduğu bildirildi ve 19 Ağustos'ta kabrine geldi, görevlilerce açıldığı mezardan çıkarıldı, ondan sonra parçalar alındı, incelenmek üzere nakil aracıyla adli tıp kurumuna götürüldü, mezardan çıkarılan örnekler işlemlerin ardından yeniden kabre konuldu. Hanımlar beyler, şüpheli ölüm tespiti var, bakalım ne olacak, hep birlikte takip ediyor olacağız. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Osman Kavala kararı, biliyorsunuz haber konuşmuştuk dün, kararını açıkladı. Aslında bu beklenen bir şeydi, yani bu böyle bir şey geleceği zaten biliniyordu. En kısa sürede serbest bırakılmalı dedi. 2019'daki ardından süren tutukluluğu ve ağırlaştırılmış müebbet cezasını ilişkin ikinci başvurusunda da kararı açıkladı. Büyük Daire kararında Kavala'nın en kısa sürede serbest bırakılması gerektiğini vurguladı. Bu arada sözleşmesi, insan hakları sözleşmesi maddeleri, işkence yasağı, özgürlük ve güvenlik hakkı, adil yargılanma, kanunsuz suç ve ceza olmaz, ifade özgürlüğü, toplantı ve dernek kurma özgürlüğü, halklara getirilecek kısıtlamaların sınırlandırılması vesaire. Bu arada Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'un açıklaması vardı. Bu konuyla ilgili olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararını siyasi proje olarak nitelendirdi. Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörü Sanchez Amor'u da hedef aldı ve üyeliğini gözden geçirebileceğini Türkiye'nin söyledi. Değerli dinleyiciler, şöyle bir baktığımız zaman neler söylemiş Uçum. Yine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin siyasi proje olarak verdiği bir karar üzerine aralarında Avrupa Parlamentosu Türkiye karşı sorumlusu Amor'un da bulunduğu bazı hadsizler Türkiye'ye dil uzatmaya başladı dedi Uçum. Milli yargı bağımsızlığının hem iç hem de dış mercilere karşı bağımsızlık anlamına geldiğini, uluslararası sözleşmeler ve merciler ulusal yargının bağımsızlığını ve asli olma özelliğini ortadan kaldıracak yahut ulusal yargıyı zaafa uğratacak şekilde konumlandırılamaz dedi ve böyle yorumlanamaz ifadelerini kullandı Uçum. Değerli dinleyiciler, Amor'a tepkisi vardı. Ne dedi ona? Küstah ve asılsız olarak nitelendirdi. Hiç kimse Türkiye Cumhuriyeti'nin Adalet Bakanı'na dil uzatamaz. Öte yandan Türk yargısının bağımsızlığına laf söylemek kimsenin haddi ve vazifesi değildir dedi. Sevgili dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum yapmış olduğu açıklamada ve çekilme tehdidi de vardı. Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde işte taraf olma durumu ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin başvuru imkanını gözden geçirmek zorunda kalabileceğini söyledi yapmış olduğu açıklamada. Şam'a gidelim. Şam'da değerli dinleyiciler, YPG feshedildi. YPG'nin çatısı altında yer aldığı Suriye Demokratik Güçleri kendini feshettiğini duyurdu. Kararı Şam'daki zirvenin ardından Mazlum Abdi açıkladı. Suriye yönetimiyle 29 Ocak'ta ateşkes ve kademeli entegrasyon öngören mütabakata varan değerli dinleyiciler, Münfesi terör örgütü PKK'ya bağlı YPG-SDG örgüt yapısına ilişkin yeni bir karar açıklandı. Bunu da Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile görüşmesinin ardından basın mensuplarına duyurdu. Terörsüz Türkiye sürecinde bakalım bu süreç ne olacak bilmiyorum. Hep birlikte göreceğiz. Devamını göreceğiz değerli dinleyiciler. Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları vardı. Kabine toplantısı sonrasında terörsüz Türkiye çağrısı, gizli ajandamız yok. Herkes çözümün parçası olmalı dedi. Kabineden ses varmış kabine toplantısı sonrasında. Verelim o sesleri de Simge.
1: Türkiye Cumhuriyeti ne ilkelerinden ne de ulusal çıkarlarından taviz verir. Biz bize güvenen hiçbir dostumuzu yarı yolda bırakmayız. Biz elinde masumların kanı olan cinayet ülkeleri rahatsız oluyor diye komşularımızın toparlanmasına destek olmaktan vazgeçecek de değiliz. Bu ülkenin dış politikasını sadece ve sadece Türk milleti belirler. Milletten başka hiçbir aktör Türkiye'ye, Türk dış politikasına rota ve sınır çizemez. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge vizyonumuzun yanı sıra ülkemizin bölgesel barışı ve istikrarı önceleyen aktif dış politikasının istikrarsızlıktan ve kaostan nemalanan malum çevreleri rahatsız ettiği görülüyor. Siyasi olarak can çekişen kendini bilmez sifayetsizlerin bizim üzerimizden prim devşirmesine fırsat vermeyeceğiz.
0: Evet, kabine toplantısı sonrasında Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları değerli dinleyiciler bu şekildeydi. Şirin birazdan canlı yayında konuğum olacak kıymetli dinleyiciler. Abicim iyi yayınlar. Böyle güçlü tarihin eşiği bir günde yine kulağımız gözümüz sende ve Sputnik'te, kolay gelsin güzel abim demiş sevgili Aykut Bulut, sevgiler gönderiyorum. Değerli dinleyiciler, tünaydın Okan Bey iyi yayınlar demiş sevgili Elveda Hanım, Elveda Alkan. Bir şey söyleyeyim mi Elveda Hanım? Geçen gün kulaklarınızı çınlattık biliyor musunuz? Vallahi bizim haber müdürü Fethi Yılmaz'la beraber. Fethi Yılmaz, Selin Yazıcı ve ben. Sizi sordular. Yani sizin yaptığınız güzel kekten yola çıkarak, haşhaşlı kekten yola çıkarak, abi neydi o öyle dedi ya, vallahi. Çok selamlarımı iletti. Bilmiyorum bu selamın altında yatan bir şey var mıydı? Canları kek mi çekti, ne oldu? Ama ciddi ciddi kulaklarınızı çınlattılar ya. Yok, buraya gelmiyor zaten kendisi. Bana tabii bize Beykoz'dan teslim ediyor. Aşk olsun. Kolay gelsin. Sizi dinliyorum Okan Bey. Okan Aslan Bey demiş. Çok teşekkür ediyorum. Sevgili Halit Bey. Bu arada Elveda Hanım tabii burada da misafir ederiz kendisini. Her zaman kapımız açık. Sağ olsun. Çok kıymetli bir dinleyicimiz. Beni yıllar öncesinden tanır. Takip eder. Ben de kendisini tanıyorum. Böyle hassas bir yüreğe sahip kendisi. Çok teşekkür ediyorum. Vallahi o kadar uğraşıyor, emek veriyor, masraf yapıyor, üşenmiyor, kalkıyor, eşimin muayenehanesine getirip teslim ediyor. Başka bir insan ya. Ay yaparım, severek demiş. Çok teşekkür ederim. Aleykümselam, yaparım demiş. Sev gönderiyorum. Ahmet Şoran'ın kendisinin ne olduğunu zaten biliyoruz. İyi yayınlar abim demiş. Sevgili Kenan Dağ Deviren göndermiş. Ya değil mi, geçmişine şöyle bir bakmak lazım herhalde. İsviçre'ye selamlar, sevgiler gönder. Ne oldu, sizin bir Türkiye'ye gelme durumu vardı sevgili Kenan Dağ Deviren. Gelmediniz mi ya? Bak gelip de bana haber vermediyseniz var ya, çok pis küserim. Çok pis küserim. Yok ya, küsmem, canımsınız, çok seviyorum. Sevgili dinleyiciler, Alihan Kuriş. Orada sıcak bir gelişme oldu. Para trafiğini çözecek 37 klasör ele geçirildi değerli dinleyiciler. Bunu da, bu konuyu takip ediyoruz bir taraftan. Gelişmeleri aşama aşama gelişmeleri, onu da söyleyelim. Üsküdar'da başkan vekili seçimi yenilenecek. Üsküdar 2. İdare Mahkemesi Sinem değerli dinleyiciler, Dedetaş'ın tutuklanmasının ardından bekleştirilen Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği seçimini kaybeden AK Parti'nin itirazını kabul etti. Böylece seçim yenilenmesine karar verildi. Seçim yenilenecek. Şimdi 29 Temmuz'da gözaltına alınmıştı Sinem Dedetaş. Tutuklandı. Görevden uzaklaştırıldı. Başkan vekili seçmek üzere 5 Ağustos'ta seçim yapıldı. 4 tur süren seçimde Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya 22 oy alarak kazandı. 18 oyda değerli dinleyiciler AK Parti adayı Dündar Ziya Gültekin aldı. 4 oy geçersiz kabul edildi. Şimdi seçim tekrarlanacak. 2026 tarihi itibarıyla buradan söylüyorum. Üsküdar Belediyesi Başkan Vekilliği tekrarlanacak. Üsküdar Belediyesi iktidar partisine geçebilir. AK Parti'ye geçebilir. AK Parti'nin değerli dinleyiciler tercih etmiş olduğu aday kazanabilir. Böyle bir ihtimal var neticede. Bakacağız, bekleyeceğiz ve göreceğiz. 18 gündür eylemde olan madenciler gözaltında. Aralarında Başaran Aksu da var. Değerli dinleyiciler, Ankara. Ya bu iş neden bu kadar uzuyor? Ben anlamıyorum ya, gerçekten. Sayın yetkililer, kıymetli yetkililer, değerli yetkililer, Türkiye'de çalışma şartları gerçekten çok zor olan, ekmek parası davasına evlerine ekmek götürmeye çalışan insanların, yerin bilmem kaç metre altında mücadele veren insanların bir talebi var. Çalıştık, paramızı alamadık, paramızı istiyoruz diyorlar. Öyle havadan bir para istemiyorlar. Hakları olmayan bir parayı istemiyorlar. Herhangi bir şey istemiyorlar. Sayın yetkililer, maden ocağının sahibinin kim olduğunu herkes biliyor. Ortaya çıktı zaten. Ya neden böyle bir eziyet? Daha önce sözler verildi. Bakanlık, iki bakanlık araya girdi denildi falan filan. Bu insanların paraları neden ödenmiyor? Neden? Ya bu olayın bu kadar büyümesinin, yani insanların böyle mağdur olmasının, insanların sokaklara dökülmesinin, insanların yani o hallere düşmesinin, sonra güvenlik güçleriyle karşı karşıya gelinmesinin falan ne gereği var? Yani İnanılır gibi değil, gerçekten inanılır gibi değil. Ben söyleyecek söz artık hakikaten bulamıyorum. Hatay'da 110 yaşındaki bir teyzemiz torununun torununu görmüş. Bir de böyle bir şey var. Torununun torununu gören cennete gidiyordu direkt, değil mi? Öyle bir şey vardı. Sen duymadın mı onu? sana bir şey demediler. Böyle bir şey söyleniyordu. Doğru mudur değil mi? Onu bilemem de tabii. Torunun torununu gören cennete gidiyor direkt. Hiçbir şey yok. Yani hani bahsedilen şeyleri, sorgu sual şu bu falan filan, onları herhalde direkt geçiyor. Öyle bir şey olur mu ya? Allah Allah. Nüfusa 10 yıl geç yazdırılmış bu teyzemiz. Vahdettin dönemini görmüş. Osmanlı'nın yıkılışı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu, İkinci Dünya Savaşı, 1980 darbesi, Covid-19 pandemisi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm cumhurbaşkanları, değerli dinleyiciler. Evet, yapılan bir araştırmaya göre az uyumakta, çok uyumakta yaşlandırmayı hızlandırıyormuş. Sen az uyuyorsun, çok mu uyuyorsun? Çok mu uyuyorsun? Biz de seni az uyuyorsun zannediyorduk be. Allah Allah. Böyle bir bilinç var ha. Yani iş yerine çok erken saatlerde giden insanları böyle şey gibi düşünüyoruz. Hiç uyumuyor diye düşünüyoruz. Hiç öyle değil demek ki. Şimdi uzmanlara göre ideal süresi 6.4 ile 7.8 saat arasında. Mesela bizim Selin Yazıcı 9.5-10 saat falan uyur. Değerli dinleyiciler, o Emre Bey de gelmiş. Vallahi nasıl mahsur kaldın aşağılarda? Konuşacaksak erteleyelim. Aşağılarda mahsur kaldık, konuşacağız dedi. Sevgili dinleyiciler, biz ekonomist çağırdığımızı zannediyorduk ama böyle abi niye gitarını getirmeden Allah'ını seversen? O kadar tanıtıma gitar koyduk. Ha, bedava getirmiyorsun. Ya Ümit Sayın'ı buraya parasız alıyoruz da Emre Şirin para istedi bizden, iyi mi ya? Selin. Vallahi ya finansçı. Sevgili dinleyiciler, ben müsaadenizi isteyeyim sizden vallahi ya. Bu muhabbeti biz isterseniz radyoda yapalım, canlı yayında. Sevgili Emre Şirin geldi. Ben minik bir müsaade istiyorum kendisinden, değerli dinleyiciler, sizlerden pardon. Kendisini buraya alacağız. O kendisinden niye müsaade istiyorsa. Hadi bakalım.

Sputnik.com. Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 66 56'ya gönderin, yayınlansın.

0: Düğün böyle güzeldir, insanları bir araya getirir. Şimdi bu son dönemlerde yapılan düğünler yazık günah. Damatla geline bir dünya masraf. Bir de bunun yemeklisini yapıyorlar. Ya o masanın ortasına konulan çiçek bile var ya, o bile para. Cimicip mi çağırıyorsun, para. Yemeğin çeşitlerine göre para. İçeceğine göre para. Fotoğrafçıya para.
1: A few moments later.
0: Ona para, buna para. Yazık günah yani, gelin ve evleniyor, mutlu oluyorlar. Abi ertesi gün sabaha bir dünya borçla uyanıyorlar ya. Ulan eğlendik, akşam çok güzeldi, yedik içtik falan. Arkadaşlar geldi, akrabalar geldi, şöyle oldu böyle oldu. Ama hadi buyur bakalım, bu kadar borcu kim ödeyecek? Ya biraz da bu gelenek görenek. Damat tıraşı. Ulan ne var damat tıraşı, her zaman kestiğim gibi kes, ne var yani? Allah Allah. Topu tüfeği uzaktan birazcık bir sprey sıkarsın, her zaman sprey sıkmıyoruz. İki jöle sür, bitti gitti. Allah Allah, damat tıraşıymış. Ya pastaneye gidiyorsun, çikolata alacaksın, çikolata. Ne için diye soruyorlar. Çikolata, çikolata ne için olabilir? Çikolata, güzel bir soru. Vallahi bizim çocuğun odasını böyle badana mı yapalım, çikolatayı mı kaplayalım diye düşündük. Çikolataya karar verdik, onun için alacağım. Ne için? Allah Allah, kuru fasulye yapacağız akşam. Birazcık kuru fasulyenin içerisine serpitelim diyoruz. Böyle bir şey olabilir mi ya? Pastaneye gidiyorsun, ne için? Yiyeceğim. Öyle değil işte. Neyse, buradan çıkamıyoruz.
2: Okan Aslan'la Gün Ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.
3: Como decir que me parte mil la esquinita de mi hueso, que han caído los esquemas de mi vida, ahora que todo era perfecto. Y algo más que eso, me sorbiste el seso y me desciende el peso de este cuerpecito mío que se ha convertido en río. De este cuerpecito mío que se ha convertido en río.
0: Hanımlar beyler, senin yazıcıyla Gün Ortası radyo programında.
4: Emreşir'le Gün Ortası diyelim. Yok abi, bundan sonra ben devralıyorum.
0: Yok abi, bugün senin yazıcıyla Gün Ortası programı diyelim. Çünkü yani mümkün mertebe.
4: Yoksa baltalar mı yayını?
0: Yok, bir yayını baltalar mısın? Baltalayabilirmiş.
4: Bana tehditler görüyorum ben buradan şu an.
0: Benim iyi böyle davranmam
4: lazım.
0: Kafa sallıyor
4: falan şöyle.
0: Dün çünkü böyle gereksiz yere yokuş aşağı bir yürüdüm. Ondan sonra acıma bir şeyler söyledim falan filan. Sonradan beni bir titreme aldı, bir başım döndü, tansiyonum mansiyonum düştü, bir bildiğin gibi değildi yani.
4: Abi arasaydın beni, gelir alırdın seni. Ya bir şey söyleyeceğim şimdi. Programa girdik de direkt. Şimdi
0: mikrofona yaklaş, gözünü seveyim. Yani.
4: Mikrofona yaklaşayım.
0: Pardon, o zaman uzak kal.
4: Şimdi deşifre edeceğiz her şeyi.
0: Nasıl deşifre edeceğiz?
4: Daha yeni başlıyoruz.
0: Ya abi, bir kere kabahat senin. Abi, kendini üzmüşsün.
4: Emre, sen şöyle ünlüsün, böyle popülersin, Hollywood yıldızlarından daha iyisin. Kim gel abi dedi falan dedi. Sen dedin bana, böyle çağırdın beni. Otoparka arabada, cüzdanı arabada bıraktık. Nasıl olsa tanırız dedik. Okan Aslan böyle söyledi. Bir girdim abi resepsiyona. Tanımıyor siz dediler abi. Geçemezsiniz. Ben dedim ünlü bir insanmışım. Öyle dediler bana. Geliyorum dedi. Yani yok, alamayız. E-Devlet'e gir, oradan işte TC kimliğin ikametgahı indir, nüfus cüzdanı sureti. Harbiden baktılar, gerçekten sorabilirsin resepsiyona. Onun zor bela çıktım, yayına geç kalıyordum ya. Mahsur kaldım ya. Plaza'da mahsur kaldım. Sonra buraya geldik, neyle karşılayalım? Öyle arkadan, camın arkasından bekletiyorlar beni. Yok, gelecek şey gibi. Kutunun karşısında bekliyormuş gibi. Bekletiyorlar beni. Ondan sonra bir arkadaş bir anda dedi ki buradan öyle parayla alırız seni. Yoksa güzel çekmem. Demedi mi demin? Dedi.
0: Kim dedi?
4: Seni güzel çekmem dedi. Bu bize bak yok diyen arkadaş.
0: O senin şeyle, gitarla paralı buraya gelmek istemenle alakalı bir

0: yalnız.
1: Ama o şeyle bir şey yani.
0: Ya aslında var ya sana var ya sana verilecek en büyük ceza neydi biliyor musun? Akşam yazdım ya sana. Abi arabanın plakasını gönderdi sen. Otopark ücreti almasınlar diye. Sana var ya plakayı istemeyecektim. O plakayla girecektin buraya. Bir de sana ya dur acelen ne diye falan filan. Burada seni birkaç saat daha oyalayıp ondan sonra o tabelada.
1: Şimdi bir dakika o zaman madem öyle başladık. Arkadaşlar şimdi lütfen linç amaçlı mesajlar bekliyorum. Okan Aslan'ı linç edelim. Beni linç edelim. Dostlarım neden? Çünkü bana dedi ki kuliste her şey hazır. Kekler, kurabiyeler, pastalar, börekler, kahveler, çaylar. Ya ben dedim hadi onları geçtik bak artık koklayamıyoruz da benzinliğe gidemiyoruz. Bari koklayacak bir şey koy şuraya. Diyarbakır'da yeni çıktı. Gabardakinden sonra.
0: Çok iyi
1: ondan
0: ya.
1: Getirseydiniz bari.
0: Senin bakayım. Görüyor musun?
1: Senin ne hali, yok. Su getirmişler sadece. Soğuk su içelim ne yapalım?
0: Daha ne istiyorsun? Su mu su soğuk mu en azından?
1: Gerçi bu da artık çok pahalı.
0: Ciddi misin?
1: Çok pahalı değil mi?
0: Vay arkadaş.
1: Teşekkürler. Hiçbir masraftan kaçınmamışlar arkadaşlar. Çay ve su.
0: Vay arkadaş ya.
1: O zaman masraftan kaçınmamışlar.
0: Afiyet şifa olsun canım çok benim. Teşekkür sevgili ederim. Emre Şirin hoş nasıl, geldin.
1: Artık bak şimdi bizim Salih abinin kahvehanesinde çay 20 lira.
0: Bir şey söyleyeyim
1: mi? Ben bir tane içiyorum bedava.
0: Bak Simge dedi ki idareli içsin. İkinciyi vermeyebilirim dedi yani o yapma. Derece. Gerçekten bak.
1: Rica etsem.
0: Belli ki susayacaksın yani, sen böyle.
1: Yani gelmişiz buraya rica etsem. Bak uzak Anadolu yakasından geçtim geldim buraya. Bir tane daha veremez misiniz? Bak bitiyor bak.
0: Yok,
1: program merak, sürmez böyle. Ben çaysız yapamıyorum.
0: Merak etme. Çay da çok, su da çok.
1: Kahve? Kahve de yok.
0: Hepsi var.
1: Var mı?
0: Var hepsi var. Hiç merak etme.
1: Kurabiye göremedin yani.
0: Hepsi var. Hiç merak etme.
1: Biliyorsun benim kırmızı çizgim. Yayını terk edebilirim.
0: Kırmızı mı?
1: Kurabiye yok.
0: Şey kurabiye mi senin kırmızı
1: kurabiye
0: çizgin?
1: Kurabiye yoksa yayını terk
0: edebilirim. Vay edeyim. Arkadaş
1: Skandal. Ya. Burada biter terk ediyorum.
0: Bak bir şey söyleyeyim. Bu çok güzel bir hamle. Hep televizyonda görüyoruz. Abi bir gerçekten bir hani terk ediyorum diyerek. Görüntü
1: terk ediyorum
0: abi.
1: Ya. Skandal ya. Ben bir daha radyo spotike gelmiyorum kardeşim.
0: Şöyle şeyin etrafı. Abi masanın etrafından tamam, dön de gel bu, dolaş bari ya böyle. Vallahi billahi güzel oldu bak. Bak,
1: ben seni bırakır mıyım ya?
0: Canımsın hoş geldin tekrar gel sevgili Emre Şirin. Evet. Hoş geldin tekrar.
1: Bu geyikle girdik.
0: Vallahi bu geyikle girdik ama biz birazcık işi şey yapmak lazım. Herhalde gırgır şamataya vurmak lazım abi ya gerçekten.
1: Hani şey demiştim ya ben bir kere.
0: Ama bu arada gerçekten işin şakası bir yana biz sevgili Emre'ye, Emre Şirin'e ne zaman söylesek Sputnik için yeri ayrıdır. Biz onu çok seviyoruz. O da bizi çok seviyor. Hiçbir zaman kırmaz bizi sağ olsun. İş yolunda.
1: Öyle diyor ama çağırmıyor.
0: Çağırıyorum. Bak çağırdım geldin işte. Tatilden fırsat bulabilirsen sen buralara geliyorsun yani.
1: Abi sen de tatilden fırsatlar bulamıyorsun. Şimdi konuşturma beni.
0: Sevgili dinleyiciler.
1: Ama Riva'dan Beykoz'a gelmiyorsun bizim Anadolu Hisarı'na.
0: Tamam geleceğim söz veriyorum. Sevgili dinleyiciler 0505 171 66 56 0505 171 66 56
1: numarayı da yazıdan okuyordu. Bak programcılık yapıyor burada ama ezbere bilmiyor.
0: Mesajlarınızı gönderebilirsiniz sizlere sevgili
1: özellikle benim takipçilerim çok göndersinler.
0: Öyle mi? Senin takipçilerin.
1: Kitlemiz var ya. Ünlüyüz ya.
0: Gerçekten ünlüsün hakikaten ya.
1: Abi. Buraya o kadar ünlü insanlar çıkıyor ki biz böyle ünsüz ekonomist.
0: Yok hiç öyle bir şey.
1: Ünsüz harflerle.
0: Hiç öyle bir şey yok. Gerçekten Emre Şirin çok kıymetli. Öyle değil mi Özgür? Çok kıymetli. Sen de çok aldın.
1: Evet, çok iyi
0: YouTube kanalında
1: evet.
0: Çok güzel yayınlar yaptınız biliyorum. Abi nasıl gidiyor? Önce işin şakasını bir yana bırakıp istersen bir genel bir değerlendirme yapalım. Sen
1: yani ortamı... Ülke maalesef çok iyi değil.
0: Biraz sana zahmet yaklaştım.
1: İyi gitmiyor ülke. Yani biz yani yaşam felsefesi olarak bireysel mutlulukların yetmeyeceğini savunan, toplumun geneline mutluluğun yayılması gerektiğine inanan insanlarız. Dolayısıyla şunu görüyoruz. Emekliden, asgari ücretliden, esnaftan.
0: Bir dakika ne dediniz? Mikrofona sana zahmet birazcık yaklaşın.
1: İyi mi şimdi?
0: Tamam gayet güzel.
1: Yani şimdi toplumun tüm kesimleri sıkıntılı. Yani açlık sınırını görüyorsun 37 bin liraya gelmiş. Yoksulluk sınırı 120 bin liraları geçmiş. 28 bin lira maaş alan asgari ücretli işte 23.552 emekli ortalaması 26 bin civarında. Şimdi toplumda mutluluk yok. Ekonomik parametrelere bakıyorsunuz. Sayın Bakanımız çok iyi gidiyoruz dese de öyle değil. Cari açıkta rekor kırıyorsun ekonomi daralırken. Efendim faize gidiyorsun 1 trilyon 755 milyar faiz harcaması yapıyorsun, ödeme yapıyorsun ilk 7 ayda. Ondan sonra enflasyonun 30'un üzerinde yapışkan olmuş. Merkez Bankası mecburiyet haliyle faiz indirmek zorunda kalıyor. Diye tekrar çekiyor. Tüm bu tabloda doğrudan yatırım zaten getiremiyorsun. Sıcak sermayeyi bile getiremiyorsun. Türlü türlü hamleler yapıyorsun. Türlü türlü tavizler veriyorsun. O tavizleri nereden veriyorsun? Senden benden alıyor veriyor. Vatandaştan alıyor. Nedir o tavizler? E kardeşim borsanı ucuzlatıyorsun. Efendim faizli yurt dışına gönderiyorsun. Kaynak aktarımı yapıyorsun. E zaten etkime verimli olmayan alanlara bütün kaynaklar aktarıldığı için bu problemleri yaşıyoruz. Sonra çıkıyorsun diyorsun ki talep enflasyonumuz var. Efendim talepte dezenflasyon koşulları, dengelenme falan. Yani tüm bu gerçekleri halının altına süpürme tablosu bizi buraya getirdi ve bak baskılanmış dolar 48 liraya geçti.
0: Bu baskılandığı
1: yani baskılanmış
0: hali.
1: Baskılanmış dolar 48 liraya geçti ya. Bu dramatik bir tablo. Bak bu ne biliyor musun? Faizi ver, doları tut stratejisi. Bak ekonomi programı diyorlardı ya, ben program demiyorum. Bu finansman programı. Kamu harcamalarını finanse etmek için, gemiyi yüzdürmek için uygulanan bir şeydi. Sıcak sermaye getirmek için yapılan bir şeydi. Carry trade'de sıcak paraya bağımlı bir ekonomi yaratıldı. Dolayısıyla gelinen noktada öyle sıkışıldı ki bu strateji de çöktü. Yani Mehmet Şimşek'in uyguladığı, başarılı dediği, adına program dediği her şey çöktü şu anda. Bak nasıl çöktüğünü anlatayım. 3,5 yıla yakın bir süredir sözüm ona sıkı para politikası uyguluyor değil mi?
0: Evet. O bitti bunu... ama galiba değil mi?
1: Yani şey hala kamu, faiz 37.
0: Pardon, kamu ile ilgili olarak söylüyorum bunu.
1: Yani maliye tarafında da sözüm ona sıktılar. Sözüm ona kemerleri sıktılar. Yok tasarruf edeceğiz dediler ama günün sonunda beklenen ne bu politikanın sonucunda? Enflasyonun düşmesi değil mi? İnsanların yavaş yavaş alım gücünün artıyor olması. Peki biz ne yaşadık? Enflasyon düşmedi. Alım gücü daha da düştü. İnsanlar düştü. Ekonomi düştü. Bak üretim verilerine bakıyorsun geri gidiyorsun. İmalat sanayinden tut da işte turizme kadar her yerde bir çöküş var. İhracat pazarlarını kaybediyorsun. Ve bu tabloda şimdi Türkiye ekonomisi... İnsanlar tüketim malında ithalatçı zanneder ama aslında ara malı, ham madde ve yatırım malında ithalatçı bir ülkeyizdir. Bu şu anlama gelir. Türkiye üretim yaparsa cari açının, dış ticaret açının büyümesi normaldir. Belli ölçülerde. Ama Türkiye ekonomisi daralırken, üretim biterken, imalat sanayi daralırken, tarımda düşüş yaşarken, yani ekonomi küçülürken, cari açın patlıyorsa bu artık geminin karaya oturduğunun göstergesi. Programın çöktüğünün göstergesidir. Ve bugün düne kadar Mehmet Şimşek'in doları baskılamasını savunan ekonomistler bile artık sürdürülebilir değil diyorlar. Çünkü burada kaldıkça ne oluyor? Sen pahalı bir ülke oluyorsun. Beklentiler bozulmaya devam ediyor. Maliyet unsurları çok ön plana çıkıyor. Aynı zamanda da sen gemiyi yüzdürmek için ne yapıyorsun? Borçlanma yapıyorsun.
0: Dümen bizim elimizde, rota doğru sözlerini duyuyoruz genelde ama...
1: Bence dümen kırık, okyanusta savruluyor.
0: O kadar diyorsun.
1: O kadar kötü.
0: Bir de ben şeye takılıyorum.
1: Nerede karaya vuracağı belli değil.
0: Hepimiz aynı gemideyiz.
1: Değil, abi tabii şeyler var ya, karikatürler. Hepimiz aynı gemideyiz ama birileri üst tarafta, güzel önlerinde masalar. Birileri alt tarafta. Forsa mı deniyor? Kürek çekiyor. Kürekçi. Evet. Yani evet aynı gemideyiz ama farklı yerlerdeyiz. Onlar en üsteler.
0: Şimdi son birkaç senedir...
1: Gerçi abi, çok özür dilerim. Aynı gemide olmak da sıkıntılı artık. Birilerinin filikaları hazır. Birilerinin filikaları hazır.
0: Öyle bir durum olacak mı ki? Ya öyle bir durum olur mu daha doğrusu? Ne diyorsun?
1: Abi ekonomi şu anda, ekonomi programı çöktü. Ben sana çok net söylüyorum. Buradan çıkış sadece parlamenter sistemle olur. Buradan çıkış sadece gerçek verilerle dönmekle olur. Yani sen gerçek enflasyonu açıklayacaksın. Gerçek dolar kurunu, adil değerini belirleyeceksin. Gerçek faizi vereceksin. Ondan sonra bu yasama, yürütme, yargı bağımsız dediğimiz husus, daha önce de konuştuk bunu. Onu tesis edeceksin. Yani güven problemi yaratan hususlardan ülkeyi çıkaracak, kurtaracaksın. Ve bu sistemde denge, denetim mekanizmaları olacak. Şeffaflık olacak. Ancak öyle bu ülke düzlüğe çıkabilir. Ha, öyle çıkar mı? Çıkar. Çok rahat çıkar. Ama bir maliyeti var orada. Bakın bugüne kadar sen sorunları halının altına süpürdün. İyi bir şeyler yapıyoruz dedin. Ekonomiyi kurtaracağız dedin. Refahınızı artıracağız. Ama günün sonunda sadece dışarıya faiz aktarımı yaptın. Kaynak aktarımı yaptın. Biz bu kadar maliyete katlandık. Bu politikayla, sözüm ona politikayla. Ne yaptın? Ekonomi küçüldü. İnsanlar fakirleşti. Evini kirasını ödeyemez hale geldi. Esnaf battı. Şirketler battı. Demin biraz sonra fırsat olursa bir anekdot paylaşacağım. Bir diş hekimi.
0: Ciddi misin? Tamam, onu unutmayalım. Tamam.
1: Hepsi battı. Günün sonunda baskıladığın kur 48'e geldi ve bu programdan çıkmak zorunda kalacaksın. Çıktığında biz bu kadar maliyete niye katlandık diye herkes soracak. Daha büyük maliyete katlanacağız. Çünkü o birikimli sorunlar patlayacak. Ve biz bugünkü yoksulluk düzeyimiz maalesef hafif kalacak. İleride yaşayacağımız yok.
0: Öyle mi? Ya ben onu soracaktım şimdi.
1: Bizi, ne olursa olsun. Hani
0: bizi daha ne bekliyor olabilir? Çünkü bak son böldüm lafını.
1: Sağ olun.
0: Son 5-6 gelebilirsin Simgeciğim. Son 5-6 senedir özellikle abi. 5-6 senedir belki hani o zaman zar 10 yıllık süreç içerisinde diyelim. İnsanların sürekli sorduğu ama bir türlü cevaplandıramadığımız şey daha ne olabilir? Daha kötüsü geldi mi? Daha fenası olacak mı, olmayacak mı? Bak görüyor musun?
1: Eyvah
0: bak,
1: eyvah ya mahcup kadar, oldum şimdi.
0: O kadar
1: bak,
0: şey söyledi.
1: Söylemem lazım
0: canlarım
1: şimdi.
0: Canlarım benim ya, canlarım benim.
1: Kurabiye
0: ya,
1: geldi.
0: Ekip arkadaşlarım.
1: Kahve de geldi.
0: Kahvemiz geldi, kurabiyeler geldi.
1: Tamam canlarım, hizmette benim. Sınır yok. Bundan sonra her gün Radyo Sputnik beni buradan alamazsınız.
0: Canımsın.
1: Tamam mesaiye buraya geliyorum abi. Bana bir masa ayarlayın.
0: Canımsın, canımsın. İyi ki varsın, afiyet olsun bu arada.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Şimdi bu dediğimiz süreç yani daha ne olacak, daha kötüsü mü gelecek, daha sıkıntılı günler mi bizi bekliyor söylemleri sürekli sorulan sorulardan bir tanesi bu. Buna ne diyorsun yani hala daha da fenasını bekliyoruz mu diyeceğiz? Bir de bunun karşısına koyabileceğimiz şöyle bir şey var. Daha çok rahat görüyoruz. Yani şu söylemleri yapanlar işte ekonomide en kötüyü geride bıraktık. Mesela bu.
1: Kim demiş onu?
0: Bu çok hep söyleniyor biliyorsun.
1: Bizim de söylesinler.
0: Yani ekonomide en kötü günleri geride bıraktık.
1: Öyle bir şey yok.
0: Piyasalarda güven çok önemli. Ondan sonra güvenden bahsediliyor mesela.
1: Tabii ki.
0: Bize ben. Güveniliyor deniliyor mesela. Tüm bunları bir değerlendirdiğinde bizi ne bekliyor? Bu rahatlığın sebebi ne? Ya da rahat gibi bize mi görünüyorlar, aslında rahat değiller mi birileri? Ne diyorsun?
1: Şöyle ifade edeyim. Tabii başlangıçta elbette ki Mehmet Şimşek geldiğinde bir kredi vardı. Ne yapacağı merak ediliyordu.
0: Bu arada dur lafını unutma sevgili Simgeciğime çok teşekkür etmek istiyorum.
1: Simgeciğimize biz de çok teşekkür ediyoruz. O kalp ipi biz de yapalım.
0: Kalbimizi biz de yapalım. Bak,
1: kahve getirdi ya. Daha vallahi ne olsun ya. Buzlu muzlu harika.
0: Kurabiye de geldi anında.
1: Kurabiye de var muazzam. Çay, su, kurabiye, kahve.
0: Canımızsın ya. Emre Şirin bizim gözümüzün nuru ya. Abi devam et ne olur.
1: Eyvallah çok sağ ol. Unutturdun her şeyi. Boş ver biz muhabbet
0: vallahi,
1: edelim.
0: Bir dahaki sefere, futbol konuşalım. Yani. Bir dahaki sefere gitarı getir gözünü seveyim.
1: Abi o kadar çalamıyorum.
0: Abi sen gitar çalarken unuttuk. O bakışın ne ya? Nereye bakıyorsun orada?
1: Abi oradan birileri geçiyor.
0: Gerçekten. Sosyal medyasına abi, girin bakın değerli gitar çaldığı.
1: Dikkatimi dağıtıyorlar. Kafamı çeviriyorum. Ha, en son bağıracağım.
0: Dikkatin dağılmasa çalıyorsun yani.
1: Yani. Eskiden çalıyordum. Çok uzun yıllardır böyle bıraktım. Sonra dedim alayım yine bir tıngırdatmaya çalışayım. Bu şaka, bir altyapı var.
0: Şakayla karışık söyledim ama bir dahaki yapacağımız
1: biraz
0: yayına yani bir yanında gitarla beraber.
1: Ama rezil olmamam lazım. Biraz
0: tamam onu ayarlarız. Gerekiyor. Ayarlarız. Abi sen deyiz.
1: Abi şöyle bu Mehmet Şimşek'in uyguladığı politikanın politik olmadığını hep anlattık. İlk başta bir kredibilitesi elbette ki vardı. Ne yapacak diye merak ediliyor yani. Dedi ki.
0: Göreve ilk geldiği zamanlar.
1: Tabii tabii. Ama. Ne dedi? Nebati ile devir teslim yaparken ne demişti? Hatta gözlerinin içine bakarak söyledi. İrrasyonel politikalardan vazgeçmek zorundayız. Rasyonel politikalara döndüyüz. Yani atılan adımlar irrasyoneldi. Biz doğrusunu yapacağız dedi. Şimdi doğrusu neydi? Gerçekten enflasyonla mücadele ediyorsan hep söylediğim bir şey var. Enflasyon verisinin doğru olması gerekir. Sen para politikasını neye göre inşa edeceksin? Senin temel amacın fiyat istikrarıysa fiyat istikrarını sağlayan enflasyonla mücadele etmek için elinde sağlam bir veri olması gerekir ki ona göre hamlelerini yapabilirsin. Şimdi sen işin ipin ucu kaçtıkça verileri baskılamaya başladın. Şimdi Nebati KKM'yi çıkarttı kuru baskılamak için. Doğru mu? Kaynak transferini oradan yaptı. Sen o KKM ile 11 liralara kadar düşürdü. Oralarda baskıladığı kuru sen keretretle yukarıda baskıladın. Farklı bir şey yok yani.
0: Aynı yine şey baskıladın. Yani.
1: Yani enflasyon şöyle ifade edeyim. Enflasyon %3 artarken aylık dolar kuru artmıyorsa o birikimli bir şekilde senin o kuru baskıladığın anlamına gelir ve bu 2-3 yıldır devam eden bir şey zaten. Şimdi öyle olunca ne oluyor? Bir, beklenti kanalını bozuyorsun. Herkesin zihninde Demokles'in kılıcı gibi dolar ne zaman patlayacak düşüncesi var. Bu fiyatlama davranışlarını bozuyor mu? Bozuyor. Bu talep tarafını bozuyor mu? Aynı zamanda sen bir şirket yönettiğini düşün ve ihracatçısın. İhracat pazarlarındaki rekabet avantajını kaybediyorsun. O pazarları kaybediyorsun. Bununla birlikte maliyetlerin artıyor ama ekonomi daralıyor, faiz yüksek. Orada ciron düşüyor, kar marjların daralıyor, karlılık azalıyor. O zaman ne oluyor? Bak esnafın batıyor, çiftçin batıyor. İşte imalat sanayinden bak ayakkabı imalatçısı, hazır giyim, tekstilci, makina her tarafta sıkıntı var.
0: Öyle mi?
1: Turizme geliyorsun. Kendi ve devletin verileri benim verilerim değil. İlk çeyrekte turizm gelirleri düşüyor. Şimdi yine sanayi üretimi daralıyor. Bak Türkiye ekonomisinin bu programın çöktüğünün ispatı nedir biliyor musun?
0: Ne?
1: Hizmetler ağırlıklı bir ekonomi olduk.
0: Hı hı.
1: İmalat sanayinin payı sürekli azalırken,
0: hı hı,
1: sanayi tarafı sürekli azalırken hizmetler tarafı artıyor. Bu bir çöküştür. Yani kendi verileri, benim verilerim değil bu. Ne demek sektörü? Kardeşim lokanta kafe ekonomisi mi olur?
0: Evet.
1: Üretmediğin yerde enflasyonu mu düşürebilirsin sen? Nasıl düşürebilirsin? Ya da üretmeyip ihracat yapmadığın yerde sen ülkeye sağlıklı bir kaynak getirebilir misin? Ne yaparsın? Faiz verirsin. Sıcak paracıyı getirirsin. Kaynaklarını aktarırsın o tarafa. O da can istediğinde çeker gider. Günün sonunda sen o maliyete katlanırsın ve bir süre sonra tekrar o kuru artırmak zorunda kalırsın. Ve ben vatandaş olarak senin yaptığın tüm hataların bedelini ödemek zorunda kalırım. Türkiye'de şöyle bir şey var kardeşim. Hesabı ödeyenler hiçbir zaman yemek yemiyor. Tamam mı? Birileri masada oturmuş yemeğini en güzel şekilde yiyor. Hesabı başkası ödüyor. O hesabı ödeyenler hiç o masaya oturamıyor. Halk budur Türkiye'de.
0: Vay.
1: Tamam mı? Şimdi şöyle düşün. %90'ı bu halkın çalışıyor, emek harcıyor.
0: Evet.
1: Vergisini ödüyor.
0: Evet.
1: %10'luk bir kesim zenginleşmeye devam ediyor. Şimdi benim açıkladığım veriler değil. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın sitesine girsin herkes. Ben söylemiyorum. Vergi gelirlerine baksın bakalım.
0: Bu çok önemli bir nokta. Sanki bunları sen kendin uyduruyormuşsun.
1: Tabii yorum değil bunlar. Bilgi. Girsin herkes Hazine ve Maliye Bakanlığı sitesine. Bütçe gerçekleşmelerine baksınlar. Verginin ne kadarı gelir vergisinden oluşuyor? Ne kadarı KDV'den, ÖTV'den oluşuyor? Ne kadarı da kurumlardan alınıyor? Bir baksınlar bakalım. Tamam. Şimdi vatandaş hem düşük maaşla boğuşuyor. Hem yüksek vergiyle boğuşuyor, hem yüksek enflasyonla boğuşuyor. Bu enflasyondan birileri kazanıyor. Şimdi ama öyle bir tablo ki belli bir dönem bozuk sistemden kazanç elde edenler ses çıkartmazlar. Ki şimdi iş dünyası temsilcilerine değineceğim oradan. Bazılarına. Ses çıkartmazlar. Yüksek enflasyon, düşük faiz, kredileri alırsın, faaliyetlerini büyütürsün, mis gibi paranı kazanırsın. Sesin çıkmaz.
0: Ne zaman ki?
1: Ne zaman ki ucu sana dokunmaya başlar, ne zaman ki maliyetlerin artar, ciron düşer, kar marjların daralır.
0: O zaman ses mi çıkar?
1: O zaman ses çıkarırsın. Bugün iş dünyasında İTO Başkanı çekip aldığı işten başlayın. İhracatçılar Listesi Başkanı'na kadar devam edin. Birçok sektörden insan sesini yükseltmeye başladı. Dayanamıyoruz, maliyetlerimiz yüksek, faiz yüksek, kur baskılanıyor. Bu şekilde biz ayakta kalamayız.
0: Onların bir şey söylemesinin bir etkisi oluyor mu peki? Yani var mı?
1: Son dönemde, son hafta oldu. Merkez Bankası'nın fiili uyguladığı faiz 40'tı. Politika faizi 37 olmasına rağmen. Çok tepki geldi. Bu tepkiler siyasette karşılık buldu bence. Merkez Bankası enflasyon görünümünde düzelme olmamasına rağmen, Brent petrol 90 dolar seviyesini seyretmesine rağmen gitti. Politika faizini yine fiil olarak 37'ye çekti. Şimdi bu bir başarı olmadan yapılıyorsa rüzgara göre hareket etme politikası başlamıştır. Yani savruluyor Merkez Bankası. Şu anda ekonomi yönetimi ve Merkez Bankası rüzgarda savrulan bir yaprak gibi. Rüzgar nereden eserse o tarafa doğru gidiyorlar. Çünkü politikaları yok, iflas etti uyguladıkları strateji. Sıcak para bile getiremiyorlar şu anda. Yani Türkiye ekonomisine bu rezervleri topluyoruz diyorlar ya. Sen üretimle, ihracatla, doğrudan yatırımla ya da kaliteli portföy yatırımıyla toplamıyorsun. Kere tretçiyi getiriyorsun. O istediği faizi veriyorsun. Ondan sonra rezervimi topladım diyorsun. Ya da ihracatçının getirdiği ihracat bedelinin bir kısmını sen bana bozduracaksın diyorsun. Getiriyorsun, onu topluyorsun. Ve bu tarz günübirlik, günü kurtaran uygulamalarla, sürdürülebilir olmayan uygulamalarla gemiyi yürütmeye çalışıyorsun. Ama taşıma suyla değirmen döner mi?
0: Evet.
1: Üretmiyorsan, dışarıya satmıyorsan,
0: dışarı bağımlılık varsa.
1: Dışarıya bağımlılık var ya kardeşim. Sen şimdi TL'yi değerli yaptın. Bak, turizmde Türkiye kendi vatandaşlarının dışarıya kaçığı gibi, çünkü maliyetler yüksek.
0: Maalesef. Burada.
1: Dışarıdan da artık insanlar Türkiye'yi tercih etmemeye başladılar.
0: Fiyatlar yüksek.
1: Tabii canım, şimdi hepimizin eşi, dostu, etrafı, yurt dışında gurbetçi tanıdıklarımız var. Burada yazlıkları olanlar var ya da otellere gelenler var. Artık Türkiye çok pahalı diyorlar.
0: Çok pahalı.
1: Çok pahalı.
0: Hizmet sektöründen de biz mesela lafını balla kestim. Yani İşte o bölgelerden insanlarla, işletmeci olan insanlarla falan burada programda konuşuyoruz. Sağ olsun ara ara bağlanıyorlar. Senin dediklerini söylüyorlar. Çok şikayetçiler. Yani farklı lokasyonlara insanların yöneldiğini, dediğin gibi yurt dışından bizi tercih eden insanların sayısının yılın başındaki düşünülen, planlanan hedeflerin şu ana kadar tutmadığı, kalan dönemde de pek de bir umut olmadı diyorlar.
1: Ya Türkiye'de ekonomi yönetiminin hedef diye ortaya koyduğu herhangi bir kalemin tutma ihtimali yok. Çünkü ekonomi yönetimi bir program uygulamıyor. Şunu itiraf etsinler bakın. Hep söylüyorum.
0: Dur, yeni bir aşama bu. Bu yorumu bir kenara bırakalım. Hanımlar beyler, sevgili Emre Şirin canlı yayında konuğum. Bir saat başına gidip saat jingle'ımızı gireceğiz. Hemen ardından tekrar buradayız, geliyoruz.

Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası devam ediyor.

0: Hanımlar abi, beyler ney?
1: Bir yerde içsen bunu 300 lira abi, Allah razı olsun Simge'den.
0: Vallahi kahve getirdi bize. Simge'den evet, şöyle abi kamerayı da gösterelim.
1: Tamam, kendisinden radyom korkuyorum sevgili, şu an her an stüdyoya girip saldırabilecek sevgili, gibi bir sert bakışları var ama gene de kahvemizi getirdi, kurabiyemizi getirdi.
0: Yolunu şaşırdı adam be.
1: Ben yolumu şaşırdım, yemin ediyorum yanlış odaya girdim.
0: Rejiye,
1: stüdyoya giremedim.
0: Rejiye bir geldi sadece kenardan.
1: Rengim ruhum atmış bak, bu kapkara adam bembeyaz olmamış mı diye demiş.
0: Bronzlaşmış gelmiştim bir anda, evet. Teninin rengi değişti.
1: Tenin rengi attı ya, böyle sanki un sürmüşler gibi.
0: Bir şey söyleyeceğim, şu arkadaşlardan bir tane çeksene şu şey.
1: Aa, abi.
0: Bak, al onu abi, soru var içinde, ne olacak, çeyrek altın verecek halimiz yok. Ne diyorsun, 11 bin küsür? Yok abi, çeyrek altın mümkün değil. Evet, 11 bin lira olmuş. 11 bin lirayı da geçmiş.
1: Geçti canım.
0: Tabii canım. Niye böyle altın niye böyle yükseliyor, daha da yükselecek,
1: daha da yükselecek
0: mi?
1: Daha da yükselecek. Bak, tehlikeli soru olursa tünele girdim diyorum.
0: Tamam.
1: Tünele de giremeyiz.
0: Yok burada. Beni tehlikeli soru olacak Allah'ını severse. Tehlikeli soru olursa Simge geldi desin diyor.
1: Allah, evet. Sadece bir kişinin aklından geçenleri 10 dakika boyunca dinleme hakkın olsa bu kişi kim olurdu?
0: Haydi bakalım.
1: Mehmet Şimşek.
0: Ciddi misin sen?
1: Evet.
0: Yemin ediyorum
1: bence
0: var ya.
1: Bence itiraflarını yapıyordur.
0: Bak,
1: ben ne yapacağım burada?
0: Sana bir şey daha soracağım. Görünmez olsan kimin yanında?
1: Tehlikeli soru bak. Her yere dalarım. Bir kişi değil.
0: Bir sürü kişi
1: tabii
0: var
1: canım ya. Görünmezim abi.
0: Bir şey söyleyeceğim sana. Bence sen böyle bir şey gücü boşu boşuna harcama. Mehmet Şimşek'in sayın bakanın aklından geçenleri biliyorsundur zaten. Tahmin ediyorsundur. Evet. Yani boşu boşuna öyle bir gücü ne harcayacaksın abi? Ne değişik ne duyabilirsin?
1: Kim olabilir? Ha. Ajdar olur. Ne düşünüyor o şarkıları? Çok merak ediyor.
0: Neydi? Çikitamuz.
1: Çikitamuz.
0: Çikitamuz değil mi? Bak var ya, canımı sıkma. Gitarla sana o şarkı söyletmeni rica ederim.
1: Abi gerçekten aklıma gelmiyor. Ama
0: yo ama güzel bir şey söyledi
1: iyi
0: zaten.
1: İyi sporculardan ya falan olabilir. Veya sanatçılardan. Yani aklıma gelmiyor. Yani.
0: Umursun geldi zaten. Daha ne gelsin? Daha çektireceğiz.
1: Çok zor sorular ya. Yani.
0: Yok, güzel sorular. Abi şimdi
1: ben zor dedim sen, güzel sorular. Adam sorularını övüyor.
0: Bizim sorular bir kere güzel sorular.
1: Bizim sorular çok güzel. Evet.
0: Çok güzel sorular. Ediyorum, daha tamam. Orada ne sorular var ya? Şey diyeceğim sana. Saat başına gitmeden evvel söylediğin konuyu tamamlayalım. Ardından sıcağı sıcağına altın, dolar, euro.
1: Ben ne söylüyordum?
0: İnsanları konuşuyorduk. Abi konuştuk ya, işte gidişattan bahsediyorsun. Ondan sonra cıma sıkıntılardan bahsettin. İş insanlarından bahsettin.
1: Evet, orası önemli.
0: Bu konuyu şöyle kısacık hemen bir tamamlayalım. Ondan sonra
1: piyasaya mı geçelim?
0: Piyasaya bir geçelim. Nasıl gözlemliyorsun? İnsanlarda şöyle bir belirsizlik var. Doğru mudur bu yorum bilmiyorum. Sana hakikaten yorumun önemli. Türkiye öyle bir noktaya gelmiş ki parası olan insanın da ne yapacağını bilemediği bir durumda. Kesinlikle. Haksız mıyım? Çünkü adam diyor ki ulan param var diyor. Gidip döviz alsam acaba düşer mi? Daha önce kur korumalı da senin dediğin gibi 11 küsürlere geriledi. Altın alsam işte her altın artışında şu geçenlerde evini satan adam parasını altına yatıran adamın örneklendiriyorlar. Böyle de bir değerlendirme alacağım senden. Sendeyiz.
1: Tamam. Şimdi iş dünyası samimi değil. Enflasyon yüksek, faiz düşükken, finansmana erişim kolayken, o enflasyondan para kazanır zenginleşirken, o enflasyonun neticesinde çalışanı fakirleşmeye başlamışken,
0: birazcık daha yaklaşık
1: ekonominin gidişatı gün be gün ortadayken, enflasyon patlaması yaşanacak, biz günün sonunda o faizler artacak, ekonomi daralacak, hepiniz bu sıkıntıyı yaşayacaksınız, bunu önceden görüyorken ses çıkartmadılar. Şimdi ne konuştuk? Bu işin sıkıntısı ucu kendilerine de dokunmaya başlayınca konuşmaya başladılar. Ama işte samimiyetsizlik burada başlıyor. Diğer husus şu. Şunu da dile getirmeleri gerekiyor. Hani orada kalmıştım. Mehmet Şimşek, iş dünyası, Merkez Bankası açıkça Türkiye'de ekonominin probleminin ekonomiden kaynaklanmadığını, siyaset ve hukuk alanının temel belirleyici olduğunu itiraf etmek ve konuşmak zorundalar. Şimdi burayı konuşamadığında sen kendi adına Mehmet Şimşek olarak istediğin kadar doğru adım at. Merkez Bankası istediği kadar doğru adım atsın ki atamıyorlar, yani sınırlandırılıyorlar. Bir sonuç elde edemezsin. Şöyle bir ülke düşünsene ya. Geceden sabaha bir kararnameler şey değişebilir. Yatırım olur mu burada? Olmaz.
0: O yüzden sen eski sisteme dönülmesi tabii, gerektiğini.
1: BYD'de niye gitti? Yatırım yapacaktı burada. Daha önceki yıllarda Volkswagen niye gitti? Manisa'da fabrika kurmuş, şirket bile kurmuştu. Niye yapmadı bunu? Çünkü öngörülebilirlik yok. Çünkü mülkiyetle alakalı riskler, problemler, tedirginlikler, korkular var. Ya da Türkiye'de belediye başkanları, işte siyasetçiler, bürokratlar, gazeteciler cezaevinde tutuklu bir şekilde yargılanıyorlar. Ya bu kadar siyasi belirsizliğin yarattığı türbülansın içinde ekonomiyi toparlayamazsın ki. İmamoğlu meselesinde 65 milyar dolar rezerv yakıldı. ABD-İran savaşı olduğunda bu kadar yakılmadı dolar. Şimdi bu kadar açık bir tablom var. Ya da olur olmaz bilmiyoruz ama siyasetin her gün yeni bir gündem oluşuyor. Yarın öbür gün yeni parti lideri Özgür Özel'le alakalı bir şey olur mu olmaz mı?
0: Ama
1: bir tedirginlik var. Olmayabilir ama bu tedirginlik bile piyasayı rahatsız ediyor.
0: Öyle mi?
1: Tabii ki. Şimdi sen Türkiye'de bir iş insanısın, yatırım yapacaksın. Yapar mısın? Yani bilmiyorsun başına gelecek mi? Neyle karşılaşacaksın? Ekonomi daralıyor zaten. Dünya ekonomisi de çatır diyor bu arada. Dünya ekonomisinin daraldığı, jeopolitik risklerin arttığı, küçülmenin başladığı, enflasyon problemini çözemedikleri, küresel borçluluğun çok arttığı bir dönemde biz bu kadar kötü yakalandık. Ve hiçbir doğru adım da atmıyoruz. Hani demiştin ya, düzelme imkanı hiç mi yok ya? Yani dün atılan adımlar bizi buraya getirdiyse, adımlarda değişiklik yoksa ve aynı adımları atıyorsak nasıl farklı bir şey yaşayabiliriz?
0: Aslında düzenebilir. Yani
1: düzenebilir ama senin bir kere gerçeklerle yüzleşmen gerekir. Fakat bu sistemde mümkün değil. Bu sistemde şu anda meclis, bakanlar, işte BDDK, Merkez Bankası, TÜİK, herkes kendi görev alanında istediğini yapabiliyor diyebiliyor muyuz? Diyemiyoruz, abi sonuçta. Veya herhangi bir gazeteci, televizyoncu çıkıp böyle adam akıllı bir eleştiri bu rahat da, rahat yapabiliyor mu?
0: Bu da piyasayı etkileyen bir şey mi?
1: Etkilemez mi? Şimdi
0: yani bu son alınan işte gazeteci dedin ya, yani soruşturmalar, gözaltılar, şunlar bunlar ülkemizde
1: tedirginlik yaratır. Yatırım yapamazsın. Borsaya güvenemezsin. Ya zaten verilerin güvenilir olmadığı yerde piyasada sağlıklı bir hareket olmaz. Şimdi birazdan borsaya geçeriz. Borsada Türkiye'de küçük yatırımcı 3-4 yıldır zararda bekliyor hala, endeksler yükselmesine rağmen çoğu zaman. Sebebi bu. Vur kaç, böyle al sat, anlamlı bir yükseliş yok, olmuyor, olamaz bu sistemde. Onun nasıl olacağını anlatacağım biraz sonra parametrelerini. Fakat bugün geldiğimiz noktada Türkiye'nin anlamlı bir yere gitme ihtimali yok. Hani bir anlatacağım demiştim ya sana.
0: O diş hekimi.
1: Bir diş hekimi dostumuzla sohbet ettim 2 gün önce.
0: Tamam.
1: Tamam. Bana şunu söyledi, çok acı bir olay. Dedi ki Antalya'da bildiğim yerler var dedi. Diş hekimi olan kişiler asgari ücretle çalışıyorlar. Sen ailesi yatırım yapacak, çocuk yıllarını harcayacak, okula gidecek, fakülteye gidecek, mezun olacak. Diş hekimisin ve asgari ücretle çalışmak zorundasın çünkü iş yok.
0: Evet, açamaz da. Benim eşim diş hekimi olduğu
1: ya
0: için.
1: Ya diş hekiminin asgari ücretle çalıştığı bir ülkede biz gelir adaletinden bahsedebilir miyiz ya? Mühendisi böyle. Diş hekimi böyle. Yani herhangi bir alanda üniversite eğitimi almış, ülkesine dair gelecek hayali kurması gereken insanların gelir düzeyleri böyle.
0: Evet.
1: Şimdi diğer tarafa gittiğinde toplumun büyük kısmı açlık sınırı altında yaşamaya mahkum ediliyor gelir düzeyi açısından.
0: Evet. Evet.
1: Ya çok açık bir tablo. Bak 17 milyon civarında emekli var. En düçük emekli aylığı bunun 23.552 lira ve bunun da 16.5 milyonu kabaca bu rakamda. Hani diyorlar ya her emekli öyle almıyor. Kardeşim ortalaması bunun zaten 30 binin altında.
0: Evet.
1: O zaman açlık sınırında 37 bin liraysa sen emekliye şunu sağladık, bunu sağladık, dolar bazında buradan buraya getirdik diyemezsin. Artı doları baskıladığın zaman gayri safi yurt içi hasılan zaten otomatik olarak yüksek çıkıyor suni bir şekilde. Veya kişi başı milli gelirimizi 18 bin doların üstüne çıkarttık diyorlar ya. Kardeşim doları sen bir adil yerine getir bakalım, 18 bin dolar olmuş mu? Ya da bu asgari ücretle çalışan ya da emekli aile alan insanları işin içine kat bakalım, kaç bin dolar alıyor? Bunun ya hepiniz 48 çarp 28 bin lira maaş alıyor adam ya. Yani.
0: Evet.
1: 12 ile çarp abi, bak işte bak kişi başı ne kadar pay aldığı ortada. Hepsinin bir herhalde matematiği var. TÜİK bir ara matematiği kanatmıştı ama standart bir matematik eğitim aldıklarını düşünüyorum. Dolayısıyla bu kişi başı milli gelirden ülkenin büyük kısmı pay almıyor. Gün geçtikçe de daha kötü olacak. Aşağıda eşitlenme durumuna doğru ilerliyoruz. Hani ekonomik krizleri anlatırken şeyler vardır. İşte V tipi toparlanma, sert vurur yukarı gider. Hı. İşte U tipi toparlanma, böyle bir aşağıda yatay bir süre gider, sonra tekrar yukarı çıkar. Ondan sonra L tipi, kriz biraz uzar. Hı. Ya bizimki I tipi kardeşim, sürekli aşağı gidiyor.
0: Yani
1: literatüre ben soktum onu. I tipi diye bir şey yok bu arada. Yani, I tipi kriz yaşıyoruz. 2018'den beri aşağı gidiyoruz biz.
0: Yani, ben de hep
1: şey... yok yani bu işin. Mariana de, çukuru gibi yani.
0: Vallahi ben kendimce, ben tabii ekonomi alanım değil, bir şey değil ama...
1: Artık hepinizin alanı. Hepiniz biliyorsunuz.
0: Gerçekten aslına bakarsan çok doğru bir şey söyledin. Benim şöyle bir tespitim vardı kendimce. Arkadaşlarla falan kendi aramızda oturduğumuzda da böyle söylüyorum. Abi biz karanlık bir çukurdayız, kuyunun içindeyiz. Ya yere bir vursak, evet. Hani yere bir vursak biz
1: göremiyorsunuz, zemini göremiyorsunuz.
0: Bitmiyor abi, inemiyoruz
1: yani.
0: Ki. Dibi
1: sürekli
0: yok.
1: İniyorsun yani.
0: Sürekli aşağı iniyoruz.
1: Mariana çukuru mu en derin yeriydi? Yani. Oraya doğru iniyoruz. Ama çok derinde o çukur.
0: Çok fena.
1: Çok derinde.
0: Şimdi piyasalar, vaktimiz çünkü daralıyor. Piyasaları istersen borsa, altın, şeyi de çok merak ediyorum. İnsanların az önce söylediğim gibi, insanlar parası olanın da yatırım yapamadığı, güvenemediği bir süreçteyiz. Sendeyiz abi.
1: Şimdi yatırımı Türkiye ve dünya üzerinde bence bir önce bir temel atayım, bir tanımlayalım. Hı hı. Dünyanın değiş paradigmasını anlayalım ki şu piyasa manipülasyonlarını çözelim. Şimdi dünyada çok net bir yapay zeka devrimi var. Hı. Teknoloji, robotlar biliyorsun. Hı hı. İnsan emeği devre dışı kalıyor. Bu kadar insanın emeği devre dışı kalacaksa, milyonlarca insan dünyanın her yerinde, her sektörde devre dışı kalacaksa, bu insanların da isyan etmeden yönetilebilir olması gerekiyor. Sistem buraya doğru evriliyor. Bu ne demek kardeşim? Bu insanları önce borçlandır. Sonra mülksüzleştir. Ondan sonra piyasada parası varsa, kriptoda, borsalarda, altın, gümüş, nerede ne varsa orayı erit. Erit ki senin lütfedeceğine razı olsun ve şükretsin, teşekkür etsin aynı zamanda. Şimdi temel paradigmamız bu. Bunu bir temele koyalım. Şimdi bunu niye anlattım? Bu nedenle piyasalarda sürekli türbülans oluyor ve olmaya devam edecek. Yatırım yapanlar bunu düşünerek, bunu unutmadan yatırım yapmak zorundalar. Maalesef bu bir zorunluluk. Ve bu tablo bizim karşımıza şunu getiriyor. Eskiden önemli uzun süreli piyasa rallileri olurdu. Hı. Borsalarda olurdu. Hı hı. Güzel hani kazandıran tablolar yaşardı insanlar. Şimdi döngüler kısaldı. Bak sen de takip ediyorsundur piyasaları. Tam böyle burnunu kaldırıyor bir ürün. Bir yere gidiyor. Hop bir haber akışı geliyor. Patır patır aşağı gidiyor.
0: Evet.
1: Ama kimse para kazanmıyor mu? Kazanıyor işte. Servet transferinin alanlarından biri de burası. Bir yere getirip orada birileri haberi senden önce alıyor. Insider trading dediğim bir şey var, tamam mı? Satıyor zaten orada. Hı, hı, hı. Sonra dibe götürüyor. Sen orada bezdiriliyorsun. Lanet olsun diyorsun. Bir şey olmaz diyorsun. Gide kendi adamlarıyla piyasada daha kötü haberler pompalıyorlar.
0: Sadece,
1: daha dibe gidecek.
0: Sadece diye. Kriptoda yapmıyorlar.
1: Tabii yani. Her yerde yapıyorlar. Bizim borsamızda, S&P'de, Nasdaq'ta, Dow Jones'ta her yerde var. Altın, gümüşte de aynı şey var. Sonra o adamlar seni korkutup o varlıkları diplerden topluyor kardeşim. Sonra bir daha bir hareket başlatıyor yukarıya. Hı. Ama sen orada dökülmüş oluyorsun. Ya da korkuyla alamamış oluyorsun. Hı hı, sonra hı. Yukarı götürürken bu sefer yolun yarısından sonra yukarı gelirken onların satacağı yerlere yakın tekrar alıyorsun. Ve tekrar aynı kısır döngüyle
0: Allah
1: aşağı
0: Allah.
1: Vuruyorlar. Ve dikkat etsinler. Bizim borsamıza özellikle dikkat etsinler. Son 3 yıldır böyle olmuyor mu? Bizi izleyen borsa yatırımcısı mutlaka vardır. Hı hı, hı. Bak endeks geliyor, aslında TL bazlı rekorlar kırıyor. Yani en basit kısaltalım süreci. Şubat ayında 332 doları gördü Borsa İstanbul BIST 100 endeksi.
0: Evet.
1: Tamam mı? 14.532. Bak endeksin TL seviyesi. Hı. Dolar seviyesi 332 dolar. O tarihten sonra Borsa İstanbul 15.000'e de gitti. Ondan yüksek TL bazlı. 15.000'e gittiğinde 320 dolardı. 322 dolardı. 332 doları yakalayamadı.
0: Allah Allah.
1: Endeks sen TL bazlı yukarı gidiyor zannediyorsun. Hı hı. Hisselerde o anlattığım mantıkla al sat yukarı yönlü aşağı bir bant içerisinde para kazanıyor robotlarla birileri. Hı hı. Küçük yatırımcı da hep rally bekliyor. Hı. Dolayısıyla hep içeride kalıyor. Hele ki mesela bugün geldiğimiz noktada Borsa İstanbul yine 14.600 seviyelerde, 500 seviyelerde hareket ediyor. Arafta millet. Acaba düşecek mi? Hı. Çıkmaya devam mı edecek? Şimdi seni arafta bıraktıkça sen içeride kalıyorsun. Hı hı. Bir şekilde zararını çıkartmak istiyorsun. Para kazanmak istiyorsun. O yüzden hamle de yapamıyorsun. Hı hı. Ben bunu eğitimlerimde anlatıyorum. Böyle araftaysan ve tedirginsen, evet zararda da olabilirsin. Bir miktar nakde al kardeşim. Bu riskli piyasayı nakit varlık olmadan yönetemezsin. Nakitin olacak. Hmm. Bundan sonra diyeceksin ki hem malım var hem nakdim var. Hmm. Yukarı giderse malım var. daha rahat izlerim. Aşağı dönerse de diplerden toplama şansım var. Büyük oyuncuların yaptığı gibi. Maliyetlerimi aşağı çekerim. Sonraki trendde daha çok kazanırım ya da zararımı çıkartırım. Şimdi bunu yapmadığında, sürekli bir parayla bir yerde kaldığında ne oluyor biliyor musun? O büyük oyuncular haber akışlarıyla manipüle ediyorlar. Insider trading var. Ve benim bir iddiam var. Son birkaç yıldır dünyada ve Türkiye'de temel analiz, teknik analiz çöp oldu.
0: Öyle mi?
1: Siyaset ve haber akışları temel mesele.
0: Yönlendiren.
1: Aynen öyle. Bunlar, ben mesela bunu espri şekilde eğitimlerimde ve yayınlarımda şöyle anlatıyorum. Ben niyet okuma diye bir analiz yöntemi ekledim diyorum. Trump'ın arka planında, kafasında ne var?
0: Vay.
1: Mehmet Şimşek mevcut ekonomik konjonktürde bir şey söylüyor da, bir şey yapıyor da, aslında bunun temel nedeni ne? Arka planda. Sonuçta nereye varmak istiyor? Veya siyaset bir yere evriliyor. Karşımıza yeni senaryolar ne olarak çıkabilir? Nasıl senaryolar çıkabilir? Ve bu senaryolar karşısında piyasa nasıl tepki verebilir? Ya kardeşim, şimdi zaten temel ya da teknik analizin anlamlı çalışması için piyasada yatırımcı olması lazım. Verilerin güvenilir olması lazım. Şimdi biz enflasyon verisini tartışıyorsak.
0: Bunların hiçbiri yok.
1: Faiz verisi de enflasyon verisi tartışmalıysa tartışmalı demektir. Dolar seviyesini tartışıyorsak. O zaman kardeşim, ekonomide çatır diyorsa, yatırımcı da yoksa, siyasi belirsizlik de yüksekse, o zaman neyin temel teknik analizi
0: yapacaksın?
1: O zaman maalesef niyet okumaya çalışacaksın. Tablomuz bu. Bu da bize neyi getiriyor abi? Döngüler, kısa, haber akışlarına göre, rüzgara göre savrulan piyasalar. Büyük ralli beklemeyeceksin. Türkiye'de ne zaman borsada ralli olur biliyor musun? Devalüasyon olur. Dolar olması gereken yere gelir. Sonra bir ucuzlar. Gerçekten dolar bazında değeri tespit edilir. Sonra yabancı üşüşür buraya. Vatan mal, geminin malları gibi toplar senin hisselerini, orada götürür. O zaman büyük ralli yaşarsın. Ama o olana kadar bu siyasi belirsizlik atmosferinde, bu sistemde verilerin böyle hani kafalarda şüphe uyandırdığı ortamda ralli bekleme. Kısa yükselişler olur ki ben birkaç işte haftadır yayınlarımda anlatıyorum, bak Borsa İstanbul yükselecek dedik. Niye? Demin anlattığım mantıklı. 13.170'lere kadar çektiler. Oradan birileri illaki toplayacaktı, hisseler çöp fiyatındaydı çünkü. Bir yerden satmışlardı, oraya çektiler, topladılar ama yükseltirken de ralli olmayacak. Kendi topladıklarını yükseltecekler. Parayı kazanacaklar, yine satacaklar. Şimdi ne dedim sana? Bilançoları boş ver, şirketlerin bilançolarını. Grafikleri de boş ver. Önümüzde Özgür Özel'le ilgili bir şey olacak mı olmayacak mı, belirsizliği var mı yok mu?
0: Var.
1: Hadi bakalım, burada yatırım yap borsaya. Veya Merkez Bankası 37'ye çekti, tekrar fiil uyguluyor dedik. Kimisi Eylül'de faiz indirimi bekliyor. Kimisi yıl sonuna kadar yapamaz diyor. Şimdi enflasyon görünümü düzelmiyor.
0: Sen ne diyorsun bu konuda faiz
1: indirimi? Bence yapmaması gerekir. Yapamaz. Ama bir koşulu var. Bazı parametrelerde bizi oraya sanki götürüyor gibi, baskın seçim ihtimali varsa orada gelebilir öyle bir şey.
0: Ben mesela son dönemlerde, hala bitmedi o. Dairesi var. Dairesini satıyor. Ya ben diyor aylık diyor 30 bin lira kirayı, o da zaman zaman diyor ya da 40 bin 50 bin 25 bin neyse zar zor alıyorum diyor. Hesaplıyor yani, bakıyor senelik 360 bin lira diyor atıyorum kira alıyorum. Ben bunu bankada faize yatırırım, sadece 2 ayda bu parayı zaten alırım diyor.
1: Devalüasyon olursa ne olacak?
0: Ve yani işte insanların bir de
1: kafa böyle karışık, yani oraya geleyim.
0: Ha işte yani diyorum ya, kafa karışık. Ne yapayım diyor yani, kiracıyla, hani ev sahipleri için söylüyorum bunu, onunla uğraşacağıma, alıp alamadığımla uğraşacağıma, az para alacağıma, bu kadar kolay kazanmak varken o zaman diyor ben böyle yapayım diyor, hatta biraz altın alayım, biraz işte döviz alayım falan, kafa karışık dediğin
1: faiz
0: gibi.
1: Üretim ekonomisini de batırıyor tabii. Tek başına faizle enflasyonu düşürmeye çalıştıkları için ve diğer alanlarda hiçbir adım atılmadığı için, yanlışlar devam ettiği için zaten enflasyon da düşmüyor. Bu da ne oluyor? Kaynak aktarımı ve bu vatandaşın dediği gibi böyle bir bakış açısı yaratıyor ki, bunu destekleyecek bir şey söyleyeyim. 2 sene önce bir tane ihracatçı dostum. Emre dedi, ya ben inan dedi üretimle ihracatla uğraşacağıma, fabrikayı kapatıp satıp o parayı faize koysaydım daha çok para kazanırdım, zarar etmezdim bu kadar dedi.
0: Öyle mi dedi?
1: Ve birçok insan bunu söylüyor ve söylemeye de şu an devam ediyorlar. Bazılarıyla görüşüyorum.
0: Hala yapalım
1: ayakkabısı, diye. İmalatçısı bir dostumuzla geçen gün görüştüm. Kapatacağım dedi ya ben de bir süre sonra. Olmuyor dedi, yani maliyetleri karşılayamıyoruz. Boşuna ben burada çalışıyorum dedi. Boşuna strese giriyorum dedi.
0: Böyle bir adım atması sence mantıklı mı peki?
1: Ya bu ekonomik koşullarda geçinemiyorsa bıkmış durumdalar. Yani maliyetleri karşılayamıyor.
0: Orada bir değişiklik olmayacak çünkü.
1: Çünkü bakıyor abi, ekonomi yönetimi bu kadar hatalı uygulamalar var dememize rağmen kendini haklı görüyor ve başarılı görüyor. Bunlardan vazgeçmeyeceğini söylüyor. Ama günün sonunda bir şekilde vazgeçilecek, yani sürdürülebilir bir şey değil. Gemi karaya oturdu diyebiliriz yani şu anda.
0: Evet.
1: Ama yatırım açısından dönersek Türkiye'de insanlar da ikiye ayrılmış durumda. Birisi ekmek derdinde, birisi de parası var ama gelecek derdinde, paramı nereye yatırayım, nereye koysam kaybediyorum. İşte o anlattım. Küresel paradigma, serbest transferi. Onun en sert yaşandığı alanlardan biri Türkiye.
0: O zaman çok dikkatli olması gerekiyor. Tabii. Özellikle parası olan insanların dikkatli olması
1: kesinlikle
0: gerekiyor.
1: Kesinlikle şöyle söyleyeyim sana. Ben mesela hani borsada şu an kazanamıyor ya insanlar. Bu böyle hiç sürmeyecek. Çöp fiyatındaki hani alırken kazanmak diye bir şey var ya esnaflarda. Hepsini koymam ama şu anda önüme 2-3 sene koyarsam borsa inanılmaz seviyede. Çok büyük şirketler. Bak, manipülatif şirketlerden bahsetmiyorum. Türkiye'nin BIST 30'unda yer alan. Çok böyle el yüzü düzgün firmalardan bahsediyorum.
0: Evet.
1: Oraya koyarım. Artı Türkiye'de bugün olmasa yarın öbür gün bir devalüasyon. Gerçi şimdi bazı ekonomist dostlarımız kızacak. Sabit kur rejimde devalüasyon olur. İşte burada TL'de aşınma diyebiliriz. Tamam mı? TL'de aşınma olacak. O zaman kardeşim döviz cinsi varlık bulundurmak lazım. Altın, küresel konjonktüre bakıyorsun. Büyümeler aşağı. ABD'nin hazine borcu 40 trilyon dolar olmuş. Küresel borçluluk artıyor. Enflasyonu dizginleyemiyorlar. Tüm bu tablolar, aynı zamanda yuanla dolar arasında bir savaş var ve fiziki tarafta altın ön plana çıkıyor ve topluyorlar. Tüm bu tabloda düşündüğümüz o sistemsel dönüşüm gerçekleşirken jeopolitik unsurlara da ihtiyacı var dünyanın, maalesef bak tırnak içinde. Savaşlara bu tarz dönemlerde ihtiyaç duyarlar. Küresel mekanizma. Enflasyona ve savaşlara.
0: Evet.
1: Tüm bu tablolar daha orta vadede altın ve gümüşü beslemeye devam eder. Ama kısa vadede o anlattığım servet transferi paradigması nedeniyle orada da varlıklarınızı eritmek için manipülasyonlar yaparlar. Tıpkı Ocak ayı sonunda altın ve gümüş çok yüksekken hepinize sattıkları gibi. O yüzden denge portföylerde de. Alternatifli olacağız. Dengeli bir portföy kuracağız. Ve döngülerin kısa olduğunu bilerek evet uzun vadeli bir yatırım bakış açısıyla hareket ediyoruz ama kısa döngülerden korunmak için de likit varlık mutlaka bulunduracağız. Ev konusunda bir şey değineyim mi?
0: Hemen kısaca. Tek bir cümle sonra bir iki mesaj veda edeceğiz çünkü.
1: Tamam. Hemen kısaca söyleyeyim. Oturduğun evinse tabii ki satmayacaksın. Ama yatırım için 10 tane dairen var ya da 5 tane dairen var. Şu andan itibaren atıyorum 3 sene önceki hatalı politikalar nedeniyle enflasyonda 3 artı 1'e 500 bin liradan 15 bin lira fırladıysa 30 katı arttıysa buradan 30 katı artamaz.
0: Ev daha artamaz yani.
1: Artsa bile enflasyonun altında artar. Reel getiri sunmaz. O yüzden yatırım uzun vadeliyse
0: o kadar mantıksız
1: durmuyor. O zaman kardeşim ya arsaya yatırım yaparsın ya borsaya yatırım yaparsın. Gidip tekrar ev almazsın.
0: Ha, bak bu önemliydi. Okan abi doğru hatırlıyorsun, Emre Bey'i 11 Mart'ta yayın almıştınız. 5,5 ay geçmiş, o dönem sanırım 43 lira civarındaydı demiş. Kolay gelsin. Mehmet Şimşek'in görev tanımını yanlış yaptıkça başarısız olduğunu düşünmeye devam edeceğiz demiş bir dinleyicimiz. Aslan Tan Doğan Aykut Bey göndermiş. Cumhurbaşkanı'nın Ahmet Şar'a güzellemesi yaptığı bir ülkede ekonominin lafı bile olmaz. Suriye ne ya yönetmiyor, yönetiliyor demiş bir dinleyicimiz göndermiş. Sevgili dinleyicimize selamlar, sevgiler gönderirim. Abi şimdi çok hızlı kelimeler bölümümüz var. Kalmadı mı? Hiç mi yok? Hiç yokmuş. Vay arkadaş, vaktimiz bitmiş be.
1: Sen yapıyorsun her şeyi. Beni engelliyor. Sus, Emre şimdi susturamazsın. Yazık, kahve verdin susturuyorsun. Bir kahveyle susturdu bizi.
0: İyi ki varsın. Abi vaktimizi tamamladık vallahi. Ama tekrarlayacağız bu yayını İnşallah. Biliyorsun her zaman.
1: Emin ederim ne zaman gel dersen.
0: Estağfurullah, çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsın. Bu konuştuklarımız tabii yatırım tavsiyesi değil. Onu da özellikle söyleyelim sevgili dinleyiciler. Emre Şirin
1: zaten konuldu. Yatırım uzmanı değiliz. Batırım uzmanı olduk. Yani kimseye bir şey, bu piyasada bir şey kazanılmıyor ki kardeşim.
0: İyi ki varsın. Çok teşekkür ediyorum. Ayağına sağlık. Hanımlar beyler, veda vakti geldi. Hepinize güzel bir gün diliyorum. Hoşça kalın.

Okan Aslan'la gün ortası sona erdi. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 13.30'u gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye hedefi için geri dönüş onu vurgulayarak atımızın kuyruğunu bağladık, sonuna kadar gideceğiz dedi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile telefonda görüştü. Trafikteki 34,7 milyon araç sahibini ilgilendiren yeni uygulama 1 Eylül'de devreye giriyor. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Cumhurbaşkanı Erdoğan Malazgirt'te 955. yıl Anadolu'nun fethi Malazgirt 1071 anma programında konuştu. Konuşmasında terörsüz Türkiye sürecine değinen Erdoğan, terörsüz Türkiye hedefi için geri dönüş olmadığını vurgulayarak atımızın kuyruğunu bağladık, sonuna kadar gideceğiz dedi.
2: Terör gibi ebedi kardeşliğimize vurulan hançerleri söküp atmak için atımızın kuyruğunu bağladık. Dost düşman herkes şunu bilsin ve anlasın. Bölgemizde tarih yeniden yazılıyor. Türkiye vicdanlı, ilkeli ve barışçıl politikalarıyla tarihe yön veriyor. Bunun önünü artık hiç kimse kesemez.
1: Türkiye'nin zorlu bir coğrafyada varlığını sürdürdüğünen Cumhurbaşkanı Erdoğan, savunmadan ekonomiye kadar her sektörde kalkınma hamlesinin süreceğini söyledi.
2: Dünyanın stratejik olduğu kadar en zorlu bölgesinde tam bir yıldır şerefimizle, onurumuzla yaşamaya çalışıyoruz. Bu coğrafyada bizim güçlü olmaktan, bir ve beraber olmaktan başka hiçbir seçeneğimiz yoktur. Savunmadan diplomasiye, eğitimden ulaştırmaya, ekonomiden sağlığa, tüm çabamız müessir ve müreffeh bir Türkiye'yi inşa etmek içindir. Bu uğurda elimizle birlikte gövdemizi de taşın altına koymuş durumdayız.
1: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler, Moskova ve Şam arasındaki ilişkilerin gelişimini, mevcut durumu ve geleceğe dönük işbirliği olanaklarını ele aldı. Açıklamada Vladimir Putin, Suriye'deki durumla ilgili görüş alışverişi sırasında ülkenin bir toprak bütünlüğüne ve egemenliğine verdiği ilkeli desteği yineledi ifadelerine yer verildi. Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde saat 9.53'te 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirdi. Bazı evlerde hasar oluşurken Profesör Doktor Osman Bektaş, bölgedeki depremlerin sayısı, derinliği ve fay doğrultusundaki dağılımın izlenmesi gerektiğini belirtti. Milli Eğitim Bakanlığı daha önce yabancı adla ruhsatlandırılan Türk özel okullarının mevcut adlarıyla faaliyetlerine devam edemeyeceğini duyurdu. Bakanlık bu okulların Türkçe isim alacaklarını açıkladı. Bu kapsamda mevzuata uygun kurum adı değişikliği başvuruları en geç 1 Ekim tarihine kadar yapılacak. Okul kıyafetlerinde arma zorunluluğu başlıyor. Bu düzenlemeyle okul güvenliğinin artacağı, velilerin de ek bir masraftan kurtulacağı belirtiliyor. AGS sonuçları yeniden hesaplanacak. ÖSYM akademi giriş sınavının puan hesaplama aşamasında AGS testindeki 6 alt testin soru ağırlıklarında 2025 yılına ait ağırlıkların dikkate alındığının tespit edildiğini açıkladı. Puanların 2026 yılı

0: ABD'de posta yoluyla oy kullanma kuralları konusunda Trump yönetimiyle yargı arasındaki gerilim büyüyor. Bir federal yargıç, Trump yönetiminin posta yoluyla oy kullanımına ilişkin yeni düzenlemeyi tamamlayarak daha önce verdiği ülke çapındaki ihtiyati tedbir kararını ihlal ettiğine hükmetti. Yunanistan'ın Girit Adası açıklarında sabaha karşı düzenlenen 3 ayrı arama kurtarma operasyonunda 3 teknedeki yaklaşık 218 göçmen kurtarıldı. Operasyonlara Yunanistan sahil güvenliğinin yanı sıra bölgeden geçen ticari gemiler de katıldı. Güney Kore'nin dünyaca ünlü turistik noktalarından Jeju Adası'nda kayıp olarak bildirilen 4 cesedinin 3 gün içinde bulunması, adada bazı kayıp vakalarının yeterli araştırma yapılmadan kapatıldığı iddialarını gündeme getirdi. Bir polis memuru gözaltına alınırken Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae-myung kapsamlı reform çağrısı yaptı. Trafikte 34,7 milyon araç sahibini ilgilendiren yeni uygulama 1 Eylül 2026'da devreye giriyor. Alo 193 Ortak Hasar İhbar Merkezi ile vatandaşlar trafik kazası sonrası hasar ihbarlarını tek bir merkez üzerinden kolay ve hızlı bir şekilde iletebilecek. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Diyarbakır Bağları ilçesinin Bağcılar Mahallesi 151.459 kişiye ev sahipliği yaparak Türkiye'nin en kalabalık mahallesi oldu. İstanbul Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi de 110.619 kişiyle listenin ikinci sırasına oturdu. Listenin ilk 10 sırasında İstanbul'dan 6 tane mahalle yer aldı.
1: Ekonomi.
0: Akaryakıt ürünlerinden motorine 4 ile 5 lira arasında indirim yapılması bekleniyor. Fiyat değişikliği saat 16'da netleşecek. Kamuya borcu olan mükellefler için yapılandırma kolaylığında sona yaklaşıldı. Başvurular 31 Ağustos Pazartesi günü sona erecek. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 14.707 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 48.11, euro 56.16 liradan satılıyor. Kapalı çarşıda gram altın 7.151, çeyrek altın 11.668, tam altın 46.488, ata altını ise 47.352 lira. Haberleri sunduk, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
2: Araştırma 3'e ayırıyor narsistleri. Narsistler deniyor. Kendilerini başkalarından büyük veya üstün hisseden ve hayranlık isteyen kişiler. Bir grup daha var, düşman narsistler. Başkalarını rakip gören, istismarcı ve empatiden yoksun olanlar. Ve son olarak nevrotik narsistlerden bahsediliyor. Utanmaya eğilimli, güvensiz ve eleştiriye karşı aşırı duyarlı olan narsistler varmış efendim. Bir narsiste olduğunuzu nasıl anlarsınız? Bir, sürekli dram yaratıyorsa, kendisine ihtiyaç duyulmasına ihtiyaç duyar. Kaos ve çatışma arar. Samimiyetle özür dilemez. Hiçbir zaman kendi davranışlarının tam sorumluluğunu üstlenmezler. Sürekli olarak karşısındakini suçlarlar. Yani kendi bencil çıkarları için başkalarını manipüle ederler ve onları sömürmekten kaçınmazlar. Ve en son not, narsizmin belirli bir yaşta birdenbire iyileşmesini beklemeyin. Öyle olmuyor. Bu inanış uzun süredir acı çeken ve eşinin yakında iyileşmesini bekleyenler için sorun yaratabilir. Narsistlerden uzak durun. Gerçekten enerjinizi alıp götürüyorlar.
1: Güçlü Özkan'la yeri ve zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te. Çok sesli haber ve çok sesli müziğin adresi. 7 bölge 24 şehirde yayındayız. Haber ve müziğin en doğru adresi. Burası Radyo Sputnik.

0: Haber ve müziğin en doğru adresi. Burası Radyo Sputnik. Radyo Sputnik.
1: Radyo Sputnik özel haber.
2: Rus Senatör Puşkov'dan ABD Avrupa Birliği ilişkilerine yönelik dikkat çeken değerlendirme. Rus Senatör Alexey Puşkov, ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa Birliği'ni artık Washington'a bağlı bir yapı olarak değil, ekonomik bir rakip ve ABD'nin imkanı

0: imkanlarından faydalanan bir yük olarak değerlendirdiğini söyledi. Rusya Federasyon Konseyi Anayasa Komitesi üyesi Alexey Pushkov, Washington'ın Avrupa Birliği'ne yönelik yaklaşımını Telegram hesabından değerlendirdi. Pushkov, Trump yönetiminin Avrupa'yı hem ekonomik bir rakip hem de ABD'den ayrı bağımsız bir kutup olarak gördüğünü ifade etti. ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa Birliği'ni ABD'nin sırtından geçirmeye çalışan bir yük olarak algıladığını da belirtti. Soğuk Savaş döneminde Atlantik'in iki yakası arasında bugünkü gibi bir ayrışma bulunmadığını hatırlattı. O dönemde tarafların özgürlük ve demokrasinin savunulması, Sovyetler Birliği'nin çevrelenmesi ve antikomünizm gibi ortak değerler etrafında birleştiğini kaydetti. Bugün Rusya'ya karşı farklı biçimlerde ortak bir tutum sergilense de tek tip bir batılı değerler paradigmasından söz etmenin zorlaştığını savundu. Pushkov, Trump'ın izlediği politikaların Avrupa ile ABD arasındaki mesafeyi daha da açtığını vurguladı. Rus senatör, bazı önde gelen Avrupa ülkelerinin İran'a yönelik politikalarında Trump yönetimine destek vermeyi reddetmesinin Washington'da hayal kırıklığı yarattığını belirtti. Pushkov'a göre bu durum, Batı ittifakı içindeki karşılıklı desteğin artık otomatik olarak işlemediğini gösteriyor. Trump'ın bu tavrı unutmayacağını söyleyen Pushkov, ABD'nin Avrupa'ya sağlayacağı desteğinde şartsız olmayacağı mesajını verdiğini dile getirdi. Pushkov, Avrupa Birliği açısından en büyük riskin ise olası bir Avrupa-Rusya askeri çatışmasında ortaya çıkabileceğini söyledi. Senatöre göre ABD, NATO'nun 5. maddesine bağlılığını beyan etmesine rağmen böyle bir durumda fiilen çatışmanın dışında kalmayı tercih edebilir. Rus senatör Alexey Pushkov, Donald Trump yönetiminin Avrupa Birliği'ni Washington'ın doğal bir uzantısı olarak değil, ekonomik bir rakip ve ABD'nin imkanlarından yararlanan bir yük olarak belirtti. Pushkov, bu yaklaşımın ABD ile Avrupa arasındaki mesafeyi daha da açtığını savundu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.

0: Sputnik Özel Haber.
1: Otel ve pansiyonlarda yeni dönem başlıyor. Resmi gazetede yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle basit konaklama tesislerinin resepsiyondan havuz güvenliğini, ilk yardımdan oda donanımlarına kadar sağlaması gereken standartlar yeniden belirlendi. Buna göre 25 oda ve üzerindeki tesislerde resepsiyon zorunlu olacak. Yüzme havuzu bulunan işletmelerde ise en az 2 sertifikalı can kurtaran görev yapacak. Yeni standartların büyük bölümü 1 Kasım 2026'da yürürlüğe girecek. Düzenlemenin önemli başlıklarından biri basit konaklama turizm işletme belgelerinin devriyle ilgili. Buna göre basit konaklama turizm işletme belgesi ölüme bağlı tasarruf veya miras yoluyla intikal dışında devredilemeyecek. Bu kurala aykırı durumların tespit edilmesi halinde ilgili kanun hükümleri valilikler tarafından uygulanacak. Yeni düzenlemeyle tesislerin asgari nitelikleri de ayrıntılı olarak belirlendi. Kapasitesi 25 oda ve üzerinde olan basit konaklama tesislerinde resepsiyon bulunması zorunlu hale gelecek. Yiyecek ve içecek servisi yapılan işletmelerde ürünlerin uygun sıcaklık koşullarında saklanması gerekecek. Tesislerde ilk yardım malzemeleri bulundurulacak ve ilk yardım sertifikasına sahip personel görev yapacak. Temizlik ve bakımın düzenli yapılması, haşereyle mücadele edilmesi de zorunluluklar arasında olacak. Yüzme havuzu bulunan tesislere ise yeni güvenlik ve hijyen kriterleri getirildi. Buna göre havuzlarda sürekli filtrasyon ve dezenfeksiyon sistemi bulunacak, havuz çevresindeki zemin kaymayı önleyici nitelikte olacak. Derinliğin değiştiği noktalarda ölçüler gösterilecek, güvenli giriş ve çıkış için emniyet basamakları bulunacak. Çocuklar için en fazla 50 cm derinliğinde ayrı bir havuz yapılacak. Ancak yalnızca 12 yaş ve üzerindeki müşterileri kabul eden ve bunu önceden bildiren tesislerde çocuk havuzu şartı aranmayacak. Havuz kullanım kuralları Türkçe ve en az 2 yabancı dilde ilan edilecek. Havuz sayısı ve büyüklüğü dikkate alınarak tesislerde en az 2 sertifikalı can kurtaran bulundurulacak. Kaydırak, dalga havuzu ve benzeri eğlence amaçlı su alanlarında da faaliyet sırasında güvenlikten sorumlu personel görev yapacak. Yönetmelikle odalarda bulunması gereken temel donanımlar da tek tek sıralandı. Yatak, yastık, çarşaf, havlu, elbise dolabı, aydınlatma, priz, çöp kutusu ve perde gibi temel ihtiyaçların odalarda bulunması gerekecek. Elektronik kilidi olmayan oda kapılarına ise ek kilit sistemi takılacak. Banyolarda duş kabini veya duş perdesi, ayna, sabun ve gerekli duş donanımların bulunması zorunlu olacak. Basit konaklama tesislerinin asgari niteliklerini düzenleyen yeni 8A maddesindeki resepsiyon, yiyecek içecek muhafazası, ilk yardım, temizlik, havuz, eğlence havuzu ve oda standartlarına ilişkin hükümler 1 Kasım 2026'da yürürlüğe girecek. Tesislerin belirlenen standartları taşıyıp taşımadığı denetlenecek, denetimlerde Kültür ve Turizm Bakanlığı kontrolörleri de görev alabilecek. Resmi gazetede yayımlanan düzenlemeyle basit konaklama tesislerine yeni standartlar getirildi. Buna göre 20 ve üzerindeki tesislerde resepsiyon, havuzlarda ise en az 2 sertifikalı can kurtaran zorunlu olacak. Yeni şartların büyük bölümü 1 Kasım 2026'da yürürlüğe girecek. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik.
1: Avrupa ile Afrika arasında göç eden leylekler kara parçaları üzerinde oluşan sıcak hava akımlarından yararlanıyor. Türkiye ise coğrafi konumu sayesinde bu göçte önemli güzergahlardan biri olarak öne çıkıyor. İstanbul Boğazı Avrupa'dan Anadolu'ya ve Afrika yönüne gerçekleşen kuş göçünün önemli geçiş noktalarından biri olurken, leylekler Türkiye'deki sulak alanlar ve tarım arazilerinde beslenerek göçlerine devam ediyor. Uludağ Üniversitesi Biyoloji Bölümü Zooloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sedef Siyanok Demirtaş, leyleklerin ilkbaharda Türkiye'ye gelerek üreme dönemini geçirdiğini, sonbaharda ise Afrika'ya göç ettiğini söyledi. Leyleklerin göç sırasında denizler yerine kara parçalarını tercih ettiğini belirten Demirtaş, bunun nedenlerinden birinin karalar üzerinde oluşan termal hava akımlarından faydalanmaları olduğunu ifade etti. Denizlerin üzerinden uçup daha kısa yolları kullanmak yerine kara parçalarının üzerinden uçmayı tercih ettiklerini aktaran Demirtaş, çünkü ısınan kara parçalarından yükselen termal hava akımlarını kullanıyorlar ve belli bir irtifaya ulaştıktan sonra artık hiç kanat çırpmaksızın süzülerek gökyüzünde uçuşlarını gerçekleştiriyorlar dedi. Doçent Doktor Demirtaş şöyle konuştu. Leyleklerin göçüne baktığımızda doğanın sınır tanımayan gücünü görüyoruz. Bursa'nın Karacabey ilçesi Eski Karaağaç mahallesinde yaşayan balıkçı Adem Yılmaz'la Yaren Leylek'in buluşması yaklaşık 15 yıldır gelenekselleşti. Bu bize leyleklerin göçü hakkında gözle görülür ve anlaşılabilir bir bilgi sunuyor. Buradan yola çıkan leylek mesafeler kat edip Anadolu'dan Afrika'ya ve tekrar aynı şekilde o yolculuğu aynı yerde tamamlıyor. Burada doğanın ve dostluğun bir bağını görüyoruz. Doğa ve yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş de yaz döneminin sona ermesiyle leyleklerin güneye doğru göç etmeye başladığını belirtti. Türkiye'nin Avrupa ile Afrika arasındaki göçte önemli bir güzergah olduğunu ifade eden Tüydeş, Avrupa'ya giden leyleklerin ülkemizden geçmesiyle hem bir geçiş noktası hem de bir üreme noktası diyebiliriz. İki önemli geçiş yolu var. Türkiye bunlardan birinin üzerinde bulunuyor. İstanbul'da onların aslında en kilit noktalarından biri diye konuştu. Afrika'ya doğru sonbahar göçüne hazırlanan leylekler karalar üzerindeki sıcak hava akımlarından yararlanarak yol alıyor. Türkiye ve özellikle İstanbul Boğazı Avrupa ile Afrika arasındaki göç yolculuğunda önemli geçiş noktaları arasında yer alıyor. Yeni konu başlıklarıyla olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 14'ü gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan Malazgirt'te söz konusu vatan, devlet ve milletin istikbali olduğunda kimseye boyun eğmeyiz dedi. Üsküdar Belediyesi seçimlerinde yürütme durduruldu. Valilikten geçici görevlendirme haberi geldi. Otel ve pansiyonlarda yeni dönem başlıyor. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Cumhurbaşkanı Erdoğan Malazgirt'te 955. yıl Anadolu'nun fethi Malazgirt 1071 anma programında konuştu. Cumhurbaşkanı konuşmasında birlik mesajları verdi. Söz konusu vatan, devlet ve milletin istikbali olduğunda kimseye boyun eğmeyiz dedi.
2: Bu cennet vatanı tam 850 sene sonra işgalcilere karşı canımız pahasına savunmuş, bu uğurda can alıp can vermiş istiklaline aşık bir milletiz. Devletimizin bekası, milletimizin varlığı, bayrağımızın göklerde gururla dalgalanması için anadan, yardan, serden geçmiş kahraman bir milletiz. Gerektiğinde heyden sarfı nazar ederiz ama söz konusu vatanımız olduğunda, devletimizin ve milletimizin istikbali olduğunda kimseye boyun eğmeyiz.
1: Konuşmasında terörsüz Türkiye sürecine de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye hedefi için geri dönüş olmadığını vurgulayarak atımızın kuyruğunu bağladık, sonuna kadar gideceğiz dedi.
2: Terör gibi ebedi kardeşliğimize vurulan hançerleri söküp atmak için atımızın kuyruğunu bağladık. Dost düşman herkes şunu bilsin ve anlasın. Bölgemizde tarih yeniden yazılıyor. Türkiye vicdanlı, ilkeli ve barışçıl politikalarıyla tarihe yön veriyor. Bunun önünü artık hiç kimse kesemez.
1: İstanbul Valiliği İstanbul 2. İdare Mahkemesi'nin Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği seçimiyle ilgili yürütmeyi durdurma kararı vermesine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada belediye başkan vekili seçilinceye kadar Üsküdar İlçe Belediye Meclisi'nin birinci başkan vekili bulunmaması halinde ikinci başkan vekili belediye başkanlığı görevini yürütmek üzere vekaleten görev yapacaktır denildi. Van'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan Rujin Kabayış'ın şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada gözler Adli Tıp Kurumu'ndan çıkacak yeni rapora çevrildi. İlk incelemelerde Rujin'in mide ve iç organlarında ve midesinde bulunan iki farklı ilacın vücuduna ne zamanın yeni raporla açıklığa kavuşması bekleniyor. Raporda ayrıca Rujin'in ölüm nedeninin belirlenmesinde kritik önem taşıyan diatom incelemesinin sonucu da yer alacak. Otel ve pansiyonlarda yeni dönem başlıyor. Resmi gazetede yayınlanan yönetmelikle 25 oda ve üzeri tesislerde resepsiyon zorunluluğu gelirken havuzlarda en az 2 sertifikalı can kurtaran şartı getirildi. Basit konaklama, turizm işletme belgeleri ise miras ve ölüme bağlı tasarruf dışında devredilemeyecek. Yeni standartlar 1 Kasım 2026'da yürürlüğe girecek. Uluslararası Hipatya Bilim ve İletişim Festivali İzmir Foça'da başladı. 29 Ağustos'a kadar sürecek festivale aralarında Cambridge Üniversitesi Fizik Bölüm Başkanı Profesör Doktor Mete Atatüren'in de yer aldığı onlarca bilim insanı, akademisyen, uzman ve farklı kurum ve platformlardan temsilci katılıyor. Program kapsamında öne çıkan konular içinde ise kuantum fiziği, yapay zeka ve uzay bilimlerindeki son gelişmeler, evrim, medya okuryazarlığı, yanlış bilgi krizi, halk sağlığı, çocuk ve yetişkin eğitimine bilimsel yaklaşımlar, felsefe, matematik, jeoloji ve iklim krizi gibi önemli başlıklar yer alıyor. Spor. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turunda 1-1'in rövanşında bugün Fransa'nın Olympique Lyon takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek. Türkiye saatiyle 22'de başlayacak zorlu mücadele TRT1'den naklen yayınlanacak. Pilenin Sultanları 4'te 4 yapmak için parkeye çıkacak. Amili kadın Voleybol takımımız Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonası A grubu 4. maçında bu akşam Almanya ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 19'da.
0: Ekonomi.
1: Borsa İstanbul'da BIST endeksi 14.707 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 48.11, euro 56.16 liradan satılıyor. Kapalı çarşıda gram altın 7.136, çeyrek altın 11.644, tam altın 46.390, atı altın ise 47.168 lira. Haberleri sunduk, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
3: Eskiden sadece bilgisayar ve televizyonlarda teknolojinin olduğunu düşünüyorduk. Mekanik hayatlar yaşıyorduk ve biraz teknolojik bir şeyler görebilmek için inşaat makinelerini seyrediyorduk. Evlerimize bilgisayar girmeye başladığında mutlu olduk. Üstüne garip sesler çıkaran modem takılıp internete girdiğimizde mutluluktan uçtuk. Ardından her şey bir daha aynı olmamak üzere değişti. Sağlıktan eğitime, hukuktan mimariye, iş hayatından oyunlara kadar her şeye bambaşka bir akıl geldi. O yüzden sizlere girişimlerden regülasyonlara, yazılımdan donanıma kadar ülkenin teknolojisini canlı tanıklarla anlatacağız. Hayatın her alanında teknoloji, teknolojinin her alanında Türk radyolarının en uzun soluklu programlarından biri Yeni Şeyler Rehberi var. Her pazartesi ve çarşamba Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi saat 14'te. Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi başlıyor.
4: Yeni Şeyler Rehberi'nden herkese merhaba, ben Serhat Ayan. Haftanın tam ortasında sizlerle birlikteyiz efendim. Yeni şeyleri konuşmak için bugün bol bol haberlerimiz var, deli deli haberlerimiz var. Böyle hepsini bir belli bir kutuya koydum, çalkalayıp sizin önünüze vermek yerine kategorize ettim. Bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabileceğinizi biliyorsunuz tüm sosyal medya araçları üzerinden ve YouTube kanalında. Efendim yani tabii yapay zeka ile başlayacağız. Hayatımızı en çok etkileyen yapay zeka ile ilgili bir giriş yapacağız. Şimdi yapay zekanın görünmeyen fabrikalarından bahsedeceğim size. Biraz çipten elektriğe, yeni hesaplama savaşlarına gireceğiz. Şimdi yapay zekayı kullanırken yaşadığımız deneyim diğer teknoloji ürünlerini kullanmaktan biraz daha farklı. Maddesiz bir deneyim yaşıyoruz. Yani bir kutuya birkaç kelime yazıyoruz. Sonra birkaç saniye sonra cevap geliyor. Biz burada ne makine görüyoruz, ne fabrika görüyoruz, ne enerji santralı görüyoruz. İşte bu yüzden yapay zekayı hala büyük ölçüde bir yazılım yarışı olarak algılıyoruz. OpenAI yeni model çıkarttı mesela geçtiğimiz günlerde. Google Benchmark'ta öne geçti. Anthropic daha iyi kod yazdığını söylüyor. Bir başkası daha uzun metni anlayabiliyor. Fakat işte 2026 yazında peş peşe geldi bu haberler. Rekabetin giderek daha aşağıdaki katmanlara indiğini gösteriyor bu. Artık şirketler yalnızca en iyi modeli yapmak için yarışmıyor. O modeli hangi çipin çalıştıracağına, o çipin belleğinin nasıl tasarlanacağına, elektriğin nereden geleceğine ve hesaplamanın dev bir veri merkezinde mi yoksa masamızdaki bilgisayarda mı yapılacağına karar vermeye çalışıyor. İşte bu değişimi anlamak çok önemli. Çünkü yapay zeka sektörünün bundan sonraki sınırını model zekası kadar fizik de belirleyecek. Yani bir algoritmayı kopyalamak kolay. Yeni bir elektrik iletim hattını, yarı iletken fabrikasını ya da 8 gigawattlık veri merkezi altyapısını kopyalamak kolay değil. İnsanlar ChatGPT'yi açtığında ekrana yalnızca kelimeler görüyor. Ama o kelimelerin arkasında milyarlarca dolarlık işlemciler, yüksek bant genişlikli bellekler, fiber ağlar, soğutma sistemleri ve olağanüstü miktarda elektrik çalışıyor aslında. Yapay zeka sektörü büyüdükçe bu görünmeyen fiziksel katmanın maliyeti de büyüyor. Ve son birkaç günün haberlerine bakacak olduğumuzda sektörün tam bu soruna yani sonunda saldırmaya başladığını görüyoruz. İşte OpenAI ilk kez kendi çipini yaptı. Mesela bu çok önemli bir haber. Mesela Nvidia'yı yenmekten daha büyük bir haber bu. OpenAI Jalapeno adını verdiği işlemci bu değişimin en açık örneklerinden biri. Şirket yıllardır modellerini büyük ölçüde Nvidia'nın hızlandırıcıları üstünde çalıştırıyordu. Bu düzen Nvidia'yı yapay zeka patlamasının en büyük ekonomik kazananlarından biri haline getirmişti. OpenAI'yi de tuhaf bir konuma sokmuştu açıkçası. Çünkü dünyanın en değerli yapay zeka servislerinden bazılarını geliştiriyorsunuz. Fakat ürettiğiniz her cevabın altında başka bir şirketin dolanımı duruyor. Üstelik modelin eğitimi kadar milyonlarca kullanıcının her gün yaptığı sorguların cevaplanması da sürekli donanım maliyeti yaratıyor. İşte Jalapeno bu ikinci probleme, yani inferans dediğimiz çalışma aşamasına göre tasarlanmış. Şimdi inferans modelin eğitiminden sonraki hayatını anlatıyor bize aslında. ChatGPT'ye İstanbul neden bu kadar kalabalık diye soru soruyorsunuz ya mesela. Model yeniden eğitilmiyor. Eğitilmiş model elindeki ağırlıkları kullanıp sizin için bir cevap hesaplıyor. Bir kullanıcı için bu işlem önemsiz görülebilir, fakat aynı işlemin yüz milyonlarca kullanıcı ve sürekli çalışan yapay zeka ajanları tarafından milyarlarca kez tekrarlanacağını düşündüğümüzde cevabı üretmenin maliyeti bir teknoloji şirketinin en büyük giderlerinden birine dönüşüyor. İşte OpenAI 25 Ağustos'ta açıkladığı ilk sonuçlara göre Jalapeno şirketin kullandığı karşılaştırma sistemlerine kıyasla test edilen modellerde watt başına yaklaşık 1,5 ila 1,9 kat daha fazla yapay zeka işi yaparken uçtan uca gecikmede de önemli düşüşler sağlamış. Şimdi GPT-OSS 120B, DeepSeek R1 ve Kimi K2.5 gibi farklı modeller üstünde yapılan testler çipin yalnızca yapay zekanın o OpenAI modellerine özel dar bir hızlandırıcı olmadığını da göstermiş. OpenAI özellikle performansı yalnızca çip ne kadar hızlı diye değil, aynı elektrikle ne kadar iş üretebiliyor diye ölçüyor. Çünkü veri merkezinin elektrik kapasitesi sınırlıysa daha hızlı bir çipin tek başına yeterli olması imkansız. Bu avantaj aynı megawattla daha fazla kullanıcıya hizmet verebilmek. Burada rakamları biraz temkinli okumak gerekiyor tabii. Çünkü Jalapeno bugün Nvidia'nın yerine geçmiş milyonlarca adet üretilen olgun bir ürün değil. OpenAI çipi yıl sonuna doğru kendi altyapısında kullanmaya başlanmaya hedefleniyor. Şimdi semi analysis diye bir şey var. Bu seri üretimin esas olarak 2027 boyunca artması bekleniyormuş. Ayrıca bugünkü sonuçların bir kısmı Nvidia'nın Blackwell nesline kıyaslanıyormuş. Yani semi analysis'in o analizlerinin kendisi HBM4 kullanan Jalapeno'nun teknolojik zamanlama bakımından Nvidia'nın daha yeni Rubin sistemleriyle karşılaştırılmasının dahi adil olduğunu söylüyor. Daha adil olduğunu söylüyor. Yani buna rağmen ilk nesil özel çipin çalışır durumda olması ve bağımsız benchmark ekibinin laboratuvarda bunu test edebilmiş olması haberin en önemli tarafı tabii ki. Yani Nvidia'nın artık oradaki o krallığı, patronluğu biraz sallanmaya başlayacak. Ben size bunu söyleyeyim. Çünkü OpenAI'nin yaptığı şey yalnızca daha ucuz işlemci üretmeye çalışmak değil. Şirket modelinin inference yazılımını ağı, belleği ve işlemciyi aynı iş yüküne göre birlikte tasarlamak istiyor. İşte Apple'ın mesela yıllar önce Intel işlemcileri bırakıp kendi silikonuna geçerken kazandığı avantajın benzeri burada çok daha büyük ölçekte aranıyor aslında. OpenAI Nvidia kullanmayı bırakacağını söylemiyor. Hatta şirket Jalapeno duyurusunda Nvidia ve diğer üreticilerin hızlandırıcılarını kullanmaya devam edeceğini açıkça altını kalın kalın çizerek söylüyor. Ancak bundan sonra OpenAI'nin önünde ikinci bir seçenek olacak. Bazı işlerde hazır GPU satın almak, bazı işlerde ise tam kendinin ihtiyaçlarına göre tasarlanmış silikon kullanmayı hedefleyecek. İşte Jalapeno haberindeki en ilginç ayrıntılarından biri de çipin yalnızca yapay zeka çalıştırmak için tasarlanmamış olması. Bakın bu çok önemli. Yapay zeka tasarım sürecinde de kullanılmış aynı zamanda. Yani OpenAI modellerinin bazı yazılım çekirdeklerini optimize etmekten donanım geliştirme sürecine kadar farklı aşamalarda mühendisleri hızlandırdığı söyleniyormuş. şirketin seçilmiş bazı hesaplama bloklarında yapay zeka tarafından oluşturulan o uygulamaların insan uzmanların yazdığı sürümlerden daha hızlı sonuç bildirmesi ileride garip bir geri besleme döngüsüne işaret ediyor. Daha iyi yapay zeka, daha iyi yapay zeka çipi tasarlamaya yardım edecek. Daha iyi çip bir sonraki yapay zekayı daha hızlı çalıştıracak. Yani birbirlerini besliyorlar. Böyle bir yeni bir döngü yaratılıyor. Fakat çipi ne kadar verimli yaparsanız yapın, sonunda onu bir prize takmak zorundasınız. İşte burada jalapeno'nun o watt başına performansının bu kadar öne çıkarılmasının sebebi de işte burada yatıyor. OpenAI'ın başka bir projesi hesaplama yarışının ulaştığı ölçeği işlemci laboratuvarlarından çıkarıp doğrudan elektrik şebekesine taşıyor. İşte Ohio'da 8 gigawattlık veri merkezi artık bilgisayar odası olarak değil sanayi tesisi olarak isimlendiriliyor. İşte OpenAI'ın Ohio'nun Pike County bölgesinde SB Enerji tarafından geliştirilen veri merkezi kampüsü için yaptığı anlaşmanın hedeflenen kapasitesi 8 gigawatt. Bu rakamı bir teknoloji haberi içinde okuyunca büyüklüğü çok kolayca gözden kaçabilir. Bakın size söyleyeyim. Yani gigawatt telefon veya bilgisayar dünyasının doğal ölçü birimlerinden biri değil. Daha biz megawatt, megabitlere bilmem nelere zor alıştık. Megapiksellere zor alışmışken. Yani enerji santralları ve bölgesel elektrik şebekeleri konuşulurken kullanılan bir ölçek bu aslında. Şimdi projenin ilk 800 megawattlık bölümünün 2028 civarında devreye girmesi hedefleniyormuş. Dolayısıyla 8 gigawatt bugün çalışan kapasite değil, yıllara yayılacak planlanan bir büyüklük olarak karşımıza çıkıyor. Yine de yalnızca planın kendisi yapay zeka altyapısındaki yeni ölçeği acayip gösteriyor bize. İşte finansman yapısı da en az elektrik ihtiyacı kadar dikkat çekici. Şimdi Reuters burada şöyle bir şey diyor. Open 20 yıllık kiralama yükümlülüğünü desteklemek amacıyla 105 milyar dolara garanti verebilecek ve SB Enerji'ye 1,5 milyar dolar yatırım yapacakmış. Bu alışılmış bir müşteri tedarikçi ilişkisi neredeyse ters yüz oluyor burada. Ya düşünsenize, sen birinden mal alacaksın. Diyorsun ki abi ben senden şu kadar sene bu malı alacağım. Bu arada sen de bu malları üretecek fabrikayı yapmak için de sana 1,5 milyar dolar veriyorum. Ya paralara baksanıza, acayip paralar bunlar. Yani önümüzdeki yıllar boyunca 105 milyar doları garanti ediyorsunuz vermeyi. 1,5 milyar dolar da fabrikayı yapmak için ayrıca para veriyorsunuz adamlara. Acayip bir şey. Şimdi Nvidia bir yandan veri merkezlerinde kullanılacak o hızlandırıcıları satan şirket, bir yandan da bu dev altyapının kurulabilmesi için finansman zincirinin parçası haline geliyor. Yani yapay zeka çipi üretmek artık yalnızca çipi müşteriye satıp kasaya para koymak anlamına gelmiyor. Müşterinin o kadar çok çipi çalıştırabileceği fiziksel ortamın kurulmasına da yardım etmesi gerekiyor. İşte Ohio projesi, bu 8 gigawattlık Ohio projesinin bize anlattığı asıl şey veri merkezinin tanımının değişmesi aslında. Bir zamanlar veri merkezi dendiğinde şirketlerin sunucularının tutulduğu, internet trafiğinin yönetildiği büyük bilgisayar binalarından filan bahsediyorduk. Şimdi yapay zeka tesislerinde elektrik bağlantısı, enerji üretimi, soğutma, arazi, finansman, işte bilgisayarların içinde tedarik edilmesi, onun bileşenleri filan geliyor. Şimdi Reuters'ın haberine baktığımızda yalnızca şebeke iyileştirmeleri için, bakın şebeke iyileştirilmeleri için milyarlarca dolarlık yatırım yapılması gerekiyormuş. Çünkü bir bölgeye binlerce yüksek hızlandırıcı koyabilmek için önce o bölgenin elektriği taşıyabilmesi gerekiyor. 8 gigawatt dile kolay geliyor. Ama o 8 gigawattı taşıyacak orada elektrik teli var mı? Onu düşünün. İşte bu nokta yapay zeka ekonomisinin sık unutulan bir sınırını bize böyle gözümüzün içine sokuyor. Bir modeli yazılım güncellemesiyle birkaç saatte milyonlarca kullanıcıyı açabilirsiniz, tamam. Ama yeni hesaplama kapasitesi aynı hızda oluşmaz. Veri merkezinin arazisini bulacaksınız. Trafo merkezlerini kuracaksınız. Enerji sözleşmelerini yapacaksınız. Sunucu raflarını üreteceksiniz. Çipleri ondan bundan tedarik edeceksiniz. Bütün bu sistemleri de birbirine bağlayacak yeteneğiniz ve bilgi birikiminiz olacak. İşte dolayısıyla gelecekte yapay zeka talebi bir anda yükseldiğinde şirketlerin yaşayacağı sorun yeterince iyi modelimiz yok değil, modeli çalıştıracak fiziksel kapasitemiz yok olabilir. İşte OpenAI'nin aynı hafta hem jalapeno'nun enerji verimliliğini öne çıkarması hem de gigawatt ölçeğinde veri merkezi kapasitesi peşinde olması bu yüzden birbirini tamamlayan iki haber aslında. Böyle tık diye birbirinin içine oturuyor bunlar. Bunlar aynı denklemin iki tarafı. Bir yöntemde her watt'tan daha fazla hesaplama çıkarmaya çalışıyorsunuz. Diğerinde sisteme daha fazla watt sokuyorsunuz. İşte büyük yapay zeka şirketlerinin bugünkü altyapısını ise ikisinin aynı anda yapmak üzerine kurulu. Bu tabloda bu arada yalnızca OpenAI'ye özgü değil. Mesela Apple'ın yapay zeka altyapısına bakınca aynı hesaplama probleminin çok farklı bir çözümü görülüyor. Apple telefonu veri merkezine taşıyor. Ne diyeceksiniz değil mi şimdi? Telefon mu? Veri merkezi mi? İşte. Şimdi şöyle 24 Ağustos'ta bu haber düştü size. Bir gün öncesinde düştü bu haber. Apple'ın kendi ürettiği yapay zeka sunucularının içini ilk kez yakından göstermişler. Ne var bu yapay zeka sunucusunun içinde diye. Apple Insider diye bir site var. Bunu incelemiş ve görüntüler işte böyle bir acayip bir şey. 2 U yüksekliğinde bir sunucu kasasından bahsediyoruz. 4 sıra halinde yerleştirilmiş işlemci modülleri var orada. Tasarımdan sunucu başına 32 işlemciye kadar çıkabileceği bir yapı ortaya çıkıyor. İşte Apple M5 Server adı verilmiş buna. Fakat işte Apple bunu gerçekten M5 işlemcilerden oluştuğunu henüz doğrulamamış. M5 işlemci şu andaki telefonlarda Apple'ın yeni çıkarttığı bilgisayar ve tabletlerdeki işlemcinin adı. İşte burada kesin bildiğimiz şey görüntülerin donanımın Apple üretimi bir sunucu olduğu, hangi çip neslinin kullanıldığı konusunda da ihtiyatlı olmak gerekiyor deniyor. Yani sunucunun kendisinden daha ilginç olan Apple'ın onu neden yaptığı. Apple Intelligence mümkün olduğunca kullanıcının iPhone, iPad, Mac filan üstünde çalışıyor. Tamam, ben kullanmıyorum, çok net söyleyeyim size. Çünkü şu anda diğerleriyle kıyasladığımızda şobalak duruyor biraz. Yani zöttürük zöttürük laflar ediyor. Neyse. Ancak cihazın işte gücünü aşan işlemlerde Apple 2024'ten beri Private Cloud Compute dedi bir özel bulut sistemini kullanıyormuş. Bu sistemin düğümleri sıradan bulut sunucuları değil, Apple Silikon üzerinde kuruluyormuş ve iPhone'daki o Secure Enclave ile Secure Boot gibi güvenlik mekanizmaları birbirlerinin veri merkezlerine taşıyormuş bunları. Apple'ın iddiasına göre kişisel kullanıcı verisi yalnızca isteği yerine getirmek için kullanılıyormuş. Cevap üretildikten sonra saklanmıyormuş ve aktif işlem sırasında Apple personeli tarafından bile okunamıyormuş efendim. Şimdi bu mimari ilginç bir soruna çözüm arıyor aslında. Yapay zekanın en cazip kullanımlarından biri kullanıcının kendi hakkında çok şey bilen kişisel asistan. Fakat asistanın e-postalarınızı, takviminizi, fotoğraflarınızı, belgelerinizi anlayabilmesi için ona daha çok mahrem veri vermeniz gerekiyor. Yani siz kendinizi açacaksınız ki sizin işlerinizden daha çok anlasın. Şimdi Apple'ın cevabı mümkün olan fazla işi cihazda yaptırmak. Bilgisayardan mı kullanıyorsunuz? Bilgisayardaki yapay zeka onu yapsın diye. Telefonda mı yapıyorsunuz? Telefondaki yapay zeka yapsın diye. Cihazın yetmediği yerde verinin işlendiği bulut makinesinde telefonun güvenlik modeline yaklaştıran bir şekilde yapmak diyorlar. Yapay zeka altyapısındaki donanım tasarımının yalnızca hız için değil, güven modeli için de önemli hale geldiğini herkes burada görüyor. İşte evet. Yani bu noktalar giderek daha çetrefilli hale geliyor. Yani herkes bu işlerin içine giriyor. İsterseniz şimdi bir müzik arasına gidelim. Müzik arasında dün kaybettiğimiz o güzel şarkıcının sesini dinleyelim. Ardından tekrar birlikte olacağız efendim.

Dolly Parton efendim. Evet, o platin saçlı, iri göğüslü kadını dün kaybetti. Yani aslında böyle müthiş bir şarkıcı, müthiş bir sanatçı falan diye çok popüler bir kadındı. Özellikle Amerika'da çok popülerdi. Kendi tarzında, kendi müziğinde. Hatta Trump böyle bir anda bir hafta bayraklar yarıya insin falan gibi bir şeyler söyledi. Amerika abi bir dakika, o kadar da değil ya falan dedi. Amerika'dan böyle sesler yükseldi. Neyse, yani iyi bir kadındı ama o kadar da değil. Hani söyleyelim. Ama şarkıları falan hoştu. Size bugün 3 tane onun şarkısını çalacağım. İlki Jolene'di. Şarkının kendi içi çok enteresan. Yani işte sevdiği erkeği elinden almakta olan kadına yalvaran bir kadını anlatıyor. Aman dur ya, şu bizim adam da bizde kalsın. Ama sen yine daha iyisini bilirsin. Ne yapıyorsan onu yap ama. Şu alma şu adamı be. Gözünü seveyim falan diyen bir şarkıdan bahsediyoruz. Yani çok enteresan. Efendim hadi o zaman haberlerimize devam edelim. Şimdi haberlerimizde enteresan bir şey. Bunu çok enteresan buldum, bu haberi. Yani şöyle, insanlar daha aptal telefonlar istemeye başlamış. Şimdi 2000'li yılların ortasıydı. 2008-2009 hatta galiba. Böyle bir anda akıllı telefon furyası başladı dünyada. İşte iPhone 1 geldi. Bize de dağıttılar böyle çalıştığım yerde. iPhone 1 vay filan, hakikaten acayip kayıyor filan dedik. Akıllı telefon ne yapar ki? Daha ne kadar akıllı olabilir filan diye bakarken hakikaten de bayağı bizim aklımızın da büyük bir kısmını bizden devraldı ve öyle devam etti. Akıllı telefonları istemeye başladılar insanlar. Sonra işte günümüze geldiğimizde aptal telefonları istemeye başladılar. Yani şöyle bir haberin detayına gidelim sizlerle isterseniz. Akıllı telefon sürücünün yaklaşık o 20 yıldır değişmeyen bir varsayımı vardı. Bu cihaz ne kadar çok şey yapabiliyorsa o kadar iyidir deniyordu. Telefona kamera eklendi, müzik çalar eklendi, haritalar geldi, bankalar geldi, televizyon çıktı, gazete, oyun konsolu, takvim, fotoğraf albümü, cüzdan, bilet filan, artık daha ne olsun derken yapay zeka geldi bir de üstüne. İşte bugünkü telefonun garip tarafı şu ki aslında cebimize taşıdığımız nesne telefon olmaktan başka her şeyi yapıyor. Yani aha doğru ya, biz bundan konuşuyorduk bir de değil mi diyen insanlar tanıdım ben. Fakat işte 2026 yazında yan yana gelen birkaç haber bu mantığın aslında küçük ama dikkate değer bir tersine akım oluşturduğunu göstermeye başlamış. Bazı insan daha gelişmiş telefon değil, özellikle daha az şey yapabilen telefon istemeye başlamış. İşte bu haber havuzunda bu eğilimi doğrudan anlatan mesela bir Z kuşağının eski telefona dönüşü haberini buldum. Hemen ona ekledim. Ekran görüntüsüyle hafıza arasındaki ilişkiyi inceleyen bir araştırma var elimizde. Onu koydum. Nokia mesela tuşlu telefon yapmış tekrar. Onu buldum, onu koydum sizler için. Ya ilk bakışta bunlar 3 ayrı teknoloji haberi gibi duruyorsa da yok ya, öyle değil aslında, bir dönüşümün bize öngörüsü, bize böyle bir abi bir dakika burada bir şeyler oluyor diyen bir alarm sesi bu aslında. Yani birlikte bu haberleri okuduğumuzda bambaşka bir yere götürüyor bizi. Şimdi aptal telefon, tabii hakaret olarak söylemiyorum bunu, gerizekalı telefon, Allah belanı vermesin seni falan gibi değil. Ama hani akıllı telefonlar var elimizde, bir sürü bir şey yapabilen, bunları yapamayan telefonlardan bahsediyoruz. Çünkü cihazın cazibesi, yeni telefonların cazibesi gerçekten de eksikliğinden kaynaklanıyor. Eksik olduğu için, daha aptal olduğu için cazip geliyor insanlara. Bu telefonla mesela Instagram'ı açamıyorlarmış. TikTok gösteremiyorlarmış. İşte her 3 dakikada bir bildirim çıp çıp çıp çıp gelmiyormuş. Yüzlerce uygulama çalıştırmak imkansız bunları. Bazıları yalnızca işte arama yapıyor, SMS yapıyor, belki biraz müzik, belki bir iki temel özellik sunuyormuş. İşte bir ürün yöneticisinin klasik bakış açısından bunların hepsi dezavantaj, fakat mesele tam zaten burada tersine dönüyor. Kullanıcıların bir bölümü artık telefon yapamadıklarına para verme, telefonun yapamadıklarına para vermeye başlıyorlar. Bu teknoloji tarihi açısından acayip küçümsenmeyecek kadar ilginç bir davranış değişikliği. Z kuşağı, neden telefonları istiyorsunuz kuzum? Yani 2000'den sonra doğan ey kuşak. Çünkü eski hayatını özlüyor olamaz. Eski hayatı ben özlerim. Onlar cep telefonsuz bir dünyayı bilmiyorlar.
95'te ben ilk cep telefonumu aldığımda, ilk numaramı aldığımda, şu anda kullanmakta olduğum numarayı aldığımda, yani onların bir sürüsü hayatta yoktu. Onların fikri yoktu hayatta. Yani bu eğilimin en kolay açıklaması nostalji olurdu ama Z kuşağının nostalji duyacak bir durumu yok. Ya yani mesela artık televizyonda VHS videolar seyretmek istiyorum dersem bunun bir nostaljisi olur çünkü ben 80'lerde VHS video kullandım. Ama yani bu adamlar hiç onu kullanmadılar ki, akılsız telefon kullanmadılar, ellerini almadılar. Ellerinde böyle tuşlu telefon görmemiş bir sürü genç var. Yani 2003-2004'ten sonra doğan çocukların hiçbiri tuşlu telefon görmedi. Nostaljik olarak bile görmedi. Şimdi işte Euronews'dan aldım bu haberi. Eski tip telefonlara, iPod'lara, dijital fotoğraf makinelerine, kablolu kulaklıklara, plaklara, CD'lere yönelen bir kitle, özellikle Z kuşağı olduğu anlatılıyormuş burada. Burada tabii bir tarih problemi de var. Yani 2005'li biri ilk iPod çıktığında henüz doğmamıştı. Yani nesini özlüyorsun arkadaş? Bugün mesela bir Sony CyberShot satın alan 19 yaşındaki bir genç çocukluğunun fotoğraf makinesini almıyor. Babasının gençliğinin fotoğraf makinesini alıyor. Ben CyberShot'ı ilk, bakın şurada arkamda duruyor kendisi hala. Onu bir gün size yayında gösteririm. 99'du. Çünkü 99 depreminden önce güneş tutulması olmuştu ve o güneş tutulmasının fotoğrafını ben o dijital makineyle çekmiştim. Hatta gazetede de yayınlanmıştı çünkü önüne film filan filtre koymak gerekmiyor. Dijital olduğu için içinde yanabilen bir film yoktu mesela. İşte bu eski günler ne güzeldi duygusuyla bunu açıklayamıyoruz. Tamam, bunu cebimize tutalım. Şimdi öne çıkan gerekçeler aslında biraz daha somut. Yani sürekli bildirim, sosyal medya baskısı, o fear of şey vardı yani pilinin bitmesi korkusu, işleri kaçırma korkusu, işte takip teknolojileri, reklamlar, algoritmikler, gürültüler falan, böyle bunlardan bıkmış sanırım genç nesil. Genç kullanıcıların bir bölümü telefon hafta sonları ve arkadaşlarıyla buluşurken değiştiriyormuş. SIM kartını kapaklı telefonlara takıyorlarmış. Arama ile mesajlaşmayı korurken işte sosyal uygulamaları bilinçli olarak yanında götürmüyorlarmış. Vay arkadaş. Ya zaten o nesilde şöyle bir şey var. Mesela telefonun sesini kısık kullanıyorlar. Arkadaş arıyorsun o nesilden birilerini. Açmıyorlar telefonu, duymuyorlar. Niye ya? Niye? Oğlum telefon bu. Yok, bizim de sessiz dursun. İyi tamam, sessiz dursun. İşte al sana tuşlu diyeceğiz bundan sonra. Annelerin babaların işine gelir bu, söyleyeyim size. İnşallah böyle bir şey çıkar yani. Neyse. Yani telefondan topyekün vazgeçmekten çok telefonun hangi saatlerde ne kadar güçlü olacağına karar vermesi durumu söz konusu diyorlar. İşte gençler teknolojiden nefret etmeye başladı filan gibi büyük laflar etmek de yanlış. Ya yani bunu da söylemeyelim yani. Tam tersine bu kuşak teknoloji konusunda önceki kuşaklardan çok daha deneyimli. Çünkü içine doğdu.

Uygulamayı geri çağırıyor. O kaydırıyorsunuz ya, o kaydırma bitmiyor. Sonsuz kaydırma var. Artık bitti, tamam, daha kaydırma diyecek bir durum yok orada mesela. İşte mesela bir kitabın 240. sayfasında kitap bitiyor mesela. Bir plağın B yüzünde ya da bir kasetin B yüzünde bitiyor bu kaset, plak. Televizyon programının jeneriği aktığı zaman bittiğini görüyorsunuz. Ama TikTok'ta böyle bir şey yok mesela. Allah'ım, ne kadar el hareketi yaparsanız o kadar malzeme geliyor. Geliyor da geliyor. İşte o aptal telefonların, dumb phone'ların sunduğu şey bu nedenle düşük teknoloji değil, sonu olan bir teknoloji öneriyorlar. Amerika'da pazar verileri bu dönüşümün henüz kitlesel bir akıllı telefon isyanına dönüşmediğini gösteriyormuş. Bak, burada öyle bir şey yok. Hani böyle yüz milyonlarca kişi gidip cep telefonu, bana tuşlu telefon ver, kapaklı telefon ver falan falan demiyorlar. Onu tutun cebinizde. İşte bu araştırmaya göre tuşlu ve basit telefonların Amerikan telefon satışlarının yalnızca %2'den biraz fazlasını oluşturduğunu belirtiyormuş. Yani iPhone fabrikalarını kapatmak için henüz çok erken. Öyle bir şey yok. Buna karşılık araştırma yeni ilginin özellikle dijital detoks, minimalist yaşam ve unplugging, yani o fişi çekme fikrini savunan Z kuşağı ve bazı Y kuşağından geldiğini tespit etmişler. Daha yeni örneklerde benzer bir profil gösteriyormuş zaten. Mesela Guardian'ın 2026'da incelediği Mount Offline diye bir dumb phone, yani o aptal telefon programında 1000'den fazla aktif kullanıcı ve bir yıl içinde yaklaşık 300 aylık deneme katılımcısı bulunuyormuş. O özel toplulukta kullanıcıların büyük bölümü gençmiş, kentliymiş ve kadınlarmış. Bunu bütün o dumb phone pazarına genellemek doğru olmaz diyor herkes ama İşte bu cihazları yalnızca teknoloji bilmeyen yaşlılar satın alıyor klişesinin artık kesinlikle geçerli olmadığını gösteriyor her şey bize. Gençler abicim o işin içinde diye. Asıl aranan şey aslında kötü telefon değil, sınırları belli telefon. Bakın, bu çok önemli. Sınırları belli olan telefon. İşte dumb phone talebini anlamanın daha iyi yolu, insanlar neden eski cihaz istiyor değil, akıllı telefonun hangi özelliğini istemiyorlar diye sormak olabilir. Çünkü kullanıcılar telefon görüşmesi yapmaktan, mesaj atmaktan, haritadan, müzikten vazgeçmeyi zaten istemiyorlar. Vazgeçmek istedikleri şey bütün bunların aynı cihazda sosyal medya, iş e-postası, alışveriş, haber, video, oyun, reklamlar falan her şeyin iç içe geçmiş olması. İşte mesela The Guardian'ın ekran süresini azaltma üzerine görüştüğü uzmanların da işaret ettiği pratik sorun buymuş. Dumb phone'a geçince yalnızca Instagram'ı kaybetmiyorsunuz. WhatsApp grubunu da kaybediyorsunuz. QR kodlarını okutmayı kaybediyorsunuz. Elektronik biletlerinizi kaybediyorsunuz. Bankacılık uygulamalarınızı kaybediyorsunuz. Bazen toplu taşıma sistemini kaybediyorsunuz. Bu nedenle ilginin uzun vadede Nokia 3310 tarzı tamamen eski cihazlardan çok yarı akıllı telefonlara kayması bizi şaşırtmayacak. Harita çalışsın, tamam. WhatsApp olsun, tamam. Banka uygulaması açılsın, güzel. Ama TikTok olmasın, Instagram olmasın. Veya işte uygulama mağazasında istediğiniz her şeyi yükleyemeyin. Ya işte bunları ben şey olarak anlayamıyorum. Mesela bu genç kafayı ben anlayamıyorum. Ben yaşlı bir kafayım çünkü herhalde. Ya mesela TikTok'tan şikayet ediyorsan yükleme arkadaş TikTok'u. Bende yüklü değil TikTok mesela. Bende mesela Instagram yüklü, bütün arkadaşlarım bana karakter atıyor. Diyor ki sana Instagram'dan mesaj attık, görmedin diyorlar. Abi bakmıyorum Instagram'a. Bakmıyorum çünkü ne bileyim ya. Yani onunla işte yemek yemiş, bu ayağını denize sokmuş, öbürü ayağını denize doğru uzatmış filan. Bunlar bana biraz itici geliyor. Yani bana bir şey katmadığını düşünüyorum ve bakmıyorum. Ama Instagram var abi bu telefonda, bana çabuk Nokia 6110 getirin de demiyorum yani. Çünkü yüklememek gibi bir şansınız var. Açmamak gibi bir şansınız var. Kullanın bu şansı. Neden bunun için kötü telefon, aptal telefon kullanasınız ki? İşte tüketici daha aptal telefon isterken aslında aptallık değil, seçilmiş yeteneksizlik arıyor. Bu fikir işte modern teknoloji tasarımına ters geliyor aslında. Çünkü şirketler bir ürünün yapabildiği şeyleri artırmayı ilerleme sayarken, burada ürünün değer önerisi bazı şeyleri özellikle yapmaması.
İşte bu tercih özellikle akıllı telefonda büyümüş genç

işlerde anlamlı. 50 yaşındaki biri sosyal medyadan yorulduğunda çocukluğundaki telefonsuz dünyayı hatırlayabilir. Oh der, ben öyleyim mesela. 20 yaşındaki biri ise böyle bir dünyayı neredeyse hiç yaşamamış olabilir. Akıllı telefon onun için sonradan hayatına giren bir cihaz değil, beşiğinin içine konmuş bir cihaz. Hayatın normal ortamı. Dolayısıyla o genç o kapaklı telefonu aldığında geçmişine dönmüyor. Daha önce hiç sahip olmadığı bir çevrim dışı alanı ilk kez kuruyor. Belki kuşak farkının en ilginç tarafı da bu. Şimdi Nokia 300 çıkmış. Nokia 300 bize başka bir şey gösteriyormuş. İnsan hala yalnızca çalışan eşya istiyormuş. Şimdi buna bakalım biraz. Şimdi Nokia 300 4G Powerbank modeli modern telefon yarışının bütün metriklerini tersine çeviren bir cihaz olarak çıkmış. 2.4 inç minicik. Küçücük bir ekranı var. 2.4 inç ya. Ondan sonra kamerası yalnızca 0.3 megapiksel. İlk telefonların çıktığında, ilk fotoğraf çeken telefonların çıktığındaki pikselden onlar. Kilopiksel yani direkt. SMS ve FM radyo gibi işlere odaklanıyormuş. FM radyo var içinde. Benim telefonlarımda zaten hep vardır FM radyo. Buna karşılık 3700 miliamper piliyle 45 güne kadar bekleme süresi ve 20 saate 26 saate kadar konuşma vaat ediyormuş. Neden? Çünkü biz telefonun pilini aslında telefonun ışıklarına, yanar dönerlerine, ekranlarına veriyoruz. O ekranı 2,5 inçe düşürdüğünüzde aslında telefon size günlerce yeter. Bakın 3700 miliamper pili olan bir telefonu almazsınız bugün. Artık bugün 5000 miliamperlere kimse şey yapmıyor. Bunun 8000 onları alalım diyor. Bakın 3700 miliamper pille 45 güne kadar bekleme süresi veriyor telefon. 26 saate kadar da konuşma vaat ediyor. Ya bir de böyle bir dünya var. Bizim dünyamız eskiden böyleydi. 3-4 günde bir şarj ederdik telefonumuzu. Oo, şimdi gel de bunu bu çocuklara anlat. Yani fiyatı bu arada, fiyatı ne kadar? 32 dolarmış. Bakın 32 dolar. 32 dolar çok düşük bir para değil mi? Kaç para? 1500 lira yapıyor. Türkiye'de hayvan gibi vergi koysunlar üstüne, 3000 liraya satsınlar. Alan çıkar mı Allah bunu? İşte o Z kuşağı için dijital detoks telefonu diye geliştirilmiş de değil. Yani asıl hedefinde bunun şey varmış. Telefon isteyenler ama uzun pil ömrü isteyenler, acil durum telefonu arayanlar, işte ne bileyim zorlu koşullarda basit iletişime ihtiyaçlar duyanlar için yapılmış bu. Fakat işte tam da bu yüzden çok enteresan bir dalı yakalamışlar. Teknolojinin sürekli yeni özellik eklemek zorunda olmadığı bir başka kullanıcı değeri tarif ediyorlar. Akıllı telefonun pilini her gece dolduruyoruz. Bazen günde iki kere dolduruyoruz. Bunu doğal kabul ediyoruz. Ya tabii canım dolduruyoruz, Allah Allah falan diye. Ama bundan yani 20 yıl önce benim ilk cep telefonları aldığımda Nokia 3110 aldım, 6110 aldım, 7110 aldım. Onların bütün bir serisini kullandım o yıllarda. Yani 3-4 gün çalışması bize çok normal gelirdi. Yani telefonu her gün gece yatarken şarj etmek falan. Yani 3 günde bir hani öyle denk gelirsek Nokia ince uçlu şarj var mı falan deyip böyle bağırırdı ortada birisi, alırdı çıt diye şarj ederdi. Tamam şarjı da biraz uzun sürerdi, 6-7 saat sürerdi ama 3-4 günde giderdi o şarj. İşte bugün 45 gün bekleyebildiğiniz konuşmak için bir cihaz vay vay vay dedirtiyor yani gerçekten de. İşte teknolojinin ilerlemesi bize bazı şeyleri kazandırırken daha önce sahip olduğumuz bazı avantajları da görünmez biçimde takas ettiğimizi de gösteriyor. Ya ben bile şaşırıyorum. O dediğim gibi o teknolojilerle beraber gittik. Beraber büyüdük ya. Hep birlikte el ele büyüdük. Neyse hadi bir şarkı arasına daha gidelim hep birlikte isterseniz. Son şarkı aramız olsun bu. Ardından tekrar birlikte olacağız. Bu kaldığımız yer çok enteresan. Size çok değişik şeyler anlatacağım orada.

Şarkı çoğunuza tanıdık gelmiştir efendim. Bu Dolly Parton'un aslında zamanında söylediği bir şarkı. Bunu daha sonra Whitney Houston Bodyguard filminde I Will Always Love You diyerek, hatta uzun uzun bağırarak çok meşhur etmişti. İnanılmazdı gerçekten de. Ah o güzel eski zamanlar diyelim ve programa kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi benim aklıma hep şu geliyor. Bakın şimdi yaptığım birkaç haberi ucuca getiriyorum. Oradan alıyorum, buraya koyuyorum filan. Bunları yaparken karşıma şöyle bir fikir çıkıyor. Şimdi ne çıktı karşımıza? 2,5 inçlik telefonlar, ekranı olan telefonlar çıktı. Muhtemelen siyah beyazdır. Hatta işte ne bileyim şeydir, o sanal mürekkepli telefonlardır. Onlar çünkü elektrik yemiyorlar. Koklamıyorlar bile, öyle söyleyeyim size yani. Neyse mesela şu anda bizim neye ihtiyacımız var? Yapay zeka kullanırken bir soru sormaya ve bir cevap almaya ihtiyacımız var. Soru sorma ve cevap alma mekanizmalarını ben şu anda mesela dışarı çıktım. Bilgisayarda genelde yapay zekayı kullanıyorum ama eğer dışarıdaysam mesela yürüyüş yaparken yapay zekayla sohbet ediyorsak ya da dışarıda bir iş yaparken konuşuyorsak yapay zekayla ekrana ihtiyacım yok. Zaten ekran diye bir şey yok. Siyah ekranın üstüne beyaz yazı ya da beyaz ekranın üstüne siyah yazı ile fot fot fot yakıyor. Bunları sesli olarak duymak, hatta soruları da sesli olarak sormak gayet güzel geliyor. Şimdi mesela bu Nokia 300 telefonu düşünün. Üstüne bir tane ChatGPT uygulaması olsa, kulağımızda kulaklık, ondan sonra bastım, soru sordum, cevap verdi, ben işimi hallettim. Sonra dedim ki bunların hepsini topla da bana bir topluca mail olarak at dedim, onları okuyayım dedim. Tamam, bitti gitti. O yüzden 45 gün bana kullanım süresi veren bir telefonla ya da 26 saat konuşma süresi veren bir telefonla aslında iyi de fotoğraf çekiyorsa, illaki 0.3 megapiksel fotoğraf olmasına gerek yok. Çeksin yine abi 60 megapiksel fotoğraf. Ama onları bana bir yerde bir kullanım için verebiliyorsa, ben onu bilgisayarda, tablette falan kullanabiliyorsam müthiş bir iş olur bu. Müthiş bir iş olur. Bizi bir yere götürür efendim. Ama işte bu rakamları hep konuştukça, eski Nokia'lar falan dedikçe insan çok geçmişine gidiyor gerçekten de. Yani 2000 yılının Nisan ayındaydı. Bir haber yaptım. Akıllı telefonlar gelecek. 2000 yılının Nisan ayından bahsediyoruz burada. Bakın tekrar söyleyeyim onu. Ondan sonra biz bunu alışverişte kullanacağız. Ondan sonra fotoğraf çekeceğiz. Almak istediğimiz ürünü mesela çekip annemize gönderip, anne buna ne diyorsun diyeceğiz. O da bize işte bilmem ne diyecek. Sonra annemize yemek tarifi göndereceğiz. O bize bilmem ne çekip gönderecek falan dedim. Bunları yazdım. Millet benden dalga geçti. Takır takır dalga geçtiler. Dediler ki kim niye böyle bir şey yapsın abi? Telefondan niye fotoğraf çekilsin? Niye alışveriş yaparken onun fotoğrafını çekip de sorsun diye. Şimdi kim dalga geçiyor? Ha? 2000 Nisan. Evet efendim, geçelim hadi bakalım. Şimdi bir başka haberimiz var, onu biraz geçeyim. Yani teknolojinin ilerlemesi şimdi bize bazı şeyleri görürken o daha önce sahip olduğumuz bazı avantajları görünmez biçimde takas ettiğimizi gösteriyor. Yani tüketicideki o yeni tepkinin bir kısmı takasların yeniden fark edilmesi olabilir diyor uzmanlar. İşte kablosuz kulaklık kabloyu ortadan kaldırdı ama şarj edilmesi gereken iki küçük pil daha koydu hayatımıza. İşte mesela streaming milyonlarca şarkıya erişim sağladı ama artık albüme sahip değiliz. Albümümüz yok bizim. Evde şey koyacağımız, dolaba koyup saklayacağımız bir albümümüz yok. Akıllı saat mesela. Telefonun bazı bildirimlerini bileğimize getirdi ama artık saati bile şarja takıyoruz. Eskiden şarj olmazdı, kurulmazdı bile saatler. O sallandıkça kendi kendini şarj eden saatler vardı. Kuran diyeyim, şarj eden demeyeyim. İşte telefon kamerası yüzlerce fotoğraf çekmeyi bedavaya getirdi ama bunların hiçbir kısmını bir daha hiç görmüyoruz. Çekiyoruz, kayboluyor. Sonra aradan yıllar geçiyor, telefonu bir yerden bir yere aktarırken vay be ne çekmişiz ya, ooo ne güzel eğlenmişiz orada, bak görüyor musun filan diyoruz. Dolayısıyla o retro teknolojiye ilgi yalnızca eski tasarımları sevmekten kaynaklanmıyor. Kullanıcı birazdan modernleşme sırasında yaptığı takasın artık kendisi için iyi bir anlaşma olup olmadığını düşünüyor. İşte Nokia 300 gibi cihazların ikinci telefon olarak anlam kazanması da bu nedenle çok önemli. İnsanların çoğunun iPhone'unu çöpe atıp tuşlu telefona dönmesini gerekmiyor. İş telefonuyla özel telefon ayrımı gibi bağlı telefon beni rahat bırakma ayrımı oluşturulabilir.
İşte Euronews bu haberi yapmış. Euronews haberinde gençlerin hafta sonları ve sosyal etkinliklerde ikinci cihaz kullanmasından söz edilmesi bu yüzden destekleniyor. İşte böyle bir pazar büyürse geleceğin o aptal telefonu, dumbfonu geçmişin Nokia'sını bile taklit etmek zorunda da değil. Harita, ödeme, işte mesajlaşma filan gibi al bir şeyleri oradan, birkaç bir şeyi al sana telefon kullan. Yani telefon bizi yalnızca oyalamıyor olabilir. Hafızamızın bir kısmını da ona devrediyoruz aslında. Bakın burada böyle bir haber var. Şimdi Brighthampton Üniversitesi'nde araştırmacılar çalışmalarında katılımcılara bazı görüntülere yalnızca bakmalarını, bazılarının ise ekran görüntüsünü almalarını söylemişler. Sonraki testlerde ekran görüntüsü alırken içeriklerin hatırlanma performansının daha düşük olduğu görülmüş. Enteresan değil mi? Araştırmacılar bu etkiyi farklı koşullarda yeniden sınamışlar. Katılımcıları görüntüleri hatırlamalarının özellikle söylenmesi bile farkı tamamen ortadan kaldırmamış. İşte bu haberde şöyle bir şey geçiyor. Telefon hafızamızın yerine mi geçiyor sorusuyla bu aktarılmış ama çok fazla bir sorucu abartmamak da gerekiyor. Evet. Şimdi ekran görüntüsü alanların hafızası bozuluyor demek de buna çok yanlış. Ama kalıcı bir unutkanlık teşhisi zaten konmuyor. Ölçülen şey şu. Ekran görüntüsü alınan belli materyalin daha zayıf hatırlanması. İşte o Binghamton Üniversitesi'nin araştırmasında ekran görüntüsü alınan görsellerin yalnızca görüntülenlere göre daha kötü hatırlandığı belirtilirken bunun kesin mekanizmasının hala araştırıldığı vurgulanmış. Araştırmacıların burada tartıştığı açıklamalardan biri cognitive offloading, yani zihinsel işi dışarıya devretmek, dışarıya vermek gibi bir şey. Şimdi beyin bunu hatırlamam gerekmiyor, nasıl olsa telefon kaydetti diye düşünüyor ve böyle davranıyor. Fakat deneyler bu dışsallaştırmanın başka bilişsel görevlerde de açık bir fayda sağladığını göstermiş değil. Hani biz bunu yapıyoruz ama bu sayede daha iyi matematik yapıyoruz falan, böyle bir şey yok. Bu kavram aslında telefondan çok daha büyük bir dönüşümü bize anlatıyor. Arkadaşımızın telefon numarasını ezberlemiyoruz. Çünkü rehber var. Evet, ben böyleyim. Eskiden gerçekten de 13-14 arkadaşımın, evin, babaannemin, işte halamın falan telefonları ezberimdeydi. Ama artık ne bileyim, annemin telefonunu da bilmiyorum, karımın telefonunu da bilmiyorum. Yani gidebileceğim mesela yolu öğrenmiyorum. Çünkü navigasyon var. Evet, açıyorum navigasyonu ve bakıyorum. Neden ben bunu ezberleyeyim ki o yolu? Sağdan gidecektik falan. İşte mesela bir bilgiyi hatırlamıyoruz çünkü Google'dan sonradan tekrar bulacağımıza eminiz yani. Bir yazıyı okumayı erteliyoruz çünkü işte ekran görüntüsü alıyoruz, kaydediyoruz onu, sonra okuruz diye. İşte mesela konserlerde, lanet olsun, konserlerde bu var. Konserlerde kalkıp telefonunuzu izlettiriyorlar. Telefonun ekranından konser izliyorlar. Kafasızca bir hareket. Yani konseri, o canlı performansı izlemek için gidersiniz. Siz konserde konseri çekiyorsunuz. Kafasızlık yani, başka bir şey değil, kusura bakmayın. Siz de bunu yapıyorsanız size de bunu söylüyorum. Şimdi bir konseri hafızamıza kazımak yerine kamerayı kaldırıp kaydetmek neyin nesi ya? İşte teknoloji burada yalnızca bilgi veren bir araç değil. Giderek harici hafıza organımız haline gelmiş durumda. Bunun yani kötü olduğu sonucu otomatik olarak çıkmıyor karşımıza. İşte yazının icadı da mesela insan hafızasının büyük bir bölümünü kağıda devretmiş. Telefon rehberi, o da kimseyi aptallaştırmamış. Dış hafıza kullanarak zihin kapasitemizi ayırabiliyoruz. Fakat işte yeni fark ölçek ve süreklilik olabilir. Yani kağıda her 3 dakikada bir bildirim gelmiyordu ama cep telefonlarına geliyor. İşte bugün böyle enteresan bir gün oldu. Size elimden geldiğince, dilimin döndüğünce bunları anlatayım dedim efendim. Yani hayat bizi başka bir yere götürüyor. Başka bir yere götürdüğü şeyleri size aktarmak istedim. Elimden geldiğince. Ben Serhat Ayan. Her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya araçları üzerinden. Yine arka planda Dolly Parton'dan size veda edelim. Rahmetli de veda edelim efendim. 9 to 5 şarkının adı. Dinlerseniz çok seveceksiniz. Hepinize mutlu günler. Hoşçakalın.

Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi sona erdi. Eskiden sadece bilgisayar ve televizyonlarda teknolojinin olduğunu düşünüyorduk. Mekanik hayatlar yaşıyorduk ve biraz teknolojik bir şeyler görebilmek için inşaat makinelerini seyrediyorduk. Evlerimize bilgisayar girmeye başladığında mutlu olduk. Üstüne garip sesler çıkaran modem takılıp internete girdiğimizde mutluluktan uçtu. Ardından her şey bir daha aynı olmamak üzere değişti. Sağlıktan eğitime, hukuktan mimariye, iş hayatından oyunlara kadar her şeye bambaşka bir akıl geldi. O yüzden sizlere girişimlerden regülasyona, yazılımdan donanıma kadar Türkiye'nin teknolojisini canlı tanıklarla anlatacağız. Hayatın her alanında teknoloji, teknolojinin her alanında Türk radyolarının en uzun soluklu programlarından biri Yeni Şeyler Rehberi var. Her pazartesi ve çarşamba Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi saat 14'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Radyo Sputnik, Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında. Ankara 96.2, Antalya 4.8, Bursa 101.4, Elazığ 98.5, Gaziantep 104.3, İstanbul 97.8, İzmir 91, Kayseri 105.5, Samsun 107.7, Trabzon 102.4. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
2: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var başlıyor. Ekonomi gündeminin nabzı bu programda tutuluyor. Her pazartesi ve çarşamba saat 15'te Türkiye ve dünya ekonomisinden en güncel gelişmeler, çarpıcı yorumlar ve geleceğe dair önemli ipuçları sizlerle. Deneyimli gazeteci Zülfikar Doğan'ın sunumuyla hazırlanan Ankara'dan haber var, ekonomiye yön veren kararları, etkilerini ve bilinmeyen yönlerini sizler için masaya yatırıyor. Doğru bilgi, güçlü yorum ve Ankara'dan güncel haberler için frekansınızı ayarlayın. Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var. Pazartesi ve çarşamba saat 15'te radyonuz Radyo Sputnik'te.
3: Ankara'dan merhaba sevgili dinleyiciler. Çarşamba saat 15 ve Radyo Sputnik'te ben Zülfikar Doğan. Ankara'dan haber programıyla karşınızdayım. Programımızda bildiğiniz gibi Türkiye ve dünya ekonomisindeki son gelişmeleri, olayların perde arkalarını ve önümüzdeki süreçte muhtemel gelişmeleri olabildiğince değerlendirmeye ve yorumlamaya çalışıyoruz. Tabii bunun yanı sıra başkentin siyasi gündemi de başlıklarımız arasında yer alıyor ki bunlardan bir tanesi ana muhalefet partisi CHP'de Mayıs ayında mutlak butlan kararıyla yaşanan süreç, ardından gelen bölünme, yeni partinin kurulması ve sürecin yargıda devam eden boyutu. İşte Yargıtay'da mutlak butlan kararının temyiz edilmesi yönünde Özgür Özel yönetimi CHP'den ayrılmadan önce bir başvuruda bulunmuştu. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu'nun göreve getirilmesiyle, mahkeme kararıyla göreve getirilmesiyle oluşan CHP yönetimi dün Yargıtay'daki temyiz başını geri çekti. Tabii sadece CHP Genel Merkezi başvurmamıştı. Bunun yanı sıra Özgür Özel o dönemde CHP Genel Başkanı için kendisi de başvurmuştu. Bunun yanı sıra asıl davayı başlatan 38. Kurultay'ın mutlak butlan gerekçesiyle iptal edilmesi sürecini başlatan eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş'ta temyiz başvurusunda bulunanlar arasında. Şimdi nasıl bir tablo izleyeceğiz? Süreç nereye gidecek? CHP Genel Merkezi Yargıtay'daki temyiz başvurusunu geri çektikten sonra Özgür Özel ve arkadaşları da benzer yönde bir adım atarlarsa İstinaf Mahkemesi'nin vermiş olduğu mutlak butlan kararı kesinleşmiş olacak. Ancak Özel ve arkadaşları eğer temyiz başvurularını, yani kararı, itirazlarını sürdürürlerse davanın adli tatil sona erdikten sonra Yargıtay 3. Ceza Dairesi'ndeki temyiz başvurusu süreci başlayacak. Dolayısıyla bu cephede böyle bir siyasi gelişme söz konusu. Bunun yanı sıra Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü çerçevesinde Cumhurbaşkanlığı kabinesi, daha doğrusu Sayın Cumhurbaşkanı, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve kabine üyesi bakanlar bu haftaki toplantılarını Ahlat'ta gerçekleştirdiler. Bitlis'in Ahlat ilçesinde. Burada yapılan külliyede toplantılar gerçekleştirildi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan özellikle çerçeve yasa sonrası başlayan terörsüz Türkiye süreciyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye için yeni bir fırsat kapısının aralandığını, bu kapının sonuna kadar yarattığı fırsatların değerlendirilmesinden vazgeçilmeyeceğini, eğer Türkiye'yi bu süreçten uzaklaştırma yönünde hesabı olanlar varsa Türkiye'nin de kendi hesapları ve planları olduğunu söyledi. Tabii burada mesaj bir ölçüde İsrail'eydi. Çünkü İsrail gerek PKK'nın lağvedilme sürecinde, gerek silahsızlanma ve gerekse Suriye'deki gelişmelerde aktif olarak Türkiye aleyhine bir takım hamlelerde bulunuyordu. Ama bu hamlelerde bir başka adım daha bugün geldi. Suriye Demokratik Güçleri, yani PKK'nın bir anlamda Suriye'deki kolu olarak nitelendirebileceğimiz Suriye Demokratik Güçleri ve silahlı kolu YPG de bugün kendilerini feshettiklerini, lağvettiklerini açıkladılar ve Suriye Devlet Başkanı Şara ile yapılan görüşme sonrasında Mazlum Abdi'den, SDG lideri Mazlum Abdi'den geldi bu açıklama ve SDG bundan sonra Suriye ordusuna entegre olacak, ancak Kürtçenin resmi dil sayılması yönünde Suriye yönetiminden talepleri olduğunu vurguladı ve bu talebin hayata geçirilmesini beklediklerini söyledi. Diğer yandan Mazlum Abdi'nin Türkiye'yi ziyaret etme ihtimali de gündemde. Bununla da ilgili kulisler, kulise yansıyan bilgiler söz konusu. Abdullah Öcalan'ın temasları çerçevesinde eğer Türk hükümeti de onay ve izin verirse önümüzdeki aylarda Mazlum Abdi Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirebileceğini açıkladı. Bunu da vurgulamış olalım. Dolayısıyla PKK'nın kendini lağvetme ve silahsızlanma sürecinin devamında Suriye'deki kolu, İran'daki kolu, PEJAK hangi adımları atacak şeklinde tartışmalar ve soru işaretleri vardı. En azından şu aşamada PKK'nın Suriye'deki kolu da Türkiye'deki gibi kendisini lağvetti ve Suriye devletiyle, Suriye ordusuyla entegrasyon ve bütünleşme kararı aldığını açıkladı. Diğer taraftan sınırlarımızın hemen ötesinde en uzun kara sınırına sahip olduğumuz komşularımızdan birisi olan İran'da Amerika Birleşik Devletleri arasındaki kriz devam ediyor. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın İran'ın ekonomik can damarlarını kesme yönündeki açıklamaları ve bu açıklamaların akabinde de ikinci aşamada İran'la ticari ilişkilerini sürdüren ülkelere yönelik benzer misillemelerin yapılacağını, bu konuda kesinlikle geri adım atılmayacağını duyurmasından sonra merakla beklenen tepkilerden birisi Çin'in ne yapacağı yönündeydi. Çin Dışişleri Bakanlığı işte bu gelişmelerin arkasından dün bir açıklama yaptı ve Amerika Birleşik Devletleri yönetim İran'la masaya oturmaya ve sorunu müzakereler yoluyla çözmeye çağırdı. Bunun ardından da İran'la olan ticari ilişkilerini sürdüren ülkelere yönelik yaptırım tehditlerine karşılık ise buna kesinlikle boyun eğmeyeceklerini, eğer Amerika Birleşik Devletleri bu çerçevede Çinli şirketlere, finans kurumlarına, üreticilere ve sanayicilere yönelik bir takım hamleler yaparsa, adımlar atarsa, Çin'in de bunlara karşı anında misilleme yapmaya hazır olduğunu vurguladı Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü. Aynı zamanda da bizim önceliğimiz Çin ekonomisinin, Çin halkının kendi çıkarlarıdır. Dolayısıyla bu tür yaptırım tehditlerine boyun eğmeyiz. Amerika Birleşik Devletleri geçmişte de bunu denedi ve cevabını aldı şeklinde diplomasi dili anlamında oldukça da sert diye nitelendirilebilecek bir cevap geldi Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan. Tabii Amerika Birleşik Devletleri şu ana kadar doğrudan Çin şirketlerini, bankalarını hedef alan bir yaptırım paketi açıklamadı. Ancak önümüzdeki ay, Eylül ayında Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in Amerika Birleşik Devletleri ziyareti söz konusu. Trump daha önce Pekin'i ziyaret etmişti. Bu ziyarete cevap çerçevesinde Çin Devlet Başkanı da Washington'ı, Beyaz Saray'ı ziyaret edecek, programlanmış bir ziyaret bu. Tabii tam bu ziyaret öncesinde İran bağlantılı olarak üçüncü ülkelere uygulanacak yaptırımlarda en çok etkilenmesi beklenen ülkelerden birisi olan Çin'in hangi adımları atacağı ve Çin hükümetinin buna karşı nasıl bir tavır izleyeceği önemliydi. İşte az önce sizlere ifade ettiğim gibi Çin Dışişleri Bakanlığı her türlü misillemeye hazır olduklarını ve Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik ekonomik yaptırımlar yerine diplomasiyi tercih etmesi gerektiğini düşündüklerini duyurdu. Tabii bu kriz küresel petrol piyasalarını Şubat ayından beri olumsuz etkiliyor. Özellikle Hürmüz Boğazı'nda hemen hemen petrol tankeri trafiği durmuş vaziyette. İran ise bu konuda geri adım atmayacağını, gerektiğinde Hürmüz Boğazı'nı tamamen petrol trafiğine, petrol ticareti trafiğine kapatacağını duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri'nin ekonomik yaptırımlarına da boyun eğmeyeceklerini bir kez daha vurguladı. İşte tablo böyle olunca Amerika Birleşik Devletleri'nin önde gelen yatırım bankalarından Morgan Stanley bir rapor yayınladı ve özellikle küresel enerji piyasalarındaki karamsar gidişatı içeren öngörüler yer alıyordu bu raporda. Morgan Stanley şu anda 75-80 dolar hatta 90 dolarlar seviyesinde seyreden petrolün varil fiyatının önümüzdeki aylarda şayet kriz bu haliyle devam ederse 100 doları bulabileceğini hatta aşabileceğini dile getirdi bu raporunda. Tabii burada Türkiye açısından kritik olan tablo şu. Türkiye gerek 2026 bütçesinde gerekse Merkez Bankası'nın enflasyon programında ve halen yürürlükteki orta vadeli programda bu yıl için petrolün varil fiyatını 65 dolar civarında baz almıştı ve bütün ekonomik dengeler, finansal tablolar buna göre oluşturulmuştu. Sonrasında bu fiyatlamada bir revizyona gidildi. 70-75 dolar seviyesine çıkarıldı. Ancak 100 dolarlık, 90 dolarlık bir petrol fiyatı seviyesi Türkiye'nin özellikle enerji faturasını oldukça kabartacak bir düzey ve önümüzdeki süreçte akaryakıt zamlarının sonlanmasını da zorlaştıracak. Belki zamlar daha da artarak devam. Çünkü şu anda en son yapılan zamlarla birlikte benzinin litresi 75 liraya, mazotun motorinin litresi ise 85 liraya ulaşmış durumda. Eşel mobil sistemi uygulanarak en azından fiyatlar dengelenmeye çalışılıyordu. Ancak burada da özel tüketim vergisindeki hareket alanı büyük ölçüde tükendi. Dolayısıyla yapılan zamlar zaman zaman geri alınıyor. Ertesi gün geri alınan tutarın iki katı oranında yeniden zam yapılıyor ve nitekim son kararda da daha önceki programlarımızda da vurgulamıştık özellikle motorinde halk dilindeki adıyla mazotta özel tüketim vergisi Ağustos ayı sonuna kadar sıfırlandı ancak bunun ne kadar çözüm olacağı şu anda belirsiz çünkü mazot fiyatlarındaki artış hem küresel düzeyde hem de Türkiye çapında devam ediyor. Neden böyle oldu? Daha önce mazot tercih edilen bir akaryakıttı. Özellikle Türkiye'de 1980'li 90'lı yıllarda ve nihayet geçtiğimiz yıllar içerisinde de hükümetler sürekli dizel araçları teşvik ettiler. Mazot kullanımını teşvik ettiler. Çünkü hem daha ucuzdu hem de özellikle karayolu ulaşımında otobüs, şehirler arası otobüs taşımacılığı, trenlerde, gemi taşımacılığında bunun yanı sıra şehir içi ulaşımda araçlar ve tarımda traktör başta olmak üzere tüm zirai araçlarda mazot kullanılıyordu. Daha ucuz oldu. Türkiye bu doğrultuda bir vergi politikası izledi. Mazot sürekli sübvanse edildi ve ucuz akaryakıt olduğu için de tercih edildi. Otomobil firmaları da üretimlerini buna göre dönüştürdüler. Ancak şimdi öyle bir noktaya gelindi ki mazot fiyatı ile benzin fiyatı arasındaki fark, uçurum giderek karşılanamaz noktaya doğru geldi ve buradan kaynaklı maliyetler de enflasyonun en büyük tetikleyicisi olmaya başladı. Şimdi mazot ve benzin arasındaki bu makasın açılmasında hangi etkenler söz konusu? Buna baktığımız zaman mazot üretiminde rafineriler teknolojisi ne olursa olsun benzin üretiminin daha altında mutlaka mazot üretimi. 159 litre ham petrolden oluşan bir varilde, bir varil petrol 159 litre ham petrolden oluşuyor. Bunun üçte ikisi benzin üretimi olarak piyasaya sürülüyor. Üçte biri ancak mazot için kullanılabiliyor. Dolayısıyla mazot üretimi, piyasalara mazot arzı her zaman daha az. Fakat dediğim gibi ekonominin ve küresel ticaretin, iç ticaretin hemen hemen her alanında dizel araçlar, dizel motorlar yoğun olarak kullanıldığı için pek çok ülke hükümeti gibi Türkiye'de mazota özel bir sübvansiyon uyguluyordu. Yıllardır da bu politika sürdürülüyordu. Gerek vergi politikaları aracılığıyla, tarımda destekleme politikalarıyla bu politika sürdürülüyordu. Kaldı ki Türkiye'deki petrol rafinerileri Türkiye'nin benzin ihtiyacını büyük ölçüde karşılıyor. Türkiye bu açıdan kendine yeterli konumda. Ancak mazot konusunda ciddi bir açık ve yetersizlik söz konusu. Türkiye mazotun büyük bölümünü ithal ediyor. Dolayısıyla da gerek küresel piyasalarda yaşanan petrol krizi ve gerekse mazot arzındaki düşüş, buna bağlı olarak yaşanan mazot arzındaki düşüş Türkiye'nin ithalat faturasını da kabarttı. Hem kur artışları hem de fiyatlardaki bu yükseliş büyük ölçüde ithale bağımlı olan mazot tüketiminde Türkiye'yi sıkıntılı bir tabloyla karşı karşıya bıraktı. O yüzden işte hafta içerisinde neredeyse artık gün aşırı yapılan akaryakıt zamlarında mazota neredeyse litre başına 8 litreye, 8 liraya 9 liraya varan artışlar, zamlar yapılıyor. ÖTV sıfırlansa bile mazottaki fiyat yükselişi pek çok alanda beraberinde maliyet artışlarını getiriyor. İşte az önce söylediğim gibi tarımda traktörde mazot kullanılıyor. Şehirler arası ulaşımda otobüslerin hepsi mazot tüketiyor. Tır, kamyon taşımacılığında, şehirler arası gıda nakliyesinde, özellikle de gemi taşımacılığında dizel araçları, dizel motorlar yoğun olarak kullanıldığı için mazot tüketimi çok fazla. Ancak akaryakıt bayilerinin yapmış olduğu değerlendirmelere baktığımızda işte bu olağanüstü yüksek fiyat artışları ve mazota peş peşe gelen yüklü zamlar sonrası Türkiye'nin mazot tüketiminde ciddi bir düşüş başlamış durumda son birkaç aydan bu yana. Gerek tüketimde gerekse azotlu araçların kullanımında, trafiğe çıkışında bir düşüş söz konusu. İşte bunu nasıl yorumlamak gerekir? Bunu yorumlamak gerektiğinde şu noktaya dikkat çekmek gerekiyor. Eğer ticaretin ana omurgasını oluşturan temel akaryakıt konumundaki mazot tüketimi azalmaya başlamışsa bu aynı zamanda ekonomide bir yavaşlama, ticarette ve üretimde yavaşlama ve giderek bir durgunluğa dönüşme ihtimalinin gündeme geldiğini bize gösteriyor. İlk bölümde güzel bir haberle en azından bu bölümü noktalayalım diyorum. Türkiye'nin risk biriminde 6 ay sonra çok ciddi bir düşüş yaşandı. Uluslararası piyasalarda CDS olarak nitelendirilen risk primi Türkiye'nin Şubat ayından bu yana ilk kez 217 puana düştü. Risk priminin düşmesi neden önemli? Uluslararası piyasalardan yapılacak borçlanmalarda ödeyeceğiniz maliyet şayet risk priminiz yüksekse yükseliyor. Eğer risk priminiz düşükse bu maliyet azalıyor. Türkiye bir dönem bundan birkaç yıl öncesinde 800-900 puana varan CDS primleriyle, risk primleriyle borçlanmak zorunda kalmıştı. O nedenle şu anda gelinen noktadaki 217 puanlık risk primi oldukça ciddi, sevindirici bir puan seviyesi. Ama ben Türkiye'ye dış kaynak girişi beklenen düzeyde değil. Burada da tabii ki ekonominin güvenilirliği, sürdürülen politikaların istikrarlı olması, hukuk, yargı ve diğer unsurlar ön plana çıkıyor. Bunu da göz ardı etmemek gerekiyor. Sevgili dinleyiciler, müzik tarihinde çok önemli bir isimdi Dolly Parton. Dün 80 yaşında hayata veda etti. Amerikan halk müziğinin, country şarkıları olarak nitelendirilen Amerikan halk müziğinin çok sevilen bir ismiydi. Pek çok ünlü besteye imza atmıştı. Kendisi Amerika'nın güney eyaletlerinden Tennessee'de çok yoksul bir ailenin 12 çocuğundan birisi olarak doğdu. Babası hayatı boyunca okula gitmemişti, okuma yazma bilmiyordu. Annesi 12 kardeş için giysi yetiştirmeye çalışıyordu ve Amerika'da bir kahraman olarak anılmasının nedenlerinden bir tanesi işte kendi çabasıyla, tırnaklarıyla kazıyarak şöhretini başarması, kendisini bu şekilde var etmesi. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri tarihinde ilk kez bir sanatçı için 5 Ağustos'tan 1 Eylül'e kadar ulusal yas ilan edildi ve bayraklar yarıya indirildi. Daha önce bu uygulama Bob Hope için yapılmıştı. Bob Hope Amerika'nın yurt dışındaki askeri üslerini ziyaret edip moral programları düzenliyordu. Ancak Bob Hope için de sadece bir günlük ulusal yas söz konusuydu. İşte Dolly Parton için 7 günlük bir ulusal yas. Çünkü şarkıları hayatından kaynaklanan şarkılardı, otobiyografik şarkılardı. Örneğin Imagination Library şarkısını hayatı boyunca hiç okuma yazma bilmeyen, hiç okul görmemiş babası için yazmıştı. Bir kütüphane hayalet şarkısıydı bu. Ve yine 9 to 5, 9'dan 5'e şarkısını Amerikalı çalışan kadınlar için yazmıştı. Ve adeta bu şarkı yıllarca Amerikalı çalışan kadınların, kadın işçilerin marşı haline geldi. Whitney Houston'ın meşhur ettiği I Always Love With You şarkısı, seni hep seveceğim şarkısı aslında Dolly Parton'ın 1970'lerde yazdığı bir şarkıydı. Kendisi söyledi ama o dönemde şarkı tutmadı. Yıllar sonra Whitney Houston bu şarkıyı satın aldı ve milyonlarca dolar telif kazandı yaşı ilerledikten sonra. Ve bu parayla Imagination Library kampanyasını, yani bir kütüphane hayalet kampanyasını tüm Amerika'ya yaydı. Yoksul aile çocuklarına kütüphaneler kurdu. Onlara kitap sevgisini aşıladı ve bir ulusal kahraman oldu. Trump kendisine iki kez özgürlük madalyası vermeyi teklif etti. Fakat birinde 50 yıllık eşi ölümcül hasta olduğu için gidemedi ödülü almaya. Diğerinde de pandemi vardı, yine alamadı. Daha sonra Joe Biden aynı ödülü teklif etti. Orada da acaba Trump'tan ödül almadım, şimdi demokratlardan alırsam siyasi bir tercih yapmış olurum kaygısıyla yine bu ödülü almadı. Ve dediğim gibi Dolly Parton 80 yaşında arkasında birbirinden güzel şarkılar bırakarak veda etti. İşte o şarkılardan bir tanesi Coat of Many Color, Rengarenk Paltom şarkısıydı. Bu şarkıyı da kendilerine paçavra parçaları hediye eden bir komşunun getirdiği bu paçavraları annesinin kendisine diktiği palto için yazmıştı. Kendi hayatından bir şarkıydı bu. Arkadaşları okulda güldüler paçavralardan oluşan bu palto için. Fakat o şarkısında şunu dedi: ben bu paltomla ve annemin o küçücük parçaları bir araya getirdiği rengarenk paltomla hep gurur duydum. Çünkü o bu paltoyu dikerken bana İncil'den Hazreti Yusuf'un hikayesini anlatmıştı kızım. Hazreti Yusuf da böyle tıpırtık bir palto ile yaşadı ve inanıyorum bu palto sana şans ve mutluluk getirecek. Şarkının sözleri de böyleydi ve Dolly Parton'ın kendi hayatından bir enstantaneydi.

0: But I was rich as I could be in my coat of many colors. My mama made for me.
1: 80 yaşında vefat eden ünlü halk şarkıcısı, country pop müzik şarkıcısı ve Amerika'nın yeni ulusal yaz ilan ettiği, bütün Amerikan ulusunu neredeyse birleştiren, herkesin hayatından esintileri şarkılarına yansıtan ama en çok da kendi yaşadıklarını şarkı sözlerine döken Dolly Parton'un Benim Rengarenk Paltom şarkısını sizlerle paylaştım. Annesinin komşunun getirdiği paçavralardan diktiği ve hep gurur duyarak giydiği paltosunu anlatıyordu Dolly Parton bu şarkıda. Sevgili dinleyiciler, güven endeksleri ekonominin çeşitli alanlarındaki öngörüleri, gelişmeleri, bugün ve önümüzdeki sürece ilişkin beklentileri yansıtan endeksler. İşte Türkiye İstatistik Kurumu çeşitli güven endeksleri yayınlıyor. Tüketici güven endeksi, ekonomik güven endeksi ve bir de sektörel güven endeksleri yayınlıyor. Yani çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren şirketler, işletmeler ekonomik tabloyu nasıl görüyorlar? Önümüzdeki 3 ve 12 aylık dönemler için neler bekliyorlar? İşte bu endekslerden 3'ü, sektörel endekslerden 3'ü önceki gün açıklandı. Hizmet sektörü güven endeksi, perakende ticaret güven endeksi ve inşaat sektörü güven endeksi. Tabii dikkat çekici olan her 3 sektörün güven endekslerinde de düşüş söz konusu. Şöyle ki hizmet sektöründe bir önceki aya göre %0,1 gerileme ve endeks 111,7 puana inmiş durumda. Perakende ticaret sektöründe yine bir önceki aya göre %0,8 düzeyinde bir düşüş söz konusu ve güven puanı 110'a inmiş durumda. İnşaat sektöründe ise %0,4'lük bir güven kaybı ve 83,1 puan söz konusu. Şimdi baktığımız zaman tabii güven endekslerinin gerilemesi sektörün önümüzdeki süreçte karamsarlığını ifade ediyor bizlere. Özellikle de burada perakende ticaret sektöründeki güven kaybı önemli. Çünkü perakende ticaret sektörü toptan ve perakende olarak günlük ekonominin ana omurgaları bir tanesini oluşturuyor. İşte perakende ticaret sektöründe satışların ve siparişlerin gerilemiş olması önemli bir unsur. Bu da önümüzdeki aylarda piyasadaki hareketliliğin, tüketim talebinin biraz daha azalacağını, insanların alım gücü kaybından kaynaklı bu gerilemenin belki ekonomik durgunluğu daha ileri boyutlara taşıyacağını gösteriyor. Diğer taraftan inşaat sektöründe siparişlerde özellikle %3,8'lik bir gerileme söz konusu ki inşaat sektörü, otomotiv sektörü, tekstil sektörü biliyorsunuz Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörleri özellikle inşaat aynı anda işte cam sanayinden seramik sanayine, tesisattan boruya, demir çelikten çimentoya, kirece, boyaya varıncaya kadar onlarca yan sektörü de ayakta tutan bir sektör inşaat sektörü. Ama inşaat sektöründeki güven kaybı ve 100'ün altında 83,1 puana inen inşaat sektörü güven endeksi ve önümüzdeki döneme ilişkin siparişlerdeki gerileme aynı zamanda en yüksek istihdamı sağlayan bu sektörde de ciddi bir güven kaybı yaşandığını, bir takım olumsuz belirtilerin ortaya çıkmaya başladığını gösteriyor perakende ticaret sektörüyle birlikte. Bu açıdan Türkiye İstatistik Kurumu'nun yayınladığı güven endekslerindeki bu sektörel gelişmeler oldukça önemli. Önümüzdeki günlerde ekonomik güven endeksi ve reel sektör endeksindeki veriler de belli olduğunda tablo biraz daha netleşecek. Tabii sektörlerde durum böyle olunca bunun borsaya, hisse senetlerine ve para menkul kıymet piyasalarına yansıması da söz konusu. Burada hatırlayacaksınız bundan önceki bir programımda sizlere özellikle Standard & Poor's ve Morgan Stanley'in endeks sağlayıcı olarak, Borsa İstanbul'un endeks sağlayıcıları olarak sermaye piyasası kuruluna bir takım uyarılarda bulunduklarını aktarmıştım. Aynı zamanda da Türkiye özellikle Borsa İstanbul'u yakın izlemeye aldıklarını vurgulamıştım. İşte Morgan Stanley MSCI olarak küresel düzeyde, uluslararası düzeyde adlandırılan bu endeks sağlayıcı şirket 1 Eylül'den itibaren Türkiye'den 6 şirketi kendi endeksine dahil edeceğini duyurmuştu daha önce. Ancak dün bir açıklama daha geldi Morgan Stanley'den ve bu 6 şirketten 3'ünün kendi endekslerindeki yer alma kararını iptal ettiklerini duyurdular. Yani 6 şirketi 3'e düşürdüler ki daha önce zaten 2 şirketi endeksten çıkartacaklarını duyurmuşlardı. Nereden kaynaklanıyor bu? Bu iptalin gerekçesi özellikle halka arzlarda şirketlerin halka açıklık oranlarının tespitinde yaşanan belirsizlikler, dolaşımdaki hisse sayısıyla ilgili bilinmezlikler ve belirsizlikler ve bu konuda daha önce Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan uyarıların yakın izleme ve takip tespitlerinin yeteri kadar karşılanmamış olmasından kaynaklanıyor. Bu aslında önemli bir karar. Türkiye açısından da Türkiye'deki Borsa İstanbul ve burada işlem gören hisseler açısından da önemli. Çünkü dediğim gibi MSCI Türkiye'deki endeks sağlayıcılarından, borsadaki endeks sağlayıcılarından birisi. Şayet endeksteki hareketlilikler, hisselerdeki sert iniş çıkışlar konusunda aylardır yapılan uyarılar sonrası kendi endekslerine aldıkları Türk şirketlerinden 3 tanesini endeksten çıkartıyorlarsa bu Borsa İstanbul açısından da gerek güvenilirlik gerekse Sermaye Piyasası Kurulu'nun sistemi yakından izleme konusundaki tutumu ile ilgili pek kabul edilebilir bir tablo değil. Bunun yanı sıra bir başka uluslararası endeks sağlayıcı ve küresel borsa endeksi sahibi Financial Times Stock Exchange de 24 Türk şirketini endeksinden çıkartacağını duyurdu 18 Eylül'den itibaren. Financial Times Stock Exchange ülkeler bazında Russell Endeksi adı altında bir endeks oluşturmuş durumda. Çeşitli ülkelerden küçük ve orta boy işletmeler, halka açık şirketlerin kazanç durumlarına göre, hissedarlara sağlayacağı getiri durumlarına göre kendi endekslerine bu şirketlerin hisselerini dahil ederek yabancı portföy yatırımcılarına İşte bu hisseleri alabilirsiniz şeklinde bir anlamda dolaylı tavsiyede de bulunmuş oluyorlar. Ancak önce Morgan Stanley'in daha önce 1 Eylül'de endeksini alacağını duyurduğu 6 Türk şirketinden 3'ünü son anda tekrar devre dışına itmesi. Diğer taraftan Financial Times'ın Russell Endeksinden 24 Türk şirketini, işlem gören 24 Türk şirketini 18 Eylül'de seans bitiminden itibaren çıkartacağını, endeksten çıkartacağını duyurması. Bunlar tabii Türkiye'deki menkul kıymet piyasaları için pek olumlu gelişmeler değil. Asıl Kasım ayında bu yakın izleme ve yakın takip süreçleriyle ilgili nihai raporlar, nihai değerlendirmeler Kasım ayında netleşecek. Kasım ayında ortaya çıkacak tablo tabii ki küresel yatırımcılar, Türkiye'de borsasında hisse senedi almak isteyen yatırımcılar açısından önemli olacak ve kritik bir gelişme olacak. Peki bunun yansımaları ne oluyor diye baktığımız zaman işte bunun yansımaları özellikle son dönemde peş peşe onaylanan halka arzlar, 40-50 milyar liraya varan halka arz satışları sonrasında bu hisselerde gözlenen oynaklık Türkiye'deki yatırımcıları da portföy yatırımcılarını da yurt dışı borsalara yönlendirdi. Menkul kıymet piyasalarından yansıyan son verilere baktığımızda ikinci çeyrekte Türkiye'de yerleşik portföy yatırımcılarının ağırlıkla Amerikan borsaları olmak üzere Londra ve diğer uluslararası borsalarda yaptıkları hisse senedi alımlarının tutarı 5 milyar dolara yaklaştı. Birinci ve ikinci çeyrek sonunda toplam tutar 9 milyar dolara yaklaşıyor. Yani Türk yatırımcılar, Türk hisse senedi alıcıları yurt dışı borsalara milyarlarca dolarlık hisse senedi alımı için tasarruflarını yönlendiriyorlar. Tabii burada farklı etkenler söz konusu. Birincisi teknoloji hisseleri, özellikle yapay zeka alanında ortaya çıkan teknoloji hisselerine çok büyük bir rağbet var. Bu hisseleri almak için New York borsasına ve Londra borsasına yöneliyor Türk yatırımcılar ve dediğim gibi ikinci çeyrekte Nisan Haziran'da 5 milyar dolara yakın bir para bu amaçla yurt dışındaki hisse senetlerine yatırılmış. Bunun yanı sıra döviz kurlarının tabii 2023'ten bu yana uzun süredir baskılanıyor olması yerli portföy yatırımcılar açısından döviz geliri beklentilerini en alt seviyeye düşürmüş durumda. Dolayısıyla da birikimlerini yurt dışı borsalarda değerlendirerek daha yüksek getiri elde etme veya döviz geliri elde etme amacıyla da

Bu noktada Kanadalı şarkıcı Lorena McKennitt'i dinleyelim diyorum. Lorena McKennitt'in Tango to Evora. Evora'ya bir tango şarkısını enstrümantal olarak sizlerle paylaşıyorum.

Kanadalı şarkıcı Lorena McKennett'ın bu güzel şarkısı Evora'ya Tango aslında mitolojik bir öyküden kaynaklanıyor. Evora, yörenin en güzel kızı, sevgilisi var. İkisi birbirlerine aşıklar. Ancak şehvet tanrısı da Evora'ya aşık ve Evora'nın sevgilisini bir gece vakti öldürerek kanını da şarap olarak içiyor. İşte bu acıklı şarkının öyküsü böyle başlıyor ve arkasından Evora tüm hayatı boyunca sürekli ayaklarıyla üzüm ezerek bir tanesinde şehvet tanrısının yok ettiği sevgilisini arıyor. Sevgili dinleyiciler, gıda konusunda çok ciddi bir küresel kriz söz konusu. Daha önce de

0: bu konuda özellikle Avrupa Birliği ülkelerinde yaşanan olağanüstü kuraklık ve bir yanıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin güneyine ve Güneydoğu Asya'ya da yayılan El Nino, süper El Nino beklentisinin küresel meteorolojik hareketlerde yarattığı olumsuzluklar nedeniyle çok ciddi bir gıda krizi dünyayı bekliyor diyebiliriz. Türkiye şu ana kadar bu krizden fazla etkilenmedi. Çünkü El Nino'nun Avrupa'yı ve Güney Amerika'yı, Güneydoğu Asya'yı kavurduğu Haziran ayında Türkiye çok ciddi yağışlar aldı. Bu yağışlar sayesinde en azından stratejik bazı ürünlerde ürün bolluğu söz konusuydu. Ama giderek özellikle küresel gıda arzında ortaya çıkan olağanüstü kayıplar Türkiye'de, tabii dünyada yalnız başımıza yaşamadığımız için, önümüzdeki aylarda sıkıntıya sokacak gibi görünüyor. Burada sadece kuraklığı bir etken olarak görmemek gerek. Özellikle küresel gıda arzının, küresel gıda ve emtia borsalarına yönelik arzdaki düşüşte başka etkenler de var. Bunlardan bir tanesi programın başında da vurguladığım gibi Hürmüz Boğazı'ndaki yaşanan kriz, Hürmüz Boğazı'ndaki petrol krizi, petrol tankerlerinin artık boğazdan neredeyse geçemez hale gelmesi, hem enerji açısından hem de petrole dayalı gübre sektöründe, gübre üretimi açısından ciddi bir kriz yaratmış durumda. Bu da üretim düşüşlerindeki etkenlerden bir tanesi. Bunun yanı sıra Karadeniz'de benzer şekilde Ukrayna ve Rusya arasında yaşanan çatışma da bir boyutuyla bu gıda sektöründe yaşanan krizde etkili. Çünkü dünyanın en büyük hububat üreticisi iki ülke, Ukrayna ve Rusya. Hatırlayacaksınız, bir dönem Türkiye'nin aracılığıyla buğday koridoru anlaşması imzalanmıştı. En azından bu ülkelerde üretilen buğdayın uluslararası piyasalara arz edilmesi, diğer hububat ürünlerinin arz edilmesi için bir yol arayışı gerçekleşmişti. Dolayısıyla Karadeniz'de son dönemde özellikle gemilere yönelik saldırıların artması, bu yolla uluslararası piyasalara çıkacak hububat arzında da sıkıntılar yaratıyor. Bir de bunların üzerine kuraklık eklenince küresel gıda krizi kapıda diyebiliriz. Bütün bunların ötesinde Avrupa Birliği özellikle bu yıl çok ciddi bir kuraklık yaşadı. Avrupa'nın en büyük tarımsal ürün üreticileri Avusturya, Fransa, Hollanda, Almanya'nın kuzeyi, bu ülkelerde patates başta olmak üzere diğer hububat ürünlerinde ciddi rekolte düşüşleri söz konusu. Aynı şekilde Güney Amerika'da Brezilya, dünyanın en büyük buğday, pirinç, şeker kamışı, kahve, kakao üreticilerinden bir tanesi. Güneydoğu Asya'ya uzandığımız zaman Hindistan, özellikle pirinç, mercimek gibi bakliyat ürünlerinde dünyanın önde gelen arz ülkelerinden bir tanesiydi. Ve bütün bu tablo üst üste bindiğinde küresel gıda ve emtia borsalarında çok ciddi fiyat yükselişleri söz konusu. Buğday, mısır, ayçiçeği, pirinç, kakao, şeker gibi ürünler, özellikle soya başta olmak üzere pek çok üründe hem az önce sizlere sıraladığım etkenlerden kaynaklanan arz düşüşü, yani piyasaya gelen ürün miktarının azalması, üretim düşüşü ve buna paralel olarak da tabii kuraklığa uğrayan ülkeler yeterli ürün elde edemedikleri için bu açıklarını doğal olarak ithalat yoluyla kapatmaya çalışacaklar. İthalat konusunda da küresel gıda piyasalarına ve borsalarına çok ciddi bir talep yansımış durumda. Herkes buğday almak istiyor, herkes kakao, şeker, pirinç almak istiyor, mercimek, nohut, bakliyat ürünleri almak istiyor. Gıda açığı olan tüm ülkeler bu şekilde piyasaya yüklenince yetersiz arz karşısında fiyatlar da olağanüstü yükseliyor. Tabii Türkiye açısından da bu tablo bir yanıyla etkili olacak gibi görünüyor önümüzdeki dönemde. Çünkü Türkiye yavaş yavaş yeni hissetmeye başladı kuraklığı. Barajlardaki su seviyesi düşmeye başladı. Bu açıdan yapılan değerlendirmelere baktığımız zaman şayet önümüzdeki aylarda işte Ekim sezonu gelen hububat ürünlerinde ve diğer ürünlerde kuraklıktan dolayı eğer önümüzdeki yıl çok ciddi bir üretim rekoltesi düşüşü yaşanırsa Türkiye'de açıklarını ithal yoluyla kapatmaya çalışacak ve bu da beraberinde bir ithalat enflasyonunu getirecek. Çünkü tarımsal gıda ürünlerinin ithalatında ortaya çıkan kur farkları, fiyat farkları iç piyasaya otomatik olarak enflasyon şeklinde yansıyor ki ette ve kırmızı ette bunu görüyoruz. Türkiye yıllardır kırmızı eti ithalat yoluyla açığını kapatmaya çalışarak vatandaşına sunuyor. Canlı hayvan ithalatına milyonlarca dolar ödüyoruz her yıl. Kırmızı et ithalatına milyonlarca dolar ödüyoruz. Ancak et fiyatları bir türlü düşmüyor. Buna benzer şekilde diğer ürünlerde de şayet üretim açıkları ithalat yoluyla bugüne kadar olduğu gibi kapatılmaya çalışılırsa, bir dönem ayçiçek yağında bunu yaşamıştık. Daha önce Mısır'da yaşadık. Bu tablo eğer tekerrür ederse önümüzdeki süreçte Türkiye'de zaten yüksek olan gıda enflasyonu açısından bir de ithalat kaynaklı gıda enflasyonu riski gündeme gelebilir. Peki vatandaş bu yükselen fiyatlarla nasıl mücadele edecek? Nasıl günlük iaşe ve ibadesini sağlayacak? İşte orada zaman zaman vurguladığımız gibi kredi kartlı harcamalar gündeme geliyor. Olmayan bir parayı, gelecekte kazanılacak bir parayı bugünden plastik kartlara, bankaların yüklediği limitlerle harcayarak günlük çarkımızı çevirmeye çalışıyoruz. Bankalar Arası Kart Merkezi'nin son açıkladığı Temmuz ayı verilerine baktığımız zaman kartlı ödemeler Temmuz ayında %37 oranında artmış ve 2 trilyon 974 milyar liraya yükselmiş. Yani yaklaşık 3 trilyon lira kartlarla harcama yapılmış. Bunun yanı sıra kart kullanımında da olağanüstü bir artış var. Banka kartı ve kredi kartı kullanıyor vatandaşlar bu harcamayı yaparken. Hepimiz bunları kullanıyoruz. 152 milyon kredi kartı sayısı %11 artmış Temmuz ayında ve banka kartlarının sayısı da %4 artışla 223 milyona ulaşmış. Yani şu anda 86 milyon nüfuslu Türkiye'de vatandaşların cebinde toplam 476 milyon adet banka kartı, kredi kartı ya da ön ödemeli kart olarak plastik kart taşınıyor. Neredeyse kişi başına ortalama 3-4 kart düşüyor. Daha önce de vurgulamıştım. Bu çarkı dönmek için insanlar ne yapıyor? Bir kartın asgarisini diğer karttan ödüyor. Bir ay sonra onun vadesi geldiğinde o kartın asgarisini bir başka karttan sağlıyor. Ve günlük harcamalarını kartlarla sürdürerek bu çarkı döndürmeye çalışıyor. Ancak kredi kartı kullanımlarında uygulanan yüksek faiz oranları bir aşamadan sonra asgari tutarın ödenmesini bile güçleştiriyor. Dolayısıyla da bu tablo giderek içinden çıkılmaz bir hale geliyor ki zaten rakamlara baktığımızda, Bankalar Arası Kart Merkezi'nin rakamlarına baktığımızda bu gerçeklik kendini daha somut bir şekilde gösteriyor. Temmuz ayında kartlarla yapılan ödeme işlemlerinin sayısı tam 2 milyar olmuş. Yani 2 milyar işlem yapmış vatandaşlar kartlı olarak, kartlı harcamalarını gerçekleştirebilmek için 2 milyar adet kart işlemi gerçekleştirilmiş. Tabii internet bankacılığını, online alışverişleri de buna kattığımız zaman bu 2 milyar kartlı alışveriş sayısı çok daha yüksek düzeylere çıkıyor. Programımızın sonuna yaklaşırken bir konuyu dikkatinize getirmek için sürekli vurguluyoruz, işte yapay zeka dünyada teknoloji şirketleri, yapay zeka şirketlerinin hisseleri olağanüstü yükseliyor. Bütün dünya bu alanda yeni yatırımlara yöneliyor. İşte Türkiye'de hatırlayacaksınız Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kısa süre önce açıklanan bir yapay zeka eylem planını ilan etmişti. 2026-2030 yıllarını kapsayan 5 yıllık bir plandı bu. İşte bu planın ayrıntıları geçtiğimiz günler Sayın Cumhurbaşkanı'nın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Resmi Gazete'de yayınlanan bu planın temel ilkesi kamuoyuna da açıklandığı gibi fark et, istifade et, üret ve yönet olarak 4 aşamalı bir şekilde planlanmış. Yani önce vatandaşlar yapay zekanın varlığını fark etsin, daha sonra bundan yararlansın, daha sonra Türkiye bu yapay zeka teknolojilerini üretsin ve giderek son aşamada, nihai aşamada da artık yapay zeka teknolojilerinde iddialı hale gelerek bu piyasalarda biz de daha üstün bir konuma gelelim. 2030 yılına kadar bu alanda özellikle yapay zekadan kaynaklanan çeşitli mesleklerin dönüşümü için 1 milyon kişinin bir mesleki dönüşümden geçmesi öngörülüyor. Yine Sayın Cumhurbaşkanı'nın geçtiğimiz günlerde açıkladığı bir eğitim programı var, hatırlayacaksınız. 500 bin gencin bu amaçla yurt dışına eğitime gönderilmesi, yapay zeka teknolojilerini ve yazılımlarını öğrenmek üzere yetiştirilmesi öngörülüyor. Bunun yanı sıra da özel sektör 500 milyar, kamu sektör 500 milyar olmak üzere 2030 yılına kadar bu alana 1 trilyon liralık bir yatırım yapılması, Türkiye'nin bu alana 1 trilyon liralık bir kaynak ve teknoloji yatırımı yapması öngörülüyor. Tabii planın, eylem planının çok daha başka ayrıntıları da var. Özellikle gençlerin bu yıl üniversite tercihlerinde daha ilk anda bilgisayar mühendisliği, bilişim teknolojileri, yazılım, yapay zeka içerikli alanları, kontenjanlarını neredeyse %100'e varan seviyede doldurmaları bu konuda ciddi bir algı ve farkındalık oluştuğunu gösteriyor. Gençler bu alana şimdiden yönelmiş durumda. Bu önemli ve ciddi bir gelişme, ülkemiz adına da umut verici bir gelişme. Çünkü eğer teknoloji yarışında Türkiye geri kalırsa, geçmişte matbaayı, sanayi devrimini ıskaladığı gibi yapay zekayı da ıskalarsa, bundan sonra ipin ucunu yakalaması olanaksız hale gelebilir. Ama tabii burada şunu da göz ardı etmemek gerekiyor. Planlar kağıt üzerinde çok güzel olabilir. Hatırlayacaksınız, 2018 yılında eski Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Berat Albayrak, 1 milyon yazılımcı genç yetiştirilmesi için bir kampanya başlatmıştı. Bir sürü kurslar, sertifika programları açıldı. 1 milyon yeni yazılımcı genç yetiştirilecekti. Şu anda aşamada olunduğu, bu planın ne kadar hayata geçtiği, kaç yazılımcının bu süreçte eğitim programlarından geçirilerek iş hayatına ve ekonomiye katılabildiği bilinmiyor. Dolayısıyla burada da işte 500 bin yapay zeka uzmanının yurt dışına gönderilip eğitilmesi, üniversitelerde bu konuda programlar başlatılması gibi ileriye dönük çok hoş planlar söz konusu. Ama bunlar dileriz somut bir şekilde hayata geçer ve Türkiye tüm dünyanın birbirini alt etmeye çalıştığı yapay zeka rekabetinde geride kalmaz, hatta öne geçer ve bu teknolojilerde öncü önemli bir ülke haline gelir. Bir Ankara'dan haber var, programının daha sonuna geldik. Önümüzdeki pazartesi ben Zülfikar Doğan yeni bir programla tekrar karşınızda olacağım. Bu sürede kendinize iyi bakın diyorum. Hepinize hoşça kalın sevgili Radyo Sputnik dinleyicileri.
1: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var sona erdi. Ekonomi gündeminin nabzı bu programla tutuluyor. Her pazartesi ve çarşamba saat 15'te Türkiye ve dünya ekonomisinden en güncel gelişmeler, çarpıcı yorumlar ve geleceğe dair önemli ipuçları sizlerle. Deneyimli gazeteci Zülfikar Doğan'ın sunumuyla hazırlanan Ankara'dan haber var, ekonomiye yön veren kararları, etkilerini ve bilinmeyen yönlerini sizler için masaya yatırıyor. Doğru bilgi, güçlü yorum ve Ankara'dan en güncel haberler için frekansınızı ayarlayın. Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var. Pazartesi ve çarşamba saat 15'te radyonuz Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 16'yı gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten SDG'nin feshedilmesine ilişkin açıklama geldi. Rusya Devlet Başkanı Putin ve Suriye Cumhurbaşkanı Şara telefonda görüştü. Rojin Kabayiş'in ölümüne ilişkin soruşturmada iki kişi hakkında gözaltı talebinde bulunuldu. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten SDG'nin feshedilmesine ilişkin açıklama geldi. Çelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada SDG'nin feshedilmesinden sonra Suriye'nin iç bütünlüğünü güçlendirme açısından önemli bir eşiğin geçilmiş olduğunu söylerken Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünün korunmasını her zaman destekliyoruz ifadelerini kullandı. Rusya Devlet Başkanı Putin ve Suriye Cumhurbaşkanı Şara telefonda görüştü. Liderler mevcut durumu ve geleceğe dönük işbirliği olanaklarını ele alırken Rusya lideri Putin'in Suriye'nin birlik, toprak bütünlüğü ve egemenliğine verdiği ilkeli desteği yinelediği belirtildi. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Grushko, Zelenski'nin Karadeniz'deki hedeflere yönelik saldırıların karşılıklı durdurulması yönünde bir teklifte bulunduğu iddialarını yalanladı. Rusya'nın amacının ne de kalıcı bir barış sağlamak olduğunu belirten Grushko, bunun için çatışmanın temel nedenlerinin ortadan kaldırılması gerektiğini vurguladı. İtalyan basını kendi kaynaklarına dayandırdığı habere göre İtalyan hükümeti Ukrayna'ya yönelik yeni büyük bir askeri yardım paketini gizlice kabul etti. Ukrayna'ya yönelik 13. askeri yardım paketi İtalyan cephaneliklerinden Aster 30 önleme füzelerinin yanı sıra Kronos radarları ve İtalyan yapımı SAMP/T bileşenlerini de içerecek. Süleymancılar cemaatinin eski lideri ve eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un 2016'daki ölümüne ilişkin soruşturmada incelenen otopsi kayıplarında ölüm şüpheli olarak değerlendirilirken aralarında Alihan Kuriş'in de bulunduğu şüpheliler hakkında adam öldürme suçundan soruşturma başlatıldı. Raporda Denizolgun'un yastıkla boğularak öldürülmüş olabileceği değerlendirilirken doku örneklerinde de ağır metallere rastlandığı belirtildi. Van 100. Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabayiş'in ölümüne ilişkin soruşturmada aile avukatı tarafından iki kişi hakkında gözaltı talebinde bulunuldu. Dijital veriler ve bas kayıtlarının yeniden değerlendirilmesi iki kişiyi makul şüpheli olarak değerlendirdi. Şüphelilerin telefonlarına el konulması ve DNA örneklerinin alınması da istendi. İstanbul Şişli'de Teşvikiye Caddesi üzerinde bulunan ağaç bir anda kökünden sökülerek yoldan geçen bir taksinin ve yol kenarında park etmiş bir aracın üzerine devrildi. Şans eseri olayda yaralanan olmadı. 2026 YKS sonuçlarına göre bir yüksek öğretim programına yerleşen adaylar için E-Devlet üzerinden gerçekleştirilen elektronik kayıt süreci bugün sona eriyor. Aday kayıtlarını saat 23.59'a kadar gerçekleştirebilecek. Spor. Türkiye Futbol Federasyonu yeni sezondaki yabancı kuralında yapılan değişikliği açıkladı. 10+4 kuralı üzerinde yabancı futbolcu bulunduran takımlar bu isimleri Türkiye Kupası maçlarında sahaya sürebilecek. Düzenleme yalnızca Türkiye Kupası'nda geçerli olacak. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turunda birbirinin rövanşında bugün Fransa'nın Olympique Lyon takımıyla deplasmanda karşılaşacak. Türkiye saatiyle 22'de başlayacak mücadele TRT1'den naklen yayınlanacak. İlenin Sultanları da 4'te 4 yapmak için parkeye çıkacak. Amili kadın voleybol takımımız Avrupa Şampiyonası A grubu 4. maçında bu akşam Almanya ile karşılaşacak. Mücadele 19'da.
0: Ekonomi.
1: Şanlıurfa'da Akçakale ili ilçeleri arasında bulunan Külünçge köyü satışa çıkarıldı. Yaklaşık 4500 dönümlük araziye sahip köy için 1,5 milyar TL, yani yaklaşık 30 milyon dolar fiyat biçildi. Bu fiyata köyün içerisindeki haneler de dahil edildi. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 14.698 puanda, İstanbul serbest piyasada dolar 48.11, euro 56.13 liradan satılıyor. Kapalı çarşıda gram altın 7.129, Çeyrek altın 11.631, tam altın 46.335, at altını da 47.118 lira. Haberleri sunduk, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
0: Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te. Ceyda Karan'la Eksen başlıyor.
2: Eksen'den merhabalar efendim. Bugün 26 Ağustos 2026 günlerden çarşı, dünyadan gelişmelerle karşınızdayız yine. Donald Trump tabii aslında bir hafta oldu ama asıl açıklama dün aktarmıştım size salı günü gelmişti. İran'a yönelik Amerikan yönetiminin, Trump yönetiminin mali saldırısı D-Day Normandiya çıkartmasına atfen kullanılmıştı. Tabii saldırı bu saldırı ikinci tali yaptırımlar, ikinci il yaptırımlar diye anmak lazım. İran'dan ziyade İran'da ticaret yapan ülkeleri hedef alıyor. Trump'ın da liderlerle temasa geçtiği, biraz daha sessiz diplomasi dedi ama tabii askeri olarak da Amerika bir şey yapacak mı? Marco Rubio'nun şimdilik yönetiminin saldırganlığını ekonomik açıdan, mali açıdan İran'ı boğma operasyonuna odaklayacağı anlaşılıyor. Tabii tepkiler var. Bu ne kadar işe yarar? O da tartışılıyor. Bir yandan diplomasi koridorları hareketli. Pakistan Genelkurmay Başkanı Tahran'a bir ziyarette bulundu. Katarlılarla telefon temasları, yani arabulucu ülkelerle ve İran tarafının Hürmüz'ün açılması, bütün her şey Hürmüz'e bağlanmış durumda şartlarını ortaya koyduğu söyleniyor İran tarafının. Tabii Trump'ın tuhaf açıklamaları da var. Uzaydan her şeyi izliyoruz, mayınları temizledik diyor ama İranlılar neden o zaman geçemiyorsunuz diye soruyorlar. Evet, bir yandan da bitmek bilmeyen Umman'la İran'ın koridor, Hürmüz'de koridor uzlaşısı ile ilgili yeni iddialar var. Ne kadar doğru bilmiyorum doğrusu ama İranlılar bu ekonomik kıskaç karşısında önleyici saldırıyı daha çok anıyorlar. Nereye varacak göreceğiz. Bir yandan tabii başka notlar da var. Suudi Arabistan'la ilgili kongrenin onayına bu nükleer anlaşma gündeme gelmişti. Trump İsrail şartı koşmuştu. O yüzden Suudiler kabul edecek mi? Meçhul elbette. Diğer yandan bölgede diğer sıcak başlık Türkiye'yi ilgilendiren İsrail'in Türkiye sınırında Ebu Zuhr üssüne saldırısı sonrası Ürdün'deki İsrail-Suriye görüşmeleri. İsrail'in bir takım şartlar öne sürdüğü iddialar var. Sızan iddialar. Bunları aktaracağım size. Bu esnada Şam'da dün geç saatlerde Suriye Demokratik Güçleri, meşhur Suriye İç Savaşı sırasında Amerika'nın kullandığı en önemli aygıtlardan biri haline gelmişti. Suriye Demokratik Güçleri'nin isim babası da Amerikalılar, bölgedeki Kürt gruplarını birleştirmişlerdi. Kendini feshettiğini duyurdu Mazlum Abdi. Tabii geçen sene 2024 sonunda Esad yönetimi yıkıldıktan sonra bir yıl boyunca neredeyse şartlar koşmuşlardı. Özel bölge talepleri vardı. Onların hepsi ya da çoğunluğu diyelim Kürtçe dili dışında görebildiğim kadarıyla çöpe gitmiş gözüküyor. Tam entegrasyon açıklandı. Tom Barak, bölge genel valisi olarak anılan Amerikan Büyükelçisi Ankara'daki, onun da Trump'ın Orta Doğu planının bütün bunlar parçası, tarihi bir atıf yapıyor. İlginç. Aktaracağım size tabii. Rusya Devlet Başkanı'nın yeni Suriye lideri El-Şara'yla öncesi de var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malazgirt'te yaptığı açıklamalar var. Orta Doğu'da pek çok not var. Diğer yandan tabii Trump yönetimi İran'a D-Day ilan etti ama Kanada ile hakikaten dün de aktardı, papaz olmuş durumda. Karadalılar'da misillemeye giriştiler efendim. Ukrayna krizinde aynı şekilde hareketli bir gündem var. Vatikan Dışişleri Sekreteri Moskova'yı dün ziyaret etmişti, aktarmıştım yine. Hemen ardından da CIA Başkanı John Ratcliffe'in Vnukovo'ya indiği Moskova'da temasları, böyle Batılılar bir heyecan yaptılar. O kadar çok rivayet, o kadar çok söylenti var ki almam size, ama Dmitri Peskov'un açıklamaları var. İstihbaratlar arası görüşme, Sergey Narishkin'e görüştüğünü söyledi. Putin'e bilgi verdiklerini aktardı. Detaylarını yine burada aktaracağım. Tabii ben size izin sonrası 40 günlük Zelenski'nin Rusya'yı masaya oturtma hedefli büyük saldırılarının hüsranla sonuçlandığını, daha büyük bir şiddetle Ukrayna vuruldu. Hava savunma sistemlerinde sıkıntılar var. Herkes elini cebine attı. İngilizler, İtalyanlar. Bunları aktarmıştım. Şimdi bir ateşkes arayışı, müzakere arayışı var. Dolayısıyla da bu ziyareti oradan mı okumak lazım? Bilemiyorum. Batı medyası tabii işte ultimatum gibi iddiaları ortaya atıyor elbette. Aktaracağım notları. Aynı zamanda Pasifik bölgesinden de notlarım var. Şangay İşbirliği Örgütü zirvesi yaklaşıyor. 30 Ağustos 5 gün sonra o zirvede önemli bir zirve ve Çin, vaktim kalırsa aslında bunu bu hafta işlemek istiyordum ama gündemi çok doldurduk. Çin'deki meşhur robot oyunları ve konferans çok önemliydi. Amerikan medyasının da bir gözü orada gözüküyor. Oradan da belki not fırsatı bulacağım. Bugün Trump'a bakacağız. Tabii Trump yönetimi böyle bir anda bir türlü kilidini çözemediği Hürmüz Boğazı üzerinden İran'a mali kıskaç hamleleri yapıyor. Bütün dünyaya aslında öyle demek lazım. İran'la ticaret yapan ülkeler bağlamında. Bir yandan kuzey komşu Kanada. Çok önemli tabii Kanada Amerika için. Beyaz Saray bizim el üstünlüğümüz var diyor ama Amerika için de Amerikan tahvilleriyle ilgili büyük sıkıntılar var. Yani bunları ayrıca önümüzdeki hafta daha fazla konuşmaya çalışacağım. Çünkü bir şeyler bitiyor. Yen kurtarılıyor. İşte yani ekonomi cephesini biraz aydınlatmak lazım. Tabii Amerika çöktü çökecek, o anlamda söylemiyorum ama Trump böyle bir takım mali yaptırımlar, mali saldırılara girişirken, ara seçimler yaklaşırken çok da parlak bir manzara yok. Bugün Amerika'yı biraz konuşacağız. Amerikan siyasetini yakından izleyen siyasi analist Şanlı Bahadır Koç konuğum olacak. Değerlendirmelerini alacağız. Evet, başlamadan önce hatırlatalım. Türkiye'nin 7 bölgesi 4 ilde karasal yayın frekanslarından radyomuzu takip edebilirsiniz. Bunun dışında internet üzerinden de Sputnik Türkiye'nin web sitesi, sağ üst köşede kulaklık sembolünü tıklamanız yeterli. Yine aynı şekilde X'ten canlı yayın var. Telegram hesabı Sputnik Türkiye'ye katılmanız yeterli. Bizi internet üzerinden de takip edebilirsiniz diyelim. Hemen başlayalım.
0: Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan eksende dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
2: Evet, Amerikan Hazine Bakanı Scott Bessent duyurmuştu Salı günü. Amerika'nın İran'a yönelik yeni mali saldırısını dolar sisteminden, SWIFT'ten dolar sisteminden atarız diye tehdit etti. İran'dan çok İran'la ticaret yapan ülkedir. Türkiye'de bunun arasında İran petrolü alan Çin elbette. Dün aktarmıştım size, tabii D-Day dediler. D-Day dediğiniz işte Nazi Almanya'sına karşı Batı müttefiklerinin biraz da geç kalarak, Sovyetler Birliği'ni bekleyerek çıkartma yapmaları meşhur. O çıkartma ile ilgili olarak Almanlara biz şimdi çıkartma yapacağız diye uyarıda bulunmamışlar. Dolayısıyla dün de aktarmıştım, gazeteciler niye şimdi böyle önceden söylüyorsunuz, hemen girişmiyorsunuz tarzı sorular sordular. Scott Bessent'a niye küresel ekonomiyi havaya uçurmak isteyeyim ki diye bir yanıt verdi. Aslında havaya uçurma niyetini ilan ettiler desek belki de yeridir. Tabii bağımsız ülkeler ticaret yapıyorlar, ihtiyaçları var bu arada. Hürmüz açık diyor Amerikan yönetimi. İranlılar o zaman geçin diyorlar. Böyle bir itiş kakış hali. Ama tabii askeri olarak seçenekler fazla yok gibi gözüküyor. mutabakat zaptından sonra 13 gün üst üste İran'ı vurdu Güney hattına Amerikalılar. Pek bir sonuç çıkmadı. Şimdi bir anda bir mali saldırı var. Bütün bu açıklamalar, işte pohpohlamalar vesaire, öyle diyelim, Amerikan üstünlüğüyle ilgili. Amerikan Dışişleri Bakanı Marco Rubio Axios'a göre şu aşamada yeni askeri saldırı planlamadıklarını aktarmış. Hatta bunları yabancı mevkidaşlarına iletmiş. Trump'ın çünkü bütün bu mali saldırıyla ilgili muhataplarıyla telefonda görüştüğü bizzat Scott Bessent tarafından açıklanmıştı. Axios haber sitesi diyor ki şimdi Tahran üzerindeki baskıyı arttırmak için askeri hamleler yerine alternatif yollara odaklanacakları, yeni yaptırımlar, deniz ablukası, petrol sevkiyatının arttırılması, yani bir takım petrolü kaçırabiliyorlar. Axios böyle bir iddiada bulunmuştu. Bir iki tanker kaçırıp, ama tabii bir iki tanker küresel piyasalar açısından ne anlama geliyor? O da ayrı bir soru işareti. Aynı zamanda tabii İranlılar da Trump'la biraz dalga geçiyorlar. Meclis başkanı, baş müzakereci Galibaf adeta işte Trump'ı Saraka'ya aldı diyelim. Normandiya çıkartmasına hiç benzemiyordu. Palyaço günü dedi. Gece kulübünde yapılan gülünç bir stand-up komedi gösterisi hani diye nitelendirdi. İran tabii dışişleri daha ciddiyetle açıklama yapıyor. Onurlu hükümetler ulusal egemenliklerine yönelen böyle bir saldırıyı kabul etmezler diyor. Yani artık bu İran'la alakalı bir şey değil tabii. İran'ı aştı diyor. Hakikaten öyle. Dolayısıyla da yani artık Kanada'yla da Amerikan zorbalığı Kanada'ya kadar yayıldı diyor. Dolayısıyla bir çeşit mesaj olarak da İran'dan gelen bıçağı algılayabiliriz. Diğer yandan tabii arabuluculuk yapan, hatta Amerikan Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla tırnak içerisinde öyle iddialar var. Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Münir Tahran'a gitmişti, dün aktarmıştım. Aslında somut bir şey çıkmış gözükmüyor. İran'ın yani şartlarını ilettiği söyleniyor. Ama Pakistan 10 milyar dolarlık döviz desteği talep etmiş Amerikan Hazine Bakanı Scott Bessent'tan. Tabii borçları var Pakistan'ın, Suudi Arabistan, Çin, Kuveyt. Bayağı ödemeler yapması gerekiyor. Kısa vadeli borçlar bunlar. 5 yıla kadar vadeli 10 milyar dolar değerinde ikili bir döviz istikrar destek kolaylığı talep etmişler. Çok büyük bir talep olduğunu belirtiyorlar. Yani bu kadar Amerika'nın arabuluculuğu yapıyor Pakistan. Tabii Amerikalılar da kesenin ağzını açsınlar hesabı. Ne olacak diye bir çek bilmiyorum. Yani bu mali saldırının nereye gideceği tartışılıyor tabii dış basında da. Aslında Amerikalı yorumcular da çok bir, yani İran 1979 İslam devriminden bu yana yaptırımlar altında bir ülke. Dolayısıyla tabii nüfus bütün bunlardan etkileniyor elbette, ama bu mali saldırı bir sonuç verecek mi? Kimse çok da ikna olmuş değil. Çin burada önemli tabii ki. Dün aktarmıştım, Çin dışişleri sözcüsü açıklama yapmıştı. Gerekli önlemleri alacağız çıkarlarımızı korumak için. Uluslararası hukuk çerçevesinde biz İran'la işbirliğiyle yürüyoruz. Dolayısıyla zaten Çinli bankalar, Çinli şirketlere Amerikan yaptırımlarına uymama talimatı verilmişti. Dolayısıyla Çin ne yapacak? Tabii Amerika işleri zorlaştırabilir mi? Zorlaştırabilir. Önümüzdeki ay Xi Jinping'in Amerika'ya gitmesi bir, galiba günübirlik bir ziyaret olacak. Tam tarih açıklanmadı. Yarın biraz daha bu konuya, Çin'in tutumuna konumla bakmak istiyorum. Planlıyorum daha doğrusu, ama özetle yani Amerikan medyasında, Financial Times gibi gazetelerde Çin'in özellikle bize misilleme yaparız dediklerine dair haberler dolaşıyor. Yani rafineriler tabii, Çinliler aynı zamanda dolarla iş yapıyorlar. O yüzden onları da etkileyecek dediğim gibi. Fakat başka formüller, ticareti engellemek o kadar kolay olmuyor galiba çatışma zamanlarında bile. Velhasıl böyle bir durum. Tabii müzakereleri yeniden mutabakata geri dönmeye Amerika'yı zorlama çabaları da var. Pakistan Genelkurmay Başkanı'nın Tahran ziyareti biraz onunla alakalı. Ama İran dediğim gibi Hürmüz şartlarını iletmiş. Yani mutabakata geri dönmesi, hükümleri uygulaması, özellikle de Hürmüz düzenlemeleri. Tabii 5. maddesi vardı bu İslamabad mutabakatının. Bu da İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan ticari gemilerin güvenli geçişi için düzenlemeler yapmasını içeriyordu. Amerika aslında kendi imza attığı mutabakata uymuyor. Öyle bir sorun var. Denizcilik hizmetleri, ummanla görüşmeler, bunların hepsi vardı mutabakatta. Ama tabii şu an zaten Amerika yani bir şeylere imza atıyor, sonra üstünden atlamak istiyor Amerikan yönetimleri genellikle. Dolayısıyla somut bir şey yok. Katar Dışişleri Sözcüsü Macit Er Ensari'nin açıklamalarında yeni bir gelişme ve ilerleme olmadığı açıkça var. Tabii Katar'ın sıkıntısı büyük. Bir yandan Hürmüz'ün açılması, diplomatik çözüm istiyorlar. Diğer yandan dün Trump'ın mali saldırısı, D-Day diye anılan mali saldırısına biraz rahatsızlıklarını dile getirmişlerdi ama çok da net karşı çıkmış değiller. Birleşik Arap Emirlikleri orada tabii Amerika'nın mali hamlelerini daha çok destekleyecek ülke gibi gözüküyor. Göreceğiz bunları. Henüz bu tabii Katar Dışişleri Sözcüsü D-Day'i destekleme konusunda karar almadıklarını da dile getirmiş. Bu konuda bölge ülkeleri görüşüyorlar. Anladığım kadarıyla Katar, Mısır, Türkiye hepsi bir yandan Gazze hikayesini konuşuyorlar. Bir yandan Hürmüz, İran'ı konuşuyorlar. Temaslar var. Mısır Dışişleri Bakanı Abdullati, bu arada Orta Doğu temsilcisi Steve Witkoff'la telefonda görüşmüş. Yani böyle bir somut sonuç çıkartmayan bir Orta Doğu diplomasisi diyebiliriz. Donald Trump da bir dün yeniden çıktı sosyal medya hesabından. Dedi ki bana ilettiler. Tüm Hürmüz Boğazı'ndaki tüm mayınları Amerikan donanması temizledi, imha etti. Sistematik bir biçimde imha edilecek, uzay kuvvetleri aracılığıyla Boğaz'ın her bir karışını, tıpkı Kazma Dağı, bu meşhur Piksaj Dağları da anladığım kadarıyla oradaki, onu kastediyor herhalde. Yanlış söylemiyorsam. Hali hazırda imha edilmiş olan diğer 3 nükleer tesis olduğu gibi hepsini izliyoruz, Boğaz'ı. Dolayısıyla sıfır şans diyor. Tekrardan önlemlerden bahsediyor. Tabii aynı zamanda İranlılar da diyorlar ki o zaman niye geçmiyorsunuz? Madem açık, buyurun geçin. Dışişleri Bakan Yardımcısı İran'ın Garib Abadi açıklama yapmış. Madem mayınlardan temizlediniz, neden geçmiyorsunuz? İran'dan başka hiç kimse bu mayınlar nerede bunu bilmiyor diye yanıt verdi. Bu arada Amerikan medyasında tabii yeni haberler var. Yine İran'ın vurduğu Körfez'deki Amerikan üsleriyle ilgili, artık bu kaçıncı, yeni de değil aslında. Yani bir yenilik bulamadım ben. NBC televizyonu 4 yetkiliyle konuşmuş. İşte İran İHA'larının ve füzelerinin vurduğu Amerikan üsleri bölge çapında darmaduman binalar, ekipmanlar, benzeri görülmemiş boyutta hasar. Çok pahalı patlayacak diye. Daha önce de işte pek çok uydu görüntüleri falan yayınlanmıştı. Tekrardan 50 milyar dolardan bahsediyorlar İran Savaşı'nın Amerika Birleşik Devletleri'ne faturasını. İlginç iki not daha aktaracağım. Birisi İran medyasında, devlet radyo televizyonunda Trump'ın oğlu Baron Trump'ın başına 10 milyon dolar ödül konduğunu duyurmuşlar. Video da yayınlamışlar suikast düzenleyecek kişiye. Tabii Amerika ile İsrail İran'a karşı bir suikast siyaseti, liderliği hedef alan malum suikast siyaseti güttü. Epeydir İsrail zaten böyle bir siyaset uyguluyor. Şimdi bu da hani belki bir tehdit diye algılanabilir. Videoda yayınlamışlar Trump Tower'ın işte 58. katında efendim özel bir görüşme gerçekleştirmiş bir kadın servis etmiş bunları iddiaya göre. Hani nerede olduğunu biliyoruz, hani birisi öldürsün 10 milyon dolar ödül başına diye. Aynı şekilde geçen gün aktarmıştım, Netanyahu'nun iddiasıydı, oğlunu İran suikastle tehdit ediyor, onu söylemişti, öldürmeye çalışıyor diye. Netanyahu'nun oğlu Miami'de olduğu söyleniyor ve İran suikast iddiaları üzerine de alelacele tahliye edilmiş, nereye edilmiş bilmiyorum tabii ki. Böyle bir iddiası vardı. Netanyahu açıklamalar yapmış, bir etkinliğe katılmış. 3 seçenek var diyor, olasılık var diyor. İlki diyor elbette anlaşma yapmak, ama iyi bir anlaşma olması lazım. Vahşilerle bir anlaşma yapıp yapılmayacağını tabii Trump, ben Trump'a söylüyorum bu çok olanaklı değil diyor Netanyahu. İkinci olasılıkta bir askeri hamle, kendimizi koruyacağız diyor. Bize saldırırlarsa hayal edemeyecekleri ağırlıkta vuracağız diyor. Üçüncü olasılıkta kuşatmayı sıkılaştırmak. Bu da işte ekonomik yaptırım hikayesi, son D-Day hikayesi. İran liderliği tabii bu D-Day aklını Netanyahu'nun verdiğini söylemişti. Yanlış hatırlamıyorsam Galibaf meclis başkanı dile getirmişti bu hikayeyi. Evet, böyle bir durum var ortada. Nihayetinde Hürmüz açılamıyor. Uman Dışişleri Bakanı bu Saidi Tahran'ı ziyaret ediyor bugün. Henüz somut bir şey görmedim ama yani yine bir takım koridorlar Hürmüz'de açılması ve bir takım uzlaşmalar sağlandığına dair iddialar var. İran Dışişleri Sözcüsü Garib Abadi demiş bunu. Mutabakata göre biz aslında mutabakata vardık ama şey yapmıyoruz, bunda açıklamıyoruz çünkü bir taahhütte bulunmadık. Niye ortak bildiri yayınlamıyorsunuz, niye açıklama yapmıyorsunuz diye soruyorlar. Hakikaten ben bile sıkıldım size, bu kaçıncı aktarışım. İran'la Umman anlaştı diye haberler geliyor sürekli, İran kaynaklı haberler, ama ortada anlaşma yok. Dolayısıyla böyle bir durum var. Diyor ki giriş rotası tamamen bizim kontrolümüzde, çıkış rotasının bir kısmı bizde. İki rota arasında böyle topu topu 7 deniz mili var, bir otoyol gibi işleyecek diyor. Güneyde Amerika'nın petrol kaçırdığı ya da tanker kaçırdığı rotanın tamamen Umman tarafından kapatılacağı. Ayrıca zaten güney rotası da menzil içerisinde ayrıca tabii öncesinde de Amerika'nın mutabakata uyması gerekiyor tamamen bu rota meselesinin. Yani bir anlaşma var ama bunun uygulanması ABD'nin mutabakata uymasına bağlı. Bilemiyorum ne olacak. Yani artık Umman'la İran anlaştı haberlerinin sonuncusu bu değil herhalde, yine başka haberler gelecek. Katar ve Umman Dışişleri Bakanları da konuşmuşlar. Onlar da bütün neler ortaya atmışlar ama herkes bir sancı içerisinde diyebiliriz aslında, onun göstergesi. İranlılar bir de diyorlar ki önleyici saldırı yapabiliriz. Ben ilk günden itibaren D-Day'i duyduktan sonra altını çiziyorum. Herkes çünkü ekonomik olarak İran zayıf, yanıt veremez, sıkışabilir. Herkes tabii Irak ve Suriye örneklerini hatırlıyor. Hakikaten Amerikalılar uzun yıllara yayarak ülkeleri içeriden çökerttiler yaptırımlarla. İran büyük bir ülke, belki nüfusu da kalabalık ama tabii tecrit olurlarsa, pazartesi konuşmuştuk bu konuları, işleri zorlaşacak. İnsanlar yoksul, ihtiyaçları var vesaire. Ama tabii bir soru var ortada. İran uzun süredir, yani bu 40 günlük aşama bitip mutabakatla delindikten sonra önleyici saldırı hamlesine başlamıştı. Burada da ekonomik çıkarları hedef alındığında önleyici saldırı yapabilir. Bunu Dışişleri Bakan Yardımcısı Garib Abadi de en son dile getirmiş. Neden hep Amerika'nın bize saldırmasını bekleyip kendimizi savunmalıyız? Yani artık yani değişti işler. Düşmanın yaptırımlarına yeni yanıtımız ekonomik çıkarlarını hedef almak olmalı. Düşmanın yaptırımlarıyla, eski yöntemlerle başa çıkmamalıyız. Bu anladığım kadarıyla şu demek: Körfez bölgesi Amerikan çıkarları çok tabii, bunların bir kısmı da hedef olmuştu. Veri merkezleri, yani İranlılar bu ekonomik mali saldırı çok ilerlerse belki daha fazla bölgedeki, yani sadece Amerikan ordusunun tesisleri değil ama ekonomik tesisleri de hedef alabilirler. O anlama geliyor benim görebildiğim kadarıyla bu önleyici saldırı meselesi. Evet, böyle bir çerçeve var. Bu arada Trump yönetimi 23 Temmuz'da, yani yaklaşık bir ay kadar önce Suudi Arabistan'la enerji bakanları bir anlaşmaya imza koymuşlardı. Barışçı nükleer işbirliği anlaşması, uranyum zenginleştirme olduğu söyleniyordu. Amerikalı şirketler Suudi Arabistan'ın nükleer enerji projelerinde aynı zamanda yer alacaklardı, fırsatlar doğuruyordu. Ancak hemen ardından Donald Trump bu anlaşmanın, uzun süredir Suudilerin istediği söylenen anlaşmanın İsrail'le normalleşme, İbrahim anlaşmalarına katılma şartına bağlı olduğunu bizzat söylemişti. Şimdi bunu Kongre'ye yollamış Amerikan yönetimi. 90 günlük bir süre var inceleme için. Ama Suudilerin kamuoyunda yaptıkları açıklamalar, Filistin meselesi hallolmadan İsrail'le bir normalleşme olmayacağı yolunda. Bakalım ne olacak, ne çıkacak bu hamleden sonra, hep beraber göreceğiz. Evet, İsrail Lübnan'ı vuruyor efendim. Gazze'de aynı şekilde değişen hiçbir şey yok. Onu belirtmek gerekiyor. Yani Gazze'lilerin dramıyla çok daha bu İran Savaşı'ndan sonra ilgilenen az diyebiliriz. Lübnan'ın güneyine çok ağır topçu saldırıları, hava saldırıları var. Dört bölgeye yayılmış. Bitmiyor, öyle söyleyeyim. Her gün aktaramıyorum tek tek ama hani Lübnan ayağı aynı zamanda İran'ın ABD ile mutabakatının belirtilmiş şartlarından biriydi. O şartlara uyan zaten yok. İsrail de zaten bu şartlara uymuyor. Ama bölgede diğer kriz geçtiğimiz haftadan bu yana İsrail ile Türkiye ve Suriye üzerinden bu kapışma. İsrail ile Türkiye arasında konuştuk aslında, aktardık. Ama şimdilik biraz daha teskin olmuş gibi. Fakat perde arkasında bir takım iddialar var. Onları bugün aktarmak istiyorum size. Ebu Zuhur üstüne saldırı sonrası işte Türkiye kırmızı bülten çıkardı. Sumut filosu ile ilgili Netanyahu hakkında. Netanyahu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a diktatör dedi. Yani İsrail basınında İdlib'den İstanbul'a her yeri vururuz diye tehditler saçıldı derken, İki gündür cephe sessiz ama Ürdün'de Suriye ile İsrail yetkilileri Mossad, yeni Mossad başkanı Roman Goffman'la yeni Suriye'nin Dışişleri Bakanı Hasan Esad Şeybani'nin bir araya geldiklerini aktarmıştım. Şimdi bu bir araya gelişte bir takım iddialar ortaya atıldı. Burada anladığım kadarıyla İsrail bir takım taleplerde bulunuyor. Türkiye'nin Suriye'deki askeri varlığıyla ilgili kırmızı çizgilerini ilettikleri söyleniyor. Ve istihbaratlar alıyoruz iddialarını burada gündeme taşımışlar. Aynı zamanda bir nevi aslında Ankara ile İsrail arasında, Tel Aviv arasında dolaylı bir takım görüşmeler, ama bir de Amerika var zaten. Amerika'nın da bu işi üstlendiği öne sürülüyor. Suudi Arabistan'ın haber ağı El Hadad'da bir takım açıklamalar yapılmış. Ama onun dışında internette asıl yoğun bir biçimde dolaşan, internete sızan ve benim de itibar ettiğim bazı Orta Doğu'da konuşlu diyelim gazetecilerin kendi ellerine de geçtiğini söyledikleri şartlar var. Bunlardan birisi Vanessa Billy. Benim de kendisini şahsen de tanıyorum. Önemli bir İngiliz gazetecisi, muhalif kanatta tabii ki. O aynı bilgileri kendisinin de aldığını söylüyor. İddiaya göre, bu sızan bilgilere göre İsrail'in yeni Suriye yönetimi Şam'dan talepleri şu şekilde. Gerçekten çok çarpıcı. Bunları aktarmak istiyorum, bu iddiaları. Aslında olasılık dışı değil yani. Şam'da bir İsrail Büyükelçiliği, Halep'te bir konsolos, Dera'nın güneyinden Süveyda'ya doğru geçiş noktası açılması, 40-50 kilometre derinliğinde güvenlik bölgesi İsrail'in çıkabileceği, aynı zamanda Suriye ordusunun sınırlandırılması, Batı Şeria'daki Filistin yönetimi benzeri bir takım yapılar, aslında benim ilk baştan söylediğim Suriye ordusunun toparlanmasına izin vermeyecek İsrailler ya da ellerinden geleni yapacaklar, onun yerine bir kolluk gücüne indirgemek diyelim. Burada bu da var. Aynı zamanda Süveyda'nın bir federal özerk bölge haline gelmesi, Dürziler üzerinde çünkü İsrail bir güvenlik şemsiyesi inşa etmeye çalışıyor. Aynı zamanda istedikleri zaman Suriye topraklarına girmeleri, tüm Filistin grupları sınır dışı etmesi ki çoğunu etmişti El Şara yönetimi. Aynı zamanda bazı Filistinli mültecilere Suriye vatandaşlığı vermesi, yani geri dönüş hakkının kutsal topraklara önünü kesmeye yönelik okul müfredatında Filistin'le ilgili materyallerin kaldırılması, aynı zamanda işte bir Yahudi cemaatinin lideri olarak bir Şam'da tanınmış bir ismi Shmantov Bakur, halk meclisi üyesi olarak, ki Suriye'de seçim yapılmadı biliyorsunuz, hepsi yani bir seçimi seçilenler, atananlar seçti, kalanı da El Şara seçmişti, dolayısıyla bir tane de bizim için seçin diyorlar. Aynı zamanda üyelerin sayısını da öyle bir kişi değil, beşe çıkartma Yahudi koltuğu olarak parlamentoda. Ayrıca işte beş askeri mevzi Laskiye'nin kuzeyi. Bu olacak iş değil. Doğrusunu söylemek gerekirse. Yani sürreal geliyor bana. Bazılarım akla yatkın geliyor, bazıları sürreal geliyor ama bunları talep etmiş olabilirler hakikaten. Suriye'nin havaalanı, hava kuvvetleri, hava savunma sistemi kurmaması, sadece helikopter, o da tarımsal pestisit püskürtmek için kurması. Aynı zamanda dini aşırılıkçılıkla mücadele, efendim, İsrail'i Yahudilere hedef alanların cezalandırılması gibi yani hakikaten böyle bir işte demokratik toplum inşası falan gibi şartlar da var. İnsan hayretler içerisinde tabii Suriye söz konusu olduğu zaman bütün bunlara bakıyor ama dediğim gibi benim itibar ettiğim Orta Doğu'da bulunan gazetecilerin de aynı sızıntılar ellerine geçmiş. Evet, tabii İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz dün akşam Şam'a gitmiş, Suriye'ye gitmiş pardon, Hermon Dağı, Şeyh Dağı, Cebel El-Şeyh'e, oradan El-Şar'a ve Erdoğan'a tehditleri var. Suriye Devlet Başkanı'na verdiğimiz mesaj, sabah sarayında uyandığında Şeyh Dağı'na bak İsrail'i gör, buradayız, topluluklarımızı koruyacağız, Golan'dan çekilmeyeceğiz. Türkiye'nin Suriye'de varlık gösterme girişimlerine karşı harekete geçtik. Yani net duruşumuz diyor. Tabi Suriyeliler kınama yayınladılar Dışişleri Bakanlığı. Böyle bir durum. Dürzi bölgesinde aslında bu da çok yeni değil. Esad devrildikten sonra giderek artan bir biçimde. Tabi bu biraz da yeni yönetimin eski El-Kaidecilerden oluşması. Suriye çok renkli bir toplum. Gidenler iyi bilirler. Bir anda cihatçı bir takım gruplardan isimler liderlik makamlarına geldi. Hristiyan toplulukları, Aleviler hepsi

yeni açıklamalar geldi. Suriye Demokratik Güçleri, Suriye iç savaşı çıkartıldığında Suriye'de özellikle Amerikalılar Kürtleri diğer bölgedeki topluluklarla birleştirmek için Suriye Demokratik Güçleri'ni tesis etmişlerdi. İşte kendi kendini feshettiği ilan edildi bizzat Mazlum Abdi, Trump'ın generali tarafından Şam'da Halk Sarayı'nda bu feshetmeyi duyurdu. Devlet kurumlarına tamamen entegre edildiğini ilan ediyoruz dedi. Dönüm noktası dedi. İşte yeni bir dönem açıyoruz dedi. Daha sonra Kürtçe eğitim hakkı halkımızın 10 yıllardır uğrunda çabaladığı en önemli haklardan biridir. Sayın Cumhurbaşkanı bu halk hakkın korunacağını çeşitli vesilelerle ifade etmişti. Dolayısıyla açık fikirli yaklaşım talep ettik dedi. Uygulamaya koymaya çalışacağız dedi. Ben anlamadım yani, geçen sene çünkü bunların hepsi halloldu diye Kürt medyasında bizim şartlarımızın hepsi kabul edildi diye açıklamalar vardı. Şimdi uygulamaya çalışacağız, rica ettik falan gibi şeyler var. Çok acayip hakikaten. Son tahlilde somut haber nedir dersiniz? SDG kendisini feshetmiş Suriye devlet kurumlarına, yeni Suriye devlet kurumlarına da kendisini entegre etmiş. Evet, ve geride bir anda 15 yıldır uygulanan Kürtçe müfredatın korunması talebi. Yani bu konu bir somut bir çözüme kavuşmuş mu derseniz, belki de kavuşmuştur, onu bilmiyorum ama açıklama yok o konuda. Böyle bir talep var. Şam'dakiler de seçmeli ders olarak sunmayı önermişler. Evet, ayrıca bir entegrasyona dair süreçte konuşulan başlıklardan, demek ki o da çözülmemiş. Demek ki geçen sene özellikle Kürt medyasında yayılan her şey yalanmış. Yani ben onu anlıyorum bu açıklamalardan. Evet, Tom Barak bu arada tabii açıklama yaptı sosyal medya hesabından. Genel vali olarak Türkiye Büyükelçisi ve Irak ve Suriye özel temsilcisi olarak. Tarihi bir olay dedi SDG'nin kendi kendini feshetmesi için. Trump'ın Orta Doğu planının bir parçası, hepimizin bildiği şeyleri söylüyor aslında. Ortak ulusal çerçeveye adım atıyor. Herkes için birleşik bir Suriye şekilleniyor. Efendim, geçmişteki bölünmeleri kalıcı ortaklığa dönüştürmüş. Tabii o da talepte bulunmuş. Eğitimdeki Kürtçenin tanınması, değerli ortaklarımız Mazlum Abdi ve İlham Ahmet'e Suriye hükümeti içinde somut roller sağlanması. Yani bir takım kişilere koltuk dağıtıyorlar. Yani Kürtçenin kullanımı diyelim, tanınması ve koltuk verilmesi liderlere. Gerçek entegrasyon işte böyle görünür gibi cümleleri var. Sonra bir de tabii tek ordu, tek hükümet, tek devlet. Özellik, mözellik falan, böyle ayrılık, gayrılık falan, bunları hepsini Amerikalılar kapatmış. Bu kendi kendini feshetme duyurusuyla ilgili. Evet, böyle bir resim var. Gelen haberler bu yönde. Zaten Amerikan hemen öncesinde Hazine Bakanlığı terör örgütleri listesinden yeni Suriye'yi çıkartmıştı, dün aktarmıştım. Arap ülkeleri gayet memnun gözüküyor. Onlar açıklama yapmışlar, ayrı ayrı memnuniyetlerini dile getirmişler. Bugün Rusya Devlet Başkanı'nda yeni Suriye'nin lideri Ahmet el-Şaray ile telefon görüşmesi haberleri geldi. Mevcut durumu ele almışlar. Tabii ilkesi olarak Rusya hep Suriye'nin toprak bütünlüğü, işte birliği, egemenliğini biz destekliyoruz. İyileştirme için gerekli koşulların oluşturulmasına yönelik bir tutumumuz var. Bu değişmiyor yönetim değişince. İşte 9 Ağustos'ta bir de tabii Humeymin ve Tartus'taki Rus üsleriyle ilgili bir anlaşma yapılmıştı. Mutabakat sağlanmıştı. Üsler yerli yerinde kalıyor. Suriye yönetiminin sivil idaresine devrediliyor diye haberler gelmişti. Tabii ticaret konuları var. Temaslar devam edecek. Bu şekilde bir Kremlin'den açıklama var. Bir de bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çarpıcı açıklamaları var. Malazgirt Meydan Muharebesi'nin yıl dönümünde anma programında. Herkesin dikkatini çeken tabii Türkiye'nin işte Türk ordusu bir sefere çıktığında atların kuyruğunu bağlar Türkler. Sonuna kadar gideceklerini anlatmak için biz yaparız bunu. Terörsüz Türkiye temalı, ama bu terörsüz Türkiye'de tabii daha bir bölgesel algılar var. Diyor ki başkanı, terörsüz Türkiye, terörsüz bölge için atımızın kuyruğunu bağladık, kardeşliğimiz için bunu yaptık. Barışçı politikalarla Türkiye bölgeye yön veriyor diyor. Dış aktörler tabii

aynı zamanda bize sınır çizemez. Tabii burada İsrail'e açık atıflar var. Netanyahu'ya Ahlat'ta kabine toplantısı sonrası Erdoğan'ın açıklamalarında şahsımızı ve Türkiye'yi hedef alan kirli kampanyaları, planların bozulmasının yol açtığı hırçınlığı ve çaresizliğin tezahürü olarak değerlendiriyoruz diyor. Siyaseten can çekişen, kendini bilmez kifayetsizlerin bizim üzerimizden prim devşirmesine fırsat vermeyeceğiz diyor. Biz tabii Türkiye Cumhuriyeti'ni yönetiyoruz demiş efendim ve öyle küçük hesaplar, küçük kurnazlıklar karşısında boyun eğmeyiz. Kim ne yapıyor farkındayız vurgusu yapıyor. Açıkça İsrail'e yönelik mesaj olarak algılamak herhalde mümkün diyebiliriz. Evet, bütün bu tabii bölgedeki gelişmeler, Pakistan ve Suudi Arabistan'la Mekke anlaşması, Türkiye'nin üçlü bir anlaşma yapması, hala metin yok ortada gerçi. Hani meclise gelmiş vesaire, pakt olarak söylüyorum. Ama tabii işte tartışmaları devam ediyor. Yunanistan'ın rahatsız olduğu söyleniyor ilk baştan beri. Bu arada tabii İran savaşı da Yunanistan'a etkilemişti. Daha doğrusu Kıbrıs Rumları da etkilemişti. Oradaki üsler kullanılmıştı. Yunanistan Girit'te Amerikan üssü var. Girit'te Suda'da Patriot sistemleri yerleştirecekmiş. Kerpe Adası'ndan Suda'ya taşıyacaklarmış. Tabii herkes Türkiye'ye yönelik mi gibi sorular soruyor. Yunanistan Dışişleri Bakanı açıklama yapmış. Bu konuda alakası yok diyor. Deniz Milli Parkı tartışmaları var. Yunanistan bir sürü adım atıyor. Türkiye de yanıt veriyor onlara ve dolayısıyla bu gerilimlere bir ara ayrıca eğilmek istiyorum. Çok somut bir şey yok doğrusu. Amerika Birleşik Devletleri tabii dünyanın öbür ucunda. Trump'ın bir de Kanada ile mücadelesi gündeme damgasını vurdu bu hafta. Amerikalılar Trump 20 milyar dolarlık Kanada malına %50 gümrük vergisi yürürlüğe koydu. Tabii Kanadalılar öfkelendi. Dün Ontario Başbakanı'nın ne dediğini aktarmıştım size. Kanada eyaletlerinden birisi. Kanadalılar da misilleme yaptılar. 8 Eylül itibariyle devreye giriyor. 20 milyar Amerikan doları değerinde Amerikan ithal ürünlerine %15, %25 ve %50 oranında vergi getiriyorlar. Tabii Amerikan tarifelerinden en çok etkilenen çelik, süt ürünleri, beyaz eşya, işte efendim tarım ekipmanları var, elektronik gibi sektörler var. Oralara odaklanıyorlar. Ayrıca kendi içlerinde de bir paket 7,5 milyar Kanada doları paket küçük ve orta ölçekli işletmelere Amerikan gümrüklerinden doğan zararlarını karşılayacak şeyler devreye sokmuş durumdalar. Mark Carney Kanada Başbakanı dolar karşılığı dolar demişti. Yani boyun eğmiyor Amerikalılar. Beyaz Saray'da açıklama yapmış. Bizim daha açık kozlarımız var. Amerikan ekonomisi çok daha büyük. 13 kat daha büyük. Efendim dolayısıyla bizim avantajımız büyük diyor ama bilmiyorum nereye varacak bu Amerika, ABD, Kanada. Trump tabii eyalet yapmak istiyor Kanada'yı. Bu mümkün olan bir şey değil. Quebec tartışmaları var. Fransızca Trump ben Fransız kültürüne laf etmedim gibi iddiaları yalanlıyor. Bayağı bir birbirlerine girdiler. Dün Ontario neydi? Doug Ford, Ontario Başbakanı'nın, eyalet başbakanının Trump'a küfürlü yanıtlarını, elektriklerini keselim, mineral vermeyelim tekliflerini aktarmıştı. Bayağı bir kaynar kazan meselesi Amerika'da devam ediyor. Trump'ın yani bir tek Hürmüz Boğazı değil, başındaki krizler, ticaret savaşları en yakın komşusuyla Kanada'yla giriştiği son fasıl bu, heyecanla takip ediyoruz. Evet, gelelim Ukrayna krizine. Dün Vatikan Dışişleri Bakanı diyebiliriz, Dış İşleri Sekreteri Başpiskopos Paul Gallagher Moskova'da Sergey Lavrov'la bir araya gelmişti. 5 yıldır ilk kez, ben dün biraz es geçmiştim bunu ama ilk defa Moskova'yı ziyaret ediyor. 5 yıl önce de dikkat çekici biçimde 2021'de CIA Başkanı, o dönemin William Burns'ün özel harekat öncesi yaptığı ziyaret, o döneme denk geldiği getirilen bir ziyaret daha var Vatikan'dan. Bu enteresan tabii ki. İkili ilişkiler ele alınmış durumda. Tabii Vatikan Ukrayna'da, ben de zaman zaman aktarmayı ihmal ediyorum, korkunç bir dini saldırı var. Yani Ukraynalılar Ortodoks'ta bir Ruslarla birlikte o bağı kesmeye çalıştılar, operasyonlar yaptılar ve en son iki gün önce bir kiliseyi basıp
rahipleri, papazları öldürüyorlar. Muazzam işkenceler görenler, dayak atılanlar, özellikle de neonazi çeteler tarafından çok büyük bir problem aslında, ama kimse dönüp bakmıyor. Vatikan'ın da hani Hristiyanlık bağlamında elbette rakip bir mezhep olarak görülüyor Ortodoksluk, ama Hristiyanlık çerçevesinde gıkı çıkmıyor. Hiçbir şey söylemiyorlar. Çok enteresan gerçekten. Böylesi bir dönemde bu ziyaret yapıldı. Marco Rubio'nun tabii ben aktarmıştım size yeni anlatısını. Batı medyasında, kulislerde özellikle Zelenski'nin başlattığı 40 günlük savaş, Rusya işte füze drone saldırıları, Rusya'yı masaya oturtacağız bu sayede dediği, hiçbir sonuç yaratmadı kendileri açısından. Tam tersine Rusya aynı karşılığı verdi. Yani sivil tesisler, işte Odessa limanının kapatılması ve şimdi ateşkes arzusunda oldukları doğrusu. Çok Ukrayna tarımı battı diye Batı medyasında okuyabilirsiniz artık. Ekonomist dergisi bile yazıyor bunları. Yani yeni bir şey demeye gerek yok. Amerika'nın BM daimi temsilci yardımcısı Dan Negrea bu arada Güvenlik Konseyi toplantısında açıkça sivil gemilere saldırı, bunları başlatan Ukrayna tarafı Azak Denizi'nde sivil tankerleri vurup vurup durmuşlardı. Sonunda Rusya da peki öyle öyleyse tamam o zaman deyip vurmaya başladığında bu sefer aa olur mu demeye başlıyorlar. İşte şimdi Amerika'nın BM daimi temsilci yardımcısı bunların durdurulması gerek, askeri çözüm yok gibi gibi açıklamalar yapıyor. Çok güzel. Yani köşeye sıkışınca, yani askeri çözüm yok deyip ateşkes talebi, enteresan tabii. Şimdi dün tabii en büyük akşamüstü ben yayına girmiştim. Aslında videolarını gördüm ama size tabii ki aktaracak detayını da anlamamıştım. Ama dün çok konuşuldu internet üzerinden de, çok fazla spekülasyon var. Kimse bir şey bilmiyor aslında ama herkes sallıyor diyebiliriz rahatlıkla. John Ratcliffe, CIA başkanı, Donald Trump'ın Rusya'yı vurmak üzere görevlendirildiği iddiaları bir yıl oldu mu belki daha fazla, göreve geldikten sonra Amerikan medyasına yansımıştı. İşte o John Ratcliffe, kendisini taşıyan Andrews hava üstünden kalkan uçak işte Riga'da sanıyorum mola veriyor, oradan kalkıyor ve Moskova'da Vnukovo havalimanına iniyor. İndikten sonra da tabii ki sıkı koruma altında hareketlerine dair görüntüler yansımıştı. Tam da tabii ki Kiev'in cephedeki sıkışmışlığı, İHA saldırılarının sonuçları elbette hala devam ediyor, hala zarar da veriyor ama nihayetinde Rusya'nın tutum değişikliğini getirmiyor bunların hiçbiri. Böylesi bir zamanlamayla bir hareketlik söz konusu oldu. Amerikan medyasında hemen Rusya'ya müzakereler için gittiği söyleniyor. En son ben aktarmıştım Steve Witkoff ve Jared Kushner'in Moskova ziyaretlerinin ertelendiği haberi gelmişti. Bunun arkasından giden CIA başkanı oldu. Bugün itibariyle bütün söylentiler çok tabii ama Dmitri Peskov'un açıklamaları gayet net. Bu istihbarat servisleri arasında bir görüşme. Yani Sergey Narishkin, Rusya Dış İstihbarat Servisi Başkanı'yla Ratcliffe'in görüştüğü, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kendisiyle görüşmediği ama derhal bilgilendirdiğini söyledi Peskov sonuçlarıyla ilgili olarak. Aynı zamanda Trump'tan herhangi bir mesaj iletip iletmediği sorulduğunda ona yanıt vermedi. Şimdilik verebileceğim bilgiler bu dedi. Ve tabii ki sorunlar, ilişkilerdeki krizin çözümü konusunda henüz bir şey demek için erken vurgusu yaptı. Evet, bu bir ilk. Bir kere şunu belirtmek lazım. İlk defa Trump döneminde bir CIA başkanı, dediğim gibi 2021'de William Burns Biden döneminde Moskova'yı ziyaret etmişti hemen özel harekattan önce. Ama bir Ankara'da buluşma olmuştu. Yanlış olsam Kasım 2022'de Narishkin'e görüşmesi olmuştu. Ve tabii telefon görüşmeleri de yapılmıştı. Bu konu kanallar açık diye de daha önce vurgulanmıştı. Mart ayında da bir telefon görüşmesi olmuştu. Şimdi bunun ardından tabii yine de önemli, hani telefonda konuşmayıp gelmesi bakımından söylenti. Kaynar kazan. Hiçbir şeyi bilmiyoruz somut olarak. Bir de Moskova'daki Amerikan elçiliğinde Amerikan bayrak
fiyatlarının indirilmesi dikkat çekmiş. Nedenini anlayamadım bilmiyorum dolayısıyla. Fakat hani bunların bir yerlerden sanki kati bilgiymiş gibi bütün bu ziyaretle ilgili duyarsanız inanmamakta fayda var. Hakikaten spekülasyon bunların hepsi. Tabii Batı medyası hemen anlatı üstünlüğü elde etmek için bu konuları böyle kazarmış gibi yapan haberlere yer veriyor. Wall Street Journal'da efendim Rusya işte defalarca yalanlandı bu ama seferberlik ilan edecek Rusya iddiaları, Avrupa ülkelerine saldıracak diye. Yani ben hiç ihtimal vermiyorum doğrusu, bir sürü takip ettiğim yakından krizi izleyen insan da aynı şekilde. Ama tabii bu anlatılar piyasaya sanki gerçekmiş gibi sürülüyor, seferberlik ve saldıracak diye ve işte uyarıda bulunmak için gitti diye böyle hani kalkıyor şeklinde, hani ulu Amerikalılar böyle uyarmak için adam gönderdiler falan, böyle bir anlatı. Bunun dışında Kiev'den Amerika'da en güldüğüm bu Axios haber, sizi çok kahkaha attım bakarken. CIA direktörünün Moskova ziyareti sırasında saldırıları durdurun diye de talepte bulunmuşlar. Yani sanki Ukraynalılar Amerikan desteği olmadan böyle saldırılar gerçekleştirebilirmiş gibi. Bütün uydu verileri CIA tarafından veriliyor efendim. Yani dolayısıyla hani yemeyin bizi diye var bu haberlere. Özetle Batı medyası, başka yerlerde de var. Avrupa ve NATO'ya saldıracak bir Rusya iddiası pazarlanıyor ve bunu engellemeye çalışıyor. Yani ateşkes talep ediyoruz, müzakere lazım, bizimkiler çok zor durumda falan demiyorlar. Onun yerine böyle bir anlatı tesis ediyorlar. Tabii ki göreceğiz bu olup bitenleri. Çeşitli benim de takip ettiğim Older Than Eda var, Rus blokçuları. Kanye West'in konseri hikayesi var Moskova'da. Onun yorumu, Radcliffe Kanye West'in konserinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini öğrenmek için Moskova'ya uçtu şeklinde olmuş. Yakın zamanda bir Amerikan askeri, eski bir asker iade edilmişti. O da içip içip saldırganlık yapmaktan başına iş açmış bir isimdi. Şimdi bir tane daha var aynı şekilde silah sokmaya çalışmış Rusya'ya, muhtemelen istihbarat işi, neyse onun iadesi olabilir mi diye epey bir iddialar var, hiçbiri doğru değil. Haberleri dikkatli okumakta fayda var, yani en azından söylentileri bilmek belki aydınlatıcı olabilir. Bugün bu arada Alexander Grushko, Dışişleri Bakan Yardımcısı, Zelenski ile ilgili, Zelenski Karadeniz'de ateşkes teklif etmiş. Bizim haberimiz yok böyle bir şeyden. Medyada o kadar çok bunlar yayınlanıyor ki, fikirler ortaya atıyor ki, yani bizim yani sonuçta bize bunlar iletilmiş değil. Yani dolayısıyla ayrıca bu tür teklifler yani temel hedefler ki kalıcı çözüm diyor Grushko, bunlardan uzak. Tutumumuz net değişmemiştir. Bugün Zelenski'nin kovduğu eski savunma bakanı Fedorov'un Reuters'a açıklamaları var. Savaşı kaybediyoruz diyor açıkça. Hayati kararları alamıyoruz. O da drone bakanı, yani dronlarla Rusya'ya saldırırsa savaşı kazanacağını düşünüyor. Palantir'in ve bir takım Amerikalı demokratların, Soros'cuların arkasında olduğu söyleniyor, bilemiyorum. Özetle şu an kaybediyoruz diyor. Kışı nasıl geçirecek? Hava savunma sistemi yok Ukrayna'da. Açık açık tartışmalar yapılıyor bunlar zaten. İngiltere Başbakanı Kiev'e gittiğinde Andy Burnham, Scalp uzun menzili sistemlerinin Ukrayna'da üretilmesini sağlamak amacıyla gizli veriler verme yetkisi vermiş Avrupa şirketine. Yani açıkçası benim takip ettiğim askeri uzmanlar gülüyorlar bunlara. Vurulur yani Ukrayna'da bu üretimi yapmaya kalkarlarsa, askeri sınav testler sürekli vuruluyor. Kim cesaret edip bunları orada, hani küçük dronları monte edebilirsiniz bir takım atölyelerde ama böyle Scalp'lar da bu arada çok eski sistemler, onu belirtmek gerekiyor. Bunları avlıyorlar zaten, büyük ölçüde avlıyorlar. Dolayısıyla neye yarayacak bilemiyorum. Aynı şekilde İtalya Sampti hava, bunlar biraz daha iyi sistemler bu arada. 4 adet Sampti hava savunma sistemi tedarik edecekmiş İtalya ile Fransa, La Repubblica gazetesinin. Yani daha önce de bunları verdiler, bilemiyorum tabii neye deva olacak tabii, ama bu haberler olduğunu söyleyebilirim. Dün yine gece Rusya hava uzay kuvvetlerinin Harkov'dan Zaporojye'ye, Sumi'ye, Çernihov'a
saldırıları oldu. Sahadaki durum Ukrayna açısından çok parlak değil. New York Times gazetesinde bir ara biliyorsunuz tanklar gidiyor, Rusya'yı fethedecek diye haberler vardı Batı medyasında. New York Times o kadar arzu edilen Batı tanklarına ne oldu başlıklı bir haber yapmış. Ukrayna ormanlarında tozlanıyorlarmış, New York Times'tan öğreniyoruz. Pek işe yaramadı bu tanklar. Onu tekrardan belirtmek lazım. Tabii bugün yine Ukrayna'nın İHA saldırısı, Rusya'nın Tombow bölgesinde, Kotovs şehrinde e-ticaret devi Wildberries, Rusya'nın Amazon'u, siteleri, lojistik merkezi vurulmuş, yangında kullanılamaz hale gelmiş. İçini boşalttılar mı bilmiyorum. Pek çok deponun içinin boşaltıldığı haberlerini görmüştüm. Temmuz'da da hedef almışlardı çünkü bu yeri. Bilemiyorum ama yaralananlar var. Onu belirteyim. Bütün bunlara rağmen Rusya ekonomisi satın alma paritesinde, dün de aktarmıştım aslında, dünya dördüncüsü, Avrupa'nın birincisi durumunda. Bu kadar yaptırımlar, bu kadar saldırılar hakikaten şaşırtıcı. Tabii Çin birinci sırada, Amerika, Hindistan 1-2-3 ilk üçte, ardından da 7.34 trilyon dolarla Rusya Federasyonu. Bunlar IMF'yi baz alan veriler, Visual Capitalist diye bir kurum yayınlamış bunları. Bu aslında dün de söylemiştim, önemli. Hani gayri safi yurt içi hasıla filan öyle çok gerçeği de yansıtmıyor. Bu satın alma paritesi ise hepimizin satın alma gücünü, halkın satın alma gücünü daha fazla, üretim ve fiyat düzeyi meselesi. Yani belirli bir miktarda parayla geçinebiliyor musunuz? Neler alabiliyorsunuz? Ülkeler arasında bu durumları yansıtıyor. Tabii dış ticareti çok Rusya'nın değiştiği, ABD ve Avrupa ile onun yerine daha bir Asya'ya kaydı. Zaten ticaret Asya'ya kaymış durumda, onu belirtmek gerekiyor. Yani Asya'nın küresel ekonomideki önemi de artmış durumda da ekleyelim. Evet, Asya'ya pek vakit kalmadı ama Amerikalılar Asya Pasifik'te ortalığı yine kızıştıracaklar. Japonya ve Güney Kore ile bir ortak tatbikat, Pasifik Komutanlığı duyurmuş. Trump yeni Güney Kore ile ikili tatbikatları yarıda kestirmişti. Güney Koreliler bozulmuşlardı bu işe. Tabii Çinliler ve bölge ülkeleri daha çok alarm durumuna geçiyor. Bu koşullarda Şangay İşbirliği Örgütü zirvesi yaklaşıyor. 30 Ağustos 3 Eylül arasında burada Rusya lideri de, Çin lideri de burada olacak. İran lideri de, diplomasi, Asya diplomasi de kızışacak diyebiliriz. Evet, ama biz tabii Trump'a dönüyoruz. Son bölüme geldik. Şu an Bahadır Koç'la az sonra burada olacağız.

0: Radyo Sputnik. Anlayanlara anlatıyoruz.
1: Hakan Fidan Dışişleri Bakanı tabii ki bu Trump planının uygulanması konusunda Güvenlik Konseyi'nin alacağı kararı beklediklerini söylemişti diğer ülkelerle birlikte. Hani herkes Güvenlik Konseyi'nin daimi ya da geçici üyesi değil tabii bütün Orta Doğu ülkeleri, Türkiye'de öyle. Fakat 28.03 artık çıktı. Ben bir tepki görmedim. Ben mi atladım acaba? Yani bu karar böyle çıktı ama burada problem var diyen bir ülkede görmedim doğrusu. Ne bekleriz biz Dışişleri Bakanlığımızdan böylesi bir karar üzerinden? Ucunda Trump var.
2: Ucunda Trump olduğu sürece Türkiye'nin olumsuz bir tavır içerisinde olma ihtimali çok düşük. Çünkü Trump'ın her davranışına böyle bir keramet atfeden bizim dışişlerinde en üst düzeyde böyle bir şey var. Netanyahu ne istediyse biz verdik. Hatta en ağır, en stratejik silahları istedi. Bunu da istiyoruz dedi. Biz de onu da verdik. Her şeyi verdiler yani. Hem Hakan Fidan'ın açıklamaları, hem daha önce yapılan açıklamalar, hem de Trump'la Erdoğan arasındaki kişisel ilişki. Bütün bunlar aslında az çok Türkiye'nin nasıl bir davranış içerisinde olacağını görüyoruz. Hamas tabii ön aldı. Türkiye'nin Trump'ın karşısına alacak bir tavır içerisine gireceğini düşünmüyorum.
1: Ucunda Trump var.
3: Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
0: Ceyda Karan'la Eksen devam ediyor.
1: Eksen'in son bölümündeyiz. Hattımızın diğer ucunda siyasi analist, özellikle iyi bir Amerika gözlemcisi diyeceğimiz Sayın Şanlı Bahadır Koç var. Hoş geldiniz yayınımıza.
4: Hoş bulduk yayına.
1: Çok teşekkürler katıldığınız için. Yeni sezona başladık. Dünya takip ediyoruz. Tabii sıcak yaz, Amerika'nın İran saldırıları, işte Temmuz ayı, şimdi Mali saldırılar. Donald Trump biraz Hürmüz kilidini açamamış gözüküyor. Trump tabii bir yandan Kanada'yla da kapıştı bu hafta. İran'a mali yaptırım diyor. Bir yandan ara seçimler yaklaşıyor. Ama öte yandan da yani alemin kralı benim diyor. Hürmüz'ü gözlüyorum, her şeyi biliyorum. Yani bölge ülkelerini, dünya ülkeleri daha doğrusu D-Day diye ilan etti Bahadır Bey. Tabii diyor ki İran'la ticaret yapamazsınız diyor. Fakat Amerika'nın içinde de problemler var. Tahvil piyasası, hükümet müdahaleleri, ortalık biraz karışık. Öncelikle ne oluyor Amerika cephesinde? Demokratların hakikaten kongrenin iki kanadını birden alabileceklerine dair rivayetler. Ben çok ikna olmadım ama neler oluyor?
4: Valla şimdi seçim yaklaşıyor. İran'da tıkandı. Dediğiniz gibi Amerikan devlet tahvillerinde ciddi bir fırlama oldu diyelim. Yani fırlama derken %0.3, 0.4 ama oralar için önemli rakamlar. Bizim gibi %30, 40, 50, 100 enflasyonla tabii yaşamaya alışıyor. Peanut ama orada çok önemli. Çünkü dünyanın belki de en önemli piyasası. Birçok şeyi etkiliyor. Yani Amerika'nın birçok alışveriş, faiz, yatırım kararlarını birinci dereceden etkiliyor. Amerika'daki herkes biliyorsunuz mortgage denen ev kredileriyle boğuşuyor. Onların sıçramasını beraberinde getiriyor. O faiz yükselince şirketler daha yüksek faiz ödemek zorunda kalıyor. Bu büyümeyi etkiliyor, istihdamı etkiliyor. O yüzden insanların önem verdiği bir şey ve genelde de istikrarlı benim bildiğim. Bu tabii şimdi 40 trilyonu aştı geçtiğimiz hafta Amerika'nın borcu. Yani bu sembolik bir şey. Bir anda ortaya çıkmadı. Herkes biliyordu bu şeyin geldiğini. Ama bir psikolojik etki oldu. Bunun dışında şimdi Japonya biliyorsunuz yanlış bilmiyorsam 1 trilyonun üzerinde Amerikan
1: 1.2 devlet kağıdı var. 1.2 trilyon baktım ben.
4: Şimdi adamlar da kendi paralarını korumaya çalışıyorlar. Yen giderek zayıflıyor. Şimdi ne yapacaksın? Dolu elimizde Amerikan kağıdı var. Bunu satarsak, yen alırsak, yen güçlenir. Ama o zaman da işte o zaman o faiz zıplayacak. Hemen Amerikalılar gittiler. Biz müttefik Japonya, kardeş Japonya yardım ediyoruz sıkıntıda. Halbuki kendisini koruyor.
1: Tabii.
4: Ve şimdi bunun bir etkisi oldu. Sonra bu etki de azaldı. Bu sefer de bu Hazine Bakanı Besant ki şimdi 1992 yanlış hatırlamıyorsam İngiltere'de büyük bir kriz oldu. Yani birçok insan şimdi hatırlamaz da Soros bir günde 1 milyar dolar kazandı. Çünkü hani İngiliz ekonomisine karşı pozisyon aldı. Aha. Dedi ki bunlar bu parayı koruyamayacaklar. Ve sonunda İngilizler faiz arttırdılar falan olmadı ve Avrupa para mekanizmasından çekilmek zorunda kaldılar. O operasyonun önemli bir şeyiymiş Besen. Bundan 30 küsur yıl önce. Hı. Daha 29-30 yaşında. Şimdi birebir aynı değil, abartmayalım ama benzer bir şey yapıyor. Amerikan faizlerini korumak için piyasada o hokus pokuslar yapıyor. Amerika'nın kendi kağıdını kendi alıyor. Daha uzun vadeli bilmem neler yapmaya çalışıyor. Şimdi bu da normalde hani bu tür şeyler belki kısmen yapılabilir piyasada, hani akışkanlığı arttırmak, ama birçok insanın, yani tırnak içinde, ben bu kelimeyi kullanmayı sevmiyorum da, hani televizyonlarda çok diyoruz, piyasa oyuncusuna diyor ki burada bir risk var, bir problem var ki bu adam panikledi. Taklalar atıyor. Ne var? Çünkü bakın şimdi enflasyon abartı olmasa da yüksek ve yapışkan, düşüremiyorlar. Açıyor söyledim. Yılda 6 trilyon dolar açık veriyor. Hı hı. Çok yani korkunç bir rakam yani normal ülkeler için, değil mi? Ve ufukta da bu açığı azaltma yönünde hiçbir çaba yok. Hiçbir çaba yok. Bütün partiler daha çok para harcayacağız, para satacağız, size de para vereceğiz. Abi bu ne olacak bu borç? Kimse bu borçlu nasıl, hani azaltmayı bıraktım, döndürmek problem olacak. Daha fazla faiz vereceksin. Şu anda mesela savunma harcamaları o kadar arttı, bu da bir problem. Savunma harcamalarını geçiyor faiz harcamaları. Hı-hı. Yakında dağıttığın, insanlara dağıttığın paradan kesmek zorunda kalacaksın. Yani akıl alır gibi bir şey değil. Uzun süre %0 faizlendi biliyorsunuz. Bedavaya para, parayı kendin basıyorsun. Sonra %0 faizle tekrar borçlanıyorsun. Ve yani bu artık insanlar ne olacak abi bu iş? Buna bir çare bulun. Birisi çıksın bunu 10 yıldır azaltacağım. Hep Türkiye'de de birçok başka ülkede de iktidarlar şöyle de, şu kadar hızlı büyüyeceğiz. Bu kadar hızlı büyüyünce vergi gelirlerimiz şu kadar artacak. O yüzden bu kontrol altına alır. O kadar olmuyor işte. Hiçbir zaman insanlar iddia ettikleri kadar büyümüyor. Şimdi neyse bu, bunun dışında birçok başka faktör var. Şimdi teknoloji şirketleri biliyorsunuz korkunç paralar harcıyorlar. Trilyon dolarlar.
1: Evet.
4: Önümüzdeki yıllarda yine trilyon dolar, belki daha fazla paralar harcayacaklar. Bu ne demek? Piyasadaki para onlara akıyor. Çünkü hani hem soru işaretleri var, ulan onlar da, orası da bir başka balon mu falan.
1: Balon.
4: Ama sonuçta evet. Hani balon da, yani ne zaman patlayacak balon ve nasıl evet. patlayacak? Yani birçok Amerikan devletine borç verecek adam onlara gidiyor. Çünkü diyor ki bunlar büyüyecek, artacak. Suni zeka, yapay zeka diyor herkes de, ben hep suni zekayı kullanıyorum. Yani Amerikan ekonomisini uçuracak falan filan. Her hayat acayip değişecek. Orası daha cazip geliyor. Biliyorsun borsa falan sürekli rekor kırıyor Amerika'da. Yani bu da devletin borçlanmasını zorlaştırıyor. O da faizleri arttırıyor. Şimdi Trump, oradan Kanada'ya falan geçebiliriz. Değil mi?
1: Evet. Yani burada acayip bir manzara var. Tabii dolar basarak gidiyorlar ama öte yandan da başka ülkeleri tehdit ediyorlar. Yani doları silah olarak kullanıyorlar. Hele yani İran'ı geçtim. Hani şimdi İran'ı değil, bizim gibi ülkeleri, İran'la ticaret yapanları sıkıştırıyor. Bir de üstelik Kanada'yla acayip bir kapışma oldu. Yani burada diyor ki bizim el üstünlüğümüz var. Hani geçen sene Çin'le kapışmışlardı, hatırlarsanız konuşmuştuk sizinle. Neye güveniyor? Hakikaten Kanada'nın elinde de enstrümanlar var. Yani illa bir eyalet olarak görmek istiyor galiba Trump. Bilmiyorum ki yani bu iş nereye varacak. Ciddi galiba konu yani. %50 gümrük az buz şey değil yani. Ne oluyor Kanada'yla? Savaşacaklar mı Amerikalılar?
4: Şimdi şöyle, dediğiniz gibi 51. eyalet gider alırız falan filan. Orada Alberta eyaleti var biliyorsunuz.
1: Evet.
4: Petrolün ordusu. Onlar bize katılmak istiyor falan filan. Şimdi bu ne yapar? Yani Trump'ta en temel psikoloji yok. Kendini bu işlerin üstadı zannediyor ama. Bir ülkeyi aşağılarsa o ülkeyi sana karşı birleştirirsin. Şimdi belki de orada başbakanı beğenmeyen dolu adam vardır ama bunu yapınca bütün eski başbakanlar, bakanlar diyor sonuna kadar diren. Acı çeksek mi direnelim. Adam mesela iç işlerine diyor ki Fransızcayı falan şey yapın. Azaltın. Hani Fransızların olduğu bölge.
1: Şimdi
4: bunu deyince hani adam kendi karar verirse, böyle bir şeye karar verir. Senin bütün bunlar karşı tarafı acı da çeksek. Çünkü yani Kanada daha küçük ekonomi. bağımlılığı daha fazla. Amerika daha büyük bir. Nasıl bizim Avrupa ile ilişkimiz gibi. Yani Avrupa ile biz kopsak Avrupa da zarar görür. Ama biz daha fazla görürüz. En azından kısa vadede. Yani o şoku biz de orada da öyle bir. Ama adamlar biliyorsun son bir senedir adam geldiğinden beri Çin'e gidiyor, oraya gidiyor. Herkesle ticaret anlaşmaları yapıp Avrupalılara diyor belki Avrupa Birliği'ne gireriz falan. Bu acıyı azaltmaya çalışıyor. Şimdi hani Trump'ta bir şeylik psikologluk yok. Adamı aşağılarsan olmaz. Bir de şu var, şimdi seçime giriyorsun. En önemli meselelerden birincisi enflasyon, hayat pahalılığı. Yani enflasyon rakamsal olarak korkunç değil. 3.7 falan yanlış hatırlamıyorsam.
1: Ama ABD için büyük
4: ama. Birçok Amerika için büyük bir çok insan çok daha yoğun yaşıyor. Özellikle
1: Bahadır Bey, enerji de %25 pahalıya alıyorlar bildiğim kadarıyla. Yani onlar için o açıdan çok büyük. Enerji giderleri %25. Yani öyle %3.5 o ortalama. Yani ben de çünkü düşünüyordum ya bu çok düşük, biz Türkiye'de neler görüyoruz falan diye, öyle değil ama anladığım kadarıyla.
4: Dedin amacı yazılı mıdır bilmiyorum ama yani normal olarak enflasyonu 2'de tutmak. Onlar için sağlıklı ideal enflasyon 2. Şimdi burada tekrar Kanada için, Kanada ile Amerika ekonomileri o kadar entegre ki özellikle otomotiv, enerji, tarım. Mesela otomotivi de ben yani ne kadar belki yanlış formüle ediyorum ama bazı ürünler varmış, arabanın bir parçası bazen 10 kere sınırdan gidip geliyormuş. Yani birisi bir vida yapıyor, onu gidiyor, atıyorum, karikatürize ediyor, tekrar geri geliyor falan. Bu kadar entegre olmuş. Şimdi mesela Ford falan emin bu işten hiç mutlu değildir. Çünkü onun bütün planlamalarını bilmem nelerini etkileyecek. Sonra maliyeti artacak. Bu ne demek? Ya üreticiye daha pahalı satacak, ya kendi kar marjından kısacak, ya da pazarı başkasına kaybedecek. Şimdi buradan Trump'a nasıl bir gelir, nasıl bir iyilik çıkacak buradan? Şimdi yine belki sizle konuşmuş olabiliriz. Bu kendi sanayini korumak, bu güvenliğin, güven karşılıklı güvensizliğin arttığı dünyada önemli bir şey. Meşru bir şey tarafı var. Ama bu planlı yapılır. Diyeceksin ki 3 yılda bunu yapacağım, 10 yılda bunu yapacağım. Şirketler buna göre planlarınızı yapın. Değil mi? Bu %50 gümrük koydum diyor. 15 dakika sonra %10'a düşürüyor. 3 ay sonra %100 koyarım diyor. Adam neye göre plan yapacak? Hani bir sanayi politikası bu değil. Sanayi politikası öngörülebilir olmalı. Tabii. Planlara bir şirketlere şey vereceksin. Şimdi enflasyon yaratır. Oradan hiç isterseniz iç siyasete
1: gidelim. Evet, evet. Şimdi bu koşullarda Trump ne yapacak bu ara seçimlerde? Yani demokratlar bir de onlara da pek alaka ilgi yokmuş gibi ama orada da sosyalist adam. Biraz görüntünüz öne çıkabilir mi? Bahadır Bey sizi göremiyoruz. Evet. Kaybettik ekranda. Evet. Tamam şimdi oldu. Kaybediyoruz çünkü gidiyorsunuz. Tamam. Şimdi tabii demokratlar içerisinde de böyle sosyalist adaylar, İsrail'i eleştirenler. Yani bayağı bir kakafonik bir durum var. Orada neler dönüyor? Yani Trump'ın adayları kaybediyor görebildiğim kadarıyla. Demokratlar da bu arada yani İsrail yüzünden, onlar da İsrail destekçisi, onlar da Rusya düşmanı falan. Yani alternatif olarak bakılan. Dolayısıyla Trump ben hani daha bir eli üstün çıkar diye düşünüyordum ama herkes şey diyor, kongrenin iki kanadını da kaybedebilir. Kaybedebilir mi siz cidden siyasi durumda nedir?
4: Senato çok daha zor. Biliyorsunuz 33'te biri yenileniyor ve daha çok demokratların olduğu eyaletlerde daha çok seçim var. Yani demokratlar daha çok savunmada olacak. Sandalyelerini korumaları gerekiyor. Temsilciler Meclisi'nde herhalde daha yüksek ihtimal. Tabii orada da dediğiniz gibi bu yükselen demokratik sosyalistler, yani Demokrat Parti'yi de bir sol nasıl diyelim, sıçrama var. Yani sol Demokrat Parti'nin içindeki rolünü, sesini, ağırlığını arttırıyor. Fakat bunda şöyle bir riski var. Şimdi bunu yani yine dediğiniz gibi İsrail burada önemli faktörlerden biri ama tabii özellikle ekonomi, işte New York Belediye Başkanı'nın yarattığı emsal var. İşte burada iki faktör var. Orta sınıf, yani adam tuzu kuru diyelim ki doktor, avukat, evi var, bilmem nesi var. Demokratlara oy vermiş sosyal kültürel nedenlerle. İşte cumhuriyetçileri köylü görüyor, bilmem ne görüyor diyelim. Şimdi bu adam, lan bu sosyalistler gelirse ben bunlar benim gelirimi alıp fakirlere dağıtır diyerek bu seçimde cumhuriyetçilere vereyim diyebilir mi? Bu bir. İkincisi de İsrail faktörü. Yani Yahudiler Amerikan seçmenin içinde çok büyük bir oran değil ama yine bir şey var. Onlar acaba nasıl tepki verecekler? Oyları belki o kadar önemli değil ama özellikle para anlamında. Yani politikacılara, partilere verdikleri para anlamında hala bu önemli bir faktör Amerika'da seçimlerde. Mesela birçok gerçi başarısız da oldu biliyorsunuz AIPAC. İşte o Michigan'da senato adayı Müslüman çocuğu engellemek için korkunç paralar harcadılar. Toplamda 60-70 milyon dolar para harcadılar. Yani bir senatodaki bir ön seçim bu. Esas seçim de değil. Ve buna rağmen kaybettiler. Tabii o aradaki fark çok daha büyük olacak diye düşünüyordu. Onu azaltmayı başardılar. Yani bunlar demokratlar için bir enerji de yaratabilir. Siyasete ilgisiz gençleri belki çekebilir. Ama tuzlu kuru orta yaşlı ve yaşı ilerlemiş tipleri de belki evde otur. Yani hangisi daha büyük olacak bunu ölçmek herhalde o kadar kolay kimse buradan bilmiyordur. Yani artısı da var eksisi de var. Yani Temsilciler Meclisi'ni bence büyük ihtimalle kaybedecek diye zannediyorum. Her gün takip etmiyorum da genel izlenimi. Senato'da biraz daha zor çünkü aşması gereken çıta daha yüksek. Tabii bu da olursa bir cümlede onu söyleyelim. Bir kere Trump'ın iç siyaset şeyi büyük ihtimalle hani biter demeyelim ama durur.
1: Değişir mi? Yani Trump mesela ara seçimlerde gücünü tabii aslında yani 2 yıl önce çok büyük bir zafer kazandı aslında Cumhuriyetçiler Trump'la. Yani iki kanadı da aldılar yani. Şimdi onun da lüksünün içindeler.
4: Yani Beyaz Saray, meclis tabii, aynı zamanda da mahkeme. Dört kanadı da hakimsin. Evet. 2 yılda yaptığın hiçbir şey yok.
1: Şimdi tabii burada bir kayıp yaşayınca Trump bundan etkilenir mi? Değişiklik görebilir miyiz? Yani hani Amerika'da hep derler ya yani işte başkanlar yönetemesin diye bir sistem var diye. Yani ben çok buna ikna olmuyorum. Bu çok bana PR geliyor ama neyse yine de öyle bir şey var yani. Ne bileyim, siz yönetici seçiyorsunuz sorunlarınızı çözsün diye. Burada da ay çözemiyor çünkü konuşuyorlar tartışıyorlar falan oraya varıyor işler. Yani meritokrasi falan da değil yani buradaki muhabbet başka bir şey tabii spekülatif bir hali var görünümü var. Neyse bulandırmayayım şeyi. Sonuçta Trump da bir darbe alınca bir de sızlanıyor arada azletecekler beni falan diye böyle ben görüyorum mitinglerinde ara ara söylüyor. Galiba Lindsey Graham'ın kız kardeşini desteklemek için Güney Carolina'ya gittiğinde de beni azletecekler falan gibi lafları var çünkü. Gerçekten bir yani azil durumu olmaz herhalde biraz abartıyor orada ama nihayetinde değişir mi Trump yani yönetim tarzını değiştirir mi bu aralar? Fark ettirir mi?
4: Valla bence azil çok yüksek ihtimal ama şöyle. Öyle Temsilciler Meclisi'nden geçip.
1: Ha bir kanat daha önce de yaptılar. Yani.
4: Ama belki senatoda da yani o anki Trump'ın popülaritesine, ülkenin durumuna göre. Yani ben cumhuriyetçi birçok adamın da Trump'tan haz etmediğinden eminim. Ama hani o 66-67 mi şimdi 3-2'ye ulaşmak da çok zor.
1: Zor.
4: Hani ekstra enteresan şeyler olması lazım. Onu şimdi şöyle bir hatası var. Yine bence şu anda desteği %32'ye düştü. Onay oranı. Korkunç bir rakam yani. Hani daha 1,5 sene önce kazanmışsın ve başarılı hani ciddi bir şeyle kazanmışsın. Performans göstermişsin ve becerdiğin hiçbir şey yok ve 20 puan neredeyse düşmüşsün. Hani çünkü söz verdiğin hiçbir şey yapmadın. Ekonomide insanların, çalışanların hayatını düzeltmedin. Yani ufak tefek şeyler var ama savaşa girmeyeceğiz dedin, savaşa girdin. Şimdi savaş uzakta olan ve Amerikalıları etkilemeyen bir şey de değil. Adamın evine, hayatına giriyor. Petrol fiyatları şudur budur. Onun dışında hani demin bir cümleyle geçelim. Ticaret, gümrükler konusunu yönetemiyorsun. Ne yönetiyorsun abi sen? Yani işte bunlar en temel konulardı bunlar. Borçlar hani aynı açıklara devam ediyorsun demin yine konuştuk. Hani dediğiniz gibi bir parça umut vardı. Bu sefer daha ciddi, daha hazırlıklı geliyor falan. Şu anda yani notu F. O hani Amerikan sisteminde notu F bir başarı yok. Ve kendi kendini dolduruyor. İşte her gün Fox TV seyrediyor. Orada herkes Trump çok iyi falan filan. Onunla onunla yürümüyor bir yere kadar. Bir yere kadar. Yani iç siyasette şimdi kaybederse bir kere iç siyasette hemen hemen ciddi hiçbir girişimde bulunamaz. Bence azil mekanizma. Burada her bir orijinal bir haber var. Gerçi abartılıyor mu bilmiyorum, tam tartamadım ama damatla Temsilciler Meclisi'ndeki demokratların en üst şeyi hakim Jeffries, yani temsilciler başkanı olacak çok büyük ihtimalle seçimden sonra, görüşmüşler. Şimdi bazı niye ne görüştüler? Hani ben size bir şey yapayım, siz de beni azletmeyin, bunun sözü mü? İsrail'le, İran'la ilgili bir şey mi? Hani İsrail vuralım kıralım diyor, bu kısmen direniyor. Tamam hadi diye de hakim Jeffries de İsrail'in adamı, oradaki birçok başlı adam gibi. Hani o bilmiyoruz, bunlar hep spekülasyon da. Bu mesela ama o adamın belki sorununu da getirecek. Çünkü Demokrat Parti'de küçük ama büyüyen bir kesim İsrail'e karşı korkunç bir şeydi, alerjisi var. Yani burada belki bir para başlıkla şeyden açılabilir. AIPAC'in Amerikan siyasetindeki etkisi, evet, ve Amerikan toplumundaki desteği yani beni şaşırtıyor açıkçası. Ben yani azalabilir ama bu kadar gerilemesini beklen. Evet. İsrailler şu anda şekilde, hani Amerika ile o ilişki bitti mi? Eski tür ilişki.
1: Evet.
4: Veya derecesi ne kadar düşecek?
1: Bu seçim onun sınavı olur mu? Bu seçim onun biraz sınavı olabilir galiba. Yani hakikaten ben de hiç bu kadar boyutlanacağını tahayyül etmezdim doğrusunu söylemek gerekirse. Ama etkili oluyor herhalde. Yani bu Trump'ın elini rahatlatır mı acaba? Yani Netanyahu bağlı. Gerçi bir de Netanyahu'nun seçimi var. Yani 27.
4: Evet. Değil mi? Yani Netanyahu'nun da gidici olma ihtimali hiç az değil. Yani şimdi orada da yüzde vermek kolay değil ama. Yani şu anda muhalefet 60'ı yakalamanın eşiğinde orada da. 120'nin yarısı 60. Gerçi yani Araplarla anlaştılar olacak ama bir türlü hani Arap konusunda bilmiyor o şey. Yani o İsrail'in etkisinin azalması belki onlarca yıla yayılacak bir süreç olacak. Hangi hızda olacak? Belki de önemli olan o. Çünkü gençlerin önemli bir kısmı biraz dünyayı, Amerika'yı takip edenler sadece solda değil. Biliyorsunuz tabii. Takır Carlton'ların falan temsil ettiği Cumhuriyetçi kanatta da var. Ve yani onların sıtkı sıyrılmış durumda İsrail'den büyük ölçüde. Ha tabii şu olabilir. Yani gençken adam romantiktir falan filan. Gençler eskiden de vardı. Onlar gençken de bu konulara ilgili değildi. Şimdi orta yaşa gelince unutur. Başka işlere girer. Para mara, mortgage girer. Bilmiyoruz orayı. Ama yani bence bir trend var. O trendin hızını tahmin etmek kolay değil. Dolu paralar harcıyor Amerikan kamuoyunu etkilemek için İsrail. Hani haspara diyorlar ya, PR şeyleri için yüzlerce milyon dolar falan influencerlara para yağdırıyorlar falan ama yani sen soykırım yapıyorsun. Oraya buraya Amerika'yı savaşa sokuyorsun. 10 milyarlarca dolar yardım alıyorsun. Amerikan başkanını bilmem neyi takmıyorsun. İçlerinde Amerikan vatandaşı olan insanları gidip evlerinde linç etmeni ne? Linç ediyorsun yani, eşiği de değil. Adamların hayvanlarını öldürüyorsun. Yani bir manyaklaşmış bir ülke. Yani kimse onun ortağı olmaktan, yani normal insan istemez. Hala İsrail'in, AIPAC'in satın alabildiği milyonlarca insan var. Korkuttuğu insan var. Çünkü adam şöyle bir mekanizma, bakalım bu ileride ne kadar işleyecek. Mesela ben İsrail'e biraz pozisyon almayı planlıyorum. Bir politikacıyım diyelim. Adam senin karşına gelen bir adama parayı yağdırıyor. Ve adam senin o bölgende, adam radyoyu açıyor, televizyonu açıyor. Bahadır şöyle hıyardır, hırsızdır, bilmem nedir, faşisttir, komünisttir. Bunu bin defa duyunca birçok insan bundan etkileniyor demek. Yani para çok önemli Amerikan siyasetinde. Bunu, para da onlarda var. Ve İsrail de aslında, sadece İsrail değil, vakit azalıyor herhalde. İran'dan İran'a geçelim.
1: Evet, yani çok vakti, 2 dakikam kaldı. Yani 25'te toparlamam lazım. Bu İran mali saldırısını söylüyorsunuz. Yani İran savaşının etkileri. Evet. Hemen kısaca onu da rica edeyim.
4: Yani şunu söyleyeyim. Nihayet bir planı var mı, ben onu anlamadım. Çünkü diyor ki biz bunu zorlarsak dünyada kriz olabilir falan. Yine Hazine Bakanı şeyleri açıklayan. Yani üçüncü tarafla mesela Türkiye bu işten korkabilir. Ben şimdi Türk basınında nasıl takip edildi bunu, ona bakmadım ama hani bir Halkbank falan şeylerinden ağzı yanmış bir ülke. Hani uzak durun, cız bak başınıza bela olurum diye. Ama şimdi Türkiye'de ne deniyor, doğru mu bilmiyorum, hani Mekke anlaşmasına İran'da davet edilmiş. Hem adamla böyle büyük ittifaklara girmeyi. Yok mu, yalan mı?
1: Yok, onu yalanladılar. Yani görüşme yapılıyor sadece, o kadar şey yok.
4: Tabii canım, yani görüşme işte. Neyse. Ama yani sonuçta
1: evet.
4: Yani bilmiyorum ülkelerin İran'a bu kadar, mesela Çin falan vazgeçmez diye zannediyorum.
1: Yok, yok.
4: Çünkü İran'dan Amerika'nın baskısı. Şimdi zaten Çin vazgeçmezse hani Türkiye mi? Türkiye'nin başından patlayacak. Rusya da büyük ihtimalle vazgeçmez.
1: O zaten.
4: Belki bu,
1: yani zaten yok ki dolar sisteminden, Swift'ten atıldı Rusya. Onun bir etkisi yok yani.
4: Evet. Sıfır. Evet, doğru. Yani büyük ihtimalle Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri zaten daha açıklanmadan bu işe fit olacak. Evet. Ama o da korkabilir. O da korkabilir. Evet. İran der ki bu işe girersen ben sana bir tane füze atacaksın, 5 tane atarım dersen belki korkabilir edebilir. Tabii burada hani tam bilemediğimiz, İran'ın içinde de bir hoşnutsuzluk var. Yani İran rejimi içinde de bir tartışma var biliyorsunuz. Pezeşkiyan ve bir ölçüde Galibaf. Yani bu sonsuza kadar bu devam etmez, bir yerde bunlarla anlaşalım. Tabii orada sıkıntı şu. Adamla anlaşıyorsun. Adam onun arkasına dönüyor. 5 dakika sonra yine vuruyor. Yani adamın bir güvenilirliği yok. Kime hani garantör yok. Hani Amerika bana yamuk yaptı. Tamam sustum tamam.
1: Evet, vakit bitti, o yüzden aslında tabii her şey birbirini ucuyor. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Gayet keyifliydi vallahi. Yani bir Amerika turu yaptık. Çok teşekkür. Çok sağ olun.
4: Sağ olun.
1: Evet. Sayın Şanlı Bahadır Koç'la konuştuk. Amerika'yı konuştuk. Trump Amerikası'nı konuştuk aslında. Hem ekonomi meseleleri hem yaklaşan seçimler. Eylül'den itibaren daha hız kazanacak. Daha yakından bakmaya çalışacağız tabii. Bugünlük bu kadar. Yarın yeniden dünyadan gelişmelerle görüşmek üzere. Hoşça kalın efendim.
0: Ceyda Karan'la Eksen sona erdi. Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan, Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 17.30'u gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Terörsüz Türkiye sürecini hedef alan sosyal medya hesaplarına yönelik kapsamlı inceleme başlatıldı. Yeni parti üye sayısını açıkladı. Türk özel öğretim kurumlarında yabancı hat kullanımına yönelik yeni düzenleme uygulanacak. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Cumhurbaşkanı Erdoğan Malazgirt'te 955. yıl Anadolu'nun fethi Malazgirt 1071 anma programında konuştu. Konuşmasında terörsüz Türkiye sürecine de değinen Erdoğan, terörsüz Türkiye hedefi için geri dönüş olmadığını vurgulayarak atımızın kuyruğunu bağladık, sonuna kadar gideceğiz dedi.
2: Terör gibi ebedi kardeşliğimize vurulan hançerleri söküp atmak için atımızın kuyruğunu bağladık. Dost düşman herkes şunu bilsin ve anlasın. Bölgemizde tarih yeniden yazılıyor. Türkiye vicdanlı, ilkeli ve barışçıl politikalarıyla tarihe yön veriyor. Bunun önünü artık kimse kesemez.
1: İletişim Başkanlığı koordinasyonunda terörsüz Türkiye sürecini hedef alan sosyal medya hesaplarına yönelik kapsamlı inceleme başlatıldı. Çalışmaların kapsamlı şekilde sürdüğü, suç unsuru taşıdığı değerlendirilen içerik ve hesaplar hakkında gerekli hukuki süreçlerin işletileceği belirtildi. İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Tuğgeneral Hüseyin Muhibbi, İran ve Umman'ın Hürmüz Boğazı'ndaki paylar ve gelirlerden elde edilecek gelir konusunda mutabakata vardığını açıkladı. Muhibbi, Boğaz'ın açılmasının ise ABD'nin İran'ın şartlarını kabul etmesine bağlı olduğunu belirtti. Elazığ'da bir fabrikada çıkan yangın paniğe neden oldu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Yeni parti üye sayısını açıkladı. Yeni parti sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamayla parti üye sayısının kısa sürede 500 bin eşiğini aşarak 503.027'ye ulaştığını duyurdu. Türk özel öğretim kurumlarında yabancı at kullanımına yönelik yeni düzenleme uygulanacak. Daha önce yabancı atla ruhsatlı adlı özel okullar mevcut isimlerini kullanamayacak. Kurumlar mevzuata uygun yeni adları için en geç 1 Ekim 2026'ya kadar başvuru yapacak. İstanbul'da uygun fiyatlı ev ilanlarıyla vatandaşları dolandırdığı belirlenen şebeke deşifre oldu. 30 kişinin toplamda 25 milyon liradan fazla zarara uğratıldığı belirlenirken 13 şüpheli gözaltına alındı. Nepal'de meydana gelen ani sel Himalayalardaki yerleşim yerlerini vurdu. En az 18 kişinin kaybettiği felakette köyler sulara kapılırken yollar, köprüler ve enerji projeleri zarar gördü. Kurtarma çalışmaları için helikopterler bölgeye sevk edildi. Japonya'daki 400 tonluk Hiroshika Kalesi tarihi bir yöntemle yeniden eski konumuna taşınmaya başlandı. Dünyanın farklı noktalarından gelen binlerce kişinin katıldığı etkinlikte dev yapı halatlarla çekilerek metrelerce hareket ettirildi. Spor. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi Playoff turunda 1-1'in rövanşında bugün Fransa'nın Olympique Lyon takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek. Türkiye saatiyle 22'de başlayacak mücadele TRT1'den naklen yayınlanacak. A Milli Kadın Voleybol takımımız Avrupa Şampiyonası A grubundaki 4. maçında bu akşam Almanya ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 19'da başlayacak.
0: Ekonomi.
1: Motorine indirim yapıldı. Motorine litre başına 5 lira 36 kuruş indirim yapıldı. Yeni fiyatlar bu gece yarısından itibarıyla geçerli olacak. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 14.654 puan seviyesinden işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 48 lira 11 kuruş, euro 56 lira 6 kuruştan satılıyor. Kapalı çarşıda gram altın 7.138, çeyrek altın 11.644, tam altın 46.397, atı altını ise 47.183 lira.
0: Yudurum.
1: İBB trafik haritasına göre kent genelinde trafik yoğunluğu %71'lerde seyrediyor. Köprülere giden yollara baktığımızda Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde Çağlayan, Hürriyet Tepesi, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu'da yoğun bir trafik olduğu gözleniyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde de Hassal ve Maslak'ta yoğunluk var. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde ise 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde Küçükyalı, Bostancı ve Altunzade, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde ise Ataşehir ve Kavacık'ta yoğunluk var. Haberleri sunduk, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
0: Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanı anlatıyoruz.

0: çok ama çok çalışan, çalışmaktan bitap düşen, bizim için uğraşan, çaba sarf eden, her zaman ama her zaman tıka basa dolu gördüğümüz Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelelim. Ya Türkiye Büyük Millet Meclisi bizimle ilgili karar alacaklar, menfaatimize karar alacaklar, mecliste kimse yok. En son gördüğümüz telefonla, abi neredesin? Nerede? Ne kadar? Evet, ne kadar gerisi? 10 dakika. Tamam, 10 dakika. Abi tamam, hadi görüşürüz. Hadi, haydi bay bay falan. Nedir abi bunlar ya? Uzlaşma gereğince Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda haftada 3 gün olan çalışma günü 2'ye düşürüldü. Abi çok yoruluyoruz ya, 3 gün vallahi billahi gel git. Buna şey yapalım, biz bunu 2 yapalım. Ramazan'da çok şey yapıyor, dikkatim dağılıyor. Oruçta bir taraftan, niyette bir taraftan. Ne yapsak? Biz bunu 2 gün yapalım ya falan. Böyle bir şey mi oldu acaba? Vallahi çok yoruluyorlar yani. Bir de zaten çok da kazanmıyorlar. Ya uzaktan çalışsınlar pandemi dönemindeki gibi. Vallahi niye yoruluyorsunuz ki? En azından benzin masrafından kurtulmuş oluruz. Her şeyi biz ödediğimiz için. Bence de güzel fikir yani. Ramazan'da tasarruf yani. Yani onları düşündüğümüzden değil, kendi cebimizi düşündüğümüzden işin gerçeği.
1: Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik özel haber.
2: Rus senatör Puşkov'dan ABD Avrupa Birliği ilişkilerine yönelik dikkat çeken değerlendirme. Rus senatör Alexei Puşkov, ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa Birliği'ni artık Washington'a bağlı bir yapı olarak değil, ekonomik bir rakip ve ABD'nin imkanlarından faydalanan bir yük olarak değerlendirdiğini söyledi. Rusya Federasyon Konseyi Anayasa Komitesi üyesi Alexei Puşkov, Washington'ın Avrupa Birliği'ne yönelik yaklaşımını Telegram hesabından değerlendirdi. Puşkov, Türkiye'nin Avrupa'yı hem ekonomik bir rakip hem de ABD'den ayrı bağımsız bir kutup olarak gördüğünü ifade etti. ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa Birliği'ni ABD'nin sırtından geçirmeye çalışan bir yük olarak algıladığını da belirtti.

0: Pushkov, Soğuk Savaş döneminde Atlantik'in iki yakası arasında bugünkü gibi bir ayrışma bulunmadığını hatırlattı. O dönemde tarafların özgürlük ve demokrasinin savunulması, Sovyetler Birliği'nin çevrelenmesi ve antikomünizm gibi ortak değerler etrafında birleştiğini kaydetti. Bugün Rusya'ya karşı farklı biçimlerde ortak bir tutum sergilense de tek tip bir batılı değerler paradigmasından söz etmenin zorlaştığını savundu. Pushkov, Trump'ın izlediği politikaların Avrupa ile ABD mesafeyi daha da açtığını vurguladı. Rus senatör, bazı önde gelen Avrupa ülkelerinin İran'a yönelik politikalarında Trump yönetimine destek vermeyi reddetmesinin Washington'da hayal kırıklığı yarattığını belirtti. Pushkov'a göre bu durum, Batı ittifakı içindeki karşılıklı desteğin artık otomatik olarak işlemediğini gösteriyor. Trump'ın bu tavrı unutmayacağını söyleyen Pushkov, ABD'nin Avrupa'ya sağlayacağı desteğin de şartsız olmayacağı mesajını verdiğini dile getirdi. Pushkov, Avrupa Birliği açısından en büyük riskin ise olası bir Avrupa-Rusya askeri çatışmasında ortaya çıkabileceğini söyledi. Senatöre göre ABD, NATO'nun 5. maddesine bağlılığını beyan etmesine rağmen böyle bir durumda fiilen çatışmanın dışında kalmayı tercih edebilir. Rus senatör Alexey Pushkov, Donald Trump yönetiminin Avrupa Birliği'ni Washington'ın doğal bir uzantısı olarak değil, ekonomik bir rakip ve ABD'nin imkanlarından yararlanan bir yük olarak gördüğünü belirtti. Pushkov, bu yaklaşımın ABD ile Avrupa arasındaki mesafeyi daha da açtığını savundu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Dalga Çift'ten Deniz Dibi Temizliği. Ankara'da yaşayan Uğur Emre Etikan ve Gürcü Etikan çifti 25 yıldır profesyonel olarak dalış yapıyor. Deniz dibindeki atıklardan rahatsız olan çift her yıl tatil için geldikleri Didim'de yaptıkları dalışlarda kendi imkanlarıyla temizlik çalışmaları yürütüyor. Bu yılda Akbük Kültür ve Çevre Derneği işbirliğiyle Akbük Limanı çevresinde deniz dibi temizliği yapan çift yaklaşık 15 metre derinliğe daldı. Çalışmada cam ve pet şişelerin yanı sıra metal atıklar, yapı ve inşaat malzemeleriyle araç lastikleri çıkarıldı. Uğur Emre Etikan 2001 yılından bu yana dalış eğitmenliği, 2004'ten itibaren de rehber balık adam olarak faaliyet gösterdiğini belirterek eşiyle yaptıkları dalışlarda deniz dibindeki kirliliği gördüklerini söyledi. Kendi dalışlarında taşıyabilecekleri atıkları sudan çıkarmaya çalıştıklarını ifade eden Etikan, "Bizim amacımız çocuklarımıza, geleceğimize güzel bir doğa, çevre ve balık çeşitliliği bırakabilmek" dedi. Temizlik sırasında evsel atıkların yanı sıra yapı ve inşaat malzemeleriyle araç lastiklerine rastladıklarını belirten çift, taşıyabilecekleri ağırlıktaki atıkları sudan çıkardı. Uğur Emre Etikan, lastikleri kaldırma balonuyla kıyıya doğru taşıdıklarını, deniz dibinde çatı yapımında kullanılan malzemeler, seramik bardaklar, cam ve pet şişeler gördüklerini aktardı. Dalış okullarının deniz dibi temizliği çalışmalarına daha fazla katkı sağlaması gerektiğini belirten Etikan, özellikle kış ayında dip akıntılarının değişmesi ve rüzgarın etkisiyle su altında bulunan cisimlerin daha derinlere taşındığını söyledi. Etikan, bu atıkların parçalanarak resiflere ve su altındaki mercanlara zarar verdiğine dikkati çekerek, "Lütfen kimse çöplerini su altına ve suyun kenarına bırakmasın. Kimse çöplerini bırakmazsa temizleyecek bir şey de olmayacak" çağrısında bulundu. Gürcü Etikan'da amaçlarının sürdürülebilir bir çevre bilinci oluşturmak olduğunu belirterek, "Denize attığımız hiçbir şey kaybolmuyor. Kaybolması çok uzun yıllar sürüyor. Bir süre sonra bizim fark edemeyeceğimiz derinliklere gömülüyor" ifadelerini kullandı. Etikan çifti, gelecek nesillere daha temiz deniz bırakmak için gönüllü olarak çalıştıklarını belirterek denizlerin kirletilmemesi çağrısında bulundu. Ankara'da yaşayan Uğur Emre Etikan ve Gürcü Etikan çifti tatil için geldikleri Didim'de bu yılda deniz dibi temizliği yaptı. Akbük Limanı çevresinde yaklaşık 15 metre derinliğe dalan çift, cam ve pet şişelerden yapı malzemelerine, araç lastiklerine kadar çok sayıda atığı sudan çıkardı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Anadolu'da yetiştirilen ve Doğu Asya'da yüzyıllardır tüketilen hünnapta hasat dönemi başlıyor. Çin hurması ya da kırmızı hurma olarak da bilinen meyve, özellikle Asya kültüründe ölümsüzlük meyvesi adıyla anılıyor. Eylül ayında başlayacak hasat öncesinde hünnaba yönelik yurt dışı talebin üreticiler için yeni ihracat fırsatları oluşturması bekleniyor. Son yıllarda dünyada doğal ve fonksiyonel gıdalara yönelik ilginin artması, hünnap gibi geleneksel ürünleri de yeniden öne çıkardı. Türkiye'de farklı bölgelerde yetiştirilen hünnap, taze olarak tüketildiği gibi kurutularak da satışa sunuluyor. Meyvenin özellikle Asya ülkelerinde geniş bir tüketici kitlesine sahip olması ihracat açısından da dikkat çekiyor. Hünnap, geleneksel Çin tıbbında yüzlerce yıldır kullanılan meyveler arasına yer alıyor. C vitamini, lif, potasyum ve çeşitli bitkisel bileşenler içeren hünnap, bu besin içeriği nedeniyle sağlıklı beslenme ürünleri arasında değerlendiriliyor. Geleneksel kullanımda ise uyku, sindirim ve genel vücut direncini desteklemek amacıyla tercih edildiği belirtiliyor. Hünnabın ticari değerini artıran bir diğer unsur da Asya pazarındaki talep. İhracat kanallarının genişlemesiyle birlikte meyve, üreticiler açısından katma değeri yüksek alternatif tarım ürünlerinden biri haline geliyor. Eylül ayı boyunca sürmesi beklenen hasadın ardından ürünlerin hem iç pazara hem de ihracata sunulması bekleniyor. Böylece ölümsüzlük meyvesi olarak tanınan hünnap, bu yılda üreticinin önemli gelir kaynaklarından biri olmaya hazırlanıyor. Anadolu'da da yetiştirilen ve Asya'da ölümsüzlük meyvesi olarak bilinen hünnapta Eylül hasadı için geri sayım başladı. Yurt dışından artan talebin yerli üreticiye yeni ihracat fırsatları sunması bekleniyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 18'i gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü kutlama programında konuştu. ABD Başkanı Trump İran'la müzakerelerin yeniden başlatılması konusunda herhangi bir takviminin bulunmadığını söyledi. Narin Güran cinayetine ilişkin Şeytantepe belgeseli hakkında adli soruşturma başlatıldı. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Cumhurbaşkanı Erdoğan Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü kutlama programında konuştu. Malazgirt Zaferi'nin Türk ve dünya tarihi açısından taşıdığı öneme değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin vatan ve milletin istikbali söz konusu olduğunda hiçbir taviz vermeyeceğini söyledi.
2: Bu cennet vatanı tam 850 sene sonra işgalcilere karşı canımız pahasına savunmuş, bu uğurda can alıp can vermiş, istiklaline aşık bir milletiz. Devletimizin bekası, milletimizin varlığı, bayrağımızın göklerde gururla dalgalanması için anadan, yardan, serden geçmiş kahraman bir milletiz. Gerektiğinde her şeyden sarf-ı nazar ederiz. Ama söz konusu vatanımız olduğunda, devletimizin ve milletimizin istikbali olduğunda kimseye boyun eğmeyiz.
1: Konuşmasında terörsüz Türkiye sürecine de değinen Erdoğan, terörsüz Türkiye hedefi için geri dönüş olmadığını vurgulayarak atımızın kuyruğunu bağladık, sonuna kadar gideceğiz dedi.
2: Terör gibi ebedi kardeşliğimize vurulan hançerleri söküp atmak için atımızın kuyruğunu bağladık. Dost düşman herkes şunu bilsin ve anlasın. Bölgemizde tarih yeniden yazılıyor. Türkiye vicdanlı, ilkeli ve barışçıl politikalarıyla tarihe yön veriyor. Bunun önünü artık hiç kimse kesemez.
1: ABD Başkanı Donald Trump, İran'la müzakerelerin yeniden başlatılması konusunda acelesi olmadığını ve görüşmeler için herhangi bir takviminin bulunmadığını söyledi. Trump, El Cezire'ye verdiği kısa röportajda İran'a yönelik ekonomik yaptırımlarla askeri saldırıların her ikisinin de etkili olduğunu savundu. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian da bayındırlık projelerinin açılış töreninde açıklamalarda bulundu. Pezeşkian, ülkesinin ekonomik savaş nedeniyle ağır baskı altında bulunduğunu belirterek halkın desteği, yöneticilerin sorumluluk bilinci ve özel sektörün katkısıyla mevcut sorunların hızla aşılabileceğini söyledi. Rusya Federal Güvenlik Servisi, Kuzey Kafkasya'da uluslararası terör örgütleriyle bağlantılı gruplara yönelik düzenlenen operasyonlarda 12 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Operasyonlar kapsamında ülkede yasaklı uluslararası terör örgütlerinin sempatizan olduğu belirtilen 12 kişinin yasa dışı faaliyetleri engellendi. Rusya Federal Güvenlik Servisi'nden yapılan açıklamada Adıge Cumhuriyeti'nin başkenti Maykop'ta Rusya Savunma Bakanlığı'na ait bir tesise terör saldırısı düzenlemeyi planlayan bir kişinin de gözaltına alındığı ifade edildi. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ve JASAT'ın başvurusu üzerine 8 yaşındaki Narin Güran'ın cinayetine ilişkin soruşturma ve kovuşturma süreçlerini itibarsızlaştırmaya yönelik faaliyetler kapsamında Şeytantepe belgeseli hakkında adli soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında belgeselin çekim, yapım ve finansman sürecinde rol alan kişilerle bu kişiler arasındaki para hareketleri mercek altına alındı. Van'da üniversite okumaya giden ve 18 gün sonra cansız bedeni bulunan Rojin Kabayış'ın dosyası geliyor. Ailenin avukatı şüpheli olarak tespit edilen iki kişi için gözaltı talebinde bulundu. Ayrıca bu kişilerin telefonlarına el konulması ve DNA örneklerinin alınması da istendi. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında örgütün para trafiği, mali yapılanması ve bağlantılarını içeren 37 klasörün saklanması talimatını verdiği belirlenen şüpheli Mehmet A. Antalya'da yakalandı. Şüphelinin üzerinde ve bulunduğu adreste gerçekleştirilen aramada cep telefonla incelenmek üzere el konuldu. Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir kaplumbağayı ayağıyla ezerek öldürdüğü görüntüler sanal medyada yayılan Arzu S. adlı kadın gözaltına alındı. Görüntülerin 15 yıl önceye ait olduğu belirlenirken kadın ifadesinin ardından serbest bırakıldı. 2026 YKS sonuçlarına göre bir yükseköğretim programına yerleşen adaylar için E-Devlet üzerinden gerçekleştirilen elektronik kayıt süreci bugün sona eriyor. Adaylar kayıtlarını saat 23.59'a kadar gerçekleştirebilecek. Hollanda'nın doğalgaz şebekesi işletmecisi Gasunie, kış ayları başlamadan önce gaz depolarının hedeflenen seviyeye çıkarılamayacağını açıkladı. Kurum, mevcut tablonun özellikle sert hava koşulları veya tedarik zincirinde yaşanabilecek kesintiler halinde ülkenin enerji güvenliği açısından risk oluşturabileceği uyarısında bulundu. Gökyüzü gözlemcileri 27 Ağustos'u 28 Ağustos'a bağlayan gece meydana gelecek derin parçalı ay tutulmasını izleme fırsatı bulacak. Dünyanın gölgesine girecek olan ayın yaklaşık %96'sı tutulacak ve yüzeyi bakır kızıl bir görünecek. Türkiye'de tutulmanın en dikkat çekici aşaması 28 Ağustos sabahı gün doğumuna doğru yaşanacak.
3: Hava durumu.
1: İstanbul'da hafta boyunca etkili olan bunaltıcı sıcaklar cuma gününden itibaren yerini kuzeyden gelen serin ve yağışlı havaya bırakacak. Uzmanlar sıcaklıkların 10 derece birden düşeceğini belirterek kuvvetli Poyraz'a karşı uyarıda bulundu.
3: Spor.
1: 100. Gazi koşusunu kazanan Bay Nalçakan'ın yarış kariyeri sona erdi. Şampiyon safkanın sahibi Emrah Nalçakan, kararın atın tendonundaki yırtık nedeniyle alındığını açıkladı. Bay Nalçakan, bundan sonra aygır olarak yetiştiricilikte kullanılacak. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turunda 1-1 rövanşında bugün Fransa'nın Olympique Lyon takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek. Türkiye saatiyle 22'de başlayacak zorlu mücadele TRT1'den naklen yayınlanacak. Amirli kadın voleybol takımımızda Avrupa Şampiyonası A grubundaki 4. maçında bu akşam Almanya ile karşı karşıya gelecek. Mücadele 19'da.
3: Ekonomi.
1: Motorine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 5 lira 36 kuruşluk bir indirim gelecek. İndirim fiyatlarına direkt olarak yansıyacak. Toprak Mahsulleri Ofisi'nden fındık üreticilerine kritik bir uyarı geldi. Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal, geçen yılın fındığının bu yılki ürünle karıştırılmaması gerektiğini belirterek geçen yılın ürünlerinin kesinlikle alınmayacağını açıkladı. Borsa İstanbul'da BIST endeksi şu sıralarda 14.654 puan seviyesinden işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 48.11, euro 56.6 kuruştan satılıyor. Kapalı çarşıda gram altın 7.138, çeyrek altın 11.644, tam altın 46.397, atı altını da 47.183 lira. Haberleri sunduk, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
0: Radyo Sputnik özel haber.
4: 26 Ağustos şafağında Kocatepe'den yükselen ilk top sesi bir milletin esaret zincirlerini kıracağı büyük taarruzun fitilini ateşledi.
1: Mehmetçiğin imkansızı başardığı, her gününü kanla, canla ve sarsılmaz bir inançla ördüğü o destansı 5 günü gün gün yaşayarak 30 Ağustos'un büyük zaferine nasıl ulaşıldığına tanıklık etmeye hazır mısınız?
4: İşte adım adım özgürlüğe yürüyen Türkiye'nin kurtuluş günlüğü.
1: Takvimler 26 Ağustos 1922'yi gösteriyordu. Saat 4.30'da Kocatepe'de Türk topçusunun tanzim ve taciz ateşi başladı. Yaklaşık bir saat süren ateşin ardından 5.30'da tahşine geçildi.
4: Türk ordusunun aylar boyunca büyük bir gizlilik içinde hazırladığı büyük taarruz başlamıştı. Afyonkarahisar'ın güneyindeki Yunan savunma hattına yönelik saldırının amacı yalnızca birkaç mevziyi ele geçirmek değildi. Türk ordusu Yunan kuvvetlerinin savunma düzenini parçalamayı, geri çekilme yollarını kontrol altına almayı ve ardından ana kuvvetleri kuşatarak savaş dışı bırakmayı hedefliyordu.
1: Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa ve Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa sabahın erken saatlerinde Kocatepe'deki yerlerini alarak harekatı buradan yönetti.
4: Taarruz hazırlıkları uzun süre gizli tutulmuş, ordunun hareketleri Yunan kuvvetleri tarafından fark edilmemesi için mümkün olduğunca sessiz yürütülmüştü.
1: Savaşın kaderini belirleyecek asıl hareket Afyonkarahisar'ın güneyindeki yaklaşık 15 kilometrelik hatta gerçekleşti.
4: Türk topçusunun ateşi Yunan mevzilerini hedef alırken piyade birlikleri de savunma hattına doğru ilerledi. İlk hedefler arasında Tınaz Tepe, Belentepe ve Kalecik Sivrisi bulunuyordu.
1: Yunan ordusu bu bölgelerde yaklaşık bir yıldır tahkimat yapmış, Telör ve birbiri ardına savunma hatları oluşturmuştu.
4: Türk birlikleri sabah saatlerinde Tınaz Tepe'ye ulaştı. Tel örgülerin aşılmasının ardından gerçekleştirilen süngü hücumuyla Tınaz Tepe ele geçirildi.
1: Saat 9 sıralarında Belentepe, ardından Kalecik Sivrisi Türk birliklerinin kontrolüne geçti.
4: Taarruzun ilk gününde Türk ordusu Büyük Kalecik Tepe'den Çiğil Tepe'ye kadar uzanan yaklaşık 15 kilometrelik bölgede Yunan ordusunun birinci hat mevzilerini ele geçirdi.
1: Aynı gün savaşın sonucu açısından büyük önem taşıyan başka bir harekat daha yürütüldü.
4: 5. Süvari Kol Ordusu Ahır Dağları'nı aşarak Yunan ordusunun yan ve gerilerine sarktı.
1: Süvarilerin hedeflerinden biri Yunan kuvvetlerinin İzmir'le olan telgraf ve demiryolu bağlantısını kesmekti.
4: Böylece cephedeki birliklerin ikmal ve haberleşmesini güçleştirmek, geri çekilmeleri halinde ise düzenli hareket etmelerini engellemek amaçlanıyordu.
1: 26 Ağustos gecesine gelindiğinde Türk ordusu Yunanların ilk savunma hattında önemli gedikler açmıştı. Ancak savaşın sonucu henüz belli değildi.
4: Yunan ordusunun ana kuvvetleri hala savaş anındaydı ve Türk ordusunun önünde daha zor bir görev bulunuyordu. Geri çekilen kuvvetlerin yeniden savunma düzeni kurmasına izin vermeden takibi sürdürmek.
1: 27 Ağustos 1922. Büyük Taarruz'un ikinci gününde Türk ordusu gün ağrırken bütün cephelerde yeniden saldırıya geçti.
4: Bir gün önce Yunan savunma hattında açılan gedikler genişletilirken Türk birlikleri Afyonkarahisar çevresindeki mevzilerin daha derinlerine ilerledi.
1: Günün en çetin mücadelelerinden biri Çiğiltepe'de yaşandı.
4: Sinanpaşa Ovası'na hakim konumuyla önem taşıyan Çiğiltepe'yi ele geçirmekle 57. Tümen görevlendirilmişti.
1: Tümenin başında Miralay Reşat Bey bulunuyordu.
4: Reşat Bey, Başkomutan Mustafa Kemal Paşa'ya tepeyi kısa sürede ele geçireceğini bildirdi. Ancak Yunan birliklerinin direnişi nedeniyle hedef verilen sürede alınamadı.
1: Görevini yerine getiremediğini düşünen Reşat Bey, 27 Ağustos'ta hayatına son verdi.
4: İntiharından kısa bir süre sonra ise Türk birlikleri Çiğiltepe'yi ele geçirdi.
1: Çiğiltepe'nin alınmasıyla Afyonkarahisar'ın güneyindeki Yunan savunmasının önemli noktalarından biri daha ortadan kaldırıldı.
4: Aynı gün Yunan birliklerinin Afyonkarahisar çevresindeki savunma düzeni de çözülmeye başladı.
1: Türk ordusunun ilerleyişi karşısında Yunan kuvvetleri mevzilerini bırakarak batıya doğru çekildi.
4: Türk birlikleri 27 Ağustos'ta Afyonkarahisar'a girdi ve kent yeniden Türk ordusunun kontrolüne geçti.
1: Afyonkarahisar'ın alınması harekatından önemliydi. Kent hem ulaşım yollarının kesiştiği stratejik bir merkezdi hem de Yunan ordusunun cephe gerisindeki önemli bağlantı noktalarından biriydi.
4: Şehrin kurtarılmasının ardından Başkomutanlık Karargahı'yla Batı Cephesi Komutanlığı Karargahı da Afyonkarahisar'a taşındı.
1: Ancak Mustafa Kemal Paşa ve kurmaylarının amacı Afyonkarahisar'da durmak değildi.
4: Yunan ordusu batıya doğru çekilirken Türk birlikleri de takibe başladı.
1: Süvari birlikleri Dumlupınar ve Uşak yönündeki yollar üzerinde ilerliyor, geri çekilen Yunan kuvvetlerinin yeniden toparlanıp yeni bir savunma hattı oluşturmasını engellemeye çalışıyordu.
4: Büyük taarruz artık yalnızca Yunan savunma hatlarının kırıldığı bir saldırı olmaktan çıkıyor, geri çekilen ordunun çevrilmesine yönelik bir harekata dönüşüyordu.

0: 28 Ağustos 1922. Büyük taarruzun 3. gününde savaşın ağırlık merkezi Afyonkarahisar'ın batısına kaydı. Yunan ordusu batıya doğru geri çekilerek Türk birlikleriyle arasına mesafe koymaya çalışırken Türk ordusu takibini sürdürdü. Amaç Yunan kuvvetlerine yeni bir savunma hattı kurabilecek zamanı vermemekti. Türk süvarilerinin Yunan ordusunun gerisindeki faaliyetleri bu aşamada daha da önem kazandı. Ulaşım ve haberleşme hatları üzerindeki baskı sürdükçe Yunan birliklerinin birbirleriyle bağlantısı zayıflıyordu. Cepheden ilerleyen Türk birlikleriyle geride hareket eden süvarilerin baskısı birleşince Yunan ordusunun hareket alanı giderek daralmaya başladı. Türk ordusu kuzey ve güney yönlerinden ilerleyişini sürdürürken Yunan kuvvetleri Dumlupınar ve Uşak yönüne çekilerek çevrilmekten kurtulmaya çalışıyordu. 28 Ağustos'ta başlayan bu kuşatma hareketi ertesi günde devam etti. Türk birliklerinin Yunan'ın yanlarına ve gerilerine doğru ilerlemesi sonucunda 28 ve 29 Ağustos'ta gerçekleştirilen harekat Yunan 5. Tümeni'nin çevrilmesiyle sonuçlandı. Böylece 30 Ağustos'ta gerçekleşecek büyük kuşatmanın şartları oluşmaya başladı. ...29 Ağustos 1922. Büyük taarruzun 4. günü savaşın kesin sonuca yaklaştığı gün oldu.
1: Türk ordusu Dumlupınar çevresine çekilen Yunan kuvvetleri üzerindeki baskısını arttırdı.
0: Kuzeyden ve güneyden ilerleyen birlikler düşmanın hareket alanını daraltırken süvari birlikleri de Yunan ordusunun gerisindeki harekatını sürdürüyordu.
1: Yunan birlikleri batıya çekilerek yeni bir savunma düzeni oluşturmaya çalıştı.
0: Ancak Türk ordusunun aralıksız takibi buna fırsat vermedi.
1: 28 ve 29 Ağustos boyunca devam eden harekat sonucunda Yunan 5. tümeni çevrildi.
0: Daha da önemlisi Yunan anıtlarının Dumlupınar üzerinden batıya doğru düzenli biçimde geri çekilme imkanı giderek ortadan kaldırıldı.
1: Türk birlikleri Yunan kuvvetlerinin geri çekilme güzergahlarını kontrol altına almaya çalışırken kuşatma her saat biraz daha daralıyordu.
0: 29 Ağustos gecesi Mustafa Kemal Paşa, Fevzi Paşa ve İsmet Paşa cephedeki durumu değerlendirdi.
1: Yapılan değerlendirmede Yunan ordusuna yeniden toparlanma fırsatı verilmemesi gerektiği sonucuna varıldı.
0: Artık hedef geri çekilme yollarını kesmek ve Yunan ordusunun ana kuvvetlerini kesin bir darbeyle savaş dışı bırakmaktı.
1: Bu amaçla muharebenin süratle sonuçlandırılmasına karar verildi.
0: Türk birlikleri aldıkları emir doğrultusunda kuşatmayı tamamlamak üzere harekete geçti.
1: Artık bütün dikkat Dumlupınar'a çevrilmişti.
0: Çünkü 4 gündür devam eden büyük taarruz 30 Ağustos'ta kesin sonucun alınacağı aşamaya gelmişti.

0: 30 Ağustos 1922. 30 Ağustos sabahı büyük taarruzun son ve belirleyici safhası bu. Türk askeri tarihine başkumandanlık meydan muharebesi olarak geçecek savaşta 4 gündür takip edilen Yunan ana kuvvetlerinin önemli bölümü artık kuşatma altında bulunuyordu. Başkomutan Mustafa Kemal Paşa muharebeyi bizzat sek ve idare etti. Savaşın kritik anlarında ateş hatlarına kadar ilerleyen Mustafa Kemal Paşa harekatı Zafer Tepe'den yönetti. Türk topçusu Yunan mevzilerini ateş altına alırken piyade birlikleri farklı yönlerden saldırıya geçti. Kuzeyden, doğudan ve güneyden ilerleyen birlikler Yunan kuvvetlerinin hareket alanını giderek daralttı. Süvari birlikleri ise batıya doğru geri çekilme yolları üzerinde baskısını sürdürdü. Yunan ordusunun amacı kuşatmayı yararak batıya çekilebilmekti. Ancak Türk ordusunun saldırıları karşısında birlikler arasındaki bağlantı giderek bozuldu. Çatışmalar gün boyunca devam etti. Türk topçusu, piyadesi ve süvarisi aynı harekatın farklı noktalarında Yunan kuvvetlerine yönelik baskısını sürdürürken kuşatma tamamlandı. Muharebenin sonunda Yunan ordusunun ana kuvvetlerinin büyük bölümü imha edildi ya da esir alındı. Anadolu'daki Yunan kuvvetlerinin önemli bir bölümü savaş dışı kalırken kurtulabilen birlikler batıya doğru düzensiz şekilde çekilmeye başladı. Büyük taarruzun 26 Ağustos'ta başlayan ve 5 gün süren en kritik safhası böylece Türk ordusunun kesin zaferiyle sonuçlandı. Yunan 1. Kolordu Komutanı Trikopis beraberindeki Yunan komutanları ve birlikleriyle birlikte 2 Eylül 1922'de Türk kuvvetlerince esir alındı. Trikopis esir alındığı sırada Yunan 1. Kolordusunun komutanıydı. Yunan orduları başkomutanlığına getirildiğini ise Türk askerinin elindeyken öğrendi. 30 Ağustos'ta Dumlupınar'da kazanılan zafer büyük taarruzun askeri açıdan kesin sonucunu ortaya koydu. 26 Ağustos sabahı Kocatepe'de başlayan harekat, 5 gün sonra Yunan ordusunun ana kuvvetlerinin büyük ölçüde savaş dışı bırakılmasıyla sonuçlandı. Başkomutanlık meydan muharebesinde gazi olan Mehmet Ali Soy, zaferi şu sözlerle anlattı.
1: Köyü kurtulduk, bir kilometre ileriye önümüzü bir kurt geçti. Solumuza bir kurt geçti, yani 20 metre bir aralıkla sancağımızın önden geçti. Dedik zafer bizim inşallah. Zafer bizim, böyle de asker bağırdı dedik. Bir fındalığın içine gittik. Yani 26 Ağustos gecesi olacak. Orada ikindinden sonraydın, bölük komandarları bizi topladılar. Orada bir nasihat verdiler bize. Bu gece harbe gireceğiz dediler. Birbirinizle helallaşın dediler. Alacağınız, vereceğiniz varsa birin dediler. Oradan bize hadi bakalım gittik, yürüdük. O gece sabaha kadar düşmanın istikamına yanaştık. Gün doğma sıraları, yani sabah namazıyla gün doğmanın arasında toplarımız giriden ateş etti.
0: Ancak 30 Ağustos akşamında mücadele sona ermiş değildi. Anadolu'da geri çekilen Yunan birliklerinin takip edilmesi ve işgal altındaki bölgelerin kurtarılması gerekiyordu. Mustafa Kemal Paşa bu nedenle ordunun önüne yeni bir hedef koydu. Eylül 1922'de Türk ordusuna şu tarihi emir verildi. Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri. Bu emirle takip harekatı başladı.

0: 26 Ağustos'ta Kocatepe'de başlayan ilerleyiş tık İzmir'e doğru devam edecekti. Yunan birliklerini takip eden Türk ordusu 1 Eylül'de Uşak'a, 9 Eylül'de ise İzmir'e ulaştı. 9 Eylül 1922'de İzmir'in kurtarılmasıyla büyük taarruzun ardından başlayan takip harekatı en önemli hedeflerinden birine ulaştı. 5 gün boyunca Afyon Karahisar'dan Dumlupınar'a uzanan hatta süren savaş yalnızca bir ordunun başka bir orduyu yenmesiyle sonuçlanmadı. 26 Ağustos'ta Yunan savunma hatlarının yarılmasıyla başlayan süreç 27 Ağustos'ta Afyon Karahisar'ın kurtarılmasıyla ilerledi. 28 Ağustos'ta takip ve kuşatma harekatı hız kazandı. 29 Ağustos'ta Yunan kuvvetlerinin hareket ve geri çekilme alanı daha da daraltıldı. 30 Ağustos'ta ise başkomutan meydan muharebesiyle kesin sonuç alındı. Bu 5 gün yıllardır devam eden milli mücadelenin askeri açıdan en önemli dönüm noktalarından biri oldu. Ancak kazanılan zaferin arkasında yalnızca haritalarda değişen cephe hatları ve ele geçirilen mevziler yoktu. Cephede günler boyunca saldırılara katılan, gazi olan ve şehit düşen binlerce asker vardı. 26 Ağustos sabahı Kocatepe'den başlayan büyük taarruz, 30 Ağustos'ta kazanılan başkomutan meydan muharebesiyle kesin zafere ulaştı. Ardından başlayan takip harekatı Türk ordusunu İzmir'e kadar götürdü ve Anadolu'daki Yunan işgalinin sona ermesinin önünü açtı. Bu nedenle 30 Ağustos yalnızca bir meydan muharebesinin kazanıldığı tarih değil, Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesinde askeri sonucun kesinleştiği en önemli günlerden biri olarak tarihe geçti.
1: Ağustos şafağında Kocatepe'de ilk top atışıyla başlayan taarruz Türk ordusunun çelikten iradesiyle düşman hatlarını adım adım yardı.
0: İnançla örülen bu destansı 5 günün sonunda 30 Ağustos başkomutan meydan muharebesiyle nihai zafere ulaşılarak bir milletin esaret zinciri sonsuza dek kırıldı.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Para elde edebilmek için her şeyi yapıyoruz. Mesela Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan gelen bir açıklama, hileli boşanmalar. Hileli boşanmaların sayısı son dönem itibariyle çokça artmış durumda. Sadece 2024 yılı içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumu'nun yaptığı çalışmalarda yetim maaşı alabilmek için hileli boşanma yoluna gidenlerin sayısının 2404 kişi olduğu tespit edilmiştir. Tabii bu tespit edilenlerin maaşları iptal ediliyor, faiziyle geri alınıyor vesaire, tamam, ama ekonomik sorunların insanları nereye sevk ettiğini, yasa dışı tırnak içerisinde adımlar atmaya zorladığını da görmek gerekiyor. İşte psikoloji derken belki bizi idare edenlerin kastettiğini anlamamamız gerekiyor. Bizim psikolojimiz esas olarak nasıl olacak ya da bundan sonraki süreçte nereye doğru evrilecek, belki bunu bir görmek, bunu bir anlamak gerekiyor ya da anlaşılmak gerekiyor. Anlaşılmaya çok ihtiyacımız var.
2: Anlaşılmak gerekiyor. Anlaşılmaya çok ihtiyacımız var.
3: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
4: Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Dünyada su kaynakları üzerindeki baskı giderek artıyor. İklim değişikliği, nüfus artışı, kentleşme ve çatışmalar birçok ülkede temiz ve güvenli suya erişimi zorlaştırıyor. Dünya Kaynakları Enstitüsü'nün tahminlerine göre 2040 yılına gelindiğinde Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 33 ülke aşırı yüksek su stresi riskiyle karşı karşıya kalacak. Uzmanlar su güvenliğinin artık yalnızca çevresel değil, ekonomik ve stratejik bir güvenlik meselesi olduğuna dikkati çekiyor. ABD merkezli Dünya Kaynakları Enstitüsü su stresi göstergesi kapsamında 167 ülkeyi inceledi. Çalışmaya göre 2040 yılında 33 ülkenin aşırı yüksek su stresi kategorisinde yer alması bekleniyor. Türkiye listede 27. sırada bulunuyor. Bahreyn, Kuveyt, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail, Suudi Arabistan, İran, Irak, Suriye, Yunanistan ve İspanya'da risk altındaki ülkeler arasında. Listede yer alan 33 ülkenin 14'ünün Orta Doğu'da bulunması ise bölgedeki su sorununu daha görünür hale getiriyor. Orta Doğu'daki birçok ülke sınırlı doğal su kaynakları nedeniyle yeraltı sularına ve deniz suyunun tuzdan arındırılmasına büyük ölçüde bağımlı. Körfez kıyılarında 400'den fazla tuzdan arındırma tesisi bulunduğu belirtiliyor. Bu tesisler milyonlarca insanın içme suyunun yanı sıra tarım ve sanayi için gereken suyun sağlanmasında kritik rol oynuyor. Bölgedeki çatışmalarda su güvenliğine ilişkin endişeleri artırıyor. İran basınında Körfez ülkeleri ve Ürdün'deki enerji üretim ve tuzdan arındırma tesislerine ait görüntülerin paylaşılması ve bu tesislerin olası saldırılarda hedef alınabileceğinin belirtilmesi kritik su altyapılarının kırılganlığını yeniden gündeme getirdi. Uzmanlara göre bu tesislerin devre dışı kalması milyonlarca insanın suya erişimini etkileyebilecek ciddi bir insani krize yol açabilir. Su krizinin temel nedenleri arasında yalnızca çatışmalar bulunmuyor. Artan sıcaklıklar, değişen yağış rejimleri ve kuraklıklar kullanılabilir su miktarını azaltırken nüfus artışı ve kentleşme su talebini yükseltiyor.

0: Gücünü. Bu kavram bir kent ya da bölgedeki su rezervlerinin musluklardan su akamayacak kadar azalmasını ifade ediyor. Tufts Üniversitesi Su Diplomasisi Programı Direktörü Profesör Doktor Şafikul İslam'a göre dünya genelinde 2 milyardan fazla insan böyle bir krizle karşılaşma riski taşıyor. Uzmanlar su kaynaklarının doğru yönetilmesi ve altyapının güçlendirilmesi halinde risklerin azaltılabileceğini belirtiyor. Dünya Kaynakları Enstitüsü'nün tahminlerine göre Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 33 ülkenin 2040 yılına kadar aşırı yüksek su stresi riskiyle karşı karşıya kalması bekleniyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Avrupa'da aşırı sıcak ve kuraklık tarımsal verimi düşürdü. Avrupa'da haftalardır etkili olan aşırı sıcaklıklar ve kuraklık tarımsal üretimi olumsuz etkiliyor. Mısırdan soya fasulyesine, patatesden şeker pancarı ve ayçiçeğine kadar birçok yaz mahsulünde verim beklentileri aşağı yönlü revize edildi. Avrupa Komisyonu Ortak Araştırma Merkezi'nin yayımladığı son verilere göre özellikle Fransa ile Batı ve Güneybatı Avrupa'da sıcaklık ve su açığı ürünlerin gelişimini yavaşlatırken bazı bölgelerde bitkilerin erken kurumasına neden oldu. Avrupa Komisyonu Ortak Araştırma Merkezi, Avrupa'daki tarımsal ürünlerin gelişimi ve verim beklentilerini içeren Ağustos ayı Mart bültenini yayımladı. Bültene göre Temmuz ayının başından Ağustos ortasına kadar Avrupa üzerinde etkili olan kalıcı yüksek

0: Basınç sistemi bulut ve yağış oluşumunu baskıladı. Arka arkaya yaşanan sıcak hava dalgalarıyla birlikte topraktan ve bitkilerden gerçekleşen su kaybının yağış miktarını aşması kuraklığı Ağustos ayının ilk yarısında daha da şiddetlendirdi. Bu dönemde Batı ve Güneybatı Avrupa ile Orta Avrupa'nın güney kesimlerinde günlük ortalama sıcaklıklar mevsim normallerinin yaklaşık 4 derece üzerinde seyretti. Fransa'nın bazı bölgelerinde ise sıcaklık farkı 6 dereceye kadar çıktı. Yüksek sıcaklık ve su açığı özellikle yaz mahsullerinin gelişimini olumsuz etkiledi. Bazı bölgelerde bitkilerin normalden erken kuruduğu belirlendi. Olumsuz hava koşulları verim tahminlerine de yansıdı. Avrupa Birliği genelinde 2026 yılı için soya fasulyesinde hektar başına verimin son 5 yıllık ortalamasının %14'ün altında kalması bekleniyor. Silajlık mısırda %12, dane mısırında ise %7'lik verim kaybı görülüyor. Patatesde verimin son 5 yıllık ortalaması %6, şeker pancarında %5 ve ayçiçeğinde %3 altında gerçekleşeceği tahmin ediliyor. Sıcaklık ve kuraklık yalnızca tarla ürünlerini etkilemedi. Çayırların verimliliği ve hayvanların yararlanabileceği mecra alanları da önemli ölçüde azaldı. Bu durum Avrupa'da hayvan yemi tedarikine ilişkin endişeleri artırdı. Kuraklığın en fazla etkilendiği ülkelerden biri ise Fransa oldu. Son 20 yılın en sıcak, 2022'den sonraki en kurak yaz dönemini yaşayan ülkede bütün yaz mahsullerine ilişkin verim beklentileri düşürüldü. Fransa'daki ürünlere ilişkin tahminler son 5 yıllık ortalamanın %7 ila %30 altında bulunuyor. Avrupa'da sıcak ve kurak havanın önümüzdeki dönemde nasıl seyredeceği yaz mahsullerinde oluşacak nihai kaybın boyutunu belirleyecek. Avrupa'da haftalardır etkili olan aşırı sıcaklık ve kuraklık, mısırdan soyaya, patatesden ayçiçeğine kadar birçok yaz mahsulünde verim beklentilerini düşürdü. Fransa'da bazı ürünlerdeki kaybın son 5 yıllık ortalamaya göre %30'a kadar çıkabileceği öngörülüyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Sputnik özel haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Malazgirt Savaşı'nın gerçekleştiği alanın kesin olarak belirlenmesi amacıyla yürütülen arkeolojik çalışmalar 7. sezonunda devam ediyor. Bu yıl yapılan kazı ve yüzey araştırmalarında savaşa ait olduğu değerlendirilen yaklaşık 380 ok ucunun yanı sıra nal, nal çivisi, silah parçaları ve sikkelerin de bulunduğu bine yakın metal obje gün yüzüne çıkarıldı. Buluntular Malazgirt Savaş Alanı Arkeolojisi Kazı Evi'ndeki laboratuvarda temizleniyor, kataloglanıyor ve veri tabanına kaydediliyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün desteğiyle yürütülen proje, Ahlat Müze Müdürlüğü ile Muş Alparslan Üniversitesi'nin işbirliğinde 2020 yılında başlatıldı. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Adnan Çevik'in bilimsel danışmanlığındaki çalışmalara farklı üniversitelerden arkeolog, antropolog, sanat tarihçisi ve tarihçiler katılıyor. Yaklaşık 150 kilometre karelik alanda sürdürülen araştırmalarda savaşta kullanılan metal objelerin yanı sıra insan kayıplarına ilişkin izler de araştırılıyor. 1 Haziran'dan bu yana Afşin Mezarlık alanında 42 mezar açıldı. Son 3 yılda bölgede ortaya çıkarılan mezarların sayısı ise 100'e yaklaştı. Daha önce açılan mezarların 11. ve 12. yüzyıllara tarihlendiğini belirten Çevik, bu yıl bulunan mezarlardan alınan örneklerin radyokarbon tarihlemesi için TÜBİTAK'a gönderildiğini bildirdi. Sahada bulunan metal objeler ise kazı evindeki laboratuvara taşınıyor. Buluntular burada temizlendikten sonra uzmanlar tarafından kataloglanıyor ve veri tabanına kaydediliyor. Gerekli görülen eserler için restorasyon ve koruma çalışmaları da gerçekleştiriliyor. 2026 yılı çalışmalarında şu ana kadar yaklaşık 380 ok ucu ve toplamda 1000'e yakın metal obje tespit edildi. Bunlar arasında nal, nal çivileri, çeşitli silah parçaları ve sikkeler bulunuyor. Kazıların bu yılki dikkat çekici bulgularından biri de sikkeler oldu. Projenin 7. yılında ilk kez Selçuklu dönemine ait gümüş sikkelere rastlanırken Bizans dönemine ait sikkelerde bulunmaya devam ediyor. Araştırmalar yalnızca savaş alanıyla sınırlı tutulmuyor. Ekip Malazgirt'in kale şehrinde de kazı çalışmalarını sürdürüyor. Savaş alanında bulunan objelerle kale şehrindeki kazılardan çıkarılan buluntular arasındaki bağlantının belirlenmesi ve böylece 1071 Malazgirt Savaşı'nın gerçekleştiği alanın sınırlarının daha net ortaya konulması hedefleniyor. Malazgirt Savaşı'nın gerçekleştiği alanın tespiti için yürütülen kazılarda yaklaşık 380 ok ucu ve 1000'e yakın metal obje gün yüzüne çıkarıldı. Buluntular laboratuvarda temizlenerek kataloglanıyor ve veri tabanına kaydediliyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 10 gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Fethiye'de yamaç paraşütü faciası yaşandı. Narin Güran'ın cinayetini konu alan Şeytantepe belgeseli hakkında soruşturma başlatıldı. CHP'de 50'ye yakın kişi yüksek disiplin kuruluna sevk edildi. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Fethiye'de yamaç paraşütü faciası yaşandı. Fethiye Babadağ'da yamaç paraşütüyle uçuş yapan pilot Ali Kıdıl ve Çin uyruklu turist havalandıktan kısa süre sonra henüz belirlenemeyen bir nedenle kayalıp ve sarp bölgeye düştü. Helikopter desteğinin de sağlandığı operasyonda ekipler pilot ve yolcusunun cansız bedenine ulaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü kutlama programında terörsüz Türkiye sürecine dair mesajlar verdi. Terörsüz Türkiye hedefi için geri dönüşü olmadığını vurgulayan Erdoğan, "Atımızın kuyruğunu bağladık, sonuna kadar gideceğiz." dedi.
2: Terör gibi ebedi kardeşliğimize vurulan hançerleri söküp atmak için atımızın kuyruğunu bağladık. Dost düşman herkes şunu bilsin ve anlasın. Bölgemizde tarih yeniden yazılıyor. Türkiye vicdanlı, ilkeli ve barışçıl politikalarıyla tarihe yön veriyor. Bunun önünü artık hiç kimse kesemez.
1: Türkiye'nin zorlu bir coğrafyada varlığını sürdürdüğünü belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, savunmadan ekonomiye kadar her sektörde kalkınma hamlesini süreceğini söyledi.
2: Dünyanın stratejik olduğu kadar en zorlu bölgesinde tam 1000 yıldır şerefimizle, onurumuzla yaşamaya çalışıyoruz. Bu coğrafyada bizim güçlü olmaktan, bir ve beraber olmaktan başka hiçbir seçeneğimiz yoktur. Savunmadan diplomasiye, eğitimden ulaştırmaya, ekonomiden sağlığa tüm çabamız müessir ve müreffeh bir Türkiye'yi inşa etmek içindir. Bu uğurda elimizle birlikte gövdemizi de taşın altına koymuş durumdayız.
1: Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cinayeti ve yargı sürecini konu alan Şeytantepe belgeseli hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma ve kovuşturma süreçlerini itibarsızlaştırmaya yönelik faaliyetler kapsamında başlatılan soruşturmada belgeselin çekim, yapım ve finansman sürecinde rol alan kişilerle bu kişiler arasındaki para hareketlerinin de mercek altına alındığı öğrenildi. CHP Parti Meclisi CHP üyesi olmasına rağmen yeni parti propaganda yaptığı belirtilen 50'ye yakın kişiyi Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk etti. Listede Selin Sayekböke, Aylin Nazlıaka ve İlhan Cihaner'in de yer aldığı öğrenildi. AGS sonuçları yeniden hesaplanacak. ÖSYM Akademi Giriş Sınavı'nın puan hesaplama aşamasında AGS testindeki 6 alt testin soru ağırlıklarında 2025 yılına ait ağırlıkların dikkate alındığının tespit edildiğini açıkladı. Puanların 2026 yıl ağırlıklarına göre güncelleneceği bildirildi. Otel ve pansiyonlarda yeni dönem başlıyor. Resmi gazetede yayımlanan yönetmelikte 25 oda ve üzeri tesislere resepsiyon zorunluluğu gelirken havuzlarda en az 2 sertifikalı can kurtaran şartı getirildi. Basit konaklama turizm işletme belgeleri ise miras ve ölüme bağlı tasarruf dışında devredilemeyecek. Yeni standartlar 1 Kasım 2026'da yürürlüğe girecek. Trafikteki 34,7 milyon araç sahibini ilgilendiren yeni uygulama 1 Eylül'de devreye giriyor. Alo 93 Ortak Hasar İhbar Merkezi ile vatandaşlar trafik kazası sonrası hasar ihbarlarını tek bir merkez üzerinden kolay ve hızlı şekilde iletebilecek. Spor. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turunda 1-1'in rövanşında bugün Fransa'nın Olympique Lyon takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek. Türkiye saatiyle 22'de başlayacak zorlu mücadele TRT1'den naklen yayınlanacak.
3: Ekonomi.
1: Motorine bu gece yarısından geçerli olmak üzere 5 lira 36 kuruşluk indirim gelecek. Düzenlemenin ardından motorunun litresi İstanbul'da 77 liraya, Ankara ve İzmir'de 78 liraya gerileyecek. Borsa İstanbul'da BIST endeksi günü %0,95 değer kazanarak 14.610 puandan tamamladı. İstanbul serbest piyasada dolar 48 lira 11 kuruş, euro 56 lira kuruştan satıldı. Kapalı çarşıda gram altın 7.136, çeyrek altın 11.644, tam altın 46.390, ata altın ise 47.168 liradan işlem gördü.
0: Yol durumu.
1: İBB trafik haritasına göre kent genelinde trafik yoğunluğu %72'lerde seyrediyor. Köprülere giden yollara baktığımızda Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde Çağlayan, Hürriyet Tepesi, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu'nun oldukça yoğun seyrettiğini görüyoruz. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü önünde ise Seyrantepe ve Maslak'ta yoğunluk yaşanıyor. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde ise 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde Küçükyalı, Bostancı, Çamlıca ve Altunzade, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde ise Ataşehir ve Elmalı'da yoğunluk var. Haberleri sunduk, iyi akşamlar.
0: Radyo Sputnik, anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo Sputnik, Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında.
3: Yayında.
0: Adana 107.4, Ankara 96.2, Antalya 104.8, Bursa 101.4, Çanakkale 107.2, Diyarbakır 89.6, Elazığ 98.5, Gaziantep 104.3, Hatay 106.1, İstanbul 97.8, İzmir 91, Kahramanmaraş 92.3, Kayseri 105.5, Kocaeli 92, Konya 88.6, Malatya 106, Manisa 101, Mardin 92.2, Sakarya 90.2, Samsun 107.7, Sivas 104.2, Şanlıurfa 95.3, Trabzon 102.4, Van 88. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Çatışmalar, sıcak gelişmeler. Türkiye ve dünyanın kalbinde yaşananlar. Doğru, tarafsız analizler. Siyasi koridorlarında konuşulanlar. Gözden kaçan ayrıntılar ve konuşulmayanlar. Hepsi Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programında. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma günü saat 19'da Radyo Sputnik'te. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi başlıyor.
4: ...26 Ağustos bir zafer günü, zafer tarihi. Ağustos ayı Türkler için zafer tarihidir. Zafer, bir zafer tarihinde 26 Ağustos'ta sizlere, hepinize sevgiler, selamlar. 19.08'de, 19.07'ye yetiştiremedi Mikail bugün bizi. Hatta söyledi, abi dedi, arada istersen dedi sesini açayım dedi. Tam 19.07'de benim tanıtım dönerken arada sesin duyuyorsun, 19.07'de selam ver falan filan dedi de olmadı, yapamadık. 19.08'de hepinize selamlar diyelim. 1908 oluyor, 1909'a girdik şu an. Hepinize sevgiler, selamlar. Haftanın üçüncü günü ve dediğimiz gibi bir zafer günü, 26 Ağustos 1071 Malazgirt zaferimizin yıl dönümü, 1922 büyük taarruzumuzun başlangıcı, o da büyük bir zaferle sonuçlandı. Hani çok böyle artık genele yayıldı ama o kadar özlü anlatıyor ki 1071'de, 26 Ağustos 1071'de geldik dedik, 1922'de de gitmiyoruz dedik. Yani onların yıl dönümü, büyük komutan, iki büyük komutan Sultan Alparslan ve orduları, diğer büyük komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve orduları hepsine Allah rahmet eylesin, mekanları cennet olsun, böyle minnetle, şükranla, dualarla anmak gerekiyor onları. Atalarımızı, şehitlerimizi, mücadele edenleri, dedelerimizi anmak gerekiyor. Çünkü bu coğrafyada bir vatan varsa, bu coğrafya vatansa ve bizler bir şekilde burada yaşayabiliyorsak, onların bu büyük mücadeleleri, onların bedel ödemeyi, en büyük bedel canlarını vermektir. O bedel dahil büyük bedeller ödeyerek vatan coğrafyasını kurtarma mücadeleleri, vatan kurma mücadelelerini sayesinde biz bugün bazı adımları atabiliyoruz. Yaşamımızı sürdürebiliyoruz. Tabii ki insan yaşamı önemlidir. İnsanın ayrı bir günlük rutini vardır ama o günlük rutinini sürdürebilmek açısından bir vatan coğrafyası şarttır. Yani bugün Filistin'de, bugün işte yakın zamanda Suriye'de, yine yakın zamanda Irak'ta, bugün herhangi sorunlu bir coğrafyada, Lübnan'ın güneyinde nasıl günlük yaşam nasıl zorsa, geçen okudum işte Gazze'de su arıtma tesisi yapılmış, hizmete girecekmiş. Yani Gazze'liler biliyorsunuz içme suyu noktasında da ciddi sıkıntılar yaşıyorlar, çünkü soykırımcı teröristler diyeceğim. Altyapıyı da yok ettiler, altyapıyı da bombaladılar. O teröristler gittiler, yeni yani açılacak arıtma tesisini de bombaladılar. Yani diyecek bir şey de bulamıyorum. O yüzden vatan coğrafyası önemlidir, vatan yapanlar önemlidir. Şimdi tabii ki Malazgirt'ten önce de Türkler burada, hatta Orta Anadolu'da falan da izleri bulunuyor ama bir güç olarak değil. Türklerin varlığı ağırlıklı olarak işte belli boylar geliyor, işte mücadeleler yapıyorlar, geçici olarak alıyorlar, sonra düzenli Bizans orduları geliyor, onları tekrardan süpürüyor falan filan. Adım adım işte Çağrı Beyler, işte Tuğrul Bey'in ondan sonra liderliğinde Çağrı Beylerin incelemesi, araştırması, bugün şey de yazdı, çok değerli bir tarihçidir aynı zamanda, Erhan Af yazdı, Sultan Alparslan Malazgirt'te Anadolu'yu Türkiye yaptı şeklinde başlıklı bir yazıyla onu yazdı. Çağrı Bey'in akınlarıyla Tuğrul Bey'in yanına dönmesi 1021'de ve biz buradaki çok güçlü devletlerle mücadele edemeyiz. Orta Asya'dan bahsediyor. Mavera-Ünnehir bölgesi. Mavera-Ünnehir neresi derseniz, belki bilmeyenler olabilir, doğaldır. Bilmemek ayıp. Ceyhun Nehri ile Seyhun Nehri arasında bulunan geniş coğrafyaya, genel olarak hani Türkiye'de Fırat ve Dicle arasına Mezopotamya coğrafyası deriz ya genelde. Mavera-Ünnehir de Ceyhun Nehri ile Seyhun Nehri'nin işte Amu Derya, Siri Derya olarak da adlandırılır. Ceyhun ve Seyhun'un arasındaki bölge. O bölgeden bahsediyor, diyor ki biz burada diyor, o dönem diğer devletler de bu arada Türk boyları. İşte Kıpçaklarla Oğuzlar mücadele ediyor, diğerleri mücadele ediyor falan filan. Diyor ki biz burada diyor tutunamayız diyor. Ancak diyor Azerbaycan ve Anadolu'ya gidip oralarda hükümran olabiliriz. Orada diyor bize diyor önceden bir keşif turu yapıyor. Oraya gidip diyor baktım diyor, orada bize karşı koyacak kuvvet yok diyor. Yani oradan oralara girebiliriz diyor. Yavaş yavaş batıya doğru ilerleme başlıyor. Ve sonrasında tabii ki bildiğiniz gelişmeler, adım adım dediğim gibi daha öncesinde de Anadolu'da Türkler var ama böyle bir devlet gücüyle yok. Ve sonrasında işte 1071'de o Malazgirt'te büyük mücadeleyle Roman Diyojen komutasındaki Bizans imparatoru, aynı zamanda Bizans ordusunu yenen Sultan Alparslan'ın orduları artık Anadolu'yu Türkiye yapıyor deyim yerindeyse. Onun mührünü vuruyor ve gerisi geliyor. 1922 aynı şekilde. Ondan sonra zaten bu coğrafya bize ait oluyor. Türkmeniyle, Türküyle, Türklerin diğer boylarıyla, Kürtleriyle, Lazlarıyla, Çerkezleriyle bir milletleşme süreci de başlıyor. Yani Türkiye'de aslında bir, bugün zamanımız, yani zaman yetmez. Biraz onları da konuşmak gerekiyor. Yani o milli kimliğin konuşmak da gerekiyor. Şimdi antropolojik anlamda birine, bir Kürde, bir Laza, bir Çerkeze gidersen dersen ki sen Türksün Türk olmak zorundasın dersen adam reaksiyon verir. Ama Türk kimliğinin aslında artık bir antropolojik kimlikten çıktığını, bir milli kimliğe, bir siyasal kimliğe, bir kültürel kodları olan, siyasal kodları olan, askeri kodları olan bir kimliğe dönüştüğünü anlatabilmek, yani millet tanımı yapabilmek, ülkü birliği, dil birliği üzerinden bir millet tanımı yapabilmek önemlidir. Ve burada hepimiz buluşuruz zaten. Şimdi bu noktada onları da konuşuruz, zamanla konuşuruz. İşte adım adım Anadolu'da mührümüz vuruluyor. Ve tabii 1922 sürecini az çok biliyorsunuz. Emperyalizm çağı, sanayileşmiş ülkelerin sömürge hamleleri, sonra petrol kaynaklarını kontrol, Osmanlı İmparatorluğu coğrafyasını parçalama, paylaşma mücadeleleri falan. Ama 1919'da Samsun'a çıkan bir irade var. Diyor ki o iradenin lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk, diyor ki vatan, diyor, hiçbir şekilde ne manda ve himaye hiçbir şekilde kabul edilemez. Vatan bir bütündür, diyor, bölünemez, diyor. Bu parçalanamaz, diyor. Yani bu vatan coğrafyasını parçalayamazsınız, diyor. Parçalama kastı sonra zaten 1920'de Sevr haritası olarak karşımıza çıktı. İşte Mondros müteharekesiyle Anadolu işgal edilmeye başlanmıştı falan. İşte bu işgale, bu parç planına direnen bir irade ortaya çıktı. Ben o yüzden aslında Birinci Dünya Savaşı 1923 de denebilir. Yani ya 9 Eylül 1922 baz alırız. Askeri harekatın sona ermesi, diplomatik mücadele başladı sonra. Ya da işte 24 Temmuz 1923 Lozan, onu baz alabiliriz. Ama dediğim gibi bir irade Birinci Dünya Savaşı'nın kurtuluş harbimizle bittiğini ortaya koydu. Ve o irade işte 1922'nin 26 Ağustos sabahında Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde Büyük Türk Ordusu bir karşı taarruza başladı. Ve o taarruz sayesinde 30 Ağustos'ta Dumlupınar'da verilen mücadeleyle askeri zafer geldi. 30 Ağustos zaten bizim büyük zaferimizdir. Cumhuriyetimizin de kuruluşu, son Türk devletinin ve ilelebet yaşayacak Türk devletinin kuruluş sürecidir. 9 Eylül'de de artık düşmanların sonuncuları da mavi vatanımız, sularımız üzerinden memleketlerine gönderildi. Hak ettikleri yerlere gönderildi. Velhasıl kelam, bu iki tarih kıymetli. Ağustos ayı zaten zaferler ayı. Acılarımız da var tabii ki. Yani her ay böyledir aslında. Mayıs'ı da söyleriz, Nisan'da da söyleriz ama Ağustos'ta gerçekten gerek Malazgirt zaferimiz. Bu arada ben de Muşluyum. Malazgirt'te Muş'a bağlı. O yüzden böyle de bir adam, bir gururum var. Tabii ki Malazgirt hepimizindir. O ayrı mesele. Yani bu işin esprisi. Ama Muşlu olarak da ekstradan bir şeyim var. Bunu söylemek gerekir. O yüzden bunu birinci sıraya koydum. Şimdi bir Fenerbahçe mevzusu yapayım. Haydar Ali Bey yazmış. Selamlar kendisine de, iyi yayınlar demiş. Sağ olsun kendisine, değerli ailesine, miniklere çok çok selam olsun. Ondan sonra kuzularımıza. Akşam yeneceğiz demiş Fenerbahçe. Bugün Olympic Lyon rövanş maçımız var. Valla ilk maç beraberiydi. Lyon çok güçlü takım ama biz de güçsüz değiliz. Onu söyleyeyim. Yani doğru bir şekilde oynarsak ben inanıyorum. Ben de Haydar Ali Bey gibi düşünüyorum. Akşam yeneriz ve inşallah 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi müziğini gruplar aşamasında. Şimdi ön elemede falan playoff'ta dinliyoruz da gruplar aşamasında artık Kadıköy'de dinlemeye başlarız. Valla ben de giderim maçlara inşallah diyeyim. Yani falan fırsat bulursam maçlara kaçmayı planlıyorum, bakalım. Ondan sonra öyle bir mevzu var. Yani ne? Mikail bir şeyler söylüyor da. Değil mi? Serdar Aldalan'ın açıklaması var tabii. Ben geçen söyledim zaten. Ya hakemler götürsünler valla. Cumhurbaşkanına kadar götüreceğiz. Serdar Adalı Beşiktaş Başkanı açıklama yapmış. Geçen hafta Fenerbahçe yaptılar. Bu hafta bize yaptılar. Birileri yine diyor. Ve ya MHK Başkanı ne yapıyor? Ferhat Gündoğdu mu? Neydi ismi? Ne yapıyor? Bilmiyorum. Yani bu kadar kör gözün parmağına. Yani şundan dolayı bakın. Bir... Ya şimdi Galatasaraylı dostlar kızacak, yine bir şey diyeceğim de. Burada taraftarların gündemi. Ya hayır valla... Ya herkese hata olsa anlarım, herkese derim ki ya hakemler hakikaten hakemlerimiz çok kötü derim, ama sadece belli takımlara hedef alınıyorsa, ilk 5-10 maçta yapıp sonrasında normale döndürülüyorsa, bu iş gerçekten çok art niyetlidir ve tekrar vurguluyorum. MHK de dinliyorsa, basın sorumlusu vardı bir tanesi. Televizyonlarda böyle çok acayip acayip açıklamalar yapıyordu bir zamanında. Basın sorumlusu olmuş. O da dinliyorsa söyleyelim, Türk hakemlerine size güvenmiyoruz. Güvendirecek bir şey yapsınlar. Ferhat Gündoğdu'ya güvenmiyoruz. Türk hakemlerine güvenmiyoruz. Basın sorumlusuna güvenmiyoruz. Yani VAR'a gidilmeyen pozisyonlar garip. VAR'a gidildiği halde verilmeyen pozisyonlar acayip. Yani ben çözemiyorum. Türk futbolunda bir problem var ve bu problemin en görünen yüzü, belki perde arkasında onları aşan bir şey vardır. E çıksınlar onu söylesinler. Ya kardeşim, siz bizi suçluyorsunuz sürekli de, kardeşim bizi aşan bir şey var desinler. E bunu da söylemiyorlar. O yüzden görünen şey şu: hakemler, açık söyleyeyim, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, ondan sonra basın sorumlusu şimdi, ama o da sorumlu çünkü özel olarak seçilmiş, belli. Ondan sonra ve hakemler, güvenmiyorum Türk hakemlerine, güvenmiyorum. Bu çok net. Bir hafta Fener'i doğuruyor, bir hafta Beşiktaş'ı doğuruyor. Muhammed Salah'a saçma sapan bir sarı kart veriyor. Yani alakasız var, acayip bir durum var. Yani niye bunları yapıyorlar, ben anlamıyorum. Belki izleyemiyoruz sonuçta, bütün maçı izleyen dostlarımız varsa WhatsApp'tan yazsınlar, numaramızı da söyleyeyim: 0505 171 66 56. Başka takımlara yönelik de çok ciddi haksızlıklar yapılıyorsa, çünkü hakikaten zaman bulamıyoruz, şey yapamıyoruz, sadece kendi ilgilendiğimiz takımın fırsat bulursak maçlarını izleyebiliyoruz. İşte bazen bir kere geçen sene Fenerbahçe Galatasaray maçı var, benim yayınım vardı, hatta espri yapıyordum, ya dedim Fener Galatasaray maçının olduğu gün yayın mı olur dedim. Ama mecbur gidiyorsunuz tabii, şey yapamıyorsunuz, bazen onu bile izleyemiyorsunuz. O yüzden böyle şey olduğu zaman bana söyleyin, valla söylerim. Çünkü futbol asla sadece futbol değildir, ben buna inanırım. Ve yarın öbür gün bu hakemler yüzünden bu ülkenin siyasi ve güvenlik anlamında zarar görmesi durumunda hakemlerin veya onları yönetenlerin başına gök kubbenin yıkılması gerekir diye düşünüyorum. Onu söyleyeyim, çünkü maalesef stadyumları, ya futbol deyip küçümsemeyin, 22 adam bir topun peşinde koşuyor diye bakanlar var ya, ne anlıyorsunuz falan filan, öyle bir dünya yok, tam tersine. Futbol çok ciddi kitleleri etkileyen, siyasette olumlu veya olumsuz etki yapma potansiyeli olan milyonlarca insanın potansiyelinden dolayı söylüyorum bunu. İşte en son maçta görüyorsunuz, Kocaeli Spor Ahmet Spor maçı. Ben Ahmet Spor ismine yıllarca karşı çıktım. Ben Diyarbakır Spor'un her zaman sempatizanıydım. Fenerbahçe dışında hiçbir takımı tutmadım, o ayrı mesele. Kendi memleketimin takımını bile tutmadım, ama takip eder miyim? Ederim. Yani hatta derdim, rahmetli babam mezardan çıksa, takım kursa, Fenerbahçe'yle uğrasa, ben yine Fenerbahçe'yi desteklerim derdim. Ama tabii ki Ahmet Spor artık birinci lige çıkmış, Süper Lig'e çıkmış, özür dilerim. Ve Süper Lig'de oynuyor. Ve ben şunu bilirim, çocukluğumdan itibaren bu vatan için canını verecek insanların kendi aralarında yöresel olarak konuşurken, işte ismini unuttum şimdi, sürekli bildiğimiz yer, böyle Bitlis'in bir ilçesi, Güroymak, ha, bizim Muş sınırına çok yakındır, ondan bahsederlerken yerel ağızla işte Norşin derlerdi falan filan. Ben resmi olarak kullanılması taraftarı değilim, ama yerel ağızla insanların art niyeti olmadan Ahmet, Norşin, başka isimlerle adlandırdıklarını bilirim. Bu dediğim gibi art niyetli değildir. Ondan sonra hadi dedik şey yapalım, sonuçta bunları da kazanalım yani. Ama insanlar gitmişler Kocaeli'ye, Diyarbakırlılar gitmiş, yani bizim Diyarbakırlımız gitmiş. İşlerinde art niyetli yok mudur? Vardır. İşlerinde her kitlenin içinde art niyetli vardır. Hadi bir tanesi diyelim ki terör sempatizanıdır, diğeri katil adayıdır, diğeri bilmem yasaklı madde müptezelidir falan filan. Yani art niyetliyi her yerde bulursunuz. Ben şeyi hatırlıyorum, Kayseri'de Suriyelilere saldıran bir grup vardı. İşte güya bir çocuğa işte taciz olmuş falan filan. Sonra baktık, saldıranların içinde cinsel taciz suçu, cinsel saldırı suçundan sabıkası olanlar vardı yani. Saldıranlar da masum değildi yani, deyim yerindeyse. Kayseri'de hatırlarsınız belki olayları. Velhasıl kelam, şeye geleceğim. Şimdi karşında Diyarbakırlı var, senin memleketlin. Diyarbakırlıyım diyor, Ahmet Spor'u destekliyorum diyor. Ya kardeşim, sarı torba ne demek? Seni öldüreceğim demek mi istiyorsun? Ne demek istiyorsun? Karşısında PKK'lı mı var ya? Her Kürt'ü PKK'lı diye koyarak, açık söyleyeyim, PKK'yı kuran akla hizmet ancak bu kadar olur. PKK'yı kurduran diyeyim de. daha doğru tanımı olur. Kurduran ve besleyen PKK yıllarca silahlandıran emperyalist siyonist akla hizmet ancak bu kadar olur. Sen Kürt'ü Türk'ten uzaklaştırıyorsun. Adam Diyarbakırlı, bu ülkeye sevdalı. Kendi arasında konuşurken Ahmet diye konuşuyor. Bize geliyor, ben Diyarbakırlıyım diyor. Doğal olabilir. Ben çünkü çocukluğumda da gördüm. O insanların ne kadar bu ülkeye bağlı olduğunu da bilirim. Ayıldız'a bağlı olduğunu da bilirdim. Norşun derlerdi. Ahmet derler. Nerelisin? Ahmet derdim. Kimisi derdi ki Dersin'im. Kimisi Tunceli'yim derdi. Ama bu bir kavga nedeni değildi. Ama tabii ki resmiyete dökülürse orada bir konuşmak gerekir. Düşünmek gerekir o noktada. Ama Ahmet Spor artık var ve senin onu öteleyip Diyarbakır'ı tamamen ötelemen mi gerekir? Yoksa kardeşim ne alakası var Kürt'le PKK, Kürt'le bölücülük ne alakası var deyip karşındaki Diyarbakırlı'yla kucaklaşman mı gerekir? Bakın Trabzon taraftarı büyük ihtimalle büyük ders verecek. Bak Trabzon Spor oynayacak. Bildiğim kadarıyla bu hafta Diyarbakır Ahmet Spor'la Trabzon Spor'un maçı var. Yanlış hatırlamıyorsam. Ben Trabzonspor'un Diyarbakır'da bir dönem öyleydi bakın. Bakın. Maalesef belli statlarda pazartesi değil mi? Haftaya pazartesi Trabzonspor. Trabzon'a mı gidecek yoksa Trabzon mu? Trabzon deplasmanda. Bakın o muhtemelen çok güzel geçecek. Tribünlerde de güzel geçecek. Tahminim şöyle. Trabzon'da da olsaydı çok güzel geçerdi. Çünkü Trabzon bunun şeyini verdi. Sınavını geçmişte verdi. Diyarbakır Spor, bakın hani bu birileri diyor ya, ya Diyarbakır Spor'u desteklemek gerekir. Ya 2008, 2009, 2010 Diyarbakır Spor bu ligdeyken Gaffar Baba'nın takımı, Gaffar Okka'nın takımı bu ligdeyken Diyarbakır'ı taşlarla kahrolsun PKK diye karşılayan teröristler vardı ya. Açık söyleyeyim, onların teröristten zerre farkı yoktu. Bunu hatırlayın. Diyarbakır Spor'a bunu yapıyorlardı. Onların derdi Diyarbakır Spor, Ahmet Spor falan değil. Ben de Ahmet Spor'u eleştirdim. Eleştirdim de açık açık söylüyorum. Ama şimdi diyorum ki yeni bir gerçeklik var. Bu adamlar eğer Türkiye'nin birliğine bütünlüğüne katılacaksa, katkı yapacaklarsa yapacak bir şey yok. Artık bunu eklemleyelim sisteme. Bu gelsin. Tamam. Ahmet Spor olarak varsın. Kentimizin adı Diyarbakır. Kendi aralarına Ahmet desinler. Eyvallah. Tamam. Zaten ya Türkiye'yi bu kadar küçümsemeyin. Türkiye Cumhuriyeti'ni öyle hadi ben bölüyorum diyen kişi bölemez. 42 sene her türlü silahla donattılar. Ya başaramadılar ya. Ne oldu? Örgütü kuran kişi 82 yılında bir yerde bir toplantısında örgütün bize bu silahları başarısız olalım diye vermiyorlar diyen Abdullah Öcalan 2025'te PKK ömrünü tamamladı, artık yapacak bir şeyimiz yok dedi. 40 sene denediler. Ya Türkiye öyle kolay hemen bölünecek. Bir sanki bilir zannediyor ki böyle bir parmak şaklatınca Türkiye bölünecek zannediyor. Bu SDK meselesinde de öyle. İşte bu futbol meselesi acayip. Şimdi terörsüz Türkiye'ye falan da oradan geleceğim. Acayip. Yani sen niye sarı torba şey yapıyorsun? Ne demek istiyorsun? Seni öldüreceğim mi diyorsun? Sen terörist mi? Kürde Türkiye'de 10 milyon, 15 milyon, 20 milyon kimisi abartıyor. Bana sorarsanız abartıyorlar. 25-30 milyon Kürt var diyor. Değil. O kadar olduğunu tahmin etmiyorum. Tabii ki nüfus sayımı yapmadım. O ayrı mesele ama az buz olan bir sayı değil yine de. Var olan Kürt sayısı. Bunlar bizim vatandaşlarımız, bizim milletimizin parçası. O eşittir PKK. Böyle bir şey olabilir mi ya? Sen normal çoluğuyla, çocuğuyla maça gelen, Diyarbakır'ı destekleyen Ahmet Spor'u, kendi Diyarbakırlı Ahmet Spor'u destekleyen birine nasıl sarı torbayla şey yaparsın ya, PKK dersin ya? Sen açık açık şunu söylüyorsun, biliyor musunuz? Ben o yüzden söyledim, terörist dedim onlara da. Bölücüden aynı bölücü zihniyet. Çünkü onlara şunu demektir: 10 milyon musunuz, 15 milyon musunuz, ben seninle savaşacağım, bir ya da bölüneceğiz demektir. Bunu söyleyenden, açık söyleyeyim, dağdaki bir dönem bize silah sıkan PKK'dan ne farkı var bunu söyleyenin? Düşünün ya, bunu söyleyenin dağdaki PKK'dan ne farkı var? Biz diyoruz ki birlik, bütünlük. Ya açık söyleyeyim, bunu tabii ki herkes için söylemiyorum, yanlış anlamayın. Ama İstanbul'da, Bursa'da, Kocaeli'de, İzmir'de, Ankara'da, başka coğrafyalarda bu memleketin çok yiğit evlatları var. Ama ek olarak şunu söyleyeyim, oralarda vatanperverlik kolaydır tabii ki, yine şey yaparsınız. Ama bu insanlar PKK'nın çok güçlü olduğu dönemlerde Diyarbakır'da, Şırnak'ta, Hakkari'de, Van'da, Muş'ta, Siirt'te vatana, orada vatanperverlik yaptılar o zor şartlarda. Ya vatanı savunmanın kaçırılma örgüt tarafından ve bir ağaca bağlanarak, ajan diye suçlanarak, ağzına da belli bir para sıkıştırılarak öldürülme nedeniydi. O şartlara rağmen bu insanlar vatanperverlik yaptılar. Adamın suçu şey mi ya? Diyarbakır Sporu, yani Ahmet Sporu Diyarbakırlı olduğu için veya Mardinli olduğu için gidip Kocaeli'de desteklemek mi suçu? Siz bölmeye mi çalışıyorsunuz bu ülkeyi, bu coğrafyayı? Atatürk Diyap ağalarla, ya bu utanmazlar Diyap ağa karşılarına çıksa diyecekler ki sen git, sen Kürtsün eşittir PKK'lısın diyecekler. Diyap ağalarla mücadele edecekler. Çünkü bunlar bölücü, bakın. Bölücü zihniyet, nasıl ki PKK'yı besleyen bir damar var. Ha bu, şunu söylemiyorum. PKK terörsüz Türkiye bitti. PKK fesholunduğu zaman, silah bırakıldığı zaman bu sorun bitecek. Hayır, bir damar var 100 senedir, 150 senedir. Bu coğrafyayı şey yapan var. Ama biz o ana damara, o damara giden kanın çok büyük bir kesimini keseceğiz. O damarı felç edeceğiz. Hareket edemeyecekler, marjinal kalacaklar. Bunu yapıyoruz terörsüz Türkiye ile. PKK'yı da devre dışı bırakarak bunu yapıyoruz. Yani özetle şunu söyleyeyim. SDG'nin silah bırakmasını da konuşacağız şimdi. Kısa bir araya gidelim. O futbol meselesi önemli. Ben Kocaeli'de gösterilen o sarı torbalara, bakın güvenlik bile rahatsız olmuştur. Açık söyleyeyim. PKK ile böyle göğüs göğüse çarpışıp o operasyonları yapıp daha sonra etkisiz hale getirilen PKK'lıları o sarı torbalara koyan güvenlik güçlerimiz bile rahatsız olmuştur. Açık açık söyleyeyim. Yani orada oturduğun yerden sarı torba göster. Diyarbakırlı'ya sen git demek. Diyarbakır'ı kaybettik. Diyarbakırlı'yı kaybettik diyelim. Ne istiyorsunuz peki, ne olacak? Formül ne? Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki bütün Kürtleri bir alana toplayıp atom bombasıyla, nükleer bombayla tamamen imha mı edeceksiniz? Hitler misiniz siz? Netanyahu musunuz siz? Ha? Bunu mu yapacaksınız? Bir formül söyleyin, deyin ki çözümü budur deyin. Nedir formülünüz? Diyarbakırlı yok olsun. Hakkari'li yok olsun. Şırnak'lı yok olsun. Muş'lu yok olsun. Yani bunlarda buralar Kürtler. Van'lı yok olsun. Bitlisli, Bingöl'lü, Mardinli yok olsun. Bu mu yani? Çözümünüz bu mu? Bir çözüm söyleyin. Neyse. Kısa bir araya gidelim. Aradan sonra tekrar birlikteyiz.

0: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi devam ediyor.
1: Evet, biraz terörsüz Türkiye'ye giriş yapmıştık futbol üzerinden. Bu sarı torba meselesi. Tabii bunların bir de DEM Parti içinde ortakları var. Ben gizli kapaklı bunların birlikte çalıştığını düşünüyorum. Yani şey diyorlar herhalde. Yani hani bu parodi diyoruz da, belki espri olarak söylüyoruz da, valla gerçek çıkarsa inanın şaşırır. Hani kapalı kapılar, filmlerde olur ya böyle, kapalı kapılar ardında bakarsın aslında bunlar buluşuyor. Diyor ki görev dağılımı yapıyorlar. Sen şuradan vur, ben buradan vurayım. İşte birileri diyor ki ben diyor burada Kürt düşmanlığı yapacağım diyor. Bir de diyor ki mesela, diyor ki ben de burada diyor işte PKK'nın ne kadar mücadele verdiğini, işte PKK dilini kullanmaya devam edeyim diye anlaşıyorlar ve sonra sahaya çıkıyorlar herhalde. Tülay Atimoğulları garip garip açıklamalar yapmaya devam ediyor. Yani bakın, MHP lideri Devlet Bahçeli ülke için, gelecek 50 sene için, 100 sene için böyle öyle oy falan kaygısıyla değil, günlük hesapla değil, bu ülkenin geleceği için bir şey yapıyor. Dikkatli bir dil kullanmaya çalışıyor. Yani şunu söyleyebilir. Ya kardeşim, ezeriz geçeriz sizi. Efendi olun, akıllı olun. Bırakacaksanız bırakın, şey yapmayın falandır demiyor. Diyor ki bakın diyor, şunu yapın, bunu yapın. Gerekirse statü meselesini çözün. Yeter ki bu belayı def edelim. İsrail bakın geldi, dibimizde bombardıman yapıyor. Kıbrıs'tan silah göstermeye çalışıyor falan. Emperyalizm gerçeği artık Siyonizm gerçeğiyle birleşmiş bir şekilde artık doğrudan Türkiye'yi hedef alan dil kullanmaya başladı. Yani aracıları çıkarttılar çünkü vekil

falan. PKK'lıların aileleri için işte PKK'lılar için taziyeler falan. Böyle gövde gösterili. Ya yaparsın, taziyeni yaparsın. Sonuçta bu coğrafyanın kültürüdür. Ölen PKK'lı da olsa, terörist de olsa, bilmem şu da olsa giderler. Ya vallahi ya başınız sağ olsun denir. Bu coğrafyada böyledir. Bizim geleneğimiz, göreneğimiz böyledir bizim coğrafyamızda. Türk kültüründe de böyledir. Anadolu'nun diğer o milli kültürümüzde de böyledir. Halkların kendi kültürlerinde de böyledir. Yani bir katil bile ölse dersin ki gidersin yani şey demezsin yani mekanı cennet olsun demezsin ama dersin ki ya başınız sağ olsun. Sonuçta anasıdır babasıdır. Bizim kültürümüz böyledir yani. Ondan sonra tamam yaparsın ama böyle gövde gösterisi şeklinde falan filan şeyler. Yani garip, ben birileri sürekli böyle bu süreci hala bozma umudu taşıdığını düşünüyorum. Ama bozamayacaklar. Bakın güçleri yetmiyor artık. Yapıyorlar, provokasyon yapıyorlar, bilinçli olarak provoke etmeye çalışıyorlar. Bakın ben mesela burada açık söyleyeyim, yani belki beni bilen dostlar varsa, ta eskiden beri takip eden dostlar varsa bu cümleme şaşıracaklardır ama ben burada örnek duruş sergileyenlerden bir tanesinin böyle arada bir, belki onun da şimdi jargonlarımız bir olmadığı için bazı cümleleri bize garip gelebilir ama mesela Pervin Buldan'ın duruşunu beğeniyorum bu süreçte. Niye? Bakın geçmişteki bazı açıklamaları var. Korakor, yani çok tabii ki teşbih olarak bunları kullanıyorum ama o dönem resmen hepimiz kavga ediyorduk yani. Mücadele ediyorduk. Hatta birileri Amerikan, İsrail ağzıyla açılım maçılım savunucusu olurken PKK'nın, HDP'nin taleplerini gündemimize getirmeye çalışırken biz o taleplerle mücadele ediyorduk. Korakor mücadele ediyorduk ve Pervin Buldan'ı da eleştiriyorduk. Çok sert eleştiriyorduk. Ama bu süreçle beraber Pervin Buldan'ın kullandığı dile dikkat ettiğini düşünüyorum mesela. Onun gibiler de var tabii ki. Yani bu bir örnek olarak söylüyorum. Şimdi yarın öbür gün bir yanlış cümle, bana göre yanlış olduğunu düşündüğüm bir cümle kurar. Onu da söylerim. Ama bu süreçte Pervin Buldan mesela, ona sordular. Geçen de anlattım yani hatırlarsanız. İşte ya Öcalan çıkacak mı? Örgüte yakın bir yayın organında Öcalan çıkacak mı diye sordular. Pervin Buldan da dedi ki ya dedi, çıkmasından ziyade şartların iyileştirilmesi meselesi önemli dedi. Yani aslında üstü kapalı olarak şunu söyledi, ya çıkmayacak ama şartları iyileştirilecek dedi. Yani bunu söylüyor. Dikkatli bir dil kullanıyor, açıklamalarında dikkatli bir şey kullanıyor falan filan. Ama Tülay Hatimoğulları, arada birileri çıkıyor böyle garip garip provoke etmeyi amaçlayan. Şimdi tamam, Tülay Hatimoğulları da şimdi DEM Parti bir koalisyon. SYKP isimli o koalisyon içinde bulunan kendilerine göre nitel gücü fazla olduğuna inandıkları ama nicel gücü biraz düşük olan yani kişi bazlı anlamda söylüyorum, sayı anlamda düşük olan bir yapılanmadan geliyor orada bir koalisyon içinde. Ya kardeşim bu şey çerçevesinde sana bir alan açılmış, eş başkan yapılmış, kamuoyuna çıkıyorsun falan filan. Yani normalde bu şey olmasa belki de sadece 2-3 tane basın açıklaması yapacaksın, şunu yapacaksın, gideceksin, belki polisle gerilim yaşayacaksın, o kadar gündeme geleceksin, başka yok. Ama şimdi sürekli gündeme gelebilecek bir fırsatın var. Bunu çok daha sağlıklı, sağduyulu, birlik beraberliği tahkim edeceği açıklamalar yapmak varken resmen kör gözün parmağına o belki de dediğim gibi anlaşmalı olduğu birilerinin böyle zıt göründüğü ama anlaşmalı oldukları perde arkasında birilerinin işine yarayacak çıkışlar yapıyorsun. Yani bu iş kolay bir iş değil. Bakın Sayın Cumhurbaşkanı'nın, Sayın Devlet Bahçeli'nin, bu işe destek veren herkesin işi kolay değil. Çünkü o kadar böyle her kesim açısından kendilerinden görünüp kendilerinden olmayan, hani pirincin içindeki beyaz taş misali. Pirincin içindeki beyaz taşlar o kadar böyle dişi kıracaklar neredeyse. Yani ama deniyorlar, yani dişleri kırmaya çalışıyorlar ama başarılı olamıyorlar, o ayrı mesele ama yine deniyorlar, denemekten vazgeçmiyorlar. Şimdi bakın SDG, ya hatırlayın şimdi 2012'de ben süreçleri çok yakından takip ettim, ya yalan değil, kitaplarını da yazdık. Yani mesela Mesih Tanrı'yı kıyamete zorlamak diye bir kitap yazdık, İsrail'in bölge politikalarını, işte teokratik hedefleri üzerinden Suriye politikasını falan, orada YPG'ye geniş yer ayırdık. Bu delilleri bir araya getirmeyeceksiniz diye bir kitap yazdık yine Mete Yarar'la, ikisi de Mete Yarar'la. Bu arada hapşurabilirim, bu sıralar bir hapşurma şeyim tuttu, haberiniz olsun. Arada böyle bir sessizlik olursa bilginiz olsun, hapşurmuş olacağım. İşte bu delilleri bir araya getirmeyecektiniz şeyinde yine Suriye boyutunu ele almaya çalıştık. Ondan sonra o zaman Hendek Barikat terörünü anlatmıştık.
Yine PKK'yı

Suriye ayağını, işte vizesiz müttefik diye bir kitap yazdım. Ondan sonra orada da mesela SDG'nin isim babasını falan yazdım orada. SDG'nin isim babası kimdir biliyor musunuz? Brett McGurk. Şimdi mesela Brett McGurk ne durumdadır? Yastadır herhalde. Çünkü SDG'yi bu hale gelsin diye kurmadı Brett McGurk. Suriye'yi parçalasın. Orada yani Suriye'nin parçalanmasında büyük payı kapsın diye kurdu. Yani kurdurdu diyeyim daha doğrusu. İsim babalığını da yaptı. Suriye Demokratik Güçleri. Ondan sonra amaç neydi? İşte bakın bu etnisite değil, bu PKK değil. Burada Araplar da var. İşte 3-5 tane göstermelik Türkmeni koymuşlar falan. Başka başka etnik veya mezhepsel unsur koymuşlar. Göstermelik böyle vitrin. Ama esas mesele perde arkasında gövde PYD YPG orada bölünme operasyonu yapsın diye kurdu. Ne oldu? Hepsi bitti. Bütün hayaller çöpe gitti. Şimdi nereye bakıyoruz? SDG aslında bitmedi. Suriye devletinin içine, ya bunlar hangi kafayla yaşıyorlar? Neyi yaşıyorlar? Nasıl bir şeyler? Yani ne bekliyorsunuz? 2012'ye bakın, 2015, 2016'ya bakın. Suriye'deki haritadaki değişimi hatırlayın. Ve bugünü hatırlayın. Yani nasıl bir uç senaryo yazıyorsunuz? SDG, yani bir şey beğendiremiyorsunuz bunlara. Tatmin olmadım. Birileri de öyle yazıyor. Tatmin olmadım. İşte yok ben inanmıyorum falan. Yani ne olmasını bekliyorsunuz? Hakikaten ne olmasını bekliyorsunuz? Yani ne yapacağız? Oraya da mı atom bombası atacağız? Bizde atom bombası yok, onu söyleyeyim. Amerikalıların İncirlik'te var biraz. Ondan sonra yani olsa da atmayız. Onu da söyleyeyim zaten de. Yani atom bombası falan atıp böyle tamamen sahayı böyle bir şey mi bekliyorsunuz? Ne yapalım yani? Siz bir söyleyin ya, hiçbir şey üretmeyip sürekli böyle boş boş, açık söyleyeyim ya, bir şey de almıyorsunuz. Bilgi almıyorsunuz açıklamalarından. Ben bu açıklamadan tatmin olmadım. Allah Allah. Yani senin tatmin olman için daha ne yapmaları lazım mesela? Yok efendim Suriye devletinin içine yerleştiler. Ne yapılacaktı? Bunlar tamamen imha mı edilecekti? Askeri harekat. Bakın tek şehit vermeden en son Bahar Kalkanı, o da Esad yönetimine bağlı askeri güçlere yönelik yapıldı. Ondan sonra en son onu yaptık. Suriye'de şehit vermeden, belki arada küçük küçük onların saldırıları olmuştur, bizimkiler misliyle mukabele etmiştir falan filan. Bunlar haricinde şehit vermeden bakın SDG tarihe gömüldü. Daha ne istiyorsunuz? Yani şu mu olsun, aksiyon filmi mi olsun sürekli? Türk ordusu sizin oyuncağınız mı? Böyle istediğiniz yere ben Türk ordusunu süreyim, orada bir aksiyon olsun. Öyle iki şarkı türkü marş paylaşayım. Ondan sonra öyle gaza geleyim. Ama bir taraftan da bu arada şeyi de şey yapayım. Yani operasyonları, ha bunların içinde şöyle bir şey de var bu arada. SDG kazanacak. SDG işte YPG buradaki en organize güç. Mazlum Abdi Cumhurbaşkanı olur. Yani Cumhurbaşkanı danışmanı oldu. Danışmanı mı oldu? Ne? Öyle bir şey oldu. Ondan sonra vay, görüyor musunuz? Cumhurbaşkanı danışmanı oldu. Ya Cumhurbaşkanı danışmanı olabilir. Yarın öbür günde gider. Bir şeyler yani sisteme entegre olur. Sonra gider, silinir gider. Yani 10 sene sonra Mazlum Abdi ne olacak mesela? Yani ne bekliyorsunuz? Mazlum Abdi dedi. Yani Şahin Cilo. Ben genelde Şahin Cilo'yu kullanıyorum. Kod adı, gerçek örgütteki kod adı Şahin Cilo. Ferhat Abdi Şahin olması lazım gerçek adı da. Ondan sonra. Şimdi bu noktada yani ne yapmamız gerekiyor hakikaten? Bir aksiyon, sürekli bir operasyonlar falan. Ama bir taraftan da devletin yaptığını da beğenmeyeceksin. Mesela muhalefetten bizim Zeytin Dalı harekatımıza, Barış Pınarı harekatımıza karşı çıkanlar da olmuştu. Yani açık açık karşı çıktılar ya. Bakın iki gün önce Fırat Kalkanı harekatının yıl dönümüydü. Fırat Kalkanı harekatı aslında bu coğrafyada her şeyi değiştiren harekattı. Mesela işte 3 ay sonra mı 4 ay sonra oluyor, 8, evet, 21 Aralık olması lazım. Akil Dağı'nda bir destan yazıldı, onu da konuşuruz. 2016'da. Ben her sene o Akil Dağı destanında, şimdi orada da şey var, ben hala şunu anlamıyorum ya, söylüyoruz ya, gazeteciler de acayip yani, bizim meslektaşlar da acayip, araştırmadan kopyala yapıştırla iş yapıyorlar. Akil Dağı'nda 17 tane şehit var, şöyle şehit var, 16 tanesi orada o çatışma sırasında, bir tanesi de kaldırıldığı hastanede şehit oluyor. 17 şehit var. 5 Ocak'ta galiba, yanlış hatırlamıyorsam, Selçuk'un şehadeti.
Ondan sonra Selçuk'un hikayesini de okuyun. Ondan sonra Selçuk'un özel kuvvetlerde. Şimdi 15 gün önce Vakah köyünde bir şiddetli saldırı gerçekleşiyor. DAEŞ orada inanılmaz bir saldırı yapıyor. Selçuk orada yaralanıyor. Ben Zekai Paşa ile de konuşmuştum bu mevzuyu. Selçuk orada bir yaralanıyor. Onu bir ara anlattırın. Bir hatırlatın bana. Ya daha Ankara Anlaşması'nı anlatacaktın. Daha anlatmadın. Bunu mu anlatacağım falan diyenler olabilir. Doğru söylüyorsunuz derim. Onları da konuşamadık. Bir sürü gündem maddesi olunca onları da konuşamıyoruz. Yani velhasıl kelam. Ya bu meseleleri hatırlıyorum da böyle. İşte Suriye'nin kuzeyindeki mücadeleler, şunlar bunlar. Bugünler, şükür bugünlere şehit vermeden yani 2020-2021'den sonra mücadelelerle, zor gücümüzü göstererek, caydırıcı gücümüzü göstererek, doğru hamleler yaparak ondan sonra bir şekilde yürüyoruz. Şimdi ismini de vereceğim. Selçuk Erolan diyor ki, bu saatte yayında kim var anlamadım, neyin güzellemesi yapıyor, ne anlatmak istiyor, aklı başında mı? Bir kere Türk Dil Kurumu'ndan özel ders alması gerektiğini söyleyeyim. Yanlış yerlere şey koymuş, böyle boşluklara falan konulmaz. Neyin güzellemesi yapıyor, ne anlatmak istiyor, aklı başında mı diye araya soru işaretleri, bir araya soru işareti daha gerekiyor. Şimdi birincisi, neyi güzellemesi yapıyor dediğim, Türkiye Cumhuriyeti'nin terörle mücadelesindeki başarısı. Kendisinin terörlemedeki başarı çok fazla kendisi için önemli olmayabilir. Kendisinin çok farklı bir yaşantısı olabilir, çok farklı bir milli yapısı olabilir, duygu yapısı olabilir. Saygı duyuyorum. Ama Türkiye Cumhuriyeti'nin terörle mücadelesi başarısını ve terörle mücadeledeki başarının terörsüz Türkiye'ye getiren süreçteki provokasyon girişimlerini anlatıyorum. Kendisine onu anlatayım. Suriye'de de bir dönem ülkemiz için, kendisi ülkemiz de demiyor olabilir, bilmiyorum. Çünkü ülkemiz için önemliydi. Yani bu 86 milyon için önemliydi. Ama dediğim gibi Selçuk Erolan için önemli olmayabilir. Suriye'deki Türkiye açısından büyük tehdit olan bir aparat örgütü olan SDG'nin artık tamamen tarihe karışma sürecinin başlamasını anlatıyordum. Yani anlattığım şey bu. Aklım başında mı bilmiyorum. Vallahi diğer dostlarımız ne diyorsa, aklım başında mı değil mi bilmiyorum. Onu ben karar veremem. Öyle bir egon falan yoktur yani. Aklım başımda mıdır değil midir? Diğer dostlarımız dinliyor zaten. Karar versin. Velhasıl kelam. Geleyim şeye tekrardan, SDG, ben şeyi hatırlıyorum yani 2012'de ilk 3 yeri işgal ederek başladıkları YPG'nin, sonra adım adım böyle alan genişletmesi, o sürekli meseleyi takip edenler bilir, Suriye haritasında bir dönüşüm vardı, değişim vardı. Ama bizim harekatlarla işte 24 Ağustos'ta Fırat Kalkanı başladı, 15 Temmuz saldırısını püskürttükten 40 gün sonra. Ondan sonra başlayan harekat bütün dengeyi alt üst etti. Bir kere ABD-İsrail koridorunu bir kere bozduk. Bunu James Jeffrey söyledi. Amerika'nın eski Trump döneminin Suriye özel temsilcisi dedi ki, biz dedi, siz Fırat Kalkanı'nı yapınca dedi, Münbiç'ten, bu arada Münbiç'te de Fırat'ın batısına geçmişlerdi. Hatırlayın onu. Münbiç'ten Afrin'e bir hat uzatmak istedik, Elbab'ın güneyinden. Onu da siz bozdunuz zeytin dalını yaparak dedi. Yani Amerika-İsrail koridorunu paramparça ettik. Sıkıştırdık. Kuşatma başladı yani, deyim yerindeyse. Barış Pınarı'yla da Fırat'ın doğusunda ilk hamleyi yaptık. Sonra baskılamaya başladık. Şehit vermeden, bakın, SDG'nin artık bugün tarihe gömülmesinin yaşadık. Dediğim gibi, itiraz edenler neye itiraz ediyor? Tam yani Suriye devletini ele geçirmişler. Allah Allah. Suriye devletinin haberi var mı? Bizim haberimiz var mı? Bölge güçlerinin haberi var mı bu işten? Yani nasıl ele geçirecekler? Orada silahla yapamadıklarını, Suriye içinde o kadar farklı yapıların da olduğu Suriye içinde nasıl yapacaklar? Onu da görmek lazım diyelim. Şimdi bir de bizim şeye geçelim. Şimdi Suriye demişken hepsi birbirle bağlantılı. Şimdi YPG'nin, SDG'nin iptali, feshi şeyi de rahatsız etti. İsrail de rahatsız etmiştir. Çünkü onu bize karşı kullanmak istiyordu İsrail. Ve ciddi bir panik halinde zaten İsrail, saldırgan. Bunu ben söylemiyorum. İsrail'de mesela geçen bir makale okudum. Orada çok İsrail bir dille, yani neydi, hemen tam ismini de söyleyeyim, merkezin kısaltması INSS.org. Hemen açılacak şimdi tam.
The Institute for National Security Studies isimli bir ne diyelim merkez. Tel Aviv merkezli. Güvenlik, Ulusal Güvenlik Araştırmaları Enstitüsü gibi bir şey. Ondan sonra orada bir makalede yazıyor. Diyor ki ya bu yanlış hamle diyor. Yani Türkiye'yi üzerine çekmeyin. Bir Amerikalı da diyor ya, Amerikalı albay. Diyor ki ya Türkler savaşmayı bilir. Sen diyor bunu şey zannetme diyor. Diğer işte siviller gibi, Filistinliler gibi falan zannetme diyor falan. Velhasıl Kerem, İsrail'deki Netanyahu yönetiminde ciddi bir panik var. Hatta bir haber de okudum yine. Hatta öyle o haber. Yeni anket, İsrail National News diye bir site, İsrail merkezli. Yeni anket yarışın seyrini alt üst etti. Netanyahu bloğu daha da geride kaldı. Yani zaten düştüydü, daha da düşüş devam ediyor. Şimdi bunlar panikle saldırıyor. Nereye saldırdı? Hepimiz biliyoruz. Ebu Zuhur. İdlib'de, Türkiye sınırına 70 kilometre mesafede. Çünkü YPG'yi kullanamıyorlar artık. Bu arada neydi, ismini unuttum. Selçuk Erolan hattan mı düştü, ne yaptı? Bir şey daha yazmadı. Aklım başında mıymış, onu merak edecektim. Açsın bence konuyu. Bu anlattıklarımdan onları da beğenmediyse onu da yazabilir yani. Neyse. Şimdi gelip İsrail şimdi bunları yaptı. Bir de işte çıktılar İsrail yayın organlarında İstanbul'un tehdidi dahil olmak üzere. Yani adam şey yazmış. Ya diyor biz diyor savunmaya geçmemeliyiz diyor. Tam tersine diyor, taarruza devam edelim. Ne yapalım, bir de gidelim İstanbul'u gerekirse vuralım falan diyorlar yani. Adamlar öyle coşmuşlar yani, öyle gaza gelmişler. Ondan sonra birileri şey yazıyor. Bizim diyor Kıbrıs'taki işte adadaki Türk askeri varlığını vurmamız NATO'nun 5. maddesi kapsamının dışına çıkar falan filan. Ondan sonra Türk askeri varlığını vurmaktan bahsediyorlar. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki ordudan. Evet, başka biri daha geldi. Kanal değiştirmemişsiniz demek ki. Şunuz ki yazmışsınız. Neyse. Ondan sonra Yunan basını destek verdi. Dedi ki NATO kapsamı dışına çıkar falan dedi. Şimdi üzerinden İsrail'in saldırısı 18 Ağustos Salı sabahı. Üzerinden kaç gün geçmiş oluyor? 8-9 gün geçmiş oluyor. 9 gün. Ya NATO'dan ses yok ya. Bakın şimdi NATO'nun 5. maddesini okuyacağım. Diyor ki yani hepimiz genel çerçeveyi biliriz ama taraflar Avrupa veya Kuzey Amerika'da bir veya daha fazla tarafa yönelik bir silahlı bir saldırının tüm taraflara yönelik bir saldırı olarak kabul edileceği konusunda mutabıktır ve dolayısıyla böyle bir silahlı saldırı meydana gelirse her biri Birleşmiş Milletler Şartı'nın 51. maddesiyle tanınan bireysel veya kolektif öz savunma hakkını kullanarak saldırıya uğrayan taraf veya taraflara derhal bireysel olarak ve diğer taraflarla birlikte Kuzey Atlantik bölgesinin güvenliğini yeniden sağlamak ve korumak için gerekli gördüğü eylemleri silahlı kuvvet kullanımı da dahil olmak üzere gerçekleştirerek yardımcı olacağı konusunda mutabıktır. Yani ne diyor? Diyor ki işte güvenlik konseyi boyutu falan da var, devam ediyor. Diyor ki bir yere bir üyemize saldırı olursa, coğrafyayı da birazdan söyleyecek, 6. maddede coğrafi tanım var. Bir yere saldırı olursa bir üyemize, bireysel ve kolektif olarak biz o saldırıya uğrayan üyemizi savunacağız diyor. Sonra 6. maddede de diyor ki yani 5. maddenin uygulanmasını gerektirecek ittifakın coğrafi kapsamını söylüyor. Diyor ki madde 5'in amaçları doğrultusunda taraflardan birine veya daha fazlasına yönelik silahlı saldırı aşağıdaki durumlarda gerçekleştirilen silahlı saldırı olarak kabul edilir. Yani aşağıdaki durumlarda madde 5 devreye girer diyor. 1. Fıkra diyelim burada da, deyim yerindeyse birinci fıkrası, Avrupa veya Kuzey Amerika'daki taraflardan herhangi birinin topraklarında, Fransa'nın Cezayir departmanlarında, Türkiye topraklarında veya Yengeç dönencesinin kuzeyindeki Kuzey Atlantik bölgesinde taraflardan herhangi birinin yargı yetkisi altındaki adalarda. İkinci fıkra, taraftarlardan herhangi birinin kuvvetleri, gemileri veya uçakları bu topraklarda veya Avrupa'da anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihte taraflardan herhangi birinin işgal kuvvetlerinin konuşlandığı herhangi bir başka bölgede veya Akdeniz'de veya Yengeç dönencesinin kuzeyindeki Kuzey Atlantik bölgesi sırada. Şimdi ben bunu biraz açayım. Şimdi biraz bu tür metinler biraz şeydir. Hızlıca açayım çünkü saat başına gidecekmişiz. Olan şu, diyor ki
Yani birincisi bu coğrafyalar, işte Amerika kıtası, Kuzey Amerika, Avrupa, yengeç dönencesinin kuzeyi, Türkiye'nin topraklarını da kastediyor. Ve aynı zamanda diyor sizin diyor yani yengeç dönencesi bir adada diyor. Egemenliğiniz yargı yetkisi altındaki adalarda. Şimdi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde biz meşru hukuk çerçevesinde oradayız. 1959 Zürih, ondan sonra 1960 garanti anlaşmaları kapsamında oradayız biz. Bizim müdahalemiz de meşru, onu da söyleyeyim. Şimdi Türkiye'nin aslında oradaki askeri gücüne saldırı 6. maddeye göre NATO'nun müdahale, yani NATO'nun Türkiye'ye destek gerekçesi aslında. Ama bakın Seda yok. NATO genel sekreteri, NATO şeyi falan filan. Rusya ile bir gerilim olsa hop konuşurlar. Suriye ile bir gerilim olsa hop konuşurlar. İran'la olsa hop, ama İsrail'de sessizler. Şimdi bir virgül koyalım. Saat başına gidelim. Saat başından sonra kısa bir ara, sonra tekrar devam edeceğiz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Artık siz de haberin öznesisiniz. Siz de haberin öznesisiniz. WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya tanık olduklarınızı, yaşadığınız sorunları bildirin, ister yorumlarınızı yazın, ister sesinizi kaydedin ve gönderin. Radyo Sputnik WhatsApp hattı 0505 171 6656. Radyo Sputnik. Çok sesli haber radyosu.

0: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi devam ediyor.
1: Evet, yayınımıza devam ediyoruz. Şimdi bir dinleyicimiz şey sormuş. Güzel sormuş. Eleştirel bir dil kullanmış. Mehmet Bey, soy ismini söylemeyeyim. Eleştirel de bir dille, yani Devlet Bahçeli neden bu sürece geldi demiş. Yani eleştirel bir dil kullanmış. Onu da söyleyeyim ondan sonra. Ama güzel bir soru sormuş. Ben de şöyle anlatayım. Yani aslında anlattık daha önce. Çok kısa bir özetle anlatayım. Şimdi Devlet Bahçeli aslında, bakın, süreçleri hep hani tarih biliminin en ana felsefesi, temeli şudur: tarihi yaşandığı dönemin şartlarına göre okumak. Mesela Lozan'da biz Boğazlar'da uluslararası bir komisyonu kabul etmişizdir. O dönemin şartları odur. Sonra mücadele ede ede 36'da Montreux'a getirmişizdir. Uluslararası komisyondan almışızdır. Türk Boğazlarına dönüştürmüşüzdür Montreux'le. Ondan sonra 74 Barış Harekatı, 63'te Johnson mektubu yazılmıştır. Tehdit edilmişizdir. Sonra hazırlık yapılmıştır. İşte bizim o dönemler çok böyle amfibi gücümüz yok. Çıkarma gemimiz yok. Bakın 63'te çıkarma gemimiz yok. Şimdi bay efendim, o dönem mesela ben İsmet Paşa'yı açık söyleyeyim. Siyasal anlamda, askeri anlamda eleştirme şey değilim ama İsmet Paşa'nın o 1910 Kasım 1938 sonrasındaki politikalarını çok beğenen biri değilimdir. Tabii ki %100'ün değil. Siyasal, siyasetçi İsmet Paşa'dan bahsediyorum. Ama İsmet Paşa 63'te doğrudan bir hamle yapmamakta bana göre haklıdır mesela. Şimdi hakkını teslim edeyim. Çünkü çıkarma gemimiz yok. Yani biz Amerika'ya nasıl yanıt vereceğiz? Johnson'a nasıl bir mektupla yanıt vereceğiz? Ama biz ne yapmışız? Çünkü o dönem için şu söyleniyor. Yani Türkiye aslında o mektupla beraber, o saldırılarla, kanlı Noel'le beraber hazırlığına başladı. Mektupla beraber hazırlığını hızlandırdı. Niye? Biz eğer o dönem harekat yapsak belki de Kıbrıs Barış Harekatı başarılı olmayacak. Çünkü denemeler yapıyorlar. Bizim karacıları İskenderun Limanı'nda gemilerimize çıkartıyorlar. Karacılar deyim yerindeyse deniz tutuyor, geri karaya çıkıyorlar falan filan. Yani deniz, güçlü bir deniz saldırı unsurumuz yok. Biz bunları hazırlanıyoruz. İşte 74'te hareket yapıyoruz falan filan. Şimdi terörle mücadeleler de böyledir. Dünyadaki örneklerinde de böyledir. Türkiye'nin özel durumunda da böyledir. Şimdi şunu şey yapıyor Devlet Bahçeli. Önce 2015'e kadar hatırlayın, çözüm süreçlerine muhalefet ederek bu işin askeri operasyonlar. Şimdi o dönemin şartlarını göz önünde bulundurun. İçeride FETÖ var. Amerika'nın hala gücü kırılmış değil. Suriye'de farklı bir yapı var. İçeride sızmış bir yapı var. Devletin içinde sızmış bir. Ben dönem dönem anlatırım. Belki kaçırmıştır bu değerli dinleyicimiz Mehmet Bey. Ondan sonra şey de, yani bir müsahibin örneği var. Bizzat yaşayanlar. Başka örneği de var. Onları da anlatırım. Bir gün zaman bol olduğunda aslında o dönemleri, bunları bildiğimizde belki bugünü daha iyi anlarız. Müsahibinde bir teyzemiz bize anlattı. Evinin önünde çukur kazıldığını görünce 155'i arıyor. O zaman 155 var. 10 dakika sonra polis gelmiyor. Çukur kazanlar geliyor. Sen niye 155'i aradın diye. Yani böyle bir şartlarda Türkiye'de önce bir terörün, deyim yerindeyse silahlı askeri gücünün ezilmesi. Şimdi gelinen nokta ne? Ya bakmayın şimdi biz işte büyük mücadele verdik falan filan. Ya istediklerini söylesinler. Somut bir veri var. Somut veri şu: şu an şehir merkezlerinde yoklar. Silahlı unsurlarıyla 2015'te başlayan mücadeleyle şehir merkezlerinde yoklar, kırsalda yoklar, Irak sınırında, hemen sınırın öte tarafında yoklar. Bakın 82'den bu yana yerleştikleri Irak, Türkiye hattı kesildi Pençe Harekat serisiyle. O kahramanlarımız oralarda, geçmişte de kahramanca mücadele verdik. 80'lerin sonu, 90'lar, 2000'li yıllar, işte 2015'e kadar yine kahramanca mücadeleler verildi. Ama o dönemdeki doktrin farklıydı. Biz vuruyorduk Irak'ta, geri geliyorduk. 2018-19'dan itibarenki doktrin şuydu: vuracaktık, vurduk, yerleştik, vurduk, yerleştik. Ne yaptık? Bir daha teröristin oraya, PKK'nın oraya dönmesini engelledik. Ve ne oldu? PKK Kandil'e doğru sıkıştı artık. Yani PKK'nın işte katılım mesela 2014'te günde 15-16 kişiyken 2022'de, 2023'te 6-7 günde bir, 8 günde 1'e düştü. Belki bugün sıfırlandı. bugünlerde sıfırlandı belki. Yani katılım düştü. Öldürülen PKK'lının yerine yenisini koyamamaya başladılar. Yani Türkiye çok ciddi bir başarı elde etti. E şimdi gelinen noktada da şunu yaptı. Devlet Bahçeli İsrail'in saldırganlığını gördü. Şimdi Suriye'de istediği dizaynı yapacaktı. Şimdi PKK, PYD'nin varlığı, bakın Abdullah Öcalan üzerinden SDG tasfiye edildi. İşte az önce söyledim. Tülay Hatimoğulları dedi ki Abdullah Öcalan'ın çağrısı şeyi kapsamıyor dedi. Suriye'yi kapsamıyordu. Abdullah Öcalan çıktı dedi ki hayır, Suriye'yi de kapsıyor dedi yani. Suriye'de uyuyacak dedi. E şimdi Abdullah Öcalan üzerinden SDG'yi tasfiye etti. Akıllı hamlelerle Türkiye'nin önünü açtı. Ve en sonunda da şunu yaptı. Yani belki 3-5 sene daha Kandil'e operasyon yapardık. PKK'yı tam sıfırlayamazdık. Şehitler de verirdik. Biz orada uğraşmaya devam ederdik. Şimdi Türkiye şunu yaptı. Dedi ki sizin için deniz bitti. Artık yapacak bir şeyiniz yok. Devlet Bahçeli'nin konuşmalarını açın okuyun. Bakın MHP'nin internet sitesinde var. 22 Ekim 2015 konuşması. İşte 2024 konuşması. 15 Ekim 2024 konuşması. Sonraki konuşmaları bakın. Aslında orada planlanan neyse, bu yasa taslağı, meclisteki komisyondan çıkan rapor neyse o, onlar şey yapılıyor. Geçenlerde anlattım, bir yazı da yazdım. İsterseniz ona da bir bakın. Yani yine sorularınızı da tabii ki şey yapın. Yani uyarılarınızı söyleyin. Biz de uyarılar. Mesela entegrasyon nasıl olacak? Tabii ki sıkıntılar olacak. 50 yıldır süren bir sorundan bahsediyoruz. Bir terör sorunundan bahsediyoruz. Bunun bir günde böyle parmak şıklatılarak çözüleceğini kimse hayal etmiyor. Ama bir artık bir gerçeklik var. Sayın Bahçeli süreci okuyarak ve biz bugün İsrail'e karşı konumlanıyoruz. Yani artık ya deyim yerindeyse şöyle bir şey yaptık mesela YPG içinde. İsrail bu adamları bize döndüreceklerdi. Silahlarını yıllarca bize çevirdiler. Türkiye aldı o silahları bu hamlesiyle. Abdullah Öcalan'ın da deyim yerindeyse üzerinden silahları aldı, İsrail'e çevirdi bakın. Bu kötü bir şey değil. Kötü bir şey değil. Yani o sisteme entegre etti. Dedi ki sen yıllarca dedi haymatlas oldun falan filan. Tamam senin de çünkü PYD'nin kullandığı argümanlar da vardı. Nasıl ki PKK 1980'lerde 12 Eylül o darbeci faşistlerinin, faşizminin, Kenan Evren cuntasının o işkenceci politikaları, baskıcı politikalarından beslendiyse, PYD'de açık söyleyeyim geçmişteki işte Kürtleri yok sayan 300-400 bin Kürt'ün haymatlos olduğu, vatansız olduğu şeylerden faydalandı. Şimdi Türkiye dedi ki tamam dedi, ses sisteme entegre edelim dedi. Bu yani olabilir. Şimdi birileri de şu söylen ya, dikkat etmek lazım. Söylenebilir. Bakın uyarı yapılsın. Ama ben şeye çok tepki gösteriyorum. Yani ya bu iş nasıl? Tamam nasıl olacak sen söyle falan diyorum. Yani nasıl olmalı? Bir formül söyle o zaman. Benim bulduğum çözüm bu, misal. Benim bulduğum çözümü beğenmiyorsun. Senin çözümün ne? Sen nasıl çözeceksin? Yani atom bombası atıp tamamının hepsini mi yok edeceksin? Ki Türkiye asla böyle bir şey yapmaz, onu da söyleyeyim. Ondan sonra ya böyle bir politika mesela olabilir. Biri çıkar der ki ya ben o bölgelere, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgemize full böyle bir atom bombası atıp tamamen yok etmek istiyorum diyen de çıkabilir. Böyle akli melakileri yerinde olmayan tipler de çıkabilir. Böyle ırkçılar da çıkabilir. Vardır, çok azdır Türk milletin içinde, çünkü ırkçılık barınamaz. Bizim milli kimliğimiz çok güçlüdür, kodları çok güçlüdür ve öyle ırkçılık falan filan Avrupa'daki gibi ırkçılık beslenemez Türk milletinden. Yani o açıdan onları 3-5 tane çıkar. Ama üzümün ne? Sen ne için öneriyorsun? Kandil'e operasyon yapalım, sürekli operasyon yapalım. Eyvallah, tamam yapalım. Peki ondan sonra yani PKK böyle silah bırakacakken operasyona devam ettiğimizde, İşte az önce söyledim, Türkiye 2020-2021'den sonra uyguladığı akıllı politika, baskılar, çatlakları kullanma falan filan bir manevralarla SDG'yi işte kuşattı. O askeri harekatlarla koridoru kesti. SDG'nin denize çıkmasını engelledi. Sonra Suriye'deki süreci de iyi okudu. Oynadı. Oyununu oynadı. Satrancını oynadı. Ve orada şu an Türkiye'nin ağzının içine bakan bir yönetim var. Amerika'ya da tamam bakıyor, eyvallah. Ama Türkiye'ye de bakıyor. Askeri anlaşmayı bizimle yapıyor. Yani Türkiye orada güvenlik noktasında temel bir şey yapıyor. Şimdi bunu başarmış bir Türkiye benzerini Irak'ta yapamaz mı? Yapabilir. Artık tek mermi atmadan aslında Kandil'e sıkıştırdı. Hatırlayın Cemil Bayık ne dedi? Öcalan kongreyi toplayın, örgütü feshedin dediğinde Cemil Bayık dedi ki ya dedi kafayı kaldıramıyoruz ki, dışarı çıkartamıyoruz, nasıl kongre toplayalım dedi. Cemil Bayık'ın açıklaması bu var, arşivde duruyor, gidin bakın. İşte zaten bu duruma gelmişken şunu yapmak çok daha sağlıklı değil mi? Tamam, sizin için deniz bitti arkadaş, silahınızı bırakın gelin, daha fazla bizim Mehmet'imiz de ölmesin. Ondan sonra bizim askerimiz şehadetten korkmaz, o ayrı mesele. Ama artık yani tamam, yani Mehmet Bey'e yanıt veriyorum. Dediğim gibi saygı duyarım. Duygusal yaklaşanlara, kızgın olanlara hiçbir şey demem. Hepimiz kızgınız, hepimiz duygusalız. O acılardan çok bir şey yaptık, çok çektik yani. Hem ülkemiz zarar gördü, hem insanlarımız hayatını kaybetti. Şehitlerimiz, daha gencecik filanlar, hep onu söyleriz. 11 aylık Bedirhan bebekten bir gün fazla yaşadıysak o bize haram olur. Yani onun hakkını savunmazsak. Onları söyledik, hep mücadeleleri savunduk. Ondan sonra velhasıl kelam, yani böyle bir durum söz konusu. Şimdi Mehmet Bey yine uzun yazmış. Şimdi 5 dakika zamanım kaldı. 5-6 dakika zamanım kaldı. Şimdi Amerikan istihbaratının başkanı şeye gidecek. Biraz onlara girmek istiyorum. Şu cemaat memaat mevzularına da girmek istiyorum. O yüzden bu mesajımı yani okumamı artık şey yapsın. Hakkını helal etsin. Sonrasındaki şeye saklayalım. Ben onun ekran görüntüsünü alayım. Sonrasındaki programa konuşalım. Şimdi Amerikan istihbaratın, buna bir virgül koyalım. Dediğim gibi SDG'nin fesi iyidir. Kötü değildir. Harita tamamlanıyor Suriye'de. Tekrardan o renkli haritadan tek İsrail'in işgal ettiği alanlar haricinde bir Suriye haritası. Bu bizim için de iyi bir şey. Şimdi affedersiniz. Şimdi 25 Ağustos'ta sürpriz bir ziyaret. CIA direktörü veya CIA başkanı John Ratcliffe Moskova'yı ziyaret etti. Apar topar gitti. Şimdi bizim meslektaşlarımızdan Selim Atalay var. Yıllardır Amerika'yı falan takip eden isimlerden biri. Selim Atalay şöyle bir şey yaptı. Hemen onu da sizinle paylaşayım. Paylaşım yaptı. Dedi ki yani apar topar gitti dedi. Ve hemen yazdığını söylüyorum. CIA'nın başkanı 4 saatinde Moskova'ya geldi. Muhtemelen Putin ile görüştü diyor. Tahminini söylüyor. Rusya devlet başkanı ile görüştüğünü söylüyor. Ve yine muhtemelen diyor, bir şey yapmak üzeresiniz, bunu biliyoruz, yapmayın mesajı verdi diyor. Şimdi Selim Atalay yıllarca Washington'da görev yaptığı için oradaki kaynaklarıyla görüştü mü görüşmedi mi bilmiyorum. Bu şey ne diye bir tire koyuyor. Diyor ki Ukrayna için yeni seferberlik ve saldırı ihtimali ve veya diyor NATO'yu gri alanda test edecek ve 5. maddenin çalışıp çalışmadığını sergileyecek sert bir operasyon diyor. Bir tik, yani bir seçenek daha koyuyor. Aynı zamanda İran konusu da görüşüldü. Bu şey ne deyip ve veya diyerek böyle bir seçenekler, işte Ukrayna için yeni seferberlik ve saldırı ihtimali, NATO'yu gri alanda test edecek ve 5. maddenin çalışıp çalışmadığını sergileyecek sert bir operasyon ve işte Ukrayna'nın yanında aynı zamanda İran konusu da görüşüldü diyor. Şimdi Wall Street Journal diyor ki oradan bir alıntı yapmış. En son bir CIA başkanı Kasım 2021'de benzer şekilde apar topar Moskova'ya gelip Ukrayna'ya saldırmak üzeresiniz, yapmayın demiş. Ancak Şubat 2022'de Rusya'nın operasyonunu başlattığını hatırlatıyor. Yani nedir ne değildir. Şimdi başka şeyler de var tabii ki. Yani Wall Street Journal'ın yazdığı, dediğimiz gibi Rusya'da bir askeri seferberlik olasılığı, NATO'nun kararlılığının test edilmesi falan filan. Artı eski CIA başkanı, başkan yardımcısı Beth Sanner'ın şu sözlerini de aktarmış. Neden John Ratcliffe Moskova'ya gitti diye. Bu, ne yapacağınızı biliyoruz ve bunu yapmamanız daha iyi olur gibi bir şey olabilirdi diye bir şey söylemiş. Ona göre toplantının bir diğer olası konusu da İran'da ateşkes ve ateşkes görüşmelerinde diğer tarafların dahil edilmesi. Şimdi Financial Times, Trump yönetimi yetkilileri geçen hafta Kiev'den ABD'nin üst düzey bir yetkiliyi taşıyan bir uçağı Rusya'nın başkentine göndereceği, pazartesi, salı, çarşamba günleri Moskova, St. Petersburg ve Kuzey Rusya'ya uzun menzilli füzeler ve insansız hava araçlarıyla saldırmamasını istediği şeklinde haber yapmış. Şimdi buna baktığımız zaman senaryoları görüyoruz. Ama bu senaryolar bir incelemeye çok dayanmıyor. Yani tabii ki Ratcliffe'in mutlaka çantasında bir şeyler var. Böyle Amerika'nın koltuğunda, önemli koltuğunda oturan birinin yine Rusya'ya gidip önemli koltuklarda oturan ya bir kişiyle ki birden fazla kişiyle görüşmüştür. İşte iddia doğru. İşte Vladimir Putin'le de görüştü deniyor. Rusya Devlet Başkanı. Muhtemelen mevkidaşıyla da görüşmüştür. Rus mevkidaşıyla da görüşmüştür. İletişim kurmuştur. Başka kimselerle görüştüğünü bilmiyoruz. Detayları zamanla çıkacaktır. Muhtemelen Amerikan basınına falan da sızdıracaktır. Belki Rusya daha benzer şekilde Rus basını da yazacaktır. Ama dediğim gibi önemli bir ziyaret olduğunu söyleyebilirim. Şimdi tabii burada beyin fırtınası yapmakta fayda var. Rus ya da da çünkü Amerikan basınında işte Batı basınında yazılanların yanı sıra ondan sonra Rus basınında da Rusya'da kanaat önderleri arasında siyasetçiler arasında da konuşulan bir mesele. Mesela Hava Kuvvetleri Tüm Generali Sergey Lipovoy diyor ki Hava Kuvvetleri'ne tüm general Rusya'da kahraman olarak bilinen biriymiş. Görüşmenin Amerikan ve Rus başkanları arasında olası müzakerelere hazırlıkla ilgili olduğunu söylemiş. Yani olabilir demiş. Bu yine Devlet Duması'ndan milletvekili Andrei Kolesnik ziyaretin amaçlarının terörizmle mücadelede karşılıklı çabalardan ve bilgi alışverişinden Ukrayna'daki çatışmaya kadar çeşitli olabileceğini söylemiş. Kolesnik demiş ki CIA direktörü yani CIA başkanı Rus istihbarat teşkilatlarının başkanlarıyla özellikle SVR direktörü Sergey Narşikin ile görüşmeler yapmış olabileceğini söylemiş. Az önce söylediğim mesele. Şimdi Amerikalı siyaset bilimci Malek Dudakov diyor ki CIA başkanının ziyaretinin Trump yönetiminin Ukrayna meselesine geri dönme telaşını gösterdiğini düşünüyormuş. Bunun kongre seçimlerine 2 aydan fazla bir süre kalmış olmasına ve Amerikan başkanının en azından bazı dış politika başarıları arayışına bağlıyormuş. İran'la Gazze ile Redcliffe'in aynı zamanda yakın zamanda ziyaret ettiği Küba ile işler yolunda gitmiyor. Şimdi bizimle diyaloğu arttırıyorlar. Witkoff ve Kushner hiçbir konuda anlaşamadıysa Redcliffe'i devreye soktular diyor Amerikalı siyaset bilimci Malek Dudakov. Dudakov aynı zamanda diyor ki bu ziyaretin herhangi bir diplomatik atılıma yol açacağından şüphe duyuyor. Önde gelen Şahin bize geldiğinde neler olup bittiği hakkında dürüst, sert, samimi bir görüşme olabilir. Ziyaret bazı faydalar sağlayabilir ama çok umutlanmamak gerekir şeklinde söylemiş. Şahin demesinin nedeni şu, bu arada onu da söyleyelim. Şimdi bu Redcliffe şeye yakın duruyormuş. Biliyorsunuz Amerikan yönetiminde de böyle kamplaşmalar var ya, böyle klikler falan filan. Bu Marco Rubio'ya yakın. Onun gibi biriymiş. Yani Şahin kanadın elemanlarından biriymiş. Amerika'daki CIA direktörü diyelim. Devam edelim. Şimdi burada CIA başkanının Rus liderliğiyle yaptığı başlıca görüşmenin Ukrayna meselesi olduğunu varsayarsak. Şimdi Zelenski'nin Moskova ile müzakerelere yönelik önerdiği yaklaşımlara yakından bakmakta hakikaten fayda olduğunu düşünüyorum. Yani şimdi ona göre Zelenski'ye göre Ukrayna ABD ve Avrupalı ortaklarıyla birlikte Rusya için 3 öneri içeren kısa bir belge hazırlamıştı. Şimdi acaba bunlar üzerinden mi yine aynı zamanda bir görüşme mi yapılıyor? Birincisi ateşkes. İkincisi Donbas'ta üçüncü bir tarafın, muhtemelen Amerika Birleşik Devletleri'nden bahsediyor. Üçüncü bir tarafın kontrolü altında özel bir ekonomik rejimin kurulması. Üçüncüsü ise Ukrayna'daki barış çözümünde AB ve NATO'nun rolünün belirlenmesi. Zelenski ayrıca diyor ki düşmanlıkları sona erdirme girişimleri için en uygun dönemin Aralık 2026'da Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılacak G20 zirvesinden sonra başlayıp 2027 yazının sonuna kadar sürecek döneme işaret ediyor. Acaba bu da bir seçenek mi, bunlar mı görüşülür diye insanın aklına takılıyor değil. Aslında zamanımız daha var, yani zamanımız bitti. Yoksa şeyi de konuşmak istiyordum. Amerika Birleşik Devletleri, şimdi buna bir virgül koyalım, bu meseleyi takip edeceğiz. Bu CIA başkanının ziyaretini. Ama şeye de girmek istiyordum da dediğim gibi zamanımız biraz tükendi diyelim. Diğer konularla biraz uzun sürdü. İran'a karşı askeri güçte başarısız olan Amerika yeniden ekonomi kartına dönmüştü. Ona da girecektim ama onu da sonraki bölümlere saklayalım. Mehmet Bey'in diğer mesajını da not alıyorum. Ona göre şey yapacağız, konuşacağız. Bana da hatırlatsın o gün yayında. Bugünlük bu kadar diyelim. Cuma akşamı tekrar görüşeceğiz. Görüşene kadar hepinize sevgiler, selamlar, saygılar sunuyorum.
0: Ceyhun'la Bölgenin Kalbi sona erdi. Çatışmalar, sıcak gelişmeler, Türkiye ve dünyanın kalbinde yaşananlar, doğru, tarafsız analizler, siyaset koridorlarında konuşulanlar, gözden kaçan ayrıntılar ve konuşulmayanlar. Hepsi Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programında. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma günü saat 19'da Radyo Sputnik'te.
2: Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Sevgili Oğuz Aksaç'ı burada görmek muhteşem bir şey bizim için. Hocam nasıl gidiyor yoğunluklar, çalışmalar nasıl
1: çok gidiyor?
0: Çok iyi gidiyor.
1: Yani daha doğrusu bu iyi midir bilmiyorum açıkçası. Hı. Yoğun gidiyor.
0: Hı. Sen nasıl hissediyorsun hocam bu yoğunluğu? Yani sana enerjisi nasıl bunun?
1: Karmaşık bir şey aslında bu. Yani kazanç olarak ama çok çalışıyorsunuz yani. Yorucu bir şey. Hani iş iyi bir şey olsa üstte para vermezler. Bir de böyle bir yanı var bu iş. Benim en büyük kazancım edinim dostlarım. Edinim dostlarım.
2: Okan Aslan'la Gün Ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.

0: Futbol kimi için sadece bir spor, kimi için hayatın ta kendisi. Ama şu bir gerçek ki futbol sadece 90 dakika sahada oynananla sınırlı değil. Tarihi geçen goller, unutulmayan kırmızı kartlar ve tabii ki zafer çığlıkları. Senin ardında görünmeyen hikayeler ve kurallar var. İşte tam da bu yüzden buradayız. Her programda futbolun gördüğümüz ama bilmediğimiz yönüne ışık tutmak, kuralları konuşmak ve hatta öğrenmek için. Futbol sadece bir oyun değil, bir kültür, bir hafıza. Gazeteci Serhat Ayın'ın katkılarıyla hazırlanan futbolun gerçek hikayesine hoş geldiniz. Burası futbolun ansiklopedisi.
1: Defensive fullback, savunma ağırlıklı bekler. Futbol zamanla değişti. Kanatlar daha hızlı, oyun daha karmaşık, roller daha çok yönlü hale geldi. Ama bazı şeyler hala yerli yerinde duruyor. Bir takımın savunma dengesini kuran, çizgiye güven aşılayan, karşısındaki kanat oyuncusunu adeta oyundan silen o oyuncular var ya, işte onlar defensive fullback, yani savunma ağırlıklı bekler. Oyunun yıldızı değiller ama takımın dayanak noktasıdırlar. Onlar varsa kaleci rahat uyur çünkü biliyordur ki o çizgiden kolay kolay top geçmez. Savunma ağırlıklı beklerin temel görevi hücuma katılmak değil, rakip hücumu durdurmaktır. Bu oyuncular genellikle çizgiye yakın konumlanır, önlerindeki kanat oyuncusuyla sıkı bir eşleşme yaşar ve birebir pozisyonlarda ayakta kalmaya odaklanır. Rakip çalım atmaya çalışır, o vücudunu koyar. Rakip orta yapmaya niyetlenir, o açısını kapatır. Topa kayarmaya girer ve en önemlisi pozisyonu kaybetmez. Bu rol özellikle arka dörtlü sistemlerde büyük önem taşır. 4-4-2, 4-2-3-1 ya da 4-3-3 gibi dizilişlerde takımın diğer taraflarında daha ofansif bir bek varsa savunma ağırlıklı bek bu dengesizliği telafi eder. Yani biri gider, biri kalır. Mesela sağ bek hücuma çıkıyorsa sol bek geri kalır. Bu sistemin işlemesi için mutlaka savunma ağırlıklı bir bekin bulunması gerekir. Bu oyuncu takımın gizli sigortasıdır. Peki nasıl biri olmalı bu oyuncu? Öncelikle fiziksel gücü yerinde, hızlı, refleksli ve kararlı olmalı. Top rakipteyken içgüdüsel olarak doğru açıyı almalı. Gerektiğinde sert ama temiz müdahale yapabilmeli. Zihinsel olarak da disiplini yüksek, konsantresi kopmayan, ben nasıl göze girerim değil, takımım nasıl sağlar diye düşünen bir karakter gerekir. Bu yüzden bu rol yıldız oyunculardan çok takım oyuncularına yakışır. Defensif fullbackler hücumda çok fazla rol almaz. Pas istasyonu olabilirler ama fazla risk almazlar. Ceza sahasına koşu atmak, çapraz bindirmeler yapmak ya da ters kanattan sürpriz çıkışlar genelde onlara göre değildir. Onlar hücum sırasında daha çok geri planda durur. Top kaybı anında takımın geriye dönüşüne öncelik ederler. Bu pozisyonun en önemli avantajı savunmaya sağladığı istikrar ve dengedir. Eğer rakip takımın en tehlikeli oyuncusu kanattaysa ona karşı en büyük önlem bu roldeki bir oyuncudur. Özellikle çeyrek final, yarı final gibi taktik savaşlarının yaşandığı maçlarda teknik direktörler çoğu zaman bu tür savunma güvenliği yüksek bekleri tercih eder. Çünkü o maçlar skordan çok gol yememekle kazanılır. Ama elbette bu rolün bazı dezavantajları da vardır. Eğer takım topa sahip olmaya dayalı bir sistemle oynuyorsa bu bekin hücuma katkısı sınırlı kalır. Bu da takımın o kanatta tek yönlü oynamasına yol açar. Ayrıca modern futbolun hücum eden bek beklentisi bu oyunculardan çok şey ister ama savunma ağırlıklı bekler bu beklentiyi karşılayamayabilir. Yani taraftar için bazen sönük görünürler ama teknik direktörler onların değerini iyi bilir. Bu rolün örneklerinden biri Manchester United döneminde Wes Brown'du. Genellikle sağ bekte görev alırdı ve hiçbir zaman yıldız olmadı ama karşısındaki en tehlikeli kanat oyuncularını durdurmasıyla tanınırdı. Benzer şekilde Arbeloa Real Madrid'de Cristiano Ronaldo gibi ofansif oyunculara denge unsuru olarak görev yapardı. Takım hücuma çıkarken o savunmayı güvence altına alırdı. Türkiye'den örnek vermek gerekirse Sabri Sarıoğlu Galatasaray'daki bazı dönemlerinde bu rolde oynamıştı. Çok ofansif çıkışlar yapmasa da özellikle büyük maçlarda savunmaya katkısıyla fark yaratırdı. Beşiktaş'tan İbrahim Üzülmez de aynı şekilde görevini sessizce yapan ama asla çizgiyi boş bırakmayan bir savunma bekiydi. Sonuç olarak savunma ağırlıklı bekler sahada en az konuşulan ama en çok iş yapan oyunculardır. Onlar gole oynamaz ama gol yememeyi garanti eder. Onlar yıldız değildir ama yıldızları sustururlar. Onlar sahada gözükmeyebilir ama varlıkları eksikliği belli olan türdendir.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: İstanbulluların %45,8'i bir yıldır kültür sanattan uzak. İstanbul'da kültür ve sanat etkinliklerine katılım oldukça düşük seviyede. İstanbul Planlama Ajansı'nın araştırmasına göre kentte yaşayanların %45,8'i son bir yılda herhangi bir kültür sanat etkinliğine katılmadı. Etkinliklere katılımın önündeki en büyük engelse yüksek bilet ve giriş ücretleri oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İstanbul Planlama Ajansı, İstanbul Barometresi'nin Temmuz sayısında kentteki kültür ve eğlence alışkanlıklarını mercek altına aldı. 758 kişiyle yapılan araştırmada kültürel yaşama katılımın yanı sıra ekonomik koşulların ve dijitalleşmenin eğlence tercihlerine etkisi incelendi. Katılımcıların

0: %45,8'i son bir yıl içinde hiçbir kültür sanat etkinliğine katılmadığını söyledi. Etkinliğe katılanların ilk tercihi ise konserler oldu. Katılımcıların %33,9'u konsere, %21,8'i tiyatro veya stand-up gösterisine, %21,2'si ise sanat galerisi ya da müzeye gittiğini belirtti. Kitap fuarı ve yazar buluşmalarına katılım %16,2, sokak festivali ve açık hava etkinliklerine katılımsa %16,1 seviyesinde kaldı. Araştırmaya göre kültür ve sanat etkinliklerine katılımı zorlaştıran nedenlerin başında ekonomik koşullar geliyor. Katılımcıların %45'i bilet ve giriş ücretlerinin yüksekliğini en önemli engel olarak gösterdi. %38,1 ise iş veya okul nedeniyle etkinliklere zaman ayıramadığını belirtti. Ekonomik koşullar kültür ve eğlence harcamalarında da kısıntıya yol açtı. Son bir yılda en fazla azaltılan harcama %41,4 ile restoran ve kafeler oldu. Konser ve tiyatro bilet harcamalarını kısanların oranı %37,6, sinema bilet harcamalarını azaltanların oranı ise %37,2 olarak hesaplandı. Araştırmada dijital içerik tüketiminin günlük yaşamda kapladığı sürede dikkat çekti. İstanbul'da 56,9'u kültür ve eğlence etkinliklerine fiziksel olarak katılmayı tercih ettiğini söylerken %28,5'i sosyal medya ve dijital içerikleri tercih ettiğini belirtti. Katılımcıların günlük dijital eğlence içeriği tüketme süresi ortalama 3 saat 8 dakika olarak ölçüldü. İş, uyku, yemek ve çocuk bakımı dışında kalan günlük serbest zamansa ortalama 3 saat 44 dakika. Araştırma bu iki sürenin birbirine oldukça yakın olmasının İstanbulluların boş zamanlarının büyük bölümünü dijital içerik tüketerek geçirdiğine işaret ettiğini ortaya koydu. İstanbul Planlama Ajansı'nın araştırmasına göre İstanbulluların %45,8'i son bir yılda hiçbir kültür sanat etkinliğine katılmadı. Katılımın önündeki en büyük engel ise yüksek bilet ve giriş ücretleri oldu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.

0: biliyor muydunuz?
1: Bunu biliyor muydunuz? Vecihi Hürkuş, kendisinin ürettiği Türkiye'nin ilk yerli uçağı olan Vecihi K6 ile ilk uçuşunu 28 Ocak 1925'te İzmir'de gerçekleştirdi. İmalatında Kurtuluş Savaşı sırasında Yunanlardan kalan havacılık ekipmanlarının da kullanıldığı Vecihi K6'nın gövdesi, kanatları, dümenleri ve diğer bütün kısımları yerli olarak tasarlandı ve üretildi. Bunu biliyor muydunuz? Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Türk Özel Öğretim Kurumlarında artık yabancı isim kullanılamayacak. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Türk Özel Öğretim Kurumlarında yabancı isim kullanımına yönelik açıklama geldi. Buna göre Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği doğrultusunda özel öğretim kurumlarının Türk Milli Eğitim'in genel ve özel amaçlarına, temel ilkelerine, kurumun amacına, eğitim programına, düzeyine uygun belli bir anlam taşıyan Türkçe ad taşıması gerekecek. Daha önce yabancı adla ruhsatlandırılmış Türk özel öğretim kurumlarının adları da mevzuata uygun hale getirilecek. Bu kapsamdaki kurumlar mevcut yabancı adlarını kullanmaya devam edemeyecek. Azınlık okulları, yabancı ve milletler arası özel öğretim kurumlarıyla sadece yabancı dil eğitimi veren kurslara ise yabancı ad verilebilecek. Kurum adlarının belirlenmesinde Türk milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerleri gözetilecek. Bu değerlere aykırı ve öğrencilerin psikososyal gelişimine olumsuz etki edebilecek adlar kullanılamayacak. Bu kapsamda mevzuata uygun kurum adı değişikliği başvuruları 1 Ekim'e kadar yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Türk Özel Öğretim Kurumlarında yabancı isim kullanımına yönelik açıklama geldi. Buna göre Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği doğrultusunda özel öğretim kurumlarının Türkçe ad taşıması gerekecek. Daha önce yabancı adla ruhsatlandırılmış Türk Özel Öğretim Kurumlarının adları mevzuata uygun hale getirilecek. Azınlık okulları, yabancı ve milletler arası özel öğretim kurumlarıyla sadece yabancı dil eğitimi veren kurslarsa kapsam dışında kalacak. Mevzuata uygun kurum adı değişikliği başvuruları 1 Ekim'e kadar yapılacak. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatanları anlatıyoruz. Ceyda Karan'la Eksen tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te. Ceyda Karan'la Eksen başlıyor.
1: Eksen'den merhabalar efendim. Bugün 26 Ağustos 2026 günlerden çarşamba, dünyadan gelişmelerle karşınızdayız yine. Donald Trump tabii aslında bir hafta oldu ama asıl açıklama dün aktarmıştım size salı günü gelmişti. İran'a yönelik Amerikan yönetiminin, Trump yönetiminin mali saldırısı D-Day Normandiya çıkartmasına atfen kullanılmıştı. Tabii saldırı bu saldırı ikinci tali yaptırımlar, ikinci il yaptırımlar diye anmak lazım. İran'dan ziyade İran'da ticaret yapan ülkeleri hedef alıyor. Trump'ın da liderlerle temasa geçtiği, biraz daha sessiz diplomasi dedi ama tabii askeri olarak da Amerika bir şey yapacak mı? Marco Rubio'nun şimdilik Trump yönetiminin saldırganlığını ekonomik açıdan, mali açıdan İran'ı boğma operasyonuna odaklayacağı anlaşılıyor. Tabii tepkiler var. Bu ne kadar işe yarar? O da tartışılıyor. Bir yandan diplomasi koridorları hareketli. Pakistan Genelkurmay Başkanı Tahran'a bir ziyarette bulunduğu, Katarlılarla telefon temasları, yani arabulucu ülkelerle ve İran tarafının Hürmüz'ün açılması, bütün her şey Hürmüz'e almış durumda şartlarını ortaya koyduğu söyleniyor İran tarafının. Tabii Trump'ın tuhaf açıklamaları da var. Uzaydan her şeyi izliyoruz, mayınları temizledik diyor ama İranlılar neden o zaman geçemiyorsunuz diye soruyorlar. Evet, bir yandan da bitmek bilmeyen Umman'la İran'ın koridor, Hürmüz'de koridor uzlaşısı ile ilgili yeni iddialar var. Ne kadar doğru bilmiyorum doğrusu ama İranlılar bu ekonomik kıskaç karşısında önleyici saldırıyı daha çok anıyorlar. Nereye varacak göreceğiz. Bir yandan tabii başka notlar da var. Suudi Arabistan'la ilgili kongrenin onayına bu nükleer anlaşma gündeme gelmişti. Trump İsrail şartı koşmuştu. O yüzden Suudiler kabul edecek mi? Meçhul elbette. Diğer yandan bölgede diğer sıcak başlık Türkiye'yi ilgilendiren İsrail'in Türkiye sınırında Ebu Zuhr üssüne saldırısı sonrası Ürdün'de İsrail-Suriye görüşmeleri, İsrail'in bir takım şartlar öne sürdüğü iddialar var, sızan iddialar. Bunları aktaracağım size. Bu esnada Şam'da dün geç saatlerde Suriye Demokratik Güçleri, meşhur Suriye İç Savaşı sırasında Amerika'nın kullandığı en önemli aygıtlardan biri haline gelmişti. Suriye Demokratik Güçleri'nin isim babası da Amerikalılar, bölgedeki Kürt gruplarını birleştirmişlerdi. Kendini feshettiğini duyurdu Mazlum Abdi. Tabii geçen sene 2024 sonunda Esad yönetimi yıkıldıktan sonra bir yıl boyunca neredeyse şartlar koşmuşlardı. Özel bölge talepleri vardı. Onların hepsi ya da çoğunluğu diyelim Kürtçe dili dışında görebildiğim kadarıyla çöpe gitmiş gözüküyor. Tam entegrasyon açıklandı. Tom Barak, bölge genel valisi olarak anılan Amerikan Büyükelçisi Ankara'daki, onun da Trump'ın Orta Doğu planının bütün bunlar parçası, tarihi bir atıf yapıyor. İlginç. Aktaracağım size tabii. Rusya Devlet Başkanı'nın yeni Suriye lideri El-Şara'yla görüşmesi de var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malazgirt'te yaptığı açıklamalar var. Orta Doğu'da pek çok not var. Diğer yandan tabii Trump yönetimi İran'a D-Day ilan etti ama Kanada'yla hakikaten dün de aktardı, papaz olmuş durumda. Ödalılar da misillemeye giriştiler efendim. Ukrayna krizinde aynı şekilde hareketli bir gündem var. Vatikan Dışişleri Sekreteri Moskova'yı dün ziyaret etmişti, aktarmıştım yine. Hemen ardından da CIA Başkanı John Ratcliffe'in Vnukovo'ya indiği Moskova'da temasları, böyle Batılılar bir heyecan yaptılar. O kadar çok rivayet, o kadar çok söylenti var ki anlatamam size ama Dmitri Peskov'un açıklamaları var. İstihbaratlar arası görüşme, Sergey Narishkin'e görüştüğünü söyledi. Putin'e bilgi verdiklerini aktardı. Detaylarını yine burada aktaracağım. Tabii ben size izin sonrası 40 günlük Zelenski'nin Rusya'yı masaya oturtma hedefli büyük saldırılarının hüsranla sonuçlandığını, daha büyük bir şiddetle Ukrayna vuruldu. Hava savunma sistemlerinde sıkıntılar var. Herkes elini cebine attı. İngilizler, İtalyanlar. Bunları aktarmıştım. Şimdi bir ateşkes arayışı, müzakere arayışı var. Dolayısıyla da bu ziyareti oradan mı okumak lazım? Bilemiyorum. Batı medyası tabii işte ultimatum gibi iddiaları ortaya atıyor elbette. Aktaracağım notları. Aynı zamanda Asya Pasifik bölgesinden de notlarım var. Şangay İşbirliği Örgütü zirvesi yaklaşıyor. 30 Ağustos 5 gün sonra o zirvede önemli bir zirve ve Çin. Vaktim kalırsa aslında bunu bu hafta işlemek istiyordum ama gündemi çok doldurduk. Çin'deki meşhur robot oyunları ve konferans çok önemliydi. Amerikan medyasının da bir gözü orada gözüküyor. Oradan da belki not aktarma fırsatı bulacağım. Bugün Trump'a bakacağız. Tabii Trump yönetimi böyle bir anda bir türlü kilidini çözemediği Hürmüz Boğazı üzerinden İran'a mali kıskaç hamleleri yapıyor. Bütün dünyaya aslında öyle demek lazım. İran'la ticaret yapan ülkeler bağlamında. Bir yandan kuzey komşu Kanada. Çok önemli tabii Kanada Amerika için. Beyaz Saray bizim el üstünlüğümüz var diyor ama Amerika için de Amerikan tahvilleriyle ilgili büyük sıkıntılar var. Yani bunları ayrıca önümüzdeki hafta daha fazla konuşmaya çalışacağım. Çünkü bir şeyler bitiyor. Yen kurtarılıyor. Yani ekonomi cephesini biraz aydınlatmak lazım. Tabii Amerika çöktü çökecek, o anlamda söylemiyorum ama Trump böyle bir takım mali yaptırımlar, mali saldırılara girişirken, ara seçimler yaklaşırken çok da parlak bir manzara yok. Bugün Amerika'yı biraz konuşacağız. Amerikan siyasetini yakından izleyen siyasi analist Şanlı Bahadır Koç konuğum olacak. Değerlendirmelerini alacağız. Evet, başlamadan önce hatırlatalım. Türkiye'nin 7 bölgesi 24 ilde karasal yayın frekanslarından radyomuzu takip edebilirsiniz. Bunun dışında internet üzerinden de Sputnik Türkiye'nin web sitesi, sağ üst köşede kulaklık sembolünü tıklamanız yeterli. Yine aynı şekilde X'ten canlı yayın var. Telegram hesabı Sputnik Türkiye'ye katılmanız yeterli. Bizi internet üzerinden de takip edebilirsiniz diyelim. Hemen başlayalım.
0: Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan eksende dünyada olan her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
1: Evet, Amerikan Hazine Bakanı Scott Bessent duyurmuştu Salı günü Çin'in Amerika'nın İran'a yönelik yeni mali saldırısını. Dolar sisteminden, Swift'ten dolar sisteminden atarız diye tehdit etti. İran'dan çok İran'la ticaret yapan ülkedir. Türkiye'de bunun arasında İran petrolü alan Çin elbette. Dün aktarmıştım size, tabii D-Day dediler. D-Day dediğiniz işte Nazi Almanya'sına karşı Batı müttefiklerini biraz da geç kalarak, Sovyetler Birliği'ni bekleyerek çıkartma yapmaları meşhur. O çıkartma ile ilgili olarak Almanlara tabii biz şimdi çıkartma yapacağız diye uyarıda bulunmamışlar. Dolayısıyla dün de aktarmıştım, gazeteciler niye şimdi böyle önceden söylüyorsunuz, hemen girişmiyorsunuz tarzı sorular sordular. Scott Bessent'da niye küresel ekonomiyi havaya uçurmak isteyeyim ki diye bir yanıt verdi. Aslında havaya uçurma niyetini ilan ettiler desek belki de yeridir. Tabii bağımsız ülkeler ticaret yapıyorlar, ihtiyaçları var bu arada. Hürmüz açık diyor Amerikan yönetimi. İranlılar o zaman geçin diyorlar. Böyle bir diş kakış hali. Ama tabii askeri olarak seçenekler fazla yok gibi gözüküyor. mutabakat zaptından sonra 13 gün üst üste İran'ı vurdu güney hattına Amerikalılar. Pek bir sonuç çıkmadı. Şimdi bir anda bir mali saldırı var. Bütün bu açıklamalar, işte pohpohlamalar vesaire, öyle diyelim, Amerikan üstünlüğüyle ilgili. Amerikan Dışişleri Bakanı Marco Rubio Axios'a göre şu aşamada yeni askeri saldırı planlamadıklarını aktarmış. Hatta bunları yabancı mevkidaşlarına iletmiş. Trump'ın çünkü bütün bu mali saldırıyla ilgili muhataplarıyla telefonda görüştüğü bizzat Scott Bessent tarafından açıklanmıştı. Axios haber sitesi diyor ki şimdi Tahran üzerindeki baskıyı arttırmak için askeri hamleler yerine alternatif yollara odaklanacakları, yeni yaptırımlar, deniz ablukası, efendim petrol sevkiyatının arttırılması, yani bir takım petrolü kaçırabiliyorlar. Axios böyle bir iddiada bulunmuştu. Bir iki tanker kaçırıp, ama tabii bir iki tanker küresel piyasalar açısından ne anlama geliyor? O da ayrı bir soru işareti. Aynı zamanda tabii İranlılar da Trump'la biraz dalga geçiyorlar. Meclis Başkanı, baş müzakereci Galibaf adeta işte Trump'ı Saraka'ya aldı diyelim. Norman diye çıkartmasına hiç benzemiyordu. Palyaço günü dedi. Gece kulübünde yapılan gülünç bir stand-up komedi gösterisi hani diye nitelendirdi. İran tabii dışişleri daha ciddiyetle açıklama yapıyor. Onurlu hükümetler ulusal egemenliklerine yönelen böyle bir saldırıyı kabul etmezler diyor. Yani artık bu İran'la alakalı bir şey değil tabii. İran'ı açtı diyor. Hakikaten öyle. Dolayısıyla da yani artık Kanada'yla da Amerikan zorbalığı Kanada'ya kadar yayıldı diyor. Dolayısıyla çeşit mesaj olarak da İran'dan gelen bu çağrıları algılayabiliriz. Diğer yandan tabii arabuluculuk yapan, hatta Amerikan Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla tırnak içerisinde öyle iddialar var. Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Yunur Tahran'a gitmişti, dün aktarmıştım. Aslında soğut bir şey çıkmış gözükmüyor. İran'ın yani şartlarını ilettiği söyleniyor. Ama Pakistan 10 milyar dolarlık döviz desteği talep etmiş. Amerikan Hazine Bakanı Scott Bessent'dan tabii borçları var Pakistan'ın, Suudi Arabistan, Çin, Kuveyt, bayağı ödemeler yapması gerekiyor. Kısa vadeli borçlar bunlar. 5 yıla kadar vadeli 10 milyar dolar değerinde ikili bir döviz istikrar destek kolaylığı talep etmişler. Çok büyük bir talep olduğunu belirtiyorlar. Yani bu kadar Amerika'nın arabuluculuğunu yapıyor Pakistan, tabii Amerikalılar da kesenin ağzını açsınlar hesabı. Ne olacak diye bitecek bilmiyorum. Yani bu mali saldırının nereye gideceği tartışılıyor tabii dış basında da. Aslında Amerikalı yorumcular da çok bir, yani İran 1979 İslam devriminden bu yana yaptırımlar altında bir ülke. Dolayısıyla tabii nüfus bütün bunlardan etkileniyor elbette, ama bu mali saldırı bir sonuç verecek mi? Kimse çok da ikna olmuş değil. Çin burada önemli tabii ki. Dün aktarmıştım. Çin dışişleri sözcüsü açıklama yapmıştı. Gerekli önlemleri alacağız çıkarlarımızı korumak için. Uluslararası hukuk çerçevesinde biz İran'la yürütüyoruz. Dolayısıyla zaten Çinli bankalar, Çinli şirketlere Amerikan yaptırımlarına uymama talimatı verilmişti. Dolayısıyla Çin ne yapacak? Tabii Amerika işleri zorlaştırabilir mi? Zorlaştırabilir. Önümüzdeki ay Xi Jinping'in Amerika'ya gitmesi bir, galiba günübirlik bir ziyaret olacak. Tam tarih açıklanmadı. Yarın biraz daha bu konuya, Çin'in tutumuna konumla bakmak istiyorum. Planlıyorum daha doğrusu, ama özetle yani Amerikan medyasında, Financial Times gibi gazetelerde Çin'in özellikle bize misilleme yaparız dediklerine dair haberler dolaşıyor. Yani rafineriler tabii, Çinliler aynı zamanda dolarla iş yapıyorlar. O yüzden onları da etkileyecek dediğim gibi. Fakat başka formüller, ticareti engellemek o kadar kolay olmuyor galiba çatışma zamanlarında bile. Velhasıl böyle bir durum. Tabii müzakereleri yeniden mutabakata geri dönmeye Amerika'yı zorlama çabaları da var. Pakistan Genelkurmay Başkanı'nın ziyareti biraz onunla alakalı, ama İran dediğim gibi Hürmüz şartlarını iletmiş. Yani mutabakata geri dönmesi, hükümleri uygulaması, özellikle de Hürmüz düzenlemeleri, tabii 5. maddesi vardı bu İslamabad mutabakatının, bu da İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan ticari gemilerin güvenli geçişi için düzenlemeler yapmasını içeriyordu. Amerika aslında kendi imza attığı mutabakata uymuyor, öyle bir sorun var. Denizcilik hizmetleri, ummanla görüşmeler, bunların hepsi vardı mutabakatta. Ama tabii şu an zaten Amerika yani bir şeylere imza atıyor, sonra üstünden atlamak istiyor Amerikan yönetimleri genellikle. Dolayısıyla somut bir şey yok. Katar Dışişleri Sözcüsü Macit El Ensari'nin açıklamalarında da yeni bir gelişme ve ilerleme olmadığı açıkça var. Tabii Katar'ın sıkıntısı büyük. Bir yandan Hürmüz'ün açılması, diplomatik çözüm istiyorlar. Diğer yandan dün Trump'ın mali saldırısı, D-Day diye anılan mali saldırısına biraz rahatsızlıklarını dile getirmişlerdi ama çok da net karşı çıkmış değiller. Birleşik Arap Emirlikleri orada tabii Amerika'nın mali hamlelerini daha çok destekleyecek ülke gibi gözüküyor. Göreceğiz bunları. Henüz bu tabii Katar Dışişleri Sözcüsü D-Day'i destekleme konusunda karar almadıklarında dile getirmiş. Bu konuda bölge ülkeleri görüşüyorlar. Anladığım kadarıyla Katar, Mısır, Türkiye hepsi bir yandan Gazze hikayesini konuşuyorlar. Bir yandan Hürmüz, İran'ı konuşuyorlar. Temaslar var. Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, bu arada Orta Doğu temsilcisi Steve Witkoff'la telefonda görüşmüş. Yani böyle bir somut sonuç çıkartmayan bir Orta Doğu diplomasisi diyebiliriz. Donald Trump da bir dün yeniden çıktı sosyal medya hesabından. Dedi ki bana ilettiler tüm Hürmüz Boğazı'ndaki tüm mayınları Amerikan donanması temizledi, imha etti. Sistematik bir biçimde imha edilecek. Uzay kuvvetleri aracılığıyla Boğaz'ın her bir karışını, tıpkı Kazma Dağı, bu meşhur Piksaj Dağları da anladığım kadarıyla oradaki, onu kastediyor herhalde. Yanlış söylemiyorsam. Hali hazırda imha edilmiş olan diğer 3 nükleer tesis olduğu gibi hepsini izliyoruz, Boğaz'ı. Dolayısıyla sıfır tolerans diyor. Tekrardan önlemlerden bahsediyor. Tabii aynı zamanda İranlılar da diyorlar ki o zaman niye geçmiyorsunuz? Madem açık, buyurun geçin. Dışişleri Bakan Yardımcısı İran'ın Garib Abadi açıklama yapmış. Madem mayınlardan temizlediniz, neden geçmiyorsunuz? İran'dan başka hiç kimse bu mayınlar nerede bunu bilmiyor diye yanıt verdi. Bu arada Amerikan medyasında tabii yeni haberler var. Yine İran'ın vurduğu Körfez'deki Amerikan üsleriyle ilgili, artık bu kaçıncı, yeni de değil aslında. Yani bir yenilik bulamadım ben. NBC televizyonu 4 yetkiliyle konuşmuş. İşte İran İHA'larının ve füzelerinin vurduğu Amerikan üsleri bölge çapında darmaduman binalar, ekipmanlar, benzeri görülmemiş boyutta hasar, çok pahalı patlayacak diye. Daha önce de işte pek çok uydu görüntüleri falan yayınlanmıştı. Tekrar 50 milyar dolardan bahsediyorlar İran savaşının Amerika Birleşik Devletleri'ne faturasını. İlginç iki not daha aktaracağım. Birisi İran medyasında, devlet radyo televizyonunda Trump'ın oğlu Baron Trump'ın başına 10 milyon dolar ödül konduğunu duyurmuşlar. Video da yayınlamışlar suikast düzenleyecek kişiye. Tabii Amerika ile İsrail İran'a karşı bir suikast siyaseti, liderliği hedef alan malum suikast siyaseti güttü. Epeydir İsrail zaten böyle bir siyaset uyguluyor. Şimdi bu da hani belki bir tehdit diye algılanabilir. Videoda yayınlamışlar Trump Tower'ın işte 58. katında efendim özel bir görüşme gerçekleştirmiş bir kadın servis etmiş bunları iddiaya göre. Hani nerede olduğunu biliyoruz. Hani birisi öldürsün 10 milyon dolar ödül başına diye. Aynı şekilde geçen gün aktarmıştım. Netanyahu'nun iddiasıydı. Oğlunu İran suikastle tehdit ediyor. Onu söylemişti. Öldürmeye çalışıyor diye. Netanyahu'nun oğlu. Miami'de olduğu söyleniyor ve İran suikast iddiaları üzerine de alelacele tahliye edilmiş. Nereye edilmiş bilmiyorum tabii ki. Böyle bir iddiası vardı. Netanyahu açıklamalar yapmış, bir etkinliğe katılmış. 3 seçenek var diyor, olasılık var diyor. İlki diyor elbette anlaşma yapmak, ama iyi bir anlaşma olması lazım. Vahşilerle bir anlaşma yapıp yapılmayacağını tabii Trump'a söylüyorum, bu çok olanaklı değil diyor Netanyahu. İkinci olasılık da bir geri hamle, kendimizi koruyacağız diyor. Bize saldırırlarsa hayal edemeyecekleri ağırlıkta vuracağız diyor. Üçüncü olasılıkta kuşatmayı sıkılaştırmak. Bu da işte ekonomik yaptırım hikayesi, son D-Day hikayesi. İran liderliği tabii bu D-Day aklını Netanyahu'nun verdiğini söylemişti. Yanlış hatırlamıyorsam Galibaf meclis başkanı dile getirmişti bu hikayeyi. Evet, böyle bir durum var ortada. Nihayetinde Hürmüz açılamıyor. Uman Dışişleri Bakanı bu Saidi Tahran'ı ziyaret ediyor. Henüz somut bir şey görmedim ama yani yine bir takım koridorlar Hürmüz'de açılması ve bir takım uzlaşmalar sağlandığına dair iddialar var. İran Dışişleri Sözcüsü Garip Abadi demiş bunu. Mutabakata göre biz aslında mutabakata vardık ama şey yapmıyoruz bunda. Açıklamıyoruz çünkü bir taahhütte bulunmadık. Niye ortak bildiri yayınlamıyorsunuz, niye açıklama yapmıyorsunuz diye soruyorlar. Hakikaten ben bile sıkıldım size, bu kaçıncı aktarışım. İran'la Umman anlaştı diye haberler geliyor sürekli, İran kaynaklı haberler ama ortada anlaşma yok. Dolayısıyla böyle bir durum var. Diyor ki giriş rotası tamamen bizim kontrolümüzde, çıkış rotasının bir kısmı bizde. İki rota arasında böyle topu topu 7 deniz mili var. Bir otoyol gibi işleyecek diyor. Güneyde Amerika'nın petrol kaçırdığı ya da tanker kaçırdığı rotanın tamamen Umman tarafından kapatılacağı. Ayrıca zaten güney rotası da menzil içerisinde. Ayrıca tabii öncesinde de Amerika'nın mutabakata uyması gerekiyor tamamen bu rota meselesinin. Yani bir anlaşma var ama bunun uygulanması ABD'nin mutabakata uymasına bağlı. Bilemiyorum ne olacak. Yani artık Umman'la İran anlaştı haberlerinin sonuncusu bu değil herhalde. Yine başka haberler gelecek. Katar ve Umman Dışişleri Bakanları da konuşmuşlar. Onlar da bir takım öneriler ortaya atmışlar ama herkes bir sancı içerisinde diyebiliriz aslında, onun göstergesi. İranlılar bir de diyorlar ki önleyici saldırı yapabiliriz. Ben ilk günden itibaren D-Day'i duyduktan sonra altını çiziyorum. Herkes çünkü ekonomik olarak İran zayıf, yanıt veremez, sıkışabilir. Herkes tabii Irak ve Suriye örneklerini hatırlıyor. Hakikaten Amerikalılar uzun yıllara yayarak ülkeleri içeriden çökerttiler yaptırımlarla. İran büyük bir ülke, belki nüfusu da kalabalık ama tabii tecrit olurlarsa, pazartesi konuşmuştuk bu konuları, işleri zorlaşacak, insanlar yoksul, ihtiyaçları var vesaire. Ama tabii bir soru var ortada. İran uzun süredir, yani bu 40 günlük aşama bitip mutabakatla delindikten sonra ikinci saldırı hamlesine başlamıştı. Burada da ekonomik çıkarları hedef alındığında önleyici saldırı yapabilir. Bunu Dışişleri Bakan Yardımcısı Garip Abadi de en son dile getirmiş. Neden hep Amerika'nın bize saldırmasını bekleyip kendimizi savunmalıyız? Yani artık yani değişti işler. Düşmanın yaptırımlarına yeni yanıtımız ekonomik çıkarlarını hedef almak olmalı. Düşmanın yaptırımlarıyla, eski yöntemlerle başa çıkmamalıyız. Bu anladığım kadarıyla şu demek: Körfez bölgesinde Amerikan çıkarları çok tabii, bunların bir kısmı da hedef olmuştu, veri merkezleri. Yani İranlılar bu ekonomik mali saldırı çok ilerlerse belki daha fazla bölgedeki, yani sadece Amerikan ordusunun tesisleri değil ama ekonomik tesisleri de hedef alabilirler. O anlama geliyor benim görebildiğim kadarıyla bu önleyici saldırı meselesi. Evet, böyle bir çerçeve var. Bu arada Trump yönetimi 23 Temmuz'da, yani yaklaşık bir ay kadar önce Suudi Arabistan'la enerji bakanları bir anlaşma imza koymuşlardı. Barışçı nükleer işbirliği anlaşması, uranyum zenginleştirme olduğu söyleniyordu. Amerikalı şirketler Suudi Arabistan'ın nükleer enerji projelerinde aynı zamanda yer alacaklardı, fırsatlar doğuruyordu. Ancak hemen ardından Donald Trump bu anlaşmanın, uzun süredir Suudilerin istediği söylenen anlaşmanın, İsrail'le normalleşme, İbrahim anlaşmalarına katılma şartına bağlı olduğunu bizzat Trump söylemişti. Şimdi bunu Kongre'ye yollamış Amerikan yönetimi. 90 günlük bir süre var inceleme için. Ama Suudilerin kamuoyunda yaptıkları açıklamalar, Filistin meselesi hallolmadan İsrail'le bir normalleşme olmayacağı yolunda. Bakalım ne olacak, ne çıkacak bu hamleden sonra hep beraber göreceğiz. Evet, İsrail Lübnan'ı vuruyor efendim. Gazze'de aynı şekilde değişen hiçbir şey yok. Onu belirtmek gerekiyor. Yani Gazze'lilerin dramıyla çok da bu İran Savaşı'ndan sonra ilgilenen az diyebiliriz. Lübnan'ın güneyine çok ağır topçu saldırıları, hava saldırıları var. Dört bölgeye yayılmış. Bitmiyor, öyle söyleyeyim. Her gün aktaramıyorum tek tek ama hani Lübnan ayağı aynı zamanda İran'ın ABD ile mutabakatının belirtilmiş şartlarından biriydi. O şartlara uyan zaten yok. İsrail de zaten bu şartlara uymuyor. Ama bölgede diğer kriz geçtiğimiz haftadan bu yana İsrail ile Türkiye ve Suriye üzerinden bu kapışma. İsrail ile Türkiye arasında konuştuk aslında, aktardık. Ama şimdilik biraz daha teskin olmuş gibi. Fakat perde arkasında bir takım iddialar var. Onları bugün aktarmak istiyorum size. Ebu Zuhur üstüne saldırı sonrası işte Türkiye kırmızı bülten çıkardı. Sumut filosuyla ilgili Netanyahu hakkında. Netanyahu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a diktatör dedi. Yani İsrail basın İdlib'den İstanbul'a her yeri vururuz diye tehditler saçıldı derken iki gündür cephe sessiz ama Ürdün'de Suriye ile İsrail yetkilileri Mossad, yeni Mossad Başkanı Roman Goffman'la yeni Suriye'nin Dışişleri Bakanı Hasan Esad Şeybani'nin bir araya geldiklerini aktarmıştım. Şimdi bu bir araya gelişte bir takım iddialar ortaya atıldı. Burada anladığım kadarıyla İsrail bir takım taleplerde bulunuyor. Türkiye'nin Suriye'deki askeri varlığıyla ilgili kırmızı çizgilerini ilettikleri söyleniyor. Ve istihbaratlar alıyoruz iddialarını burada gündeme taşımışlar. Aynı zamanda bir nevi aslında Ankara ile İsrail arasında, Tel Aviv arasında dolaylı bir takım görüşmeler ama bir de Amerika var zaten. Amerika'nın da bu işi üstlendiği öne sürülüyor. Suudi Arabistan'ın haber ağı El Hadad'da bir takım açıklamalar yapılmış. Ama onun dışında internette asıl yoğun bir biçimde dolaşan, internete sızan ve benim de itibar ettiğim bazı orada konuşlu diyelim gazetecilerin kendi ellerine de geçtiğini söyledikleri şartlar var. Bunlardan birisi Vanessa Beely. Benim de kendisini şahsen de tanıyorum. Önemli bir İngiliz gazetecisi, muhalif kanatta tabii ki. O aynı bilgileri kendisinin de aldığını söylüyor. İddiaya göre, bu sızan bilgilere göre İsrail'in yeni Suriye yönetimi Şam'dan talepleri şu şekilde. Gerçekten çok çarpıcı. Bunları aktarmak istiyorum, bu iddiaları. Aslında olasılık dışı değil yani. Şam'da bir İsrail Büyükelçiliği, Halep'te bir konsolos, Dera'nın güneyinden Süveyda'ya doğru geçiş noktası açılması, 40-50 kilometre derinliğinde güvenlik bölgesi, İsrail'in girip çıkabileceği, aynı zamanda Suriye ordusunun sınırlandırılması, Batı Şeria'daki Filistin yönetimi benzeri bir takım yapılar, aslında benim ilk baştan söylediğim Suriye ordusunun toparlanmasına izin vermeyecek İsrailler ya da ellerinden geleni yapacaklar, onun yerine bir kolluk gücüne indirgemek diyelim. Burada bu da var. Aynı zamanda Süveyda'nın bir federal özerk bölge haline gelmesi, Dürziler üzerinde çünkü İsrail bir güvenlik şemsiyesi inşa etmeye çalışıyor. Aynı zamanda istedikleri zaman Suriye topraklarına girmeleri, tüm Filistin grupları sınır dışı etmesi ki çoğunu etmişti El Şara yönetimi. Aynı zamanda bazı Filistinli mültecilere Suriye vatandaşlığı vermesi, yani geri dönüş hakkının kutsal topraklara önünü kesmeye yönelik okul müfredatında Filistin'le ilgili materyallerin kaldırılması, aynı da işte bir Yahudi cemaatinin lideri olarak bir Şam'da tanınmış bir ismi Shmantov Bakur, Halk Meclisi üyesi olarak ki Suriye'de seçim yapılmadı biliyorsunuz. Hepsi yani bir seçimi seçilenler, atananlar seçti, kalanı da El Şara seçmişti. Dolayısıyla bir tane de bizim için seçin diyorlar. Aynı zamanda üyelerin sayısını da öyle bir kişi değil, beşe çıkartma Yahudi koltuğu olarak parlamentoda. Ayrıca işte 5 askeri mevzi Laskiye'nin kuzeyi. Bu olacak iş değil. Doğrusunu söylemek gerekirse. Yani sürreal geliyor bana. Bazıları akla yatkın geliyor, bazıları sürreal geliyor ama bunları talep etmiş olabilirler. Suriye'nin havaalanı, hava kuvvetleri, hava savunma sistemi kurmaması, sadece helikopter, o da tarımsal pestisit püskürtmek için kurması, aynı zamanda dini aşırılıkçılıkla mücadele, efendim İsrail'i Yahudilere hedef alanların cezalandırılması gibi yani hakikaten böyle bir işte demokratik toplum inşası falan gibi şartlar da var. İnsan hayretler içerisinde tabii Suriye söz konusu olduğu zaman bütün bunlara bakıyor ama dediğim gibi benim itibar ettiğim Orta Doğu'da bulunan gazetecilerin de aynı sızıntılar ellerine geçmiş. Evet, tabii İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz dün akşam Şam'a gitmiş, Hermon Dağı, Şeyh Dağı, Cebel El Şeyh'e, oradan El Şara ve Erdoğan'a tehditleri var. Suriye Devlet Başkanı'na verdiğimiz mesaj, sabah sarayında uyandığında Şeyh Dağı'na bak, İsrail ordusunu gör. Buradayız, topluluklarımızı koruyacağız, Golan'dan çekilmeyeceğiz, Türkiye'nin Suriye'de varlık gösterme girişimlerine karşı harekete geçtik, yani net duruşumuz diyor. Tabii Suriyeliler kınama yayınladılar Dışişleri Bakanlığı, böyle bir durum. Dürzi bölgesinde aslında bu da çok yeni değil, Esad devrildikten sonra giderek artan bir biçimde tabii bu biraz da yeni yönetimin kaidecilerden oluşması. Suriye çok renkli bir toplum, gidenler iyi bilirler, bir anda cihatçı bir takım gruplardan isimler liderlik makamlarına geldi, Hristiyan toplulukları, Aleviler, hepsi korku içerisindeydi. Dolayısıyla Dürziler de aynı şekilde daha seküler bir yapıdalar. Ve giderek artan bir biçimde kendi içlerinde de çatışmalar yarattı tabii bu durum. Şimdi Dürziler, özellikle önde gelenlerinden birisi Şeyh Hikmet Hicri, bir etkinlik Süveyda'da yapılmış ve orada açıkça biz İsrail'i tercih ediyoruz diye açıklama yapmış. İnanç bakımından İsrail devletine ortağız diyor iddiaya göre. Dolayısıyla kendi bölgelerine daha bir İsrail içerisinde bir özellik talep ediyor, öyle anlaşılıyor. Bütün bunlar olurken dün akşam saatlerinde tabii Suriye başkentinden açıklamalar geldi. Suriye Demokratik Güçleri, Suriye iç savaşı çıkartıldığında Suriye'de özellikle Amerikalılar Kürtleri diğer bölgedeki topluluklarla birleştirmek için Suriye Demokratik Güçleri'ni tesis etmişlerdi. İşte kendi kendini feshettiği ilan edildi bizzat Mazlum Abdi, Trump'ın generali tarafından Şam'da Halk Sarayı'nda bu feshetmeyi duyurdu. Devlet kurumlarına tamamen entegre edildiğini ilan ediyoruz dedi. Dönüm noktası dedi. İşte yeni bir dönem açıyoruz dedi. Daha sonra Kürtçe eğitim hakkı halkımızın 10 yıllardır uğrunda çabaladığı en önemli haklardan biridir. Sayın Cumhurbaşkanı bu hakkın korunacağını çeşitli vesilelerle ifade etmişti. Dolayısıyla açık fikirli yaklaşım talep ettik dedi. Uygulamaya koymaya çalışacağız dedi. Ben anlamadım yani, geçen sene çünkü bunların hepsi halloldu diye Kürt medyasında bizim şartlarımızın hepsi kabul edildi diye açıklamalar vardı. Şimdi uygulamaya çalışacağız, rica ettik falan gibi. Çok acayip hakikaten. Son tahlilde somut haber nedir dersiniz? SDK kendisini feshetmiş Suriye devlet kurumlarına, yeni Suriye devlet kurumlarına da kendisini entegre etmiş. Evet, ve geride bir anda 15 yıldır uygulanan Kürtçe müfredatın korunması talebi. Yani bu konu bir somut bir çözüme kavuşmuş mu derseniz, belki de kavuşmuştur, onu bilmiyorum ama açıklama yok o konuda. Böyle bir talep var. Şam'dakiler de seçmeli ders olarak sunmayı önermişler. Evet, ayrıca orduya entegrasyona dair süreçte konuşulan başlıklardan, demek ki o da çözülmemiş. Demek ki geçen sene özellikle Kürt medyasında yayılan her şey yalanmış. Yani ben onu anlıyorum bu açıklamalardan. Evet, Tom Barak bu arada tabii açıklama yaptı sosyal medya hesabından, genel vali olarak. Türkiye Büyükelçisi ve Irak ve Suriye özel temsilcisi olarak Tarihi bir olay dedi SDG'nin kendi kendini feshetmesi için. Trump'ın Orta Doğu planının bir parçası, hepimizin bildiği şeyleri söylüyor aslında. Ortak ulusal çerçeveye adım atıyor. Herkes için birleşik bir Suriye şekilleniyor. Efendim, geçmişteki bölünmeleri kalıcı ortaklığa dönüştürmüş. Tabii o da talepte bulunmuş. Eğitimdeki Kürtçenin tanınması, değerli ortaklarımız Mazlum Abdi ve İlham Ahmet'e Suriye hükümeti içinde somut roller sağlanması, yani bir takım kişilere koltuk dağıtıyorlar. Yani Kürtçenin kullanımı diyelim, tanınması ve koltuk verilmesi liderlere, gerçek entegrasyon işte böyle görünür gibi cümleleri var. Sonra bir de tabii tek ordu, tek hükümet, tek devlet. Özellik, mözellik falan, böyle ayrılık, gayrılık falan, onları hepsini Amerikalılar kapatmış. Bu kendi kendini feshetme duyurusuyla ilgili. Evet, böyle bir resim var. Gelen haberler bu yönde. Zaten Amerikan hemen öncesinde Hazine Bakanlığı terör örgütleri listesinden yeni Suriye'yi çıkartmıştı. Dün aktarmıştım. Arap ülkeleri gayet memnun gözüküyor. Onlar açıklama yapmışlar. Ayrı memnuniyetlerini dile getirmişler. Bugün Rusya Devlet Başkanı'nda yeni Suriye'nin lideri Ahmet el-Şara ile telefon görüşmesi haberleri geldi. Mevcut durumu ele almışlar. Tabii ilkesi olarak Rusya hep Suriye'nin toprak bütünlüğü, işte birliği, egemenliğini biz destekliyoruz. İyileştirme için gerekli koşulların oluşturulmasına yönelik bir tutumumuz var. Bu değişmiyor yönetim değişince. İşte 9 Ağustos'ta bir de tabii Humeymin ve Tartus'taki Rus üsleriyle ilgili bir anlaşma yapılmıştı. Mutabakat sağlanmıştı. Üsler yerli yerinde kalıyor. Suriye yönetiminin sivil idaresine devrediliyor diye haberler gelmişti. Tabii ticaret konuları var. Devam edecek. Bu şekilde bir Kremlin'den açıklama var. Bir de bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çarpıcı açıklamaları var. Malazgirt Meydan Muharebesi'nin yıl dönümünde anma programında. Herkesin dikkatini çeken tabii Türkiye'nin işte Türk ordusu bir sefere çıktığında atların kuyruğunu bağlar Türkler. Sonuna kadar gideceklerini anlatmak için biz yaparız bunu. Terörsüz Türkiye temalı, ama bu terörsüz Türkiye'de tabii daha bir bölgesel algılar var. Diyor ki Cumhurbaşkanı, terörsüz Türkiye, terörsüz bölge için atımızın kuyruğunu bağladık, kardeşliğimiz için bunu yaptık. Barışçı politikalarla Türkiye bölgeye yön veriyor diyor. Dış aktörler tabii aynı zamanda bize sınır çizemez. Tabii burada İsrail'e açık atıflar var, Netanyahu'ya. Kabine toplantısı sonrası Erdoğan'ın açıklamalarında şahsımızı ve Türkiye'yi hedef alan kirli kampanyaları, planların bozulmasının yol açtığı hırçınlığı ve çaresizliğin tezahürü olarak değerlendiriyoruz diyor. Siyaseten can çekişen, kendini bilmez kifayetsizlerin bizim üzerimizden prim devşirmesine fırsat vermeyeceğiz diyor. Biz tabii Türkiye Cumhuriyeti'ni yönetiyoruz demiş. Efendim ve öyle küçük hesaplar, küçük kurnazlıklar karşısında boyun eğmeyiz. Kim ne yapıyor farkındayız vurgusu yapıyor. Açıkça İsrail'e yönelik mesaj olarak algılamak herhalde mümkün diyebiliriz. Evet, bütün bu tabii bölgedeki gelişmeler, Pakistan ve Suudi Arabistan'la Mekke anlaşması, Türkiye'nin üçlü bir anlaşma yapması, hala metin yok ortada gerçi, hani meclise gelmiş vesaire, pakt olarak söylüyorum. Ama tabii işte tartışmaları devam ediyor. Yunanistan'ın rahatsız olduğu söyleniyor ilk baştan beri. Bu arada tabii İran savaşı da Yunanistan'a etkilemişti. Daha doğrusu Kıbrıs Rumları'nı da etkilemişti. Oradaki üsler kullanılmıştı. Yunanistan, Girit'te Amerikan üssü var. Girit'te, Suda'da Patriot sistemleri yerleştirecekmiş. Kerpe Adası'ndan Suda'ya taşıyacaklarmış. Tabii herkes Türkiye'ye yönelik mi gibi sorular soruyor. Yunanistan Dışişleri Bakanı açıklama yapmış. Bu konuda alakası yok diyor. Deniz Milli Parkı tartışmaları var. Yunanistan bir sürü adım atıyor. Türkiye'de yanıt veriyor onlara ve dolayısıyla bu gerilimlere bir ara ayrıca eğilmek istiyorum. Çok somut bir şey yok doğrusu. Amerika Birleşik Devletleri tabii dünyanın öbür ucunda. Trump'ın bir de Kanada ile mücadelesi gündeme damgasını vurdu bu hafta. Amerikalılar Trump 20 milyar dolarlık Kanada malına %50 gümrük vergisi yürürlüğe koydu. Tabii Kanadalılar öfkelendi. Dün Ontario Başbakanı ne dediğini aktarmıştım size. Kanada eyalet birisi. Kanadalılar da misilleme yaptılar. 8 Eylül itibariyle devreye giriyor. 20 milyar Amerikan doları değerinde Amerikan ithal ürünlerine %15, %25 ve %50 oranında vergi

demişti. Yani boyun eğmiyor Amerikalılar. Beyaz Saray'da açıklama yapmış. Bizim daha açık kozlarımız var. Amerikan ekonomisi çok daha büyük. 13 kat daha büyük efendim. Dolayısıyla bizim avantajımız büyük diyor ama bilmiyorum ne olacak bu Amerika, ABD, Kanada. Trump tabii eyalet yapmak istiyor Kanada'yı. Bu mümkün olan bir şey değil. Quebec tartışmaları var. Fransızca Trump ben Fransız kültürüne laf etmedim gibi iddiaları yalanlıyor. Bayağı bir birbirlerine girdiler. Dün Ontario neydi? Doug Ford, Ontario Başbakanı'nın, eyalet başbakanının Trump'a küfürlü yanıtlarını, elektriklerini keselim, mineral vermeyelim tekliflerini aktarmıştı. Bayağı bir kaynar kazan meselesi Amerika'da devam ediyor. Trump'ın yani bir tek Hürmüz Boğazı değil, başındaki krizler, ticaret savaşları en yakın komşusuyla Kanada'yla giriştiği son fasıl bu, heyecanla takip ediyoruz. Evet, gelelim Ukrayna krizine. Dün Vatikan Dışişleri Bakanı diyebiliriz, Dış İşleri Sekreteri Başpiskopos Paul Gallagher Moskova'da Sergey Lavrov'la bir araya gelmişti. 5 yıldır ilk kez, ben dün biraz es geçmiştim bunu ama ilk defa Moskova'yı ziyaret ediyor. 5 yıl önce de dikkat çekici biçimde 2021'de CIA Başkanı, o dönemin William Burns'ün özel harekat öncesi yaptığı ziyaret, o döneme denk geldiği getirilen bir ziyaret daha var Vatikan'da. Bu enteresan tabii ki. İkili ilişkiler ele alınmış durumda. Tabii Vatikan, Ukrayna'da ben de zaman zaman aktarmayı ihmal ediyorum. Korkunç bir dini saldırı var. Yani Ukraynalılar Ortodoks tabii Ruslarla birlikte o bağı kesmeye çalıştılar. Operasyonlar yaptılar ve en son iki gün önce bir kiliseyi basıp rahipleri, papazları öldürüyorlar. Muazzam işkenceler görenler, dayak atılanlar, özellikle de neonazi çeteler tarafından çok büyük bir problem aslında ama kimse dönüp bakmıyor. Vatikan'ın da hani Hristiyanlık bağlamında elbette rakip bir mezhep olarak görülüyor Ortodoksluk ama Hristiyanlık çerçevesinde gıkı çıkmıyor. Hiçbir şey söylemiyorlar. Çok enteresan gerçekten. Böylesi bir dönemde bu ziyaret yapıldı. Marco Rubio'nun tabii ben aktarmıştım size yeni anlatısını. Batı medyasında, kulislerde özellikle Zelenski'nin başlattığı 40 günlük savaş, Rusya işte füze drone saldırıları, Rusya'yı masaya oturtacağız bu sayede dediği, hiçbir sonuç yaratmadı kendileri açısından. Tam tersine Rusya aynı karşılığı verdi. Yani sivil tesisler, işte Odessa limanının kapatılması ve şimdi ateş karşısında oldukları doğrusu çok açık. Ukrayna tarımı battı diye Batı medyasında okuyabilirsiniz artık. Ekonomist dergisi bile yazıyor bunları. Yani yeni bir şey demeye gerek yok. Amerika'nın BM daimi temsilci yardımcısı Dan Negrea bu arada güvenlik konseyi toplantısında açıkça sivil gemilere saldırı, bunları başlatan Ukrayna tarafı Azak Denizi'nde sivil tankerleri vurup vurup durmuşlardı. Sonunda Rusya'da peki öyleyse tamam o zaman deyip vurmaya başladığında bu sefer olur mu demeye başlıyorlar. İşte şimdi Amerika'nın BM daimi temsilci yardımcısı bunların durdurulması gerek, askeri çözüm yok gibi açıklamalar yapıyor. Çok güzel. Yani köşeye sıkışınca, yani askeri çözüm yok deyip ateşkes talebi, enteresan tabii. Şimdi dün tabii en büyük, akşamüstü ben yayına girmiştim. Aslında videolarını gördüm ama size tabii ki aktaracak detayını da anlamamıştım. Ama dün çok konuşuldu internet üzerinden de. Çok fazla spekülasyon var. Kimse bir şey bilmiyor aslında ama herkes sallıyor diyebiliriz rahatlıkla. John Ratcliffe, CIA Başkanı, Donald Trump'ın Rusya'yı vurmak üzere görevlendirildiği iddiaları bir yıl oldu mu belki daha fazla, göreve geldikten sonra Amerikan medyasına yansımıştı. İşte o John Ratcliffe, kendisini taşıyan Andrews hava üssünden kalkan uçak işte Riga'da sanıyorum mola veriyor, oradan kalkıyor ve Moskova'da Vnukovo havalimanına iniyor. İndikten sonra da tabii ki sıkı koruma altında hareketlerine dair görüntüler yansımıştı. Tam da bu tabii ki Kiev'in cephedeki sıkışmışlığı, İHA saldırılarının sonuçları elbette hala devam ediyor, hala zarar da veriyor ama nihayetinde Rusya'nın tutum değişikliğini getirmiyor bunların hiçbiri. Böylesi bir zamanlamayla bir hareketlilik söz konusu oldu. Amerikan medyasında hemen Rusya'ya müzakereler için gittiği söyleniyor. En son ben aktarmıştım.

0: yapmıştım. Steve Witkoff ve Jared Kushner'in Moskova ziyaretlerinin ertelendiği haberi gelmişti. Bunun arkasından giden CIA başkanı oldu. Tabii bugün itibariyle bütün sözler çok tabii ama Dmitri Peskov'un açıklamaları gayet net. Bu istihbarat servisleri arasında bir görüşme. Yani Sergey Rishkin, Rusya Dış İstihbarat Servisi Başkanı'yla Radcliffe'in görüştüğü, devlet başkanı Vladimir Putin'in kendisiyle görüşmediği ama derhal bilgilendirdiğini söyledi Peskov sonuçlarıyla ilgili olarak. Aynı zamanda Trump'tan herhangi bir mesaj iletmediği sorulduğunda ona yanıt vermedi. Şimdilik verebileceğim bilgiler bu dedi. Ve tabii ki sorunlar, ilişkilerdeki krizin çözümü konusunda henüz bir şey demek için erken vurgusu yaptı. Evet, bu bir ilk. Bir kere şunu belirtmek lazım. İlk defa Trump döneminde bir CIA başkanı, dediğim gibi 2021'de William Burns Biden döneminde Moskova'yı ziyaret etmişti hemen özel harekattan önce. Ama bir Ankara'da buluşma olmuştu. Yanlış hatırlamıyorsam Kasım 2022'de Narişkin'e görüşmesi olmuştu. Ve tabii telefon görüşmeleri de yapılmıştı. Bu konu kanallar açık diye de daha önce vurgulanmıştı. Mart ayında da bir telefon görüşmesi olmuştu. Şimdi bunun ardından tabii yine de önemli, hani telefonda konuşmayıp gelmesi bakımından söylenti, o kaynak kazan, hiçbir şeyi bilmiyoruz somut olarak. Bir de Moskova'daki Amerikan elçiliğinde Amerikan bayraklarının indirilmesi dikkat çekmiş, nedenini anlayamadım bilmiyorum dolayısıyla, fakat hani bunların bir yerlerden sanki kati bilgiymiş gibi tüm bu ziyaretle ilgili duyarsanız inanmamakta fayda var, hakikaten spekülasyon bunların hepsi. Tabii Batı medyası hemen anlatı üstünlüğü elde etmek için bu konuları böyle kazarmış gibi yapan haberlere yer veriyor. Wall Street Journal'da efendim Rusya işte defalarca yalanlattı bu ama seferberlik ilan edecek Rusya iddiaları, Avrupa ülkelerine saldıracak diye. Yani ben hiç ihtimal vermiyorum doğrusu, bir sürü takip ettiğim yakından krizi izleyen insan da aynı şekilde. Ama tabii bu anlatılar piyasaya sanki gerçekmiş gibi sürülüyor, seferberlik ve saldıracak diye ve işte uyarıda bulunmak için gitti diye böyle hani kalkıyor şeklinde, hani ulu Amerikalılar böyle uyarmak için adam gönderdiler falan, böyle bir anlatı. Bunun dışında Kiev'den Amerika'da en güldüğüm bu Axios haber, sizi çok kahkaha attım bakarken. CIA direktörünün Moskova ziyareti sırasında saldırıları durdurun diye de talepte bulunmuşlar. Yani sanki Ukraynalılar Amerikan desteği olmadan böyle saldırılar gerçekleştirebilirmiş gibi. Bütün uydu verileri CIA tarafından veriliyor efendim. Yani dolayısıyla hani yemeyin bizi diyesim var bu haberlere. Özetle Batı medyası, başka yerlerde de var. Avrupa NATO'ya saldıracak bir Rusya iddiası pazarlanıyor ve bunu engellemeye çalışıyor. Yani ateşkes talep ediyoruz, müzakere lazım, bizimkiler çok zor durumda falan demiyorlar. Onun yerine böyle bir anlatı tesis ediyorlar. Tabii ki göreceğiz bu olup bitenleri. Çeşitli benim de takip ettiğim Older Than Eda var, Rus blokçuları. Kanye West'in konseri hikayesi var Moskova'da. Onun yorumu, Radcliffe Kanye West'in konserinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini öğrenmek için Moskova'ya uçtu şeklinde olmuş. Yakın zamanda bir Amerikan askeri, eski bir asker iade edilmişti. O da içip içip saldırganlık yapmaktan başına iş açmış bir isimdi. Şimdi bir tane daha var aynı şekilde silah sokmaya çalışmış Rusya'ya, muhtemelen istihbarat işi, neyse onun iadesi olabilir mi diye epey bir iddialar var, hiçbiri doğru değil. Haberleri dikkatli okumakta fayda var, yani en azından söylentileri bilmek belki aydınlatıcı olabilir. Bugün bu arada Alexander Grushko, Dışişleri Bakan Yardımcısı, Zelenskiy ile ilgili, Zelenskiy Karadeniz'e ateşkes teklif etmiş. Bizim haberimiz yok böyle bir şeyden. Medyada o kadar çok bunlar yayınlanıyor ki, fikirler ortaya atıyor ki, yani bizim yani sonuçta bize bunlar iletilmiş değil. Yani dolayısıyla ayrıca bu tür teklifler yani temel hedefler ki kalıcı çözüm diyor Grushko, bunlardan uzak tutumumuz hep değişmemiştir. Bugün Zelenski'nin kovduğu eski savunma bakanı Fedorov'un Reuters'a açıklamaları var. Savaşı kaybediyoruz diyor. Hayati kararları alamıyoruz. O da drone bakanı, yani dronlarla Rusya'ya saldırırsa savaşı kazanacağını düşünüyor. Palantir'in ve bir takım Amerikalı demokratların, Soros'cuların arkasında olduğu söyleniyor. Bilemiyorum. Özetle şu an kaybediyoruz diyor. Kışı nasıl geçirecek? Hava savunma sistemi yok Ukrayna'da. Açık açık tartışmalar yapılıyor bunlar zaten. İngiltere Başbakanı Kiev'e gittiğinde Andy Burnham, Scalp uzun menzili sistemlerinin Ukrayna'da üretilmesini sağlamak amacıyla gizli veriler verme yetkisi vermiş Avrupa şirkete. Yani açıkçası benim takip ettiğim askeri uzmanlar gülüyorlar bunlara. Vurulur yani Ukrayna'da bu üretimi yapmaya kalkarlarsa. Askeri sınav testler sürekli vuruluyor. Kim cesaret edip bunları orada, hani küçük dronları monte edebilirsiniz bir takım atölyelerde ama böyle Scalp'lar da bu arada çok eski sistemler, onu belirtmek gerekiyor. Ruslar bunları avlıyorlar zaten, büyük ölçüde avlıyorlar. Dolayısıyla neye yarayacak bilemiyorum. Aynı şekilde İtalya Sampti hava, bunlar biraz daha iyi sistemler bu arada. 4 adet Sampti hava savunma sistemi tedarik edecekmiş İtalya ile Fransa. La Repubblica gazetesinin. Yani daha önce de bunları verdiler. Bilemiyorum tabii neye deva olacak tabii ama bu haberler olduğunu söyleyebilirim. Dün yine gece Rusya Hava Uzay Kuvvetleri'nin Harkov'dan Zaporojye'ye, Sumi'ye, Çernihov'a saldırıları oldu. Sahadaki durum Ukrayna açısından çok parlak değil. New York Times gazetesinde bir ara biliyorsunuz tanklar gidiyor, Rusya'yı fethedecek diye haberler vardı Batı medyasında. New York'ta o kadar arzu edilen Batı tanklarına ne oldu başlıklı bir haber yapmış. Ukrayna ormanlarında tozlanıyorlarmış, New York Times'tan öğreniyoruz. Pek işe yaramadı bu tanklar. Onu tekrardan belirtmek lazım. Tabii bugün yine Ukrayna'nın İHA saldırısı, Rusya'nın Tombow bölgesinde, Kotovs şehrinde e-ticaret devi Wildberries, Rusya'nın Amazon'u siteleri, lojistik merkezi vurulmuş, yangında kullanılamaz hale gelmiş. İçini boşalttılar mı bilmiyorum. Pek çok deponun içinin boşaltıldığı haberlerini görmüştüm. Temmuz'da da hedef almışlardı çünkü bu yeri. Bilemiyorum ama yaralananlar var. Onu belirteyim. Bütün bunlara rağmen Rusya ekonomisi satın alma paritesinde, dün de aktarmıştım aslında, dünya dördüncüsü, Avrupa'nın birincisi durumunda. Bu kadar yaptırımlar, bu kadar saldırılar hakikaten şaşırtıcı. Tabii Çin birinci sırada, Amerika, Hindistan 1, 2, 3, ilk üçte, ardından da 7.34 trilyon dolarla Rusya Federasyonu. Bunlar IMF'yi baz alan veriler, Visual Capitalist diye bir kurum yayınlamış bunları. Bu aslında dün de söylemiştim, önemli. Hani gayri safi yurt içi hasıla filan böyle çok gerçeği de yansıtmıyor. Bu satın alma paritesi ise hepimizin satın alma gücünü, halkın satın alma gücünü, daha fazla üretim ve fiyat düzeyi meselesi. Yani belirli bir miktarda parayla geçinebiliyor musunuz? Neler alabiliyorsunuz? Ülkeler arasında bu durumları yansıtıyor. Tabii dış ticareti çok Rusya'nın değişti. ABD ve Avrupa ile onun yerine daha bir Asya'ya kaydı. Zaten ticaret Asya'ya kaymış durumda, onu belirtmek gerekiyor. Yani Asya'nın küresel ekonomideki önemi de artmış durumda. Bunu da ekleyelim. Evet, Asya'ya pek vakit kalmadı ama Amerikalılar Asya Pasifik'te ortalığı yine kızıştıracaklar. Japonya ve Güney Kore ile bir ortak tatbikat, Pasifik Komutanlığı duyurmuş. Trump yeni Güney Kore ile ikili tatbikatları yarıda kestirmişti. Güney Koreliler bozulmuşlardı bu işe. Tabii Çinliler ve bölge ülkeleri daha çok alarm durumuna geçiyor. Bu koşullarda Şangay İşbirliği Örgütü zirvesi yaklaşıyor. 30 Ağustos 3 Eylül arasında burada Rusya lideri de, Çin lideri de burada olacak. İran lideri de, diplomasi, Asya diplomasi de kızışacak diyebiliriz. Evet, ama biz tabii Trump'a dönüyoruz. Son bölüme geldik. Şanlı Bahadır Koç'la az sonra burada olacağız.
1: Ceyda Karan'la Eksen tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
0: Hakan Amerikan filan Dışişleri Bakanı tabii ki bu Trump planı uygulanması konusunda Güvenlik Konseyi'nin alacağı kararı beklediklerini söylemişti diğer ülkelerle birlikte. Hani herkes Güvenlik Konseyi'nin daimi ya da geçici üyesi değil tabii bütün Orta Doğu ülkeleri, Türkiye'de öyle. Fakat 28.03 artık çıktı. Ben bir tepki görmedim. Ben mi atladım acaba? Yani bu karar böyle çıktı ama burada problem var diyen bir ülkede görmedim doğrusu. Ne bekleriz biz Dışişleri Bakanlığımızdan böylesi bir karar üzerine? Şurada Trump var.
2: Yüzünde Trump olduğu sürece Türkiye'nin olumsuz bir tavır içerisinde olma ihtimali çok düşük. Çünkü Trump'ın her davranışına böyle bir keramet atfeden bizim dışişlerinde en üst düzeyde böyle bir şey var. Netanyahu ne istediyse biz verdik. Hatta en ağır en stratejik silahları istedi. Bunu da istiyoruz dedi. Biz de onu da verdik. Her şeyi verdiler yani. Hem Hakan Fidan'ın açıklamaları, hem daha önce yapılan açıklamalar, hem de Trump'la Erdoğan arasındaki kişisel ilişki. Bütün bunlar aslında az çok Türkiye'nin nasıl bir davranış içerisinde olacağını gösteriyor. Hamas tabii ön aldı. Türkiye'nin Trump karşısına alacak bir tavır içerisine gireceğini düşünmüyorum.
3: Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
1: Ceyda Karan'la Eksen devam ediyor.
0: Eksen'in son bölümündeyiz. Hattımızın diğer ucunda siyasi analist, özellikle iyi bir Amerika gözlemcisi diyeceğimiz Sayın Şanlı Bahadır Koç var. Hoş geldiniz yayınımıza.
4: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler katıldığınız için. Yeni sezona başladık. Dünya takibi yapıyoruz. Tabii sıcak yaz, Amerika'nın İran saldırıları, işte Temmuz ayı, şimdi Mali saldırılar. Donald Trump biraz Hürmüz kilidini açamamış gözüküyor. Trump tabii bir yandan Kanada'yla da kapıştı bu hafta. İran'a mali yaptırım diyor. Bir yandan ara seçimler yaklaşıyor. Ama öte yandan da yani alemin kralı benim diyor. Hürmüz'ü gözlüyorum, her şeyi biliyorum. Yani bölge ülkelerini, dünya ülkeleri daha doğrusu D-Day diye ilan etti Bahadır Bey. Tabii diyor ki İran'la ticaret yapamazsınız diyor. Fakat Amerika'nın içinde de problemler var. Tahvil piyasası, hükümet müdahaleleri. Ortalık biraz karışık. Öncelikle yani ne oluyor Amerika cephesinde? Demokratların hakikaten kongrenin iki kanadını birden alabileceklerine dair rivayetler. Ben çok iddia olmadım ama neler oluyor?
4: Valla şimdi seçim yaklaşıyor. İran'da tıkandı. Dediğiniz gibi Amerikan devlet tahvillerinde ciddi bir fırlama oldu diyelim. Yani fırlama derken %0.3-0.4 ama oralar için önemli rakamlar. Bizim gibi %30-40-50-100 enflasyonla tabii yaşamaya alışmış ülkenin ama orada çok önemli. Çünkü dünyanın belki de en önemli piyasası. Birçok şeyi etkiliyor. Yani Amerika'nın birçok alışveriş, faiz, yatırım kararlarını birinci dereceden etkiliyor. Amerika'daki herkes biliyorsunuz mortgage denen ev kredileriyle boğuşuyor. Onların sıçramasını beraberinde getiriyor. O faiz yükselince şirketler daha yüksek faiz ödemek zorunda kalıyor. Bu büyümeyi etkiliyor, istihdamı etkiliyor. O yüzden insanların önem verdiği bir şey ve genelde de istikrarlı benim bildiğim. Bu tabii şimdi 40 trilyonu aştı geçtiğimiz hafta Amerika'nın borcu. Yani bu sembolik bir şey. Bir de ortaya çıkmadı. Herkes biliyordu bu şeyin geldiğini. Ama bir psikolojik etki oldu. Bunun dışında şimdi Japonya biliyorsunuz yanlış bilmiyorsam 1 trilyonun üzerinde Amerikan
0: 1.2 trilyon baktım ben. 1.2.
4: Evet. Şimdi adamlar da kendi paralarını korumaya çalışıyorlar. Yen giderek zayıflıyor. Şimdi ne yapacaksın? Dolu elimizde Amerikan kağıdı var. Bunu satarsak, yen alırsak yen güçlenir. Ama o zaman da işte o zaman o faiz zıplayacak. Hemen onlar gittiler. Biz müttefik Japonya, kardeş Japonya yardım ediyoruz sıkıntıda. Halbuki kendisini koruyor.
0: Evet.
4: Ve bu da, bunun bir etkisi oldu. Sonra bu etki de azaldı. Bu sefer de bu Hazine Bakanı Besant ki şimdi 1992'ydi yanlış hatırlamıyorum. Hatırlamıyorsam İngiltere'de büyük bir kriz oldu. Yani birçok insan şimdi hatırlamaz da Soros bir günde 1 milyar dolar kazandı. Çünkü İngiliz ekonomisine karşı pozisyon aldı. Aha. Dedi ki bunlar bu parayı koruyamayacaklar. Ve sonunda İngilizler faiz arttırdılar falan olmadı ve Avrupa para mekanizmasından çekilmek zorunda kaldı. O operasyonun önemli bir şeyiymiş Besen. Bundan 30 küsur yıl önce. Daha 29-30 yılında. Şimdi birebir aynı değil, abartmayalım ama benzer bir şeyi yapıyor. Amerikan faizlerini korumak için piyasada o hokus pokuslar yapıyor. Amerika'nın kendi kağıdını kendi alıyor. Daha uzun vadeli bilmem neler yapmaya çalışıyor. Şimdi bu da normalde hani bu tür şeyler belki kısmen yapılabilir piyasada, hani akışkanlığı artırmak, ama birçok insanın, yani tırnak içinde, ben bu kelimeyi kullanmayı sevmiyorum da, hani televizyonlarda çok diyoruz, piyasa oyuncusuna diyor ki burada bir risk var, bir problem var ki bu adam panikledi. Taklalar uçuyor. Ne var? Çünkü bakın şimdi enflasyon abartı olmasa da yüksek ve yapışkan, düşüremiyor. Açıyor söyledim. Yılda 6 trilyon açık veriyor. Hı hı. Çok yani korkunç bir rakam yani normal ülkeler için, değil mi? Ve ufukta da bu açığı azaltma yönünde hiçbir çaba yok. Hiçbir çaba yok. Bütün partiler daha çok para harcayacağız, para satacağız, size de para vereceğiz. Abi bu ne olacak bu borç? Kimse bu borçlu nasıl, hani azaltmayı bıraktım, döndürmek problem olacak. Daha fazla faiz vereceksin. Şu anda mesela savunma harcamaları o kadar arttı, bu da bir problem. Savunma harcamalarını geçiyor faiz harcamaları. Hı-hı. Yakında dağıttığın, insanlara dağıttığın paradan kesmek zorunda kalacaksın. Yani akıl alır gibi bir şey değil. Uzun süre %0 faizlendi biliyorsunuz. Evet. Bedavaya parayı kendin basıyorsun. Sonra %0 faizle tekrar borçlanıyorsun. Ve yani bu artık, insanlar ne olacak abi bu iş? Buna bir çare bulun. Birisi çıksın bunu 10 yılda şu kadar azaltacağım. Hep Türkiye'de de birçok başka ülkede de iktidarlar şöyle de, şu kadar hızlı büyüyecek. Bu kadar hızlı büyüyünce vergi gelirlerimiz şu kadar artacak. O yüzden bu kontrol altına alıyor. O kadar olmuyor işte. Hiçbir zaman insanlar iddia ettikleri kadar büyümüyor. Şimdi neyse, bu bunun dışında birçok başka faktör var. Şimdi teknoloji şirketleri biliyorsunuz korkunç paralar harcıyorlar. Trilyon dolarlar. Evet. Önümüzdeki yıllarda yine trilyon dolar, belki daha fazla paralar harcayacaklar. Bu ne demek? Piyasadaki para onlara akıyor. Çünkü hani hem soru işaretleri var. Ulan onlar da, orası da bir başka balon mu falan.
0: Balon.
4: Ama sonuçta hani balon da, yani ne zaman patlayacak balon ve nasıl patlayacak? Yani birçok Amerikan devletine borç verecek adam onlara gidiyor, çünkü diyor ki bunlar büyüyecek, artacak. Suni zeka, yapay zeka diyor herkes de, ben hep suni zekayı kullanıyorum. Yani Amerikan ekonomisini uçuracak falan filan, her hayat acayip değişecek. Orası daha cazip geliyor. Biliyorsun borsa falan sürekli rekor kırıyor Amerika'da. Yani bu da devletin borçlanmasını zorlaştırıyor. O da faizleri arttırıyor. Şimdi Trump oradan Kanada'ya falan geçebiliriz. Değil mi?
0: Evet. Yani burada acayip bir manzara var. Tabii dolar basarak gidiyorlar ama önünde başka ülkeleri tehdit ediyorlar. Yani doları silah olarak kullanıyorlar. Hele yani İran'ı geçtim. Hani şimdi İran'ı değil, bizim gibi ülkeleri, İran'la ticaret yapanları sıkıştırıyor. Bir de üstelik Kanada'ya, Kanada'yla acayip bir kapışma oldu. Yani burada diyor ki bizim el üstünlüğümüz var. Hani geçen sene Çin'le kapışmışlardı, hatırlarsanız konuşmuştuk sizinle. Neye güveniyor? Hakikaten Kanada'nın elinde de enstrümanlar var. Yani illa bir eyalet olarak görmek istiyor galiba Trump, bilmiyorum ki yani bu iş nereye varacak. Ciddi galiba konu yani. %50 gümrük az buz şey değil yani. Ne oluyor, Kanada'yla savaşacaklar mı Amerikalılar?
4: Şimdi şöyle, dediğiniz gibi 51. eyalet gider alırız falan filan. Orada Alberta eyaleti var biliyorsunuz. Evet. Petrolün olduğu. Onlar bize katılmak istiyor falan filan. Şimdi bu ne yapar? Yani Trump da en temel psikoloji yok. Kendini bu işlerin üstadı zannediyor ama. Bir ülkeyi aşağılarsa o ülkeyi sana karşı birleştirirsin. Şimdi belki de orada başbakanı beğenmeyen dolu adam vardır ama bunu yapınca bütün eski başbakanlar, bakanlar diyor sonuna kadar diren. Acı çeksek mi direnelim. Adam mesela diyor, iç işlerine diyor ki Fransızcayı falan şey yapın. Azaltın. Hani Fransızların olduğu bölge. Bunu deyindir. Adam kendi karar verirse, böyle bir şeye karar verir. Senin bütün bunlar karşı tarafı acıya, acı da çeksek. Çünkü yani Kanada daha küçük ekonomi, bağımlılığı daha fazla, Amerika daha büyük bir. Orası bizim Avrupa ile ilişkimiz gibi. Yani Avrupa ile biz kopsak Avrupa da zarar görür ama biz daha fazla görürüz en azından kısa vaat. Yani o şoku biz daha orada da öyle bir. Ama adamlar biliyorsun son bir senedir adam geldiğinden beri Çin'e gidiyor, oraya gidiyor. Herkesle ticaret anlaşmaları yapıp Avrupalılara diyor belki Avrupa Birliği'ne gireriz falan. Bu acıyı azaltmaya çalışıyor. Şimdi hani Trump'ta bir şeylik, psikologluk yok. Adamı aşağılarsan olmaz. Bir de şu var, şimdi seçime giriyorsun. En önemli meselelerden birincisi enflasyon, hayat pahalılığı. Yani enflasyon rakamsal olarak korkunç değil. 3.7 falan yanlış hatırlamıyorsam.
0: Ama ABD için büyük ama.
4: Birçok Amerika için büyük bir de, insan çok daha yoğun yaşıyor. Özellikle
0: Bahadır Bey, enerji de %25 pahalıya alıyorlar bildiğim kadarıyla. Yani onlar için o açıdan çok büyük. Enerji giderleri %25. Yani öyle %3.5 o ortalama. Yani ben de çünkü düşünüyordum ya bu çok düşük, biz Türkiye'de neler görüyoruz falan diye, öyle değil ama anladığım kadarıyla.
4: Biden amacı yazılı mıdır bilmiyorum ama yani normal olarak enflasyonu ikide tutmak. Onlar için sağlıklı ideal enflasyon iki. Şimdi burada tek Kanada için, Kanada ile Amerika ekonomileri o kadar entegre ki özellikle otomotiv, enerji, tarım. Mesela otomotiv de ben yani ne kadar belki yanlış formüle ediyorum ama bazı ürünler varmış, arabanın bir parçası bazen 10 kere sınırdan gidip geliyormuş. Yani birisi bir vida yapıyor, onu gidiyor, atıyorum karikatürize ediyor, tekrar geri geliyor falan. Bu kadar entegre olmuş. Şimdi mesela Ford falan eminim bu işten hiç mutlu değildir. Çünkü onun bütün planlamalarını bilmem nelerini etkileyecek. Sonra maliyeti artacak. Bu ne demek? Ya üreticiye daha pahalı satacak, ya kendi kar marjından kısacak, ya da pazarı başkasına kaybedecek. Şimdi buradan Trump'a nasıl bir gelir, nasıl bir iyilik çıkacak buradan? Şimdi yine belki size konuşmuş olabiliriz. Bu kendi sanayini korumak, bu güvenliğin, güven karşılıklı güvensizliğin arttığı dünyada önemli bir şey. Meşru bir şey tarafı var. Ama bu planlı yapılır. Diyeceksin ki 3 yılda bunu yapacağım, 10 yılda bunu yapacağım. Şirketler buna göre planlarınızı yapın. Değil mi? Bu %50 gümrük koydum diyor. 15 dakika sonra %10'a düşürüyor. 3 ay sonra %100 koyarım diyor. Adam neye göre plan yapacak? Hani bir sanayi politikası bu değil. Sanayi politikası öngörülebilir olmalı. Tabii. Planlara bir şirketlere şey vereceksin. Şimdi enflasyon yaratır. Oradan hiç isterseniz iç siyasete
0: girin. Evet, evet. Şimdi bu koşullarda Trump ne yapacak bu ara seçimlerde? Yani demokratlar bir de onlara da pek alaka ilgi yokmuş gibi ama orada da sosyalist. Biraz görüntünüz öne çıkabilir mi? Bahadır Bey sizi göremiyoruz. Kaybı kaybettik ekranda. Evet. Tamam şimdi oldu. Kaybediyoruz çünkü gidiyorsunuz. Tamam. Şimdi tabii demokratlar içerisinde de böyle sosyalist adaylar, İsrail'i eleştirenler. Yani bayağı bir kakafonik bir durum var. Orada neler dönüyor? Yani Trump'ın adayları kaybediyor görebildiğim kadarıyla. Demokratlar da bu arada yani İsrail yüzünden, onlar da İsrail destekçisi, onlar da Rusya düşmanı falan. Yani alternatif olarak bakılan. Dolayısıyla Trump ben hani daha bir eli üstün çıkar diye düşünüyordum ama herkes şey diyor, kongrenin iki kanadı da kaybedebilir. Kaybedebilir misiniz cidden siyasi durumda nedir?
4: Senato çok daha zor. Biliyorsunuz 33 üçte biri yenileniyor ve daha çok demokratların olduğu eyaletlerde daha çok seçim var. Yani demokratlar daha çok savunmada olacak. Sandalyelerini korumaları gerekiyor. Temsilciler Meclisi'nde herhalde daha yüksek ihtimal. Tabii orada da dediğiniz gibi bu yükselen demokratik sosyalistler, yani Demokrat Parti'yi de bir sol nasıl diyelim, sıçrama var. Yani sol Demokrat Parti'nin içindeki rolünü, sesini, ağırlığını arttırıyor. Fakat bunda şöyle bir riski var. Şimdi bunu yani yine dediğiniz gibi İsrail burada önemli faktörlerden biri ama tabii özellikle ekonomi, işte New York Belediye Başkanı'nın yarattığı emsal var. Şimdi burada iki faktör var. Orta sınıf, yani adam tuzu kuru, diyelim ki doktor, avukat, evi var, bilmem nesi var. Demokratlara oy vermiş sosyal kültürel nedenlerle. İşte cumhuriyetçileri köylü görüyor, bilmem ne görüyor diyelim. Şimdi bu adam, lan bu sosyalistler gelirse ben bunlar benim gelirimi alıp fakirlere dağıtır diyerek bu seçimde cumhuriyetçilere vereyim diyebilir mi? Bu bir. İkincisi de İsrail faktörü. Yani Yahudiler Amerikan seçmenin içinde çok büyük bir oran değil ama yine bir şey var. Onlar acaba nasıl tepki verecekler? Oyları belki o kadar önemli değil ama özellikle para anlamında. Yani politikacılara, partilere verdikleri para anlamında hala bu önemli bir faktör Amerika'da seçimlerde. Mesela birçok gerçi başarısız da oldu biliyorsunuz AIPAC. İşte o Michigan'da senato adayı Müslüman çocuğu engellemek için korkunç paralar harcadılar. Toplamda 60-70 milyon dolar para harcadılar. Yani bir senatodaki bir seçim bu. Esas seçim de değil. Ve buna rağmen kaybettiler. Tabii o aradaki fark çok daha büyük olacak diye düşünüyordu. Onu azaltmayı başardılar. Yani bunlar demokratlar için bir enerji de yaratabilir. Siyasete ilgisiz gençleri belki çekebilir. Ama tuzlu kuru orta yaşlı ve yaşı ilerlemiş tipleri de belki evde otur. Yani hangisi daha büyük olacak bunu ölçmek herhalde o kadar kolay kimse buradan bilmiyordur. Yani artısı da var eksisi de var. Yani Temsilciler Meclisi'ni bence büyük ihtimalle kaybedecek diye zannediyorum. Her gün takip etmiyorum da genel izlenimi. Senato'da biraz daha zor çünkü aşması gereken çıta daha yüksek. Tabii olursa bir cümlede onu söyleyelim. Bir kere Trump'ın iç siyaset şeyi büyük ihtimalle hani biter de diyelim ama durur.
0: Değişir mi? Yani Trump mesela ara seçimlerde gücünü tabii aslında yani 2 yıl önce çok büyük bir zafer kazandı aslında Cumhuriyetçiler Trump'la. Yani 2 kanadı da aldılar yani. Şimdi onun da lüksünün içerisindeler.
4: Yani Beyaz Saray, meclis tabii, ve tabii. Aynı zamanda da mahkeme. 4 kanadı da hakimsin. 2 yılda yaptın şimdi hiçbir şey yok.
0: Şimdi tabii burada bir kayıp yaşayınca Trump bundan etkilenir mi? Değişiklik görebilir miyiz? Yani hani Amerika'da hep derler ya yani işte başkanlar yönetemesin diye bir sistem var diye. Yani ben çok buna ikna olmuyorum. Çok bana PR geliyor ama neyse yine de öyle bir şey var yani. Ne bileyim, siz yönetici seçiyorsunuz sorunlarınızı çözsün diye. Burada da ay çözemiyor çünkü konuşuyorlar, tartışıyorlar falan oraya varıyor işler. Yani meritokrasi falan da değil yani buradaki muhabbet. Başka bir şey tabii spekülatif bir hali var, görünümü var. Neyse bulandırmayayım şeyi. Sonuçta Trump da bir darbe alınca bir de sızlanıyor arada. Azletecekler beni falan diye böyle ben görüyorum mitinglerinde ara ara. Söylüyor. Galiba Lindsey Graham'ın kız kardeşini desteklemek için Güney Carolina'ya gittiğinde de beni azletecekler falan gibi lafları var çünkü. Gerçekten bir yani azil durumu olmaz herhalde. Biraz abartıyor orada ama nihayetinde değişir mi Trump? Yani yönetim tarzını değiştirir mi bu ara seçimler? Fark ettirir mi?
4: Bence azil çok yüksek ihtimal ama şöyle. Öyle. Temsilciler Meclisi'nden geçip
0: bir kanada daha önce de yaptılar.
4: Yani. Ama belki Senato'da da yani o anki Trump'ın popülaritesine, ülkenin durumuna göre yani ben cumhuriyetçi birçok adamın da Trump'tan azletmediğinden eminim. Ama hani o 66-60'ı mı şimdi 3-2'ye ulaşmak da çok zor. Hani ekstra enteresan şeyler olması lazım. Onu şimdi şöyle bir hatası var. Yine bence şu anda desteği %32'ye düştü. Onay oranı. Korkunç bir rakam yani. Hani daha 1,5 sene önce kazanmışsın ve başarılı yani ciddi bir şeyle kazanmışsın. Performans göstermişsin. Ve becerdiğin hiçbir şey yok. Ve 20 puan neredeyse düşmüşsün. Hani çünkü söz verdiğin hiçbir şey yapmadın. Ekonomide insanların, çalışanların hayatını düzeltmedin. Yaptın. Ufak tefek şeyler var ama savaşa girmeyeceğiz dedin. Savaşa girdin. Şimdi savaş uzakta olan ve Amerikalıları etkilemeyen bir şey de değil. Adamın evine, hayatına giriyor. Petrol fiyatları şudur budur. Onun dışında hani demin bir cümleyle geçelim. Ticaret, gümrükler konusunu yönetemiyorsun. Ne yönetiyorsun abi sen? Yani işte bunlar en temel konulardı bunlar. Borçlar hani aynı açıklara devam ediyorsun demin yine konuştuk. Hani dediğiniz gibi bir parça umut vardı. Bu sefer daha ciddi, daha hazırlıklı geliyor falan. Şu anda yani notu F o hani Amerikan sisteminde notu F bir başarı yok. Ve kendi kendini dolduruyor. İşte her gün Fox TV seyrediyor. Orada herkes Trump çok iyi falan filan. Onunla yürümüyor bir yere kadar. Bir yere kadar. Yani iç siyasette şimdi kaybederse bir kere iç siyasette hemen hemen ciddi hiçbir girişimde bulunamaz. Bence azil mekanizma. Burada bir orijinal bir haber var. Gerçi abartılıyor mu bilmiyorum tam tartamadım ama damatla Temsilciler Meclisi'ndeki demokratların en üst şeyi hakim Jeffries, yani temsilciler başkanı olacak çok büyük ihtimalle seçimden sonra, görüşmüşler. Şimdi bu da bazı niye ne görüştüler? Hani ben size bir şey yapayım, siz de beni azletmeyin, bunun sözü mü? İsrail'le İran'la ilgili bir şey mi? Hani İsrail vuralım kıralım diyor, bu kısmen direniyor. Tamam hadi diye de hakim Jeffries de İsrail'in adamı, oradaki birçok başka adam gibi. Hani o tür bilmiyoruz, bunlar hepsi spekülasyon da. Bu mesela ama o adamın belki sorununu da getirecek. Çünkü Demokrat Parti'de küçük ama büyüyen bir kesim İsrail'e karşı korkunç bir şeydi, alerjisi var. Yani burada belki bir para başlık da şuradan açılabilir. AIPAC'in Amerikan siyasetindeki etkisi, evet, ve Amerikan toplumundaki desteği yani beni şaşırtıyor açıkçası. Ben yani azalabilir ama bu kadar gerilemesini beklenen İsrailler şu anda çekildi. Hani Amerika ile o ilişki bitti mi? O eski tür ilişki.
0: Evet.
4: Veya derecesi ne kadar düşecek?
0: Bu seçim sınavı olur mu? Bu seçim onun biraz sınavı olabilir galiba. Yani hakikaten ben de hiç bu kadar boyutlanacağını tahayyül etmezdim doğrusunu söylemek gerekirse. Ama etkili oluyor herhalde. Yani bu Trump'ın elini rahatlatır mı acaba? Yani Netanyahu bağlı. Gerçi bir de Netanyahu'nun seçimi var. Yani 27. Evet, değil mi?
4: Yani Netanyahu'nun da gidici olma ihtimali hiç az değil. Yani orada da yüzde vermek kolay değil ama yani şu anda muhalefet 60'ı yakalamanın eşiğinde orada da. 120'nin yarısı 60. Gerçi yani Araplarla anlaştılar olacak ama bir türlü yani Arap konusunda bilmiyorlar o şey. Yani o İsrail'in etkisinin azalması belki onlarca yıla yayılacak bir süreç olacak. Hangi hızda olacak? Belki de önemli olan o. Çünkü gençler, yani gençlerin önemli bir kısmı biraz dünyayı, Amerika'yı takip edenler sadece solda değil. Biliyorsunuz tabii, tabii. Takır Carlton'ların falan
0: temsil etmiş.
4: Cumhuriyetçi kanatta da var. Ve yani onların sıtkı sıyrılmış durumda İsrail'den büyük ölçüde. Ha tabii şu olabilir. Yani gençken adam romantiktir falan filan. Gençler eskiden de vardı. Onlar gençken de bu konulara ilgili değildi şimdi. Ve orta yaşa gelince unutur, başka işlere girer. Para mara, morgaç işlerine girer. Bilmiyoruz orayı. Ama yani bence bir trend var. O trendin hızını tahmin etmek kolay değil. Dolu paralar harcıyor Amerikan kamuoyunu etkilemek için İsrail. Hani haspara diyorlar ya, PR şeyleri için yüzlerce milyon dolar falan influencerlara para yağdırıyorlar falan ama yani sen soykırım yapıyorsun. Oraya buraya Amerika'yı savaşa sokuyorsun. 10 milyarlarca dolar yardım alıyorsun. Amerikan başkanını bilmem neyi takmıyorsun. İçlerinde Amerikan vatandaşı olan insanları gidip evlerinde linç etmenine linç ediyorsun, yani eşiği de değil, adamların hayvanlarını öldürüyorsun. Yani bir manyaklaşmış bir ülke, yani kimse onun ortağı olmaktan, yani normal insan istemez. Hala İsrail'in AIPAC'in satın alabildiği milyonlarca insan var, korkuttuğu insan var. Çünkü adam şöyle bir mekanizma, bakalım bu ileride ne kadar işleyecek. Mesela ben İsrail'e biraz pozisyon almayı planlıyorum, bir politikacıyım diyelim. Adam senin karşına gelen bir adama parayı yağdırıyor. Ve adam senin o bölgende adam radyoyu açıyor, televizyonu açıyor. Bahadır şöyle hıyardır, hırsızdır, bilmem nedir, faşisttir, komünisttir. Bunu bin defa duyunca birçok insan bundan etkileniyor demek. Yani para çok önemli Amerikan siyasetinde. Bunu, para da onlarda var. Ve İsrail de aslında, sadece İsrail değil, vakit azalıyor herhalde. İran'dan İran'a geçelim.
0: Evet, çok vakti, 2 dakikam kaldı. Yani 25'te toparlamam lazım. Bu İran mali saldırısını söylüyorsunuz. Yani İran savaşının etkileri. Evet. Hemen kısaca onu da rica edeyim.
4: Yani şunu söyleyeyim. Nihai ve net bir planı var mı, ben onu anlamadım. Çünkü diyor ki biz bunu zorlarsak dünyada kriz olabilir falan. Yine şey, Hazine Bakanı şeyleri açıklayan. Yani üçüncü tarafla mesela Türkiye bu işten korkabilir. Ben şimdi Türk basınında nasıl takip edildi bunu ona bakmadım ama hani bir Halkbank falan şeylerinden ağzı tabii, yanmış bir tabii. ülke. Hani uzak durun, cız, bak başınıza bela olurum diye. Ama şimdi Türkiye'de ne deniyor, doğru mu bilmiyorum. Hani Mekke Anlaşması'na İran'da davet edilmiş. Hem adamla böyle büyük ittifaklara girmeyi... Yok mu? Yalan mı?
0: Yok. Onu yalanladılar. Yani görüşme yapılıyor sadece. O kadar şey yok.
4: Tabii değil mi yani? Görüşme işte. Neyse. Ama yani sonuçta...
0: Evet.
4: Yani bilmiyorum, ülkelerin İran'a bu kadar, mesela Çin falan vazgeçmez diye zannediyor.
0: Yok.
4: Çünkü İran'dan Amerika'nın baskısı. Şimdi zaten Çin vazgeçmezse hani Türkiye'nin başından patlayacak. Rusya da büyük ihtimalle vazgeçmez.
0: O zaten. Belki bu, yani zaten yok ki, dolar sisteminden SWIFT'ten atıldı Rusya. Onun bir etkisi yok yani.
4: Evet, doğru. Yani büyük ihtimalle Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri zaten daha açıklanmadan bu işe fit olacak. Evet. Ama o da korkabilir. Çünkü İran der ki bu işe girersen ben sana bir tane füze atacaksın. 5 tane atarım dersen belki korkabilir edebilir. Tabii burada hani tam bilemediğimiz, İran'ın içinde de bir hoşnutsuzluk var. Yani İran rejimi içinde de bir tartışma var, biliyorsunuz. Pezeşkiyan ve bir ölçüde Galibaf. Yani bu sonsuza kadar bu devam etmez, bir yerde bunlarla anlaşalım. Tabii orada sıkıntı şu. Adamla anlaşıyorsun. Adam onun arkasına dönüyor. 5 dakika sonra yine vuruyor. Yani adamın bir güvenilirliği yok. Hani bir garantör yok. Hani Amerika bana yamuk yaptı. Tamam, sustum, tamam.
0: Evet, vakit bitti, o yüzden aslında tabii her şey birbirine açıyor. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Gayet keyifliydi vallahi, yani bir Amerika turu yaptık. Çok teşekkür, çok sağ olun.
4: Sağ olun.
0: Evet, Sayın Şanlı Bahadır Koç'la konuştuk. Amerika'yı konuştuk, Trump Amerika'sını konuştuk aslında. Hem ekonomi meseleleri, hem yaklaşan seçimler. Eylül'den itibaren daha hız kazanacak, daha yakından bakmaya çalışacağız tabii. Bugünlük bu kadar. Yarın yeniden dünyadan gelişmelerle görüşmek üzere. Hoşça kalın efendim.
1: Ceyda Karan'la Eksen sona erdi. Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te. Ceyda Karan'la Eksen programının tekrarını dinlediniz.
3: Kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
5: Bazı insanlar vardır, sır saklamaktan tamamen acizdirler. Ne kadar dikkatli olsalar da en gizli bilgileri bile hemen ağzından kaçırırlar. Ağzında bakla ıslanmamak deyimi de tam olarak böyle bir durumu anlatır. Bu deyim, bir kişinin en gizli sırlarını bile saklayamaması, duyduğu önemli bilgiyi hemen başkalarına anlatması anlamına gelir. Sır saklamayı becerememek ve duyduğu bir sırrı ertesi gün herkese açıklamak gibi durumlar için kullanılır. Peki bu deyim nasıl ortaya çıkmıştır? Osmanlıca'da bakla kelimesinin kullanıldığı halk söyleyişlerinden türemiştir. Bolca bakla tüketilen bir toplumda ağzında bakla olan birinin konuşmaya niyetlenmediği mecazi olarak ifade edilmiştir. Bu da sözü kulak duymamak gibi bir şeyi içten içe tutamama halini sembolize eden bir anlatımdır. Zamanla bu mecaz deyimleşmiş ve halk arasında yaygınlaşmıştır. Ağzında bakla ıslanmamak deyimi, halk arasında sır saklayamayan, söylediklerini hemen başkalarına aktaran kişiler için kullanılan bir ifadedir. Bu deyim belli bir halk hikayesine değil, günlük yaşamda karşılaşılan durumları anlatan bir söyleyiş biçimidir. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber.
6: Rus Senatör Pushkov'dan ABD Avrupa Birliği ilişkilerine yönelik dikkat çeken değerlendirme. Rus Senatör Alexey Pushkov, ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa Birliği'ni artık Washington'a bağlı bir yapı olarak değil, ekonomik bir rakip ve ABD'nin imkanlarından faydalanan bir yük olarak değerlendirdiğini söyledi. Rusya Federasyon Konseyi Anayasa Komitesi üyesi Alexey Pushkov, Washington'ın Avrupa Birliği'ne yönelik yaklaşımını Telegram hesabından değerlendirdi. Pushkov, Trump yönetiminin Avrupa'yı hem ekonomik bir rakip hem de ABD'den ayrı bağımsız bir kutup olarak gördüğünü ifade etti. ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa Birliği'ni ABD'nin sırtından geçirmeye çalışan bir yük olarak algıladığını da belirtti. Pushkov, Soğuk Savaş döneminde Atlantik'in iki yakası arasında bugünkü gibi bir ayrışma bulunmadığını hatırlattı. O dönemde tarafların özgürlük ve demokrasinin savunulması, Sovyetler Birliği'nin çevrelenmesi ve antikomünizm gibi ortak değerler etrafında birleştiğini kaydetti. Bugün Rusya'ya karşı farklı biçimlerde ortak bir tutum sergilense de tek tip bir batılı değerler paradigmasından söz etmenin zorlaştığını savundu. Pushkov, Trump'ın izlediği politikaların Avrupa ile ABD arasındaki mesafeyi daha da açtığını vurguladı. Rus senatör, bazı önde gelen Avrupa ülkelerinin İran'a yönelik politikalarında Trump yönetimine destek vermeyi reddetmesinin Washington'da hayal kırıklığı yarattığını belirtti. Pushkov'a göre bu durum, Batı ittifakı içindeki karşılıklı desteğin artık otomatik olarak işlemediğini gösteriyor. Trump'ın bu tavrı unutmayacağını söyleyen Pushkov, ABD'nin Avrupa'ya sağlayacağı desteğinde şartsız olmayacağı mesajını verdiğini dile getirdi. Pushkov, Avrupa Birliği açısından en büyük riskin ise olası bir Avrupa-Rusya askeri çatışmasında ortaya çıkabileceğini söyledi. Senatöre göre ABD, NATO'nun 5. maddesine bağlılığını beyan etmesine rağmen böyle bir durumda fiilen çatışmanın dışında kalmayı tercih edebilir. Rus senatör Alexey Pushkov, Donald Trump yönetiminin Avrupa Birliği'ni Washington'ın doğal bir uzantısı olarak değil, ekonomik bir rakip ve ABD'nin imkanlarından yararlanan bir yük olarak gördüğünü belirtti. Pushkov, bu yaklaşımın ABD ile Avrupa arasındaki mesafeyi daha da açtığını savundu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

Radyo Sputnik karasal yayınla Türkiye'nin 24'ünde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Güneş sisteminin merkezinde yer alan bir yıldız, dünyadaki yaşam içinde çok önemli bir enerji kaynağı. Güneş ışınlarının sağlığımız için yararları olsa da zararları da bulunuyor. Uzmanlar bu konuda özellikle belirli yaş gruplarına dikkat çekiyor. Güneş ışınlarının en tehlikeli kısmı atmosfer tarafından filtrelenir ve bu ışınların 2/3'ü dünyaya ulaşır. Kozmik ışınlar, gama ışınları, X ışınları ve UVC ışınları yeryüzeyine ulaşmaz. UVB, UVA, görünür ve kızıl ötesi ışınlar dünyaya ulaşan ışınlar olarak sayılabilirken bu ışınlar cildimizi etkileyen ışınlar kategorisine girer. Güneş ışınları cilt üzerinde güneş yanığı, erken cilt yaşlanması ve cilt kanseri gibi tehlikeli sonuçlar doğurabilir. Ayrıca sıcak çarpması ve güneş çarpması gibi başka riskler de mevcuttur. Türk Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu üyesi dermatoloji uzmanı Profesör Doktor Başak Yalçın söz konusu riskleri ve korunma yöntemlerini Radyo Sputnik'e anlattı. Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte cildimizin güneş ışınlarına maruz kalma oranı arttı. Bu oran güneşlenme aktiviteleriyle daha da artıyor. Gazeteci İrem Bender'in sorularını yanıtlayan Profesör Doktor Yalçın, bronzlaşma amacıyla güneşlenmenin risklerine dikkat çekerken bronzlaştırıcı yağlara yönelik uyarılarını da şöyle sıraladı.
2: Biz güneşlenmeyi, özellikle bronzlaşmak amacıyla güneş altında kalmayı kesinlikle ve kesinlikle önermiyoruz. O tamamen cilt sağlığı açısından hani hiçbir faydasını söyleyemeyeceğim, tamamen zararlı olan bir alışkanlıktır. Yani faydası bunun gerçekten yok. Yani belki hani yatıp rahatlamak, dinlenmek anlamında bir faydası olabilir ama onun dışında cildimizin bronzlaşmasının genel sağlığımıza hiçbir olumlu katkısı olmadığı gibi bu tamamen de zararlıdır. Hatta bu amaçla bazen bu yağlardan filan da faydalanıyor vatandaşlarımız. Bu da daha da tehlikeli bir durum. Yani çünkü normalde bronzlaşmamızdan daha hızlı ve daha güçlü bir şekilde bronzlaşmamızı sağlıyor. Ve onun da oluşturduğu olumsuz etkiler belli bir süre sonra, belli bir yaştan sonra ciddi anlamda görülmeye başlıyor. Belki hani kısa dönemde bir bronzluk, böyle bir ne bileyim belki popüler, güzel bir görünüm olarak kişiler tarafından algılanabilir ve erken vadede çok fazla bunun olumsuzlukları görülmeyebilir. Ama uzun vadede yaşlılık döneminde bu ciddi anlamda erken deri yaşlanması ve cilt kanserlerinin gelişimi açısından çok ciddi anlamda bir risk faktörü oluşturuyor. Bir de tabii ki cildin genel yapısında bozuyor. Yani ciltte renklenme problemleri oluyor, damarlanma problemleri oluyor gibi cildimizin uzun vadede genel yapısında bozup kansere ciddi anlamda bir yatkınlık oluşturuyor.
1: Dünyaya ulaşan ve cildimize çeşitli etkileri bulunan UVA ve UVB ışınlarının farklarını anlatan ve bu ışınların güneş koruyucularda nasıl yer aldığını da açıklayan Profesör Doktor Yalçın şunları söyledi.
2: Dünyamıza ulaşan güneş ışınları ultraviyole A ve B diye iki şekilde sınıflandırılıyor. Ultraviyole B dediğimiz tip daha ziyade işte gündüz, yazın yani belli yüksekliklerde yani güneşin çok geldiği dönemlerde dünyamıza daha fazla ulaşıyor. Yani buna biz 12 ile 4 arası daha fazla ulaşıyor diyoruz. İşte kışa göre yazın daha fazla ulaşıyor diyoruz. Bu tip yani ultraviyole B dediğimiz tip hem güneşin yanıklarına neden olan, güneş yanıklarına neden olan dalga boyudur. Hem de aynı zamanda cilt kanserine asıl olarak neden olan dalga boyudur. Ultraviyole A dediğimiz dalga boyu ise yılın her mevsiminde mesela hava güneşli de olsa, bulutlu da olsa, yaz da olsa, kış da olsa, ne bileyim saat 12'de de olsa, 6'da da olsa hani gece dışında tabii ki dünyaya aynı miktarda geliyor. Ve bu pencereden de camdan da geçip evimizin içinde de bize ulaşan bir dalga boyu. İşte ultraviyole A dediğimiz bu dalga boyu da asıl olarak cildin yaşlanması ile ilgili problemlerin neden oluyor. O nedenle de biz aynı zamanda yani hem yanıklardan hem kanserlerden hem de yaşlanmadan korunmayı hedefliyorsak hem ultraviyole A'yı hem de B'ye karşı ikisine karşı koruyucu kullanmamız gerekiyor. Güneşten koruyucuların üzerinde gördüğümüz SPF dediğimiz faktör, işte SPF 30 diyoruz, 50 diyoruz. Bu ultraviyole B'ye karşı korumayı gösterir. Ultraviyole A'ya karşı göstermez. Aynı zamanda bir güneşten koruyucu mutlaka bu SPF dışında bir de ultraviyole A koruyuculuğu da içermeli. Yani güneşten koruyucunun üzerinde ultraviyole A'ya karşı da koruyucu olduğunun ibaresinin bulunması gerekiyor ki güneşin tüm olumsuz etkilerinden korunabilelim diye.
1: Güneş koruyucularının üzerinde yer alan 30-50 gibi faktörlerin koruma oranını değil, koruma süresini belirttiğini kaydeden Profesör Doktor Başak Yalçın şöyle devam.
2: 50 faktörün 30 faktöre göre avantajı nedir dersek, daha yüksek korumuyor aslında, daha uzun süre koruyor. Yani mesela tekini 2 saatte bir tekrarlıyorsak ötekini 3 saatte bir tekrarlıyoruz demek. Yoksa daha güçlü bir koruma sağlamıyor. Şimdi güneşten koruyucuyu kullanmamız önemli, o kesin. Ve onu yakış kullanmamız önemli. Ama özellikle yazın dışarıda sık sık çıkıyorsak 2 saatte bir bunun tekrar edilmesi gerekiyor.
1: Güneşten korumak için güneş kremlerinin yanında alabileceğimiz bir takım önlemleri sıralayan Profesör Doktor Yalçın, çok bilinen bir yanlışı da Radyo Sputnik'e anlattı.
2: Güneşten korunmadaki ana yöntemlerimizden bir tanesi bu olmakla birlikte diğer çok önemli yöntemler de var. Bunlardan birincisi özellikle yaz döneminde işte saat 11 ile 4 arasında çok fazla güneşte kalmamayı öneriyoruz. İkincisi öyle bir dönemde dışarıda olmak zorundaysak mutlaka gölge alanlarda olmayı öneriyoruz. Bunun dışında şapka kullanımı, geniş kenarlıklı şapka kullanımı ve güneş gözlüğü kullanımı da güneşten korunmak açısından çok önemli. Giyim şeklimiz önemli. Mesela hep yanlış bilinir. İşte daha gevşek dokunmalı ve açık renk giysiler yazın tercih edilir diye. Evet, belki hani terlemeyi azaltan bir faktör olabilir ama güneşten korunmak için daha ziyade sıkı dokunmuş

0: öneriliyor. Ama 3 ile 7 arasında bir rakamsa işte çeşitli önlemler alarak işte güneşten koruyucumuzu, şapkamızı, gözlüğümüzü, giysilerimizi, hani kapatıcı giysilerimizi giyerek dışarı çıkmamız öneriliyor. Yani halkımız dışarı çıkmadan önce bir ultraviyole indeksine baksınlar meteorolojiden. Ve yani hangi nasıl bir rakamsa ona göre bir önlem alarak dışarı çıkabilirler.
1: Güneş ışınlarına daha fazla maruz kalan çocuklarda ileriki dönemlerde cilt kanseri görülme olasılığının arttığını ifade eden Profesör Doktor Yalçın, bir kez kabarcıklı güneş yanığına maruz kalındığı takdirde cilt kanseri riskinin iki kat arttığını da sözlerine ekledi.
0: Yapılan tüm bilimsel çalışmalar göstermiş ki biz hayatımız boyunca maruz kaldığımız güneş ışınlarının %80'ine çocukluk döneminde maruz kalıyoruz. Bu nedenle çocukları korumamız çok önemli. Yani çocukluk dönemi aslında erişkin yaştaki deri kanserleri için bir zemin hazırlıyor. Yani özellikle çocukları korumak deri kanserlerinin ya da işte güneş yanıklarının ya da deri yaşlanmasının ileriki hayatta önlenmesi açısından en önemli yaş grubu. Bu bir kere çok çok önemli. Yani burada ne yapmalıyız? Mesela çocuklar için özellikle hani demin bahsettiğim genel önerilere mutlaka uymalıyız. İşte güneşten koruyucu şapka, gözlük, giyin, kapalı bırakmak gibi. Ama bunun yanı sıra mesela şeyde de çocuk oyun alanları gibi, çocuk parkları gibi çocukların hani çokça bulunduğu yerlerde mutlaka güneşten engelleyici üstlerde tente olmalı. Yani bir tente sayesinde çocuklar fiziksel olarak da güneş ışınlarından kaçınmalı. Çünkü çocuklar dışarıda ister istemez çok bulunuyor, oynuyorlar, bulunuyorlar. O nedenle hani belki belediyelerimize, belki hani ne bileyim sivil toplum örgütlerine düşen en önemli görevlerden bir tanesi çocuk oyun alanlarının üzerine bir çadır gibi tentelemek olmalı. Güneşin verdiği zarar normalde derimizdeki hücrelerimizin DNA yapısını bozuyor. Yani yavaş yavaş DNA yapımız bozulmaya başlanıyor. Bir süre vücut bunu kompanze edebiliyor. Yani idare edebiliyor. İşte onarıyor. Normal hale getirmeye çalışıyor. Ama yıllar içinde sürekli de güneş ışınlarına eğer maruz kalırsak derimizdeki hücreler artık bu DNA'larını yani genetik yapılarını onaramaz hale geliyorlar. Onaramaz hale geldiği andan itibaren de bu hücreler kanser hücresine dönüşüyor. O nedenle ne kadar uzun süre ve ne kadar şiddetli güneş maruziyetine uğrarsak yani çocukluk döneminde tabii ki yani güneşe maruz kalıyoruz ama çocuk onarabiliyor. Daha güçlü bir bünyeye sahip olduğu için, daha sağlıklı olduğu için ama yıllar içinde bu biriktikçe artık kişiler baş edemiyor bunlar ve bu hücreler artık yapısını bozuyor ve kanser hücresi haline dönüşebiliyor. Özellikle de bu çocuklar açık renk cilde sahiplerse yani sarışın çocuklarsa ve vücutlarında zaten yapısal olarak çok fazla benleri varsa bu çocuklar çocukluklarında çok fazla güneşine maruz kalırlarsa erişkinlik döneminde bu ciddi bir kanser riskini artırıyor. Mesela şöyle bir şey de söyleyebilirim. Çocukluk döneminde ya da işte bir kere bile kabarcıklı yanmak yani hani bazen çok yanılır ve sırtta falan kabarcıklık olur. O kabarcıklı yanmak bile cilt kanseri ihtimalini iki kat artırıyor.
1: Kimler hangi güneş kremlerini tercih etmeli sorusunuysa Profesör Doktor Yalçın şöyle yanıtlıyor.
0: Yaşından önce güneşten koruyucuyu da çok fazla önermiyoruz. Yani burada 2 yaşından önce asıl önerdiğimiz şey çocuğun direkt olarak güneş ışınlarına maruz bırakılmamasıdır. Yani 2 yaşın altındaki çocuk asla ve asla direkt olarak güneş ışınlarına maruz bırakılmalı. Ama 2 yaşından sonra aktif güneşten korumaya başlamalıyız güneşten koruyucularla. Şimdi şeyde çocuklarda hamilelerde ve hassas ciltlere sahip olanlarda asıl olarak kullandığımız güneşten koruyucular mineral içerikli olan. Şimdi güneşten koruyucuları kimyasal ve fiziksel olarak ayırıyoruz. Kimyasal koruyucular deriye uygulandıktan sonra derinin bir alt tabakasına geçerler ve güneş ışınlarını engellerler. Ama fiziksel dediğimiz ya da mineral dediğimiz güneşten koruyucular ise cildin yüzeyinde bir bariyer oluşturarak engellerler. Yani teki emilerek etki ediyor ilki. Fiziksel güneşten koruyucu ya da mineral koruyucular dediğimizde cilt üzerinde bir katman oluşturarak etki ediyor. Şimdi biz çocuklarda kimyasal ya da çocuklarda işte hamilelerde hassas cilde olanlarda kimyasal güneşten koruyucuları tercih etmiyoruz. Tam tersine mineral yani fiziksel olanları tercih ediyoruz. Doğru yaşa göre farklılık olur. Ya hassas cilde olanlar ve işte gebeler ve çocukların kullanması gereken güneşten koruyucular mineral yani fiziksel güneşten koruyucular olmalıdır.
1: Renklendirici içeren güneş kremlerinin koruma oranının diğer güneş kremlerine göre daha yüksek olduğunu kaydeden Profesör Doktor Yalçın şunları söyledi.

0: ayrıca.
1: Şimdi güneşten koruyucu içeriyorsa, yani SPF ve ultraviyole A korumaları varsa, aynı zamanda CC yani CC kremi olmasının avantajı şu: bir miktar renk maddesi vardır, demir elementi vardır bu kremlerde. Ve özellikle renkli olan, yani biz tinted diyoruz, renkli güneşten koruyucular ya da sizin dediğiniz gibi CC, BB kremler olabilir. Bunların bir miktar daha koruyuculuğu daha yüksektir. Yani hani bu kozmetik olarak düşünmemek lazım. Renkli olan güneşten koruyucular aynı zamanda güneşten de daha iyi korurlar.
0: Profesör Doktor Yalçın, güneş çarpması ve sıcak çarpmasının hayati risk yaratabileceğini aktarırken, söz konusu durumların belirtileri ve belirtilerin görüldüğü ilk anda yapılması gerekenleri de anlattı.
1: Güneş çarpması aslında sıcak çarpmasının bir türüdür. Sıcakta kalmaktır orada asıl problem, ama güneş çarpması bu sıcak çarpmasının en güçlü ve tehlikeli halidir. Burada aslında şöyle bir olay oluyor. Çok fazla uzun süre, özellikle de çocuk olsun, yaşlı olsun ya da sağlık problemi olan kişiler olsun, yani birazcık hani metabolizmaları da zaten sıkıntılı olan kişiler, sıcakta çok çok fazla kaldıklarında bir süre sonra vücut sıcak ayarlamasını yapamıyor. Normalde biz terleyerek işte o sıcağı atmaya çalışıyoruz. İşte çeşitli metabolik düzenlemeler yaparak vücudumuzda sıcağı atmaya çalışıyoruz. Ama çok fazla sıcağa maruz kalındığında, yani aşırı şekilde kalındığında, bir süre sonra vücudun bu savunma sistemleri devre dışı kalıyor. Yani terleme bozuluyor, işte ne bileyim sıcağı atacak yöntemlerini vücut kaybetmeye başlıyor. Yani bununla baş edemez hale geliyor. Bunun sonucunda da ilk bulgulardan bir tanesi vücut ısısı artıyor. Yani işte 40 derecelere kadar ulaşıyor sıcaklığımız oluyor. Bir süre sonra tansiyon değişiklikleri, işte kusma meydana gelebiliyor, ciltte kızarıklık olabiliyor ve daha da ilerlerse işte terleme bozuluyor ve mental durumu, yani ruhsal durumu bozulmaya başlıyor. Böyle bazen hatta kendini kaybettiği, bilinç kaybının olduğu durumlar oluyor. Bu kişiler, yani sıcak çarpmasının diğer bulgularından bir tanesi, hızlı hızlı solumaya başlarlar. İşte kalp hızları artar ve bir baş ağrısı hissederler. Bunların hepsi sıcak çarpmasının belirtisidir. Ama güneş çarpması daha da bunun kötüsüdür. Çünkü burada hem sıcak artışı vardır vücutta, hem de bir taraftan da güneş yanığı olabilir. Yani vücut aynı zamanda eğer açıktaysa ve güneşin etkisindeyse, bir taraftan da güneş yanığı olur. Bunun sonucunda da işte sıvı elektrolit dengesi dediğimiz ya da protein dengesi dediğimiz durumlar da bozulur. Ve bunun sonucu gerçekten hem sıcak çarpmasının ama hem de özellikle güneş çarpmasının sonucunda çok hayati tehlike bile oluşturacak bir klinik tablo ortaya çıkabilir. Bunu hissettiğimizde ya da yakınımızın böyle bir şey olduğunu gördüğümüzde, tabii ki bir an önce acil servise başvurulması lazım. Ama o süreçte de hani bir beklemedir, ambulans bekleme ya da götürme sürecinde de bir an önce kişinin soğutulması lazım. Hatta mümkünse işte bir soğuk, yani su içine sokulabilir ya da bir ventilatörle soğutulabilir. Yani bir şekilde soğutulması, hatta sıvı alacak durumdaysa ona birazcık su vermek gerekebilir. Elektrolit dengesi bozulacağı için maden suyu hani verilebilir. Ama tabii ki hastanın bilinç durumuna göre, çünkü maden suyu biraz da gazlı filandır. Yani bunu yutarken aspire etmemesi, nefes borusuna kaçırmaması gerekir. Yani önemli olan orada aslında ilk planda yapacağımız şey, yani kişisel olarak, çünkü acil servisten gitmek durumundayız. Mutlaka bir sıvı vermek. Ama maden suyu alabiliyorsa tabii ki daha iyi. Çünkü içinde bunun mineralleri de vardır. Yani kişinin kaybettiği mineralleri de verebilir. Ama asıl yapmamız gereken bir an önce soğutmak. Yani bu üstüne su dökmek olabilir, soğuk bir şeyler uygulamak olabilir. Yani bir an önce soğutmak ve mümkünse hani tabii ki sıvı takviyesi yapmak uygun olabilir, ama acil servise gidildiğinde de orada zaten hani serumlarla falan o sıvı takviyesi yapılıp kişi soğutulacaktır. Bu dönemde özellikle herhangi bir ilaç verilmemesini ben özellikle öneriyorum. Hani aspirindi, ateş düşürücüydü falan. O tip işleri hastanede sağlık ekipleri tarafından yapılması daha uygun olacaktır.
0: Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte cildimizin güneş ışınlarına maruz kalma oranı arttı. Güneş ışınları cilt üzerinde güneş yanığı, erken cilt yaşlanması ve cilt kanseri gibi tehlikeli sonuçlar doğurabiliyor. Bu tehlikeli sonuçlara sıcak çarpması ve güneş çarpması gibi başka riskler de eklenebiliyor. Radyo Sputnik'in sorularını yanıtlayan Türk Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu üyesi dermatoloji uzmanı Profesör Doktor Başak Yalçın, güneş hücrelerinin DNA yapısını bozduğunu belirterek, güneş ışınlarının %80'ine çocukluk döneminde maruz kalıyoruz. Bu nedenle çocukları korumamız çok önemli. Yani çocukluk dönemi sistemi erişkin yaştaki cilt kanserleri için bir zemin hazırlıyor. Özellikle çocuklar cilt kanserlerinin güneş yanıklarının deri yaşlanmasının ileriki hayatta önlenmesi açısından en önemli yaş grubunda, dedi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Yaz aylarında kavurucu sıcaklardan bunalanların ilk başvurduğu yöntemlerden biri vantilatör kullanmak. Ancak uzmanlara göre hava sıcaklığı belirli bir seviyenin üzerine çıktığında vantilatör serinletmek bir yana vücudun daha fazla ısınmasına ve sıvı kaybetmesine neden olabiliyor. Peki vantilatör hangi sıcaklıklarda riskli hale geliyor? Vantilatörler aslında havayı soğutmuyor. Yalnızca bulunduğu ortamda hava akımı oluşturuyor. Normal sıcaklıklarda bu hava akımı ciltteki terin buharlaşmasını hızlandırıyor ve vücudun serinlemesine yardımcı oluyor. Ancak sıcaklık yükseldikçe bu mekanizma aynı şekilde çalışmayabiliyor. Uzmanlar özellikle hava sıcaklığının 32 dereceye aşmasıyla birlikte vantilatör kullanımında dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor. Çünkü çok sıcak bir ortamda vantilatör serin hava vermek yerine odadaki sıcak havayı doğrudan vücuda yönlendiriyor. Bu durum terlemenin ve sıvı kaybının artmasına, vücudunun ısı dengesinin bozulmasına yol açabiliyor. Sıcaklığın daha da yükselmesiyle vantilatörün oluşturduğu hava akımı serinletmek yerine adeta fırın kapağı açıldığında yüze çarpan sıcak hava etkisi yaratabiliyor. Özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı bulunan kişiler için aşırı sıcaklarda yalnızca vantilatöre güvenmek risk taşıyor. Bu nedenle uzmanlar temel amacın havayı hareket ettirmek değil, mümkün olduğunca ortam sıcaklığını düşürmek olması gerektiğini vurguluyor. Kliması olmayan evlerde ise pencerelerin doğru saatlerde açılması önem taşıyor. Günün en sıcak saatlerinde kapı, pencere ve panjurların kapalı tutulması dışarıdaki sıcak havanın eve girmesini azaltabiliyor. Akşam ve gece saatlerinde hava serinlediğinde ise pencereler açılarak doğal hava akımı oluşturulabiliyor. Bir diğer önemli noktada sıvı tüketimi. Aşırı sıcaklarda susamı hissini beklemeden düzenli olarak su içmek gerekiyor. Çünkü artan terleme fark edilmeden ciddi sıvı kaybına yol açabiliyor. Sıcak havalarda sık yapılan hatalardan biri de soğuk duş almak. Uzmanlara göre çok soğuk su kan damarlarının büzüşmesine neden olabiliyor. Bu da vücudun içeride biriken ısıyı dışarı vermesini zorlaştırabiliyor ve duş sonrasında yeniden yoğun terlemeye yol açabiliyor. Bu nedenle aşırı soğuk su yerine ılık su tercih edilmesi öneriliyor. Kavurucu sıcaklarda serinlemek için kullanılan vantilatörler hava sıcaklığı belirli bir seviyenin üzerine çıktığında ters etki yaratabiliyor. Uzmanlar sıcak havanın doğrudan vücuda yönelmesinin sıvı kaybını artırabileceği ve vücudun ısı dengesini bozabileceği uyarısında bulunuyor. Yeni konu başlıkları sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Bir bidon tozu sulandırmak suretiyle 4-5 litrelik bir suyu bir gün boyunca içmek suretiyle ertesi gün girdim ve yaklaşık 15-20 dakika içinde de bu iş bitmişti. Yani aslında bu kadar basit. Bilmiyorum, benim görmediğim ve bilmediğim daha zor bir tarafı var mı
2: bu
1: iş?
2: Yok, esasında bu toplumdaki yanlış bilgilendirme ve biraz efsaneler, hurafeler nedeniyle işte ağırlıdır, ondan sonrasında topluğudur, işte şeydir. Esasında kolon kanserinin başlangıcı küçük poliplerden kaynaklanıyor. Yani bağırsağın iç yüzünü örten mukoza dediğimiz tabakadan kaynaklanan ufak poliplerden başlıyor. O polipleri çıktığınız zaman, erken dönemde kolonoskopiyle çıkarıldığınız zaman bunlar tedavi ediliyor. Kanserleşmesini önleyebiliyorsunuz. Sizin de tarif ettiğiniz üzerine 15 dakika, 20 dakikalık bir işlemle beraber bütün bir hayatınızı en azından 5 sene garanti altına almış oluyorsunuz. Herhangi bir şey saptanmadığı takdirde.
3: Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi her pazartesi ve çarşamba saat 14'te Radyo Sputnik'te.

0: love refrain.
1: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
2: Hacettepe Üniversitesi Milletler Arası Hukuk Anabilim Dalı Başkanı Doçent Doktor Erdem İlker Mutlu, Ukrayna'nın Karadeniz'deki drone saldırılarıyla İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarını değerlendirdi. Mutlu ayrıca yüksek enerji maliyetleri ve askeri harcamaların Alman sanayisine etkilerini Almanya ve Fransa'daki siyasi tabloyu ele aldı.
3: Yani Karadeniz'deki bu işi nasıl değerlendiriyorsunuz? Ukrayna, yani sanki Karadeniz'de Türkiye-Rusya ticaretini engellemek için yoğun bir çalışma içerisinde. Yani bu çalışmayı da hani Batı'dan bağımsız düşünemeyeceğiz. Yani Batı'nın bilgisi dahilinde yaptığı herhalde herkesin bildiği bir sır. Ne diyorsunuz bu gelişmeye?
4: Ya şimdi bu çalışmaları açıkçası birbirinden bağımsız değerlendirmemek gerekiyor bence. Yani şu an hani gözlemlediğim kadarıyla Ukrayna'nın mesela İsrail'le o kadar benzer bir tavrı var ki Ukrayna'nın Türk gemilerine, İran gemisine veya orada kafasına esen herhangi bir şekilde beğenmediği, şüphelendiği bir gemiye drone saldırısı yapması zaten uluslararası hukuk falan herhangi bir yerde elle tutulur bir yanı yok. Ama bu süreçte tabii hedeflenen siyasi sonuç nedir? Yani ne istiyor Ukrayna? Açıkçası kanımca Amerika Birleşik Devletleri dahil Avrupalı güçleri oraya çekmek istiyor. Yani son çırpınışlar gibi bir şey. Çünkü yani bir buna zaman kazanması mümkün değil. Konuyu büyütmesi mümkün değil. Yani Karadeniz'deki bu karman çorman, yani bütün tarafların bir arada oldu. Biliyorsunuz İngiliz savaş uçakları çıkıyor bir anda bir bakıyorsunuz. Bir bakıyorsunuz işte Amerikan savaş uçakları, üstlerden kalkmış uçaklar çıkıyor. Geçenlerde uçakları mesela orada bir devriye gezisi yaptılar belli nedenlerde. Yani artık hani Karadeniz'i ısıtıp burayı sıcak çalışma alanına döndürdüğü zaman şunu söyleyecek. Eyvah ben yalnız kaldım. Türkler de var, Rusya da var. Hadi bütün Avrupa gelin savaşa. Yani bunu istiyor. Çünkü şu anda vekil savaşçı olarak tamamen politik olarak bitme noktasına geldi Ukrayna. Yani deyim yerindeyse bütün Batı Avrupa'nın, bütün Atlantik düzeninin adına savaş veriyor. Kendi evlatlarını yok ediyor. Yani bunun sürdürülebilirliği zaten yok. Seçimler geçeli 2-2,5 yıl oldu. Yani Zelenski'nin zaten tekrar seçilme ihtimali yok. Yani savaş bitene kadar seçimleri erteliyorsunuz. Savaşı da bir anda varlık yokluk savaşına çeviriyorsunuz. Yani bütün bir ülke neredeyse böyle tek başına bir kişinin hani şeyiyle ilerliyor gibi oldu. Nasıl diyeyim, politik öngörüleriyle ilerliyor gibi oldu. Ukrayna'nın amacı kanımca Karadeniz'e özellikle kendisine şu ana kadar silah, mühimmat desteği sağlayan NATO ve Atlantik ülkeleri, Batı Avrupa devletlerini bizzat kendi yanında savaşa çekmek. Çünkü aynı İsrail taktiğini uyguluyor. Orada yani mümkün mertebe fazla devleti savaşa kışkırttığı anda kendisine daha fazla arka planda hani bizzat askeri destek, yani kendisinin hani kuvvetlerin geleceği ilancı ilave getiriyor. Ama tabii bütün sorun bugüne kadar gelmesinin bütün bu süreci maalesef Zelenski'nin inançları olduğunu görüyoruz. O inançlar da gerçeklikten epey kopuk. Yani hani böyle bir durumda yine hani ona yardıma gelip gelmeyecekleri konusu oldukça şüpheli. Savaşı genişletmek hiçbir işe yaramayacak. Zaten herhangi bir şekilde artık Ukrayna'nın kendi öz kaynaklarından kullanabileceği bir şey de kalmamış gibi duruyor. Şimdi olayı drone saçlarına çevirdiler biliyorsun. Hızlı bir drone üretimi sürecine girdiler ve bununla Rusya'da caydırıcılık yaratmaya çalışıyorlar. Yani bunu yapmaları da açıkçası hani sivillere yapılan saldırılar, altyapıya yapılan saldırılar, orada hani sivillerin çok ciddi oranda zarar görmesinin iç politika açısından bir baskı olacağı düşüncesindeler kendilerince. Ama tabii bunların hepsi birer yanılgı, çünkü bugüne kadar bunların hiçbiri işe yaramadı. O nedenle yani Karadeniz'de şu anda Türkiye'de sabrını sonuna kadar koruyor. Yani ilginç bir şekilde mesela Ukrayna'ya karşı Türkiye'nin hani resmi bir tepki bizim duyduğumuz yok. Belki arka planda yapılıyordur bunlar ama bizim basında da yani akım medyada mesela Karadeniz'deki saldırıları kimin yaptığını, ne yaptığını söylemiyor. Ama şunu söyleyeyim, sosyal medya kaynıyor. Gençler, insanlar, herkes bunun farkında. Ve yani Ukrayna'nın bizim gemilerimize karşı yapmış olduğu o saldırılara neden cevap verilmedi ve bunun devam etmesinden çok büyük bir rahatsızlık var Türkiye'de.
3: Hocam şimdi Türkiye'de yani Bizim gemilerimiz biliyorsunuz en son bir gemimiz vuruldu ve vurulan gemide bir tane de aşçı galiba, iki çocuk babası bir aşçı öldürüldü. 8 kişi yaralandı. Yani böyle bir ortamda, yani Türkiye'nin Ukrayna devletinin bağımsızlık günü kutlamalarındaki bir açıklaması var. O da biraz bana tuhaf geldi. Bu arada mesela Ukrayna'ya silah satışı söz konusu. Mesela Türkiye'deki Amerikan silahlarının Ukrayna'ya verilmesi gündemde. Biz bunu bilmiyorduk ama Amerikan Kongresi'nde bir kadar Amerikan yasalarına göre üçüncü ülkeye satmak için Amerikan Kongresi'nin izni gerekiyor. Şimdi orada bu konu gündeme gelince biz anladık. Tabii Amerikalılar da bunu özellikle şeffaf yapmaya çalışıyorlar. Rusya ile Türkiye arasında sorun yaratma peşindeler. Bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz?
4: Evet, şimdi tabii şöyle bir şey var. İsmet Bey, sizin sözünü ettiğiniz bu Amerikan Kongresi'ne gelen tasarı olmasa galiba durumdan haberdar olmayacaktık. Çünkü buradaki şeylerin özelliği Atak MS'ler birer balistik silah. Yani balistik olması nedeni şu. Bu hava soluyan füzeler dediğimizin dışında, atmosferin dışına çıkıp atmosferin dışından gelip savunmaları zayıflatarak, hızlanarak hedefleri vurması. Bunların da hani eldeki versiyonları, geçen haftaki yazımda yazmıştım bunu, 160 kilometrelik kısa menzilli olanlar. Şimdi tabii bunların Türkiye tarafından doğrudan verilmesi ciddi bir şekilde bence hani uluslararası hukuk açısından, tarafsızlık açısından soru işaretleri yaratıyor. Uluslararası hukuku bir tarafa bırakın, yanımızdaki komşumuzla olan ilişkilerimiz açısından çok ciddi bir sorun. Yani Amerika bunları Türkiye'den geri alabilir. Doğrudan kendisi geri isteyebilir, alabilir. Ha, kendi füzeleri zaten yapılan anlaşmalar çerçevesinde iletilebilir. Ama üçüncü ülkeye sen ilet dediğiniz zaman bizim envanterimize, bizim şeyimize girmiş, yani ortak envanterimize girmiş bir şey oraya iletmek zaten bizim oradaki pozisyonumuzu oldukça zor duruma düşürüyor ki zaten muhatabımız da çok net bir şekilde yanıt geldi buna yani. Zavrova bir açıklama yaptı. Hani Türkiye'nin hani bu süreçte hani bulunduğu durumu dikkatle izlediklerini ve bu durumdan hoşlanmadığını zaten ifade ettiler. Yani mutlaka buna bir başka çare bulunmalı. Yani Romanya'ya mı verilir? Onun üzerinden nasıl gider ama ya bunun...
3: Biz niye verelim yani? Yani bizim envanterimize girmiş, parasını ödemişiz bunların büyük ihtimalle.
4: Evet.
3: Yani onu niye verelim oraya?
4: Niye verelim? Amerika... Bir de tabii bunun şöyle bir sonu var. Bir arabuluculuk rolü üstleniyoruz biz burada. Üstlendiğimiz evet. Arabuluculuk bir de hiçbir şekilde bağdaşmayan bir durumla karşı karşıyayız. Ki bunun özellikle altına çiziyor muhatabımız. Yani bir yandan arabuluculuk yapıyorsunuz, bir yandan bunları yapıyorsunuz diye. Ya o nedenle hani bu iş sizin tam tespitinizin ben doğru olduğunu inanıyorum. Gerçekten Amerika Türkiye'yi zor durumda bırakmak ve hani o şeyde bir ne diyelim sürtüşme yaratma ihtimalini o umutla devreye soktuğunu düşünüyorum ben bunu.
3: Peki hocam, Avrupa'daki şu andaki iktidarlar çok net bir şekilde Ukrayna'nın arkasında duruyor. Ve Rusya'ya evet. Karşı Ukrayna'yı destekliyorlar. Fakat gelen bilgiler özellikle Almanya'dan, efendim Fransa'dan, yani bu iki ülkeyi özel olarak saymamın nedeni buraların Avrupa'nın biraz motoru durumundaki ülkeler. Yani en güçlü ülkeleri ve yönlendirmeyi genellikle bunlar yapıyor. Gerek Avrupa Birliği içerisinde gerek Avrupa Parlamentosu'nda falan. Bu ülkeler bu politikayı şimdilik izliyor. Ama buralarda öyle bir muhalefet gelişiyor ki yani çok kısa bir süre içerisinde iktidarların gidici olduğu artık iyice netleşmiş gibi bir durumda. Yani Merz için yapılan mesela dün bir makale okudum Almanya için. AfD mesela yapılacak seçimde ilk kez bir eyalet başbakanlığını alacak gibi gözüküyor. Merz'in dönem sonunu beklemeden istifa edebileceği de dillendiriliyor. Siz nasıl görüyorsunuz Avrupa'daki bu durumu? Yani Avrupa'da çünkü mevcut yönetimler değişirse tam karşıtı yönetimler gelecek ve Rusya ile ilişkileri normalleştirmek isteyen kesimler gelecek. Çok net bir şekilde gözüküyor. Yani bunlar açıkça söylüyorlar seçim kampanyasında bunun üzerine kurmuşlar gibi. Ve biz Rusya ile ilişkilerimizi normalleştireceğiz, enerji meselesini yeniden Rusya ile çözeceğiz, daha ucuza mal edeceğiz ve bununla ekonomiye yön vereceğiz diyerek oylarını arttırıyorlar. Bu süreci nasıl değerlendiriyorsunuz?
4: İsmet Bey, şimdi şöyle bir şey var. Şimdi Almanya üzerinden başlayalım. Almanya'da yıllık bu enerji fark ödemesi, yani Amerika'dan alınan pahalı LNG ve diğer opsiyonlar değerlendirildiğinde 100 milyar dolardan fazla. Yani Almanya'da
3: 100 milyar dolar dediğimiz
4: Ama borçla başlıyor sürece. Çünkü Rusya'dan aldığı gazın bu kadar daha pahalısını yıllık bazda ödemek zorunda kalıyor. Bu endüstriye yansıyor. İşte özellikle Alman otomobil fabrikalarında falan büyük kayıplar yaşandı. Satış zorlukları yaşandı. Maliyetler çok yükseldiği için zararına satış sürecine girdiler. Ve bunları kapatmaya yöneldiler. Ve açıkçası sanki bunlar hiç olmamış gibi Mersin son dönemdeki bu rezerv maliyetler, daha doğrusu rezerv yatırımlar üzerine politikası korkunçtu. Tamamen 900 milyar ila 1 trilyon arasındaki eurodan söz ediyorum. Bir parayı askeri endüstriye yatırma kararı aldı. Almanya'da beklentideki yardım bekleyen yani çığlık atan endüstri üreticileri bir anda ortada kaldılar. Ne yapacaklarını şaşırdılar. Kimse ne diyeceğini bilemedi. Yani bu da çok uzun bir zaman olmuyor. 3-4 aylık bir süreç oluyor. Bir Alman kanalıyla röportaj yaptığımda ben bunu söylemiştim. Yani Mersin hareketi Alman anayasasındaki hani iktidar güvenceleri, halkın güvencelerine karşı da aykırı. Ya o kadar enteresan bir şey yaptı ki Alman sanayi zaten şu anda zorlanıyor. Çünkü neden? Çin'de çok büyük bir rakip var, çok rekabetçi, çok hani güçlü şeylerle, endüstriyel ilişkilerle, ekosistemler de geliyor ortaya ve maliyetleri düşürmüşler. Maliyetleri düşürdükleri için daha ucuz fiyata piyasaya çıkıyorlar. Ulaşım kanallarını da oturtmuşlar. Yani nihayetinde son tüketiciye ulaştırabiliyorlar bu ürettiklerini de. Ortada şimdi böyle bir rekabet varken Alman endüstrisinin ilerleme ihtimali yok. Hiçbir şekilde yok. Evet. Alman endüstrisi hem müşterisini kaybedecek hem maliyetler yüksek kalacak. Satış yapamadıkça kendisini de yenileyemeyecek. Şu anda Alman ekonomisinin yani deyim yerindeyse hani bayağı ciddi bir katastrofi içine girmiş. Bundan çıkarmak için bir şeyler yapılması lazım. Ama ilginç bir şekilde bu otomobil fabrikalarının bir kısmının zırhlı araç fabrikasına çevrildiği söyleniyor. Yani bu yatırımları hani oradan zenginleşip oradan bir alternatif endüstri mi üretilmeye çalışıyor diyoruz ama Almanya'nın bu konuda hiçbir tecrübesi de yok işin kötüsü. Yani Birinci Dünya Savaşı'ndan İkinci Dünya Savaşı'na kadar olan askeri üretimi İkinci Dünya Savaşı yani 45 sonrası son 82 yıl değil mi? 82 yıldır hiçbir şekilde gerçekleşmedi. Hani bütün her şeye buradan yeniden başlaması gerekiyor. Ama bunun mutlaka bir arka plan mantığı vardır diye düşünüyorum. Eğer yoksa eyvah eyvah. Çünkü şu anda Alman toplumunda şeyde konuşulan şu. Bu önümüzdeki kışı doğalgazsız mı geçireceğiz? Tamamen üşüyerek donarak mı devam edeceğiz hayata diye. Çok ciddi endişeler var. Ama diğer yandan tabii AFD şunu söylüyor yani. Gerçekten AFD liderliği enteresan bir şekilde şunu söylüyor. Sizin diyor hani seçtiğiniz bugüne kadarki küreselce elit yöneticiler sizinle hiçbir ilgisi olmayan Alman halkına çıkarlarına hiçbir şekilde hitap etmeyen şeylerin peşinde koştular. Özellikle PKK'nın desteklenmesi konusunda bunun içine aldı AFD. Yani Kıbrıs'taki mesela konuları yine bunun yani neden dedi koskoca Türkiye'ye karşınıza alıyorsun küçücük bir Rum kesimi için yani ne yapabilir? Hani siz zaten sizin isteğinizle Yunanistan Avrupa Birliği'ne girmiş durumda yani gayet hakim olabileceğiniz bir kesim varken kaldı ki Almanya'daki Türk toplumu da karşınıza alıyorsun bunun karşısında. Tabii hatta AFD daha da ileri gitti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması gerektiğini söyleyerek oraya birkaç tane milletvekili gönderme planlaması yaptı. Bunu Alman hükümeti işte veto etmeye kalktı falan ama AFD benim anladığım kadarıyla Alman halkın çıkarlarını merkeze alarak daha büyük atılımlar gerçekleştirecek ve yapmış olduğu yayınları Almanlar okuyorlar. Almanlar okuyan bir millet. Ve benim gözlemim önümüzdeki seçimlerde daha büyük genel seçimler sürecine girdiğimizde artık Mersin zaten hiçbir şansı kalmadı ama bir koalisyon hükümeti kurulacaksa AFD bunun mutlaka büyük ortağı olacak. Zaten Mersin politikalarını desteklemeyen işte bu Sarah Wagenknecht'in seçtiği kurduğu Sosyalist Parti de aynı görüşlere sahip dış politikayla ilgili olarak. Onların da desteğini alabileceğini düşünüyorum. Ya Almanya'da artık hani deyim yerindeyse Mers hükümeti ve hani şu küreselce ile savaş baronlarının bulunduğu ekip ciddi şekilde can çekişiyor. Fransa'ya gelecek olursak genel kamuoyuna baktığın zaman Fransa'da %60'ın üzerinde bir kesim ciddi şekilde hatta NATO'ya Avrupa Birliği'nin içindeki bulunan konuma bile karşılar. Ya inanılmaz bir şey. Orada karşıtlık var. Ve tabii bunları koyduğumuz zaman üst üste Fransa'da da durum pek parlak gözükmüyor. Avrupa Birliği'nde kuran, finanse eden bütün mekanizmaları oluşturan biliyorsunuz iki büyük çark burada iktidarlar değişecek gibi gözüküyor.
3: Avrupa bir tercihe zorlanacak muhtemelen. Avrupa halkı her ne kadar gerek Avrupa Birliği içerisindeki o bürokrasi demokratik diktatörlük diye tanımlanan kesimler NATO ile Amerika ile iş yapsa da, o küresel çizgide devam etse de, Avrupa halkının kendi gelecekleri açısından Rusya ile ve Avrasya ile birleşme noktasında bir eğilim gösterdikleri net bir şekilde gözüküyor. Hocam şimdi buradan aşağıya geçelim, İsrail'e. Şimdi İsrail uzun süredir bir şeyler yapıyor. Biliyorsunuz Esad'ın devrilmesinden sonra iyice ipleri eline almaya çalıştı. Önce işte Fırat'ın doğusundaki PKK-PYD ile bir temas içerisindeydi. Oraya ayrı bir özet bölge yapmak istedi. Sonra Dürzilerle çok sıcak temasları oldu. Oraya fiilen müdahale etti. Golan'da, Gazze'den daha büyükleri işgal etti. Ve Esad'ın devrildiği günlerde tarihinin en büyük hava harekatını gerçekleştirip 600'ün üzerinde sortiyle Suriye'nin bütün askeri tesislerini neredeyse yerle bir etti. Şimdi de mesela o süreçte de ilginç şeyler oldu. Mesela bir üssü girdi Şam yakınlarındaki, yanılmıyorsam 24 saat orada kaldılar İsrail askerleri ve oradaki bir takım cihazları söküp götürdüler. O cihazlarla ilgili kulağımıza gelen bilgiler de ayrıca dikkat çekidir. Golan tepelerini ve Golan'daki İsrail'in faaliyetlerini izleyen bir takım teknik radarlar olduğuna ilişkin de bilgiler var. Şimdi de Türkiye sınırına çok yakın olan bölgedeki üsleri vuruyorlar. Ki bu üslere her ne kadar bizim Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada askeri bir heyet yoktu dese de orada teknik bir heyetin olup olmadığı bilinmiyor. Çünkü pistler yeniden düzenleniyor, pistler ediliyor falan. Yani bir garip durum var. Yani İsrail açıkça çıktı dedi ki bizim bu harekatımız Türkiye mesaj dedi. Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada. Bu süreci nasıl değerlendiriyorsunuz? Nereye gider bu iş?
4: Valla şu anda çok enteresan şeylerle karşı karşıyayız. Galiba 5 yıl önce söylenseydi kimse bunların olacağına inanmazdı diye düşünüyorum. Ya ilginç bir şekilde şu anda hani İsrail'in şöyle bir iddiası var. Ben istersen diyor Birleşmiş Milletler'in elbisesinin içine girip, üniformasının içine girip komşum Suriye'yi silahsızlandırabilirim. Yani bir kere bu soru işaretiyle başlamak gerekiyor işte. Yani gerçekten bir devletin, hani benim komşum askeri üste sahip olamaz, silahlara sahip olamaz, efendim havaalanlarına, askeri havaalanlarına sahip olamaz, başka tesislere sahip olamaz, radar tesislerine sahip olamaz deme hakkı var mı? Şimdi bu aslında bize şunu gösteriyor. Benim tabii yazılarda da çok anlattığım bir husus var. İsrail özellikle son birkaç yıldır tamamen Birleşmiş Milletler sistemi terk etti. Kendi başına terk etti. Ya bu da son derece enteresan bir şey. Yani hani buna hani cesaret etmek çok ilginç. Yani bunu hani sonuçları yaptırımlar Birleşmiş
3: Milletler. Fakat İsrail'i terk etmiyor nedense.
4: Evet. Zaten ona güveniyor. Zaten biraz güveniyor. Hani bunu nasıl olur da hani kendi içinde rasyonelleştirir ve yaptırımlardan çekinmez diyorsun. Demek ki güvendiği bir şey var. Ama bunu şöyle bir şeyin de etkisi de var. Uluslararası platformda İsrail bunu yaptıktan sonra yapmayı deneyecek ve İsrail örnek gösterecek başka devletler çıkabilir. Bu doğrudan 1945 sistemini yok etmek demek. Patlatmak demek. Hani geçersiz ilan etmek demek. Ya bir kere bu soruya çok net bir soru sorulması ve cevap istenmesi gerekiyor ama ilginç bir şekilde bunu sormuyor kimse. İsrail ya senin bunu yapmaya ne hakkın var ya. Ya Türkiye'yi bir kenara bırakın. O üssü başka birini de kurabilir. Ama ilginç bir şekilde hani Türkiye üzerinden ilerletmeye çalışıyor. Az evvel hani Ukrayna'nın bu Karadeniz'deki saldırıları meselesinde de aynı şeyi söylemiştim. Yani benim anladığım kadarıyla Türkiye'yi savaşa çekip oraya Amerika'nın yeniden dönmesini istiyor. Çünkü İsrail şu anda inanılmaz derecede İran korkusu var. Amerika tamamen çekilir kabuğuna geri dönmezse şu anda tamamen boşa düşmüş olay. Düşecek. İsrail'le
3: hocam, boşa düşmüş. Hocam Karadeniz'deki olanlarla İsrail'in yaptıkları arası birbirinden bağımsız mı?
4: Ya şöyle birbirinden bağımsız olacağını düşünmüyorum ben. Birlikte planlıyor. Evet. Çünkü şu anda yürütülen dünyadaki çeşitli bölgelerde çatışma ama tek bir güç karşılaşması. Yani iki taraflı bir gücün karşılaşması farklı şeylerde, fazlarda gerçekleşiyor. Bir tarafta tabii İran ile Atlantik bölgesinden gelen ABD ve İsrail'in karşılaşması. Diğer tarafta yine İsrail destekli Ukrayna'nın Rusya ile çatışması. Bunları gördüğümüz zaman zaten hani tek bir çatışmanın farklı coğrafyalarda farklı ateş bölgelerinde ortaya çıktığını görüyoruz. O nedenle hani şeyler de benzer. İki tarafta Amerika'yı yanında tutma yani. Gel diyor, bana bu cesareti verdin, başlattırdın bu işi diyor. Arkamda dur diyor. Amerika ise bunu istemiyor. Gerçekten hani Türkiye'nin bir devlet aklıyla hareket etmesi gereken bir dönemde. Çünkü karşı taraf devlet aklıyla yürümüyor. Boş vites, yokuş aşağı gitmiş durumda, fren patlamış durumda. Amerika'nın buna destek verecek gücü de yok artık. Ya bakmayın, bir sürü savrular, müzakereler, zaman kazanmalar, efendim sürekli dilde nükleer opsiyonları falan var ama hani ben bunları cesaretle İran'a karşı yapabileceklerini düşünmüyorum. Çünkü İran'ın elindeki güç, silah, özellikle balistik füzelerin daha en etkililerini kullanmazlar bile. Yıkıcı gücü hani nükleer silahlara ihtiyaç duydurmayacak kadar iyi. Yani evet. İran'a yapacak herhangi bir harekatta İran'ın artık İsrail tamamen hani yaşam alanını yok edebilecek güce sahip olduğunu çok net biliyor herkes. O nedenle hani burada savaşı büyütmek için acaba Türkiye'ye bulaşıp Türkiye'yi yoluyla mı çekeyim Amerika'yı diye öyle bir deneme içinde İsrail. Ben öyle olduğunu düşünüyorum bunun.
3: Hocam bu Tom Barak artık yani Türkiye Büyükelçisi mi, başka bir görevli mi, tüccar mı, ne olduğunu tam anlayamadık. Yeni bir diplomasi türü uygulanıyor. Tom Barak böyle yani bir Amerikan, özellikle Türkiye sınırındaki üssün vurulması konusunda Amerikan yayın organlarına açıklamalar yaptı. Ve bu açıklamalar içerisinde önemli ayrıntılar verdi. Bu ayrıntıların başında Amerika'nın bu saldırıyı bildiği ortaya çıktı. Yani Amerika bu saldırıyı biliyormuş ve Türkiye'ye de haber etmemiş. Ve daha sonra Barak hemen başka bir şey söyledi. Dedi ki Türkiye ile İsrail arasında bir çatışmasızlık koordinasyon kurulması gibi bir şey dinlemek. Hatta bunun içinde açık veya kapalı ifadesini kullandı. Yani Barak bu süreç içerisinde bu olaylarla beraber Türkiye ile İsrail'i masaya mı oturtmaya çalışıyor? Ne dersiniz?
4: Şimdi burada şunu anlıyoruz açıkçası İsmet Bey, Barak ile yani Büyükelçi ile başkan farklı dilde konuşuyorlar bir kere. Şimdi Büyükelçinin...
3: Ya bunu taktikten bir şey olabilir mi acaba?
4: Şunu anlamamız gerekiyor. Büyükelçinin açıklamalarında Büyükelçinin bu saldırıdan haberi yok. Veya çok iyi bir şekilde yokmuş gibi davranıyor. Bilmiyoruz. Ama Trump dedi ki benim haberim vardı. Şimdi zaten aksini düşünmek hata olur. Bakın Türkiye gibi bir ülkenin komşusu Suriye'ye hani askeri bazı altyapıları yeniden kurmadan yardım etmesi sürecinde özellikle yakınında köprüleri möprüleri inşa ettiği bir üssün yapılacak saldırının Türkiye'ye mesaj anlamına gelecek bir saldırının Amerika'nın bilgisi içinde İsrail yapma imkanı yok. Çünkü Türkiye'den ne tepki geleceği belli değil. O gelecek tepkiye karşı İsrail'in savunulması için de Amerika'ya ihtiyacı var. O yüzden zaten bizim standart mantığımız Amerikan haberi olması sonucunu doğuruyor burada. Ama Barak ilk günlerde bizi yanılttı. Haberi yokmuş gibi davrandı. Ama sonradan anladık.
3: Açıklamalarında da haberi olduğunun işaretleri var.
4: Evet, evet. Trump bunu açıkça ifade etti, haberi oldu. Evet. Demek ki haberi var bir şekilde. Ama sizin teşhisiniz çok doğru. Klasik diplomasi usullerinin hepsi terk edildi. Hani böyle garip bir şey vardır ya, bizde bir futbol deyimi vardır Türkiye'de. Taktik maktik yok, bam bam bam gidip kazanacağız falan diye. Ya böyle garip bir şekilde hani Amerikan yönetimi de bütün klasik diplomasi usullerini falan bir kenara bırakıp dünyada ne istersen onu yapacağım moduna girmiş gibi gözüküyor. Hakeza İsrail aynı durumda. İsrail zaten hukuku mukuku şeyi de bıraktı tamam. Devlet aklıyla hareket etmeyi de bıraktı.
2: Ukrayna'nın Karadeniz'deki drone saldırılarıyla İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarını değerlendiren Hacettepe Üniversitesi Milletler Arası Hukuk Anabilim Dalı Başkanı Doçent Doktor Erdem İlker Mutlu, Ukrayna'nın Karadeniz'deki saldırılarıyla İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarının birbiriyle bağlantılı olduğunu ve her iki ülkenin de Batı desteğiyle çatışmaları genişletmeye çalıştığını söyledi. Mutlu, İsrail'in Türkiye'yi savaşa çekerek ABD'yi bölgeye yeniden döndürmeyi amaçladığı görüşünde. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Özel röportaj. Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
5: Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Anadolu'da yetiştirilen ve Doğu Asya'da yüzyıllardır tüketilen hünnapta hasat dönemi başlıyor. Çin hurması ya da kırmızı hurma olarak da bilinen meyve, özellikle Asya kültüründe ölümsüzlük meyvesi adıyla anılıyor. Eylül ayında başlayacak hasat öncesinde hünnaba yönelik yurt dışı talebin üreticiler için yeni ihracat fırsatları oluşturması bekleniyor. Son yıllarda dünyada doğal ve fonksiyonel gıdalara yönelik ilginin artması, hünnap gibi geleneksel ürünleri de yeniden öne çıkardı. Türkiye'de farklı bölgelerde yetiştirilen hünnap, taze olarak tüketildiği gibi kurutularak da satışa sunuluyor. Meyvenin özellikle Asya ülkelerinde geniş bir tüketici kitlesine sahip olması, ihracat açısından da dikkat çekiyor. Hünnap, geleneksel tıbbında yüzlerce yıldır kullanılan meyveler arasına yer alıyor. C vitamini, lif, potasyum ve çeşitli bitkisel bileşenler içeren hünnap, bu besin içeriği nedeniyle sağlıklı beslenme ürünleri arasında değerlendiriliyor. Geleneksel kullanımda ise uyku, sindirim ve genel vücut direncini desteklemek amacıyla tercih edildiği belirtiliyor. Hünnabın ticari değerini arttıran bir diğer unsur da Asya pazarındaki talep. İhracat kanallarının genişlemesiyle birlikte meyve, üreticiler açısından katma değeri yüksek alternatif tarım ürünlerinden biri haline geliyor. Eylül ayı boyunca sürmesi beklenen hasadın ardından ürünlerin hem iç pazara hem de ihracata sunulması bekleniyor. Böylece ölümsüzlük meyvesi olarak tanınan hünnap, bu yılda üreticinin önemli gelir kaynaklarından biri olmaya hazırlanıyor. Anadolu'da da yetiştirilen ve Asya'da ölümsüzlük meyvesi olarak bilinen hünnapta Eylül hasadı için geri sayım başladı. Yurt dışından artan talebin yerli üreticiye yeni ihracat fırsatları sunması bekleniyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: İki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
1: Gerçek ne kadar saklanmaya çalışılsa da bir gün ortaya çıkar. Yalanlar kısa sürer ama hakikat hep yerini bulur. Bu kadim düşünceyi halk arasında bir benzetmeyle anlatırız. Güneş balçıkla sıvanmaz. Bu atasözünün kökeni bariz gerçeklerin inkar edilemeyeceği yönündeki evrensel bir anlayışa dayanıyor. Gökyüzündeki güneşi balçıkla kapatmak ne kadar mümkünse ortada duran bir hakikati örtbas etmekte bu kadar nafiledir. Kaşgarlı Mahmut'tan bu yana Türk kültüründe bu düşünce çeşitli şekillerde dile getirilmiştir. Sadece Türkçe'de değil, Farsça'da ve Sibirya Yakut Türkçesi gibi başka dillerde de benzer deyimlere rastlanır. Yakut Türklerinde gerçek

0: Kaybolmaz, mal saklanmaz anlamında bir söz vardır. Bu da atasözünün evrensel bir ahlaki miras taşıdığını gösterir. Günlük dilde bu söz özellikle birini kandırmaya çalışanlara ya da apaçık bir yanlışı örtmeye çalışanlara karşı söylenir. Gerçeği örten her perde bir gün yırtılır, hakikat yine ışık verir. Bugün güneş balçıkla sıvanmaz atasözünün zamana direnmeyen yalanlara karşı verdiği dersi konuştuk. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Dünyada su kaynakları üzerindeki baskı giderek artıyor. İklim değişikliği, nüfus artışı, kentleşme ve çatışmalar birçok ülkede temiz ve güvenli suya erişimi zorlaştırıyor. Dünya Kaynakları Enstitüsü'nün tahminlerine göre 2040 yılına gelindiğinde Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 33 ülke aşırı yüksek su stresi riskiyle karşı karşıya kalacak. Uzmanlar su güvenliğinin artık yalnızca çevresel değil, ekonomik, stratejik bir güvenlik meselesi olduğuna dikkat çekiyor. ABD merkezli Dünya Kaynakları Enstitüsü su stresi göstergesi kapsamında 167 ülkeyi inceledi. Çalışmaya göre 2040 yılında 33 ülkenin aşırı yüksek su stresi kategorisinde yer alması bekleniyor. Türkiye listede 27. sırada bulunuyor. Bahreyn, Kuveyt, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail, Suudi Arabistan, İran, Irak, Suriye, Yunanistan ve İspanya'da risk altındaki ülkeler arasında. Listede yer alan 33 ülkenin 14'ünün Orta Doğu'da bulunması ise bölgedeki su sorununu daha görünür hale getiriyor. Orta Doğu'daki birçok ülke sınırlı doğal su kaynakları nedeniyle yeraltı sularına ve deniz suyunun tuzdan arındırılmasına büyük ölçüde bağımlı. Körfez kıyılarında 400'den fazla tuzdan arındırma tesisi bulunduğu belirtiliyor. Bu tesisler milyonlarca insanın içme suyunun yanı sıra tarım ve sanayi için gereken suyun sağlanmasında kritik rol oynuyor. Bölgedeki çatışmalarda su güvenliğine ilişkin endişeleri artıyor. İran basınında Körfez ülkeleri ve Ürdün'deki enerji üretim ve tuzdan arındırma tesislerine ait görüntülerin paylaşılması ve bu tesislerin olası saldırılarda hedef alınabileceğinin belirtilmesi, kritik su altyapılarının kırılganlığını yeniden gündeme getirdi. Uzmanlara göre bu tesislerin devre dışı kalması, milyonlarca insanın suya erişimini etkileyebilecek ciddi bir insani krize yol açabilir. Krizinin temel nedenleri arasında yalnızca çatışmalar bulunmuyor. Artan sıcaklıklar, değişen yağış rejimleri ve kuraklıklar kullanılabilir su miktarını azaltırken nüfus artışı ve kentleşme su talebini yükseltiyor. Bu nedenle su stresi içme suyunun yanı sıra tarımı, enerji üretimini, sanayiyi ve ekonomiyi de doğrudan etkileyebiliyor. UNESCO Su Bilimleri Bölümü Direktörü Abu Amani'nin verdiği bilgilere göre 2024 itibarıyla dünya nüfusunun %26'sı yani yaklaşık 2,1 milyar insan güvenli biçimde yönetilen içme su hizmetlerine erişemiyor. Dünya nüfusunun en az yarısı ise yılın en az bir ayında yüksek su stresi yaşıyor. Uzmanların dikkat çektiği bir diğer risk de Day Zero yani sıfır günü. Bu kavram bir kent ya da bölgedeki su rezervlerinin musluklardan su akamayacak kadar azalmasını ifade ediyor. Tufts Üniversitesi Su Diplomasisi Programı Direktörü Profesör Doktor Şafikul İslam'a göre dünya genelinde 2 milyardan fazla insan böyle bir krizle karşılaşma riski taşıyor. Uzmanlar su kaynaklarının doğru yönetilmesi ve altyapının güçlendirilmesi halinde risklerin azaltılabileceğini belirtiyor. Dünya Kaynakları Enstitüsü'nün tahminlerine göre Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 33 ülkenin 2040 yılına kadar aşırı yüksek su stresi riskiyle karşı karşıya kalması bekleniyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı tekrar yayını.
1: Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
0: Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı başlıyor.
2: 26 Ağustos 2026 Çarşamba. Ben Güçlü Özgan. Radyo Sputnik'tesiniz. Kulağı ve aklı yeri ve zamanda olan tüm dinleyenlere, tüm Radyo Sputnik dinleyenlerine günaydın. Elbette ekip arkadaşlarımla beraber editörüm İrem ve Teknik Masada Simge ile birlikte güzel, keyifli, sağlıklı bir gün dileyerek başlıyorum programı. Ne yapıyoruz? Her sabah olduğu gibi Türkiye ve dünya gündemine bakacağız. Gerçekte olanı sadece bize anlatılanlarla yetinmeden nedenleri ve olası sonuçlarıyla sorduğumuz sorular ve elbette bu sorulara vermeye çalıştığımız yanıtlarla görmeye, daha da önemlisi anlamaya çaba göstereceğiz. Özetle anlatılmayanı anlatmaya devam edeceğiz bu sabah da. Günün gündemin öne çıkan başlıklarına geçeceğim. Ondan önce hatırlatmalarımı tekrar edeyim izniniz olursa. Radyo Sputnik karasal yayında 7 gün 24 saat Türkiye'nin 7 ayrı bölgesinden 24 ayrı kent merkezinden dinleyebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımız X üzerinden @radiosputnik.tr ya da Telegram'da Sputnik Türkiye kanalını takip alırsanız hem programlarımızın tüm canlı yayınlarına hem de daha sonrasında dinleyemezseniz canlı olarak program tekrarlarına dilediğiniz yerde ve dilediğiniz zamanda kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Benimle doğrudan iletişim kurmak isterseniz de X ya da Instagram Güçlü Özgan birleşik ve küçük harfle ve noktasız, oldukça zor, Güçlü Özgan yazarsanız da benimle dediğim gibi doğrudan iletişim kurabilirsiniz. Görüşleriniz, önerileriniz ve tabii ki eleştirileriniz çok önemli bizler için. Radyo Sputnik'in WhatsApp hattını da cep telefonunuza kaydediniz. 0505 171 66 56, tekrar ediyorum, 0505 171 66 56. Hadi başlayalım.
1: Yeri ve zamanında gündemden başlıklar.
2: Geçeceğiz günün gündemini elbette, sıcak haberlerine, öne çıkan başlıklarını, ama bu toz duman arasında unutmamamız gereken bir tarih, önemli bir tarih, 26 Ağustos. Cumhuriyet tarihimiz açısından önemli. Şöyle söyleyeyim, dünya tarihinin gördüğü en büyük destanlardan bir tanesinin başlangıcı olan gün, tam 104 yıl önce bugün yazılmaya başlandı. Afyon'da Kocatepe'de o büyük taarruza giden yol itibariyle, daha doğrusu İzmir'in kurtuluşu, arkasından da Cumhuriyet'in ilanına giden süreç tam bugün başladı. 26 Ağustos büyük taarruzun 104. Yıl dönümü bugün itibariyle. Bakınız, 5 gün içerisinde üstelik, yani olağanüstü bir başarıdan bahsediyoruz. Sinan Meydan tarihçi bugün dikkat çekici bir paylaşım yapmış. Emeğe saygı elbette, ondan alıntılayarak söylüyorum. Önce demiş ki, Nutuk'tan bir alıntı, Mustafa Kemal Atatürk'ün kaleminden şöyle hatır, izniniz olursa sizlerle paylaşmak istiyorum. Diyor ki Nutuk'ta Mustafa Kemal Atatürk, 26-27 Ağustos günlerinde 2 gün içinde Afyonkarahisar'ın güneyine 50 kilometre ve doğusunda 20-30 kilometre uzunluğundaki güçlendirilmiş düşman cephelerini düşürdük ki o cephelerin aylarca düşmeyeceği yönünde, bu benim yorumum, yönünde bir beklentisi vardı düşmanın. Yenilen düşman ordusunun diye devam ediyor Mustafa Kemal, büyük kuvvetlerini 30 Ağustos'a kadar Aslıhanlar yöresinde imha ettik. 30 Ağustos'ta yaptığımız savaş sonunda, ki daha sonra biliyorsunuz bu savaşa Başkomutan Savaşı ismi verilmişti. Düşmanın ana kuvvetlerini yok ettik. Düşman ordusunun kumandanlığını yapan General Trikopis de tutsaklar arasındaydı. Demek tasarladığımız kesin sonuç 5 günde alınmış oldu. Mustafa Kemal devam ediyor. Ne zaman? 16 Mart 1923'te de şu ifadeyi kullanıyor büyük taarruzla ilgili olarak. Gerçek kanaatim şudur: ben milleti savaşa götürünce vicdanımda azap duymamalıyım. Öldüreceğiz diyenlere karşı ölmeyeceğiz diye savaşa girebiliriz. Lakin millet hayatı tehlikeye maruz kalmadıkça savaş cinayettir ifadesini kullanmıştı. 16 Mart 1923 günü bir konuşmasında Mustafa Kemal Atatürk, işte büyük taarruz, işte başkomutanlık meydan muharebesi, öldüreceğiz diyenlere karşı ölmeyeceğiz diye yapmak zorunda kalınan zorunlu bir savaştı. Mustafa Kemal böyle tanımlanıyor. Sonraki süreci zaten ezbere biliyoruz, bileceğiz, ezberleyeceğiz, unutmayacağız da, ama sadece anmayacağız, bilerek yaşayacağız. Bütün bunları hayatımıza da bununla devam edeceğiz. Bir not daha sizlerle paylaşmak istiyorum. Başkomutan, o savaşı yöneten başkomutan, sonra da Cumhuriyet'in kuruluşuna giden o süreç, 41 yaşındaydı sadece. Bu savaş, bu o büyük taarruzun başladığı gün, bu ordunun, o ordunun zor şartlarda toplanmış ordunun komutanı 41 yaşındaydı. Hani nasıl bir başarı hikayesidir? Sadece bu yaş bile, 41 yaş bile, hani kendi 41 yaşımızı ben kendi adıma söylüyorum, düşününce de şöyle bir karşılaştırınca da nasıl bir deha ile karşı karşıya olduğumuzu, ülkeye nasıl bir armağan olduğunu Mustafa Kemal'in de, ya da bu topraklara öyle söyleyelim, bilmek, hatırlamak açısından önemli bir kriter olarak kriter olduğunu da düşünüyorum. Bir hatırlatma daha izninizle yapayım. Öyle başlayalım günün, gündemin öne çıkan başlıklarına. Efendim, pazar günü 30 Ağustos pazar günü saat 12 ve 14 saatleri arasında Radyo Sputnik'te özel bir yayınımız olacak. Selin Yazıcı, Fethi Yılmaz ve ben elbette özel konuklarla birlikte sizlerle bir 30 Ağustos özel yayını yapacağız. Tekrar ediyorum, pazar günü saat 12 ve 14 saatleri arasında, hani bizlerle olursanız o günde biz de çok çok mutlu oluruz diyelim ve geçelim günün, gündemin öne çıkan başlıklarına. Nedir o? Açılım süreci, terörsüz bir Türkiye süreci. Cumhurbaşkanı Erdoğan Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü etkinliklerinde Ahlat'ta konuştu dün. Bazı mesajları vardı, o mesajları sizlerle paylaşayım. Terörsüz Türkiye sürecimiz hedefine ulaştığında dedi, İnşallah milletimizin önünde yeni bir dönem kapılarını açacak ifadesini kullandı. Devam etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüccarları kaybedecek, terörden nemalanan fırsatçılar kaybedecek, coğrafyamızı istikrarsızlığa boğmak isteyen soykırımcılar kaybedecek ifadesi dikkat çekiciydi. Ben dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı konuşmada benim dikkatimi çeken konular, başlıklar bu yöndeydi. Bir konu daha tartışılıyor bu açılım sürecine dair. Onu da dün hani biraz böyle hafif üzerinden geçtik. Hani neden bahsediyorum? Hani Öcalan'la görüşen DEM heyetinin ya da işte akrabalarıyla gidiyor, görüşüyor Öcalan'la, İmralı'da terör örgütü lideriyle. Hani o görüşmelerin tutanakları medyada da yer aldı. Farklı iddialar, farklı başlıklar vardı. Terör örgütü dedi ki yaptığı açıklamada, tamamen yanlış, yalan bu bilgiler. DEM Parti dedi ki çarpıtıldı açıklanan bu bilgiler, o metinler çarpıtıldı ifadesini kullandı. Daha sonrasında dün de yine Öcalan avukatlarıyla bir açıklama yaptı. O da dedi ki bana karşı, hani bana karşı bir komplo kuruluyor ifadesini kullandı. Bununla, bu paylaşımlar süreç karşıtları tarafından geliştirilen provokatif hareketlerdir ifadesi dikkat çekiciydi. Bir dej yaşıyoruz acaba diye hani sorduruyor bana, en azından benim görebildiğim yapılan bu tartışmalar, yapılan bu açıklamaları sadece arka arkaya koyduğumuz zaman, ya da ben böyle bakınca, bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama bir dejavu 2013 süreci, Oslo, hatırlayınız o meseleleri, onları hatırlayınca hani bir adeta bir dejavu ile karşı karşıyayız gibi geliyor bana. Bilmiyorum ne düşünüyorsunuz, gördüğünüz gibi. Şöyle, o tutanaklarda enteresan ifadeler vardı. Yalanlanan ifadelerin ne olduğunu da belki hatırlatmak gerekiyor. Hani devlet yetkilileri, ulusalcı damar geride kaldı diyor iddiası vardı mesela. Metinlerde bunlar geçiyordu. Taahhüt benim işim, Öcalan'a atfen. Taahhüt benim işim, benim devrede olmam lazım gibi ifadeleri yine o metinlerde yer almıştı. İşte bu metinler tamamen yalanlandı taraflar tarafından. Dün de Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin benzer yönde, biliyorsunuz benzer yönde bir açıklaması vardı. O açıklamayı da ben sizlere dün itibariyle aktarmıştım. Yani enteresan, dedim ya, DEM Parti eklemeler, çıkarmalar yapıldı diyor. Terör örgütüne bakıyorsunuz, terör örgütü ya da Öcalan lideri, terör örgütünün lideri diyor ki bunlar provokatif hareketler vesaire. Peki ne oluyor? Neden bütün bunlar yaşanıyor? Herhalde bu konuyla ilgili olarak yetkililerden detaylı açıklamalar gelecektir. Hani mesela DEM Parti o tutanaklarda çıkarılma ve ekleme yapıldığını iddia ediyor ya. Mesela o zaman belki kendilerinde bir kopya, acaba böyle bir karşılaştırma mı yapılabiliyor? Peki mesela eğer öyle bir şey varsa Diğer yine bu süreçte 467 oy almıştı, biliyorsunuz o süreçte Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden o kanun geçerken diyeceksiniz ki elmalarla armutları karıştırma güçte, ama son tahlilde hani bütün partiler bilgilendiriliyordu süreçte ne yaşanıyor, ne oluyor, ne bitiyor. Peki mesela diğer partilerde o tutanaklar var mı yok mu? Enteresan tartışmalara tanıklık ediyoruz hep beraber. Bu belirsizlik ortamı, hep ilk günden beri söylüyoruz, bu belirsizlik ortamı kafaları karıştırıyor, bunu da hatırlatmış olalım. Çözüm süreci demişken bir adımda Suriye'de geldi. Terör örgütü PKK bağlantılı SDG'nin başındaki isim Mazlum Abdi açıklamalarda bulundu. Şam'da yaptı bu açıklamaları da. Suriye Demokratik Güçleri'nin görevinin sona erdiğini söyledi. Tam sorumluluk bağımsız bir askeri güç olarak biz SDG'yi işte YPG SDG'yi fes ediyoruz açıklaması geldi. Söylediğim gibi kimden? Mazlum Abdi'den, dediğim gibi SDG'nin başında olan isimdi. Devam edelim biz diğer başlıklarla. Nedir o? Mesela Süleymancılara yönelik operasyonlar, biliyorsunuz yani ilk 13 Ağustos'ta gerçekleşmişti o operasyonlar. İstanbul, Ankara, Antalya gibi kentlerde toplamda 17 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda cemaatin lideri olarak bildiğimiz Süleymancıların lideri olarak bildiğimiz Alihan Kuriş de dahil olmak üzere 49 kişiyle ilgili olarak suç örgütü kurma, yönetme suçlamaları ile bir soruşturma başlatıldığını öğrenmiştik ve tutuklanmıştı Alihan Kuriş de. Masak raporları, biliyorsunuz 100 milyar lirayı aşan bir para trafiğinden bahsediliyordu. Kasalarda bulunan kilo, yüzlerce kilo, 200 kilo muydu? 200 kilo altınlardan bahsediliyordu vesaire. Şimdi öğreniyoruz ki dün itibariyle yine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan bir açıklama var. Üçüncü dalga bir operasyondan bahsediyor Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı. Toplamda 54 kişi ile ilgili olarak bir gözaltı kararı alınmış. Yine dediğim gibi Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı açıklama, Ankara'dan gelen açıklama bu. Peki kaçı yakalandı? 38'i, bu 54 kişiden 38'inin yakalandığını biz öğreniyoruz. Gelen bilgiler bu doğrultuda. Yine suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, dolandırıcılık ve vergi usul kanununa muhalefet gibi gerekçelerle bu kişilerle ilgili gözaltı kararının alındığını da öğreniyoruz. Çok sayıda şirkete de, toplamda 11 şirket ve 4 derneğe de, cemaate bağlı. Hep bu cemaatler ve sermaye ilişkisini konuşuyoruz ya. Tam da işte bunu gösteren bir ayrıntı, bunu gösteren bir açıklama Cumhuriyet Savcılığından yapılan ya da bu tartışmaları delillendiren, aslına bakılırsa boşuna yapılmadı, gösteren bir açıklama. 11 şirkete ve 4 derneğe de kayyum atanmasına karar verilmiş. Yani çok yayın evleri var, inşaat sanayinde faaliyet gösteren sigorta şirketleri, aydınlatma şirketleri, işte dernekler vesaire, bu şirketlerle ilgili bir kayyum kararı alınmış. Bu arada şunu da hatırlatmak istiyorum, hani bir ayrıntı, bir detay sadece, ama ekonomist İnan Mutlu bu 11 Süleymancılara ait olduğu iddia edilen bu 11 şirkete el konulmasının ve kayyum atanmasından sonra bir paylaşım yaptı. Benim dikkatimi çekti, sizlerle onu paylaşmak istiyorum. Bu Süleymancılar ve Furkan Hareketi, biliyorsunuz da ait şirketlere de el konmuştu. Toplamda bu 11 şirkete el konması ve kayyum atanması ile birlikte TMSF'nin kayyum atadığı şirket sayısı kaç olmuş biliyor musunuz? 1267. Şu an itibariyle 1000'den fazla şirkette de kayyum uygulamasının devam ettiğini, söylediğim gibi ekonomist İnan Mutlu örneklerle, üstelik de bunu dün yaptığı paylaşımla takipçilerine ulaştırdı. Ben de orada sınırlı kalmasın, sizlerle de paylaşayım istedim bunu şu an itibariyle. Devam edelim. Cem Küçük, televizyon yorumcusu Cem Küçük'le ilgili soruşturmada neler oluyor, onları da söyleyelim. Tabii verilen ifadelerle birlikte yeni gözaltı kararları da gündemde. İsmail Çanak, Serhat Özyurt ve Ahsen Melek Kocatürk'le ilgili de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bir gözaltı kararı aldı. 30 Temmuz'da biliyorsunuz Cem Küçük gözaltına alınmıştı. Halkı neydi? Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma, dahası o dikkat çekiciydi. Şantaj suçlamaları üzerinden yürütülen bir soruşturmadan bahsediyoruz ama tutuklanma gerekçesi şantaj meselesi değildi. Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamasıydı. Biliyorsunuz televizyon programlarında İBB davasına ilişkin iddiaları vardı. Ya da Berkay Gezgin'in İBB'den 1 milyon liraya yakın para aldığı gibi iddiaları vardı. Masak raporlarında bir şekilde, hatta Masak raporlarında bunlar yer alıyor demişti. Savcılık ne demişti bunun karşılığında? Bu bilgiler tamamen gerçeğe aykırı, kamu barışını bozmaya elverişli biçimde yayıldı bu bilgiler demişti. Bakın şunu söylemek istiyorum size, şunu hatırlatmak istiyorum size. Bu isimler de, bu bahsettiğim Serdar Özyurt ve İsmail Çanak. İlginçtir bu bilgi de, şu an tabii yakalanamadılar. Neden? Çünkü evlerinde cep telefonlarını bırakarak kayıplara karıştı, kayıp oldukları. Ama cep telefonlarını olası bir takibe karşı, benim görebildiğim ya da anlayabildiğim ya da sizin de kolayca tahmin edebileceğiniz gibi, yerinde bırakıp cep telefonlarını kayboldukları ortada. Ahsen Melek Kocatürk'ün ise yine yurt dışında firari olduğunu da hatırlatalım. Bu isimler de enteresan, savunma sanayinde faaliyet gösteren şirketleri var bu kişilerin. Hani ilginçtir, enteresan, dikkat çekici bir ayrıntı, bir detay olarak da aklınızın bir kenarında bulunsun. Cem Küçük demişken bir not daha aktarayım sizlere. Bir Masak raporu da dün itibariyle gündemde. 2019-2026 yılları arasında Cem Küçük'ün hesaplarına giren 35 milyon liranın 5 milyon liralık kısmının şüpheli olduğunu iddia etti. Daha doğrusu Masak raporlarına yansıyan bilgiler bu yönde. Diyor ki Masak, hesap hareketleri gazetecilik mesleğiyle bağdaşmıyor. Yani para transferleri haber karşılığı ödeme olabilir gibi de bir yorumu olmuş Masak'tan gelen raporlar, ki çok detay, böyle kalem kalem bir şekilde, kalem kalem de Masak bunu anlatmış ayrıntılarıyla. İşte 800 ne kadar, 7 milyon lira mesela toplam para çıkışı, giren 35 milyon lira ve dediğim gibi kalem kalem Masak Cem Küçük'le ile ilgili ayrıntıları söz konusu raporunda paylaşmış. Bu dikkat çekiciydi. Bir diğer tartışma, yine günün, gündemin bence yani çok konuşulacak, bugün de hatta konuşulacağını düşünüyorum. Dün Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden gelen bir karar, Osman Kavala ile ilgili alınan bir karar, hak ihlali kararı verdi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Türkiye'den de, özellikle Beştepe'den de bir tepki var. O tepkiyi de sizlerle paylaşacağım elbette, ama şunu da hatırlatalım. 8 yıl 10 aydır cezaevinde Osman Kavala. Kavala'nın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının hükümsüz olduğuna hükmetti Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve mümkün olan en kısa sürede Kavala'nın serbest bırakılması yönünde de bir isteği var. Aldığı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi büyük dairenin aldığı bir karar bu. 6 temel hakkının ihlal edildiğine hükmetti. Adil yargılanma, özgürlük ve güvenlik hakkı gibi, toplantı ve örgütlenme özgürlüğü gibi, insanlık dışı ve aşağılayıcı muamele yasağı gibi konularda kendisinin, Osman Kavala'nın hak ihlaline uğradığı yönünde bir tespiti var Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Dairesi'nin. Tepki Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'dan geldi. Belli ki dedi, Türkiye Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Sözleşmesi'ne taraf oldukça sert bir açıklama, taraf olma durumunu ve mahkemeye, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne bireysel başvuru imkanı gözden geçirmeye zorlanıyor ifadesini kullandı. Türkiye raportörü, Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörü Nacho Sanchez Amor'u da eleştirdi. Hadsizler Türkiye'ye dil uzatmaya başladı şeklinde de bir eleştirisi oldu. Kimin? Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'un. Bu arada şunu söyleyeyim, hani hukukçuların yaptıkları yorumlara da şöyle bir baktım. Hani Osman Kavala ile ilgili olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin aldığı bu kararla, hani orada Dikkat çekici bazı eleştirilerde var. Mesela iç hukuk yolları tamamen tükenmeden AİHM'e bireysel bir başvuru yapıldığını konusunu özellikle gündeme getiriyor. Ya da mesela yine AİHM iç hukuk yolları tüketilmeden kendisine yapılan başvuruları normalde almaz. Kavala'nın başvurusunu ivedilikle değerlendirmeye başlamıştır şeklinde yine hani işleyişe dair, yola dair bazı eleştiriler, kararın kendisine değil de işleyişe yönelik olarak bazı eleştiriler de var. Ya da mesela Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Dairesi'nin kararı normalden, bu kararı normalden çok daha hızlı aldığı yönünde yine eleştiriler var. Hani 5 aylık bir sürecin sonunda bu kararın alındığı, başvurudan 5 ay sonra bu kararın alındığı, alınmış olması düşündürücüdür diyor hukukçular. Şöyle dediğim gibi baktım. Neden? Çünkü benzer kararlarla karşılaştırdıkları zaman olağan normal sürenin, yani rutin işleyişte o sürenin de bir sene, neredeyse bir seneye varabildiği yönünde de bazı yorumlar var. Dediğim gibi hani içeriğinden daha çok, içeriğinden, kararın içeriğinden daha çok gidilen yol üzerinden eleştiriler olduğunu da söylemiş olalım. Son bir not, yine günün, gündemin benim dikkatimi çeken başlıklarından bir tanesi, emekli amiral Türker Ertürk hakkında bir biliyorsunuz gözaltı kararı ve bir tutuklama kararı gelmişti. Basın yayın yoluyla halk arasında korku ve panik amacıyla tehdit suçlaması kendisine yöneltildi. Hazırlanan, savcılık tarafından hazırlanan iddianamede nasıl bir hapis cezası talep edildi amiral Ertürk ile ilgili olarak 2 yıldan 6 yıla kadar bir hapis cezası öngörüldü. Hani bunu da hatırlatmış olalım. Bir müzik arasına gidelim. O aradan sonra siyasette neler oluyor? Mesela Üsküdar Belediyesi'nde bir başkan vekili seçimi yapılmıştı ya geçen hafta. İtirazlar sonrası o seçim iptal edildi. Devam edelim müzikle, arkasından başlıkları aktaracağım sizlere.
0: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: Güçlü Özgenler Geri ve Zamanı tekrar yayını. Güçlü Özgenler Geri ve Zamanı devam ediyor.
1: Programın girişinde günün gündemin öne çıkan başlıklarını paylaştık sizlerle. 26 Ağustos'la ilgili ifadelerimiz konusunda da çok güzel mesajlarınız geliyor. 30 Ağustos'u da hatırlatayım. Büyük Taarruz'un başlangıç günü bugün 26 Ağustos. 30 Ağustos'ta da Radyo Sputnik'te özel bir program olacak. Selin Yazıcı, Fethi Yılmaz ve ben saat pazar günü saat 12 ile 14 arası 30 Ağustos özel yayınıyla elbette tüm gün elbette Radyo Sputnik'te yayınlarımız devam edecek ama hani kendimin dahil olduğu yayını sizlerle, yayının haberini, bilgisini sizlerle paylaşmış oldum. Biz şimdi ne yapıyoruz? Siyasetin öne çıkan başlıklarıyla devam edeceğiz.
2: Siyasetse, particilikse ben bunun danışkasını bilirim. Danışkasını.
1: Üsküdar Belediyesi ile devam edelim. İstanbul 2. İdare Mahkemesi. AK Parti'nin bir itirazı vardı. Orada bir başkan vekili seçimi yapılmıştı. Hatırlayınız geçtiğimiz hafta oldukça da böyle tartışmalı bir seçimdi. Gerçi benzer seçimleri değil mi? Biz daha önce Menderes'te de böyle kavga, gürültü, kıyamet böyle ne oluyor ne bitiyor dedirten seçimlere tanıklık ediyoruz. İşte AK Parti'nin bir itirazı vardı ve o itiraz mahkeme tarafından kabul edildi ve o seçimin yenileneceğini biz öğreniyoruz. Şöyle dikkat çekici bir konu. 1 Ağustos'ta biliyorsunuz hatırlatma yapalım. Kısa böyle bir hafıza tazeleyelim. Böyle söyleyip geçmeyelim. Önemli olaylar bunlar bizim açımızdan. Demokrasi tarihimiz açısından da önemli. 1 Ağustos'ta görevden uzaklaştırılmıştı biliyorsunuz. Üsküdar Belediye Başkanı Sidem Dedetaş, arkasından da 5 Ağustos'ta bir başkan seçimi, başkan vekili düzeltiyorum. Seçimi yapılmıştı belediye meclisi tarafından. 4 tur süren seçim sonrasında CHP'li Sibel Tan Çetinkaya, AK Partili Dündar Ziya Gültekin'e karşı seçimi kazanarak Üsküdar Belediye Başkanı, başkan vekili olmuştu. Tabii orada AK Partili meclis üyesi Dündar Ziya Gültekin'in 3. turda 5 oyun geçersiz sayılmasının hukuka aykırı olduğu yönünde bir itirazı vardı. O günde aslında, o seçimin yapıldığı günde, daha doğrusu ertesi gününde sizlerle bu itirazları hep konuşmuştuk. İşte mahkemede 3. turda o 44 üyenin oy kullandığı 5 oyun geçersiz sayıldığı, 39 oyun 21'ini Çetinkaya'nın, 18 Gültekin'in aldığı yine mahkeme kararında belirtildi ve geçersiz sayılan 5 pusula üzerinde yapılan incelemeler yani oy kullanmak bu kadar mı zor acaba, ya da nasıl geçersiz oy kullanılabiliyor ki, insanın aklı almıyor. Bu isimler belediye meclislerinde görevli olan kişiler, seçilmiş kişilerden bahsediyoruz. O hangi adayın tercih edildiğinin açıkça anlaşılabildiğini görüyor mahkeme. O 5 pusulada, geçersiz sayılan pusulada bu oyların geçersiz sayılmasını gerektirecek bir durum bulunmadığı sonucuna da varıyor. Bu karmaşa, bu kaos nasıl yaşandı, daha doğrusu nasıl çözülecek, hep beraber göreceğiz. Bir seçime daha nasıl söyleyelim, tanıklık edeceğiz. Muhtemeldir ki gergin bir seçim olacak, onu da hatırlatalım. Umarız olmaz elbette, umarız böyle sulh içinde sakince demokratik kurallara uyulan bir seçim olur. Takip edeceğiz hep beraber. Aziz İhsan Aktaş davası, dün konuşmuştuk. Hatta Hüseyin Ersöz, avukat Hüseyin Ersöz de konuğumuz olmuştu. Dikkat çekici detayları paylaşmıştı bizlerle. Davanın sonucuna dair siyasetten de tepkiler var. Tabii ki tahmin edebileceğiniz gibi yeni parti kanadından tepkiler var. Özgür Özel konuştu. Örgüt dediysen İspacaksın, pardon deyip kenara çekilmek yok ifadesini kullandı. Biliyorsunuz bir örgüt olmadığı yönünde bir detay, bir bilgi de yine, ya da bir yargı kararı da bu mahkeme kararıyla beraber ortaya çıkmıştı. Diğer isimler tabii, haklarında hapis cezası verilen belediye başkanları da var. Mesela Rıza Akpolat, Beşiktaş Belediye Başkanı, ki kendisiyle ilgili de en ağır cezayı alan da kendisi oldu. Her zamankinden daha kararlıyım. İftira at, beraat et düzenini yol arkadaşlarımızla birlikte bu ülkeden söküp atacağız ifadesini kullandı. Davana beraat eden tek belediye başkanı, Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere'de bugün bu hatanın mahkeme tarafından giderilmiş olması Adıyaman halkının onurunun iade edilmiş olması tüm şehrimizde bir bayram havası yarattı ifadesini kullandı. Tabii Ahmet Özer'in durumu en çok konuşulan, en çok olan konu. Hani görevi kötüye kullanma suçundan 8 ay 10 gün hapis cezası aldı. Ben dedi bu cezayı kabul etmiyorum dedi. Dün konuk aldığımız Hüseyin Ersöz de kendisinin avukatlarından bir tanesi, yani Ahmet Özer'in avukatlarından bir tanesi, göreve iade konusunda bir sorun olmayacağını, gerçi bu 8 ay 10 günlük cezaya da, görevi kötüye kullanma suçundan verilen cezaya da itiraz edeceklerini söyledi, ama bir yandan da şunu ekledi, hani bu ceza bile tek başına göreve iadesinin önünde engel değildir şeklinde de bir ifadesi, bir açıklaması oldu kendisinin. Şöyle devam edelim diğer başlıklarda. Yani şu konu konuşuluyor çokça. Az önce haber bültenimizde de saat başında aktardık o bilgiyi sizlere. Hani CHP yönetimi temyiz başvurusunu geri çekti haberi. Değil mi? Dikkatinizi çekmiştir bu haberde. Şimdi benzer bir itirazda, eğer yine benzer bir hamlede daha doğrusu Yeni Parti ya da Özgür Özel kanadından gelirse, yani bu temyiz başvurularını çekerse taraflar, ne olacak onu söyleyeyim. Karar, yani bu butlan kararı kesinleşmiş olacak. Sonuç ne? Bizi ilgilendiren boyutu, gazetecileri ya da seçmenler açısından söylüyorum. Seçmenleri ilgilendiren boyutu ne? O zaman da kurultay yolu açılacak CHP açısından bakıldığı zaman, ki Özgür Özel ve ekinin partiden ayrılmadan önce, yeni partiyi kurmadan önce en büyük istekleri neydi? Bir an önce kurultay yolu açılsın, kurultay süreci başlatılsın istiyorlardı, ya da bu yönde bir talepleri vardı. Şimdi artık çok geç atılmış bir adım, ama o kurultay yolunun açılacağını da söyleyelim. Eğer Özgür Özel tarafı da bu temyiz başvurularını çekerlerse, onu hatırlatalım, bunu da söylemiş olalım. Bu arada CHP içerisinde de bir kurultay sürecinin başladığını da biz biliyoruz. Dün Kılıçdaroğlu partililerle bir araya geldi. Partililere doğrudan açıklamalarda bulundu. İşte herkesi dinleyeceğiz, herkese bir şekilde herkesin sesine kulak vereceğiz şeklinde bir ifadesi oldu. Benim orada dikkatimi çeken Sayın Kılıçdaroğlu'nun ön seçimle ilgili açıklamalarıydı. Bir kulak verelim dilerseniz, arkasından devam edeceğiz.
3: Kurultaydan önce bir toplantı yapacağız değerli arkadaşlarım. Bu toplantı il başkanları, ilçe başkanları, kadın kolları, gençlik kolları hep beraber yapacağız. Neyi nasıl değiştireceğimizi, o konuda sizlerin görüşlerini ayrı ayrı alacağız. Kadın kolları ne düşünüyor, gençlik kolları ne düşünüyor, ilçe başkanlarımız ne düşünüyor, il başkanlarımız ne düşünüyor, milletvekillerimiz ne düşünüyor, onların tek tek görüşlerini alacağız. Ama bir şeyin sözünü hepinizin huzurunda veriyorum. Bunu tarihin önünde de bir görev olarak kabul ediyorum. Tüzüğümüzü değiştireceğiz, ön seçimi zorunlu hale getireceğiz. Bunu bilmenizi istiyorum.
1: Ben siyasi partilerin işleyebilmesi, sağlıklı yollarına devam edebilmeleri açısından, yani bu CHP lideri söyledi, bu ön seçimle ilgili ifadeleri, bütün siyasi partilerde benzer mekanizmaların işlemesi gerektiğine inananlardanım. Yani demokrasi bunu gerektirir. Öyle oluyor mu? Öyle olmuyor ülkede. Bir yandan da şunu da sormayalım mı dedim, bu sesi dinler dinlemez. Hani o yüzden de hemen sevgili İrem'e hemen Simge'ye gönderdim. Hani yarın dedim bunu mutlaka paylaşalım diye. Yani 13 yıl partinin genel başkanı yaptı Sayın Kılıçdaroğlu. Hani bu açıklamalarından sonra Ahmet Kaya'nın bir şarkısı ya da şarkısının sözleri aklıma geldi. Hep sonradan gelir aklım başına. Yani neden o dönem itibariyle bu mekanizmayı tam olarak eksiksiz, kusursuz şekilde işletmedi? Eğer işletseydi Cumhuriyet Halk Partisi, mesela belki de bu tartışmalar bugüne gelinmeyecekti. Bütün bunlar yaşanmayacaktı. Ya da diğer partiler açısından da aynı mekanizmanın işlemesi, hani parti içi demokrasi, parti içi demokrasi diye konuşuyoruz ya, o böyle hani gökten yağan bir şey değil. İşte böyle alınacak kararlarla bir şekilde hayata geçirilecek uygulamalar, hani neden akıllar sonradan başa geliyor, onu sordum. Bunu merak ettiğim için sizlerle de paylaşmak istedim, bunu da aktarmış olalım. Bu arada hani CHP dedik ama bir de Yeni Parti, bir bilgi vereyim isterseniz. Yeni Parti biliyorsunuz şimdi üye kayıtları devam ediyor. İşte bağış süreci, neredeyse her gün yetkililer, parti yetkilileri işte üye sayısıyla ilgili, yanlış hatırlamıyorsam 500 bine yaklaşmış üye sayısı, işte yapılan yardımları da anlatıyorlar. Yeni genel merkezin açılacağı tarihte efendim belli olmuş. Şöyle 31 Ağustos Pazartesi günü efendim Ankara'da yeni partinin genel merkezinin açılacağını da hatırlatalım. Hatta o gün Özgür Özel başkanlığında parti meclisi ve kurucular kurulu toplantıları ve bir kapalı grup toplantısının yapılacağı bilgisi de dün yeni parti yönetimi tarafından kamuoyuyla paylaşıldı. Simge, devam edelim.
4: Dünya hızla değişiyor, otobüsümün üstü değişmiyor. Burayı da biraz değiştirelim. Halkımızı görelim. Burayı da biraz değiştirelim. Çıktığım zaman da böyleydi, gene böyle. Hadi biraz değişsin.
1: Değişmesi gerektiğini düşündüğümüz konular var. O konularla devam edelim. Mesela neden? Madencilerin Ankara'da eylemleri, hak arayışları devam ediyor. Bugün 17. gün. Oraya geleceğim ama cezaevi günlüğü. Onu hatırlatmak istiyorum. Komedyen Deniz Göktaş 53, gazeteci Merdan Yanardağ 303, Tayfun Kahraman 1587, Mine Özer'den yine 1587 ve Ali Çağatay 60 gündür tutuklu cezaevinde bulunuyor. Dün aktarmıştım, yine hatırlatayım. Bakıyorum gelen mesajlardan da Ali Çağatay'ı soruyorsunuz, eksik olmayın elbette. Biz de tabii ki sizleri bilgilendireceğiz ile ilgili olarak. Şimdi kendisiyle ilgili bir iddianame hazırlanmış ve 5 yıl hapis cezası talep edilmişti kendisiyle ilgili olarak. Biz de duruşma günü, yani bu iddianamenin kabulü ve duruşma gününün belirlenmesini bekliyorduk. Tıpkı Ali Çağatay'ın kendisinin de söylediği gibi. Efendim, duruşma günü belli oldu. Ali Çağatay İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 10 Eylül Perşembe günü, tekrar ediyorum, 10 Eylül Perşembe günü duruşması var. Saat kaç? Saatte 11.40 sularında verilen resmi bilgi, bize gelen resmi bilgi bu yönde. 10 Eylül Perşembe günü hakim karşısına çıkacak. Sevgili Ali Çağatay dinliyorsa da buradan sevgilerimizi iletelim. Sizden gelen mesajlar da ailesine iletiliyor efendim. Onu da söyleyelim. Kendisine ulaştırılmak üzere ailesine iletiliyor. Bunu da aktarmış olalım. Evet, her gün ben bunu hatırlatmaya da devam edeceğim elbette sizlere de. Devam edelim biz başlıklarımızda. Madencilerle başladık. O madencilerin mücadelesini hatırlatarak bu bölüme başlamıştık. Efendim 17. günlerinde Ankara'da arayan madencilere yine gözaltı var dün itibariyle. Şimdi dün ilginç bir süreç yaşandı. Şimdi diyor ki madenciler, Enerji Bakanlığı'nın önündeler günlerdir biliyorsunuz. Enerji Bakan, şöyle söyleyeyim, tamam, Enerji Bakan yardımcısıyla bir araya geldiler. Bakan yardımcısı tarafından kabul edildiler. Orada dertlerini anlattılar. Hangi sorunlar, hangi beklentileri olduğunu anlattılar. Bakan yardımcısı da tümüyle haklısınız ifadelerini kullandı. Evet dedi, haklısınız. Yani buna söylenecek hiçbir şey yok. Sizin hak arayışınıza söylenecek ne olabilir ki şeklinde bir yaklaşımı oldu kendisinin. Hatta şöyle söyleyeyim, dün de yine bakan yardımcısı gibi, enerji bakan yardımcısı gibi Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral sosyal medya hesabı üzerinden de bir paylaşım yaptı. Maden dedi ki, maden işçilerinin aylardır ücret ve minat alacaklarını ödemediği şirketi kastediyor. Bu yöndeki iddialar sindirilemez, sineye çekilemez cümleleri Oktay Saral'ın, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlarından Oktay Saral'ın paylaşımında yer alan ifadelerde. Hatta şöyle dedi Saral, devam edelim. Maden işçisinin alın teri üzerinden kimse servet büyütemez. İşçinin hakkı patronun insafına bırakılamaz. İşçinin hakkı patronun lütfu değil, alın terinin karşılığıdır. kesinlikle altına da imza atıyorum. O kadar doğru ifadeler kullanmış ki Cumhurbaşkanı baş danışmanı Oktay Saral. Peki ne oldu bu paylaşımdan birkaç saat sonra? Birkaç saat sonra çok da böyle hani uzun vadede değil. İşte bugün 17. gün, yani dün 16. günde evet madenciler gözaltına alındılar efendim. Yani toplamda ki Ankara'da Başaran Aksu, bağımsız maden iş örgütlenme uzmanı, artık bu süreçte kendisini de tanıdık. Kendisiyle birlikte 3 madenci toplamda gözaltına alındı.

0: gerekçe gösterilerek yine gözaltı gerekçesi bu yönde. Bugün yani 26 Ağustos Çarşamba saat 14'te Soma Adliyesi'nde ifade verene kadar da mevcutlu tutulacaktır ifadesi nereden geldi? Bağımsız Maden İş'in sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada. Yani şöyle söylüyorum, bu haberin özeti şu, aktardıklarımın özeti şu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı işçiler ve diyor ki tümüyle haklısınız. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı diyor ki işçinin hakkı patronun insafına bırakılamaz. Açık, net destek. Sizi anlıyoruz ve destek veriyoruz açıklamaları, değil mi bunlar? Ve ne oluyor biliyor musunuz? İşte dediğim gibi bu açıklamalardan ya da bu paylaşımlardan birkaç saat sonra işçiler zannediyorum Başaran Aksu'nun, yanılıyor olabilirim ama bu bütün bu elem sürecinde 7. kez gözaltına alınışı, onu da bir hatırlatmak istiyorum. Hani o bilgiyi de sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu dikkat çekici. Bağımsız Maden İş bu arada yine dün bir açıklama yaptı sosyal medya hesabı üzerinden. Dendi ki bu sabah için, bu sabahı kastettiler. Bu sabah özür dilerim, yani dün akşam yaptıkları paylaşımda, yarın sabah 9'da Enerji Bakanlığı önündeyiz, yine bakanlık önünde olacağız dediler. Bu sabahı kastederek, göreceğiz bakalım, biz de elbette bugün neler olacak, neler bitecek takip edeceğiz. Bu arada tabii ki bütün taraflara tarafların açıklamalarını aktarmakla yükümlüyüz. Yıldızlar SSS Holding'den de bir açıklama var. Doruk Madencilik bünyesindeki işçi eylemlerine ilişkin açıklama geldi. Kimden? Holdingin temsilcisi, doğru isim ve Ali Vahit Atıcı. Ali Vahit Atıcı'dan bu açıklama geldi. Dedi ki eylemde bulunan çalışanların tüm yasal hak alacakları ödendi iddiasını dile getirdi holdingin temsilcisi. Yasal dayanağı olmayan dedi taleplerin yargı süreci kapsamında değerlendirileceğini ileri sürdü. Yine dava süreci tamamlanıp karara bağlanaklar bulunmaktadır. Bunlarla ilgili ödemelerimizi de en kısa sürede yapacak ve ardından da Türkiye Maden İş yöneticileriyle birlikte durumu kamuoyuna açıklayacağız ifadesi. Yine söylediğim gibi Yıldızlar SSS Holding temsilcisi Ali Vahit Atıcı'dan geldi. Bunu da hatırlatalım, bunu da söyleyelim. Bu arada hani bir not sadece, madenciler bazı televizyon kanallarına, NTV, Habertürk, CNN gibi bazı televizyon kanallarına da tepkililer. Neden? Şöyle söyleyeyim, hatta bu tepkiyi de medya ombudsmanı Faruk Bildirici hatırlattı, öyle söyleyelim. Çünkü bu kanallar madencilerin hakları ödendi başlığında bir haber yapmışlardı. Madenciler de diyorlar ki hayır, bu haber doğru değil. O haberde bizim sesimize de yer vermeniz gerekirdi. Ya yanıt verin, haberciliğinizi savunun ya da madencilerden özür deyip haberinizi düzeltin ifadesi kime ait? Medya ombudsmanı Faruk Bildirici'ye ait. Hani medyada da bu meselenin başlıklarında tartışıldığını hatırlatmak istiyorum sizlere. Simge, devam edelim mi?
1: Birbiri ardından toplumu önce yadırgatan, sonra şaşırtan, sonra şok eden ifşaatlarla, açıklamalarla karşı karşıya kalıyoruz. Ama garip bir şey dikkatimi çekiyor. Yapılan iddialar, ifşaatlar hiçbir zaman kendi başına sonuna kadar irdelenip, incelenip bir sonuca bağlanmıyor.
0: İki şüpheli ölüm. Bunlardan bir tanesi Rojin Kabayış'ın şüpheli ölümü. Bir diğeri de elbette Gülistan Dokun'un şüpheli ölümü. Buna dair tartışmalar bitmiyor. Bitmeyecekmiş gibi de görünüyor. Şunu hemen hatırlatmak istiyorum sizlere. Van 100. Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin'le ilgili, Rojin'in ölümüyle ilgili olarak avukatı Abdurrahman Karabulut dikkat çekici bir iddiayı gündeme getirdi. 15 Ekim'de Rojin'in cenazesine ulaşılmıştı. Ondan hemen önce iki ilaç ismi verdi. O ilaçlarla bayıltıldığı ve solunum yetersizliği nedeniyle hayatını kaybettiğini iddia etti. Şöyle söyleyeyim, saat başında bir terslik olmazsa, dün sözleştik, Abdurrahman Karabulut telefon hattımızda olacak ve Rojin'le ilgili, Rojin'in bu şüpheli ölümüyle ilgili iddialarını ayrıntılı şekilde kendisiyle konuşacağız. Ona da yönelteceğimiz çok sayıda soru var. Bu arada şimdi Gülistan Doku şüpheli de 5 Ocak 2020'de biliyorsunuz kaybolmuştu.

0: Gülistanlı Doku, o soruşturmaya dair de Doku ailesinin avukatı Ali Çimen'den bir açıklama var. Bir gizli tanığın ifadesinde Gülistan Doku'nun Rostan mevkisinde öldürüldüğünü söylediğini belirtmişti. Onu hatırlatıyor avukat, Doku ailesinin avukatı Ali Çimen ve eski Tunceli valisi Tuncay Soner'in oğlu Mustafa Türkay Soner, ki bunlar şu an itibariyle tutuklu bu isimler biliyorsunuz. Gülistan'ın kaybolduğu tarihten 8 gün sonra, dikkat, 8 gün sonra o gizli tanığın ifadesinde söylediği, işaret ettiği Rostan mevkiinde sabahladığını belirtti. Telefon kayıtlarının ya da plaka tanıma sisteminin, kent güvenlik yönetim sisteminin de bu bilgiyi doğruladığını söyledi. Bu da hani Gülistan Doku'nun kaybıyla ilgili olarak, ki çok konuşuluyor biliyorsunuz, çok tartışılıyor. Konuşacağız elbette, gündeme getireceğiz. İlginç, önemli gelişmelerden, önemli iddialardan bir tanesiydi. Bunu da atlamadan elbette takip ettiğimiz konular listesinde Gülistan'ın kaybı da elbette var. Bir not daha sizlerle paylaşmak istiyorum. Simge de ilk bölüm için son 2,5 dakikamız diyor. Hani 2,5 dakikadan anlatır mıyım? Anlatırım. Çalışma Bakanı Işıkhan, Vedat Işıkhan kendisine bazı sorular, milletvekilleri sorular yöneltiyor. Mesela İstanbul Milletvekili Taşkın Özel'in bir sorusu kendisine: ülkemizde çocuk işçiliği tüm yasal düzenlemelere ve taraf olduğumuz uluslararası sözleşmelere rağmen büyük bir sorun olarak varlığını devam ettirmektedir diyor ve ülkede çocuk işçi ölümleriyle ilgili olarak rakamları soruyor. Nedir? Veriler nedir? Çünkü bilgimiz olmadan çözüm de üretemeyiz elbette. Bu soruyu yöneltiyor Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a. Bakan Işıkhan da hayatını kaybeden çocuklara ya da yürütülen denetim sayılarına ya da uygulanan yatırımlara ilişkin veri paylaşmak yerine genel teftiş prosedürlerini hatırlatıyor. SGK'nın internet sitelerine ya da işte diğer internet sitelerine bakınız, orada görürsünüz diyor. Oysa ki o bilgiler yok orada. Onu söyleyeyim. Hani zaten İSİK'in biz biliyorsunuz raporları üzerinden çocuk cinayetlerini, iş cinayetlerini sizlere her ay anlatmaya çalışıyoruz. Resmi kayıtlarda bunlara rastlamak oldukça zor. Ama ben baktım mesela internete. İnternete devlet büyüklerimizin tavsiyesi doğrultusunda, mesela dün, mesela Tekirdağ Çerkezköy ilçesinde bir firmada stajyer olarak çalıştığı iddia edilen Eren Gündoğdu, kaç yaşında biliyor musunuz? 15 yaşında inşaatta elektrik akımına kapılarak hayatını kaybediyor. Kızılpınar Namık Kemal Mahallesi'nde bir inşaatta bu olay meydana geliyor. Kablo çektiği sırada, 15 yaşındaki bir çocuktan, çocuk işçiden bahsediyoruz. Kablo çektiği sırada elektrik akımına kapılıyor. 15 yaşındaki Eren Gündoğdu ağır yaralanıyor önce, sonra hastaneye kaldırılıyor sağlık ekipleri tarafından ama yapılan müdahaleler maalesef yetersiz kalıyor ya da sonuç vermiyor ve 15 yaşındaki çocuğumuz hayatını kaybediyor. Otopsi vesaire o süreçlerde elbette devam ediyor. Hani internete bakınca gerçekten görüyoruz gerçekleri, tabloyu, en azından onu da söyleyelim diyelim ve ilk bölümü de yavaş yavaş bitirelim. Söylediğim gibi ikinci bölümde Rojin kaba iş cinayetine yönelik ya da Rojin'in ölümüne dair ilginç iddialar var. Avukat, aile avukatı Abdurrahman Kalabulut'tan konuğumuz olacak. Onunla konuşacağız. Ben yine sizlerle birlikte olacağım.
1: Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
1: Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı tekrar yayını. Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı devam ediyor.
2: Radyo Sputnik'tesiniz. Yeri ve Zamanı'nın ikinci saat dilimine hoş geldiniz. Hatırlatmalarımla başlamak istiyorum. Bu bölümde, bu bir saatlik bölümde WhatsApp hattımız 0505 171 66 56. Tekrar ediyorum, 0505 171 66 56. Benimle doğrudan iletişim kurmak isterseniz X ya da Instagram üzerinden Güçlü Özgan, birleşik ve küçük harfle Güçlü Özgan yazdığınız takdirde söylediğim gibi benim de doğrudan iletişim kurabilirsiniz. İlk bölümde söylemiştim, avukat Abdurrahman Karabulut, Kabayış ailesinin avukatlarından enteresan dikkatçi iddiaları vardı otopsi raporuna dair, Roje'nin otopsi raporuna dair. Orada özellikle midede ve iç organlarda iki ilaç ismi veriyor. Onları söylemeyeceğim elbette ama o maddelerin tespit edildiğini belirtiyordu. Felç edilerek kendisinin, Roje'nin katledildiği yönündeki iddiaları vardı. Yine dün bir sosyal medya paylaşımı yaptı. Konuğumuz olacaktı ama bir iletişim sorunu yaşıyoruz. O iletişim sorununu giderdiğimiz anda alacağız telefon attığımıza ve bu iddialarıyla ilgili olarak sorularımız olacak kendisine. Çok sayıda sorumuz var aklımızda. O sorularını da yanıtlamasını rica edeceğiz. O iletişim sorununu çözdüğümüz takdirde. Simge, biz devam edelim mi?
3: Devlet kuruluşlarına sesleniyorum, ilgili devlet kuruluşlarına, çünkü şurada bulunduğum yerden telefonla Ankara'ya gereken direktifleri verebilme olanağım yok. Acı da olsa bu gerçeği bilmek zorundayız. Onun için bütün devlet kuruluşlarını derhal bunlara bir çözüm bulmaya çağırıyorum.
2: Gazilerimizle devam edelim. 45 gün oldu. 45 gündür hak arayışındalar gaziler. Özlük haklarını istiyorlar. Özlük haklarını talep ediyorlar. Daha doğrusu eşitlik. Özlük haklarında eşitlik talebiyle aslına bakılırsa Ankara'dalar. Şöyle söyleyeyim, geçtiği Kurtuluş Parkı'ndalar. Oturma eylemi yapıyorlardı. Daha sonrasında Milli Savunma Bakanlığı'na yürümek isterken, hatırlayınız geçtiğimiz gün bunu anlattık, bunu konuştuk sizlerle. Dün daha doğrusu anlattım. Polis tarafından engellenmişlerdi. Bir gerginlik de yaşandı o arada. O gerginliğin ardından Milli Savunma Bakanlığı'ndan dün sabah itibariyle bir açıklama geldi. Dün 5 gazi temsilcisinin kabul edileceği bilgisi paylaşılmıştı. Bu görüşme görüşme yapılacağı gerekçesiyle Milli Savunma Bakanlığı'na gitmişti gazi temsilcileri. Bakanlık yetkilileriyle görüşemeden geri döndüler. Müyesser Yıldız 12 Punto'dan, emeğe saygı. Onun aktardığı bilgi dikkat çekici ki ilk günden beri Müyesser Yıldız da Ankara'da yerinde takip ediyor bu eylemi. Şöyle gazilere şöyle bir ifade kullanıldığı, gazilere yönelik olarak şöyle bir ifade kullanıldığını belirtiyor Müyesser Yıldız. Yanlış anlama oldu. Basın açıklaması yapmanız için sadece gelişinize izin verildi. Böyle bir açıklama yapılmış gazilere, yani görüşmek için değil, sadece bakanlığın önünde basın açıklaması yapabilirsiniz şeklinde bir izin verildiği yönünde bir bilgi. Bunun üzerine de gazicileri Milli Savunma Bakanlığı önünde basın açıklaması yapmayarak Kurtuluş Parkı'na döndüler ve şu an itibariyle de o Kurtuluş Parkı'ndaki bekleyişlerini, kim duyacak bizim sesimizi, bu soruyu yöneltiyorlar. Bu soruyu sormaya da devam ediyorlar. Biz de elbette 45 gündür yaptığımız gibi onların sesi olmaya devam edeceğiz. O detayları, o eylemle ilgili ayrıntıları sizlerle paylaşacağız, hatırlatacağız. Tıpkı her gün hatırlattığımız gibi, gazilerimiz dediğimiz zaman hatırlattığımız gibi, anayasa madde 61 diyor ki, devlet harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleriyle mağlul ve gazileri korur ve toplumda kendilerine yaraşır bir hayat seviyesi sağlar. Bu anayasal görevini hatırlatıyorlar devlete gazilerimiz. Hani biz de buradan bir şekilde o hatırlatmayı da tekrar etmiş olalım onlar adına, onu da söyleyelim. Bu arada change.org'da da bir imza kampanyası başlatmışlardı, hatırlayınız. Ben de onu söylüyorum her seferinde, hatırlatmaya çaba gösteriyorum. Hani ne yapabiliriz, destek verebilir miyiz, nasıl verebiliriz diye düşünüyorsanız change.org'da en azından oradaki imza kampanyasına, bu mücadelelerinde yanlarında olduğunuzu gösteren bir adım atabilirsiniz, bir imza verebilirsiniz. Bunu hatırlatmak istedim. Çözüm bekleyen sorunlardan bir tanesi, çözüm bekleyen konulardan bir tanesi. Şimdi hükümet her fırsatta bu meseleyi Cumhurbaşkanı Erdoğan da mesela sık sık hatırlatıyor, değil mi? Ülkenin yaşlandığı, ülke nüfusunun yaşlandığı bilgisini sık sık tekrarlıyor ve konuşuyor. Bakın aslına bakılırsa rakamlar da nasıl bir tehlike. Mesele sadece genç nüfusun azalması değil. Bir yandan da özellikle 65 yaş ve üstü nüfusun toplam nüfusa oranındaki artış bizi nereye götürüyor ya da hangi sorunlarla karşı karşıya kalacağız? Şimdi özellikle tabii hani işte genç nüfusun artması için işte evlilikleri teşvik, 3 çocuk politikası, değil mi? O çocuk çok çocuk yapma konusundaki teşvikler, bunlar gündemde de. Peki yaşlılarımızla ilgili durum ne? Belki ona bakmak gerekiyor. Bakın 65 yaş ve üzeri, dediğim gibi nüfusun toplam nüfus içerisindeki oranı %11,1'e kadar yükselmiş durumda. Aile Bakanı'na soruluyor, milletvekilleri soruyor. Bakım ve barınma hizmetlerine yönelik bir soru önergesi var. Bakan diyor ki, Aile Bakanı, ülke genelinde Aile Bakanlığı'na bağlı toplamda 178 huzur yaşlı bakım ya da rehabilitasyon merkezinde 15.263 yaşlıya hizmet veriliyor ifadesini kullanmış ya da böyle bir yanıt vermiş. Ama rakamlar bunun çok daha ötesinde, ülke gerçekleri bunun çok daha ötesinde. Bunu görmek, bunun üzerinden tartışmak gerekiyor. Şimdi günlük hayatımızda bu neye mal olabilir? Gelecek itibariyle birkaç öneri, birkaç belki tespitte bulunmak gerekiyor. Yaşlanan nüfusumuzu da gördükçe hangi sorunlarla karşı karşıya kalabiliriz biliyor musunuz? Bunlara önlem almak gerekiyor. Sadece genç nüfusu arttırmaya çaba göstermek olmuyor işte. Yani neden insanlar, hep söylüyorum bunu, hani bırakın evlenmeyi, bırakın çocuk yapmayı, mevcut şartlar dahilinde insanlar aşık olmaya bile korkuyorlar. Nasıl olacak bu iş? Her seferinde soruyoruz. Bakın yaşlanan nüfus denince alarm, dikkat. Sağlık sektörü özellikle gelecek açısından bir alarm veriyor. Özellikle bulaşıcı olmayan hastalıklar, mesela nedir o? Alzheimer, diyabet, kalp damar hastalıkları, değil mi? Bunlar yakın gelecekte, eğer bu yaşlanma hızı devam ederse, yakın gelecekte ülkenin en önemli gerçekleri ya da en hızlı çözüm bekleyen sorunları haline gelebilir. Bu hepimizi ilgilendiriyor. Mesela hastanelerdeki tedavi süreçlerinin, özellikle bu hastalıkları düşününce, uzaması, değil mi? Böyle bir riskle karşı karşıyayız. Sadece o mu? Geriatri ya da uzun süreli bakım ihtiyacı örneği, yani yaşlı sağlığına odaklanan uzmanların ya da profesyonellerin sayısının arttırılması gereği ortada değil mi? Ya da uzun süreli bakım merkezlerinin çok hızlı bir şekilde sayısının arttırılması gerekmiyor mu? Bakın ekonomiyi konuşuyoruz burada her seferinde. Mesele sadece hani işte yaşlanan nüfusun bakımı değil. Aynı zamanda bu tedavi süreçleriyle birlikte ne artıyor? Sağlık harcamaları artıyor. Genç bir bireye kıyasla yaşlı bireylerimizin yıllık sağlık maliyeti kat be kat daha fazla. Genel gidişata baktığımız zaman, değil mi? Çok ciddi finansal baskılarla önümüzdeki dönem itibariyle karşı karşıya kalabiliriz. Bunu görmek gerekiyor. Sadece tabii sağlık harcamaları, sağlık sektörü değil, sosyal politikalar, bir de ona bakmak gerekiyor. İşte aktif pasif nüfustan bahsediliyor, değil mi? O yani çalışan genç nüfusun ödediği primler ya da işte emeklilerin maaşlarının durumu. Bu dengenin bozulması gibi yine ülke ekonomisini riske atabilecek çok ciddi verilerle karşı karşıyayız. İşte aktardığım o %11,1'lik rakam, veri tam olarak bize bunu anlatıyor. Yalnızlaşmıyor muyuz? Elbette yaşlı nüfusun artmasıyla birlikte yalnız yaşayan birey sayısı da artıyor. Birazdan o bilgileri de sizlerle paylaşacağım. Mesela yerel yönetimler, yaşlı dozirler, işte size çözüm ya da sosyal tesisler, psikolojik destek mekanizmalarını harekete geçirmiyor mu? Yani hiç yerel yönetimlerin bambaşka dertleri var ülkede, biliyorsunuz. O dertlerle uğraşmaktan bizi gerçekten önümüzdeki dönem itibariyle bekleyen bu riskleri de görmezden geliyor adeta, benim gördüğüm kadarıyla. Mesele sadece, özetle şunu söyleyeceğim, hani sadece genç nüfusun arttırılmasına yönelik çabalar, tamam, buna saygımız var, olsun, devlet politikası ya da hükümet politikası, tamam, ama bir yandan da bir başka risk arkadan geliyor. Bir de bu konuda hani birkaç kelam etmek istedim, kafanızı şişirmemişimdir umarım. Simge, devam edelim mi?
4: Türkiye'de enflasyon devlet politikasıdır. Yani ülkeyi yönetenler enflasyonu politika haline getirmişlerdir. Ve onun için enflasyon vardır. Enflasyonun şimdi, bir zamanlar enflasyonu hava şartlarına bağladılar, izahını. Bir zamanlar Elbistan Afşin Santralı'na bağladılar. Bir zamanlar Deçeme'ye bağladılar. Şimdi de enflasyonun ülke yöneticileri tarafından altyapı noksanlarının tamamlanmasına bağlandığını görüyoruz. Hiç alakası yok.
2: Her programda, her gün neredeyse enflasyonun nedenlerini, ortaya çıkardığı tabloyu da konuşuyoruz. Ona dair ayrıntıları, ona dair bilgileri sizlerle paylaşmaya çaba gösteriyoruz. Sadece tabii Türkiye'nin durumunu değil, dünyayla da, diğer ülkelerle de özellikle karşılaştırarak nerede olduğumuzu da anlamaya çaba gösteriyoruz. Tabii bu tablonun ortaya çıkardığı sonuçlar nedir? Bakın, 2022 yılında bir uygulama devreye sokulmuştu. Türkiye Aile Destek Programı. Türkiye Aile Destek Programı'ndan bahsediyoruz. İlginç rakamlarla karşı karşıyayız ama burada benim görebildiğim kadarıyla, son söyleyeceğim başta söyleyeyim izniniz olursa, yani mesele yoksullukta mücadele mi, yoksulluğun yönetimi mi? Orada kafalar biraz karışık benim görebildiğim kadarıyla. Bakın, ilginç bir başlık. Emeğe Saygı, Bir Gün Gazetesi'nden Mustafa Bildirici'nin haberinden aktarıyorum sizlere. Elbette, tamam, ekonomi politikaları zaten bize şunu gösteriyor. Hiçbirimizin hissettiği enflasyon birbiriyle aynı değil. Hepimiz, siz, biz, ben ya da işte toplumun diğer kesimleri enflasyonu farklı boyutlarla yaşıyorlar ama şu gerçekte ortada. 2010, yani bu aile destek programından faydalananların sayısına şöyle bir bakınca, hane sayısına bakılınca, bakın 2022'de hayata geçirildi bu proje dedim ama tabii ondan önce de yoksulluk verileri paylaşılıyordu kamuoyuyla, yine devletten yardım alan haneler vardı. 2017 yılından 2026 yılının İlk yarısına kadar geçen süreç içerisinde bu aile destek programından faydalanan hane sayısı kaç biliyor musunuz? 11 milyon 200 bine kadar çıkmış durumda. Yoksulluk yaması olarak bu haberde tanımlanmış bahsettiğim tablo, yoksullukla mücadele kapsamında özellikle gerçekleştirilen kamu harcamalarının boyutuna bir bakınca, 2025 yılı için yani ekonomik krizin en hissedildiği yıllardan bir tanesiydi. Yani zaten 5-6 yıldır yaşıyoruz da 2024 ve 2025 en sert yaşanan yıllardı. 359 milyar lira yoksullukla mücadele kapsamında gerçekleştirilen kamu harcamalarından bahsediyoruz. Ve bu arada bir yılda 359 milyar lira destek verilirken yoksul ailelere 2025'te, 2026 yılının sadece Ocak-Temmuz aylarına bakıldığı zamansa bu rakamın 285 milyar lira olduğunu görüyoruz. Bir karşılaştırma yapılmış. 2025-2026 Ocak-Temmuz ayları karşılaştırılmış. İlk 7 ay itibariyle 2025'e göre %39'luk bir artış var. Çok çarpıcı bir artıştan bahsediyoruz. İşte o yüzden dedim, yoksullukla mücadele mi, yoksulluğun yönetimi mi? Soru aslına bakılırsa gerçek soruda, tam olarak benim görebildiğim, benim okuyabildiğim kadarıyla gerçek soru da bu. Az önce bahsettim, yalnızlık tablosu, ülkenin yalnızlık tablosu. Saadet Partisi bir analiz yapmış, benim dikkatimi çekti. Onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Türkiye İstatistik Kurumu verileri üzerinden bir derlemeden bahsedeceğim. Ülkede tek kişi hanelerin oranı 2025'te %20'ye yükselmiş durumda. Tek kişi yaşayanların oranı, hani az önce yaşlılardan, yaşlılıktan ve buna yönelik nüfusun yaşlanmasından bahsettim ya ve dedim ki hani giderek yalnızlaşıyoruz da aynı zamanda sadece yaşlıların yalnızlaşmasından değil genç nüfusun da yalnızlaşmasından bahsediyoruz. Raporda diyor ki Saadet Partisi'nin bu raporunda bu %20'lik yalnız yaşayan tek kişilik hane sayısından bahsedilirken ekonomik koşullar, artan evlilik yaşı, boşanmalar ve işte benim az önce uzun uzun konuştuğum nüfus yaşlanması aile yapısındaki dönüşümde böyle negatif, olumsuz etkileri de oluyor. Yani dersiniz ki yalnız yaşamanın nesi olduğunu, hani o öyle tercihiniz varsa hani bunu olumsuz olarak değerlendirmiyorsunuz, ona söylenecek bir şey yok da genel politikalar açısından bakıldığı zaman çok ciddi bir sorun. Bakın 2025 yılı itibariyle ülkede tek kişilik hane sayısı 5 milyon 523 bine kadar yükselmiş durumda ki şöyle söyleyeyim bir karşılaştırma, mesela 2014'te bu oran yani %20.5'e çıkmış demiştim ya tek hanede tek kişilerin yaşadığı hane oranı 2014'te bu %13.9'muş. Çok ciddi bir artışla da karşı karşıyayız. Bu veriler en azından dediğim gibi özellikle ve özellikle ekonomik koşullar, ekonomik tablo dikkate alındığında böyle olması, böyle bir sonuçta karşı karşıya olmamız hiç de şaşırtıcı benim gördüğüm kadarıyla, benim anlayabildiğim kadarıyla hiç de şaşırtıcı değil. Nelerden vazgeçiyoruz da bir yandan da bunu görmek, bunun üzerinden okumak gerekiyor. Bakın İstanbul Planlama Ajansı, sık sık burada ajansın adını da anarız. Böyle İstanbul'da hani hayat koşulları, İstanbul'da yaşayanların gündemi, işte kiralar vesaire, ekonomik ya da sosyal koşullara dair çalışmalar yapar. Bakın hani hayatımızdan gidiyor bir şeyler diyoruz ya bu ekonomik krizle beraber. Yani sadece doymak için ya da barınmak için çalışıyoruz, çalışmak için barın, yani böyle bir kısır döngünün içerisinde böyle kendi ayak izlerimizi, o karda ayak izleri metaforu vardır ya, kendi ayak izlerimizi takip ediyoruz. Bunu sadece ben söylemiyorum, bu böyle kişisel bir tespit değil. Bakın İPA bir araştırma yapmış, İstanbul Planlama Ajansı. Siz gittiniz mesela, size sorayım, yani kültür sanat faaliyetlerinden bahseden bir araştırma, İstanbul'da yaşayanların neredeyse yarısı, %45,8'i geride kalan bir yıl içerisinde herhangi bir kültür sanat etkinliğine katılmamış. Yani özellikle de hani neden gitmiyorsun diye soruluyor tabii katılımcılara. Tabii ki büyük bir çoğunluğu, yine daha çoğunluk demeyeyim, yine yarısı diyor ki bilet ve bu tip organizasyonlara bilet ve giriş ücretlerinin yüksekliği özellikle çok dikkat çekiyor. Bu verilen bu yanıt dikkat çekiyor diyorum. Yani sadece işte kira giderleri, işte hayat mücadelesi vesaire, tamam da bir yandan da bunları kaybediyoruz. Kültür, sanat, eğlence, buraları artık konuşmaz hale geldik değil mi? Tam olarak da bu. Şöyle bir bakayım, son bir yılda ekonomik koşullar nedeniyle kültür ve eğlence harcamalarında en fazla kesintiye gidilen kalemse hangisi biliyor musunuz? %41 ile restoran ve kafe gibi sosyal mekan harcamaları olmuş. Yine İstanbulluların verdikleri yanıtlar diyorum. Ekonomik kriz, sadece hep söylerim bunu. Yani sadece manavdaki, pazardaki, marketteki o rakamların, etiketlerin değişmesi, çok hızlı şekilde üstelik değişmesi değil. Bir yandan da işte böyle işte konserlerden, kültür sanat etkinliklerinden de vazgeçmek mecburiyetinde kalıyoruz. Ekonomik krizin, yaşadığımız ekonomik tablonun bize anlattığı da aslında bakılırsa tam olarak bu diyelim ve hadi bir kısa araya gidelim, bir müzik arasına, o aradan sonra devam edeceğiz.
1: Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: anda kendi ayak izlerimizi takip ediyoruz. Siyasette hukukçular, işte son derece deneyimli isimler, iş tüzüklere hakim isimler, sizin bizim bunları bilmememiz gayet normal. Bilmek zorunda değiliz her ne kadar profesyonel Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olsak da, ama bu kadar bütün gerçekleri bilen isimlerin, siyasetçilerin, hukukçuların böyle bir adım atıyor olması neresinden bakılırsa bakılsın acaba siyaset gerçekten bizim kadar masum bakıyor mu bu olayı? Bütün bu siyasi dengelerin dikkate alınarak bu hamlelerin, bu adımların atıldığını da bir şekilde öğreniyoruz. Hiçbir spekülasyona izin vermeden bunları konuşmak, işte anayasa ışığında bunu konuşmak, yasalar ışığında bunu konuşmak, iş tüzükler ya da onlara sırtımızı yaslayarak konuşmak gerekiyor. Biz inatla bunu yapmaya devam edeceğiz. Kuralların evrensel kurallar olduğunu da hatırlamak gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Güçlü Özkan'la yeri ve zamanı hafta içi her sabah Radyo Sputnik'te.
2: Güçlü Özkan'la yeri ve zamanı tekrar yayını. Güçlü Özkan'la yeri ve zamanı devam ediyor.
0: Radyo Sputnik'tesiniz, yeri ve zamanın son bölümündeyiz. Son 20 dakika. Dayız. Biraz şöyle dünyada neler olup bitiyor ona bakacağız. Sporda hangi başlıklar var? Voleybolcularımız bugün de Avrupa Şampiyonası'nda parkeye çıkacaklar. Almanya ile karşı karşıya gelecekler. Ona dair bir hatırlatmam da olacak. Fenerbahçe de bugün Şampiyonlar Ligi'ne girecek mi girmeyecek mi 17 yıl sonra, o sorunun yanıtını taraftarlarına verecek. Onu da konuşacağız. Ona dair de bilgiler vereceğiz. Bugünkü müzikler için tekrar sevgili Ozi'ye, bugünkü müzik listemizi de sevgili Ozi hazırladı her gün olduğu gibi. Kendisine de buradan selamlarımı, sevgilerimi de göndermek ve teşekkürlerimi de elbette göndermek istiyorum. Bakalım şöyle dünyada neler olup bitiyor. Dünya deyince son dönemde nereye bakıyoruz? Amerika, İsrail ve İran arasındaki gerilim, daha da daraltırsak çemberi, Hürmüz'de neler oluyor, neler bitiyor, bunlara bir odaklanmak istiyorum bu bölümde. Trump, yani Hürmüz üzerinde uzaydan da kontrolü tam olarak sağladık açıklamalarını yapıyor, ama mesela Hürmüz'den yani taraflardan gelen açıklamalar, sahadan gelen açıklamalarda farklı bir gerçeği gözler önüne seriyor. Garibabadi, Kazım Garibabadi kim? İran Dışişleri Bakan Yardımcısı. Bu konuda, tam bu konuda Hürmüz'le ilgili olarak Hürmüz'ün durumu, şu andaki duruma dair bir açıklamada bulundu. Umman'la, biliyorsunuz, karşı kıyıda da Umman var. Umman'la varılan bir anlaşmayla Hürmüz Boğazı'ndaki taşıma güzergahının 7 mil genişliğinde olduğunu belirterek Güney Koridoru'nun ise tamamen kapatıldığı bilgisini yine kamuoyuyla paylaştı. Boğaz'daki taşıma güzergahının geçici olarak 7 mil genişliğinde olmasının kararlaştırıldığını söyledi Garibabadi. Umman'ın o güney güzergahını tamamen kapatmayı da gönüllü olarak kabul ettiğini ve halihazırda İran Silahlı Kuvvetleri'nin o güney güzergahından geçişe izin vermediğini de vurguladı İran Dışişleri Bakan Yardımcısı. Bu arada tabi Amerika'dan İran'a yönelik olarak hani savaşla elde edemediğini, yaptırımla, ekonomik yardımla bir şekilde elde etme çabası, İran'a yönelik bir finansal abluka resti olarak tanımlanıyor. Ya da bu başlık atılabilir Trump'tan arka arkaya. Amerika'dan, Hazine Bakanı'ndan da yani Scott Bessent'ten de örneğin benzer açıklamalar geliyor. Bir tür finansal abluka altına alacağız. Ekonomik dışlama operasyonu olarak tanımlıyor Birleşik Devletler İran'a yönelik hayata geçirdiği bu uygulamaları. Tabii orada önemli olan bir konu var. İki konu var daha doğrusu. Bunlardan bir tanesi, zaten İran devrimden beri bu yaptırımların kıskı yaşayan, o refleksini geliştirmiş bir ülke. Onu söylemek gerekiyor. Hani şunun için söylüyorum bunu. Bu yaptırımlara yabancı değil İran zaten ve o yaptırımları nasıl aşabileceğini de çok iyi bilen, o mekanizmaları çok rahat çalıştırabilen bir ülke. Yıllardır biz buna tanıklık ediyoruz. Ama Amerika'nın uyarı listesine bir bakınca o dikkat çekici. Tahran'la, diyor Amerikan Hazine Bakanı Bessent, Tahran'la iş yapmayı sürdüren ülkelere ikincil bir yaptırım da uygulayabilir. Ki operasyon ne diyor? Ekonomik dışlama operasyonu diyor ya Birleşik Devletler buna. Operasyon kapsamında 60'tan fazla kişi, kuruluş ve gemiye yaptırım uygulandığını da hatırlatalım. Tabii o destek, bu operasyona destek nereden geldi? Hiç şaşırtıcı değil. Netanyahu'dan da bu konuda açık net bir destek geldi. Tabii Türkiye İran'la ekonomik ilişkileri olan bir ülke. 2020, yani biz etkilenir miyiz bu tablodan? Yani zaten artan petrol fiyatları, değil mi? Akaryakıta yansımalarını görüyoruz işte. 100 liraya doğru gidiyor. 80'lerde dolaşıyor akaryakıt fiyatları. Yani zaten o bakıldığı zaman olumsuz etkisini çok uzun zamandır, Şubat'tan beri biz bu gerilim sürecinin etkisini hissediyoruz. Bir yandan şimdi böyle bir yaptırım gündeme gelirse, sadece şunları belki hatırlamak, şu bilgileri paylaşmak gerekiyor. Amerika'nın bu tehdidini hatırlayınca ya da görünce 2025 sonu itibariyle Türkiye ve İran'ın ekonomik ilişkileri ne kadar, toplam hacmin yaklaşık 5,5 milyar dolar seviyesinde olduğunu söyleyelim. 3 milyar dolar Türkiye'nin ihracatından, geri kalan 2,5 milyar dolarsa İran'dan yapılan ithalattan oluşuyor. Tabii mesela en çok korktuğu, yani endişe duyduğunu doğalgaz. Yani İran'dan, Türkiye'nin İran'dan başlıca ithalat ürününün doğalgaz olduğunu düşününce, değil mi? Bu böyle bir yaptırım riski Türkiye'yi ne kadar etkiler diye de soruyoruz. Tabii şöyle görmek, şöyle okumak gerekiyor. Şu doğalgaz demişken şunu da vereyim. Türkiye'nin yıllık doğalgaz ithal ettiği ülkeler, yani Rusya, Azerbaycan ve İran, sıralama bu şekilde gidiyor. İran 3. sırada. Hani bu anlamda ülke açısından, Türkiye açısından da son derece önemli. Onu da söyleyelim, onu da hatırlatmış olalım. Şöyle yani Trump'ın İran'ı destekleyen her ülkenin finans kurumları, şirketleri, havalimanları ya da hükümetlerinin, devletlerin çeşitli kurumlarıyla birlikte ağır ekonomik sonuçlarla karşılaşacağı yönündeki gündeme getirdiği tehdit, bu bahsettiğimiz tehdit, bütün bu veriler dikkate alındığında aslında bakılırsa hani etkiler mi Türkiye'yi? Yani Türkiye'nin Amerika ile burada kuracağı ilişkilerin ne kadar önemli olduğunu ya da bu sürece dair nasıl bir diyalog süreci ilerleyecek, biraz da buna bağlı. Yani iki lider, Trump ve Erdoğan arasındaki ilişkilere bakılırsa şöyle söyleyebiliriz. Yani çok da Türkiye'yi olumsuz olarak etkilemeyeceğini düşünüyorum ben. Bu bir yorum sadece, ama uzmanların yaptıkları analizlere bakılınca da hani bizden daha fazlasını da söylemiyorlar, onu söyleyeyim. Hani bunu zaman gösterir şeklinde çokça yorum okudum. Muhtemeldir ki dediğim gibi Trump ve Erdoğan arasındaki ilişkiler burada herhalde dikkat ediliyor. Bu yorumlar yapılırken en azından bu dikkat çekiyor. İran demişken enteresan tabii, bu çatışmalar sadece savaş, yani cephede, sahada yaşanmıyor. Mesela dijital ortamda da, yani siber ortamda da bu savaşın yaşandığını gösteren ilginç bir örnek habere denk geldim. Sizle paylaşacağım. İngiltere'de Telegraph gazetesinde yer alan bir haberden bahsedeceğim. İran bağlantılı olduğu düşünülen bilgisayar korsanlarının İngiltere'de bir elektrik santralini 4 gün boyunca devre dışı bıraktığı iddiası ya da bilgisi The Telegraph gazetesinde, yani saygın bir gazete, o yüzden sizle paylaşıyorum. İngiliz yetkililer güvenlik gerekçesiyle efendim bu saldırıya uğrayan santralin adını açıklamıyorlar. Zaten saldırı sırasında da yani kamuoyuna, tabii ki elektriği kesilenler olmuştur, onların dışında kamuoyuyla böyle bir saldırı sonrası santral devre dışı kaldı bilgisi de paylaşılmamıştı. Onu da söyleyelim, o 4 gün boyunca tesisin o 4 gün çalışamadığı bilgisiyle haberde var. Ekiplerin sistemi yeniden devreye almak için müdahalede bulunduğu bilgisi yine The Telegraph gazetesinin haberinde yer alıyor. Yani şöyle deniyor, nispeten küçük ölçekli bir elektrik santralıydı. Hani arz konusunda çok hayati önemli olan bir yerde, bir noktada değildi şeklinde de bir açıklama gelmiş. Hatta haberde şöyle bir bilgi de var. Geçen ay, yani Temmuz ayı itibariyle Birleşik Devletler'de de 12 eyaletteki su altyapısını etki dizi siber saldırıyla, bu İngiltere'deki saldırının, siber saldırının aynı anda gerçekleşmiş olması son derece dikkat çekici. Yani savaş sadece sahada mı yaşanıyor? Hayır, öyle değil. Öyle olmadığını da gösteren bir haberdi. Hani ben de sizlerle bu haberi paylaşmak istedim. Bunu da söyleyelim. Bir not sadece, az önce Amerikan yaptırımlarından olası, hani işte İran'ı bir tehdit eden o yaptırım açıklamalarından bahsettim ya. O notu size aktarmayı atlamışım. Kusura bakmayın. Çin'den bir açıklama var. Amerika'nın bu tehditlerine karşılık olarak şöyle deniyor Çin'den yapılan açıklamada da: çıkarlarımızı korumak için ne gerekiyorsa yaparız açıklaması Pekin'den geldi. Zaten yani Çin'le ilgili, Çin-İran ilişkileri üzerinden değil mi tartışırsak bu ilişkilerin kesintiye uğraması son derece zor görünüyor. Bu açıklama kimden geldi? Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian'dan geldi. Onu da hatırlatmış olalım. Hani haberin kaynağını da sizlerle paylaşmak istedim. Bunu da söyleyeyim. Ve Orta Doğu demişken, işte Gazze, İsrail gündemde tutmaya çaba gösteriyoruz. Gündemimizde tutmaya çaba gösteriyoruz. Katz'dan bir açıklama var. İsrail Savunma Bakanı Katz'dan bir açıklama var. Uçurtmalara da savaş açtı İsrail efendim. Bakın, İsrail Savunma Bakanı diyor ki İsrail topraklarına, Gazze'den İsrail topraklarına geçtiği değerlendirilen 4 uçurtma bulunmuş efendim İsrail toprakları içerisinde. Bu uçurtmadan bahsediyoruz. Bunun ardından İsrail Savunma Bakanı Katz orduya balon, uçurtma ve insansız hava araçlarının fırlatılmasına karşı derhal ve güçlü şekilde harekete geçme talimatı verilmiş. Hatta Netanyahu'nun da güvenlik birimlerine ya da orduya özellikle drone tehdidine karşı, söyleyelim elbette, her şeyi yapma, tırnak içerisinde kullanıyorum bunu, talimat böyle olduğu için, her şeyi yapma talimatı verdiğini de öğreniyoruz biz. İsrail Başbakanı'nın orduya böyle bir talimat vermiş. Uçurtmalar da artık İsrail'in, Gazze'deki uçurtmalar da artık İsrail'in hedefinde, onu da hatırlatmış olalım. Daha yeni, geçtiğimiz gün İsrail'in Gazze şeridine düzenlediği iki hava saldırısında iki kişi hayatını kaybetti. O iki kişiden bir tanesi maalesef 4 yaşında bir çocuktu. 4 yaşında bir çocuktan bahsediyoruz. Bu saldırılarda hayatını kaybetti efendim. Şimdi devam edelim. Neyle? Kadın voleybolcularımızla devam edelim. Avrupa Kadın Voleybol Şampiyonası'nda bugün yine 19'da, yine Sinan Erdem'de, İstanbul'da 4. maçına çıkacak. Tur atlamayı bir kere garantiledi. İlk 3 maçını kazandı kadın voleybol milli takımımız. Saat 19'da oynanacak Türkiye-Almanya karşılaşması ki 24 Ağustos'ta Macaristan'ı 3-0 yenmişti. Daha sonra Slovenya'yı 3-1 yenme başarısını da göstermişti. A grubunda mücadele ediyor voleybol, kadın voleybol milli takımımız, bunu da hatırlatalım. Dediğim gibi bugün Almanya ile saat 19'da, takvime bakıyorum bir yandan da, 28 Ağustos Cuma günü de yine saat 19'da bu kez Polonya ile karşılaşacak. Zaten turnuva başladığında ben milli takımımızın bilgilerini sizlerle paylaşırken ve maç takvimini paylaşırken 5'te 5'i çok rahat yaparız ifadesini kullandım. Yani ben kullansam ne olacak? Zaten onlar bir istikrar abidesi. Özellikle başarı bölümüyle söylüyorum bunu. Bir yandan da başarısızlık konusunda da istikrarlı olan olduğumuz spor dalları var. Hadi onları bugün konuşmayalım da. Yani kadın voleybolcularımızın bu anlamda bizi şaşırtmamış olmaları nedeniyle tebrik ediyorum. Bize hayal kırıklığına uğratmadıkları için sadece ilk 3 maç itibariyle bile bunu söyleyebiliriz. Bundan sonraki süreçte de elbette kendilerine desteğimizde devam edecekler. Dediğim gibi Letonya, Slovenya ve Macaristan'ı geçtikten sonra şimdi de bugün saat 19'da TRT'de, TRT Spor'da yayınlanacak bu karşılaşma. Hani kanal aramayın, onu da söyleyeyim. Neden TRT 1 değil? O da ayrı bir tartışma konusu. Neyse, TRT Spor'da yayınlanacak Filenin Sultanları'nın 4. karşılaşması Almanya. Ve futbola da biraz şöyle bir süreyi de kontrol ederek ilerlemeye çalışıyorum. İyi haber dün verememiştik. Dün konuğumuz vardı. O konuğumuz 2019'da yaptığımız röportaj nedeniyle iyi haber verememiştik. Bir tane benim dikkatimi çeken bir insan hikayesi yine sizlerle paylaşacağım. Son 3-4 dakika kala ama bir Fenerbahçe'den bahsetmek gerekiyor. 17 yıldır, 17 sezondur Şampiyonlar Ligi'ne katılamayan bir Fenerbahçe taraftarı da, kendimi de ekleyerek söylüyorum bunu, beklentisi bugün Olympic Lyon'la, ki ilk maçta biliyorsunuz 1-1 berabere kalmıştı playoff turunda, İstanbul'daki karşılaşmada 1-1 berabere kalmıştı Fransız ekibiyle. Bu akşam saat 22'de Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için bu rövanşına çıkacak sarı lacivertli ekip. Yani umarız ülke adına başarılı bir skor elde eder ama ilk maçta o şansı, yani elinin tersiyle itmek denir ya, ben böyle çok kalıpları kullanmak istemiyorum ama bazen gerçekten hani insan derdini anlatırken anlatmaya çaba gösterirken onları da kullanda kalıyoruz. Umarız bu akşam o birbirinin rövanşında çok başarılı bir skor alır, rahat rahat geçer Fenerbahçe. Biraz zor gibi geliyor, uyumazsam sabahın 4'ünde uyanıyorum çünkü, eğer uykuya direnebilirsem ben de karşılaşmayı takip edeceğim, olmadı sabah zaten özetine bakıyorum. Mutlaka bu bilgileri paylaşıyorum sizinle rutin olarak. Bütün takımlarımızın Avrupa karşılaşmaları öncesinde bugüne kadar ne yapmış Fenerbahçe aklımızın bir kenarında bulunsun. 305 maça çıkmış şimdiye kadar sarı lacivertli ekip. Lyon, Olympic Lyon'la 306. maçına çıkacak. Karne 121 galibiyeti var Fenerbahçe'nin bu geride kalan 305 karşılaşmada. 67 beraberlik, 117'de yenilgi almış. Bugün saat 22 o karşılaşmada TRT1'de. Hani dedim ya az önce, hani kadın voleybolcuların karşılaşmaları TRT Spor'da, neden TRT1'de değil diye. İşte yani burada bile bir eşitsizlik olduğunu da görüyoruz. Maalesef benim okuyabildiğim kadarıyla, bilmiyorum katılır mısınız, siz de ne dersiniz? Bu da aklınızda bulunsun. Yani bir bilgi, Maradona 1986 desem ne hatırlarsınız? Evet, o Tanrı'nın eli öyle tanımlanıyordu değil mi? Arjantin'in İngiltere'yi attığı o gol. Yani ki yıllar sonra gerçekten de Maradona'nın o topu elle içeri soktuğu ortaya çıkmıştı görüntüler itibariyle. O top bir açık arttırmada satıldı. Yüzyılın golü olarak, hatta içeriği itibariyle, golün kendisi tabii güzel bir gol değildi. Çok güzel bir gol değildi ama o top, futbol topu, bakın 2,5 milyon sterline düzenlenen bir açık arttırmada 2,5 milyon sterline satıldı. Ki Tunuslu bir hakem o karşılaşmada görevliydi. Maçın sonunda o topu almıştı ve 30 yıl boyunca saklamıştı, onu da söyleyelim. İşte şimdi o topun 2,5 milyon sterline satıldığını görüyoruz. Bence az bile. Dünya futbol tarihinin bence en önemli anılarından bir tanesi. Yavaş yavaş programın sonuna da geliyoruz. Dedim ya, iyi haber yok mu? İyi haber var, şunu söyleyeyim. Tarihi bağcılık geçmişiyle bilinen Elmalı, Antalya Elmalı. Orada yaşlı asmaların izini süren bir isim. Yaşlı asmalar. Orada Elmalı'da bağcılık yapan Burak Özkan'dan bahsedeceğim. Ne yapıyor biliyor musunuz? Torosların yüksek rakımlarında 25 yıldır üzüm avı yapıyor. Ne demek üzüm avı biliyor musunuz? Bu sayede de üstelik 17 yerel üzüm çeşidini de literatüre kazandırmış. Nedir bu üzüm avı dediğimiz? Şöyle, evli asmalar olarak tanımlanıyor yörede bunlar. İşte ağaçlara sarılı yaşlı asmalardan örnek alıyor beyefendi ve bu asmalardan elde ettiği çubukları da fidanlıkta çoğaltıyor. Yani dut, incir gibi ağaçlara sarılarak büyüyen bu asmaların peşine düşüyor. Bir dedektif gibi bahsettiğim beyefendi Burak Özkan. Çobanlar, yerel çiftçilerle görüşüyor. 203 ya da 300 yaşındaki asmalara ulaşmaya çalışıyor. O yerel yer isimlere soruyor. Var mı sizin tanıklık ettiğiniz dağda, bayırda böyle yetişen yabani asmalar? İşte bu asmalar neden önemli biliyor musunuz? Çünkü hastalıklara karşı daha dirençli doğada, vahşi doğada yaşadıkları için, yabani olarak geliştikleri için daha dirençliler ve kendisi de bu ağaçları topluyor, bu asmaları topluyor. Bakın çok yani dikkat çekici, bu uzun süren, uzun yıllardır bu çalışmaları yapıyor ve dediğim gibi konuya girerken söylediğim gibi 17 yerel üzüm çeşidini de literatüre kazandırmış. Gerçekten hiç mi iyi bir şey olmuyor? Hiç mi iyi bir şey olmuyor ülkede ya da dünyada? İşte bu insanların yüzü suyu hürmetine biraz galiba dünya dönüyor. Böyle bir çaba içerisinde olduğu için Antalya'ya, Elmalı'ya, Elmalı'da bağcılık yapan Burak Özkan'a da buradan selamlarımızı gönderelim. Hepimize örnek olan bir çalışmadan bahsediyoruz diyelim ve ne yapalım, yavaş yavaş da bitirelim bugünü de. Ne yaptık? 26 Ağustos 2026 çarşambanın öne çıkan başlıklarını dilimiz döndüğünce, aklımız erdiğince aktarmaya çaba gösterdik. Programın hazırlanmasında ve size ulaşmasında emeği geçen arkadaşlarıma, Simge Erten'e, editörleri İrem'e, İrem Başköy'e, İknir Karadeniz'e teşekkür ediyorum. Bugünkü müzik tercihleri için de Ozi'ye bir kez daha selamlarımı gönderiyorum. Ne yapıyorsunuz? Yapabilirseniz eğer, zor biliyorum, yarına kadar aklınıza mukayyet oluyorsunuz. Hoşçakalın.

0: Güçlü Özgen'le yeri ve zamanı bitti.
1: Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgan'la yeri ve zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
0: Güçlü Özgen'le yeri ve zamanı tekrar yayını sona erdi. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Çatışmalar, sıcak gelişmeler, Türkiye ve dünyanın kalbinde yaşananlar. Doğru, tarafsız analizler. Siyaset koridorlarında konuşulanlar, gözden kaçan ayrıntılar ve konuşulmayanlar. Hepsi Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programında. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma günü saat 19'da Radyo Sputnik'te. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi başlıyor.
1: ...26 Ağustos bir zafer günü, zafer tarihi. Ağustos ayı Türkler için zafer tarihidir, zafer ayıdır. Bir zafer tarihinde 26 Ağustos'ta sizlere, hepinize sevgiler, selamlar. 19.08'de, 19.07'ye yetiştiremedi Mikail bugün bizi. Hatta söyledi, abi dedi, arada istersen dedi sesini açayım dedi. Tam 19.07'de benim tanıtım dönerken arada sesini duyuyorsun, 19.07'de selam ver falan filan dedi de olmadı, yapamadık. 19.08'de hepinize selamlar diyelim. 1908 oluyor, 1909'a girdik şu an. Hepinize sevgiler, selamlar. Haftanın üçüncü günü ve dediğimiz gibi bir zafer günü, 26 Ağustos 1071 Malazgirt zaferimizin yıl dönümü, 1922 büyük taarruzumuzun başlangıcı, o da büyük bir zaferle sonuçlandı. Hani çok böyle artık genele yayıldı ama o kadar özlü anlatıyor ki. 1071'de, 26 Ağustos 1071'de geldik dedik, 1922'de de gitmiyoruz dedik. Yani onların yıl dönümü. Büyük komutan, iki büyük komutan Sultan Alparslan ve orduları, diğer büyük komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve orduları, hepsine Allah rahmet eylesin, mekanları cennet olsun, böyle minnetle, şükranla, dualarla anmak gerekiyor onları. Atalarımızı, şehitlerimizi, mücadele edenleri, dedelerimizi anmak gerekiyor. Çünkü bu coğrafyada bir vatan varsa, bu coğrafya vatansa ve bizler bir şekilde burada yaşayabiliyorsak, onların bu büyük mücadeleleri, onların bedel ödemeyi, en büyük bedel canlarını vermektir. O bedel dahil büyük bedeller ödeyerek vatan coğrafyası, coğrafyasını kurtarma mücadeleleri, vatan kurma mücadelelerini sayesinde biz bugün bazı adımları atabiliyoruz, yaşamımızı sürdürebiliyoruz. Tabii ki insan yaşamı önemlidir, insanın ayrı bir günlük rutini vardır ama o günlük rutinini sürdürebilmek açısından bir vatan coğrafyası şarttır. Yani bugün Filistin'de, bugün işte yakın zamanda Suriye'de, yine yakın zamanda Irak'ta, bugün herhangi sorunlu bir coğrafyada, Lübnan'ın güneyinde nasıl günlük yaşam nasıl zorsa, geçen okudum işte Gazze'de su arıtma tesisi yapılmış, hizmete girecekmiş. Yani Gazze'liler biliyorsunuz içme suyu noktasında da ciddi sıkıntılar yaşıyorlar, çünkü soykırımcı teröristler diyeceğim. Altyapıyı da yok ettiler, altyapıyı da bombaladılar. O teröristler gittiler, yani açılacak arıtma tesisini de bombaladılar. Gerçek bir şey de bulamıyorum. O yüzden vatan coğrafyası önemlidir, vatan yapanlar önemlidir. Şimdi tabii ki Malazgirt'ten önce de Türkler burada, hatta Orta Anadolu'da falan da izleri bulunuyor ama bir güç olarak değil. Türklerin varlığı ağırlıklı olarak işte belli boylar geliyor, işte mücadeleler yapıyorlar, geçici olarak alıyorlar, sonra düzenli Bizans orduları geliyor, onları tekrardan süpürüyor falan filan. Adım adım işte Çağrı Beyler, işte Tuğrul Bey'in ondan sonra liderliğinde Çağrı Beylerin incelemesi, araştırması, bugün şey de yazdı, çok değerli bir tarihçidir aynı zamanda, Erhan Afyoncu da yazdı, Sultan Alparslan Malazgirt'te Anadolu'yu Türkiye yaptı şeklinde başlıklı bir yazıyla onu yazdı. Çağrı Bey'in akınlarıyla Tuğrul Bey'in yanına dönmesi 2021'de ve biz buradaki çok güçlü devletlerle mücadele, Orta Asya'dan bahsediyor. Mavera Ünnehir bölgesi. Mavera Ünnehir neresi derseniz belki bilmeyenler olabilir, doğaldır. Ceyhun Nehri ile Seyhun Nehri arasında bulunan geniş coğrafyaya genel olarak, hani Türkiye'de Fırat ve Dicle arasına Mezopotamya coğrafyası deriz ya genelde. Mavera Ünnehir de Ceyhun Nehri ile Seyhun Nehri'nin işte Amu Derya, Siri Derya olarak da adlandırılır. Ceyhun ve Seyhun'un arasındaki bölge. O bölgeden bahsediyor. Diyor ki biz burada diyor, o dönem diğer devletler de bu arada Türk boyları. İşte Kıpçaklarla Oğuzlar mücadele ediyor. Diğerleri mücadele ediyor falan filan. Diyor ki biz burada diyor tutunamayız diyor. Ancak diyor Azerbaycan ve Anadolu'ya gidip oralarda hükümran olabiliriz. Orada diyor bize diyor önceden bir keşif turu yapıyor. Oraya gidip diyor baktım diyor orada bize karşı koyacak kuvvet yok diyor. Yani oradan oralara girebiliriz diyor. Yavaş yavaş batıya doğru ilerleme başlıyor. Ve sonrasında tabii ki bildiğiniz gelişmeler adım adım. Dediğim gibi daha öncesinde de Anadolu'da Türkler var. Ama böyle bir devlet gücüyle yok. Ve sonrasında işte 1071'de o Malazgirt'te büyük mücadeleyle Roman Diyojen komutasındaki Bizans İmparatoru aynı zamanda Bizans ordusunu yenen Sultan Alparslan'ın orduları artık Anadolu'yu Türkiye yapıyor deyim yerindeyse. Onun mührünü vuruyor ve gerisi geliyor. 22 aynı şekilde. Ondan sonra zaten bu coğrafya bize ait oluyor. Türkmeniyle, Türküyle, Türklerin diğer boylarıyla, Kürtleriyle, Lazlarıyla, Çerkezleriyle bir milletleşme süreci de başlıyor. Yani Türkiye'de aslında bir bugün zamanımız, yani zaman yetmez. Biraz onları da konuşmak gerekiyor. Yani o milli kimliğin konuşmak da gerekiyor. Şimdi antropolojik anlamda birine, bir Kürde, bir Laza, bir Çerkeze gidersen dersen ki sen Türksün, Türk olmak zorundasın dersen adam reaksiyon verir. Ama Türk kimliğinin aslında artık bir antropolojik kimlikten çıktığını, bir milli kimliğe, bir siyasal kimliğe, bir kültürel kodları olan, siyasal kodları olan, askeri kodları olan bir kimliğe dönüştüğünü anlatabilmek, yani millet tanımı yapabilmek, ülkü birliği, dil birliği üzerinden bir millet tanımı yapabilmek önemlidir. Ve burada hepimiz buluşuruz zaten. Şimdi bu noktada onları da konuşuruz, zamanla konuşuruz. İşte adım adım Anadolu'da mührümüz vuruluyor. Ve tabii 1922 sürecini az çok biliyorsunuz. Emperyalizm çağı, sanayileşmiş ülkelerin sömürgeleri, sonra petrol kaynaklarını kontrol, Osmanlı İmparatorluğu coğrafyasını parçalama, paylaşma mücadeleleri falan. Ama 1919'da Samsun'a çıkan bir irade var. Diyor ki o iradenin lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk diyor ki vatan diyor hiçbir şekilde ne manda ve himaye hiçbir şekilde kabul edilemez. Vatan bir bütündür diyor, bölünemez diyor. Bu parçalanamaz diyor. Yani bu vatan coğrafyasını parçalayamazsınız diyor. Parçalama kastı sonra zaten 1920'de Sevr haritası olarak karşımıza çıktı. İşte Mondros müteharekesiyle Anadolu işgal edilmeye başlanmıştı falan. İşte bu işgale, bu parçalanma planına direnen bir irade ortaya çıktı. Ben o yüzden aslında Birinci Dünya Savaşı 1923 de denebilir. Yani ya 9 Eylül 1922'yi baz alırız. Askeri harekatın sona ermesi, diplomatik mücadele başladı sonra. Ya da işte 24 Temmuz 1923 Lozan, onu baz alabiliriz. Ama dediğim gibi bir irade Birinci Dünya Savaşı'nın kurtuluş harbimizle bittiğini ortaya koydu. Ve o irade işte 1922'nin 26 Ağustos sabahında Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde Büyük Türk Ordusu bir karşı taarruza başladı. Ve o taarruz sayesinde 30 Ağustos'ta Dumlupınar'da verilen mücadeleyle askeri zafer geldi. 30 Ağustos zaten bizim büyük zaferimizdir. Cumhuriyetimizin de kuruluşu, son Türk devletinin ve ilelebet yaşayacak Türk devletinin kuruluş sürecidir. 9 Eylül'de de artık düşmanların sonuncusu, soncuları da mavi vatanımız, sularımız üzerinden memleketlerine gönderildi. Hak ettikleri yerlere gönderildi. Velhasıl kelam bu iki tarih kıymetli. Ağustos ayı zaten zaferler ayı. Acılarımız da var tabii ki. Yani her ay böyledir aslında. Mayıs'ı da söyleriz, Nisan'da da söyleriz ama Ağustos'ta gerek Malazgirt zaferimiz, bu arada aslında ben de Muşluyum. Malazgirt'te Muş'a bağlı. O yüzden böyle de bir ekstradan bir gururum var. Tabii ki Malazgirt hepimizindir. O ayrı mesele. Yani bu işin esprisi. Ama Muşlu olarak da ekstradan bir şeyim var. Bunu söylemek gerekir. O yüzden bunu birinci sıraya koydum. Şimdi bir Fenerbahçe mevzusu yapayım. Haydar Ali Bey yazmış. Selamlar kendisine de, iyi yayınlar demiş. Sağ olsun kendisine, değerli ailesine, miniklere çok çok selam olsun. Ondan sonra kuzularımıza. Akşam yeneceğiz demiş Fenerbahçe. Bugün Olympique Lyon rövanş maçımız var. Vallahi ilk maç beraberiydi. Lyon çok güçlü takım ama biz de güçsüz değiliz. Onu söyleyeyim. Yani doğru bir şekilde oynarsak ben inanıyorum. Ben de Haydar Ali Bey gibi düşünüyorum. Akşam yeneriz ve inşallah 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi müziğini gruplar aşamasında. Şimdi ön elemede falan playoff'ta dinliyoruz da gruplar aşamasında artık Kadıköy'de dinlemeye başlarız. Valla ben de giderim maçlara inşallah diyeyim. Yayınlardan falan fırsat bulursam maçlara kaçmayı planlıyorum, bakalım. Ondan sonra öyle bir mevzu var. Yani değil mi? Bir Serdar Aldalan'ın açıklaması var tabii. Ben geçen söyledim zaten ya, hakemler... götürsünler valla, Cumhurbaşkanı'na kadar götüreceğiz. Serdar Adalı Beşiktaş Başkanı açıklama yapmış. Geçen hafta Fenerbahçe yaptılar. Bu hafta bize yaptılar. Birileri yine diyor. Ve ya MHK Başkanı ne yapıyor? Ferhat Güloğlu mu? Neydi ismi? Ne yapıyor? Bilmiyorum. Yani bu kadar kör gözün parmağına. Yani şundan dolayı bakın. Bir... Ya şimdi Galatasaraylı dostlar kızacak yine, bir şey diyeceğim de burada taraftarların gündemi. Ya hayır valla ya herkese hata olsa anlarım, herkese. Derim ki ya hakemler hakikaten hakemlerimiz çok kötü derim. Ama sadece belli takımda hedef alınıyorsa, ilk 5-10 maçta dizaynı yapıp sonrasında normale döndürülüyorsa bu iş gerçekten çok art niyetlidir. Ve tekrar vurguluyorum, MHK de dinliyorsa, basın sorumlusu vardı bir tanesi. Televizyonlarda böyle çok acayip acayip açıklamalar yapıyordum zamanında, basın sorumlusu olmuş, o da dinliyorsa söyleyelim, Türk hakemlerine size güvenmiyoruz, güvendirecek bir şey yapsınlar. Ferhat Gündoğdu'ya güvenmiyoruz, Türk hakemlerine güvenmiyoruz, basın sorumlusuna güvenmiyoruz. Yani VAR'a gidilmeyen pozisyonlar garip. VAR'a gidildiği halde verilmeyen pozisyonlar acayip. Yani ben çözemiyorum. Türk futbolunda bir problem var ve bu problemin en görünen yüzü, belki perde arkasında onları aşan bir şey vardır. Çıksınlar onu söylesinler. Ya kardeşim siz bizi suçluyorsunuz sürekli de, kardeşim bizi aşan bir şey var desinler. Bunu da söylemiyorlar. O yüzden görünen şey şu. Hakemler, açık söyleyeyim, MHK Başkanı Ferhat Güloğlu, ondan sonra basın sorumlusu yeni atandı şimdi ama o da sorumlu. Çünkü özel olarak seçilmiş, belli. Ondan sonra ve hakemler, güvenmiyorum. Türk hakemlerine güvenmiyorum. Bu çok net. Bir hafta Fener'i doğuruyor, bir hafta Beşiktaş'ı doğuruyor. Muhammed Salah'a saçma sapan bir sarı kart veriyor. Yani alakasız var, acayip bir durum var. Yani niye bunları yapıyorlar ben anlamıyorum. Belki izleyemiyoruz sonuçta, bütün maçları izleyen dostlarımız varsa WhatsApp'tan yazsınlar. Numaramızı da söyleyeyim, 0505 171 66 56. Başka takımlara yönelik de çok ciddi haksızlıklar yapılıyorsa, çünkü hakikaten zaman bulamıyoruz, şey yapamıyoruz, sadece kendi ilgilendiğimiz takımın fırsat bulursak maçlarını izleyebiliyoruz. İşte bazen bir kere geçen sene Fenerbahçe maçı var. Benim yayınım vardı. Hatta espri yapıyordum. Ya dedim, Fener Galatasaray maçının olduğu gün yayın mı olur dedim. Ama mecbur gidiyorsunuz tabii, şey yapamıyorsunuz. Bazen onu bile izleyemiyorsunuz. O yüzden böyle şey olduğu zaman bana söyleyin. Valla söylerim. Çünkü futbol asla sadece futbol değildir. Ben buna inanırım. Ve yarın öbür gün bu hakemler yüzünden bu ülkenin siyasi ve güvenlik anlamında zarar görmesi durumunda hakemlerin veya onları yönetenlerin başına gök kubbenin yıkılması gerekir diye düşünüyorum. Onu söyleyeyim. Çünkü maalesef stadyumları, ya futbol deyip küçümsemeyin. 22 adam bir topun peşinde koşuyor diye bakanlar var ya, ne anlıyorsunuz falan filan. Öyle bir dünya yok. Tam tersine. Futbol çok ciddi kitleleri etkileyen, siyasette olumlu veya olumsuz etki yapabilme potansiyeli olan milyonlarca insanın potansiyelinden dolayı söylüyorum bunu. İşte en son maçta görüyorsunuz, Kocaeli Spor, Ahmet Spor maçı. Ben Ahmet Spor ismine yıllarca karşı çıktım. Ben Diyarbakır Spor'un her zaman sempatizanıydım. Fenerbahçe dışında hiçbir takımı tutmadım, o ayrı mesele. Kendi memleketimin takımını bile tutmadım ama takip ederim miyim? Ederim. Yani hatta derdim, rahmetli babam mezardan çıksa takım kursa Fenerbahçe'yle uğrasa ben yine Fenerbahçe'yi desteklerim derdim ama tabii ki Ahmet Spor artık birinci lige çıkmış, Süper Lig'e çıkmış, özür dilerim. Ve Süper Lig'de oynuyor. Ve ben şunu bilirim, çocukluğumdan itibaren bu canını verecek insanların kendi aralarında yöresel olarak konuşurken işte ismini unuttum şimdi. Sürekli bildiğimiz yer böyle Bitlis'in bir ilçesi. Güroymak, Güroymak ha. Bizim Muş sınırına çok yakındır. Ondan bahsederlerken yerel ağızla işte Norşin derlerdi falan filan. Ben resmi olarak kullanılması taraftarı değilim ama yerel ağızla insanların art niyeti olmadan Ahmet, Norşin, başka başka isimlerle adlandırdıklarını bilirim. Bu dediğim gibi art niyetli değildir. Ondan sonra hadi dedik şey yapalım, sonuçta bunları da kazanalım. Yani ama insanlar gitmişler Kocaeli'ye. Diyarbakırlılar gitmiş. Yani bizim Diyarbakırlımız gitmiş. İşlerinde art niyetli yok mudur? Vardır. İşlerinde her kitlenin içinde art niyetli vardır. Hadi bir tanesi diyelim ki terör sempatizanıdır. Diğeri katil adayıdır. Diğeri bilmem yasaklı madde müptezelidir falan filan. Yani art niyetliyi her yerde bulursunuz. Ben şeyi hatırlıyorum. Kayseri'de Suriyelilere saldıran bir grup vardı. İşte güya bir çocuğa işte taciz olmuş falan filan. Saldıranlara baktık. Saldıranların içinde cinsel taciz suçu, cinsel saldırı suçundan şey giyen ne diyelim sabıkası olanlar, yani saldıranlar da masum değildi yani, deyim yerindeyse. Kayseri'de hatırlarsınız belki olayları. Velhasıl kelam şeye geleceğim. Şimdi karşında Diyarbakırlı var. Senin memleketlin. Diyarbakırlıyım diyor. Ahmet Spor'u destekliyorum diyor. Ya kardeşim sarı torba ne demek? Seni öldüreceğim demek mi istiyorsun? Ne demek istiyorsun? Karşıda PKK'lı mı var ya? Her Kürt'ü PKK'lı diye koyarak, açık söyleyeyim, PKK'yı kuran akla hizmet ancak bu kadar olur. PKK'yı kuran, kurduran diyeyim daha doğrusu. Daha doğru tanımı olur. Kurduran ve besleyen, PKK'yı yıllarca silahlandıran emperyalist akla hizmet ancak bu kadar olur. Sen Kürt'ü Türk'ten uzaklaştırıyorsun. Adam Diyarbakırlı, bu ülkeye sevdalı. Kendi arasında konuşurken Ahmet diye konuşuyor. Bize geliyor, ben Diyarbakırlıyım diyor. Doğal olabilir. Ben çünkü çocukluğumda da gördüm. O insanların ne kadar bu ülkeye bağlı olduğunu da bilirim. Ayıldız'a bağlı olduğunu da bilirdim. Norşun derlerdi. Ahmet derler. Nerelisin? Ahmet derdim. Kimisi derdi ki Dersin mi? Kimisi Tunceliliyim derdi. Ama bu bir kavga nedeni değildi. Ama tabii ki resmiyete dökülürse orada bir konuşmak gerekir. Düşünmek gerekir o noktada. Ama Ahmet Spor artık var. Senin onu öteleyip Diyarbakır'ı tamamen ötelemen mi gerekir? Yoksa kardeşim ne alakası var Kürt'le PKK, Kürt'le bölücülük ne alakası var deyip karşındaki Diyarbakırlı'yla kucaklaşmam mı gerekir? Bakın Trabzon taraftarı büyük ihtimalle büyük ders verecek. Bak Trabzonspor oynayacak. Bildiğim kadarıyla bu hafta Ahmet Spor'la Trabzonspor'un maçı var. Yanlış düşünüyorum. Ben Trabzonspor'un Diyarbakır'da bir dönem öyleydi bakın. Bakın maalesef belli statlarda pazartesi değil mi? Haftaya pazartesi Trabzonspor. Trabzon'a mı gidecek yoksa Trabzon mu? Trabzon deplasmanda. Bakın o maç muhtemelen çok güzel geçecek. Tribünlerde de güzel geçecek. Tahminim şöyle. Trabzon'da da olsaydı çok güzel geçerdi. Çünkü Trabzon bunun şeyini verdi. Sınavını geçmişte verdi. Diyarbakır Spor, bakın hani bu birileri diyor ya, ya Diyarbakır Spor'u desteklemek gerekir. Ya 2008, 2009, 2010 Diyarbakır Spor bu ligdeyken, Gaffar Baba'nın takımı, Gaffar Okka'nın takımı bu ligdeyken Diyarbakır'ı taşlarla kahrolsun PKK diye karşılayan teröristler vardı ya. Açık söyleyeyim, onların teröristten zerre farkı yoktu. Bunu hatırlayın. Diyarbakır Spor'a bunu yapıyorlardı. Onların der Diyarbakır Spor, Ahmet Spor falan değil. Ben de Ahmet Spor'u eleştirdim. Eleştirdim de açık açık söylüyorum. Ama şimdi diyorum ki yeni bir gerçeklik var. Bu adamlar eğer Türkiye'nin birliğine, bütünlüğüne katılacaksa, katkı yapacaklarsa yapacak bir şey yok. Artık bunu eklemleyelim sisteme. Bu gelsin. Tamam. Ahmet Spor olarak varsın. Kentimizin adı Diyarbakır. Kendi aralarına Ahmet desinler. Eyvallah. Tamam. Zaten ya Türkiye'yi bu kadar küçümsemeyin. Türkiye Cumhuriyeti'ni öyle hadi ben bölüyorum diyen kişi bölemez. 42 sene her türlü silahla donattılar. Ya başaramadılar ya. Ne oldu? Örgütü kuran kişi 82 yılında bir yerde bir toplantısında örgütün bize bu silahları başarısız olalım diye vermiyorlar diyen Abdullah Öcalan 2025'te PKK ömrünü tamamladı, artık yapacak bir şeyimiz yok dedi. Bu 40 sene denediler. Ya Türkiye öyle kolay hemen bölünecek. Biz sanki bilir zannediyor ki böyle bir parmak şaklatınca Türkiye bölünecek zannediyor. Bu SDK meselesinde de öyle. İşte bu futbol meselesi acayip. Şimdi terörsüz Türkiye'ye falan da oradan geleceğim. Acayip. Yani sen niye sarı torba şey yapıyorsun? Ne demek istiyorsun? Seni öldüreceğim mi diyorsun? Sen terörist mi? De Türkiye'de 10 milyon, 15 milyon, 20 milyon kimisi abartıyor. Bana sorarsanız abartıyorlar. 25-30 milyon Kürt var diyor. Değil. O kadar olduğunu tahmin etmiyorum. Tabii ki nüfus sayımı yapmadım. O ayrı mesele ama az buz olan bir sayı değil yine de. Var olan Kürt sayısı. Bunlar bizim vatandaşlarımız, bizim milletimizin parçası. O eşittir PKK. Böyle bir şey olabilir mi ya? Sen normal çoluğuyla çocuğuyla maça gelen, Diyarbakır'ı destekleyen, Ahmet Spor'u, kendi Diyarbakırlı, Ahmet Spor'u destekleyen birine nasıl sarı torbayla şey yaparsın ya, PKK dersin ya? Sen açık açık şunu söylüyorsun, biliyor musunuz? Ben o yüzden söyledim, terörist dedim onlara da. Bölücüden, aynı bölücü zihniyet. Çünkü onlara şunu demektir. 10 milyonmuşsunuz, 15 milyonmuşsunuz, ben seninle savaşacağım. Biz burada bölüneceğiz demektir. Bunu söyleyenden açık söyleyeyim, dağdaki bir dönem bize silah sıkan PKK'dan ne farkı var bunu söyleyenin? Düşünün ya, bunu söyleyenin dağdaki PKK'dan ne farkı var? Biz diyoruz ki birlik bütünlük. Ya açık söyleyeyim, bunu tabii ki herkes için söylemiyorum, yanlış anlamayın. Ama İstanbul'da, Bursa'da, Kocaeli'de, İzmir'de, Ankara'da, başka coğrafyalarda bu memleketin çok yiğit evlatları var. Ama ek olarak şunu söyleyeyim, oralarda vatanperverlik kolaydır, tabii ki yine şey yaparsınız. Ama bu insanlar PKK'nın çok güçlü olduğu dönemlerde Diyarbakır'da, Şırnak'ta, Hakkari'de, Van'da, Muş'ta, Siirt'te vatana, orada vatanperverlik yaptılar o zor şartlarda. Ya vatanı savunmanın kaçırılma örgüt tarafından ve bir ağaca bağlanarak, ajan diye suçlanarak, ağzına da belli bir para sıkıştırılarak öldürülme nedeniydi. O itlara rağmen bu insanlar vatanperverlik yaptılar. Adamın suçu şey mi ya? Diyarbakır Sporu, yani Ahmet Sporu Diyarbakırlı olduğu için veya Mardinli olduğu için gidip Kocaeli'de desteklemek mi suçu? Siz bölmeye mi çalışıyorsunuz bu ülkeyi, bu coğrafyayı? Atatürk Diyap ağalarla, ya bu utanmazlar Diyap ağa karşılarına çıksa diyecekler ki sen git, sen Kürtsün eşittir PKK'lısın diyecekler. Diyap ağalarla mücadele edecekler. Çünkü bunlar bölücü. Bakın, bölücü zihniyet nasıl ki PKK'yı besleyen bir damar var. Ha bu, şunu söylemiyorum. PKK terörsüz Türkiye bitti. PKK fesholunduğu zaman, silah bırakıldığı zaman bu sorun bitecek. Hayır, bir damar var, 100 senedir, 150 senedir bu coğrafyayı şey yapan var. Ama biz o ana damara, o damara giden kanın çok büyük bir kesimini keseceğiz. O damarı felç edeceğiz. Hareket edemeyecekler, marjinal kalacaklar. Bunu yapıyoruz terörsüz Türkiye ile PKK devre dışı bırakarak. Bunu yapıyoruz. Yani özetle şunu söyleyeyim. SDG'nin silah bırakmasını da konuşacağız şimdi, kısa bir araya gidelim. O futbol meselesi önemli. Ben Kocaeli'de gösterilen o sarı torbalara, bakın güvenlik güçlerimiz bile rahatsız olmuştur. Açık söyleyeyim. PKK ile böyle göğüs göğüse çarpışıp o operasyonları yapıp daha sonra etkisiz hale getirilen PKK'lıları o sarı torbalara koyan güvenlik güçlerimiz bile rahatsız olmuştur. Açık açık söyleyeyim. Yani orada oturduğun yerden sarı torba göster. Diyarbakırlı'ya sen git demek. Diyarbakır'ı kaybettik. Diyarbakırlı'yı kaybettik diyelim. Ne istiyorsunuz peki, ne olacak? Formül ne? Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki bütün Kürtleri bir alana toplayıp atom bombasıyla, nükleer bombayla tamamen imha mı edeceksiniz? Hitler misiniz siz? Netanyahu musunuz siz? Ha? Bunu mu yapacaksınız? Bir formül söyleyin, deyin ki çözümü budur deyin. Nedir formülünüz? Diyarbakırlı yok olsun. Hakkari'li yok olsun, Şırnak'lı yok olsun, Muş'lu yok olsun. Yani bunlarda, buralardaki Kürtler. Van'lı yok olsun, Bitlisli, Bingöl'lü, Mardinli yok olsun. Bu mu yani? Çözümünüz bu mu? Bir çözüm söyleyin. Neyse. Kısa bir araya gidelim. Aradan sonra tekrar birlikteyiz.

0: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi tekrarıyla yeni Radyo Sputnik'te. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi devam ediyor.
1: Evet, biraz terörist Türkiye'ye giriş yapmıştık futbol üzerinden. Bu sarı torba meselesi. Tabii bunların bir de DEM Parti içinde ortakları var. Ben gizli kapaklı bunların birlikte çalıştığını düşünüyorum. Yani şey diyorlar herhalde. Yani hani bu parodi diyoruz da, belki espri olarak söylüyoruz da, vallahi gerçek çıkarsa inanın şaşırmayacağım ha. Hani kapalı kapılar, filmlerde olur ya böyle, kapalı kapılar ardında bakarsın aslında bunlar buluşuyor. Diyor ki görev dağılımı yapıyorlar. Sen şuradan vur, ben buradan vurayım. İşte birileri diyor ki ben diyor burada Kürt düşmanlığı yapacağım diyor. Bir de diyor ki mesela, diyor ki ben de burada diyor işte PKK'nın ne kadar mücadele verdiğini, işte PKK dilini kullanmaya devam edeyim diye. Anlaşıyorlar ve sonra sahaya çıkıyorlar herhalde. Tülay Atimoğulları garip garip açıklamalar yapmaya devam ediyor. Yani bakın, MHP lideri Devlet Bahçeli ülke için, gelecek 50 sene için, 100 sene için böyle öyle oy falan kaygısıyla değil, günlük hesapla değil, bu ülkenin geleceği için bir şey yapıyor. Dikkatli bir dil kullanmaya çalışıyor. Yani şunu söyleyebilir: ya kardeşim ezeriz geçeriz sizi. Efendi olun, akıllı olun, bırakacaksanız bırakın, şey yapmayın falan diyebilir. Demiyor. Diyor ki bakın şunu yapın, bunu yapın. Gerekirse statü meselesini çözün. Yeter ki bu belayı def edelim. İsrail bakın geldi, dibimizde bombardıman yapıyor. Kıbrıs'tan silah göstermeye çalışıyor falan. Emperyalizm gerçeği artık Siyonizm gerçeğiyle birleşmiş bir şekilde artık doğrudan Türkiye'yi hedef alan dil kullanmaya başladı. Yani aracıları çıkarttılar çünkü vekil unsurlarını Türkiye, o kozlarını elinden aldı falan. Dikkatli bir dil kullanıyor. Ya Tülay Hatimoğulları, sen niye sürekli bir provoke eden bir dil kullanıyorsun? Yani o Türk görünen, milliyetçi görünen ırkçı kesimle perde arkası, biz bu süreci nasıl Ahmet'e uğranın tırızın anlaşmasını mı yaptınız, ne yaptınız? Daha Suriye'de başladı. İşte bir Öcalan'ın açıklaması dedi ki Suriye'yi kapsamıyor. Sonra Öcalan dedi ki Suriye'yi kapsıyor dedi. Açıklamam dedi. Ondan sonra sürekli böyle arada çıkıyor, bir şeyler söylüyor, yine bir şeyler söyledi. Yok dört parça Kürdistan, yok bilmem şu bu falan filan. PKK'lıların aileleri için işte PKK'lılar için taziyeler falan. Böyle gövde gösterili. Ya yaparsın, taziyeni yaparsın. Sonuçta bu coğrafyanın kültürüdür. Ölen PKK'lı da olsa, terörist de olsa, bilmem şu da olsa giderler. Ya vallahi ya başınız sağ olsun denir. Bu coğrafyada böyledir. Bizim geleneğimiz, göreneğimiz böyledir bizim coğrafyamızda. Türk kültüründe de böyledir. Anadolu'nun diğer o milli kültürümüzde de böyledir. Halkların kendi kültürlerinde de böyledir. Yani bir katil bile ölse dersin ki gidersin, yani şey demezsin, yani mekanı cennet olsun demezsin ama dersin ki ya başınız sağ olsun. Sonuçta anasıdır, babasıdır. Bizim kültürümüz böyledir yani. Daha sonra tamam yaparsın. Ama böyle gövde gösterisi şeklinde falan filan şeyler. Yani garip, ben birileri sürekli böyle bu süreci hala bozma umudu taşıdığını düşünüyorum. Ama bozamayacaklar. Bakın güçleri yetmiyor artık. Yapıyorlar, provokasyon yapıyorlar, bilinçli olarak provoke etmeye çalışıyorlar. Bakın ben mesela burada açık söyleyeyim. Yani belki beni bilen dostlar varsa, ta eskiden beri takip eden dostlar varsa bu cümleme şaşıracaklardır ama ben burada örnek duruş sergileyenlerden bir tanesinin böyle arada bir, belki onun da şimdi jargonlarımız bir olmadığı için bazı cümleleri bize garip gelebilir ama mesela Pervin Buldan'ın duruşunu beğeniyorum bu süreçte. Niye? Bakın geçmişteki bazı açıklamaları var. Korakor, yani çok tabii ki teşbih olarak kullanıyorum ama o dönem resmen hepimiz kavga ediyorduk yani. Mücadele veriyorduk. Hatta birileri Amerikan, İsrail ağzıyla açılım maçılım savunucusu olurken, PKK'nın, HDP'nin taleplerini gündemimize getirmeye çalışırken biz o taleplerle mücadele ediyorduk. Korakor mücadele ediyorduk. Ve Pervin Buldan'ı da eleştiriyorduk. Çok sert eleştiriyorduk. Ama bu süreçle beraber Pervin Buldan'ın kullandığı dile dikkat ettiğini düşünüyorum mesela. Onun gibiler de var tabii ki. Yani bu bir örnek olarak söylüyorum. Şimdi yarın öbür gün bir yanlış cümle, bana göre yanlış olduğunu düşündüğüm bir cümle kurar. Onu da söylerim. Ama bu süreçte Pervin Buldan mesela ona sordular. Geçen de anlattım yani hatırlarsanız. İşte ya Öcalan çıkacak mı? Örgüte yakın bir yayın organında Öcalan çıkacak mı diye sordular. Pervin Buldan da dedi ki ya dedi çıkmasından ziyade şartların iyileştirilmesi meselesi önemli dedi. Yani aslında üstü kapalı olarak şunu söyledi ya çıkmayacak ama şartları iyileştirilecek dedi. Yani bunu söylüyor. Dikkatli bir dil kullanıyor, açıklamalarında dikkatli bir şey kullanıyor falan filan. Ama Tülay Hatimoğulları arada birileri çıkıyor böyle garip garip provoke etmeyi amaçlayan. Şimdi tamam Tülay Hatimoğulları da şimdi DEM Parti bir koalisyon. SYKP isimli o koalisyon içinde bulunan kendilerine göre nitel gücü fazla olduğuna inandıkları ama nicel gücü biraz düşük olan yani kişi bazlı anlamda söylüyorum sayı anlamda düşük olan bir yapılanmadan geliyor orada bir koalisyon içinde. Ya kardeşim bu şey çerçevesinde sana bir alan açılmış, eş başkan yapılmış, kamuoyuna çıkıyorsun falan filan. Yani normalde bu şey olmasa belki de sadece 2-3 tane basın açıklaması yapacaksın, şunu yapacaksın, gideceksin. Belki polisle gerilim yaşayacaksın. O kadar gündeme geleceksin, başka yok. Ama şimdi sürekli gündeme gelebilecek bir fırsatın var. Bunu çok daha sağlıklı, sağduyulu, birlik beraberliği tahkim edeceği açıklamalar yapmak varken resmen kör gözün parmağına o belki de dediğim gibi anlaşmalı olduğu birilerinin böyle zıt göründüğü ama anlaşmalı oldukları perde arkasında birilerinin işine yarayacak çıkışlar yapıyorsun. Yani bu iş kolay bir iş değil. Bakın Sayın Cumhurbaşkanı'nın, Sayın Devlet Bahçeli'nin bu işe destek veren herkesin işi kolay değil. O kadar böyle her kesim açısından kendilerinden görünüp kendilerinden olmayan hani pirincin içindeki beyaz taş misali. Pirincin içindeki beyaz taşlar o kadar böyle ortaya çıkıyor ki dişi kıracaklar neredeyse yani. Ama deniyorlar yani dişleri kırmaya çalışıyorlar ama başarılı olamıyorlar. O ayrı mesele. Ama yine deniyorlar. Denemekten vazgeçmiyorlar. Şimdi bakın SDG. Ya hatırlayın. Şimdi 2012'de ben süreçleri çok yakından takip ettim. Ya yalan değil kitaplarını da yazdık. Yani mesela Mesih Tanrı'yı kıyamete zorlamak diye bir kitap yazdık. İsrail'in bölge politikalarını işte teokratik hedefleri üzerinden Suriye politikasını falan orada YPG'ye geniş yer ayırdık. Bu delilleri bir araya getirmeyeceksiniz diye bir kitap yazdık. Yine Mete Yarar'la ikisi de Mete Yarar'la. Bu arada hapşurabilirim. Bu sıralar bir hapşurma şeyim tuttu. Haberiniz olsun. Arada böyle bir sessizlik olursa bilginiz olsun hapşurmuş olacağım. İşte bu delilleri bir araya getirmeyecektiniz şeyinde yine Suriye boyutunu ele almaya çalıştık. Ondan sonra o zaman Hendek Barikat terörünü anlatmıştık. Yine PKK'yı, Suriye ayağını, işte Vizesiz Müttefik diye bir kitap yazdım. Ondan sonra orada da mesela SDG'nin isim babasını falan yazdım orada. SDG'nin isim babası kimdir biliyor musunuz? Brett McGurk. Şimdi mesela Brett McGurk ne durumdadır? Yastadır herhalde. Çünkü SDG'yi bu hale gelsin diye kurmadı Brett McGurk. Suriye'yi parçalasın. Orada yani Suriye'nin parçalanmasında büyük payı kapsın diye kurdu. Yani kurdurdu diyeyim daha doğrusu. İsim babalığını da yaptı. Suriye Demokratik Güçleri. Ondan sonra amaç neydi? İşte bakın bu etnisite değil, bu PKK değil. Burada Araplar da var. İşte 3-5 tane göstermelik Türkmeni koymuşlar falan. Başka başka etnik veya mezhepsel unsur koymuşlar. Göstermelik böyle vitrin. Ama esas mesele perde arkasında gövde PYD-YPG orada bölünme operasyonu yapsın diye kurdu. Ne oldu? Hepsi bitti. Bütün hayaller çöpe gitti. Şimdi birilerine bakıyoruz. SDG aslında bitmedi. Suriye devletinin içine ya bunlar hangi kafayla yaşıyorlar, neyi yaşıyorlar, nasıl bir şeyler? Yani ne bekliyorsunuz? 2012'ye bakın, 2015, 2016'ya bakın, Suriye'deki haritadaki değişimi hatırlayın ve bugünü hatırlayın. Yani nasıl bir uç senaryo yazıyorsunuz? SDG, yani bir şey beğendiremiyorsunuz bunlara. Tatmin olmadım. Birileri de öyle yazıyor, tatmin olmadım. İşte yok ben inanmıyorum falan. Yani ne olmasını bekliyorsunuz? Hakikaten ne olmasını bekliyorsunuz? Yani ne yapacağız? Oraya da mı atom bombası atacağız? Bizde atom bombası yok onu söyleyeyim. Amerikalıların İncirlik'te var biraz. Ondan sonra yani olsa da atmayız onu da söyleyeyim zaten de. Yani atom bombası falan atıp böyle tamamen sahayı böyle bir şey mi bekliyorsunuz? Ne yapalım yani siz bir söyleyin. Yani hiçbir şey üretmeyip sürekli böyle boş boş açık söyleyeyim. Yani bir şey de almıyorsunuz. Bilgi almıyorsunuz açıklamalarından. Ben bu açıklamadan tatmin olmadım. Allah Allah. Yani senin tatmin olman için daha ne yapmaları lazım mesela? Yok efendim Suriye devletinin içine yerleştiler. Ne yapılacaktı? Bunlar tamamen imha mı edilecekti? askeri harekat. Bakın tek şehit vermeden en son Bahar Kalkanı, o da Esad yönetimine bağlı askeri güçlere yönelik yapıldı. Ondan sonra en son onu yaptık. Suriye'de şehit vermeden, belki arada küçük küçük onların saldırıları olmuştur, bizimkiler misliyle mukabele etmiştir falan filan. Bunlar haricinde şehit vermeden bakın SDG tarihe gömüldü. Daha ne istiyorsunuz? Yani şu mu olsun, aksiyon filmi mi olsun sürekli? Türk ordusu sizin oyuncağınız mı? Böyle istediğiniz yere ben Türk ordusunu süreyim, orada bir aksiyon olsun. Öyle iki şarkı türkü marş paylaşayım. Ondan sonra öyle gaza geleyim. Ama bir taraftan da bu arada şeyi de şey yapayım. Yani operasyonları, ha bunların içinde şöyle bir şey de var bu arada. SDG kazanacak. SDG işte YPG buradaki en organize güç. Mazlum Abdi Cumhurbaşkanı olur. Yani Cumhurbaşkanı danışmanı oldu. Danışmanı mı oldu? Ne? Öyle bir şey oldu. Ondan sonra vay, görüyor musunuz? Cumhurbaşkanı danışmanı oldu. Ya Cumhurbaşkanı danışmanı olabilir. Yarın öbür günde gider. Bir şeyler, yani sisteme entegre olur. Sonra gider, silinir gider. Yani 10 sene sonra Mazlum Abdi ne olacak mesela? Yani ne bekliyorsunuz? Mazlum Abdi dedi. Yani Şahin Cilo. Ben genelde Şahin Cilo'yu kullanıyorum. Kod adı, gerçek örgütteki kod adı Şahin Cilo. Ferhat Abdi Şahin olması lazım gerçek adı da. Ondan sonra. Şimdi bu noktada yani ne yapmamız gerekiyor hakikaten? Bir aksiyon, sürekli bir operasyonlar falan. Ama bir taraftan da devletin yaptığını da beğenmeyeceksin. Mesela muhalefetten bizim Zeytin Dalı harekatımıza, Barış Pınarı harekatımıza karşı çıkanlar da olmuştu. Yani açık açık karşı çıktılar ya. Bakın iki gün önce Fırat Kalkanı harekatının yıl dönümüydü. Fırat Kalkanı harekatı aslında bu coğrafyada her şeyi değiştiren harekattı. Mesela işte 3 ay sonra mı 4 ay sonra oluyor 8, evet 21 Aralık olması lazım. Akil Dağı'nda bir destan yazıldı, onu da konuşuruz. 2016'da. Ben her sene o Akil Dağı destanında, şimdi orada da şey var, ben hala şunu anlamıyorum ya, söylüyoruz ediyoruz ya, gazeteciler de acayip yani, bizim meslektaşlar da acayip, araştırmadan kopyala yapıştırla iş yapıyorlar. Akil Dağı 17 tane şehit var, şöyle şehit var, 16 tanesi orada o çatışma sırasında, bir tanesi de kaldırıldığı hastanede şehit oluyor. 17 şehit var. 5 Ocak'ta galiba, yanlış hatırlamıyorsam, Selçuk'un şehadeti. Ondan sonra Selçuk'un hikayesini de okuyun. Ondan sonra Selçuk'un özel kuvvetlerde. Şimdi 15 gün önce Vakah köyünde bir şiddetli saldırı gerçekleşiyor. DAEŞ orada inanılmaz bir saldırı yapıyor. Selçuk orada bir yaralanıyor. Ben Zekai Paşa ile de konuşmuştum bu mevzuyu. Selçuk orada bir yaralanıyor. Onu bir ara anlattırın. Bir hatırlatın bana. Ya daha Ankara Anlaşması'nı anlatacaktın. Daha anlatmadın. Bunu mu anlatacağım falan diyenler olabilir. Doğru söylüyorsunuz derim. Onları da konuşamadık. Bir sürü gündem maddesi olunca onları da konuşamıyoruz. Yani velhasıl kelam. Ya bu meseleleri hatırlıyorum da böyle. İşte Suriye'nin kuzeyindeki mücadeleler, şunlar bunlar. Bugünler, çok şükür bugünlere şehit vermeden yani 2020-2021'den sonra mücadelelerle, zor gücümüzü göstererek, caydırıcı gücümüzü göstererek, doğru hamleler yaparak ondan sonra bir şekilde yürür. Şimdi ismini de vereceğim. Selçuk Erolan diyor ki, bu saatte yayında kim var anlamadım, neyin güzellemesi yapıyor, ne anlatmak istiyor, aklı başında mı? Bir kere Türk Dil Kurumu'ndan özel ders alması gerektiğini söyleyeyim. Yanlış yerlere şey koymuş, böyle boşluklara falan konulmaz. Neyin güzellemesi yapıyor, ne anlatmak istiyor, aklı başında mı diye araya

ama dediğim gibi Selçuk Erolan için önemli olmayabilir. Suriye'deki Türkiye açısından büyük tehdit olan bir aparat örgütü olan SDG'nin artık tamamen tarihe karışma sürecinin başlamasını anlatıyordum. Yani anlattığım şey bu. Aklım başında mı bilmiyorum. Vallahi diğer dostlarımız ne diyorsa aklım başında mı değil. Onu ben karar veremem. Öyle bir egon falan yoktur yani. Aklım başımda mıdır değil midir? Diğer dostlarımız dinliyor zaten. Onlar karar versin. Velhasıl kelam. Geleyim şeye tekrardan. SDG ben şey hatırlıyorum yani 2012'de ilk 3 yeri işgal ederek başladıkları YPG'nin sonra adım adım böyle alan genişletmesi, o sürekli meseleyi takip edenler bilir, Suriye haritasında bir dönüşüm vardı, değişim vardı. Ama bizim harekatlarla işte 24 Ağustos'ta Fırat Kalkanı başladı, 15 Temmuz saldırısını püskürttükten 40 gün sonra. Ondan sonra başlayan harekat bütün dengeyi alt üst etti. Bir kere ABD-İsrail koridorunu bir kere bozduk. Bunu James Jeffrey söyledi. Amerika'nın eski Trump döneminin Suriye özel temsilcisi dedi ki biz dedi siz Fırat Kalkanı'nı yapınca dedi Münbiç'ten, bu arada Münbiç'te de Fırat'ın batısına geçmişlerdi. Hatırlayın onu. Münbiç'ten Afrin'e bir hat uzatmak istedik Elbab'ın güneyinden. Onu da siz bozdunuz zeytin dalını yaparak dedi. Yani Amerika-İsrail koridorunu paramparça ettik. Sıkıştırdık. Kuşatma başladı yani deyim yerindeyse. Barış Pınarı'yla da Fırat'ın doğusunda ilk hamleyi yap. Sonra baskılamaya başladık. Şehit vermeden bakın SDG'nin artık bugün tarihe gömülmesinin yaşadık. Dediğim gibi itiraz edenler neye itiraz ediyor? Tam yani Suriye Devleti'ni ele geçirmişler. Allah Allah. Suriye Devleti'nin haberi var mı? Bizim haberi var mı? Bölge güçlerinin haberi var mı bu işten? Yani nasıl ele geçirecekler? Orada silahla yapamadıklarını, Suriye içinde o kadar farklı farklı yapıların da olduğu Suriye içinde nasıl yapacaklar? Onu da görmek lazım diyelim. Şimdi bir de bizim şeye geçelim. Şimdi Suriye demişken hepsi birbirle bağlantılı. Şimdi YPG'nin, SDG'nin iptali, feshi şeyi de rahatsız etti. İsrail de rahatsız etmiştir. Çünkü onu bize karşı kullanmak istiyordu İsrail. Ve ciddi bir panik halinde zaten İsrail. Saldırgan. Bunu ben söylemiyorum. İsrail'de mesela geçen bir makale okudum. Orada çok eleştirel bir dille. Yani neydi hemen tam ismini de söyleyeyim merkezin. Kısaltması INSS. Org. Hemen açılacak şimdi tam. The Institute for National Security Studies isimli bir ne diyelim merkez. Tel Aviv merkezli güvenlik, ulusal güvenlik araştırmaları enstitüsü gibi bir şey. Ondan sonra orada bir makalede yazıyor. Diyor ki ya bu yanlış hamle diyor. Yani Türkiye'yi üzerine çekmeyin. Bir Amerikalı da diyor ya, Amerikalı albay. Diyor ki ya Türkler savaşmayı bilir. Sen diyor bunu şey zannetme diyor. Diğer işte siviller gibi, Filistinliler gibi falan zannetme diyor falan. Velhasıl kelam İsrail'deki Netanyahu yönetiminde ciddi bir panik var. Hatta bir haber de okudum yine. Hatta önümde o haber. Yeni anket, İsrail National News diye bir site, İsrail merkezli. Yeni anket yarışın seyrini alt üst etti. Netanyahu bloğu daha da geride kaldı. Yani zaten düşüş değil, daha da düşüş devam ediyor. Şimdi bunlar panikle saldırıyor. Nereye saldırdı? Hepimiz biliyoruz. Ebu Zuhur. İdlib'de, Türk'te 70 kilometre mesafede. Çünkü YPG'yi kullanamıyorlar artık. Bu arada neydi, ismini unuttum. Selçuk Erolan hattan mı düştü, ne yaptı? Bir şey daha yazmadı. Aklın başında mıymış onu merak edecektim. Açsın bence konuyu. Bu anlattıklarından onlar da beğenmediyse onu da yazabilir yani. Neyse. Şimdi gelip İsrail şimdi bunları yaptı. Bir de üstüne çıktılar İsrail yayın organlarında İstanbul'un tehdidi dahil olmak üzere. Yani adam şey yazmış. Ya diyor biz diyor savunmaya geçmemeliyiz diyor. Tam tersine diyor taarruza devam edelim. Ne yapalım, bir de gidelim İstanbul'u gerekirse vuralım falan diyorlar yani. Adamlar öyle coşmuşlar yani, öyle gaza gelmişler. Ondan sonra birileri şey yazıyor. Bizim diyor Kıbrıs'taki işte adadaki Türk askeri varlığını vurmamız NATO'nun 5. maddesi kapsamının dışına çıkar falan filan. Ondan sonra Türk askeri varlığını vurmaktan bahsediyorlar. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki ordudan. Evet, başka biri daha geldi. Kanal değiştirmemişsiniz demek ki. Dinliyorsunuz ki yazmışsınız. Neyse.

0: Ondan sonra Yunan basını destek verdi. Dedi ki NATO kapsamı dışına çıkar falan dedi. E şimdi Üjin'den İsrail saldırısı 18 Ağustos Salı sabahı. Üzerinden kaç gün geçmiş oluyor? 8-9 gün geçmiş oluyor. 9 gün. Ya NATO'dan ses yok ya. Bakın şimdi NATO'nun 5. maddesini okuyacağım. Diyor ki yani genel çerçeveyi biliriz ama taraflar Avrupa veya Kuzey Amerika'da bir veya daha fazla tarafa yönelik bir silahlı bir saldırının tüm taraflara yönelik bir saldırı olarak kabul edileceği konusunda mutabıktır ve dolayısıyla böyle bir silahlı saldırı meydana gelirse her biri Birleşmiş Milletler Şartı'nın 50. maddesiyle tanınan bireysel veya kolektif öz savunma hakkını kullanarak saldırıya uğrayan taraf veya taraflara derhal bireysel olarak ve diğer taraflarla birlikte Kuzey Atlantik bölgesinin güvenliğini yeniden sağlamak ve korumak için gerekli gördüğü eylemleri silahlı kuvvet kullanımı da dahil olmak üzere gerçekleştirerek yardımcı olacağı konusunda mutabıktır. Yani ne diyor? Diyor ki işte güvenlik konseyi boyutu falan da var, devam ediyor. Diyor ki bir yere bir üyemize saldırı olursa, coğrafyayı da birazdan söyleyecek, 6. maddede coğrafi tanım var. Bir yere saldırı olursa bir üyemize bireysel ve kolektif olarak biz o saldırıya uğrayan üyemizi savunacağız diyor. Sonra 6. maddede de diyor ki yani 5. maddenin uygulanmasını gerektirecek ittifakın coğrafi kapsamını söylüyor. Diyor ki madde 5'in amaçları doğrultusunda taraflardan birine veya daha fazlasına yönelik silahlı saldırı aşağıdaki durumlarda gerçekleştirilen silahlı saldırı olarak kabul edilir. Yani aşağıdaki durumlarda madde 5 devreye girer diyor. 1. Fıkra diyelim burada da deyim yerindeyse. Birinci fıkrası Avrupa veya Kuzey Amerika'daki taraflardan herhangi birinin topraklarında, Fransa'nın Cezayir departmanlarında, Türkiye topraklarında veya yengeç dönencesinin kuzeyindeki Kuzey Atlantik bölgesinde taraflardan herhangi birinin yargı yetkisi altındaki adalarda. İkinci fıkra taraflardan herhangi birinin kuvvetleri, gemileri veya uçakları bu topraklarda veya Avrupa'da anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihte taraflardan herhangi birinin işgal kuvvetlerinin konuşlandığı herhangi bir başka bölgede veya Akdeniz'de veya yengeç dönencesinin kuzeyindeki Kuzey Atlantik bölgesinde bulundukları sırada. Şimdi ben bunu biraz açayım. Şimdi biraz bu tür metinler biraz şeydir. Hızlıca açayım çünkü saat başına gidecekmişiz. Olay şu, diyor ki yani birincisi bu coğrafyalar işte Amerika kıtası, Kuzey Amerika, Avrupa, yengeç dönen kuzeyi Türkiye'nin topraklarını da kastediyor. Aynı zamanda diyor sizin diyor yani yengeç dönencesi bir adada diyor. Egemenliğiniz yargı yetkisi altındaki adalarda. Şimdi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde biz meşru hukuk çerçevesinde oradayız. 1959 Zürih, ondan sonra 1960 garanti anlaşmaları kapsamında oradayız biz. Bizim müdahalemiz de meşru, onu da söyleyeyim. Şimdi Türkiye'nin aslında oradaki askeri gücüne saldırı 6. maddeye göre NATO'nun müdahale, yani NATO'nun Türkiye'ye destek gerekçesi aslında. Ama bakın ses seda yok. NATO genel sekreteri, NATO şeyi falan filan. Rusya ile bir gerilim olsa hop konuşurlar. Suriye ile bir gerilim olsa hop konuşurlar. İran'la olsa hop, ama İsrail ile sessizler. Şimdi bir virgül koyalım. Kısa bir ara sonra tekrar devam edelim.
1: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Artık siz de haberin öznesisiniz. WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya tanık olduklarınızı, yaşadığınız sorunları bildirin, ister yorumlarınızı yazın, ister sesinizi kaydedin ve gönderin. Radyo Sputnik WhatsApp hattı 0505 171 6656. Radyo Sputnik. Çok sesli haber radyosu.

0: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi devam ediyor.
1: Evet, yayınımıza devam ediyoruz. Şimdi bir dinleyicimiz şey sormuş. Gayet de güzel sormuş. Eleştirel bir dil kullanmış. Mehmet Bey, soy ismini söylemeyeyim. Eleştirel bir dille, yani Devlet Bahçeli neden bu sürece geldi demiş. Yani eleştirel bir dil kullanmış. Onu da söyleyeyim ondan sonra. Ama güzel bir soru sormuş. Ben de şöyle anlatayım. Yani aslında anlattık daha önce. Çok kısa bir özetle anlatayım. Şimdi Devlet Bahçeli aslında, bakın, süreçleri hep tarih biliminin en ana felsefesi, temeli şudur: tarihi yaşandığı dönemin şartlarına göre okumak. Mesela Lozan'da biz Boğazlar'da uluslararası bir komisyonu kabul etmişizdir. O dönemin şartları odur. Sonra mücadele ede ede 36'da Montreux'a getirmişizdir. Uluslararası komisyondan almışızdır. Türk Boğazlarına dönüştürmüşüzdür Montreux'le. Ondan sonra 74 Barış Harekatı, 63'te Johnson mektubu yazılmıştır. Tehdit edilmişizdir. Sonra hazırlık yapılmıştır. İşte bizim o dönemler çok böyle amfibi gücümüz yok. Çıkarma gemimiz yok. Bakın 63'te çıkarma gemimiz yok. Şimdi Bay Efendim o dönem, mesela ben İsmet Paşa'yı açık söyleyeyim. Siyasal anlamda, askeri anlamda eleştirme şey değilim ama İsmet Paşa'nın o 1910 Kasım 1938 sonrasındaki politikalarını çok beğenen biri değilimdir. Tabii ki %100'ün değil. Siyasal siyasetçi İsmet Paşa'dan bahsediyorum. Ama İsmet Paşa 63'te doğrudan bir hamle yapmamakta bana göre haklıdır mesela. Şimdi hakkını teslim edeyim. Çünkü çıkarma gemimiz yok. Yani biz Amerika'ya nasıl yanıt vereceğiz? Johnson'a nasıl bir mektupla yanıt vereceğiz? Ama biz ne yapmışız? Çünkü o dönem için şu söyleniyor. Yani Türkiye aslında o mektupla beraber, o saldırılarla, kanlı Noel'le beraber hazırlığına başladı. Mektupla beraber hazırlığını hızlandırdı. Niye? Biz eğer o dönem harekat yapsak belki de Kıbrıs Barış Harekatı başarılı olmayacak. Çünkü denemeler yapıyorlar. Bizim karacıları İskenderun Limanı'nda gemilerimize çıkartıyorlar. Karacılar deyim yerindeyse deniz tutuyor, geri karaya çıkan filan. Yani deniz, güçlü bir deniz saldırı unsurumuz yok. Biz bunları hazırlanıyoruz. İşte 74'te hareket yapıyoruz falan filan. Şimdi terörle mücadeleler de böyledir. Dünyadaki örneklerinde de böyledir. Türkiye'nin özel durumunda da böyledir. Şimdi şunu şey yapıyor Devlet Bahçeli. Önce 2015'e kadar hatırlayın, çözüm süreçleri muhalefet ederek bu işin askeri operasyonlar. Şimdi o dönemin şartlarını göz önünde bulundurun. İçeride FETÖ var. Amerika'nın hala gücü kırılmış değil. Suriye'de farklı bir yapı var. İçeride sızmış bir yapı var. Devletin içinde sızmış bir. Ben dönem dönem anlatırım. Belki kaçırmıştır bu değerli dinleyicimiz Mehmet Bey. Ondan sonra şey, yani bir müsahibin örneği var, bizzat yaşayanlar. Başka örneklerim de var, onları da anlatırım bir gün zaman bol olduğunda. Aslında o dönemleri, bunları bildiğimizde belki bugünü daha iyi anlarız. Müsahibinde bir teyzemiz bize anlattı. Evin önünde çukur kazıldığını görünce 155 var. 10 dakika sonra polis gelmiyor, çukur kazanlar geliyor, sen niye 155'i aradın diye. Yani böyle bir şartlarda Türkiye'de önce bir terörün deyim yerindeyse silahlı askeri gücünün ezilmesi. Şimdi gelinen nokta ne? Ya bakmayın şimdi biz işte büyük mücadele verdik falan filan. Ya istediklerini söylesinler. Somut bir veri var. Somut veri şu: şu an şehir merkezlerinde yoklar silahlı unsurlarıyla. 2015'te başlayan mücadeleyle. Şehir merkezlerinde yoklar. Kırsalda yoklar. Irak sınırında, hemen sınırın öte tarafında yoklar. Bakın 82'den bu yana yerleştikleri Irak, Türkiye hat kesildi pençe harekat serisiyle. O kahramanlarımız oralarda, geçmişte de kahramanca mücadele verdik. 80'lerin sonu, 90'lar, 2000'li yıllar, işte 2015'e kadar yine kahramanca mücadeleler verildi. Ama o dönemde bin farklıydı. Biz vuruyorduk Irak'ta, geri geliyorduk. 2018-19'dan itibarenki doktrin şuydu: vuracaktık, vurduk, yerleştik, vurduk, yerleştik. Ne yaptık? Bir daha teröristin oraya, PKK'nın oraya dönmesini engelledik. Ve ne oldu? PKK Kandil'e doğru sıkıştı artık. Yani PKK'nın işte katılım mesela 2014'te günde 15-16 kişiyken 2022'de, 2023'te 6-7 günde bir, 8 günde 1'e düştü. Belki bugün sıfırlandı. bugünlerde sıfırlandı belki. Yani katılım düştü, öldürülen PKK'lının yerine yenisini koyamamaya başladılar. Yani Türkiye çok ciddi bir başarı elde etti. E şimdi gelinen noktada da şunu yaptı. Devlet Bahçeli İsrail'in saldırganlığını gördü. Şimdi Suriye'de istediği dizaynı yapacaktı. Şimdi PKK, PYD'nin varlığı bakın Abdullah Öcalan üzerinden tasfiye edildi. İşte az önce söyledim. Külay Hatimoğulları dedi ki Abdullah Öcalan'ın çağrısı şeyi kapsamıyor dedi. Suriye'yi kapsamıyor dedi. Abdullah Öcalan çıktı dedi ki hayır Suriye'yi de kapsıyor dedi yani. Suriye'de uyuyacak dedi. E şimdi Abdullah Öcalan üzerinden SDG'yi tasfiye etti. Akıllı hamlelerle Türkiye'nin önünü açtı. Ve en sonunda da şunu yaptı. Yani belki 3-5 sene daha Kandil'e operasyon yapardık. PKK'yı tam sıfırlayamazdık. Şehitler de verirdik. Biz orada uğraşmaya devam ederdik. Şimdi Türkiye şunu yaptı. Dedi ki sizin için deniz bitti. Artık yapacak bir şeyiniz yok. Devlet Bahçeli'nin konuşmalarını açın okuyun. Bakın MHP'nin internet sitesinde var. 22 Ekim 2015 konuşması. İşte 2024 konuşması. 15 Ekim 2024 konuşması, sonraki konuşmaları bakın. Aslında orada planlanan neyse, bu yasa taslağı, meclisteki komisyondan çıkan rapor neyse o, onlar şey yapılıyor. Geçenlerde anlattım, bir yazı da yazdım. İsterseniz ona da bir bakın. Yani yine sorularınızla tabii ki şey yapın. Yani uyarılarınızı söyleyin. Biz de uyarılar. Mesela entegrasyon nasıl olacak? Tabii ki sıkıntılar olacak. 50 yıldır süren bir sorundan